0: Onun içerisinde terörsüz Türkiye'den bağımsız olmayan süreç. Dün siz de biraz değindiniz. Biraz da açma zamanı geldi. Çok önemli bir anlaşma. Irak Başbakanı Türkiye'ye geldi. Şimdi Kerkük'te petrol ortaklığı meselesi. TPA'nın.
1: Evet.
0: Petrol

0: hazırlığı vardı. O hazırlıkların ne kadar önemli olduğunu hepimiz test ettik, gördük. Günde 1 milyon varil petrol taahhüdü de aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatta evet, kameralar önünde de söyledi. Şimdi Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bunu çok güzel bir video paylaştı dün. Twitter hesabından, X hesabından, sosyal medya hesabından. Hazırsa arkadaşlar o videoyu bir
1: evet, izleyelim.
0: İzleyelim. Hakikaten oradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var. Süreci de güzel anlatıyor. Hazır mı?
2: Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Gün gördüm, günler gördüm. Seni gördüm, şad oldum. Şimdi biz hepimizi yüreğimizden kavrayan bu güzel türkünün yakıldığı Kerkük'e nasıl sırtımızı dönebiliriz?
3: Kerkük yalnızca bir şehir değil, hafızamızda yaşayan bir sestir. Bugün Türkiye Petrolleri Kerkük'te yeni bir sorumluluk üstleniyor. İmzalanan uluslararası anlaşmayla Kerkük'ün enerji potansiyelini geleceğe taşıyacak güçlü bir ortaklığın parçası oluyor. Kerkük petrolünün Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sunması için tecrübemizi ve gücümüzü sahaya taşıyoruz. Üretimin olduğu her yerde Türkiye'nin emeği ve Türkiye Petrolleri'nin imzası var. Geçmişten aldığımız güçle geleceğin enerjisini üretiyoruz. Türkiye Petrolleri, Türkiye'nin enerjisi, Türkiye'nin gücü.
0: TPA'nın önemi de her geçen gün artıyor dünyada. Evet. Sadece Türkiye'de de değil.
1: Türkiye
0: Şimdi orada Enerji Bakanı Sayın Bayraktar'ın ifadesi paylaşırken tarihsel bağ yepyeni enerjiye dönüşüyor diyor. O tarihsel bağ meselesini de ayrı bir parantez açmak lazım herhalde. Yani komşularımızda işte çok uzun yıllardır ciddi kaynaklar var ve biz bu noktada işte bahsettiğimiz hep teröre geliyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Buraya bir ur gibi yerleştirdikleri o terör mekanizmasıyla bir türlü o komşularımızla o süreci paylaşmamızı engellediler bugüne kadar. Bir şekilde bunu tam anlamıyla hayata geçiremedik. Ama işte atılan o adımlar bizi bu noktaya getirdi. Tarihsel bağ meselesi.
1: Şimdi tabii Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte petrole erişim meselesi, petrolün paylaşımı meselesi vardı. Malum Almanya geri kalmıştı kolonyalizm sürecinden ve enerjiye ulaşmak istiyor. Bir yandan Almanya bölgede var olmak istiyor. İngiltere de mevcut kapasitesini korumaya çalışıyor. Netice itibariyle biz 1926 itibariyle bölgedeki varlıklarımızı kaybetmiş olduk. Yani savaş sonrası Musul petrolleri üzerindeki haklarımızı ne yazık ki kaybettik o günün koşullarında. Şimdi gelinen noktada tarih bize bir şeyi daha hatırlatıyor. Jeopolitik önem ve dünya limanlarına erişim kapasiteniz, altyapı zenginliğiniz size yeni fırsatlar veriyor. Şimdi bugünkü döngüde Kerkük petrollerinin rezerv artırılması, rezerv kalitelerinin iyileştirilmesi yatırımı söz konusu. Yani burada önemli bir yatırım olacak. 3 milyar varillik bir kapasiteye ulaşacak Kerkük petrolleri ki bu başlangıç adımı. Bunun 9'a kadar çıkacağına dair bazı analizler yayınlandı. Dolayısıyla Irak petrolleri kıymetli. Dünya petrol piyasası açısından petrolün kalitesi, rezerv yapısı itibariyle
0: 3 milyar varil
1: önemli bir kapasiteye sahip. Şimdi bu kapasite artırımında Türkiye %15'lik bir payla varlığını gösterecek. Bu Irak'ın menfaatine bir yatırım. Önce onu söyleyelim. Irak petrol sahalarındaki varlığını sürdürecek ve buradan vergi de alacak yatırımcı şirketten. Kurumlar vergisini de alıyor malum. Irak'ın menfaatine bir hikaye bu. Şimdi Irak'ın varlıkları

0: Niye önemli? Bir kere Irak halkının kazanımı açısından ve refahı açısından önemli. Şuna vurgu yapalım. Petrol üreticileri, üretici ülkeler rakiplerinin istikrarsızlıklarından memnun olurlar. Bu bir ticari ilkedir. Yani üretici ülke sayısı belli. Pazar payı belli. OPEC Plus'ın yapısı belli. Dolayısıyla bu üretici ülkelerin bazılarının istikrarsız olması, iç savaş yaşaması veya uluslararası müdahalelerin içerisinde olması diğer üretici ülkelerin menfaatinedir. Dolayısıyla bölgede 90 sonrası Irak'ta yaşananları bu cepheden okumamız lazım bir kere. Irak'ın kuvvetle yaşadığı mesele, Irak'ın o dönemde yönetiminin kışkırtılması ABD tarafından, daha sonra Irak'taki istikrarsızlık vesaire. Şimdi tarihi bir fırsat var bir kere Irak için. Bu artık bir zorunluluk. Türkiye için büyük bir fırsat. Az önce de vurguladım. Hürmüz'deki sıkışma çok uzun zaman alacak. Çünkü Hürmüz'deki üretici ülkeler sadece ham petrol satmıyor, işlenmiş yakıtlar satıyor. Uçak yakıtından madeni yağlara kadar çok değişik bir endüstriyel skala var orada. Ve araştırmalara göre geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Çıkan ürünlerin %91'i Çin'e gidiyor. Şimdi burada şöyle bir kesişme var. Bu ürünlerin Çin'e gitmesini istemeyen bir ABD var. Bu ürünlerin dünya pazarlarına erişmesi realitesi var. Piyasa gerçekliği var. Bu ürünlerin çıkabileceği güzergahta artık Kuzey Koridoru dediği diyebileceğimiz Basra'dan Türkiye ve Suriye üzerinden yeni rotalara da ihtiyaç var. Dolayısıyla tarihin gidişatı bunu dayatıyor. Bu gerçekliği bize gösteriyor. İran'ın bölge üzerindeki etkisini dengeleyebilecek ve alternatif oluşturabilecek bir pazar ortaya çıkıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yurt dışında önemli girişimlerde ve yatırımlarında bulunan bir ulusal şirketimiz, milli şirketimiz. Afrika'da farklı ülkelerde yaptığı anlaşmalarla zaten arama sondaj faaliyetlerinde varlık gösteriyor. Burada da bu yapının içerisinde olması ki British Petrol dediğimiz BP konsorsiyumunun bir hissedarı olarak %15'lik payla yerini alacak. Bu tabi bölgedeki gelişmenin uluslararası arka planını da bize gösteriyor. Irak'ın ve Suriye'nin istikrarı bu anlamda Türkiye'nin istikrarına katkı sağlayacak. Türkiye'nin refahına katkı sağlayacak. Bu anlamda uluslararası rekabette bu gelişmeler nereye oturuyor dersek aslında hem Suriye'nin hem de Irak'ın bir bütün olarak ekonomik bağımlılığını, üretim potansiyelini artırması gerekiyor. Burada da Türkiye'nin teknik kapasitesine ihtiyaç var. Dolayısıyla gündemler birbirinden kopuk değil aslında Erkan Bey. Yani evet, terörle mücadele, evet terörle mücadele diyoruz. Terörün sosyal etkilerini ortadan kaldırmamız lazım. Bunu da yapıyoruz ama bölgedeki kesişim hatları ortaya çıkıyor işte. Belki de İran savaşı, yani İran'a saldırı tarihi olarak 28 Şubat'ı baz alıyoruz. Bir de geçtiğimiz yıl 12 gün savaşları var. Aslında en kırılgan saha Irak sahası. Yani kapışmanın en çok yaşanacağı yer burası. Çünkü Irak'ın işgalinden sonra Irak'ta İran'ın güç kazanmaya başladığını biz gördük ki anayasal düzen aslında İran'ın çıkarlarına işledi ve icra makamı Şiilere bırakıldı. Bu bir anlamda Irak'ın ekonomik döngüsünü ve gelişimini de etki altına aldı ve İran'ın ülkedeki nüfuzu kendisini gösterdi ve ardından Suriye sahasına da malumunuz İran'ın etkisi daha da arttı Esad döneminde. Şimdi burada bir geri çekilme yaşanması gerekiyordu. Yani İran'ın sınırlarının ötesindeki adımlarının bölgede uyandırdığı tepkilere karşı bir geri çekilme yaşanması gerekiyordu. Tabii bu kolay bir süreç değil yalnız, onu söyleyelim. Irak'taki İran'ın milis yapısı, etkisi altındaki gruplar çok eskiye dayanıyor. Kaldı ki bu grupların bir kısmı İran-Irak Savaşı'nda da kendi ülkelerine karşı, Bağdat'a karşı silahlanmış gruplar. Hatta ilginç olan o dönem Erbil yönetimi de birlikte hareket etmişti bu gruplarla Bağdat'a karşı. Bugün ama başka bir denklem söz konusu. Erbil'in de Süleymaniye'nin de Irak'taki bütünleşmeden, istikrardan yana tavır almak zorunda olduklarını gördüklerini düşünüyorum ben. Çünkü bölgesel atmosfer bunu getiriyor. Eğer Süleymaniye var olacaksa, Erbil var olacaksa bu ekonomik döngünün içerisinde var olmak zorunda. Ve terörle iltisaklı her bütün grupların da buradan tasfiye edilmesi zorunda. Burada bir cepheleşme olacak. Yani bugün işte haber ajanslarımıza düşen Suudi Arabistan'ın da katkı verdiği İranlı gruplara karşı yapılan bir saldırı oldu bugün. Suudi Arabistan'ın da aslında ilk kez savaşa sağda, doğrudan dahil olduğu bir alan oldu. Şimdi bu niye? Herkes savaşı başka bir alanda vermek ister. Kimse kendi sınırlarında savaş vermek istemez. İşte İsrail'in İran'la Suriye'de kapıştığını gördük biz uzun yıllar. Şimdi burada yeni bir alan olarak Irak karşımıza çıkıyor. Bu mayınları da temizlemek için herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Ben Ankara'nın bu sürece çok emek verdiğini, uzun zamandır Irak'ın istikrarı için çaba sarf ettiğini görüyoruz zaten. Hep de vurguluyoruz. Dolayısıyla riskli bir dönem, riskli bir geçiş. Ama sabırla uğraşmak gerekiyor. Diğer türlü Irak bir çatışma sahasına, bir vekalet savaşı alanına dönebilir.
1: Haydar Uruç, orada dünkü konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında yer tutan başlıklardan biri, evet, petrol. Bir diğeri kalkınma yolu projesi, birbirinden bağımsız değil. Savunma ürünleri tedariki noktasında da dedi, bundan sonraki süreçte yapmamız gerekenleri, elimizden ne geliyorsa, Irak'ın beklentisi neyse bunu yapacağız dedi. Az önce Mehmet Bey'in söylediği, yani Irak'ın istikrarı için Türkiye'nin çok uzun süredir bir çabası var. Zaten orada uzun süre devam eden terörle mücadele operasyonlarımız da vardı. Hep o işte bahsetti, biz terörsüz Türkiye, terörsüz bölge denkleminde hepsini bir yere oturtabiliyoruz aslında bakarsak. Kalkınma yolu üzerinde de konuşalım istiyorum. Yani süreci beraber değerlendiren, hem bir petrol arzı olacak, hem orada Irak'ta bölgedeki o petrol sahasının %15'ini ile ilgili Türkiye'nin alması meselesi de çok kritik bundan sonraki süreç için. Hepsini bir arada değerlendirdiğimiz ortaya ciddi bir sonuç çıkıyor. O sonucu çok soracağım size. Bir de tabii az önce tıpkı terörsüz Türkiye'de konuştuğumuz gibi bunu da istemeyenler olacak. Evet. Kimlerin istemediği de belli. İsrail en başta bunu istemeyecek. Belki buna İran'ı bekleyebiliriz. İran, belki. Özellikle kalkınma yolu projesinde. Ne dersiniz?
2: Ya ben önce dünkü anlaşma ile ilgili birkaç rakam vermek istedim müsaadenizle. Çünkü gerçekten önemli. Yani bizim Kerkük'ün, Cumhurbaşkanımızın Kerkük türküsünü atıfla yaptığı tarihsel bir de bizim için bir anlamı var. Yani dolayısıyla Kerkük'e bu şekilde geri dönüyor olmak, bir de yeni Kerkük valisinin Türkmen olması nedeniyle Kerkük bizim için biraz daha heyecan veriyor bize buradaki gelişmeler. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın BP'den %15 hisse alması ve buradaki konsorsiyuma dahil olması ile birlikte aslında biz ne derler, aslına rücu etti oradaki şey, bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bizden çok uzak olmayan, bizim tarihsel olarak uzantımız olan bölgelerde şu anda bir milli petrol şirketimiz orada varlık gösterecek. Zaten TPO dünyanın değişik yerlerinde faaliyetleri vardı, aktivasyonları vardı. İran'da da birkaç sahada da çalışıyordu. Daha önce de İran'da Çukurova'nın genel enerji firması bazı yatırımları vardı. Ancak İran'da yaşanan bu terör olayları nedeniyle bunlar kadük kalmıştı. Dolayısıyla buraların tekrar canlandırılması açısından ben önemli olduğu kanaatindeyim. Ve Kerkük ve civarındaki Türkmen nüfusuyla ilişkilendirecek olursak da onların da sisteme dahil olmalarını sağlayacak, onların da aidiyetini geliştirecek

0: önemli bir aşama olacağı kanaatindeyim. 3 milyar varillik bir rezervden bahsediliyor. Bu bölge aslında hocam söyledi. Uzun yıllar işte terör belası yüzünden geliştirilememiş ve sakıt kalmış bir bölge. Orada yatırımlar yapılarak bunun çok daha fazla buradaki rezervlerin arttırılması bekleniyor. Burada 5 tane bölge var. Bu 5 bölgede yaklaşık 300 bin varil civarında günlük bir üretim var. Yani Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı sonuçta bu konsorsiyum içerisinde bu üretimde, saha geliştirmede ve yeni proje geliştirmede etkin bir aktör olarak ortaya çıkacak ve hem gelir anlamında önemli bir aşama kaydedecek hem de sahip olduğu rezerv anlamında uluslararası enerji şirketlerinin göstergesi olan bu rezerv kontrol etme anlamında da önemli bir eşiği aşmış olacak. Çünkü işte Pakistan'da imzalanmış bir enerji anlaşması var, Afganistan'da yapılan bazı sismik aramalar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsatlanan sahaları ile ilgili arama sismik çalışmalar var. En son işte biliyorsunuz Somali'de gitti, Oruçlu'ya sismik aramalar yaptı. Çağrı Bey gitti orada ilk derin su sondajımızı yapacak. Yani pek çok bölgede böyle çalışma yaparken somut teyit edilmiş rezervlerin olduğu bir bölgede yapması TPO açısından çok önemli. Yani küresel anlamdaki prestijini arttırması anlamında buraya dahil olması hem de BP gibi dünya devi bir şirketle çalışıyor olması anlamında onun da ligini yükseltecek bir adım. Şubat ayındaydı galiba, yanlış olmasın, Chevron'la da bir anlaşma imzalamıştı. Belli bir lokasyon değil ama hem küresel hem de Türkiye ile ilgili sahalarda ortak çalışma yapılabilmesine yönelik bir anlaşması var. İşte Sakarya gaz sahasındaki faaliyetleri var. Dolayısıyla bu TPO'nun zaten görünen yüzünü daha da geliştirecek ve çevre ülkelerimizdeki TPO'ya yönelik ilgi, alakayı da arttıracak bir hamle olarak önemli olduğu kanaatindeyim. Sizin söylediğiniz boyut, yani bazı şeyler sadece rakamlarla izah edilmez. Bunun arka planına bakılır. Ya bu Türkiye ile Irak arasında aynı Türkiye ile Suriye arasında olduğu gibi bir bütünleşmeye doğru gidiyoruz. Yani nasıl Suriye'deki yönetimi verilen destek Türkiye'nin Suriye'deki varlığını çok normalleştirdiyse, geçmiş dönemde Türkiye ile Irak arasında yaşanan bazı istenmeyen nahoş hadiseler de olmuştu. Burada da hocam bahsetti. Burada İran'ın maalesef biz parmağını görmüştük. İsrail destekli PKK ve diğer Kürt gruplara yönelik bazı provokasyonlar olmuştu. Ve Türkiye bazı dönemlerde, özellikle Maliki'nin olduğu dönemlerde istenmeyen ülke ilan edilmişti ve ilişkiler çok gerilmişti. Bugün o sıkıntılı dönemlerin geçildiğini ve işbirliği odağında bir ilişkinin yürüdüğünü görüyoruz. Kalkınma yolu projesi de bu kapsamda çok önemli. Çünkü evet, kalkınma yolu bir ticari bir proje, bir altyapı projesi gibi gözüküyor ama bu projenin geçtiği hattın, işte Ovaköy'den Basra'ya inen hattın uzunluğu ve buradaki güvenlik kaygılarını düşündüğünüz zaman bu projenin realize olması halinde buradaki işte o terörist faaliyetlerinde zapt raptı altına alınmasını gerektirecek bir süreç bize dayatıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın...
1: Şu an ekranda geliyor kalkınma yolu projesinin çizdiği hat.
0: Aslında gerçekten özellikle İran'a yönelik savaş ve İran'ın Hürmüz'e yönelik tahakkümünden sonra aslında IMEC'ten daha rasyonel bir proje olarak öne çıkıyor. Yani feasible, yapılabilir bir proje. Çünkü IMEC ortaya atıldığında...
1: Şunu bir tam ekran verebilir miyiz? İzleyicilerimizi tam görsün, biz de bir görelim.
0: Kimin ne yapacağı belli değildi. Kalkınma yolu zaten başlayan bir süreçti ve devam ediyordu. 20 milyar dolarlık bir proje, yanlış hatırlıyorsam rakamsal bir yüklüğüydü. Ve arkasında da böyle hem güvenlik hem işbirliği hem altyapı hem de enerjiyi içeriğine alan geniş kapsamlı bir proje ve Irak'ı da kalkındırmaya yönelik işte hem nehirler, işte akarsular, barajlar yapılıyor, yollar yapılıyor. Irak'ın da yaşadığı o sıkıntılı dönemde, iç savaş, teröre maruz kaldığı dönemdeki o kötü hafızaları silmek için özellikle ortaya sürülen bir proje gibi gözüküyor. Bu anlaşma ve kalkınma yolu projesinde beraber okuduğumuzda son dönemde Türkiye ile Suriye arasında yakalanan bu dinamizmin Irak ve Türkiye arasında olması gibi bir hedef var. Ve bence bu çok uzak bir hedef de değil açıkçası. Bu savunma sanayi ile ilgili konunun zannediyorum şununla ilgili. Belki Irak bir petrol zengini ülke, petrol rezervlerine sahip ama bunu realize edemiyordu. Yani bu çünkü eskimiş teknoloji kullanamıyordu. Güvenlik nedeniyle bazı yerleri kullanamıyorlardı ve çıkarttığı petrolü de işte Hürmüz'de yaşanan sebepler gibi diğer sebeplerden dolayı da pazara sunamıyordu. En azından bu anlamda yaklaşık rakam yanlış olmasın günde 4.3 milyon varillik bir üretim kapasiteleri var. Bunu kullanamıyorlar. Türkiye ile yapılan işbirliği, ortaklık bu kapsamda da bu 1 milyon varillik günlük hedef var ya, bu Irak Başbakanı Zeydin'in de söylediği, Cumhurbaşkanımızın da orada tekrar etti. Şu an için çok gerçekçi değil çünkü altyapı buna izin vermiyor. Yaklaşık günlük yaklaşık 220 bin varillik bir pompalama altyapıları var. Dolayısıyla bizim Irak'la aramızdaki 73 tarihli boru hattı anlaşması da dün itibariyle sona ermiş. Onun da güncellenmesi gerekiyor. O da yapılacak. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimizde hani bu karşılıklı bağımlılık teorisi vardır ya. Türkiye ile Irak'ın böyle bir sürece girdiğini takip edebiliriz biz önümüzdeki günlerde. Tabii bunun önündeki en büyük engel hem terör örgütlerinin varlığıydı hem de bölgedeki az önce ismini zikrettiğimiz İsrail ile İran gibi Türkiye ile bu ülkelerin işbirliğini istemeyen, bir şekilde farklı sebepler ortaya sürerek özellikle İran'ın, hatta dün ne kadar doğru bilmiyorum, işte Irak Ulaştırma Bakanı'nın bu anlaşmaya söz konusu olduğunda sahneye gelmediği söylendi. Kendisinin Bedir örgütü arka planı olduğu, o yüzden imtina etti. Hatta eğer doğruysa, tabii biz de duyuyoruz, Arakçı'dan mesaj geldi.
1: Çok o yüzden, kesinleştiremedim ben onu, o yüzden sormadım. Biz de gördük.
0: Böyle bir şeyler duyuyoruz ama hani uzak ihtimalle gelmiyor açıkçası. Çünkü daha önceki dönemde biz bunları gördük. Iraklı bazı siyasilerden böyle hareketleri gördük. Umarım işte dün nasıl Zeydi buna müdahale ettiyse, bir başbakan Bedir örgütü arka planı olan bir bakana bu konuda talimat verip o imzayı attırdıysa, bundan sonra ilişkilerimiz de bu doğrultuda gider. Ve biz iki ülkenin de birlikte sinerjisini katarak daha refah bir döneme geçeceğini görebiliriz diye tahmin ediyorum ama tabii bunlar kolay olmayacak. Hem süreye ihtiyacımız var, hem sabra ihtiyacımız var, hem de yatırımlara, yeni kaynaklara ihtiyacımız var. Bunlar hepsi olursa umarım bunlar gerçek.
2: Burada şey üzerinde duralım mı? Koridor savaşları. Şimdi üstadımız çok güzel söyledi. İMEK koridoru iptal oldu. G20 zirvesinde Yeni Delhi'de gündeme çıkarıldı. Malum Yeni Delhi yani Hindistan'ı büyüten bir projeydi o bir kere. Projenin çıkış rotası Hindistan. Yani Çin değil, Hindistan. Hindistan'dan Körfez'e girecekti. Bugün savaşın olduğu yere. Oradan bir batıya doğru rota çizecekti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Akabe Körfezi'nden, İsrail'den, Aşdod'dan çıkacaktı dünyaya.
0: Oradan da Avrupa'ya gidecekti.
2: Niye olmadı bu? Gazze patladı. Bir savaş o projeyi ortadan kaldırdı. Bir başka proje daha vardı. Hindistan, Moskova, yani Yeni Delhi, Mumbai, Petersburg hattına giden İran üzerinden Hazar Denizi, Azerbaycan, Rusya hattı. O da Ukrayna Savaşı ile patlamıştı. Bakın koridorlar bir gündeme getiriliyor, çalışmalar yapılıyor ama bir savaş çıkıyor, ortadan kalkıyor. Bu kadar...
1: Ne tesadüftür ki bütün o savaşlar ve kargaşa da koridorların üzerinde çıkıyor.
2: Tabii. Mesele paranın üzerinde dönüyor, gelir kaynakları ve... Hangi ülke üretici olacak meselesi? Yani Çin'in üretiminden memnun olmayanlar alternatif üretici arıyorlar. O yüzden bazı koridorlar Hindistan'a, Mumbai'ye çıkıyordu. Şimdi burada Türkiye'nin yer aldığı bu koridor bir kere kesişim koridoru. Yani hem Doğu Batı hattında Hazar'dan gelen, Zengezur'u içeren Trans Avrupa, yani bizim bugünkü TEM otobanının hikayesidir yani.
1: Son bir dakika.
2: Doğu Batı koridoru, hem de Basra Körfezi'nden kuzeye doğru çıkan bir güney kuzey koridoru. Bu tabii Türkiye'nin hinterlandını çok güçlendiren, açıkçası büyük bir kapasiteye.
1: Bir de şunu da eklemek lazım. Türkiye bir koridor planı veya bir sahada bir durumu oluştururken, bir plan çizerken çok mantıklı, olası olması gereken
0: yani uygulanabilir,
1: onun dışında başka bir ihtimale yer bırakmayacak projelerden bahsediyoruz. İşte zaten mesela İsmet projesini hatırlayalım. İşte çıkacak petrol, doğalgaz neyse, ta kocaman bir Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.
0: Deniz altından. Pahalı bir
1: çok
0: proje.
1: Maliyetli dediler. Daha başlamadan bitirdiler.

0: verirler ama Türkiye'nin özellikle projeler üzerindeki bu yaklaşımı çok daha değerli ve kıymetli evet. oluyor. Süremizin sonuna geldik. Az kaldı evet. Bu bölümü noktalayalım efendim. Saat başında yeniden burada olacağız.
1: Kusura bakmayın.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Efendim 24 Özel devam ediyor. Mehmet Yalçın Yılmaz, Fatma Yeşilkuş ve Haydar Uluş ile beraberiz. Bu bölüme yeni bir gelişmeyle gireceğiz. Yeni değil aslında, biz az önce ilk bölümde konuşurken bilgisi geldi. Bu bölüme sakladık meseleyi. Yani saklamadık, bu bölümde konuşmayı düşündük. Ahmet Davutoğlu bir açıklama yaptı. Gelecek Partisi feshedildi. Biliyorsunuz Yeni Yol grubu içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alıyordu Gelecek Partisi. Ve işte toplam vekil sayısı Yeni Yol'un 21, Gelecek Partisi'nin 4'tü değil mi? Fatma Yeşilkuş, evet. Az önce konuştuk. 4 vekildi.
3: Normalde 10 vekildi, 6'sının istifasıyla evet. Beraber güncel olarak 4 vekil vardı.
2: Şimdi peki ne olacak meselesi üzerinden? Gelecek Partisi feshedildi. Bir siyasi hayatı var mıydı Gelecek Partisi'nin? Türk siyasetine bir etkisi oldu mu, olmadı mı? Çok tartışılır yani bu konu. Ne söylersiniz? Bir kısa değinelim şuna.
3: Evet, baktığınızda altılı masanın faturasının Sayın Kılıçdaroğlu'nun ödediği ama zamanla geri kalan faturaların da o diğer partilerin ödediği bir zaman dilimindeyiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında listelerinden giren vekillerden bahsediyoruz. Normal şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girecek olan vekillerin işte o dönem işte parti politikaları nezdinde daha doğrusu altılı masanın ortak kararıyla beraber vekillerin dağıtımı değişmişti. Ama benim aslında Sayın Davutoğlu'nun açıklamasında dikkatimi çeken hususlardan birisi de şuydu. Açıklamasında diyor ki kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldık. Şimdi kendisinin altılı masa döneminde de aynı şekilde bu kadar itirazlar varken, bu kadar eleştiriler varken, evet belki şu dönemde biz Sayın Özel'in bazı politikalarını hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeyken eleştirdiğimiz hem de aynı zamanda yeni parti kurulurken de bu süre zarfında eleştirdiğimiz bazı noktalar olmasına rağmen o dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikalarını eleştiriyorduk. O dönem çok temiz siyaset vardı da şimdi mi kirli bir siyasete evrildi? Açıkçası bunu sormamız gerekiyor kendisine. Ve aynı şekilde bunu ahlaki bir mesafe koyma kararı olarak açıklamış. Peki bu vekiller ne olacak? Önümüzdeki süreçte gerçekten tam anlamıyla Gelecek Partisi içerisinde muhalefet üretmiş veya belirli bir politika üretmiş veya belirli bir şekilde bir argüman üretmiş, toplumun sorunlarına çare bulmuş bir aktif siyaset izledik mi? Hayır, izlemedik. Ne olacak? Ya bağımsız devam edecekler ya da aynı şekilde sizin de bahsettiğiniz o Yeni Yol grubunun diğer partileri, işte Deva olabilir, Saadet Partisi olabilir, onlara belki bir kayma olabilir. Ama nedense benim aklıma sanki belki yeni partiye de kayabilme ihtimali olabileceği de geliyor. Neden söylüyorum? Çünkü şu anda yeni bir siyasi arenayla karşı karşıyayız. Çok farklı bir denklem içerisindeyiz. Atatürk'ün mirası dediğimiz tarihsel mirası olan Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Ve netice itibariyle bölünen taraf hala peşinde arındırılmamış dosyaları da beraberinde götürdü. Ve şu aşamada çok büyük bir müttefik ve ittifak kurma içerisindeler. Yani ne kadar vekil kazansalar o kadar onların işine gelebilecek bir süreçte ki 91 vekil şu anda aslında yeni partiye geçmiş durumda. Yine aynı şekilde zamanda Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu vekillerin, o listeden seçilen vekillerin yeni partiye dahil olabilmesi durumunda. Tabii yeni partinin yine meclis içerisindeki aritmetiğini artıracak bir eylem olur. Belki önümüzdeki süreçte bu vekillerle yeni partinin görüşme ve istişare süreçleri başlayabilir. Ama bunu sadece bir analiz ve öngörü olarak söylüyorum. Bir bilgi değil, bunu da altını çizmek isterim.
4: Tam tersi olur hocam. Belki CHP'ye transfer olabilir. Çünkü biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun projesiydi bu altılı masa.
3: Evet ama işte baktığınızda şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin süreci...
2: O isimlerde Kılıçdaroğlu'nun tabii,
3: evet,
2: o da gösterdiği.
3: Ama işte şunu ayırt etmemek gerek. O dönem sadece işte az önce cümleye başladım ya, faturasının Sayın Kılıçdaroğlu'na kesildiği bir masadan bahsediyoruz ama o dönem Sayın Özel yok muydu Kılıçdaroğlu'nun yanında? Bu listeler belirlenirken...
4: Yok, onlar tertemiz,
3: evet,
4: kenara iki işte.
3: Sayın Başarır yok muydu? Sayın Özel yanında yok muydu? Fatura sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na kesildi. Bu listeler belirlenirken tek başına oturdu Kılıçdaroğlu da bu listeleri öyle mi belirledi? Altılı Masa'da temsilen kendi sureti vardı ama arka planda danıştığı, evlatların dediği Ekrem İmamoğlu yok muydu? Mansur Yavaş yok muydu? Cumhurbaşkanı yardımcıları dediği o 5+2 kendisinin haricinde 2 Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ve diğer 5 partinin liderlerini Cumhurbaşkanı yardımcısı seçerken, yani tek faturanın Kılıçdaroğlu'na kesildiği bir zaman diliminde bu vekiller gerçekten acaba tedbirli mutlak mutlan kararıyla gelmiş Kılıçdaroğlu'nun tarafında mı olurlar, yoksa bunu biraz daha siyasi algı ve operasyona çekmiş olan yeni partinin yanında mı olurlar? Açıkçası biz de bence önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz gibime geliyor ama nedense özellikle kirlenmiş siyaset kelimesi kavramı benim aklımı çok kurcaladı. Eğer burada dediğiniz gibi
4: işte bunca zaman ben de onu söyledim zaten.
3: Yolsuzluk davaları,
4: irtikap, evet, şeyi var ya,
3: rüşvet gibi dosyalardan dolayı bunu söylüyorlarsa bunca zaman tepkinizi başında niye koymadınız? O zaman o soru işaretini de insan aklına getiriyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlanla tedbiren gelmesini mi beklediniz? O dönem madem kirli gördüğünüz siyasete bir tepki koyup bir dik duruş sergileyemediniz mi? Açıkçası siyaseten bir duruş göremediğimiz bir yerde sadece koltuk doldurmayla olmuyor tabii ki bu işler. Netice itibariyle Türkiye siyasetinde bu kadar güncel gelişmeler ve toplum nezdinde bu kadar araştırılması gereken, incelenmesi gereken toplumun sorunlarına çözüm veya öneri veya bir yol göstermesi gereken diğer vekillerin maalesef biz böyle bir çaba içerisinde olmadığını gördük. Keza buna Sayın Kılıçdaroğlu gelmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki diğer vekiller açısından da söylüyorum. Yani üretmiş oldukları politika yalnızca salt Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne hizmet etmek üzerine kurulu politikalardı. İşte gölge bakanlıkları oldu hatırlarsanız. İşte belediyelerle beraber o Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne destek verebilmek ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimi için fonun desteğinde bulundular. Baktığınızda şimdi yani ne gördük de ne bekleyelim sorusu benim açıkçası önüme çıkıyor.
2: Peki Mehmet Yalçın Yılmaz, Ahmet Davutoğlu bir siyasi kariyer nasıl inşa edilir, planlanır sorusuna vereceğimiz yanıt herhalde Ahmet Davutoğlu olmaz.
5: Evet, yani Ahmet Hoca bir kere bizim için, bizim kuşağımızın yakinen tanıdığı, takip ettiği bir akademisyen, bilim insanıydı. Siyaset yapmak başka bir şey açıkçası. Hele Türkiye'de siyaset yapmak kolay da bir şey değil. Sayın Davutoğlu da bazı ideallerini gerçekleştirmek istedi. Bu anlamda imkan da verildi kendisine. Hem üst düzey bir danışmanlıkla başladı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık kariyeri oldu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı açıkçası. Özellikle uluslararası konjonktür, işte Suriye'deki sürecin uzaması ve siyaset yapma biçimi ister istemez o idealize ettiğiniz dünyanın aslında real politikte çok da uyuşmadığını görebiliyorsunuz. Ama Gelecek Partisi süreci başarısız bir hikaye oldu açıkçası. Özellikle o altılı masa, Fatma Hocam vurguladı. Altılı masa süreci orada...
3: Bu arada altılı masa Sayın Davutoğlu ve diğer partiler için bir başarıydı bence. Yani hiçbir şekilde vekil çıkaramayacakken
5: yani
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçiminden bence
5: pragmatik bağlamda tabii ki herhangi bir oyunuz olmadan 3-5 vekil çıkartabiliyorsanız bu bir başarı olarak görülebilir ama toplumsal belleğimizde, kolektif hafızamızda açıkçası başarısızlık olarak algılanacak. Çünkü Gelecek Partisi'nin bir siyasal öngörüsü ve vizyonunu biz yeterince anlayamadık. Biraz Erdoğan nefreti ve karşıtlığı üzerinden başladı. Zaman zaman inişli çıkışlı tarafları oldu. Bence siyaset yapmasa, düşüncelerini, fikirlerini yazsa Ahmet Davutoğlu daha faydalı olabilirdi açıkçası. Keşke hiç aktif siyasetin içinde olmasaydı. O hoca kimliğiyle Türkiye'ye ufuk açan yazılar yazsa, konferanslar verseydi. Ama bazen böyle şeyler oluyor açıkçası. Siyaset cazip geliyor. Özellikle fikir adamları, düşünürler, idealist karakterli insanlar için bu cazibe, yani fikirleri gerçekleştirme potansiyeli çok kolay şeyler değil açıkçası. Siyaset çok daha büyük çaba, emek istiyor ve kadro istiyor. Yani tahminim, hani bir ön bilgiyle konuşmuyorum ama o partinin, o teşkilatın maliyetleri, masrafları karşılanamamıştır uzun zamandır büyük ihtimalle. Ve bu binaların kiraları, bunları karşılamak kolay bir şey değil. Tabi bu metninden ben ne anladım onu söyleyeyim. Bence bu metne göre Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakmıyor. Gelecek Partisi'ni kapatıyor. Ama diyor ki alternatif bir teşebbüsün, girişimin adayı ben olabilirim. Hmm. Ben öyle anladım.
4: Mesela hocam nerenin adayı olacak?
5: Mesela işte bu Yeni Yol Hareketi'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilirim mesajı var burada. Ya da işte Erdoğan sonrası planlar,
6: yeni
5: yapanlar var.
6: Yeni Yol dediniz, yeni parti.
4: Yok yeni yol.
6: Yeni Yol grupları, yani, grubu da var. O yüzden soruyor.
5: Sayın Ali Babacan'la.
4: Devasa, gelecek saadetten. Evet.
6: Kendi ortak grupları.
5: Evet, yani alternatif
7: onların da
5: hareketlerin
7: bütün kalabilme ihtimali çok farklı olur hocam. Şimdi bir domino etkisi başlayabilir bununla beraber. Acaba Gelecek Partisi için konuştuğum şey yarın öbür gün Deva Partisi ve diğer partiler için Saadet Partisi için de aynı olur mu?
5: Olacak, niye olmasın? Çünkü üretilen bir şu anda yok. Şu anda bir şey yok, siyasal bir projeksiyon çizmek için kolay bir atmosfer değil. Hele ki Erdoğan'ın siyasal söyleminden oy almak kolay bir şey değil. Gerçekçi olalım. Farklı bir şey söylemeniz lazım. Zıttında olmanız lazım. Yani karşısında olmanız lazım. Karşısında duracak bir perspektif de yok. Zaten Ahmet Hoca Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı'ydı. Sayın Babacan da ekonomiden sorumlu bir numaralı isimdi. Dolayısıyla söylemleri bence toplumda karşılık bulmuyor. Zaten hani bu teknenin içindeydiniz siz. Yani neye itiraz ediyorsunuz sorusuyla sokakta karşılaştılar. Ve o sokaktan bekledikleri desteği alamadılar.
6: Açıkçası. Yeni bir şey üretmekle yeni düşmanlık üretmenin arasındaki farkı kavrayamadılar.
5: Yani mesela CHP'nin karşıtlığının bir anlamı var. Yani bir kere ideolojik zeminde bir farklılık söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu tarafta öyle bir cephe de çıkmadı. Nitekim altılı masa ve işte o dönem HDP de destek veriyordu alttan. Onu biz yedinci aktör olarak tanımlıyorduk. Yani oradaki söylem kargaşası ve kaos toplumda karşılık bulmadı. Yine de başarıdır yani. 48 civarında değil mi? Kemal Bey oy aldı. Onu da takdir etmek lazım ama bugün ne söyleyecek Sayın Davutoğlu? Bugün söyleyeceği şeyler aslında çok özgün kavramlar değil açıkçası. Neticede 4 sayfa bir metin yayınlanmış. Okudum ben. Bu 4 sayfadaki metin yeni bir hikayenin başlangıç metni değil. Sadece bir ara veriyor ama ben kenardayım. İleride bir fırsat olursa beni aday yapabilirsiniz. Ben kenardaki bilge adam olarak konuşacağım. Peki. Aktif siyasette bana bir rol verilirse Erdoğan'ın karşısında veya Erdoğan'dan sonraki siyaset döneminde ben varım diyor. Yani pek susacağını sanmıyorum. Yine konuşacaklar.
7: Şimdi bir de bu açıklama, özür dilerim Erkan Bey, şuna da çıkıyor. Kirli siyasetten biraz uzak durmak istiyorum diyor ya. Yani bu Gelecek Partisi nezdinde bir kirli siyasetten mi bahsediyoruz? Eğer yoksa yarın öbür gün hocamın dediği gibi başka bir partide görev alacaksa, o alacağı görev kirli siyaset değil de sadece Gelecek Partisi nezdinde mi kirli siyasetten bahsediyor? O zaman yeni görev alacağı yerde aslında Sayın Davutoğlu'na şu sorulur. Demek ki o zaman kirli siyaset dediğiniz şey, yani kirli siyaset deyip uzaklaştınız, o zaman tekrardan kirli siyasete dahil oluyorsunuz. İşte bu ikilem de bence kendisi açısından büyük bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet veriyor.
6: Herhalde yapacağı, atacağı adımlarla belli olacak. Kısa bir yorum Haydar Hocam, sizden alayım.
4: Ya ben de,
6: yani niye kapattı?
4: Şöyle, Davutoğlu vakası aslında böyle ibretlik bir vaka. Hocam söylediği gibi akademisyen olarak gerçekten parlak bir kariyeri vardı. Hepimiz o dönem stratejik derinliği okuduk, okuttuk. Oradan

0: çok mesajlar çıkardık. Hepimizin öykündüğü, imrendiği bir figürdü yani açıkçası. Oradan buraya gelmek yani ne bileyim böyle kolay da bir şey değil. Zoru başardı aslında Sayın Davutoğlu. Yani hem Cumhurbaşkanı'nın sayesinde var olacaksınız, hem o doğduğunuz gövdeye ihanet edeceksiniz ve ona rağmen hayır işte o dönem hatırlıyorum, reisin dönemi bitti, hocanın dönemi başladı falan söylemleri oldu. O 2015 seçimindeki o CHP ile ittifak kurma arayışları, Cumhurbaşkanımıza rağmen partiye belli başka mahvillere yönlendirme arayışlarını unutmuyorum ben. Yani kendine göre bir yol çizmeye çalıştı. Ancak yani ne AK Parti seçmeni tabanı ne de Türkiye'nin genel seçmen tabakasında bir teveccüh yoktu Sayın Davutoğlu'na. Yani onu kabulü, evet, hoca olarak bir akademisyen olarak dışişlerinde belki iyi bir danışman olarak kabul etmişti. Siyaset farklı bir kulvar, farklı söylemler gerektiriyor. Halkla kucaklaşmanız gerekiyor. Yani birkaç mitingde yani Konya'da yaptığınız şeyler Türkiye'nin geneline mal etmiyor. Yani böyle bir karşılığınız olduğu anlamına gelmiyor. Böyle bir halüsinasyon görürseniz de sonucu bu oluyor maalesef. O yüzden ben üzüldüm açıkçası. Ancak hocamın söylediği gibi ise eğer bu hala kendisine bir kapı araladıysa da Sayın Abdullah Gül gibi bir pozisyona koyuyor anlamına geliyor. Ben öyle hissettim açıkçası. Bunun da bir karşılığı yok. Yani kendinizi bir yerde konumlandırmanız gerekiyor. Öyle ya da böyle. Her tarafa böyle çilin şey gibi, maymuncuk gibi onu da açarım, bunu da açarım, her yerde ben iş görürüm diye düşünürseniz, böyle kendinizi ortaya koyarsanız çok da fazla kıymetiniz kalmıyor maalesef. Yani aslında icap duyuyorum Sayın Davutoğlu hakkında bunları söylüyor olmak da gerçekten hoşuma giden bir şey değil ama sonuçta manzara da bu. Demek ki bu böyle olmuyormuş. Halkın o maneviyatına hitap etmiyorsanız, birilerinin planlarına maşa oluyorsanız, taşeron oluyorsanız geleceğiniz nokta budur. O açıdan Türk siyaset açısından ibretlik ben bir şey olarak görüyorum, yani vaka olarak görüyorum. Umarım herkes için de ders olur. Herkes haddini bilir, yürüyeceği yolu bilir, nereden geldiğini bilir, kimle birlikte olması gerektiğini bilir. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanımız yeterince kaldı, o gitsin sonra biz gelelim diye kendince böyle bir meşruiyet yaratmaya çalıştı ama bu kabul görmedi. Bugün geldiğimiz nokta kimin haklı olduğunu, kimin doğru yerde durduğunu gösteriyor diye düşünüyorum açıkçası. Şüphesiz. Yanlış bir yolda yürüdü ve bunun da bedelini ödüyor şu an.
1: Bir de şu var hocam. Biz işte yazıyoruz, çiziyoruz, işte akademik dünyadayız. Çok keskin şeyler söylediğimiz zaman yarın onu yapmamalıyız. Yani o zıttını yapmamalıyız. Şimdi altılı masa kurulduğu zaman Sayın Davutoğlu büyük çaba sarf etti o süreçte ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığında büyük rolü oldu neticede. Ve Cumhuriyet Halk Partisi güzellemesi de yapıldı. Ben o dönem bir karıştırdım, dedim ya eski defterlerde ne var? Ahmet Hoca'nın Yeni Şafak'taki yazılarını çıkarttım. Bir yazıda kaleme aldım. Yani çok keskin şeyler söylemiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne. 2000'li yılların ortalarında, 2000'lerin sonlarına doğru çok keskin laflar etmiş. Ama işte bu ne yapıyor? Büyük bir şey. Tezat uyandırıyor. Ben yazdıktan sonra Yeni Şafak yazıları kaldırdı. Muhtemelen hoca eski yazılarıyla karşı karşıya geldi. O da hatırladı. Bence bilim insanları, akademisyenler siyasete uzak durmalı. Siyasete danışmanlık yapabilirler. Yani rapor verebilirler, fikir önebilirler ama aktif siyaset başka bir şey. Gerçekten orada çekirdekten siyasetçi olmak lazım. Çünkü o gerçekten uzun mesai isteyen, uzun enerji harcamanızı gerektiren bir şey. Bu kadar çok yazıp üreten bir insanın icraata geçtiği zaman çelişkileri de çok artıyor. Nitekim bence bir veda yazısı bu kadar uzun olmamalıydı. Demek ki hoca hala konuşmak istiyor. Yani 4 sayfa yazılmaz. Yani 2 paragrafla bugünkü koşullarda siyaset yapmanın anlamı kalmamıştır. Gelecek Partisi'ni feshediyoruz dersiniz. Topluma mesajınızı verirsiniz. Evet. 4 sayfa yazıyı ben de dikkatli okurken her satırında aslında hocanın bitmeyen o konuşma arzusunu gördüm sitem açıkçası. Buluyoruz. Evet, çok sitem ama ben bekleyeceğim, hazırım. Siyaset yapmaya da varım ileriki yıllarda diyor. Ben onu anladım. Buna da saygı duymak lazım. Neticede siyasette herkeste başarılı olamıyor. Olmak zorunda da değil zaten. Böyle bir şey yok. Yani siyasi yelpazemizde

0: onlarca parti var biliyorsunuz. Ahmet Hoca'ya hayatta başarılar, sağlık, sıhhat dileyelim bence. Bu ülkemize başbakanlık etmiş bir isim. Bir kere bu ülkede başbakanlık, cumhurbaşkanlığı gibi önemli makamlarda yer alan herkesi ben hayırla yad etmek gerektiğine inanıyorum. Çünkü o makamlar gerçekten bu ülkeye sevginin, muhabbetin neticesinde ortaya çıkıyor. Eksikler, gedikler, hatalar olabilir. Onlar artık siyasi tarihimiz yazacak yani, zaten.
1: Şu son 3-4 senede acaba kaç parti kuruldu, kapandı?
2: Yani çok yoğun
1: işte,
2: bir
1: kuruldu, şey, işte kendini feshetti, CHP'ye döndü. Feshedip döndü, birleşti vesaire vesaire. Hep işte şunu söyleriz, konuşuruz yani. Koşullar partileri doğurmalı. Partiler kendi kendine hiçbir ortam yokken, ortam bunu istemiyorken, siyaset veya da Türkiye'nin ortamı bunu istemiyorken, siz yeni bir parti kurup koşulları kendinize çevirmeye çalışırsanız sonuç biraz böyle oluyor. Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz gün değil, bir önceki gün çok önemli bir açıklaması var. İşte bu yeni parti, işte Türk siyasetinde yaşanan süreçlerle ilgili. Fatma, bunu soracağım size. Şimdi şöyle diyor Bahçeli, özellikle yeni partiyle ilgili. CHP ile yeni parti arasındaki tartışmalar Türkiye'nin ana gündemi haline getirilmemeli. Çevrede ateş çemberinin genişlediği, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisi geçici siyasi polemiklerle tüketilmemeli. Hiçbir parti için mücadele ya da kişisel çekişme ülkenin ortak geleceğinden daha önemli görülemez. Yine kitabın ortasından konuşmuş Sayın Devlet Bahçeli. Biraz buradan bakalım yani, az önce geçtiğimiz bölümde de işte Irak'la yapılan anlaşma, kalkınma, evet, yolu, Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberi, terörsüz Türkiye, Türkiye'nin hakikaten çok önemli gündemleri var. Bu gündemleri biz de konuşmaya çalışıyoruz. Ki Gelecek Partisi meselesini de şöyle bir 15 dakikada bitirdik zaten. Yeni parti meselesine girmedik de özellikle ben biraz bugün tercih ettim. Ama biraz da herhalde meseleye buradan bakmak lazım değil mi?
3: Evet. Aslında çok uzun süredir bizim de konuştuğumuz konulardan birisi buydu. Şimdi biraz geriye saralım. Sayın Özal Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında genel başkan sıfatıyla bulunduğu zaman diliminde biz hep şunu konuşuyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnızca ana gündemi bir cumhurbaşkanlığı adayı ofisi için gerekli hizmeti sağlayabilecek altyapıyı sağlamak. İki, kendi yolsuzluk, yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki o bazı belediyelerin masumiyet karinesi arayamama sonuç olarak davalar devam ediyor. Bu davalar nezdindeki o suçlanan, istinat edilen yolsuzluk, irtikap gibi süreçler özelinde hatırlarsanız bir gündemleri vardı. Ve biz hep şunu söylüyorduk, bakın İsrail gibi bir tehdit hala kapımızda. Sonuç olarak Orta Doğu'yu hala istikrarsız bir ortama çevirmeye çalışan bir anlayışla Türkiye'yi çevrelemeye çalışıyor. Buna işte ilk bölümde de konuştuğumuz o şer eksenindeki o ikili müttefikle beraber bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve ana gündem yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerindeki bu yolsuzluk olmamalı, bu davalar olmamalı. Aynı şekilde ülkenin bütünlüğü ve birliği içinde eğer ana muhalefet partisiyseniz sonuç olarak iktidardaki partiye yol gösterici önerilerde, yapıcı eleştirilerde, evet bazen belki normal eleştirilerde de bulunmak çok normal. Siyasetin dinamiği ve dengesi bunu gerektirir. Fakat muhalefetin temel argümanı demokratik ülkelerde doğal olarak iktidarın göremediği varsa bir hususlar veyahut yanlış yapılan bir husus varsa muhalefetin bunu bir şekilde dile getirmesi. Yani bir savunma kapasitemizi bu kadar arttırmaya çalışırken özellikle güçlü Türkiye imajında enerjide bağımsızlığı, ekonomide bağımsızlığı, karşılıklı bağımlılığı azaltmaya çalıştığımız, o savunma sanayisinde bağımsızlığı üretmeye çalıştığımız bir zaman diliminde sürekli olarak bunlara kulak ardına atıp daha çok kendi belediyelerindeki problemlerle ilgileniyorlardı. Şimdi onu biraz ileri sardık. Sayın Bahçeli'nin dediği gibi özellikle temel gündem Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki o ayrım olmamalı. Evet, konuşulması gereken bir husus. Baktığınızda çok çınar dediğimiz bir partinin artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belki de ilk kez son zamanlarda ikinci hatta beşinci sıraya değil mi düşüyor? Hı hı. Sonuç olarak artık yeni bir partinin, kurulan yeni bir partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikinci sırada yer aldığını biliyoruz. Doğal olarak baba ocağı diye direttikleri, Atatürk'ün kültürel mirası diye direttikleri, ideolojik olarak Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyoruz dedikleri o partiden kopup farklı bir anlayışla yola çıktıkları bir zaman dilimindeyiz. Niyet ederiz ki, umut ederiz ki, tabii ki kurulan yeni partinin Türkiye siyaseti açısından yol gösterici olmasını, aynı şekilde az önce bahsetmiş olduğum muhalefetin yapması gereken sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini tabii ki temenni ederiz. Ancak az önce de söylediğimiz gibi bu kadar peşinden gelen dosyaların şaibesi devam ederken eski bir anlayışla ne kadar yeni bir vizyon üretebilirsiniz? Yani isimler değişebilir ancak sicil değişmez. Değişmeyecek bir sicille karşı tarafa geçmişsiniz. Bundan da beklenti çok da yüksek olamıyor. Ama işte konuşmamız gereken bir diğer husus, evet biz belki günlerce bu yeni partinin oluşumunu, nasıl olacağını, belki seçimlere nasıl gireceğini, önümüzdeki süreçte belediyelerin geçiş aşamasını, diğer eski vekillerle beraber yeni vekillerin ne kadarının partide olacağını veya politikaların tüzüklerini, her şeyini tartışacağız ama dünya yeni partiden veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ibaret değil. Hala çözümlenememiş olan Gazze meselesi karşımızda duruyor. Hala çözümlenememiş olan İsrail'in tehditkar ve aynı şekilde saldırgan tutumu karşımızda duruyor. Arzu mevcut hayalleri karşımızda duruyor. Hala enerjiyi tehlikeye atacak ve aynı şekilde bölgesel bir gerilime tırmanacak olan ABD-İran savaşı devam ediyor. Doğal olarak baktığınızda temel mesele işte yine sadece ülke içindeki o Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya eski ekiple yeni ekibin kendi arasındaki güç mücadelesi değil, biraz da o dışarıdaki duruşumuzun içeriden etkilenmemesi, daha doğrusu dışarıdan gelecek olan tehditlerin içeride vücut bulmaması adına tabii ki diğer gündemleri de konuşmamız gerekiyor. Ama yine şunun altını çiziyorum, tabii ki Türk siyaseti açısından çok büyük bir kırılma dönemi yaşadığımız bir zaman dilimindeyiz. Sonuç olarak ben iki partinin de programına bakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Sayın Özel ve yönetim ve genel başkan ve kendi yönetim sürecindeyken parti programına ne eklediyse aynısını yeni partiye de eklemişler. Ben farklı bir şey de göremiyorum. Doğal olarak böyle farklı göremediğim bir hususta Türkiye açısından nasıl bir yenilik getirebilecek?
1: Adı dışında.
3: Evet, yani biz de doğal olarak şunu soruyoruz. Önümüzdeki süreçte kim yenecek, kim yenilecek? Tabii ki ortaya çıkacak ama o kadar garip bir sistem ki işte belki de önümüzdeki süreçte yeni bir altılı masa kurulacak ama bu altılı masa Cumhuriyet Halk Partisi olmayıp yeni partinin öncülüğünü çektiği bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü içinde bulunduğumuz sistem bir yerde işte Ahmet Davutoğlu'nun da aynı şekilde veda mektubunda yazmış olduğu şekilde bir ittifak kurmayı mecbur bırakacak hale getiriyor. Sonuç olarak 50+1 alınacak olan o sistemde yeni partinin bunu tek başına elde etmesi mümkün değil. Keza Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranlarının bir kısmı yeni partiye geçmişken biz kendi aralarındaki güç mücadelesini günlerce tartıştığımızda İsrail bakın Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti ayrılmış, ben saldırgan tutumuma bırakayım işte makul bir devlet olayım, anlayışa sahip olayım diye beklemiyor. Tam da böyle bir bölünmüşlük içerisinde, tam da halkın içerisindeki bu nifak tohumları sokulmuş bir zaman diliminde hadi biraz daha içeriği nasıl kaşıyabilirim, nasıl bu gerginliği tırmandırabilirim diye açıkçası açık aramak derdindeler. İşte az önce konuştuk ilk bölümde yine bu terörsüz Türkiye politikası kapsamında dediğimiz gibi etnik ve mezhepsel olarak bölmeye çalıştıkları Türkiye'yi aslında böyle bir amaca ulaşamadılar. Peki ne kaldı geriye? Bir de ideoloji. Hangi ideolojiden bahsediyoruz? Aynı Atatürkçülük duruşuyla, aynı ilkeden söz ettikleri ama iki tarafında ne özür dileyerek söylüyorum, ne Kılıçdaroğlu'nun ne de yani ne Sayın Kılıçdaroğlu ne de Sayın Özel'in hiçbir şekilde Atatürk'ün o kurucu değerlerine sahip çıkmadığı, partinin programını, partinin anlayışını değiştirdiği ve dönüşüme uğrattığı iki anlayıştan bahsediyoruz. Sadece isimleri farklı. Doğal olarak böyle olunca da dediğimiz gibi Türkiye siyaseti içerisindeki bunları tartıştığımız zaman diliminde dışarıyı da aynı şekilde olup biteni her daim takip etmek gerekiyor. Bugün yine işte ilk bölümde konuştuk. Özellikle İsrail'in bu saldırgan tutumuna destek veren o Güney Kıbrıs'a Yunanistan'la olabilecek anlaşmaların silahlandırma anlaşmasının Güney Kıbrıs'a konuşlanabilme ihtimali veya iddiası bile bakın bizim o Kıbrıs meselesi açısından konuştuğumuz ve kurmaya çalıştığımız Doğu Akdeniz'deki denklemi tehdit eden bir husus. Bir yandan Yunanistan'ı konuşuyoruz, bir yandan Avrupa'yı konuşuyoruz. Doğal olarak bugün Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durduğu bu kadar güçlü ve irade gösterdiği bir zaman diliminde içeride ideolojik olarak da kırılmaların önüne geçmek ve aynı şekilde gerçeği, doğruyu ve yanlışı iyi ayırt edebilmek çok önemli. Ben görüyorum şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni çok kırgın ve çok tarafsız bir şekilde, tarafsız demeyeyim de yani ne artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalmak istiyor ne yeni partiye gitmek istiyor. Böyle bir denklem içerisinde bu kadar hassas bir seçmeni aynı şekilde iki partiyle düşman edecek veya Türkiye siyasetine düşman edecek bir ideolojik ayrışma ya da bu toplumsal hayatlarının kırılması demek, bakın çok tehlikeli bir yola tevessül eder bir yerde. O yüzden burada önemli olan, evet, dışarıyı takip etmek, güncel gelişmeleri takip etmek, fakat

0: aynı şekilde içeride de özellikle benim toplumumuzdan ricam, hakikaten doğruyu yanlışı şapkayı birazcık öne çıkarıp kimin gerçekten hangi söylemini uygulamaya döktüğünü de ben açıkçası izlemesini ve görmesini isterim.
1: Mehmet Yalçın Yılmaz, Bahçeli'nin ne kadar haklı olduğunu gösteren, işte bu enerjimizi buna artık harcamayalım. Türkiye'nin çok da önemli coğrafya içerisinde konuşmamız gereken önemli sorunlar var bu coğrafya içerisinde. Bundan bahsediyor. İşte Trump şimdi açıklama yapıyor. İran'ı çok sert vuracağız diye şu an açıklamalarını bir yandan devam ediyor. Dün İran'ın saldırısının ardından. Ama işte Özgür Özel 2 saat önce bir paylaşım yapmış. Hani ne siyaset üretilecek yeni parti tarafından derken Özgür Özel'in açıklaması dayanışma diyor. Yani işte oraya bir link kopyalanmış. Muhtemelen bir IBAN numarası vesaire. Bir tarafta bir yandan hani işin ucu tırnak içerisinde para topluyor. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Hani dünya yanıyor. Ortalıkta yaşanan sıkıntılar, süreçler böyle. Ama bir de böyle bir durum var. Bunu konuşmak yerine bu problemleri konuşmak herhalde Bahçeli'nin dediği gibi çok daha elzem.
2: Evet. Tarihin akışında öyle dönemler var ki belli temalar, belli sorunlar öne çıkıyor ve ister istemez iç siyasette bundan etkileniyor. Biz de uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi, hatta İYİ Parti, onu da dahil edebilirim, bölge gelişmelerini, küresel sorunları yeterince okuyamıyorlar. Bu da tabii Türkiye'nin pozisyonu gereği rolünü veya karşılaşacağı problemleri de göremiyorlar. Tabii güvenlik paradigması 15 Temmuz'la başladı Türkiye'de. Tabii buna giden süreçte bölgedeki terörist faaliyetler ve Türkiye'deki saldırılar buna da bir alt zemin de adeta, özellikle 2015 2016 yıllarının ilk yarısı düşündüğümüz zaman, neticede 15 Temmuz sonrası bir güvenlik paradigması Türkiye'de hakim oldu ve Cumhur İttifakı ortaya çıktı. Şimdi bu dozunu düşürmedi ve bir müddet daha bölgede bir güvenlik kaygısı oluşacak. Gidişat onu gösteriyor. Çünkü biz iki savaşın ortasındayız şu anda. 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşı tam ölçekli bir savaş haline geldi ve Birinci Dünya Savaşı'nın süresini geçti.
3: Kayıplar olarak da çok ağır kayıplar.
2: Yani süre olarak da 5. yıla girdi. Orada 4 senede bitmişti bir savaş. Burada 5. yıla girdi. Kayıp sayıları ve asimetrik bir savaş da uygulanıyor şu anda. Dolayısıyla öngörülemeyen süreçler var. Aşağıda Hürmüz'de bir savaş devam ediyor. Bugün işte Irak'ta etkilerini görüyoruz. Ürdün'de etkilerini görüyoruz. Ve yayılma potansiyeli çok yüksek. İşte Hazar Denizi'nde Ukrayna bir tane İran gemisini vuruyor. Mühimmat taşıdığını iddia ediyor. İran bu ticari gemiydi diyor. Yani Rusya-İran hattına dönük, akışa dönük bir şey var. Şimdi açıkçası böyle dönemlerde İç siyaset dünyanın hiçbir yerinde merkeze oturmaz açıkçası.
3: Evet. Hele bizim gibi bölgedeki bir ülke.
2: Bizim gibi bu kritik süreçlere aşina ülkelerde ve toplumsal hayatta açıkçası dış politika önceliktedir. Ve Türkiye'de belki son 3 seçimdir dış politik gelişmeler,
3: belirleyici
2: güvenlik kaygıları toplumsal seçmen eğilimini etkiliyor. Yani burada araştırmalar var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de Türkiye'nin güvenlik politikalarını ve dış politika geçmişini, reputasyonunu onaylıyor. Yani büyük oranda destek var. Burada sorun CHP ve CHP yönetiminden bugün ayrılan yeni parti cephesinin aslında o küresel gelişmeleri okuyamaması. Çünkü toplumun şu anda beklentisi sınırlarımızı korumamız, sınırlarımızın ötesindeki çıkarlarımızı korumamız. Hem Rusya-Ukrayna savaşından hem de ABD-İsrail-İran savaşından en az hasarla kurtulmamız yönünde bir beklenti var açıkçası. Malum Suriye'de yaşanan gelişme.

milyonlarca insanı ülkesinde denetti. Irak Savaşı'ndan zaten 90 sonrası yaşanan gelişmelerde milyonlarca Iraklı dışarıda. İran'da geçtiğimiz yakın dönemde büyük bir kaygı yaşadı ve hala devam ediyor.

0: baskısı yüksek. Tabii Ankara'daki siyasi aktörlerin hem iktidar hem muhalefet cephesinin bunu iyi anlaması, iyi okuması, toplumun da temel ihtiyaçlarına göre de politikalar üretmesi gerekiyor. Bu anlamda Sayın Bahçeli bir tespitte bulunmuş. Hani CHP ve Yeni Parti arasındaki kavganın, gürültünün bu kadar uzamaması lazımdı. Tabii mecliste bir ikilik çıktı malumunuz. Yani Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu mahkeme kararıyla, ama meclis grubu bunda Özgür Özel konuştu. Tabii bunlar bence sorunlu meseleler. Sayın Bahçeli şunu istiyor bence. Türkiye'deki siyasi partiler güvenlik meselesine odaklansın. Özellikle meclisten çıkacak önemli kararlarda fikir birliği, ülkü birliği, ideal birliği üzerinde ittifak edelim görüşünde. Çünkü önümüzdeki yaz sıcak geçecek açıkçası. Bu gelişmelere karşı Türkiye'nin daha hazırlıklı olması gerekiyor. Az önce birinci bölümde konuştuk. Irak dosyası önümüzde.
1: Şimdi tüm bu
0: Kıbrıs var, o ayrı bir mesele.
1: Evet, tüm bu problemler yaşanırken coğrafyamızda yeni de değil bunlar. Aslında şu an o siyasetin içerisinde, muhalefet siyasetin içerisinde yer alan isimler. Bunları görüyorlar, meclisteler zaten uzun süredir. Hiçbir parti için mücadele ya da kişisel çekişme, diyor Bahçeli. Ülkenin ortak geleceğinden daha önemli görülemez. Yani muhalefetin belki de onlarca yıldır herhalde en büyük problemi de bu.
2: Ya Erkan Bey, benim açıkçası bu yeni partinin bu şekilde tartışılmayı özellikle istediği kanaatindeyim ben. Hatta bu bölünmenin bile bir program çerçevesinde yapıldığını düşünüyorum. Çünkü ortada bir İmamoğlu suç örgütü davası var. İşte geçtiğimiz Mart ayından beri devam eden bir süreç var. Milyonlarca dolarlık, milyonlarca liralık bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Türkiye tarihin gördüğü en büyük yolsuzluk davasını, işte belediyelerin soyulduğu, içini boşaltıldığı, buradan siyasetin finansmanının sağlandığı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı kisvesiyle de bunun örtülmeye çalıştığı bir süreci takip ettik. Biz ama dün CHP, bugün CHP artı yeni partinin bunları konuşmamak için, bunu tartışmamak için ya da kendilerini temize çıkarmaya yönelik bir çaba yerine bu şekilde parti içindeki bölünmeyi konuşturarak insanların enerjisini boşa harcadığı kanaatindeyim ve gündemi de çok iyi saptırdıklarını görüyorum ben. Yani bizim gündemimiz, hocalarım söyledi, yani terörsüz Türkiye'yi konuşmamız lazım. Yani öyle bir ateş çemberin içerisindeyiz ki biz. Yani bizim böyle şeylere zaman ayıracak lüksümüz yok bence. Yani Sayın Bahçeli'nin bu konudaki ikazını ben bununla ilişkili olduğu kanaatindeyim. Böyle bir kritik dönemden geçerken gereksiz şeylerle vakitimizi, enerjimizi harcayacağımıza biz yapmamız gerekeni yapıp gündemimize dönmemiz lazım. Yani 7-8 Temmuz'da belki de son dönemlerin en kritik NATO zirvesi yapıldı Ankara'da. Ben ne CHP'den ne de yeni partiye geçen bu kişilerden buna yönelik bir beyan görmedim. Yani dişe dokunur bir şey söylediklerini görmedim. İşte hatta buradan eleştiri malzemesi çıkarttıklarını gördüm. Yani dünyada bir yeniden konumlanma var. NATO'nun yeni önümüzdeki dönemdeki rolü tartışıldı. Belki işte ABD'nin NATO'dan çıkmasına yönelik söylemler vardı. Trump'ın burada nasıl bir tavır sergileyeceği merak ediliyordu. Böyle bir süreçten geçtik. Gerçekten kritik ve hassas bir dönemden geçtik. Yani etrafımızdaki, kuzeyimizdeki, güneyimizdeki savaşları saymıyorum bile. Ama buna rağmen bu iki partinin hala bunlarla uğraşı olması, bu işi bir kayıkçı yarışına çevirmiş olmalarını ben bu ülkeye bir haksızlık olarak görüyorum açıkçası. Yani öncelikle bu parti kendi belediyelerinin ne isnat edilen suçlarından aklanmaya çalışması lazım. Bu savunmaları yapmaları lazım. Yani biz bunu savunmuyoruz, bunu konuşmuyoruz, bunların hepsi siyasi mülazalar deyip geçiştiremezsiniz. Böyle bir şey yok. Ortada binlerce sayfalık iddianameler var, itirafçılar var. Ama buna rağmen bizi kafalarını çevirip başka yöne baktırmaya zorluyorlar. Ve aslında bir şekilde de başarılı oldukları kanaatindeyim. İşte bayramdan sonra değil mi, Butlan kararı öncesinde çıktı. O günden beri hep bunu konuşuyor. Ülkenin bir kesimi. Yani bir taraftan hayat akış devam ediyor. Dünyadaki kritik konular devam ediyor. Ama bir taraf buna özellikle, yani burada nasıl söylenir bilmiyorum. Bu

0: partileri destekleyen kanalları ben hani bazen bakıyorum ne konuşuyorlar diyorum. Yani az önce bahsettiğimiz hayati konuların hiçbirine girmediklerini görüyorum. Yani NATO zirvesi esnasında bile bu gündemlerinin bu olduğunu görüyorum. Yani bu da hem bir şeylerin üzerine örtmeye yönelik bir kaygıdan kaynaklandığı kanaatindeyim. Hem de çok da fazla bunların umurlarında olmadığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü niye bunu söylüyorum? İşte CHP'nin bazı milletvekilleri genel başkanı da oldu. İşte Libya'da ne işimiz var? İşte Karabağ mevzu bahis olduğunda Türkiye oraya cihatçıları gönderiyor şeklindeki söylemleri. İşte Mavi Vatan'a saldırgan yaklaşımlar gibi yakıştırmaların yapıldığı şeyleri evet, de unutmadık. Evet, yani evet. Hafızamız
1: çok daha iyi
0: zaten. Taze yani bunlar. Evet, çok iyi. Şimdi bunları söyleyen insanların bu ülkenin geleceği, bekası için gayret etmesi gerekirken bu şeylerle, gereksiz şeylerle zaman harcıyor olması da açıkçası beni şaşırtmıyor ama ya bunun halk nezdinde nasıl karşılandıklarını çok iyi ölçmeleri lazım. Şimdi hocam az önce bir şey yani düzeltmek için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Hani okuyamıyorlar dediniz, ben okuduklarını düşünüyorum ama tam tersten okuyorlar. Ya işte az önce söylediğim... İşte Libya'da ne işimiz var diyerek dış politika bakış açılarını tezkerelere red oyu vererek farklı bir yerde durduklarını gösteriyorlar. Bu ülkenin bekası için, geleceği için, refah için değil de sanki başka bir şeyler var.
2: Muhalefet etmek için. Biz muhalefet partisi muhalefet ediyoruz.
0: Muhalefet
2: i̇şte karşı
0: etmek
2: karşı
0: de değil. Yani tökezletmeye çalışmak. Ya diyoruz Türkiye böyle bir süreçten geçiyor. Hassas bir süreç, kritik bir süreç. Ya buna katkı koymanız lazım. Hani İYİ Parti'yi de çok ayrıksız farklı bir yere koyuyorum. Komisyondaki tavırları ayrı. İşte geçen gün Meclis Başkanımı ziyaret etti. Ben dün Savat Dervişoğlu'nun açıklamasını gördüm. İşte sözde bir çerçeve anlaşma gelecekmiş de falan da filan böyle. Ya o bakış açısı böyle böyle üstenci bir bakış açısı var. Beğenmiyor yani şeyde. Yani bu nasıl olacak bilmiyorum. Ya yani bunu bu partiler üstü bir mesele. Yani bu sadece tabii. AK Parti'nin, bu sadece MHP'nin yapması gereken bir şey değil. Ya demin bile bu süreçteki inisiyatif aldığını gördüğümüz bir süreçte CHP'nin, Yeni Parti'nin, İYİ Parti'nin bunun dışında kalıyor olması çok kabul edilebilir bir şeydir. Halkımız da bunları gördüğü kanaatindeyim. Yani kendi kemik seçmen kitlelerindeki o aşınmayı, erozyonu da herhalde fark edemiyorlar ama işten geçmiş olur fark ettiklerini düşünüyorum. Dikkatli olmaları lazım. Bahçeli'nin sözlerine de kulak vermeleri onların hayrına olur diye düşünüyorum.
1: Son 10 dakika içerisindeyiz. Biraz Trump'ın yeni açıklamaları da gelmişken İran-ABD saldırılarına geçelim. Dün Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la bir araya geldi.
2: Evet.
1: Netanyahu daha uçaktayken, yoldayken F-35 meselesiyle ilgili Trump dedi ki kime ne satacağımı ben bilirim.
2: Evet.
1: Kimse bana bunu söyleyemez. Erdoğan yakın dostum dedi. Görüştüler, bir araya geldiler Beyaz Saray'da. İşte herkes, işte özellikle İsrail medyası uzun süredir işte gidecekler, İsrail Netanyahu diretecek denmişti ama sonuç açıklamasında mesela Netanyahu açıklama yaparken hiç buna değinmedi bile. Bunu hiç söylemedi çünkü Trump öncesinde çok keskin bir dille bunu reddetmişti. Şimdi o görüşme üzerinden de konuşalım meseleyi ama şu an Trump'ın yeni yaptığı açıklama çok sert vuracağız diyor İran'ı tekrar. Sonrasında devamında da şöyle bir şey söylemiş. İranlılar dünkü saldırı için özür diledi ama onları biraz tokatlayacağız.
2: Yani cevabını vereceğiz.
1: Cevabını vereceğiz diyor.
2: Şimdi aslında Netanyahu'nun görüşme talebi hatırlarsanız Trump'ın Ankara'yı ziyaretinden önce bile manşetlere yansımıştı. Daha doğrusu sonra ABD'li basın kaynakları ve özellikle Beyaz Saray'dan hatırladığım kadarıyla şöyle bir açıklama geldi. Biz tam anlamıyla Trump'ın randevu listesine Netanyahu'yu dahil etmedik. O sadece onların basınında yer alan bir bilgi denildi. Ve nihayetinde Netanyahu görüşme gerçekleştirdi. Niye onun için bu kadar önemli? Çünkü özellikle Trump'ın bu F-35 programı için ve Türkiye ile aynı şekilde o diyaloğunun çok yüksek oranda iyiye gitmesi tabii ki Netanyahu'yu rahatsız ediyor ve bir an önce bunu engellemek, bölmek maksadıyla Trump'la birebir görüşmesini gerçekleştirmek istiyordu.
1: Şimdi bu senatörün cenazesi olmasa muhtemelen onu da yapamayacak.
2: Evet,
1: herhalde.
2: Yani onu biraz bahane
0: edip orasını öldürürlerdi, başka bir cenaze yaparlardı. Merak etmeyin, bu fırsatı yaratırlardı.
2: Bir suikast yani. Düzenlenirdi muhakkak Mossad tarafından. Şimdi dolayısıyla burada F-35 programı inanın Netanyahu ve İsrail basınında o kadar büyük yer aldı ki bir an önce bunu engellemek maksadıyla bu görüşmeyi zaten hızlandırmak istiyordu. Hocamın da bahsettiği gibi cenaze birazcık bahane oldu ve bir an önce o görüşmeyi gerçekleştirebildim. Şimdi basına kapalı bir görüşmeden bahsediyoruz. Bu da önemli.
1: Basın toplantısı düzenlemediler.
2: Evet, bir açıklama ilginç. Tam anlamıyla iki taraf böyle basın önünde bir açıklama yapmadı. Yüzler

0: bilerek bir poz verdiler ama aslında Netanyahu'nun burada yapmak istediği şey, bakın hala Trump bizim eksenimizde. Biz hala onunla çok iyi görüşüyoruz. Evet, her ne kadar Türkiye benim dostum, Erdoğan benim dostum dese de, bakın hala benle bu kadar iyi bir dostane ilişkisi var pozunu bir kere kendi İsrail halkına sunması ve Yahudi lobisine sunması gerekiyordu. Şimdi bunca zaman ABD başkanları hep İran'ı kontrol etmek, uzaktan izlemek ve özellikle onun nükleer anlamda gelişmesini uzaktan kontrol edebilecekleri bir anlayışla yaklaştılar. Şimdi Trump geldiğinde ikinci başkanlığında İran'a alenen saldırı düzenledi. Ve bu Netanyahu'nun yönlendirmesiyle hep altını çiziyoruz ve her ne kadar ABD bunu reddetse de sonuç olarak birçok şantaj dosyaları, Epstein dosyaları veya bir takım o diğer Trump'ın önüne sunmuş olduğu dosyalarla beraber bu bataklığa bir kez girmiş oldu. Şimdi iki tarafında seçimi var. Ekim ayında İsrail'in var, Kasım ayında Trump'ın var. Ama bunun faturası, az önce dedik ya altılı masanın faturası kime kesildi Sayın Kılıçdaroğlu diye. İşte bu savaşın faturası da bana kalırsa yine Kasım ayında Trump'ın güven oyu oranlarına yansıyacak. Bunu bilen bir ABD var, Trump yönetimi var. Doğal olarak bir şekilde evet ağzından hala duyuyoruz. Medeniyeti yok ederiz, çok sert vururuz, şunu yapacağız. Ama biz bu Trump'ın hep ağzından duyduk. Her zaman masada el yükseltmek maksadıyla ve akabinde bazı hava saldırılarını düzenlediği zamanlar da oldu. Evet, o da bir kenara bırakıyoruz ama işte şimdi yeni bir güncel gelişme var ki iddia o ki işte Katz bir açıklama yaptı. Biz hemen vurmaya hazırız ama Trump bunu istemiyor. Biz medeniyetlerini bir gecede yok etmeye hazırız ama Trump bunu istemiyor. Çünkü Trump'ın kafasında olan plan İran'ı özellikle ekonomik olarak biraz daha yıpratmaya çalışmak ve masada onu ekonomik olarak sıkıştırıp önce buradan belki ikna edebilme yollarına girişmek. Ama İran'dan şöyle bir Arakçı'ydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, bir açıklama yaptı. Dedi ki nükleer silahlanmanın yayılmasını önleme anlaşmasına geri çekilebilirim dedi. Yani artık uluslararası atom enerjisine zaten karşıydı İran. Özellikle bu son 12 gün savaşlarıyla beraber aynı şekilde bu savaşta da netice itibariyle karşı çıkıyordu. Hiçbir şekilde denetime tabi olmayacağını, yani eğer siz bana hala bu yaptırımları yaparsanız bakın ben bu anlaşmadan geri çekilirim ve beni hukuki olarak engelleyen tek argümanı da feshederim, restimi çekerim ki Kuzey Kore 2003 senesinde bunu öyle yaptı. Yani anlaşmadan çekildi ve biz atom bombasını test ettiğini gördük. Şimdi İran'da o zaman acaba akılları şu soru geliyor. Gerçekten de ABD'nin denildiği gibi ya da İsrail'in denildiği gibi İran gerçekten uranyum zenginleştirmede yüksek bir oran elde etti de ben bu anlaşmadan geri çekiliyorum ve test edeceğim sürecine mi girdi? Yoksa hani hep şunu konuşuyorduk, işte Irak'ta aynı şekilde Irak operasyon gerçekleştirilirken de hatırlarsanız orada atom işte nükleeri öne süren ABD'nin yıllar sonra orada yokmuş diye açıklamasını hep eleştiriyorduk. İran'da da aynısı olabilir diyorduk. Ama şimdi İran'dan gelen bu açıklamalar doğal olarak akla başka bir soruyu da getiriyor. Öte yandan İran'ın kozları bitmedi. Bir yandan Husiler Suudi Arabistan gemilerine saldırıyor. Çin bir kere çok rahatsız çünkü petrol akışında büyük bir problem var. Yani çok fazla denklemden bahsediyoruz. Bir yandan başta Umman'a saldıran İran şimdi ticari geçişlerde Umman'la işbirliği yapmaya çalışıyor. Ama gerçekten giderek gerilimin artmaya başladığı bir zaman dilimindeyiz de bakalım Trump enerji politikalarından ya da enerji fiyatlarının bu kadar tekrardan artmasının önüne geçmek maksadıyla bir daha umut verici bir mutabakat zaptına otururlar mı? O da biraz şu aşamada şüpheli gibi.
1: Çok az bir zamanımız kaldı Mehmet Yalçın Yılmaz. Şöyle son noktayı koyalım. Karşılıklı saldırılar, bir mutabakat vardı, 60 günlük bir süre vardı, artık hiç konuşmuyoruz bile. Bir 3-4 gün durdu saldırılar, denildi ki Amerika'nın füzesi bitti. Sonra İran yine, İran belki de İran değil, belki de bir sahte bayrak operasyonu, bilemiyoruz. Bir türlü bitmiyor. Bitmeyen bir şey, sanki Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi oraya doğru gidiyor. Ne olacak, nasıl bitecek? Bu çok az, bir 2-3 dakikamız kaldı.
2: Çünkü burada ABD'nin bir stratejik hazırlık içerisinde olduğunu söyleyemeyiz.
1: Yıpratma savaşına mı döndü bu?
2: Yıpratma savaşı. Bir kere Hürmüz'ün trafiği tıkanıyor. Buradan kısmi çıkarları da var ABD'nin. Ama küresel ekonomiye verdiği zarar ABD hegemonyasını sorgulattı açıkçası. Hürmüz'ün güvenliğini sağlayamayan bir liderlik var. Neticede Körfez Araplarının, monarşilerin dayanağını ABD oluşturuyordu güvenlik şemsiyesi anlamında. Bu anlamda bir prestij sarsılması yaşadı ABD. İkincisi İran'ın coğrafyasıyla karşılaştı. O coğrafyanın gerçekliği, buradaki

0: teslimiyetin kolay olmadığını gösterdi. İsrail'in hazırladığı raporlar gerçek değildi. Yani İran'ın hızlıca teslim olacağına dönük. Aksine operasyon şekli, yani suikastlerle liderliğe yapılan saldırılar İran'da bir süre konsolidasyonu da artırdı ve direnç hattı oluşturdu. Ama tabii taraflar zamana da oynuyorlar, bunu da görelim. ABD İran'da bir hareketlilik bekliyor. Sokak hareketliliği bekliyor veya çeşitli grupların.
1: Hala bekliyor mu?
0: Tabii.
2: Bekliyor.
0: Bekliyor. Yani
2: İran'da seçimleri bekliyor işte mesela.
0: İran'da Kasım seçimlerini bekliyor. İki taraf da zamanı oynuyor. Kasım seçimlerinde Trump'ın akıbeti tartışılıyor bugünlerde. Dolayısıyla Amerika'da demokratlarla şu anda Tahran yönetimi aynı eksene oturuyor aslında. Önümüzdeki süreçte çatışmanın yayılma alanları da genişleyecek. Yani onu görüyoruz işte. Yemen, Hazar'da yaşanan gelişmeler. Dolayısıyla böyle bir küresel sorun olarak süreç devam edecek görünüyor.
1: Allah sonumuzu hayır eylesin. Peki. Star Gazetesi yazarı doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Eşitmiş. Fatma'ya teşekkürler.
3: Ben çok teşekkür ederim.
1: Ortadoğu uzmanı Haydar Uç Hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için. Efendim 24 Özel'de Türkiye'den, dünyadan pek çok meseleyi konuştuk, değerlendirdik. Noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Merhaba değerli portre izleyenleri ve dinleyenleri. Efendim sevgilerimiz, saygılarımız ve beraberimizde getirdiğimiz misafirimizle huzurunuzdayız. Bugün sohbet etmeye gayret göstereceğim diyeceğim. Çünkü biraz sanki Çin Ali'den sonra kitap okumamışım hissiyatına sürükleyen bir kitapla karşı karşıya kaldım. Onun yazarıyla huzurunuza geldik. Doçent Doktor Oğuz Haşlakoğlu ile birlikteyiz. Bildiğimiz ya da bildiğimizi zannettiğimiz, en azından aşina olduğumuz bazı şeylerin isimlendirilişinden başlayarak bakış açısını zorlayacak biçimde önümüze koyduğu bir şey var. Hoş geldiniz diyeyim de ben heyecanımdan onu da unuturum, atlarım büyük ihtimalle hocam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Böyle söylememin sebebi şu. Sade okur olarak en azından bir kitap rafında ya da öğrenim hayatımız boyunca karşılaştığımız bazı isimler oluyor bizim. Eser olabilir, bir düşünür, bir filozof olabilir. Bildiğimizi düşünürüz. Fakat özellikle o alanda çalışan kişinin yeni bir isimlendirmeyle veya aşina olduğumuzun dışındaki bir başka şeyle karşılaştırması dedirtir. Dolayısıyla ben Politeia şerhini elime aldığımda tamamen yabancısı olduğumu düşündüğüm bir şeye baktığımı zannederken bu kitabın evet ama şerh ettiği şey bakımından daha önceden illa gözümün değdiği, kulağımın bir şekilde aşina olduğu bir şey üzerinden gittiğimizi gördüm. Platon'u gördüm, devleti gördüm ama öyle denilmiyor şu anda karşımdaki kitapta. İsimlendirmeden başlayarak başka bir şeyle karşı karşıya olduğum hissi neden beni buluyor?
1: Aslında temel anlamıyla kitabın bakış açısıyla ilgili bu. Kitap Platon'la açıldığını söyleyebileceğimiz düşünce tarihi sahnesine çok net bir biçimde, çok farklı bir bakış açısıyla bakarak aslında meselelerin bir bütün olarak anlaşılma biçiminde bir sorun olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bu oldukça iddialı bir ifade. Ancak düşünmenin kendisinin esasen bir düşüncenin kendini düşünmesi, bunu genellikle psikolojide özellikle güncel olarak alındığı biçimiyle metacognition deniyor ama bence bunu psikolojinin elinden felsefenin alması
0: alsa iyi olur.
1: Evet, alması gerekir çünkü tam olarak aslında felsefe düşüncenin kendini düşünmesi. Dolayısıyla da kendini önüne koyan bir düşünce doğrudan her şeyi sorgulayabilir hale geliyor. O yüzden de felsefede düşünce eşittir soru. Bunu bir kez anladığınız anda o zaman düşünce tarihinin kabul edilmiş yaklaşımlarının kendisini sorgulamaya başladığınızda ortaya çıkan durumu ben kendi açımdan yansıtmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Her ne kadar bu iddialı bir bakış açısı olarak görünse de. Çünkü iddia meselesini bir kenara bırakırsak çok açık bir biçimde Platon'la ilgili bir özellikli yanlış anlamanın doğrudan Platon düşüncesinin kabul edildiği biçimine dönüşmesinin maliyetini tartışan bir şerh olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sonuç olarak Politeia, bizim devlet, Batı'da da Republic ya da Republic olarak çevrildiği şekliyle elbette Politeia metni doğrudan Platon diyaloglarının en önemlisi. Dolayısıyla da onun bir baş eseri.
0: Şöyle okuru karşıladı, daha doğrusu okura daha girişinden itibaren açtığı pencereler var. Yani arka kapağında bir karşılama biçimi var, ön sözün başlangıcından itibaren bir karşılama biçimi var. Neyle karşı karşıya olduğumuzu, neyle uğraşacağımızı, neyle boğuşacağımızın ipuçlarını bunlar veriyor aslında
1: çok
0: bize
1: doğru,
0: bir parça.
1: Çok doğru.
0: Kitabın kendisine geçmeden, yani gül bahçesi vaat etmediğiniz gibi huzurun kıyısından geçmiyorsunuz ve geçirmeyeceksiniz gibi görünüyor böyle bakınca. Hani o soru sorma meselesini dediniz ya, o başlı başına bir rahatsızlık işin özü mü bu?
1: Evet, evet. Şöyle, yani aslında huzur kaçırmaya yönelik bir kitap değil elbette. Ama bir kez soru sormaya başladığınız zaman kabul ettiğiniz kalıp ve düşüncelerle belli bir mesafe koymanız gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Bu onlardan vazgeçme ve onları reddetme anlamına gelmiyor. Onlarla ilişkinizi tazelemeniz, yenilemeniz ve gerçekten doğru olup olmadıklarına bakmanız gerektiğini söylüyor. Bu düşünce açısından son derece önemli. Çünkü bakın düşünce alanından bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla da ben düşünce tarihi içerisinde yerleşmiş bir takım kalıpların, özellikle Platon düşüncesi ve Platon metafiziği diyebileceğimiz kısımla inanılmaz şekilde bir neredeyse karanlığa büründüğünü düşünüyorum ve Platon düşüncesinin dolayısıyla da metafiziğinin bir tür günah keçisine dönüştürüldüğünü ortaya koymaya çalışıyorum ve bu aradaki geçişin dolayısıyla da sonrasında bizzat kendi talebesi olan akademiye de yetişmiş ve 15 yıl kaldığı söylenilen bu ciddi bir süre, günümüz üniversite eğitimi açısından düşünürseniz
0: çok,
1: değil mi? Hani 4, 3, 5 gibi de baksak bile çok fazla. Yani hani lisans, yüksek lisans, doktora, evet, yani post akı filan da kapsayacak şekilde o kadar uzun süre kalmış birisinden söz ediyoruz, öğrencisi olarak Aristoteles'ten. Dolayısıyla da ben aradaki farkın bir basit anlamda bir felsefe tartışmasının ötesinde ciddi anlamda bilişsel düzeyde, kognitif bilişsel düzeyde bir makas değişimi olduğunu düşünüyorum. Ve o makas değişiminin sonuçlarıyla bugün karşı karşıya kaldığımızı ve bunların neye mal olduğuna dair bir takım ne diyelim hesapları önüme koyarak düşünmeye çalışıyorum bu kitapta.
0: Neyse ki bilenle karşı karşıyayım. Bir bilen bulduğumda benim mahcubiyetim tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü en rahat soruyu sorabileceğim insanı bulduğumu hissediyorum.
1: Bu çok doğru bir yaklaşım bu arada, tam olarak. Çünkü genellikle bilgiyle ilgili meselelerde hocanın yanındaki öğrencinin bir tutukluluğu vardır. Oysa bir insanın bazı konularla ilgili tecrübesi, bilgisi demeyelim, bilgi de mutlakiyet olmaz çünkü, tecrübesi olduğunu fark ettiğinizde bence çok daha rahat kendinizi ifade etmelisiniz.
0: Çünkü tam tersine. Burada iş size düşüyor artık. Ben sorumu soracağım ve kenara çekileceğim. Şimdi Politeia şerhine bakıyoruz. Bu metnin esasının bunun cesaretine nispetle ne kadar küçük olduğunu biliyoruz. Şerh ne anlatıyor ki işin esası, yani çekirdeği bu iken dalı budağı yaprağı bu olmuş oluyor. Neyi iyi bildiğimizi zannediyoruz ve bizi burada ne karşılayacak soruları peş peşe aklıma geliyor. Ama hepsini boca etmiyorum, merak etmeyiniz lütfen. Yavaş yavaş, adım adım, sadece insafınıza sığınıyorum, benim anlayabileceğim şekilde söylerseniz sevineceğim. 2400 yıllık düşünce tarihine ilişkin bir eser var ortada ve katman katman yüzlerce, hatta bin yıllarca üstüne gelmiş şeyler,
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Bir temel eser olarak görülen.
1: Evet.
0: Bu metnin üzerine düşmemizin, dönüp tekrar tekrar bakmamızın sebebi ne? Muhtaç mıyız buna?
1: Kesinlikle bu çok önemli ve doğru bir soru. Çünkü aksi takdirde bu basit anlamda bir felsefe tarihi araştırması olurdu ki bir felsefe tarihi araştırması olarak da akademik literatüre verilmiş bir katkı, sağlanmış bir katkı olurdu. Ben doğrudan hiçbir şekilde Politeia şehrini bir metin olarak, bir kitap olarak, bir felsefe tarihi kitabı olarak görmedim. Elbette işin o kısmı zaten konunun kendisi itibariyle mevcut. Ancak orada tartışılan meselelerin kendilerinin bugün hala insanlığın önündeki meseleler olmasıyla ilgili bulunduğunu ve bu bulunma tarzının kendisinin hiçbir şekilde düşünce tarihi ve insanlık tarihi içinde eskimediğini görmekle ilgili. Bununla ilgili en ilginç ifadelerden bir tanesi Platon'un mektuplarında gördüğümüz kısmıdır. Çünkü Platon mektuplarında diyaloglarıyla ilgili olarak ben felsefe üzerine hiçbir şey yazmadım derken, bu çok ilginç bir ifadedir, diyalogları o halde ne türlü anlamak gerektiğine dair şu ilginç ifadede bulunur. Onlar Sokrates'in hiç eskimeyen, güzel, her an yeni güzel sözleridir der. Bu şu demek, Sokrates'in hakikati dile getiren bir insan olarak anılmasını sağlamaya çalıştım. Dolayısıyla da onlar Sokrates'in hakikati ifade eden hakikat dolu sözleridir. Dolayısıyla siz hakikati tarihsel kılarak tüketemezsiniz. Çünkü hakikatle ilgili meseleler an be an sürekli olarak karşınıza gelir. Çünkü dünya, içinde yaşadığınız dünyanın kendisini hakikatten ibaret kılamazsınız. Ancak hakikatten yoksun bir hale de getiremezsiniz. Bugünkü tartışmaların içerisindeki o meşhur yafta, post-truth adıyla anılan hakikat sonrası yaftası bu açıdan geldiğimiz dönemi çok ilginç bir hale getiriyor. O yüzden bu şehrin kendisinin bu bağlamda anlaşılması da benim için ayrıca ilginç.
0: Aradaki cümleleri gerçekten yutmaya, çiğnemeye çalışıyorum. Çünkü post-truth dediniz. Hız çağı diye isimlendirdiğimiz bir şeylerden adını koymaya çalışıyoruz. İnsan yaşadığı dönemi ve şeyi anlamaya gayret ederken isimlendirmeye de çalışıyor bir taraftan. Bu yüzden aslında sorumun başlangıcında benim zihnimi kurcalayan şey o. Pek çok şeyi geride bırakmış olmamız gerekirdi insanlık tarihi boyunca dediğimizde cevap oradan bir parça kendini gösterdi. Yani hani ilerleme ama hani geldik onlar bitmedi mi? Biz niye hala bunlarla boğuşuyoruz? O kurcalıyor zihnimi. Çözmedik mi biz bu problemi?
1: Evet. Tam olarak sorun bu zaten. Sokratesçi bilgeliğin en önemli ifadelerinden bir tanesi bilgi ve erdemin birliğidir. Dolayısıyla da Sokratesçi anlayışa göre bir bilgi erdeminden yoksun olamaz. Dolayısıyla da bilgi sahibi erdem sahibi, erdem sahibi bilgi sahibi olmak zorundadır. Sokrates ve Platon sonrası Aristoteles'ten başlayarak o makas değişimiyle geldiğimiz sonuç tam olarak aslında

0: aslında bedeli bakımından bilgi ve erdem bağlamının birbirinden koparılması, birinin epistemoloji adı altında teknik bir çerçevenin içerisine hapsedilerek teknoloji üzerinden inanılmaz bir çizgisellikle gelişim sağlanması, ancak bu gelişimin bizi ruhsal olarak da geliştirdiği zannına düşmesidir. Çünkü bu süreç içerisindeki o epistemolojinin yanına gelmesi açısından erdem bağlamı artık Aristoteles itibariyle etikedir. Yani ahlak dediğimiz şeydir, etike karşılığı olarak. Hoş ahlakı moralite, etik ve moralite farkları açısından inceleyebiliriz ama bu bağlam açısından o kadar önemli değil o ayrımlar. Dolayısıyla da etike olarak epistemoloji itibariyle ayrıyeten giyilmesi gereken bir giysiye dönüşmüştür. Oysa Sokratesçi açıdan erdem doğrudan yani deridir, kemiktir.
1: Günümüzün krizleri içinden bakınca o ayrışma pratikte de bir şekilde kendine hayat bulmuş gibi görünüyor. Evet. Ve bütün çelişkileriyle, yani bize bilgiyle ulaşmak istediğimiz şeye eremediğimiz zaman hissettiğimiz krizi yaşatan şey de o. Evet, galiba.
0: Evet.
1: Pek çok etkilerini yine o az önce atıfta bulunduğum arka kapak yazısında çok düşünce tarihine de, resme de, edebiyata da yansımış dünyadan ve Türkiye'den isimleri sayıyorsunuz ve bir çizgi takip ediliyor orada. Aslında bu bile merakı çok kurcalayan bir şeye dönüşüyor bir taraftan. Yani doğrudan işin kendisiyle, felsefenin bu yönüyle kendisiyle ilgilenmeseniz bile peşine düştüğünüz bir edebiyat ya da bir edebi eser, evet, ya da gördüğünüz bir resim ya da bir ressamın tam çizgisi bir şey söylendiğini orada hissediyor ve aslında bir ilmek atıyor, bir kement atıyor ve çekmeye başlıyor kendine. Çeken isimler Aristo'dan başlayarak aslında Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Picasso, Duchamp, bize geldiğimizde Tanpınar, Nazım Hikmet, Oktay Rıfat. Sadece bu insanları merak etmek bile bunun peşine düşmenin esaslı bir sebebi.
0: Evet.
1: Ama diyorsunuz ki sonuna doğru son paragraf işte o kışkırtan bir şey bence okuru. Platon'a yanlış düşülen dipnotlar. Ama eser ortada. Eser eser değil mi? Söylenmiş olan o değil mi? Dipnotlar mı bizi yönlendiriyor ya da metnin esası ne söylüyor?
0: O az önce söylediğim, aslında ben felsefe üzerine hiçbir şey yazmadım ifadesinde Platon'un mektuplarında geçen şekliyle bu söylediğiniz bu soru arasında da doğrudan bir ilişki var. Platon bu diyaloglarla bir felsefe metni yazmamış. Bunu çok açık olarak söylüyor. Dolayısıyla da bizim bu diyalogları okuyarak felsefe yapma şansımız yok. Diyebilirsiniz ki ama az önce metacognition dediniz. Yani dolayısıyla düşüncenin kendini düşünmesi. Dolayısıyla da aslında felsefe buysa bunu yapmamıza ne mani olabilir bir metin bağlamında? Sorun tam olarak şu. Bir metinin kendi dışsallığında harfler üzerinden, anlam bağlamlarıyla, kendiliğinden ilişkiyle sohbetin canlılığı arasındaki fark Sokratesçi, Platoncu bağlam için çok önemli. Çünkü onlara göre felsefe yapabilmek için bu canlı ortama ihtiyaç var. Çünkü sözün kendisinin de o canlılıkta yerini aldığı, tuttuğu bir yer var. Karşısındakine o bilen kimsenin resmettiği, tam olarak ifadesiyle söyleyelim. Yani dolayısıyla da bu sohbetin canlılığının basit anlamda bir şifahi gelenekle ilişkilendirilmemesi gerektiği doğrudan Sokratesçi, Platoncu anlayış açısından filozofyanın buna muhtaç olduğu ve bunun dışında metin üzerinden muhakeme faaliyetiyle bir insanın ruhsal anlamda hiçbir şekilde bilgi ve erdemin birliğinin idrakine varamayacağı meselesi var. Peki o halde bunlar niye yazılmıştır diye sorulursa o zaman bunun bir tek yanıtı kalıyor: haberdar etmek için. Dolayısıyla da konulardan bizi haberdar etmek için. Yani bu konularla ilgili olarak meselenin üzerine düşünülür. Fakat bu düşüncenin uygun bir ruhsal olgunlukla bütünleşmemesi, yani erdemle bir araya gelmemesi halinde olabilecek olan şey felsefe olamaz. Oysa Aristoteles itibariyle tam da bunun kendisi felsefeye dönüşmüştür. Yani bugün bildiğimiz anlamda entelektüel dediğimiz faaliyet türü.
1: O zaman bu makas değişmesi en başa götürdüğünüz yerde bu hale dönüşmüşse devamında gelen çizgi takibinde kim ne söyledi ve kendi bağlamının dışına mı çıkmış oldu burada Platon? Kastettiğinin, söylediğinin, söyleminin.
0: Evet, tam olarak o yanlış düşülen not bu. Yani dolayısıyla da Whitehead bunu söylediği zaman gerçekten hem bir matematikçi hem de bir felsefeci olarak gerçekten durumu çok iyi ve çok net ifade ediyor. Söyleyemediği sadece şu, aslında bir düşünce sahnesinin temelinin atılması. Dolayısıyla da düşünce tarihi bir sahne olarak, tarihte biliyorsunuz sık sık sahne olarak söylenir klişesinde, bir sahne olarak Platon tarafından açıldıktan sonra Platon'un bu sahneden ne diyelim giderilmesinin kendisi Platon'u ortadan kaldırmadı. Tam tersine Platon'u çok güçlü bir şekilde belirleyici hale geldi. Ben post-truth dahil olmak üzere hala o sahnede olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu metnin güncelliği de bununla ilgili doğrudan.
1: Yani onun kabulleri ve reddiyelerinin tamamı onu var etmeye de devam ediyor aynı zamanda.
0: Tam olarak.
1: Beni yakaladığı, artık tartışmaya ben de artık böyle bakıyorum. Beni yakalayan kitap mıydı, yazar mıydı bilemiyorum. Ama ön sözün ilk sayfası. Bir dakika. Yani Bismillah değil, B harfinde olduğum noktada yakalandığım şöyle bir şey oldu. Bir kere okuru çok ironik ve mizahi, sevimli bir biçimde uyarıyorsunuz orada. Diyorsunuz ki şaşırttı beni bu arada. İçerik olarak insan tecrübesini mutlak anlamda kuşatıcı olma iddiasındaki böylesi bir metnin hakkından gelmek de başka türlü mümkün değildir.
0: Evet, bir anda.
1: Hakkından gelmek mi?
0: Yani dedim alt etmek ben. Demek değil mi? Alt etmek. Evet.
1: Ve normal şartlarda bu çeşit bir kitabı elime aldığımda karşılaşmayı ummadığım bir deyim. Evet. Böyle bir benzetmeyi beklemiyordum. Evet. Hah, daha beter oldu. Bir cümle sonra hakkından gelmek deyimini okuyucu belki abartılı hatta kaba bulabilir. Ancak bir metnin hakikatini barındıran anlam bağlamıyla girişilen anlama çabası da ona hakkını vermek olarak anlaşıldığında bile barışçıl ve sakin bir süreç değildir. İki şey vardı burada, evet. Beni gerçekten bir yere serdi. Öncelikle acaba Oğuz Haşlakoğlu kitabın arasına bir kamera mı yerleştirdi? Çünkü kamera olabilir bu ancak benim tepkilerimi, mimimi ölçebilecek olan. Çünkü sesli değil, sessiz okuyorum bunu. Yakalandım ben yazar tarafından. O arkamdan dolaşarak önüme geçmiş durumda ve karşılaştığım şeye vereceğim tepkiyi söylüyor bana ve gerçekten öyle oldu. Bir, hakkından gelmek meselesi. İki, bu barışçıl olmayacak. Bir yola girdin ama bir dakika. Ama ben anlamayı, sormayı çok daha
0: romantik.
1: Evet, daha romantik ve o karşılaşmanın ardından tam da dediğiniz gibi daha barışçıl. Ha, gerçekten peki aldım. Evet, doğru. Diye gideceğim bir yolculuk gibi düşünürken bir dakika diyorsunuz orada. Bu barışçıl değil.
0: Değil.
1: Neye
0: değil.
1: Karşı uyarıyorsunuz? Neden öyle olmuyor?
0: Çünkü bu bir mücadele. Yani bu mücadeleyi aslında sözcükler üzerinden harflerle vermiyorsunuz. Kendinizle veriyorsunuz. Sözcükler üzerinden harflerle verdiğinizi düşündüğünüz şey aslında kendi içinde verdiğiniz mücadelenin bir yansıması. Dolayısıyla da dışsal bir uzantısı ya da projeksiyonu. O nedenle de aslında ben karşımdaki okuyucunun durumunu ve konumunu gayet iyi anlayabiliyorum. Neden? Çünkü bir yazar aynı zamanda kendi yazısının okuyucusudur da ondan. Yani dolayısıyla da aslında bu ikili durumun iç içeliğinin farkında olduğumu ifade etmeye çalışıyorum. Diğer yandan da evet, okuyucuyu uyarıyorum. Yani karşınızda mücadele gerektirecek bir metin olacak. Neden? Çünkü bu metnin kendisi bir şerh. Dolayısıyla da aslında bu kitabın, Platon'un bu baş eserinin anlaşılmasına yönelik bir mücadelenin eseri. Dolayısıyla da o eseri okumakla siz nasıl ben sizin konumunuza geçebiliyor isem, siz de benim konumuma geçtiğinizde aslında yapmanız gereken şeyin verilmesi gereken bir mücadele olması gerektiğini anlamalısınız. Dolayısıyla da bu yüzden o ne diyelim provokatif

0: ifadeye ihtiyaç var. Yani hakkını vermek olması gerekirken hakkından gelmek. Evet. Dolayısıyla da bir metni anlamanız gerekir.
1: Benim hakkından gelmem gereken bu. Sizin hakkından geldiğiniz çalışmanızla Politeia'nın kendisi, yani şerh ettiğiniz o eser sizin mücadele alanınızda oydu. Bir yanıyla bakıldığında hem eserin kendisi hem onun üzerine yapılan çalışmalar yol gösterici de olabilir, yol şaşırtıcı da olabilir.
0: Çok doğru.
1: Siz bununla nasıl mücadele ettiniz? Metnin kendisinden bahsetmiyorum da burada artık işte onları ayırt etme kapasitesi nasıl gelişir bir bakış açısında?
0: Yazdıklarınız doğru mu diye sordunuz bana. Doğru mu anladım?
1: Evet, bir yönüyle.
0: buna benim verebileceğim cevap zaten verilmiş olarak orada. Yani dolayısıyla da ben şu anda resminizde ne anlatmak istediniz diye sorulan ressam durumuyla karşı karşıyayım. Orada ortaya koymaya çalıştığım biçimiyle sadece şunu söyleyebilirim. Eğer konu hakikatse bu bizim takatimizde bir mevzu değil. Yani bizim gücümüzün yetebileceği bir şey değil. Ama bu bizim hakikatle bir ilişkimiz olmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da iyilik, güzellik, doğruluk, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlardan hiçbir şekilde vazgeçemeyiz. Ancak bu kavramları alıp önümüze şu sehpayı koyabildiğimiz gibi koyabileceğimiz anlamına gelmiyor. Ancak gelmemesi bu kavramlardan vazgeçme gereğini de doğurmuyor, mümkün değil, kaçınamayız. Yani bizim insan olmayla ilgili tecrübemiz doğrudan bu temel ilke, değer ve kavramlarla ilişkili. O nedenle de bu kitabın kendisi hakikatin hakkından gelmiyor. Buna cüret bile edemeyiz. Hakikatle olan ilişkimizin kaçınılmazlığında bu konuda söz söylemiş olan böyle temel bir metnin hakkından gelmeye çalışıyor, öyle söyleyeyim.
1: O hakikatin arayışının en azından değişmezliği konusunu idrak etmeye çalışıyoruz ve işte o çizgisel ilerlemeci bir şey olmayıp aslında tekrar tekrar bizi kendimizle yüzleştiren ve düşündüren.
0: Çok doğru, çok doğru tam olarak. Şey.
1: Bununla beraber boğuşmaya devam ediyoruz ama o bilinen aynı soruya yeni cevaplar mümkün mü, yoksa insanın değişen dönemler içinde bulduğu cevaplar sadece yaşadığı çağın kelimeleriyle bulmaya çalıştığı cevaplar mı?
0: Sizin sorunuz bu aynı kalan ve değişen arasındaki ilişkideki bağlam aslında. Evet. Ve dolayısıyla da felsefenin en temel problemi bu. Platon'un sahneyi açtığı şekliyle soru da bu. Örneğin Timaeus diyaloğunda bir kozmogoni, yani bir evrenin yaratılma söylemi, söylencesi olarak bu ikisini de aynı şekilde ifade ettiği için söylüyorum. Dolayısıyla da nedir o hep aynı kalan, hiç değişmeyen ve nedir o hep değişen, hiç aynı kalmayan? Dolayısıyla da aynı kalan ve değişim arasındaki ilişkiden söz ediyoruz. Bu gerçekten işin temel olarak insan olmanın anlamını veren kısmı. Dolayısıyla da bu her birimizin kendi hayat tecrübesiyle vermesi gereken bir yanıt, cevap. Bakın buna şöyle bir örnek vereyim. Genellikle bunu bu şekilde karşıladığım için burada tam denk düştü. Sanatla ilgili de bir tanım söylendiği zaman ben ona sanatın bir tanımı olmadığını, o tanımın ancak yapılarak verilebileceğini söylüyorum. Yani siz bir sanatçı olduğunuzda verdiğiniz eser sizin sanat tanımınızdır. Dolayısıyla da hakikat bağlamında aynı ve değişim arasındaki ilişki muamması ve sırrı sizin kendi hayat pratiğinizle çözülür. Sizin halletmeniz gereken bir meseledir bu. Herkese genel bir reçete olarak önünüze konulamaz.
1: Yok, biz istiyoruz ki siz bizim için düşünün, cevapları verin ve bu net olsun. Pratik olsun. Gündelik yaşayan insanın böyle bir meselesi de var hocam.
0: Reçeteyi çünkü yazın, gidip eczaneden alalım.
1: Gibi mesela. Pratik olsun. Yani tekrar tekrar konuşup peki bir çözüme ulaştırın bunu. Çünkü şunu buradan şuraya geleceğim. Şaka bir tarafa. Çok temel bilimle, düşünceyle kurmaya çalıştığımız ilişkide insan gündelik hayatındaki karşılığını görmek istiyor. Bir şeyi de hayatına almak için. Bu nedir? Bana neden lazım?
0: Çok doğru. Bu kaygılarında %100 haklı. Ve Politeia şehrinin en ilginç noktalarından bir tanesi bu vurgu.

0: özellikle belirtmesidir. Çünkü iyi meselesine, yani o Yunanca agaton anlamında kullanılan iyi meselesi Platon ve Sokrates'ti diyelim, düşüncedeki en üst kavram, nosyon, değer ve ilkedir. Dolayısıyla da hem, tek, bir olarak anılır. Ve bu anlamda, bilinen anlamda tözün de, dolayısıyla da tözlerin de ötesindedir. Ve iyi ile kurulan ilişkide Platon inanılmaz şekilde pragmatisttir. Ama bunu Anglo-Amerikan pragmatizmi gibi anlamamak gerekir.
1: İşte bütün kavramlarımızı düzeltmeniz gerekiyor aslında
0: kesinlikle
1: konuşurken.
0: Kesinlikle öyle. Bakın, çok net olarak söylüyorum. Platoncu düşünce inanılmaz pragmatist bir düşünce. Fakat fark şu, erdem ve bilginin birliğindeki bir pragmatizm bu. Diğeri şu anda yaşadığımız bir tahakküm olarak açıkça söylemek lazım. Anglo-Amerikan pragmatizmi ise bilgi ve erdemi ayrıştırmış olmanın pratiğinde ortaya çıkan
1: bir
0: pragmatizm.
1: Dünya yaratıyor ve yaşatıyor bu tabii.
0: Evet. Evet. Dolayısıyla da erdem ve bilginin birliğindeki pragmatizm doğrudan bizim için iyi olması gerekendir. Yani dolayısıyla da iyi varsa bizim onunla ilişki kurarak hakikat bağlamında iyi olmamız gerekir. Her anlamda, ruhsal ve bedensel, düşünsel vesaire.
1: Üzerine gidildikçe kendine çeken bir tarafı var. Dediğim gibi, yani bir taraftan insan devretmek istiyor. Ben bardağa suyu koyarım. Ama siz benim yerime düşünürseniz ve çözümü bulursanız memnun olurum.
0: Bana da bir zahmet.
1: Bu karşılıklılık esasına bağlı olarak o zaman böyle geliştirebiliyorsak ilişki hiç sakıncası yok demektir.
0: Evet.
1: Ve ben sorularımı sormaya devam edebilirim bunun üzerinden.
0: Elbette.
1: Zorlayıcı dedim, fakat cazibesi de burada bir taraftan. Bu bende ne demek, benim hayatıma temas eden tarafı ne dediğimiz vakit biraz uzaklaşabiliyoruz ama bir parça içinde kalındığı vakitte kendinden koparmayan bir cazibesi olduğunu düşünüyorum. Düşüncenin kendisini.
0: Evet.
1: Zorlayıcı ama bırakmıyor bir taraftan insanı. Fakat hayatın pratikleriyle de her zaman çok uyumlu değil ve konfor alanını çok çatırdatan bir şey. Düşünmeye yeltenmek, yeniden düşünmek ve bağ kurmak meselesi. Biraz üstten geçtik ama mevcut yaşam pratikleriyle ve bugünkü dünyada insan kendi sorumluluğunu devrederek yaşamaya devam edecek mi? Yoksa tek tek ve fert fert özel bir ilgi alanı, özel bir meslek alanı olmanın dışında insan tekrar soru sormaya başlayabilir mi?
0: Sorumluluk buradaki kilit bence ifade. Bir insan eğer kendi hayatının sorumluluğunu alamazsa faaliyetinin türü fark etmez. Her türlü faaliyet alanı olabilir. Bilim, sanat, felsefe, hatta din. Eğer sorumluluğunu almadıysa, hayatının kendisinden sorumlu hissetmiyorsa, kendi hayatının dizginleri elinde değilse ve dolayısıyla da nasıl bir hayat yaşadığının farkında değil ise, gerçekten sadece ve sadece bir kurban pozisyonundadır. Bu son derece önemli ve bilinen bir dilemadır. Dolayısıyla da bir kurban olduğu için bir cellat ortaya çıkar ve sonra bu aradaki ilişki bir türlü çözülemez. Çünkü bir şeyi bir diğerinden kopardığınız anda bunların bir araya gelmesiyle ilgili bütün alternatifler tüketildiğinde yine de bir çözüm bulunamaz. Bu tam olarak modern bir dilema. Yani bir çıkmaz. Dolayısıyla da burada bireyin kendisinin her şeyden önce hayatla olan ilişkisinin hakikat bağlamında ne anlama geldiğini sorgulamak ve bana kalırsa her şeyden önce bir birey hakikileşmek zorunda. Yani hayatını hakiki bir şekilde sürdürebilme imkanlarının ne olduğunu arayıp bulmak zorunda.
1: Bugünün insanını dünyanın herhangi bir yerindeki insan olarak düşünüp böyle alarak soruyorum. Aslında bu 2026 yılının içinde dünyanın her yerindeki insanlar hep aynı ve eşit şartlar içinde değiller. Aynı hayatı yaşamıyorlar. Aralarında 100 yıllar belki 1000 yıllar fark olan. kimi nefes almakta güçlük çekerken, hayatıyla boğuşurken, kiminin sınırsız imkanlar içinde olduğunu düşündüğümüz hayatlar aynı dönemde var olmaya devam ediyor. Bütün bu şeyler çelişki gibi görünse de birbirinden farklı resimler ortaya çıkıyor gerçekten. Evet. Ama imkan, ama imkansızlık o kişinin kendini ve hakikati düşünme meselesinin önünde bir perde gibi yer alabiliyor. Şunu gerçekten merak ediyorum. O gündelik akış içinde bizi kendimize bakmaktan alıkoyan şeyler de var. Bunlar dediğim gibi bazen imkanlar, bazen de yoksunluklar, yokluklar, evet, acılar.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bir formülü var mı, yoksa bu kişide başlayıp kişide biten bir şey mi? Siz kendinizi mesela bu alanın içinden bakan, bunun üzerine kafa yoran, zihin yoran, gönül yoran hatta bir insan olarak nasıl görüyorsunuz? Hem kendiniz için hem de bütün dünyaya baktığınızda.
0: Bireysel açıdan bakıldığı zaman aslında sorumluluk meselesiyle ilgili bir mazeret görünmüyor. Ama toplumsal açıdan bakıldığı zaman insanın içerisinde maruz bırakıldığı ve kaldığı durumlar onun gerçekten özellikle düşüncesiyle ilgili bağlamı da belirlemesi sebebiyle ilginç bir şekilde bir bir kilitlenmeye yol açabiliyor. Yani dolayısıyla da az önce söylediğim hakikat bağlamında anlaşılması gereken şey böyle bir takım ideal kavramların üretilmesi ve onları böyle hiçbir karşılığı olmaksızın seyrettiğimiz ya da seyredebileceğimiz fikrine, hatta vehmine kapılmak değil. Doğrudan söylemeye çalıştığım gibi aslında burada son derece pragmatist olunmalı. Yani hakikatle olan ilişkisinin çok faydacı olması gerekiyor. Bizim işimize yaraması lazım. Eğer eşitlik varsa bizim işimize yaramalı. Eğer özgürlük varsa bizim işimize yaramalı. Eğer adalet varsa bizim işimize yaramalı. Ne demek? Adalet varsa dünya adil olmalı. Eşitlik varsa dünya eşit olmalı. Özgürlük varsa dünya özgür olmalı. Güzellik varsa güzel olmalı her şey. Her şeyi en güzel şekilde üretmeye çalışmalıyız. Mesela aslında bu kadar basit. Bu iyi de bu çok ideal bir resim ve bu resim tabii. Dolayısıyla da hiçbir zaman gerçekçi olmuyor.
1: Gerçekçi değil mi?
0: Gerçekçi değil mi dediği zaman o zaman o gerçeklikle ilgili vurgular giderek çok farklı bir ton kazanmaya, bir vurgu kazanmaya başlıyor ve biz olup bitenin kendisi sanki bizim eserimiz değilmiş gibi tarihten söz ediyorum tarihin getirdiklerinden söz ediyorum. Böyle gelir, böyle gider diye düşünmeye başlıyoruz. Bu aslında bizim kendi hayatımızın sorumluluğunu alma yönündeki sorunumuzu gösteriyor. Dolayısıyla da birey olmanın kendisiyle toplumsal davranış biçimleri geliştirme arasındaki ilişkinin iç içeliği birbirini çok yakın takip ediyor. Metnin adı Politeia. Polisten çıkan bir kavram. Onun için ben bunu devlet ya da republic'le karşılamadım. Oysa republic hakikaten Batı tarihinin tecrübesinde ortaya çıkması bakımından doğru bir karşılık. Bizdeki devlet tecrübesinden, devlet kavramından ortaya çıkan bir şey. Çünkü bakınız bütün tarih boyunca ortaya konulan, kurulan yapıların hepsi devlet olarak anılmış. Bu yapılar birbirinden son derece farklı, değil mi? O bu kadar farklı siyasi rejim farklılıklarına rağmen aynı şekilde. Bravo. Evet. Dolayısıyla da bu her kültürel kimlik açısından, kendi tarihsel tecrübesi açısından doğru bir karşılık. Ama meselenin kendisini hala kendi içerisinde anlama gereği benim bunu bir açıdan politeye olarak korumamı sağladı. Yani içeride ben buna mesela bir dönem bizde bir tür icat gibi, yani aslında hiçbir etimolojik temel olmamasına rağmen işte siyasa gibi filan çeviriler filan da söyledim ama dediğim gibi bunlar nötr bakabilmekle ilgili. Politeia, polis demek. Polis, kent devleti. Yani ülke ve kent bir ve aynı şey o dönem itibariyle. Şimdi buradaki çok önemli bir esas ve niçin Politeia gibi bir metnin aslında toplumsal bir bakış açısı gerektiren bir durumun Platon gibi filozofyada karşımızda filozofos gibi bir bireyin aslında doğrudan mağaradan çıkışını, eksodusunu, çıkış

0: meselesini filozofya faaliyetinin kendisine bireysel açıdan bakan ve ortaya koyan biri tarafından bir temel metne, bir temel esere dönüştüğü sorusunu sormamız lazım. Yani Platon niçin toplumsal olanı dert ediyor? Çünkü çok açık bir biçimde bir arada yaşamayla ilgili bir kaideyi Sokrates kentin kuruluşunda çok net bir şekilde şöyle ifade eder. Der ki, bir kentte herkes bir başkası için üretir. Dolayısıyla da siz ayakkabıcıysanız başkasının ayakkabısını yaparsınız. Ve sizin ekmeğinizi bir başkası yapar. Yani dolayısıyla da herkes birbiri için üretir. Bu şu demektir. Herkes birbirinden sorumludur. Ama sorumlu olduğu için sorumlu değildir. Yani o havada bir etik mesele değildir. Birbirimizden sorumlu olmamız
1: pragmatizmi
0: lazım.
1: Pragmatizmi de burada yani.
0: Tabii yani bir arada yaşadığımız birbirimizden sorumlu değiliz. Zaten bir arada yaşamamızı mümkün kılan üretim tarzımız hepimizin bir diğeri için çalışması. Birbirimiz için çalışıyoruz. Yani dolayısıyla da biz iç içeyiz. Zaten kenetlenmiş ve birlikteyiz. Toplumsal olmanın anlamı bu. Şimdi dolayısıyla da bu esastan baktığınız zaman sorumluluk meselesi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ve bu sorumluluk bizim az önce hakikat bağlamında ifade ettiğimiz temel değerleri gerçekleştirme sorumluluğumuz olduğunu gösteriyor.
1: Ürperdim. Ürperiyorum çünkü adım adım giderken şunu görüyorum, süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hakikaten hani o az önce bahsettiğim durumun içinde hissediyorum. Yani Bismillah'ın B harfine falan henüz daha telaffuz ettim edemedim oralardayım. Aynı şeye bakıp o kadar ayrı gerçeklikler ve yaşam pratikleri ortaya çıkarmak da ne kadar enteresan bir durum. Yorumlayış, hani en baştan sizin söylediğiniz şeyin kendisini görmek, hakikati aramak, o arayanın sesini duyabilmek, gerçek o sesini duyabilmek, o sahneyi görebilmek ve onun peşinden giden insanların ortaya çıkardığı yeni yorumlarla ve bakış açılarıyla yeni yaşam pratiklerinin ortaya çıkması ama bunların o arayış içinde iyiyi de kötüyü de, güzeli de çirkini de ortaya çıkaran ve kaynağa baktığımızda onu ararken İki çok zıt şeyi ortaya çıkarabilen güçte bir nüve.
0: Evet.
1: Çok ilginç geliyor bu yönüyle, irkiltici de geliyor. En başta söylemiş olduğum o zaman peki nasıl bileceğiz, nasıl ayırt edeceğiz? Ayırt etmek de burada galiba çok önemli bir mesele, irkilten şeylerden biri.
0: Ayırt etme meselesi tabii yani hani zihnimizin muhakeme itibariyle bize verdiği bir imkan, bir yeti. Ancak ayırt edebilmek için gereken ne diyelim bir ruhsal kıvam olmaksızın bu işin teknik kendi içinde halledilebilir bir kısmı yok. Yani diyelim iyi ve kötü birbirinden ayırt edeceğiz. Bakın çok ilginçtir. İyi ve kötüyü birbirinden bal gibi ayırt ederiz. Ama diğer taraftan da herkes kendi hayatını sorgulasın ve görsün. Neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda ne kadar isabetli olmuş. Yani kendisi için en kötü zannettiği şey en iyi. En iyi zannettiği şeyin en kötü çıktığını defalarca yaşamışızdır. Hele belli bir yaştan sonra. Bunu çok net olarak anlarız ve kavrarız. Bu çok ilginç bir kısımdır. Yani biz sadece bu anlamda bu ayırt etmenin kendisinin o mutlakiyetiyle ilgili değiliz. Dolayısıyla da bilgide bir mutlakiyet söz konusu değil. O halde bilginin kendisine güvenerek hareket edilebilecek bir durum değil. Eğer içinde kendiliğinden ve kendi esasında bir erdem yok ise. Çünkü ancak erdemiyle olan bilgi bize o ruhsal kıvamı getireceğinden, o ruhsal kıvamın ve olgunluğun kendisi bizim için iyi olanı bize bu durumda gösterebilir bir hale gelebilir.
1: Dönüp bakmak lazım. Kendimize ve belki tek tek kendi adımıza yapabileceğimizin ötesinde o birikime de bakmak lazım.
0: Evet.
1: O birikime de bakmak lazım herhalde. Efendim biz süremizin sonuna geldik. Bir şeyi atlamadan dediğim gibi ben kendi sorularımın peşinden koşarken en basit olanı mesela hoş geldiniz veya teşekkür ederim filan demeyi unutmaya çok yatkın olabiliyorum zaman zaman. Unutmaktan endişe ettiğim bu yüzden unutmamak için hemen önüme açtığım telefonumu normalde böyle açmam. Özür diliyorum. Siz bizden de izleyenlerimizden de, ama paylaşmak istediğim bir şey var. 2019 yılından itibaren 3 dalda ödül veren Türk Felsefe Derneği bu yılki telif eser ödülünü bu eseriniz için size verecekler. Evet, evet. Kutluyoruz.

0: hakkından gelmenin lafız olarak kendisiyle karşı karşıya geldiğimde bile durdum. Kendisi olarak hakkından gelmeyle nasıl baş edebileceğimi henüz bilmiyorum. Ama bir kapı bir pencere araladı. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, portrede misafirimiz Doçent Doktor Oğuz Haçlıkoğlu'ydu. Politeya şerhiyle ağırlamaya çalıştık. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşça kalın.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: önümüzde bir kitap serisi var. Peki kitabın, ların ya da konusu ne?
1: Yazmış olduğum bir kitap serisi var. Bilim insanlarına anlatmış olduğum bir seri. Karakterimizin adı Gülşen. Gülşen apartman, bir aile apartmanında yaşayan, gündelik sorulara ve sorunlara kafa yoran, meraklı, bir o kadar da kendine özgüveni olan bir çocuk. Gülşen'in yanında afacan bir kardeşi ve takılmaktan çok da hoşlandığı bir ablası var. Ama Gülşen'in anahtarı, mentoru dediğimiz dayısı, bir kitap kurdu olan dayısı var. Dayımız Gülşen'in işte her çocuk gibi gündelik yaşam içerisinde sorabileceği sorulardan yola çıkarak bizi tarihin derinliklerine, bilim insanının azmine götürüyor. Bir diğer kitabım ise Ormanın Gizemi. Ormanın Gizemi'nde meraklı, daha doğrusu kış uykusunda uyanmış telaşlı bir sincapın hikayesini anlatıyorum. Sincaplar kış uykusuna yatmadan önce yiyeceklerini, tabiri caizse, bir yerlere zulalarlar uyandıktan sonra bulabilmek için. Fakat bizim kahramanımız Unutkan Muri yiyeceklerini bir türlü bulamıyor ormanın içerisinde. Toprağın altında yaşayan, çünkü toprağı sürekli eşelediği için toprağın altında yaşayan hayvanlarla karşılaşıyor. Farklı fıtratta olan ve onlardan yardım istiyor. Fakat bir türlü yiyeceklerini bulamıyor. Ta ki muhteşem doğanın döngüsü ona bir sürpriz şeklinde bir ormanın oluşumunu görene kadar diyebiliriz.
0: Hem seri için soruyorum, hem de bu kış uykusundan uyanıp geçmiş aylarda bir yerlere gömmüş olduğu

0: nevalesini bulmaya çalışan kahramanımız için soruyorum. Hangi yaş grubu için yazdınız?
1: Seri ilkokul, yani okumaya yeni geçmiş çocuklar 6-9 yaş arasına çok rahatlıkla hitap eden bir seri. Ama resimli kitabımız daha böyle küçük yaş gruplarına, tabii yine birinci sınıfa geçmiş çocuklara da hitap edebilir. Yeni yeni okumaya söken çocuklar için de keyifli bir okuma serüveni olabilir ama daha ziyade resimli çocuk kitaplarının velileriyle, çocukların anne babalarıyla okuyabileceği bir kitap olduğunu söyleyebilirim.
0: Yaş grubunu söyledik ama yani okurun zevki bakımından, ilgisi bakımından başka kriterler de var. O yüzden soruyorum ki bu kitabı kimler okumalı ve sizin için bunu yazmak neden gerekliydi?
1: Bilim serisini yazarken aslında düşündüğüm şey şuydu. Biz bilim insanlarını böyle ulaşılmaz dehalar olarak görüyoruz. Bilim serisinde yapmak istediğim şey de ulaşılmaz bir deha olmasındansa bilim insanlarının aslında bizim gibi hayatı kolaylaştırmak için azmeden, çabalayan insanlar olarak göstermek istedim. Çocuklara da burada zaten işte düşün, hayal et, çok soru sor ve işte sorularının peşinden git, azmet demek istiyorum. Sincap Muri'de ise orada yani Muri'nin unutkanlığı aslında bir hatasından kaynaklı hayatında bir anda güzellikler, bir orman mucizesiyle karşılaşıyor. Çocuklara vermek istediğim mesaj orada şuydu. Hatalarımız bazen bizim işte hatalarımız olsa bile bazen güzel sonuçlar doğurabilir. Bunları fark etmelerini istedim. O yüzden de düşünen, aslında neden ve nasıl sorusunu soran tüm çocuklara, hoş tüm çocuklar neden ve nasıl sorusunu sorarlar eğer biz onları köreltmez isek, tüm çocuklara hitap ettiğini söyleyebilirim kitaplarımın.
0: Bu yolculuk esnasında sizin bir yazar olarak rehberiniz kendi çocukluğunuz mu, çocuk kimliği şimdiki çocuklar mı, yoksa uzmanlar mı?
1: Şöyle, ben bir öğretmenim aslında. Şimdi tabii ki kendi insan işte kendi bildiğini yazar zaten. Hem öğretmen kimliğimle çocuklarla bu kadar haşır neşir olmanın verdiği etki, annelik ve kendi çocuğumu büyütürken gözlemlediğim pek çok şey. Kendi çocukluk anılarım, yani hepsini harmanlayarak yürüttüğümüz bir süreç olduğunu düşünüyorum ben bunu.
0: Vermek istediğiniz, anlatmak istediğiniz şeyler var. Özellikle bunu bilim serisi içinde soruyorum ben. Ama netice itibariyle bunu bir kurguya, kurmacaya dönüştürüyorsunuz. Ve onların da zevk alabileceği, okur kimliklerini geliştirebilecekleri bir sürece eşlik etmiş oluyorsunuz. Siz yazım esnasında onun akışıyla ilgili kendinizi nerede buluyorsunuz? Tam olarak her şeyi hesap edebiliyor musunuz? Yoksa onun sizi alıp götürdüğü, sürüklediği ayıp gerçekten iyi bir yere getirdi beni ve akıp gidiyor kendi halinde, takılayım bari peşine dediğiniz bir nokta oluyor mu?
1: Olmuyor ya. Ben böyle çok kontrollü ve planlı bir insanım aslında. Yani tamamen olmuyor demek de belki doğru değil ama yani çok kontrol bende olması gerekiyor. Yani bilim serisinde de Muri'de de aynı şekilde. Bilim serisinde Gülşen'in sorduğu sorular bir şekilde bilim insanına götürecekti. Bunu ben biliyorum. İşte Muri yiyeceklerini bulamadığı için bir şekilde orman oluşacaktı. Bunu da biliyorum. Neticesinde ben biliyorum. Ama bu birazcık da böyle kendini gerçekleştiren kehanet gibi aslına bakarsanız. Yani yazar yazıyı sürüklüyor ama yazı da işte böyle yazara farklı pencereler açıyor diyebiliriz. Böyle kendi kuyruğunu ısıran yılan misali. Böyle bir döngü gibi aslına bakarsanız.
0: Benim yazar konuklarıma yönelttiğim bir soru da kendi metinlerine yabancılaşma konusu. İş elden çıktıktan sonra, iki kapak arasına girdikten sonra, hatta belki üzerinden aylar geçtikten sonra elinize aldığınızda bir yazar olarak, evet ben yazmıştım ama tabii her sayfasını, her satırını, her kelimesini birebir hatırlayabilmek mümkün olmayacağından belki yazar orada kendi kendine yaptığı küçük sürprizleri köşelerde bulabilir. Hı hı. Kontrollü bir yazar olduğunuzu söylediniz ama enteresan olan tarafı şu, siz filtresiz bir okurla karşı karşıya gelen bir yazarsınız aynı zamanda. Çocukların verdiği karşılığı da onlardan okuyan birisiniz. Onların vermiş olduğu reaksiyon bir yazar olarak, eğitimci olarak, bir insan olarak ne hissettiriyor?
1: Ya şöyle, çok yabancılaşamıyorum açıkçası aslında kitaplar ama yine de tabii işte bir kitabı uzun bir süre okumayınca burada da böyle bir şey vardı diye hatırladım oluyor zaman zaman, itiraf etmek gerekirse. Çünkü her şeyi böyle bir ezber şeklinde yüklemiyoruz zihnimize. Evet, çocuklara okuduğumuz zaman hakikaten çocuklar acımasızlar da bir o kadar da. Yani çok böyle filtresiz oldukları için pat diye sorular sorabiliyorlar. Yani kitaba dair yorumlarını filtrelemeden, beğenip beğenmediğini bile hiç o filtreye takılmadan ifade edebiliyorlar. Ama yine de ben onların o masumane ve o hallerini, filtresiz hallerini seviyorum. Yani safiyane insan kısmını hatırlatıyor bana. Yine de güzel ve keyifli geliyor her türlü çocuklara bir şeyler yapmak, çocuklarla bir şeyler yapmak ve yine de onların yorumlarına bırakmak çok güzel bence.
0: Kendi içinde doğurganlığı, üretkenliği olan bir şey mi bu? Yoksa anlatacağımı anlattım mı diyorsunuz? Çocuk edebiyatıyla bundan sonraki yol yürüyüşünüz nereye çıkaracak acaba sizi?
1: Doğurganlığı olan bir şey bence. Çünkü bazen işte hakikaten işte çocuklarla iç içe olunca hem okulda da, etkinliklerde de bazen yeni aydınlanmalar yaşıyorum. İşte çocukların söylediği şeyler zaten bir ilham kaynağı olabiliyor hakikaten. O yüzden de çocukların söylediği şeylerle yeni şeyler doğuyor, yerinde kalmıyor diyebilirim.
0: Peki yazdıklarınız dışında sizin bir okur olarak zevk aldığınız türler hangileri?
1: Ben okumayı seviyorum zaten. Yani kurgu dışı da, kurgu dışı da okurum her türlü. Felsefi metinler okumaktan hoşlanırım açıkçası. Ama işte hikaye, roman, kurguda hikaye ve roman okumayı da severim. Fantastik ya da işte büyülü gerçeklik okumak beni heyecanlandırır. Çünkü gerçekliğin böyle sınırlarını zorlayan, hayal gücünün bir süzgeç gibi kullanan anlatılar beni heyecanlandırır. Onları okumayı çok severim açıkçası.
0: Okur zevkinin en tatlı taraflarına geldik o halde. Şu aşamada o zaman şöyle bir şey gelsin. Bu farklı türler içinde kendinizi kaybettiğiniz, sevdiğiniz şeyleri başkalarına tavsiye eder misiniz? Yani bir okur olarak çok lezzet aldınız, çok büyük bir zevk duydunuz. Bunu başkalarıyla paylaşma heyecanını da duyar mısınız? Yoksa o sizin artık kendi özgün ve belki de hatta biraz kıskançlıkla korumanız gereken bir şey midir?
1: Hiç öyle değil. Ben zaten böyle heyecanlı da bir tipim. Böyle paylaşmaktan da zevk alırım. Okuduğum pek çok metni eğer o heyecanı yaşadıysam hemen paylaşmak isterim. Etrafımdaki insanlarla da, çocuklarla da eğer bir çocuk edebiyatı ürünüyse hemen paylaşmak ve okumak isterim. Okuduğum bir kitapta da bazen şey olur, sonunu bile beklemeden eğer kitabı okuyan başka biri varsa etrafımda sonuna dair sorular bile sorarım. Yani ne olduğunu kendim okumadan bile merak eder ve bulmaya çalışırım açıkçası.

0: Bir kitabı yeni tanışıp ilk defa okumanın heyecanı mı, çok sevilen bir kitabın birden fazla okumanın getirdiği tanışıklık hissiyle duyulan zevk mi?
1: Çok güzel bir soru. Yani aslında ilk kez okumak çok daha keyifli. Ama defaten okuduğunuzda da her seferinde farklı bir zevk alıyorsunuz ve görmediğiniz bir sürü şey görmüş oluyorsunuz. Karar veremeyeceğim ama galiba ilk okuma zevki daha iyidir benim için diye düşünüyorum.
0: Keşif alanlarınız neler? Yeni çıkanları, yeni yazılanları ya da yeni olmasa da sizin için yeni olacak olanları kitapçılarda mı bulursunuz, internet sitelerinde mi bulursunuz yoksa arkadaş, dost, yazar tavsiyesiyle mi edinirsiniz?
1: Yani hepimiz için kolaylaştırıcı bir alan olduğu için ilk başta tabii ki internet sitelerinde şöyle bir araştırmaya başlarım. Ama kütüphane gezmek ya da işte kitapçı gezmeyi de çok severim. Fakat yine de kitaplarımı alırken ya da işte araştırırken internet üzerinden alırım. Fakat tavsiyelere de kulak veririm ben. Yani hani verilen tavsiyeler doğrultusunda internet üzerinden araştırmalar yapar. Keşiflerimi ona göre yaparım açıkçası. Zaten bir işinde bir algoritması olduğu için gayri ihtiyari önünüze keşfedeceğiniz bir sürü alanda çıkmış oluyor.
0: Kitaplığınızda evet ilk heyecanı olan merakınızı ifade ettiniz ama kitaplığınızda o tekrar tekrar okumaktan zevk aldığınız eserler, akla gelenler, yazar olabilir, kitap olabilir. Dönüp dönüp bakılan o kişi ve o eser.
1: Şöyle, burada Mevlana İdris'i anmadan asla geçemeyeceğim açıkçası. Çünkü onu okurken inanılmaz heyecanlanıyorum. Yani çocuklarda çocukların kendi zihnini çocuklara yansıtması fevkalade bir şey geliyor açıkçası. Onun da bir sözü var ya işte çocukları yetişkinlerin sıkıcı dünyasından uzak tutmalıyız diyor. Çok hoşuma gidiyor bu sözü. Hakikaten tam da öyle. Yani çocuklar işte hayal etsinler, sorgulasınlar istiyor o da. Zaten onun kitaplarında da işte uçan eşekler, işte dondurma yiyen bulutlardan falan bahsediyor. Hayal gücü bu kadar muhteşem olan bir insanın kitaplarını okumak bana çok keyif veriyor. Yani okuyan herkese de, tüm çocuklara ve büyüklere de aynı zevki yaşatacağını düşünüyorum açıkçası. Yani şaşırtıyor ve düşündürüyor. Çok muhteşem gerçekten. Mevlana İdris'i en başa koyabilirim bu anlamda. Onun dışında Michael Ende diyebilirim. İşte Bitmeyecek Öykü, Momo. O da tam bir şeyi anlatırken hayal gücü süzgecinden geçirmek gerekir diyor zaten. Tam böyle hayal kurmayı da teşvik ediyor. Merkezde benim bu olduğu için belki de. Onu söyleyebilirim. Ursula Le Guin'in de Yer Deniz serisinden bahsetmeden edemeyeceğim. Yine orada Yer Deniz serisinde Ursula Le Guin işte bir şeyin ismini biliyorsanız ona hükmedersiniz diyor. Böyle bir kuramı, bunu daha doğrusu bir kuram olarak kullanması gerçekten çok fevkalade geliyor. Çünkü dille olan, insanın dille olan ilişkisini anlamlandırmada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu mitolojide de geçen bir kavram, işte bir şeyin, bir insanın, bir hayvanın ismini bilirseniz ona hükmedersiniz diyor. İşte bilmek ve anlamanın ehemmiyetini, ayrımını kavratıyor diye düşünüyorum bize.
0: Önce okur olarak, ardından yazar olarak ikiye ayıracağım. İlk kısmında okur kimliğinizle ilgili. Karaköy, Eminönü, Taksim, Mecidiyeköy meydanlarının kalabalığı da olsa hiç fark etmez, okurum mu? Yoksa lütfen beni bana bırakın, odamda yalnız kalmak istiyorum çünkü kitap okuyacağım mı?
1: Bu çok Halit ruhiyesine göre insanın değişen bir şey aslında. Her yerde okurum ama okuduğum kitabın türüne göre de bu değişir açıkçası. Fakat yine de Beni rahat bırakın, ben kitap okuyorum kısmını tercih ederim.
0: Peki günün saatleri açısından bir tercih var mı? Yine kimileri için gece çok daha verimli ve bereketli olurken kimi sabahın erken saatlerini tercih edebilir ya da fark etmiyor diyen de çıkabilir. Siz hangisisiniz?
1: Benim için fark ediyor. Yani bu yazma için de okuma için de fark ediyor. Ayırabiliyorum da. Yine az evvel de söylediğim gibi türlerine göre çok fark ediyor okuduğum şey ya da işte yazdığım, üzerine çalıştığım bir şeyse. Ama ben kesinlikle gündüz insanıyım. Ya gece benim için bir dinlenme olmalı. Yani gece kitap okuyorsam da dinlenmek için okuyorumdur. Yani artık böyle kafam dinginleşsin ve dinleneyim, rahatlayayım diye okuyorumdur. Ama bir şey üzerine çalışacaksam ve bunun üzerine bir okuma yapıyorsam da kesinlikle gündüz insanıyımdır. Çünkü o akan rutin içerisinde yani hani bir şeyler yapıyor olmak daha verimli geliyor. Ama gece dinlenmek içindir gibi geliyor bana ya. Yani o yüzden gececi değilim.

0: ben. Kesinlikle gündüzcüyüm.
1: Günün teknolojik gelişmeleri okur davranışlarını da etkileyen bir hale dönüşebiliyor. O bütün değişimin içinde okurun alışkanlıkları, kitapla, okunacak şeyle ya da ilgisi, ilişkisi değişebiliyor. Yine de okurluk alışkanlığı günün bu kadar hızlı teknolojik gelişmelerine maruz kalmadan çocukluk, gençlik geçirilmişse eski alışkanlıkları devam ettirmek nispeten kolay. Yani bir kitap okuru tekrar gidip kitapçıdan kitabını alabilir, internetten sipariş edebilir ve okur. Çünkü zihninin, ruhunun buna bir alışkanlığı, bununla ilgili bir egzersizi vardır. Ama zaman başka, çağ başka. Şimdi çocuklar başka bir dünyaya doğmuş gibi. Onları kitapla buluşturmak ve bu ilişkiyi kurmak nasıl mümkün olabilir, olabiliyor?
0: Yani şöyle, ben zaten kendim de geleneksel bir insanım. Yani kitabı elime almaktan hoşlanırım. Ama çağımızda çocukların bunu yani böyle çok da kabul görmüyor açıkçası. Ben çocuklara işte bol bol kitap okuyup kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorum kendimce, kendi öğrencilerime de. Fakat orada yani bir ses, yani uyaran, farklı uyaranlar olmadığı sürece o alışkanlığı vermek ya da işte kitabın içine çekmek çok zor gerçekten. O yüzden bu sesli kitapların hayatımıza girmesi bence iyi oldu diye de düşünüyorum. Yani işte bu kadar şey, uyaran olarak görsel uyaran çok fazla olması zaman zaman olumsuzluk oluştursa da sanırım sesli kitaplarla çocukları işte yani kitap okumak ayrı bir zevk, evet. Ama sesli kitaplarla da bunu verebiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
1: Bir yazar için, bir editör için zorlaşıyor mu hayat, yoksa kendi imkanlarını doğurdukça yeni fırsatlar heyecana mı sebep oluyor? Hangisi baskın, heyecan mı, stres mi?
0: Heyecan baskın ama stres olmasa da o heyecanı yaşatmıyor galiba. Çünkü o stresle birlikte bir tetikleyici oluyor. Günümüzde gerçekten stres aslında pek çok şeyi bize yaptıran, zaman zaman demoralize olmamıza da sebep olan bir şey olsa da stres bir şey gibi, yani büyük bir baskı gibi, bir noktadan sonra da o heyecana çevirebiliriz herhalde stres kaynaklı. Yani stresi çok iyi bir şeymiş gibi gösterdim bir anda ama tabii ki heyecan ön planda. Ama stres de kaçınılmaz diyebilirim açıkçası.
1: Doğrudan kitap tavsiyesi olarak değil ama kendinizi mutlu hissetmek, güvende hissetmek, rahat hissetmek için neredeyse iltica ettiğiniz o kitap hangisi?
0: Bitmeyecek Öykü galiba ya. Michael Endy'nin Bitmeyecek Öykü kitabı diyebilirim sanırım.
1: Okuduklarınızı, yazdıklarınızı sizin elinizden çıktıktan sonra da konuşmayı, anlatmayı, paylaşmayı sever misiniz?
0: Severim. Zaten hani dedim ya, çok heyecanlı da bir tipim. Yazdıktan sonra, yazım aşamasında da etrafımdaki, yani özellikle yakın olduklarıma hemen böyle paylaşıp bunu yazdım falan diye o heyecanı onlarla paylaşmak isterim. Okuduklarımı da paylaşırım. Kendi yazdıklarımı da hakeza yazma sürecindeyken çok yakınlarımla direkt paylaşarak o heyecanı yaşamaya ve onlara da yaşatmaya çalışırım tabii ki.
1: Pekala, şu aralar içinden geçmekte olduğunuz tünel hangisi? Yaptım, ettim ve gözlemliyorum mu? Yoksa önümde daha yazılacak ve yapılacak şunlar var tüneli mi?
0: Ya bir kez bir yola girdikten sonra yaptım, ettim ve bittim olmuyor sanırım. Ya bu benim, bana da biraz ters geliyor. Bir de çok zevkli ve keyifli de bir şey açıkçası. O yüzden yaptım, ettim mümkün değil. Yapacağım, önümüzde yapacak daha çok şey var diye düşünüyorum. İnşallah layıkıyla da yaparız.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Bu akşam yine tarihin koridorlarında dolaşacağız ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını sizlerle beraber konuşuyor olacağız. Bu akşam Osmanlı döneminin son safhalarından, milli mücadelenin en kritik dönemlerine uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarihin gölgesinde kalmış ama Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş önemli bir devlet adamını konuşacağız. İsmail Fazıl Paşa'nın portresini yatıracağız bu akşam masaya. İsmail Fazıl Paşa kimdir? Askeri hayatını nasıl şekillenmiştir? Cumhuriyete katkıları nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'le olan diyalogları nelerdir? Sivas Kongresi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanan serüvenini hep beraber ele alacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz dedik. Tarihin derinliklerinde kalmış birçok ismi konuşuyoruz. Cumhuriyete katkı sağlayan Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana ve tarihin gölgesinde kalmış dedik. Çok az bilinen belki de bir ismi konuşacağız. İsmail Fazıl Paşa'nın portresini anlamaya çalışacağız bu akşam kıymetli hocamla beraber. Hemen hocamla sizi tanıştırmak istiyorum. Çünkü çok uzun bir sohbet bizi bekliyor. Bilinmeyenleri özellikle bize aktaracak. Kıymetli hocam Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor İsmet Türkmen hocam bizlerle beraber. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Efendim çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başta An ve Zaman ailesi olmak üzere, TV24 ailesi olmak üzere Tokat'tan, üniversitemden kıymetli direktörümüz Profesör Doktor Fatih Yılmaz Bey'in de selamlarını iletmek isterim. Tabii biz de burada ağırlamanızdan dolayı aynı zamanda minnettarlığımı tekrar paylaşmak istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Şeref verdiniz. Güler yüzünüzle, derin bilginizle bu akşam bizi aydınlatacaksınız ve aydınlatmaya başladınız bile. Ben de Sayın Rektör hocamıza da selam söylüyorum An ve Zaman ekranlarından Profesör Doktor Fatih Yılmaz hocamıza. Bize güzel kitaplar da yollamış. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin yayınlarından çok özel bir seri. Çok teşekkür ediyoruz. Arşivimize kattık. An ve Zaman kitaplığımızda artık Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin eserleri de var. Tekrar teşekkür ediyoruz size ve kendilerine.
1: Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
0: Hocam önemli bir konu konuşuyoruz. Etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Sonra kitabınızı göstereceğim. Evet. Etiketimiz X platformu üzerinden İsmail Fazıl Paşa. İsmail Fazıl Paşa etiketini en sosyalden ve X platformundan yazarsanız hocama merak ettiklerinizi soruyor olacağım değerli tarihseverler. Hemen hocamın kitaplarıyla sizi tanıştırmak istiyorum. Askeri siyasi hayatı ve fikirleri İsmail Fazıl Paşa'nın direkt kendisini portresini çalıştığınız bir eser. Profesör Doktor İsmet Türkmen hocamın ismi bizim referans kitabımız olacak. Bu akşam üzerine konuşacağımız isim. Aynı zamanda yine İsmet hocamın Doğu Kalkınması 1923 ve 46 yılları arasında Doğu illerini kalkındırmaya yönelik kamu harcamaları ve yatırımları incelediği kitabı da bizlerle beraber. Biz bu akşam İsmail Fazıl Paşa'yı konuşuyor olacağız. Teşekkür ediyorum tekrardan. Kitaplarınız için. Kıymetli hocam, önemli bir portre. Açıkçası programa hazırlanmadan önce çok da bilgim olmadığı bir şahsiyet İsmail Fazıl Paşa. Çünkü evet, Osmanlı'nın son döneminden, milli mücadele yıllarından Cumhuriyet'e uzanan yolculuğu birçok kez konuştuk. Önemli isimleri de masaya yatırdık ama İsmail Fazıl Paşa çok az karşımıza çıktı. Sizi bu isme ve bu araştırmayı iten öncelikle motivasyon neydi birincisi? İkincisi İsmail Fazıl Paşa kimdir? Böyle biraz başlayalım ısınarak isterseniz. Buyurun.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii biz 2002 yılında üniversitemizden, Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimimizi tamamladıktan sonra kıymetli hocalarımdan Profesör Doktor Edip Semih Yalçın hocamın o tarihlerde kendisinin yüksek lisans yaptığım esnada yönlendirmesiyle İsmail Fazıl Paşa ile ve Cebesoy ailesiyle çok yakinen aynı zamanda çalışma fırsatım oldu, takip etme fırsatım oldu. Hemen devamında da danışmanlığımda aynı zamanda danışmanlığımı yürüten Profesör Doktor Mustafa Turan hocamla biz bu çalışmanın ilk aşamalarını tamamlama fırsatı bulduk. İsmail Fazıl Paşa veya Cebesoy ailesinin özellikle bizim tarihimiz açısından önemi biraz da şuradan kaynaklanıyor. Milli mücadele dönemi ve milli mücadele döneminin çok öncesinden itibaren başlayan bizim tarih yazımımızda önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz bir ailedir.
0: Bir kere Cebesoy ailesi değil mi?
1: Cebesoy ailesi.
0: Biz hep Fuat Cebesoy'u Daha çok.
1: Biz daha çok Ali Fuat Cebesoy'u evet, biliyorduk. Duyarız. Tabii lisans eğitimimiz esnasında evet. da kendisini biliyorduk ama üniversitede özellikle okumalarımızı yaptıktan sonraki aşamada aslında Cebesoy ailesinin ön plana çıkan en önemli fertlerinden birisinin İsmail Fazıl Paşa olduğunu tabii takip edebildik. Soy isimlerinde ve aynı zamanda ailenin doğrudan askerlik görevinde yer alması itibariyle aslında çok ayrı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bizzat bu aile biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde Cebelü işte sınıfı vardır. Yani silah ve mühimmat yapımından sorumlu olan ve bunun lojistiğinden sorumlu olan aynı zamanda bir sınıfı temsil eder. Bu Cebesoy ailesi de bizzat asker ailesi. Bu ailenin tüm fertleri neredeyse askerdir. İşte bizim özellikle baba İsmail Fazıl Cebesoy, Ali Fuat Cebesoy oğlu aynı zamanda ve Ali Fuat Cebesoy'un kardeşi aynı zamanda Mehmet Ali Bey. Devamında biliyorsunuz Cebesoy'un kayınpederi Arnavutluk'ta şehit edilmiş olan aynı zamanda müşir yani o sürecin içerisinde kor general ve aynı zamanda Mareşal rütbesini de aldığını bildiğimiz Mehmet Ali Paşa'nın da olduğunu biliyoruz. Yani bu aile tamamıyla asker kökenli. Birazdan tabii sorularla da devam ettiğimiz esnada kendisinin bizzat Ali Fuat Cebesoy'un da hatıratlarında anlatacağı üzere bu ailenin askerliğin dışında başka bir meslekle uğraşması da çok mümkün olmuyor. Belki bugün yakın tarihte bizzat ailenin son ferdini, son fertlerinden birisi olan Ayşe Cebesoy Sarıalp'i 2017 yılında biz kaybettik. Aynı zamanda kendisi de bir eğitimciydi, bir dil bilimciydi, filoloji, İngiliz filolojisi okumuştu. Yine beraberinde ilk kanser tedavisini gerçekleştiren Profesör Doktor İsmail Fazıl Cebesoy da aynı zamanda bizim bildiğimiz, yakinen takip ettiğimiz isimlerden birisidir. Cebesoy ailesini bugün temsil eden insanlar. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi milli mücadele dönemi içerisinde belki Ali Fuat Cebesoy'u hep gördük ama biz bu kilit noktalardan bir tanesinin de İsmail Fazıl Paşa tarafından bu sürecin içerisinde yönlendirildiğini görüyoruz. Biraz önce 1853 yılına özellikle götürerek sizin sorduğunuz sorudan hareketle yönlendirelim dilerseniz. 1853 yılında Girit'in Kandiye şehrinde dünyaya gözlerini açıyor İsmail Fazıl Paşa. İbrahim oğlu, babası tanınmış bir ailenin yine fertlerinden birisi. Sökeli Cebecioğullarından geliyorlar. Girit'e yerleşiyorlar. Fakat daha sonra kendisi 14 yaşındayken babayı kaybediyorlar. İbrahim Bey'in ölmesi neticesinde annesi Emine Hanım'la birlikte kendisinin biz İstanbul'a taşındığını, eğitimini İstanbul'da devam ettirdiğini ve İstanbul'da Harbiye ve daha sonraki süreçte bugün bizim işte Harp Akademileri olarak bildiğimiz sınıftan mezun olduğunu biliyoruz. 17 ile 18 yaşlarında Harp Akademilerine girmiş ve aynı zamanda dönemin en önemli isimlerinin de dikkatini çektiğini biliyoruz. Ahmet Mithat Efendi sınav kağıdını gördüğünde bu sahibi irfana Fazıl dense sedadır şeklinde bir ifadeye yer veriyor. Yani çok genç yaşlarda dönemin çok önemli isimlerinin de dikkatini çekmiş olan bir portre aynı zamanda Fazıl Paşa, İsmail Fazıl Paşa. Tabii devamında da özellikle kendisinin eğitimini, harp akademilerinden sonraki eğitimini tamamladıktan sonra Osmanlı Devleti'nin yaşadığı en büyük travmayla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi. Ve benim şahsi kanaatim İsmail Fazıl Paşa'nın da hayatını derinden etkilemiş olan hadiselerden birisi. Kendisi için de bir dönüm noktası olduğunu biliyoruz. Çünkü bu tarihte bizzat kendisinin göreve atandığı, yani bizzat 24 yaşında binbaşılık görevine geldiğini biliyoruz. 27 yaşında padişah yaverliği yani kaymakamlık görevine geldiğini görüyoruz. Tabii bu yükselmenin arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi kendisinin hadiseleri çok iyi yorumlayan ve gözlemleyen bir yönünün olduğunu biliyoruz. Osmanlı Karadağ Seferi'ni yakından görüyor ve bunları daha sonraki süreçte 1913-14 yılında emekliliğe yeni sevk edileceği dönemde yazıyor. Efendim işte bu yine yakın tarihte bizzat kendisinin kaleme aldığı özellikle Osmanlı Devleti'nin Doğu vilayetlerinin durumuyla ilgili kaleme aldığı eseri Osmanlı ıslahatına dair görüşleri adlı eserinde de biz bu gözlemlerini takip etme fırsatı buluyoruz. Ve bizzat da askerlik görevinden kaynaklanması sebebiyle duygusal bir dille kaleme alınmış olan Meşahir-i Askeriyemizden Bir Sayfa adlı eseri de kaleme aldığını görüyoruz. Bizim tespit edebildiğimiz Özge Nur Hanımefendi 3 eseri var. Yani kayıtlarda ulaşabildiğimiz. Ama doğrudan yine kendisini anlatan eserler de var. Peyami Safa, işte bildiğiniz üzere Ali Fuat Cebesoy'u ve merhum pederi İsmail Fazıl Paşa adlı bir risaleyi de o dönem içerisinde hazırlıyor. Bunlar bizim bu çalışmayı da hazırlarken heyecanlandıran, aynı zamanda o satır araları içerisinde Osmanlı Devleti'nin son dönemine dair neyin yanlış gittiğinin, devleti kurtarma gayreti içerisinde olan bir neslin hangi mücadele içerisinde olduğunun, hangi travmatik süreçleri takip ettiklerinin ve bu travmatik süreçlerinin nasıl bir bilgi birikimiyle birlikte milli mücadele dönemini yönlendirdiğini ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini nasıl şekillendirdiğini ortaya koyan bir gelişme oluyor. Bir de tabii bu çalışma esnasında Özge Nur Hocam, beni etkileyen hususlardan bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'le İsmail Fazıl Paşa'nın benzer yönleri var. Hı. Çok küçük yaşlarda, erken yaşlarda babayı kaybetmiş olmaları, askerlik mesleğine aşık olmaları, çok seviyorlar bu mesleği. Hatta bir dönem İsmail Fazıl Paşa evladı Ali Fuat Cebesoy'un askerlik görevinin dışında başka bir görevle uğraşması yönünde yönlendirdiğinde bu aşamada Ali Fuat Cebesoy diyor ki babacığım, yani ben sizin gibi asker olmak istiyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani askerlik mesleğini sevmiyor musunuz dediği zaman o esnada buna çok üzüldüğünü, duygulandığını yıllar sonra Mustafa Kemal Atatürk'e anlatıyor. Ali Fuat beni diyor bir çocuk gibi ağlatmıştı diyor. Yani bu kadar da Mustafa Kemal Atatürk'e yakın ve bu duygularını, iç dünyasını kendisiyle evladım dediği, ki Mustafa Kemal Atatürk'ün de büyük saygı ve hürmet gösterdiği bir isim. Ve değerli hocam, 66 yaşındayken Milli Mücadele Hareketi'ne dahil olan bir isim. 41 yıl fiili olarak askerlik görevini yürüten bir isim. Devamında 1914 yılında emekliye sevk edilmesine rağmen 1919 yılında kolları tekrar sıvayıp Milli Mücadele Hareketi'nde bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında ben de bir nefer olarak yer alacağım diyerek böyle bir gani gönüllülük gösteren ve böyle bir irfana sahip olan İsmail Fazıl Paşa'nın hayatını çalışmak da beni çok heyecanlandırmıştı. Biraz önce isimlerini paylaştım. Bizler için çok kıymetli isimlerdir. Başta Profesör Doktor Edip Semih Yalçın hocam olmak üzere ve danışmanım Profesör Doktor Mustafa Turan hocam olmak üzere. Bu heyecanımın belki de en önemli hissedarları, aynı zamanda en önemli parçalarını kendileri teşkil ediyor.
0: Bize satır arasında çok önemli anekdotlar verdiniz. Özellikle açmamız gereken başlıkları aldım hocam. Zaten hazırlanmıştım. Biraz daha not aldım. Şuradan devam etmek istiyorum. Az önce dediniz ki bütün bir aile asker olarak, bir devlet adamı olarak yetişmiş neredeyse. Peki Osmanlı aslında şöyle bir devlet adamının yetiştiren en önemli unsurlar neler sizce? Aile mi, çocukluğu mu? Özellikle İsmail Fazıl Paşa özelinde bu gelenek ailede nasıl gelmiş? Osmanlı askeri okulları nasıl bir yönetici, nasıl bir lider yetiştirirdi?

0: nasıl yetişmiş bu aile? Bunu biraz detaylarıyla merak ediyorum.
1: Tabii bu sorunun en önemli cevaplarından bir tanesi de bizzat Milli Mücadele Hareketi'ni gerçekleştiren kadroların, yani 1918'de birlikte başlayan kadroların bu deneyim ve tecrübelerini nerede kazandığını görmek gerekiyor. Tabii ki Osmanlı Harbiyesi'nde. Osmanlı ne zuhur bir devlet değil. Bunun tarihi geçmişi, kadim geçmişi Türkistan coğrafyasından başlayan, Selçuklu'yla devam eden ve Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarından itibaren klasik dönem olarak adlandırdığımız süreçte Fatih Sultan Mehmet Hanlarla, Yavuz Sultan Selim Hanlarla birlikte perçinlenen aynı zamanda bir devlet geleneğini temsil ediyor. Ordu bir milletiz biz. Yani askerimize aşık olan bir milletiz. Askerimizi önceleyen bir milletiz. Bunun tabii ki arkasındaki temel sebeplerinden bir tanesi de inancımızdan kaynaklanan, vefa duygumuzdan kaynaklanan bir yönü var. Tabii özellikle Osmanlı Devleti özelinde sorunuza gelecek olursak, değerli hocam, biraz önce bir travmatik süreçten bahsettik. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin en uzun yüzyılı. Bu en uzun yüzyılın belki de arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi ard arda bu dönemde kaybetmiş olduğumuz harpler. Özellikle Rusya özelinde, Rus Çarlığı özelinde kaybetmiş olduğumuz harpler. Ve bu nesil de gözlerini dünyaya açtığında, ki İsmail Fazıl Paşa 1853 yılında gözlerini dünyaya açıyor. 1853 süreciyle birlikte başlayıp 1856 aşamasında bildiğiniz üzere bir Kırım Harbi var Osmanlı Devleti için. Belki de yavaş yavaş bu süreçte toprak kayıplarının nedenli büyük olduğunu ortaya koyabilecek bir gelişme. Devamında gençlik yıllarında, yani daha henüz kendisi 20'li 24'lü yaşlardayken bizzat yaşamış olduğu 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi. Ve bu harp esnasındaki yaşanılan tecrübeler ve en önemlisi o dönemde almış oldukları eğitim. Osmanlı Harbiyesi'nde almış oldukları eğitim itibariyle baktığımızda aslında genel kültür anlamında, genel yetenek anlamında, özellikle dil bilimi anlamında, ki biraz önce örnek verirken çok muazzam bir şekilde İsmail Fazıl Paşa'nın bu dönemde Rus sefaretini karşıladığını ve aynı zamanda onlara eşlik ettiğini görüyoruz. Aynı İsmail Fazıl Paşa benzeri bir şekilde padişah kaymakamlığı görevini yürüttüğü esnada bizzat o süreçte Alman heyetlerine de eşlik ediyor. Yani dil bilimine sahipler. Bir diğer önemli özelliği de çok iyi bir matematik bilgisine sahipler. Mesela İsmail Fazıl Paşa'nın özelliklerinden bir tanesi de aynı zamanda kendisinin Erkan-ı Harbiye'de matematik dersleri anlatmasıdır. Biraz önce söylediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'le benzer bir takım yönleri var. Geometri, ve yıllar sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmail Fazıl Paşa'yı sevmesinin arkasındaki, önemsemesinin arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi de bu benzerlikler. Ve yıllar sonra biraz önce sorduğunuz soru önemli. İsmail Fazıl Paşa'nın bir baba olarak da üstlendiği görevlerden birisi, ki özellikle Ali Fuat Cebesoy'un hatıratlarında da bahseder. İsmail Fazıl Paşa Ali Fuat Cebesoy'un arkadaşlık yaptığı Erkan-ı Harbiye'deki, yani harp okullarındaki arkadaşların evlere davet ediyor. Kendi evine davet ediyor. Onlarla sohbet ediyor. Hatta özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün keşfedilmesi sürecinde bizzat kendisini dönemin önemli komutanlarıyla da bir araya getiriyor. Benim şahsi kanaatim, Harbiye'de okuyan, Harbiye'de eğitim almış olan bu isimlerin, aynı zamanda kurmaylık eğitim almış olan bu isimlerin en muazzam özelliklerinden bir tanesi sentez yapabilme kabiliyetine sahip olmalarıdır. Yani o dönemde özellikle İsmail Fazıl Paşa ve nesli özelinde konuşacak olursak, hiçbir ideolojinin veya hiçbir fikrin etkisi altında salt bir şekilde kalmıyorlar. Çok okuyorlar, çok araştırıyorlar. Entelektüel bir birikime sahip olduğunu ortaya koyduğu eserlerden de, biraz önce isimlerini zikretmiş olduğumuz eserlerden de görebiliyoruz. İsmail Fazıl Paşa aynı zamanda, belki birazdan programımızın ilerleyen safhasında da paylaşacağız, askerlik görevinin yanında aynı zamanda çok iyi bir bayındırlık hizmeti sunabilecek donanım ve kabiliyete de sahip. Yani lojistik imkanların nasıl sağlanabileceğini, bunun nasıl aktarılabileceğini bizzat kendisi Balkan harpleri esnasında bulunduğu görevde sergiliyor, ortaya koyuyor. Özellikle Balkan savaşlarının yaşandığı süreçte İzmir'deki bu lojistik imkanların sağlanması esnasında mürettep komutanlığı olarak adlandırdığımız sahada yer alıyor. Tabii bu deneyim ve tecrübe onların aynı zamanda bu neslin Cumhuriyet'in kuruluş süreci esnasında önemli vazifeleri almasında da etkili.

0: Görülüyor ki ilk nafia yani bayındırlık bakanımızdır İsmail Fazıl Paşa.
1: Öyle mi?
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk bayındırlık bakanı.
1: İlk
0: bayındırlık bakanı. Ya bugünkü karşılığı, o dönemki karşılığı nafia vekilidir. Evet.
1: Hocam bunların hepsine tek tek değinmek istiyorum ama şöyle ilerleyelim dilerseniz. Tüm söyledikleriniz çok kritik noktalar. Çünkü İsmail Fazıl Paşa anladığım kadarıyla meslek hayatına başladığında Osmanlı Devleti zor bir süreçten geçiyor, evet. Ve askeri kariyeri birçok tarihi kırılmayla karşılaşıyor. Kritik savaşlarla ve bunlardan etkileniyor dediniz. Birazdan biraz daha açacağız onu. Ama genel olarak o dönem Osmanlı ordusunda subay olmak ne demekti? İsmail Fazıl Paşa için ayrı, yani diğer bütün askerler için ayrı. O dönem için özelinde bir subayın sorumlulukları herhalde başka tarihin dönemlerindeki sorumluluklardan çok farklıydı. Çünkü gerçekten kırılma noktaları çok kritik olan bir dönem Osmanlı'nın son dönemi. Sorum tam olarak şu aslında. O dönem Osmanlı ordusunda subay olmak ne demekti ve İsmail Fazıl Paşa nasıl bir subaydı?
0: Tabii biraz önce söylediğiniz ifade çok önemli. Bir kırılma noktası var. Devlet nasıl kurtarılabilir sorusunun cevabını arayan bir nesil bu nesil. Bir tarafta biraz önce ifade ettiğiniz gibi Osmanlı Harbiyesi'nde yani Mektebi Harbiye-i Şahane adısında yani onu ayrı bir noktaya taşıyor. Yani o şahane kavramı bugün bizim yüksek öğretim olarak ifade ettiğimiz gibi öğretimin en yüksek noktası olarak gördüğümüz şekliydi. O da aynı zamanda o dönemde devletin bu kurumların arka planındaki felsefesini açıklarken de Mektebi Harbiye-i Şahane olarak değerlendiriyor. Ve o dönemde Osmanlı Devleti'nin birinci sınıf evlatlarının yetiştirildiği okullardır bunlar. Yani zeka seviyesinin çok üzerinde olan ve aynı zamanda entelektüel bir bilgi birikimine sahip olan nesli görüyoruz. Benzeri bir şekilde Mektebi Tıbbiye, yani buradan yetişen insanların da aynı zamanda devletin en önde gelen isimleri içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bu aşamada Mektebi Mülkiye aynı zamanda yer alan diğer unsurları teşkil eden yapılardır. Bunlar aynı zamanda birbirini etkileyen kurumlar oluyor. Bunlar içerisindeki yetişmiş olan insanların biraz önce ifade ettiğiniz üzere Harbiye'deki özeline baktığımızda çok farklı alanlardan yetişerek geldiklerini görüyoruz. Örneğin Osmanlı Devleti'nde o dönemde Gols Paşa var. Gols Paşa'nın vermiş olduğu derslerden bir tanesi milleti müsellaha, yani silahlı millet. Bir başka ifadeyle yerel bir milis kuvvet ve güç nasıl oluşturulur? Yani her şeyin temelinde akıl, bilim ve tecrübe aynı zamanda birikimi ortaya koymuşlar. Ve bunu da gerçekleştirirken Osmanlı Devleti'nin belki de taviz vermediği konulardan bir tanesi bu kurumlardaki eğitimleri oluyor. Özellikle Sultan Abdülhamit döneminde eğitim meselesinin öncelenmesi ve bu eğitim süreci içerisinde yetiştirilen bu entelektüel birikime sahip olan nesiller yeni kurulacak devleti şekillendiriyor. Bir diğer yönleri de bu neslin aynı zamanda Türk milliyetçisi olmalarıdır. Yani o dönemde özellikle Milli Mücadele Hareketi'nin temellendirildiği duygulardan bir tanesi biliyorsunuz milliyetseverliktir, vatanperverliktir. Yani bu coğrafyaya sahip çıkma ülküsüdür, hedefidir. İkinci bir temel nokta aynı zamanda dini hassasiyetlerdir. Yani Müslüman coğrafyasının o dönem içerisinde yaşadığı kırılmaları ve aynı zamanda emperyalist unsurların buralara yönelik olan hedeflerini ve gayelerini çok iyi biliyorlar. İsmail Fazıl Paşa mezun olduktan hemen sonra cepheye koşuyor. 77-78 Osmanlı Ulus Harbi'nde bizzat kendisi o tarihlerde müstakil bir fırkanın içerisinde görev alıyor. Ki Erkan-ı Harbiye'de hocalık yani öğretmenlik yapması yönündeki tekliflerin gelmesine rağmen bizzat kendisi kıtalarda yer alma tercihi içerisinde bulunuyor. Yani bunun aynı zamanda en önemli bana göre sorularda sorduğunuz sorunun cevaplarından bir tanesi milliyetperverlik, vatanperverlik düşüncesine sahip olmaları ve bu nesil ülkenin nasıl bir yıkım süreci içerisine gittiğini, nasıl bir dağılma süreci içerisine gittiğini çok yakından görüyor ve aynı zamanda çok farklı okumalar yapıyorlar. İşte bizzat İsmail Fazıl Paşa'nın okuduğu eserlere baktığımızda, değerlendirmelerine baktığımızda çok rahat bir şekilde aydınlanma çağını takip ettiklerini görüyoruz. Beraberinde Fransız İhtilali ve sonrasında yaşanan kırılma noktalarını takip ettiklerini görmekteyiz. bu Mustafa Kemal Atatürk'te ortak özelliklerinden bir tanesi. Okumayı çok seviyor olmaları. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk, benim iki kuruşum varsa bunun bir kuruşunu kitaba veriyordum o dönemde. Fakir bir aile çocuğuydum ve bunu yapıyordum diyor. İşte bu devleti bu düşünce üzerine biz bina ettik diyor. Yani bu düşünceyi özellikle bu tecrübe birikimi okumaları sayesinde. Ama hangi görüş ve düşünce olursa olsun benim şahsi kanaatim bu dönemde bu okumaları yaptıklarını görmekteyiz. Ve bu nesil çok genç yaşlarda çok ağır sorumluluklar yüklenmiş olan bir nesil. Gençlik yıllarını savaş meydanlarına vermiş olan ama kendi gençliklerini savaş meydanlarına kaptırmamayı düşünen bir nesil olduğunu görüyoruz. Bu hassasiyet İsmail Fazıl Paşa'da da böyle. Benzeri şekilde Mustafa Kemal Atatürk'te de, yani onlardan sonraki nesillerde de biz bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. Biraz önce belki açıklamamız gereken noktalardan bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat İsmail Fazıl Paşa'nın da evindeki, Kuzguncuk'taki evlerinde geldiklerinde işte hafta sonlarını Ali Fuat Cebeso'yla birlikte geçirdiklerini görmekteyiz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün çok küçük yaşlarda babasını kaybetmiş olması bu dönemde İsmail Fazıl Paşa'yı etkileyen bir husus oluyor ki bunu kendisi daha sonra ifade edecektir. Ve kendisini dönemin Osman Nizami Paşa, ki en önemli komutanlardan bir tanesidir, kendisiyle tanıştırıyor. Yani ki bu tanıştırma süreçleri milli mücadele dönemi esnasında da çok farklı bir kırılma noktasında beraberinde getirecek. Biliyorsunuz Anadolu'ya geçiş sürecinde de aslında Mustafa Kemal Atatürk'e olan güveni ve kendisini dönemin önde gelen kabinesinde İçişleri Bakanı olan bu dönemdeki Mehmet Ali Bey ile tanıştırmasında etkili olacak. Yani bu yönüyle baktığımızda olağanüstü bir temsil kabiliyetine de sahip. Osmanlı Harbiyesi'nden mezun olan bir subay aynı zamanda önemli bir temsil kabiliyetine de sahip.
1: Güçlü bir kadro hocam. Milli mücadele kadrosu, özellikle Balkan Savaşları'ndan çıkmışlar, işte Osmanlı döneminin çözme dönemlerine şahit olmuşlar, birçok dersler çıkarılmış, milli mücadeleye ulaşmış. Nasıl dersler çıkarmışlar? Özellikle o milli mücadele kadrosu Birinci Dünya Savaşı ve Balkan Harbi'nden sonra hangi tecrübeleri taşımışlar sahaya?
0: Özge Nur Hanım, özellikle bu tecrübenin arkasındaki temel noktalardan bir tanesi en başta Osmanlı'nın çok büyük toprak kayıplarıyla karşı karşıya kalmasıyla birlikte ki en önemli stratejik noktalar işte biliyorsunuz Mısır'ın, Kıbrıs'ın kaybı ve beraberinde Balkan harpleri, Balkan harplerinin hemen öncesindeki Trablusgarp harbi sürecine geldiğimizde de bunun olduğunu görüyoruz. Örneğin Balkan harplerini değerlendirirken Balkan utancı diyorlar buna Özge Nur Hanım. Mustafa Kemal Atatürk Balkan harpleri diye değerlendirmiyor. Balkan utancı diyor. Çünkü bu süreçte bu hadisenin arkasındaki temel gerçekliği görüyor bu kadrolar. Milli Mücadele Hareketi içerisine giren kadrolar. İşte sevk ve ordunun sevk ve kabiliyeti, özellikle lojistik imkanların bu sürecin içerisindeki yaşanan aksaklıkları ve ordunun içerisine siyasetin sokulmuş olması ki Mustafa Kemal Atatürk bununla ilgili olarak ilerleyen süreçlerde de en önemli eleştirileri gerçekleştirecek olan ve belki de o tarihlerde İttihat Terakki kadrosundan biraz da mesafeli bir duruş gerçekleştirmesinde etkili olan durumlardan birisi olacaktır. Yani sorduğunuz soru da önemli bir, bana göre kilit nokta. Bu kadrolar aynı zamanda devlet yönetme kabiliyetini gerçekleştirirken liyakatin ve ehliyetin esas olması gerektiği noktası üzerinde duran bir kadro oluyor. Ve bu tecrübe birikimi sağlarken de askerlik görevini yürütecek, harp sahası içerisinde üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirecek, siyasiler de bu noktada politika veya siyaset gerçekleştirecek diyor bu kadrolar bunu değerlendirirken. Ama tabii dünya bu şekilde ilerleme kaydetmiyor. İmparatorluklar çağı bitiyor Özge Nur Hanım. Bildiğiniz üzere Birinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasıyla birlikte üç büyük imparatorluk tarihe aynı zamanda tarih kitaplarında yer almaya başlıyor yıkım süreci. Bunlardan bir tanesi Rus Çarlığı'dır. Rus İmparatorluğu yıkılacaktır. İkincisi Avusturya Macaristan işte ve aynı zamanda Alman İmparatorluğu'nun bu sürecin içerisinde tarih kitaplarında yerini aldığını görüyoruz. Ve en önemlisi Osmanlı Devleti'nin bu sürecin içerisinde imparatorluğunun sonlanmasıyla birlikte milli üniter bir devlet süreci içerisine de girdiğini görmekteyiz. Tabii bu aşamaları kaydederken özellikle bizim son dönemde yapmış olduğumuz literatür çalışmalarında önemli başlıkları, önemli isimleri, önemli portreleri esas alan kurumlardan bir tanesi de Atatürk Araştırma Merkezi. Özellikle bunların, bu kayıtların hayata geçirilmesinde ve Atatürk Araştırma Merkezi içerisinde ben de oranın bir bilim kurulu asli üyesi olmam sebebiyle çalışmaları yakından takip edebiliyorum. Özellikle Atatürk Ansiklopedimiz var. İsmail Fazıl Paşa mesela buradaki ansiklopedi maddelerinden bir tanesi içerisine girmiş. Beraberinde Milli Mücadele Hareketi'nin en önde gelen isimlerinin bu kaynaklar içerisinde yer almaya başladığını görüyoruz. Burada özellikle tabii başta merkez başkanımız olan Profesör Doktor Ahmet Kılınç Bey'in olağanüstü bir yönlendirmesi var. Bizleri de bu sürecin içerisinde yönlendirmesiyle birlikte sizin sorduğunuz yanıtları çok net bir şekilde beraberinde aslında diğer portreler üzerinde de görebiliyoruz. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Fevzi Çakmak, birazdan belki bu isimlere Refet Paşa, Refet Bele, bu isimlerin her birinin portresine baktığımızda aslında bunları ortak noktada birleştiren temel argümanlardan bir tanesi her birinin biraz önce ifade ettiğiniz gibi bu devletin nasıl kurtarılacağı konusundaki entelektüel anlamdaki bilgi birikimleriyle birlikte bunu teoriden pratiğe geçirmeye çalıştıkları bir süreç olduğunu görüyoruz. Belki de biraz önce ifade ettiğiniz üzere Balkan faciası veya Balkan bunalımı bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi oluyor. Ve buradan edindikleri bir tecrübe var. Bu da nedir? Efendim eğer ordu bu sürecin içerisinde ehliyetsiz, liyakatsiz isimlerle ve özellikle siyasi bir takım çekişmelerin içerisine girerse yıkım beraberinde geliyor. Biz bunun tersine döndüğünü 1915 Çanakkale muharebeleri sırasında görüyoruz. Kutül Amare'de görüyoruz. Tersine nasıl döndüğünü, kahraman Türk ordusunun aynı zamanda kendisini yöneten tecrübeli ve bu birikimi sağlayan ordu komutanlarıyla birlikte bir araya geldiğinde nasıl tersine çevirebildiğini bu sürecin içerisinde takip edebilmekteyiz. Tabii burada önemli bir husus da özellikle bu kadroların dünya ve dünyadaki yaşanan siyasi ve sosyopolitik gelişmeleri de çok iyi tanıyabilecek, yakından takip edebilecek, aynı zamanda bir dünya görüşüne sahip olduğunu görüyoruz. Osmanlı coğrafyasına baktığınızda 3 kıta üzerinde yayılmış olan bir coğrafya. Zaten siz dünyaya gözlerinizi açtığınız esnada İstanbul'da yetişmiş olan, Harbiye'deki yetişmiş olan bir subayın efendim işte Mustafa Kemal Atatürk özelinde olduğu gibi Şam'da olduğunu görüyorsunuz. Ali Fuat Cebesoy Beyrut'a gidiyor ilk görev yeri olarak. Efendim daha sonra Selanik'e geliyorlar. Ateşe militerlik görevini yürütüyorlar. Daha sonra padişah yaverliği göreviyle Almanya'da görüyoruz. Devamında Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'da bir kurtuluş mücadelesi içerisinde işte Birinci Dünya Savaşı süreci içerisinde yerlerini görüyoruz. Yani bu aslında imparatorlukların ve imparatorlukta bir subay olmanın bana göre sonuçlarından bir tanesi.
1: Kesinlikle. Güzel, çok güzel ifade ettiniz. Osmanlı'da gözünüzü açtığınız anda 3 kıtada her yerde varsınız. Dini, etnik kökeni, kültürü, her şeye hakim bir kadro ya da herhangi bir birey olabiliyorsunuz zaten. Hele ki devlet adamıysanız. 3 kıtada çok çok yerde, çok fazla insan ve yönetim kadrosuyla omuz omuza çarpışıp ya da beraber yaşayıp o kültürü içselleştirip ona göre bir çok stratejik bir akıl şeyi ediniyorsunuz. Akıl ve fikir dünyası edinebiliyorsunuz. O yüzden o coğrafyada gözünü açma dediğiniz olay çok önemli. Osmanlı gerçekten o konuda derya bir yer.
0: Ve aynı zamanda olağanüstü kendilerine bu aynı zamanda birikim, entelektüel birikim kendine güven duygusunu beraberinde getiriyor. Bir başka örnekte de bu tarihlerde ki belli bir döneminde hayatını mülkiyede okumuş olan Milli Mücadele Hareketimizin manevi aynı zamanda bana göre lideri olan Mehmet Akif Ersoy'u da görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy da döneminin en iyi mekteplerinde, okullarında okumuş olan isimlerden bir tanesi. Baytar Mektebi'nde okumuş. Ve işte Mehmet Akif Ersoy bir bakıyorsunuz İstanbul'da, bir bakıyorsunuz Şam'da. Hı hı. Yani o sürecin içerisinde bu coğrafyayı çok iyi tanıyorlar ve bu deneyim ve tecrübe, yani sahadaki deneyim ve tecrübe beraberinde aynı zamanda yeni kapıların, yeni projeksiyonların oluşmasında etkili oluyor.
1: Hocam tabii şimdi milli mücadeleyi, kahramanlarını ve kadrosunu konuşuyoruz. Elbette İsmail Fazıl Paşa özelini de açaraktan. Milli mücadelenin nasıl doğduğunu anlayabilmek için biz 30 Ekim 1918'e gitmek gerekiyor. Mondros müteahkeresini imzaladığı, evet, gün bize birçok şeyi işaret ediyor. Çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması sadece bir savaşın sona erdiğini gösteren bir evren.

0: Buradan başlayarak devam edelim.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii bir Türk evladı, bir Türk genci olarak 30 Ekim 1918 tarihi bizim hafızalarımızda. Neyi yapmamamız gerektiği noktasında bana göre çok ciddi bir tecrübe kazandıracak yönü vardır. Ki Mustafa Kemal Atatürk de bu duygudan hareketle bildiğiniz üzere 29 Ekim'i Cumhuriyet'in aynı zamanda kuruluş tarihi olarak belirler. Yani biz onlardan, onlar bize 30 Ekim 1918'de bunu imzalatmış olabilirler ama biz 29 Ekim'de onlardan bir adım öndeyiz. Tabii biraz önce ifade ettiğiniz üzere 30 Ekim 1918 sürecine en ciddi anlamda tepkisini ortaya koyan ki son kullandığımız cümleden hareket edelim. Olağanüstü kendine güven duygusu olan isimlerden bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü Mondros Mütarekenamesi daha henüz imzalanmadan evvel yaşanacak olan gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki bu Milli Mücadele Hareketi'ni hayata geçirecek olan kadrolar ki 7 gün öncesinde Mustafa Kemal Atatürk uyarıyor. Bakın bu sürecin sonrasında imza edilecek olan bir anlaşma Osmanlı Devleti'ni fiilen sona erdirebilecek faaliyette ve aynı zamanda donanımda olacaktır diyor. Tabii bu esnada Mustafa Kemal Atatürk olağanüstü cephede Yıldırım Orduları Komutanlığı görevini yürüttüğü esnada sadece ve sadece savaş sahasında emperyalist unsurlara karşı İngilizlere veya diğer unsurlara karşı mücadele vermiyor. Almanlara karşı da mücadele veriyor. Alman komutanlara karşı da mücadele veriyor. Limon von Sanders'le Çanakkale Muharebesi esnasındaki vermiş olduğu Falkenhayn'la aynı şekilde kendisinin görev yaptığı Güney Cephesi'nde vermiş olduğu mücadele var. Yani biraz önce ifade ettiğiniz üzere bu okumalar neticesinde aslında ebedi sürecek olan bir müttefikliğin olmadığını Almanlar özelinde görüyoruz biz. Mustafa Kemal Atatürk özelinde. Çünkü o tarihte 1918 sürecinde Bakü'de Almanlarla müttefik olduğumuz Almanlarla savaşıyoruz. Efendim beraberinde savaşın hemen bitimine yakın bir dönemde Mondros Mütarekenamesi'nin Osmanlı ordusunu ne noktaya taşıyacağını görüyor Mustafa Kemal Atatürk. Orduları bizzat bildiğiniz üzere Nut'un son paragrafıdır gençliğe hitabe. Gençliğe hitabede de ifade ettiği üzere orduları dağıtılmış. Beraberinde boğazlar, Türk boğazlarımız müttefik devletlerin kontrolü altına geçmiş. Osmanlı maliyesi çok uzun zamandan beridir yine aynı şekilde dış güçlerin kontrolü altında. Yani emperyalist unsurların kontrolü altında. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği üzere Osmanlı Devleti'nin fiilen aslında sona erdiğinin önemli bir noktasıdır. Beraberindeki diğer aynı zamanda komuta kademesinin de takip ettiği bir süreçtir. Ama bu süreçten sonra kurtuluşun nasıl gerçekleştirileceği konusunda yani devamında işgallerin gerçekleşmesi sürecinde nasıl bir çözüm yolu içerisine gideceklerini de görebiliyoruz. Öncelikli olarak biraz önce ifade ettiğiniz üzere 31 Ekim 1918'dir. Osmanlı tarafından aslında Mondros Mütarekenamesi'nin kabul edildiği tarih. Yunanistan adasında gerçekleşmiştir. En belki de bizi zedeleyen taraflarından bir tanesidir. Bu bir Yunan adasında Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiğini aynı zamanda imza edildiği bir süreçtir. Fakat bununla ilgili olarak çözüm arayışı ve aynı zamanda bu neslin biraz önce ifade ettiğiniz üzere herhangi bir şekilde kötümser kalmıyorlar, kötümser olmuyorlar. Devamlı bir ışığın, devamlı bir mücadele ve azim ve kararlılığın bu sürecin içerisinde bu kadrolar özelinde yaşadığını görmekteyiz. Mustafa Kemal Atatürk, Mondros Mütarekesi'nin hemen sonrasında İstanbul'a gelme gayreti içerisine giriyor. Bunun için fırsat kolluyor, İstanbul'a geliyor. 13 Kasım tarihinde bizzat müttefik devletlerin Dolmabahçe Sarayı'na çevrilmiş olan toplarını gördüğünde geldikleri gibi giderler diyor.
0: Hocam, geldikleri gibi giderlerde bir virgül koyalım mı? Çünkü
1: tabii.
0: Kısa bir aramız var, çok da heyecanlı bir yerde bıraktık. İzleyicilerimiz de biraz merak etsinler bu süreci. Müsaadenizi isteyeceğim. Değerli tarih severler, kısa bir ara ayrılmayın. İsmet Hocam'la beraber az sonra tekrardan konuyu konuşmak üzere burada olacağız.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettiklerimiz ve daha fazlası hafta içi her

0: yarın 24'te.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Devam ediyoruz An ve Zaman'a değerli tarihseverler. Profesör Doktor İsmet Türkmen hocamla beraber Osmanlı son dönemini, milli mücadeleyi ve cumhuriyete giden süreci konuşuyoruz. Elbette kadrolarıyla ve İsmail Fazıl Paşa özelinde anekdotlar vererek bilinmeyenleri anlatıyoruz. Hocam çok önemli bir yerde kaldık. İsmail Fazıl Paşa etiketimize de sorular geliyor. Tarih gönüllerine teşekkür ediyorum. Arzu Hanım'a, Arzu Şebnem Sever'e ve diğer üyelerimize teşekkür ediyorum. Sorularınızı da sormuş olacağım. İrfan Bey'in sorusunu özellikle yazdım. Onu da sormuş olacağım. Şimdi hocam, Mustafa Kemal Atatürk demişti ki geldikleri gibi giderler. Önce Dolmabahçe'ye geldi demiştiniz.
3: Evet, doğru.
2: Bu anekdottan devam edelim. Heyecanı bir yerde bıraktık. Buyurunuz.
3: Mustafa Kemal Atatürk'ün o tarihte Mondros Mütarekesi'nin hemen akabinde, yani yaklaşık 13 gün sonrasında İstanbul'a gelmesinin arkasındaki temel sebep Milli Mücadele Hareketi'nin başlatılması. Yani Milli Mücadele Hareketi'ne ve bir milli direniş düşüncesine, milli mukavemet düşüncesine karar verildiğini, biz Mondros Mütarekesi'nin öncesindeki günlerden itibaren verildiğini görmekteyiz. Hali hazırda biz kurmay heyetlerinden, kurmay subaylardan bahsediyoruz. Yani Osmanlı kurmay subaylarının bu sürecin içerisinde hangi koşullar ve şartlar altında düşman kuvvetlerine karşı gerçekleştirecekleri çıkarma harekatlarına karşı plan yaptıklarının devamlı kafalarında ve zihinlerinde olduğunu bilmekteyiz. Hatta bu tarihlerde bizzat Mustafa Kemal Atatürk bir ders esnasında kendisine hocasının sormuş olduğu soruya aslında Milli Mücadele Hareketi'ni nasıl gerçekleştireceğine dair ilk anekdotları burada verdiğini görüyoruz. Ve orada hocasını da hayretler içerisinde bıraktığını görmekteyiz. Yani bu kadroların çok daha öncesinde zihinlerinde, zihin dünyalarında bu vardı. Tabii 6 aylık bir süre zarfında Mondros Mütarekenamesi'nin hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'da. İstanbul'da Şişli'de bu sürecin içerisinde ailesinin bazen yanında kalıyor. Annesi ve kız kardeşi bildiğiniz üzere Selanik'in kaybedilmesinden sonraki aşamada bizzat kendisinin girişimleri neticesinde İstanbul'a getirilmiş. Tabii bu dönemde görüşmeler ve Milli Mücadele Hareketi'nin hazırlık safhasını teşkil etmesi sebebiyle ayrı bir evde de kaldığını görüyoruz. Bu ayrı evlerde kaldıkları esnada Milli Mücadele Hareketi'nin 5 önemli isminin bu süreçte mukavemet düşüncesi etrafında birleştiğini görüyoruz. Yani Milli Mücadele Hareketi esasında Mustafa Kemal Atatürk tarafından ateşlenmiş, filizlendirilmiş ve bu sürecin içerisinde kadronun da bu kadrolaşma sürecinin de hayata geçirildiğini, teşkilatlanma sürecinde hayata geçirildiğini görmekteyiz. Tabii burada en önemli isimlerden birisi Ali Fuat Cebesoy. Tarihin dönüm noktası dedik ya. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte mezuniyetlerinin hemen sonrasında Mustafa Kemal Atatürk bizzat bu dönemde Şam'a gönderilirken biz Ali Fuat Cebesoy'un da Beyrut'a gönderildiğini, biraz da görev süreleri noktasında Ali Fuat Cebesoy'un babasından kaynaklı, İsmail Fazıl Paşa'dan kaynaklı olarak çok daha öncesinde görevi başına geldiğini, İstanbul'a işte devamında Selanik'e geldiğini görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk de daha sonra yine gelmiştir. İşte bu tarihlerde, bu dönemlerde başlayan kader birliği Mustafa Kemal Atatürk'le Ali Fuat Cebesoy'un İstanbul'da tekrar yollarının kesişmesinde etkili olmuştur. Birbirini tamamlayan iki önemli aktördür aynı zamanda. Diğer bir önemli isim Kazım Karabekir Paşa. Diğer bir önemli isim Refet Bele. Yani bu kadrolar ve devamında tabii ki Osmanlı Erkan-ı Harbiyesi'nde görevli olan Fevzi Çakmak Paşa ve İsmet Paşalar da bu sürecin önemli aktörlerini de teşkil etmekte. İşte Mustafa Kemal Atatürk bu dönemde bir araya geldiklerinde Özge Nur Hanım, öncelikli olarak siyasi bir çözüm arayışı içerisine girmişlerdir. Yani Mondros Mütarekenamesi'nin imzalanmasının önüne geçmek için çaba gayretmiş sarf ediyorlar. Fakat imzalandıktan sonraki süreçte de en azından uygulanmasının önüne geçebilmek için de muktedir bir sadrazamın etrafında birleşme, bir sadrazamın yanında bu sürecin içerisinde bir konsensus sağlama

düşüncesindeler. Çünkü bu kadrolar henüz o sürecin içerisinde Mirliva, Mustafa Kemal Atatürk Tuğgeneral, Ali Fuat Cebesoy rütbesi Tuğgeneral'dir. Yani Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru. Bunlar general rütbesine ulaşmışlardır. Ve bu dönemde eğer bu koşul ve şartlar içerisinde bir hükümet, ki kurulacak, kurulması planlanan hükümetlerden biri zihin dünyalarında Ahmet İzzet Paşa hükümetidir. Yani muktedir, bir vatanperver sadrazam etrafında birleşebilirlerse en azından siyasi bir çözüm arayışını burada İstanbul'da gerçekleştirebilecekler ve vatan evladının kıyımının önüne geçebilecekler. Çünkü biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'ne faturası olağanüstü büyük bir kayıp getirmiştir. 1 milyon 200 bin üzerindeki vatan evladının elimizdeki kayıtlarda ne yazık ki kaybedildiğini biliyoruz. İnsan kaybının yaşandığını biliyoruz. Çanakkale muharebeleri sırasında Özgenur Hanım sadece kaybedilmiş olan muharebede 5 bin öğretmen var. Bizim o tarihte Cumhuriyeti devraldığımız mirasta 35 bin köyümüzde okul ve öğretmen yok. 40 bin köyümüz var. 35 bin köyümüzde okul ve öğretmen yok. Yani bu özellikle paylaşımı özellikle ekrandaki bizleri izleyen izleyicilerimizle paylaşmak istedim. Bunun bedelinin ne olduğunu biliyorlar. Ve bir kendi gençlerini savaş meydanında daha fazla kaybetmek istemeyen bir nesil var. Ve bu kadrolar 6 aylık süre zarfında Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu sırada bu çözüm arayışlarına gidiyorlar. Halkı da bilinçlendirebilmek için Mustafa Kemal Atatürk Minber adlı gazetede yazılar yazıyor. Ve bazen bu sürecin içerisinde tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'e olan Osmanlı aynı zamanda halkının tanışlığı Çanakkale Muharebeleri sırasında İstanbul'u kurtaran adam şeklinde manşetler atılmıştır. Halk tanıyor Mustafa Kemal Atatürk'ü. Bunun dışında en önemli isimlerden bir tanesi de Padişah Vahidettin tanıyor. Çünkü kendisiyle birlikte yaverliği döneminde yurt dışı seyahatinde bulunmuş. Mustafa Kemal Atatürk'ün zekasını ve aynı zamanda bu birikimini orada görmüş. Ve Mustafa Kemal Atatürk bu dönemde Osmanlı genel kurmayında kendine yakın olan isimlerden hareketle bu çözüm arayışını özellikle hayata geçirmeye çalışıyor. Bu sırada Meclis-i Mebusan'a gidiyor. Meclis-i Mebusan'da özellikle biraz önce bahsetmiş olduğumuz hükümetin kurulması noktasında bakın bir general ve bu sürecin içerisinde hükümetin kurulabilmesi için muktedir bir sadrazamın en azından bir kabine kurabilmesi için mücadele veriyor ama başarısız oluyor. Ahmet İzzet Paşa kabinesi bu sürecin içerisinde güven oylamasını ne yazık ki alamıyor. Devamında tabii bunalımlar ve bu bunalımların neticesinde Mustafa Kemal Atatürk yeise kapılmıyor. Yani kötümser bir tavır içerisine girmiyor ve fırsatlar kolluyor. Nedir bu fırsatlar? En azından Anadolu'ya geçerek Anadolu sürecinde Anadolu'da bir milli direniş düşüncesini gerçekleştirme gayreti içerisine giriyorlar. Bizzat kendisinin de nutukta ifade ettiği üzere vicdanımda milli bir sır gibi saklamıştım diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu sır neydi? Bu sır milli iradeyle birlikte şekillendirilecek olan ve öncelikli olarak işgalci kuvvetlerin aynı zamanda içerideki emperyalist unsurların maşası durumunda olan Rum ve Ermeni unsurlara karşı, azınlık unsurlara karşı, onların özellikle gerçekleştirdiği yıkımlara, kıyımlara karşı bir direniş düşüncesi hayata geçirebilmekti. Devamında tabii bu fırsat biraz İsmail Fazıl Paşa özeline de geldiğimizde özellikle bunu paylaşmak istedim. O dönemde ordu müfettişlikleri görevleri ön plana çıkıyor. Hı hı. Bu ordu müfettişliği görevlerinden bir tanesinin alınması konusunda bizzat o sırada İstanbul'a gelmiş olan Ali Fuat Cebesoy'a babası teklifi getiriyor İsmail Fazıl Paşa. Hı hı. Ali Fuat Cebesoy da kendisinin o tarihlerde 20. Kolordu Komutanlığı görevini yürüteceğini, düzenli bir birliğe sahip olduğunu ki özellikle burada ifade etmek istiyorum. Savaş bittikten sonra elde iki önemli güç kalmış. Bunlardan biri Kazım Karabekir Paşa'nın komutası altındaki Doğu Cephesi'nde ilerleyen dönemdeki düzenli birliklerimizi tesis edecek olan unsurlarımız. Beraberinde Ali Fuat Cebesoy'un öncelikli olarak Ankara'ya gelerek bu süreci şekillendireceği yapı ki Ali Fuat Cebesoy Ankara'ya gelmesinin temel sebebini eserlerinde açıklarken Ankara'nın bu süreçte vatanperver bir düşünceye sahip olarak aslında işgallere ve İngilizlere karşı beslemiş olduğu duygudan bahseder. Ve İngilizlerin Ankara'da olmasını 30 Ekim 1918'den sonrasını kabul edemez Ankaralılar. Ve sonrası

0: Aslında Ali Fuat Cebesoy'un gelişini ve Ankara'dan Eskişehir'e bu unsurların İngiliz kuvvetlerinin püskürtülmesini sevinçle karşılayacaktır. İşte bunların hepsi birleştiğinde Ali Fuat Cebesoy'un zihninde de kendisine bu teklif geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya özellikle geçmesi yönünde bir fikir ortaya çıkacaktır. Ve İsmail Fazıl Paşa ile paylaştığında İsmail Fazıl Paşa da Mustafa Kemal Atatürk'e olan olağanüstü güveninden hareketle ki benim bir oğlum da Mustafa Kemal Atatürk'tür der, Mustafa Kemal Paşa'dır der. Bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi konusundaki adım atar. Nasıl atar? O tarihte kurulmuş olan İngilizlerle birlikte ortak hareket eden Damat Ferit Paşa hükümetinin İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey kendisinin dünürüdür. Yani büyük oğlunun aynı zamanda kayınpederidir. Ve bu dünürlükten ve düğün esnasındaki tanışıklıktan hareketle Mustafa Kemal Atatürk konusunda bizzat ikna edilir. İsmail Fazıl Paşa tarafından dönemin İçişleri Bakanı. Aslında ikna etmek çok da zor olmamıştır. Neden zor olmamıştır? O tarihlerde Osmanlı'da kurulan Damat Ferit Paşa hükümetinin aslında en büyük korkularından, endişelerinden bir tanesi iddiatçı kadrolardır. Biliyorsunuz 30 Ekim 1918'i takip eden 1 Kasım tarihi itibariyle iddiatçı kadrolara karşı olağanüstü bir kıyım gerçekleştirilmiştir. Bunun halk nazarındaki, kamuoyu nazarındaki özellikle yönelimi de işte savaşa sürükleyen unsurlar, savaşa sürükleyen politikalar sebebiyle iddiatçılara karşı da halk nezdinde bir ön yargı geliştirme gayreti içerisine giriyorlar. Mustafa Kemal Atatürk bir iddiatçıdır. Ama İttihat Terakki'nin Enver Paşası, Cemal Paşası, Talat Bey gibi ön planda olan isimlere değildir. İkna etmesi bir yönüyle de aslında bu noktada bu birinci safta yer almaması nedeniyle işini kolaylaştırır İsmail Fazıl Paşa'nın. Neden? Çünkü Enver Bey ile olan Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sürecin içerisindeki diyaloğudur. Mustafa Kemal Atatürk Enver Paşa'nın uygulamalarına karşı en net tavrı koyan isimlerden birisi olmuştur. Ve bu da takip edilir aynı zamanda Osmanlı kamuoyunda. Enver Paşa'ya karşı olan bu sürecin içerisindeki politikalarına karşı olan duruşu bilinir. Önemli bir yönü de Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle İngilizlerin ikna edilmesi konusunda veya bu dönemde İngilizlerle birlikte hareket eden Damat Ferit Paşa'nın ikna edilmesi konusunda, Ermeni meselesi konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ün 1915 olayları sürecinde Doğu cephesinde vatanın kurtuluşunu gerçekleştirmek için Bitlis'te işte o tarihlerde Muş'un kurtarılması sürecindeki aktif rol oynadığı esnada Ermeni meselesiyle herhangi bir bu sürecin içerisinde doğrudan bir ilişkisi yoktur. Bu da aynı zamanda bizim bu noktada Mustafa Kemal Atatürk üzerinde konsensusun sağlanması konusunda işini kolaylaştıran Osmanlı Erkan-ı Harbiyesi'nin işini kolaylaştıran noktalardan birisi olmuştur. Ve biraz önce ifade ettiğim gibi Vahidettin'in Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyor olması, Sultan Vahdettin'in beraberinde 1915'te Çanakkale Muharebeleri esnasında Mustafa Kemal Atatürk'ün kahramanlığı, devamında Doğu cephesindeki olağanüstü gayreti ve en önemlisi dürüst bir subay olması, çetecilere karşı mücadelesi, bu dönemde rüşvete karşı vermiş olduğu mücadelenin halk nezdinde ve saray o sürecin içerisinde saray tarafından da biliniyor olması aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün ordu müfettişliğine getirilmesinde önemli bir unsur oluşturmuştur. Tabii buradaki en önemli aktör de merhum İsmail Fazıl Paşa ve oğlu Ali Fuat Cebesoy olmuştur. Dönemin İçişleri Bakanlığı'nın ikna edilmesi konusunda.
1: Hocam İsmail Fazıl Paşa'nın bu kritik süreçte üstlendiği önemli roller nelerdi, en önemlileri?
0: En önemli rollerden bir tanesi 1914 yılında bildiğiniz üzere Balkan Savaşları'nın hemen sonrasındaki aşamada emekliye sevk edilmesine rağmen İsmail Fazıl Paşa memleket meseleleri konusunda hep düşünmüş. O tarihte emekliye sevk edilir edilmez biraz önce saymış olduğumuz 3 eseri yazma fırsatı yakalamıştır. O deneyim ve tecrübesini. Bunları yazarken de aslında bu kötü gidişatın hangi sebeplere dayalı olarak gerçekleştiğini kitapları kaleme aldığı 1914 tarihinden 18-19 tarihine kadar ki geçen süreçte yakın çevresiyle paylaşma imkanı bulmuştur. Ve o dönemde emekli bir kor generaldir. Bu emekli kor general olması süreci içerisinde de biz Milli Mücadele Hareketi'nin gerçekleştirecek olan kadrolarda da yakın ilişki içerisinde ve her birinin sevgisini, hürmetini kazanmış isim olduğunu görüyoruz. İsmail Fazıl Paşa Anadolu'ya geçtiği esnada

0: 66 yaşındadır Özge Nur Hanım. 66 yaşında daha henüz biliyorsunuz Erzurum Kongresi toplanmış. Erzurum Kongresi toplandıktan sonraki süreçte Ankara'ya geldiği tarih, yani evladı Ali Fuat Cebesoy'un görev yaptığı birliğe geldiğinde, ki henüz daha bir tümen boyutunda değil, dahi değildir, bir alay boyutundadır. Her ne kadar 20. Kolordu Komutanlığı görevini yürütüyor olsa da savaş sonrasındaki yıkım belli. Kendisinin geldiği tarihin 28 Temmuz 1919 olduğunu görüyoruz. Yani daha henüz Sivas Kongresi sürecine geçilmemiş. Sivas Kongresi sürecine geçilmemekle birlikte bu dönemde temsil heyeti oluşturulduktan sonraki süreçte İstanbul hükümetinin ve Sultan Vahidettin'in Anadolu'da gerçekleşen bu mücadeleye yaklaşımı bellidir. Çünkü hemen bu aşamayı takip eden 4-11 Eylül tarihinde Sivas Kongresi toplanacaktır. Sorduğunuz noktada, soruda en önemli hususlardan bir tanesi de bizzat İsmail Fazıl Paşa'nın İstanbul delegesi olarak bu süreçte bildiğiniz üzere Sivas Kongresi'ne 4-11 Eylül tarihinde katılımı söz konusudur.
1: Tabii ki bu, Sivas Kongresi milli mücadelenin neredeyse gerçek dönüm noktası tabii, olarak adlandırılıyor. Tabii,
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli burada atılmıştır der. Evet. Özellikle Sivas Kongresi ile ilgili değerlendirmeyi yaparken kaynaklar. Özellikle Sivas Kongresi süreci aşamasına geldiğimiz İsmail Fazıl Paşa'nın burada önemli bir dengeleyici rolünün de olduğunu biliyoruz. Çünkü Özge Nur Hanım, Amasya Genelgesi'nden sonraki aşamada Mustafa Kemal Atatürk olağanüstü bir bildirinin altına imza atmış. Erzurum'da bunu perçinlemiş. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır demiş. İstanbul hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirememektedir demiştir. Bu süreçte işte Mustafa Kemal Atatürk'ü ve beraberinde bu mücadele içerisinde yer alacak olan kadroları destekleyecek ve toplumun itibarını, toplumun aynı zamanda güvenini kazanmış olan insanların bu mücadelenin içerisine dahil olmaları çok önemlidir. İsmail Fazıl Paşa'nın da 4-11 Eylül tarihinde bizzat buraya gelerek Sivas Kongresi'nde bulunması benim şahsi kanaatim bu güven ortamının, bu güven sürecinin sağlanmasının en önemli sebeplerinden aynı zamanda birini teşkil edecektir. Tabii burada önemli bir noktayı da belirtmek gerekiyor. Milli Mücadele Hareketi'nin hemen Sivas Kongresi ile birlikte başlayan sürecinde de özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği konusunda da bu konsensusun sağlanması konusunda önemli bir kilit nokta, rol üstlendiğini İsmail Fazıl Paşa'nın takip ettiğini görmekteyiz. Çünkü Erzurum Kongresi'nde liderlik etmiştir Mustafa Kemal Atatürk. Temsil heyetinin bizzat lideridir ama Sivas Kongresi'ne geldiğinde bu liderlik konusunda yakın arkadaşları, ki Rauf Bey başta olmak üzere, bir takım çekincelere sahip olduğunu bu kadroların görüyoruz. Ve bunun İsmail Fazıl Paşa'ya iletildiğini görüyoruz. İsmail Fazıl Paşa da kongre açılışında aslında bunun yaşanabilecek olan bu sürecin önüne geçebilmek için o deneyim ve tecrübesiyle işte kongrenin takibi sürecinde başkanlığın yürütülmesi noktasında delegelerin isim sırasına göre veya delegelerin temsil ettiği illerin bizzat alfabedeki yerine göre bir temsil talep etmiştir. Tabii burada temel mesele ülkenin kurtuluşudur Özge Nur Hanım. Yani temel mesele ülkenin nasıl kurtarılacağıdır. Mustafa Kemal Atatürk de bizzat bunu yakın çevresiyle kongre toplanır toplanmaz paylaşacaktır. Ve bizzat yine Sivas Kongresi esnasında liderliği ve kontrolü eline alacaktır.
1: Özellikle İsmail Fazıl Paşa Sivas Kongresi'nde manda ve himaye üzerinden bir bir tavır koyuyor değil mi hocam? Nasıl bir tavır koyuyor?
0: Şöyle bir durum var. Milli Mücadele Hareketi'nin başladığı dönemde cephede ve cephenin gerisindeki lojistik imkanlarda çok büyük problemler var. Balkan Savaşları esnasında bizim ülkemizin en önemli problemlerinden bir tanesi asker kaçakları meselesidir ki biliyorsunuz Milli Mücadele Hareketi'nin hemen başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ele aldığı temel meselelerden biri bu asker kaçakları meselesine çözüm üretebilmektir. Çünkü 1912-1913 devamında 4 yıl devam eden bir harbi umumi, yani Birinci Dünya Savaşı, devamında 4 yıl yine devam edecek olan bir kurtuluş mücadelesi, bir istiklal harbi süreci var. Vatandaş ve aynı zamanda Osmanlı halkı bu sürecin esnasında çok büyük kayıplar vermiş. Zeytin Dağı adlı eserde Fahri Rıfkı Atay oğlu Ahmet'i arayan bir ana portresi çizer kitapta. Vatandaşımızın o tarihte Osmanlı halkının içinde bulunduğu durum, Osmanlı halkının içinde bulunduğu özellikle yaklaşımda şudur. Elde bir Anadolu toprağı kalmıştır ve Anadolu'daki irfan bu toprağı emperyalist unsurlara vermeyecektir. Ve Mustafa Kemal Atatürk bunu derinden hisseden, bunu derinden aynı zamanda sezen bir kabiliyettedir. Beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. O tarihlerde bu mücadelenin başında olan isimler de halkın içinde bulunduğu bu durumdan hareketle manda meselesinin aslında iktisadi bir mesele olduğunu ifade eder. İsmail Fazıl Paşa özelinde özellikle bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü Bekir Sami Bey o tarihte bizzat bu süreçte eleştirilerden bir tanesini getirmiştir. Efendim mandadan kastettiğiniz nedir der. Yani ülkenin istikbalinin, ülkenin aynı zamanda istiklalinin bir başka gücün kontrolü ve denetimi altına verilmesi ne anlama ifade eder der. Ki o tarihte bizim yabancı kaynaklarda da takip ettiğimiz noktada özellikle Amerikan basınında, İngiliz basınında takip ettiğimiz yönüyle baktığımızda ülkenin içinde bulunduğu koşul ve şartlar altında bir mücadelenin gerçekleştirilebileceği noktasında attıkları manşetlerden bir tanesi macera perest bir süreç içerisine giriyor diye düşünürler. Tabi bu da bir algı yönetimidir aynı zamanda tamam. Gözden Uran'ın. Çünkü nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ü ve beraberindeki mücadeleyi biraz da arka plana itmek. Biraz da bu sürecin içerisinde aslında onu küçültmek, evet, itibarsızlaştırmak gibi bir gayret içerisine giriyorlar ama bu noktada da İsmail Fazıl Paşa'ya bu soru sorulduğunda benim asıl kaygım der, iktisaden zayıflamış olan bir ülkenin bu süreçte iktisaden güçlü olan bir devletten ekonomik destek almasıdır der. Yoksa istiklali tamın veya bağımsızlık düşüncesinden taviz veren insanlar değil. Biraz önce de ifade ettiğim üzere İsmail Fazıl Paşa 1853 doğumlu. Ve 1853'ten sonraki aşamada hayatının 41 yılını askerlik göreviyle yerine getirmiş bir isim. Devamında emekliye sevk edilmesine rağmen, kor general olarak sevk edilmesine rağmen Anadolu'ya geçiyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında bir nefer olarak bulunmak benim için şereftir diyor. Ve 66 yaşında mücadelede bizzat yer alıyor. Yani bu bile bize aslında bu fedakarlığın, bu mücadele azim ve kararlılığın ortaya koyulması konusundaki en önemli hassasiyetlerden bir tanesini ortaya koyuyor.
1: Hocam, kıymetli hocam, son Osmanlı Mebusan Meclisi neden bu kadar önemli? Yani özellikle misak-ı milli kararlarının alınmasıyla ilgili. Bu tarihteki önemi nedir tam da bu konu özelinde?
0: Bizzat şöyle görmek gerekiyor. Biliyorsunuz tarihi kayıtlarda misak-ı milli kararları ve misak-ı milli kararlarını alan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Anadolu'daki birikimi ve Anadolu'daki bu birikimle birlikte Anadolu'daki mukavemet düşüncesiyle İstanbul'un bu mukavemet düşüncesini tanıması sürecidir. Bir başka ifadeyle İstanbul'daki ortak akılla Anadolu'da oluşan Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat oluşturduğu bu direniş düşüncesinin artık ete kemiğe büründürüldüğü Amasya Genelgesi'yle Erzurum ve diğer kongrelerle birlikte ete kemiğe büründürüldüğü ve Sivas Kongresi'yle birlikte perçinleştirildiği devamında Amasya protokolünün mülakatlarının gerçekleştirilmesi aşaması ve komutanlar protokolünün gerçekleşmesi sürecinde bizzat milli mücadele konusundaki azim ve kararlılığın İstanbul'la birlikte bir konsensus süreci içerisine bağlandığı dönemdir. Tabii bizzat bu müsveddeler, yani bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı ve hazırladığı 6 madde özellikle çok önemlidir. Bu 6 maddenin bizzat Mustafa Kemal Atatürk Sivas'tan sonra Ankara'ya geçtiği aşamada heyetlerle birebir görüşüyor. Ve kendilerine özellikle bu aşamada misak-ı milli kararlarının alınması konusunda telkinlerde bulunuluyor. İkinci bir nokta Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlık görevine getirilmesi noktasındadır. Şimdi ekranları başında izleyen izleyicilerimiz özellikle bu başkanlık konusunun neden Mustafa Kemal Atatürk tarafından istendiğini, yani meclis başkanlığı görevinin istendiğini belki düşünebilirler. Mustafa Kemal Atatürk olağanüstü matematik kabiliyetine sahip olmakla birlikte basiret sahibi bir komutandır. İstanbul'da misak-ı milli kararlarının alınmasından sonraki süreçte meclis-i mebusanın kapatılacağını ve meclis-i mebusanın milletvekillerine dağıtılacağını biliyordu. O dönemde o

0: Osmanlı Kanun Esasisi'ne göre eğer meclis padişahın olurunun dışındaki başka bir güç tarafından kapatılır ise tekrar meclisi açma yetkisi meclis başkanına ait olacaktı. Yani Mustafa Kemal Atatürk aslında bu misak-ı milli kararlarını alan meclisin kapatılmasından sonraki sürecin inisiyatifini kendi kontrolü altına almaya çalışacak ve Anadolu'nun bizzat en güvenilir noktası olan o dönemde Ankara üzerinde konsensus sağlanmıştır. İstanbul'da 16 Mart 1920 tarihinde dağıtılmasından sonraki süreçte meclisi mebusanın ki çok büyük bir yıkımdır. En az 30 Ekim 1918 süreci kadar önemli bir yıkımdır bizim için. Çünkü onurumuzun zedelendiği İstanbul'dayız, İstanbul'umuzdayız, güzel şehrimizdeyiz. Milletimizin onurunun aynı zamanda zedeleneceği olayların peş peşe yaşandığını görmekteyiz. İşte Döşbrey'in İstanbul'a bu sürecin içerisinde gelmesiyle birlikte bir gövde gösterisi gerçekleştirmiş olması ve vatanperver evlatları olan Anadolu'nun vatanperver evladı olan Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'in bu sürecin içerisinde İstanbul'da bizzat emperyalist unsurların, İngilizlerin ve damat Ferit Paşa'nın ortaklaşa kurdukları Divan-ı Örfi'de yargılamaları neticesinde haksız ithamlarla hukuka aykırı bir şekilde vatan evlatlarının asıldığı bir süreç gerçekleşiyor. Tabii bu konuda en önemli hassasiyetleri gösteren isimlerden birisi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yıllar sonra Boğazlayan Kaymakamı'nın babasını Konya'da görüyor. Mustafa Kemal Atatürk babayı, Kemal Bey'in babasını gördükten sonra ayağa kalkıyor, önünü diktiriyor. Efendim devletimizin babası hoş geldiniz diyor. Estağfurullah efendim diyor, siz milletimizin babasısınız, devletimizin babasısınız diyor Kemal Bey'in babası. Sizin evladınız öyle bir mücadelenin fitilini ateşledi ki diyor, bu ateşlenen fitil eğer olmasaydı biz bu mücadeleyi gerçekleştiremezdik diyor. Biraz önce söylediğiniz noktada olduğu üzere misak-ı milli şehide şühedaya sahip çıkmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve beraberindeki lider kadronun en önemli hassasiyetlerinden bir tanesi de budur. Biraz önce özellikle bu isimlerin hassasiyetlerini ifade ederken biliyorsunuz Ali Fuat Cebesoy Balkan Savaşları sırasında Yanya'da gazi olmuştur, yaralanmıştır. Yaralanmasına rağmen savaşı yönetmiştir. Süleyman Askeri benzeri bir örneğidir. Bizzat Sedye'den savaş yönetmiş olan ordu komutanlarıdır. Tabii bu insanların ortaya koyduğu konsensus da önemli. Nedir? Milli bağımsızlık diyoruz. İşte özellikle Osmanlı sınırlarının o tarih içerisinde belirlendiği misak-ı milli kararlarının bu süreç içerisinde alındığını görüyoruz Gözde Nur Hanım. Beraberinde Boğazların tüm dünya devletlerine açık hale getirildiğinin, tüm dünyaya haykırıldığı bir süreçteyiz. Yani bizim meselemiz insanların ticaret yapması, insanların para kazanmasına engel olmak değil diyoruz. Üçüncü bir şey, biz de ulusların saygınlığı noktasında, uluslararası ilişkilerde eşit haklar istiyoruz diyoruz. Efendim siz diyoruz kendi ülkenizdeki azınlıklara nasıl davranıyorsanız biz de ülkemizdeki azınlıklara öyle davranacağız diyoruz. Kars Ardahan bizim topraklarımız diyoruz. Onur meselemiz diyoruz. Batı Trakya bizim topraklarımız diyoruz Gözde Nur Hanım. Yani Misak-ı Milli'deki sağlanan konsensus, işte kapitülasyonların bu süreç içerisindeki reddi gibi aslında bu topraklar üzerinde yaşama azim ve kararlılığımızdır bu yönüyle baktığımızda.
1: Çok doğru hocam. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm bu süreçten sonra açılışı birçok zorluğun da aşılması. Evet. Anlattığınız birçok zorluğun aşılması aynı zamanda. Yine İsmail Fazıl Paşa özelinde birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi görevleri nelerdi? Gerçi ilk bölümde de aktarmıştınız. İlk Bayındırlık Bakanı oldu evet. Demiştiniz. Adı Nafia Vekili.
0: Nafia Vekili.
1: O dönem. Nasıl roller üstlendi? Hangi fikirleri meclise getirdi? Kabul oldu, olmadı, muhalif olundu, kabul edildi. Yanına kimleri aldı? Özellikle ulaştırma ve işte altyapı alanında hangi çalışmalar öne çıktı?
0: Tabii burada en önemli noktalardan bir tanesi İsmail Fazıl Paşa'nın azim ve kararlılığını son Osman Mebusan Meclisi süreci içerisinde de yürütmüş olması ki meclis dağıtılmasına rağmen ki dağıtıldıktan sonra biliyorsunuz birçoğu milletvekillerinin Malta'ya sürgün edilmiştir. Fakat bu sürecin öncesinde İstanbul'dan ayrılan şanslı milletvekillerimizdir. Beraberinde İsmail Fazıl Paşa da beraberinde bulunduğu grupla birlikte. Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis kapatıldıktan hemen sonraki aşamada yani 16 Mart 1920'de Son Osman Mebusan Meclisi dağıtıldıktan sonra bizzat 3 gün sonrasında biliyorsunuz yeni kurulacak olan meclisin hazırlık aşamasına giriliyor ve çağrıda bulunuyor. Ve en demokratik meclisimiz toplanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk dönemi başlıyor. Bu heyecanla İsmail Fazıl Paşa da beraberinde Ankara'ya geçen kahraman ve aynı zamanda bu azim ve kararlılığı devam ettirme gayreti içerisinde olan insanlardır. 67 yaşına ulaşmıştır. Ve Ankara'ya geldikleri zaman karşılaştıkları manzara şudur. Biliyorsunuz bir meclisimiz var. Bu meclisin çatısı Ankara'daki vatandaşlar tarafından kendi evlerindeki çatıların kiremitleri sökülerek toplanmış. Mütevazı bir genel kurul salonu ve bunun hemen ortasında küçücük bir soba, etrafında ısınmaya çalışan insanlar ama yürekleri kor gibi olan kuvvetli milletvekilleri var. Aylarca maaş almayacak olan, hatta ve hatta meclise gelirken, seçilmiş olan bu milletvekilleri meclise gelirken, paraları bittikten sonra özellikle bulundukları yerde tekrar insanların bir araya gelip para toplayarak tekrar Ankara'ya sevk ettikleri insanlar. Anadolu'ya geldikleri zaman bu milletvekillerini karşılayan manzara o tarihte gar ve çevresinde, Ankara garı ve çevresinde bizzat binek hayvanlarının semerlerini yastık yaparak gecesini gündüzüne katan milletvekillerini görüyoruz. Tabii bu fedakarane ve kahraman milletvekillerinin arasında İsmail Fazıl Paşa da bizzat emekli bir kor general olmasına rağmen bu sürecin içerisinde yerini alacak ve ilk hükümet sürecinde sizin de ifade ettiğiniz gibi nafia vekili olacaktır. Bu birikimin aynı zamanda oluşmasında etkili olan temel hususlardan birisi biraz önce ifade ettiğiniz üzere Osmanlı-Rus harplerinden sonraki süreçte padişah kaymakamlığı görevinden sonraki süreçte Doğu sahasında Erzincan'da 17 yılını geçiriyor İsmail Fazıl Paşa. 17 yıl. Bu 17 yıllık sürecin içerisinde Doğu'nun, Doğu insanının yaşadığı problemleri, Doğu'daki özellikle altyapı noksanlığını, Anadolu'daki yaşanılan altyapı noksanlığını ve Anadolu'daki fuharalığı görüyor. Ve devamında buna çözüm yolları üretecekler. İşte bu deneyim ve tecrübeden hareketle nafia vekilliği görevini kabul etmesinin arkasındaki temel meselelerden biri lojistik imkanın, lojistiğin nasıl sağlanabileceğini çok iyi bilen bir isimdir İsmail Fazıl Paşa. Çünkü konuşmamızın ilk bölümünde de ifade ettiğimiz üzere Balkan Savaşları esnasında İzmir'de bizzat bu lojistiği yöneten subayımızdır, generalimiz olarak bu süreçte görev aldığını görüyoruz. Bu deneyim ve tecrübeden hareketle ve Mustafa Kemal Atatürk'ün güveni yine mücadelenin ilk düzenli aynı zamanda birliklerin tesis edilmesi konusundaki öneme sahip olan Ali Fuat Cebesoy'un bu noktadaki desteğiyle birlikte ilerlemiş yaşına rağmen ve rahatsızlıklarına rağmen İsmail Fazıl Paşa nafia vekilliği görevini üstleniyor. Bu görevini yaklaşık olarak bir yılı aşkın bir süre devam ettirecek. Bu süreçte en önemli faaliyetlerinden bir tanesi, en önemli meselelerimizden bir tanesi bizim bugün de içinde bulunduğumuz dönemde öğrencilerime devamlı yenilediğim hususlardan birisi budur. Dil bilmek çok önemli. Yabancı dil bilmeyi çok önemsiyoruz biz. Temel meselelerden bir tanesi şu. O tarihte Osmanlı Devleti'ndeki demir yollarındaki telgraf dili Fransızca. Ve Fransızcanın bizzat bu dönemde eğitiminin verildiği yerler genellikle azınlık okulları veya yabancı okullar. Yani Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz katmanlı bir eğitim kurumsallaşması var. İşte efendim mevcut olan o tarihlerde medrese eğitiminin yanı sıra yabancı okulların, azınlık okullarının o tarihlerde yine misyonerlik faaliyetleri neticesinde kurulmuş olan okullar var. Yani bu ne demek oluyor? Eğitimin neticesinde o istendik davranışların elde edilmesi sürecinde farklı gruplar, farklı istendik şahsiyetler ortaya çıkarıyorlar. İşte özellikle bu eğitim kurumları içerisinde yabancı dil eğitiminin verildiği kurumlardan biri yabancı okullar ve azınlık okulları. Ve bu nedenden hareketle de bu telgraf memurlarının çoğusu azınlık unsurlardan oluşuyor. Tabii Milli Mücadele Hareketi'nin gerçekleştirildiği esnada da en büyük yaşadığımız krizlerden bir tanesi de bu oluyor. Yani telgrafa hakim olamıyorsanız, demir yollarına hakim olamıyorsanız...
1: İstihbarata da hakim olamıyorsunuz.
0: İstihbarata da hakim olamıyorsunuz. İsmail Fazıl Paşa'nın ilk dikkat ettiği noktalardan birisi de bu. Evvela haberleşme dilini Türkçe yapıyoruz. Ve ardından burada görev almış olan azınlık unsurlarla iltisakı tespit edilmiş olan veya azınlık unsurlara istihbari faaliyetler gerçekleştirdiğini düşündüğümüz isimlerin tek bu sürecin içerisinde görevlerine son veriliyor ve sadece ve sadece Müslümanlar bu görevlere getiriliyor. Yani Müslüman olma şartıyla birlikte bu görevlerde yer aldıklarını görüyoruz. Bizim o dönemdeki millet sistemimizde biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nden takip ettiğimiz millet sistemi içerisinde Osmanlı milleti Müslüman, gayrimüslim ve diğer unsurlar olarak telakki etmiştir. Milletimiz bu nokta içerisinde de devlet politikası olarak Müslüman unsur olarak görülmektedir.
1: Kıymetli hocam, şimdi yine tarih gönüllerinden İrfan Bey'in sorusu var. Onunkiyle de birleştirerek bir soru soracağım. İsmail Fazıl Paşa'nın önerdiği reformlar tabii ki çok ciddi bir bilgi birikiminin de ürünüydü. Yazdığı eserler ve fikirleri bize nasıl bir devlet anlayışı sunuyor diye soracağım size, ama bunu da İrfan Yazıcı'nın sorusuyla da pekiştireceğim. Demiş ki İsmet Türkmen hocamızla bizleri tanıştırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program. Aklıma şey geldi diyor, konu spesifik olunca İsmail Fazıl Paşa'mızın entelektüel yönü nasıldı? Bunu konuştuk fakat özellikle paşamızın edebiyatı da güçlüydü ve o nedenle acaba entelektüel yanı nasıldı diye sormak isterim demiş. Mesela merak ediyorum, acaba paşamızda şairlik var mıydı veya resim yapar mıydı? Musiki ile arası nasıldı gibi sorular evet. Sormuş.
0: Tabii entelektüel bir bilgi birikimine sahip olduğunu biz kendisinin kaleme almış olduğu eserleri gerek Türk Tarih Kurumu'nun kütüphanesinde gerekse de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Nadide Eserler Kataloğu olarak adlandırdığımız kitaplığında takip edebildik. Üç eserini ben burada tespit edebildim. Bunlardan bir tanesi Osmanlı Karadağ Seferi adlı eseriydi. Olağanüstü edebi bir dile sahip bu kitap. Aynı zamanda ben ek kısmına, kitabımın ek kısmına da bunları koyma gayreti içerisine girmiştim. Bir diğeri İsmail Fazıl Paşa tarafından Meşahiri Askeriyemizden Bir Sayfa adlı eseridir. Bu da aynı şekilde Osmanlı Karadağ Seferi esnasında edebi bir dille kalem almıştır. İrfan Bey bence bu eseri biliyor ve bu bağlamda bu soruyu sordu. Çok dikkatli bir izleyicimiz. Çünkü bu eseri ben Osmanlıcadan günümüz Türkçesine transkribe ettiğimde bu edebi dili görebilmiştim, takip edebilmiştim. Olağanüstü bir gözlem yeteneğine sahip olduğunu ve aynı zamanda yerel halkı çok iyi takip ettiğini İsmail Fazıl Paşa'nın görebiliriz. Doğu'da bulunduğu esnada 17 yıl kadar Doğu'da bulunduğunu ifade ettim. Erzincan'da görev yapmak durumunda kalıyor. Belki izleyicilerimizin aklına şu gelmiş olabilir. Yani İsmail Fazıl Paşa padişah yaverliği görevini yürüttüğü bir esnada, kaymakamlık görevini yürüttüğü esnada hızla yükselirken, basamakları hızla aşarken ne oldu da bir anda efendim işte Erzincan, Erzurum ve daha sonra Erzincan'da görev aldı. 17 yıl buralarda kaldı. Efendim o tarihte bizzat kendisinin görevi esnasında yürüttüğü bu yükseliş Sultan Abdülhamit döneminde bazı çevrelerin dikkatini çekti. Bir takım jurnallerin gerçekleştiğini ifade ediyor. Yine Ali Fuat Cebesoy belki bunu ifade ederken işte efendim babamın hakkında o dönemde haksız ithamlarda bulunarak kendisinin işte merkezden uzaklaşmasına sebep olduğu şeklinde bir ifadeye yer veriyor. Ama daha sonra bir hakkın bu sürecin içerisinde hakkın teslim edildiğini görüyoruz. İsmail Fazıl Paşa'nın 1909'la birlikte merkeze tekrar geldiğini, bu esnada kendisinin bizzat valilik görevini, Suriye valiliği görevini ve Adana'daki valilik görevini yürüttüğünü biliyoruz. Olağanüstü belki bu edebi yönünün yanı sıra muktedir. Yani çok aynı zamanda hukuka hakim olan bir devlet adamı olduğunu biliyoruz. Çünkü Adana'da o dönemde Adana olaylarının 1909 yılında yaşandığı bir esnada, Ermeni olaylarının yaşandığı bir esnada bu süreçte olağanüstü bir yargılama süreci içerisine giriyor. Ve bu yargılama sürecinde suçların derhal cezalandırılması konusunda önemli adımlar atıyor ve olayları yatıştırıyor Gözde Nur Hanım. Bu da önemli bir yönü. Tabii bu İrfan Bey'in sorduğu soru özelinde de Meşahir Askeriyemizden Bir Sayfa adlı eserinde bu edebi yönünü görmek mümkün. Beni çok etkileyen bu eserin içerisindeki bir bölüm vardı. Bir onbaşıdan da bahseder. İşte Remo Efendi isminde bir onbaşıdan da bahseder. Cephede aynı zamanda Tümen komutanlığı yapmış olan bir generalden de bahseder. Hatta bu generalin yaralandığı esnada iki askerinin desteğiyle birlikte bu süreçte savaşı yönettiğinden bahseder. Tarihin yazgısıdır ki kendi evladı da Balkan Savaşları esnasında yaralandığı esnada benzer şekilde askeri yönetmiştir, yönlendirmiştir. Ve bunu ifade ederken de özellikle şunu söyler. Yani en başta bu görevlere getirilecek olan insanların ehliyetli ve liyakatli olması gerektiğinden bahseder. Sorduğunuz sorunun önemli yönlerinden bir tanesi de bu bence. Neden bu? Çünkü Osmanlı Devleti'ndeki bu yıkım sürecinin yaşanmasının arkasındaki temel sorunun eğitim kurumlarındaki yaşanılan aksaklıklardan hareketle gerçekleştiğini ifade eder. Diğer bir önemli özellik işte Doğu ıslahı konusunda kaleme aldığı ve bizim de ıslahata ait görüşleri adlı eserinde kaleme aldığı noktada da Ermeni meselesinin patlak vereceğini, bu sürecin içerisinde nasıl bir sonuç ortaya koyacağını bundan yani 1915'ten birkaç yıl evvel ifade etmiştir. Bizzat bu coğrafyadaki sayılarda vermek suretiyle. Çünkü der, bu sayıları tespit etmek zorundayız. İlerleyen dönemde emperyalist unsurlarla birlikte bunların sağlayacağı birliktelik bizim bu süreçte nüfus anlamında üstünlüklerini sağlayacaklarına dair ortaya koyacakları doneleri çürütmemize yardımcı olacaktır. Ya böyle de bir ileri görüşlülüğe sahip. Çünkü biz daha sonrasındaki süreçte efendim Doğu'da bildiğiniz üzere Amiral Gardrop'un işte Bristol'un bu General Harbord'un raporlarında bunları görmekteyiz. İşte Ermenilerin çoğunlukta oldukları yerlerde işte bir devlet kurabilme hakkına sahip olmaları konusunda görüş ve düşüncelerini yansıttıkları veya Rumların çoğunlukta oldukları yerlerde görüş ve düşünceleri yansıttıklarına dair bu tespitleri yaptıklarını görebiliyoruz. Bir önemli anekdot da Gözde Nur Hanım, özellikle Rumlar 1913 yılında hazırlamış olduğu raporda şöyle bir noktaya değiniyor İsmail Fazıl Paşa. Rumlar diyor 1913 sürecinden sonra diyor Anadolu'nun batı kanadında, Anadolu'nun batısında toprak ediniyor diyor. Gayrimenkul ediniyor diyor. Ve bunu sağlarken de başta Yunanistan olmak üzere Atina'da Anatolian Bank olarak adlandırdıkları bankalar vasıtasıyla gerçekleştiriyor diyor. Uygun faiz oranları ile birlikte aldıkları bu desteklerle Anadolu'da ileride kuracakları devletin temellerini hazırlayabilecekleri kanaatine veya düşüncesine sahip olacaklar diyor. Çünkü bu nesil Venizelos gibi o dönemde megal iddia çılgınlığı, o meşhun, uğursuz fikre kendini adamış olan tırnak içerisindeki bu insanların hedeflerinin ne olacağını ortaya koyuyor. Yani Anadolu'nun batı kanadında oluşturacakları bu sahalarla ilerleyen dönemde burada yaşayacak olan Müslümanlara ve Türklere hayat sahası tanımayacaklar şeklinde tespitlerde de bulunuyor. Yani bu satırları okurken de bir tarihçi olarak, bir vatan evladı olarak beni de heyecanlandıran durumların bu olduğunu ifade etmek isterim.
1: Çok önemli çünkü hocam hani son bir iki dakikamız da var. Son sorumu da şöyle bağlamış olayım söyledikleriniz özelinde. Bugün Türkiye'de gençler ve tarih meraklılarını aslında İsmail Fazıl Paşa'yı neden yeniden okumalıyı biraz da özetlediniz. Yani onun hayatı ve fikirleri bugüne dair hangi mesajları veriyor? Ufak ipuçları verdiniz. İsterseniz son sözlerinizle ve pekiştirerek konumuzu bitirmiş olalım.
0: Tabii kendisinin bizzat kendi evladının yetişmesi noktasında göstermiş olduğu hassasiyetten de hareket ederek şöyle ifade edeyim. Bir kere evladının cephede yaralandığını duymasına rağmen kendisinin duygusallığını da hatta gözyaşlarını da sakladığını ifade eder bizzat eş hanımefendi. İşte biliyorsunuz bir anne olarak. Evladı Ali Fuat Cebesoy'un yaralandığını duyduktan sonra işte bir şeyler yapmasını istedi muhtemelen İsmail Fazıl Paşa'nın ama İsmail Fazıl Paşa buna müsaade etmiyor. Çünkü o diyor demek ki vazifesini doğru bir şekilde yerine getiriyor diyor. Bir asker olarak doğru bir şekilde yerine getirdiğinin göstergesidir diyor ve bu süreci takip ediyor. İkinci bir nokta bizzat Anadolu evladı başta olmak üzere iyi bir eğitim süreci içerisinden geçmesini istiyor. Çünkü eğitimle, akılla ve aynı zamanda irfanla bunun gerçekleştirilebileceğini düşünüyor. Ben bu satırlara nerede ulaştım? Peyami Sefa'nın biraz önce ismini zikretmiştim. Ali Fuat Cebesoy, milli mücadelemizin kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy ve babası İsmail Fazıl Paşa adlı eseri kaleme aldığında bahsetmiştim. O da isterseniz belki kapanış cümlesi olacaktır. Şöyle bir kendisinin ölümünden sonraki süreçte satırları kaleme alıyor. Arş-ı Hüda'ya yükseldi namı. Gazi şehit der tarihi nam. Rahmet Allah, rahmeten selahu. Rahmet olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Çok güzel satırlarla da bir kapanış yaptınız. Sayenizde bu programda kıymetli bir devlet adamını daha yakından tanıdık. İsmail Fazıl Paşa'yı, fikirlerini, milli mücadele ve cumhuriyete katkılarını. Gerçekten kaynak olarak çok sınırlı olmasının yanında sizinle beraber çok geniş bir literatüre ulaşmış olduk. Bizi tanıştırdınız hem kitabınızla hem zengin dimağınızla. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Şeref duydum. Şerefyap olduk. Aynı zamanda sizin yapacağınız çalışmalarında, kanalınızın da bereketli olmasını, yapacağınız programların da bereketli olmasını temenni ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Elinize ayağınıza, fikrinize sağlık. Değerli tarih severler, kıymetli hocamla Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmet Türkmen hocamla bir portreyi konuştuk. İsmail Fazıl Paşa portresini ve Osmanlı son döneminden Cumhuriyet'e giden yolu da aslında biraz daha iyi anlamış olduk. Teşekkür ediyorum sizlerin de kıymetli katkıları ve yorumları için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda buluşuyor olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Türkiye'de dün 9 ilde ne yazık ki orman yangınları çıktı ki alevlerle mücadele hala Muğla'da, Balıkesir'de, İzmir'de, Antalya'da devam ediyor ne yazık ki. Özellikle de alevlerle mücadeleyi rüzgar olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki günlerde rüzgarın devam etmesi bekleniyor. Muğla'da mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bayır mahallesindeki zirai alanda sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada Seydikemer ilçesi Bayır mahallesindeki yangına devletin tüm kaynakları seferber edilerek acil ve çok güçlü bir müdahale edildiği belirtildi. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için tüm kurumların en üst düzey koordinasyonuyla sahada etkin bir çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. Yeşil vatanımızı korumak için 25 hava aracı, 410 kara aracı ve 1141 personelimiz özverili bir şekilde yangınla mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Yangın Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yaklaşınca hastanedeki 45 hasta diğer hastanelere sevk edildi. Yangın bölgesindeki risk altındaki 408 ev tedbir amaçlı tahliye edildi ve 703 vatandaşımızla yaklaşık 100 hayvan güvenli bir bölgeye taşındı. Yangın nedeniyle 6 mahallemizde 55 yapı hasar gördü, bazıları tamamıyla yıkıldı. Açıklamada mücadelenin yangın tamamıyla söndürülene kadar aynı titizlikle devam edeceği vurgulandı. Öte yandan yangın nedeniyle kapanan Fethiye-Antalya karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bir diğer yangın noktası Fethiye ne yazık ki. Fethiye'de de yangın çıktı. Öte yandan sabaha karşı Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor. Ve bir diğer yangın noktası Antalya Kumluca. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı yangın. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi. Yine Antalya'nın bir başka noktasında çıkan yangın Alanya. Alanya'da da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor. Sapadere mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı yangın. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını yürütüyor elbette ki. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade etti. Yangın ormanlık alanda seyrediyor. Şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik dedi. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleyi sonlandırdıklarını anlatan Öztürk, ekiplerin karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini de belirtti. Öztürk, havadan müdahalenin sabah saatlerinden itibaren de yeniden başlayacağını bildirdi ki o çalışmalar da başladı. Onun da altını çizelim de İzmir. İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde Eğridere mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı yangın. İhbar üzerine bölgeye hemen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 17 arazöz, 1 dozer, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tabi rüzgarın etkisi büyük ne yazık ki ve bu nedenle yine de yangın kontrol altına alındı. Etkisini sürdüren rüzgara rağmen alevler tamamıyla kontrol altına alınma çalışmaları ise sürüyor ve Balıkesir bir diğer yangın noktası. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir, Edremit, Altınoluk ve Gömeç yangınlarının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu bildirdi. Öğle saatlerinde Edremit Kaymakamlığından yapılan açıklamadaysa ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi, Antandros kazı alanı mevkiinde başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesine doğru ilerlediği bildirilmişti ki kentte Gömeç'te de yangın çıkmıştı ne yazık ki. Ve o yangın çıkan noktalardan biri Muğla Seydikemer'e uzanacağız. Ekiplerimiz tabii yangın çıkar çıkmaz bölgeye doğru yola çıktı. 24 muhabiri Eren Coşkundili ve kameraman Ali Kemal Cora Muğla'da. Eren, şu an durum nedir orada?
1: Tabii Türkiye alevlerle mücadele ediyor, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Seydikemer'de de alevlerle mücadelede bir günü geride bıraktık. Şöyle kafamı çevirip ne tarafa baksam aslında yoğun bir şekilde o yangının izlerini görebilmek, adeta bir sis tabakasının içerisinde olduğumuzu söylemek mümkün ki şimdi Ali Kemal Cora bakın ekranlarınıza getirsin, aslında görmüş olduğunuz vadinin tamamı da yine orman yangınından nasibini almış durumda. Çam ağaçlarının tam anlamıyla küle döndüğünü, ne yazık ki yemyeşil aslında Fethiye'nin de ne hale geldiğini işte görüyoruz. Aslında çok acı bir tablo, çünkü bir günde şiddetli rüzgarla birlikte işte gelinen nokta ne yazık ki bu oldu ve özellikle de engebeli arazide alevlerin yükselmesi nedeniyle söndürme çalışmaları

Gece saatlerinde tabii havanın kararmasıyla birlikte sekteye uğrayınca da alevler hızla yayıldı. Öylesine şiddetli bir rüzgar vardı ki gece saatlerinde hakikaten biz Fethiye'nin merkezinde bile durmakta zorlanırken özellikle Seydi Kemer'in merkezden daha yukarı bir noktada olduğunu düşünürsek bu noktada hakikaten oldukça

bazı ağaçların dibinde alevlerin yükseldiğini görebiliyorum. Tabii kozalakların patlaması, başka bir noktaya sıçraması, başka bir noktada yeniden bir yangının başlaması ve tabii ki de en büyük etkenlerden biri, alevlerle mücadeleyi zorlaştıran en büyük etkenlerden biri de ani bir şekilde rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte ekiplerin aslında işinin zorlaşması. Çünkü aslında genel olarak orman yangınlarında şunu görüyoruz ki alevlerin yayılabileceği yerin rüzgarın şiddetine göre tahmin edilmesiyle birlikte tedbir alınıyor. Boşaltılan köyleri gördük. İşte şu anda bulunduğumuz nokta Seydi Kemer Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 1 kilometre mesafe hastane tahliye edilmişti zaten sen de söylemiştin. Ama rüzgarın şiddeti bir anda terse döndüğünde bu sefer başka bir noktada tedbir almakta güçleşiyor. Ekiplerin rüzgarın şiddetini tahmin etmek veya yönünü belirlemek noktasında da güçleştiğini, işlerinin zor olduğunu, bu nedenle de alevlerle mücadelenin de zor olduğunu belirtelim. Bakın şimdi Ali ekranlara getirsin. Bulunduğumuz nokta, hani demiştim ya, kafamızı nereye çevirsek aslında yoğun bir sis tabakasını görüyoruz ya, bakın tam karşıda Seydi Kemer Devlet Hastanesi tabelası var. 1 kilometre kadar yakınındayız. Yani Seydi Kemer Fethiye'nin aslında bir mahallesi ve o noktada merkeze şu anda yakınlığımızda 1,5-2 kilometre civarında alevler bu noktalara kadar gelmiş durumda. Bir günü tabii geride bıraktık ancak alevlerle mücadele halen daha kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Dün sabah 7'de çıkmıştı yangın ve alevlerle mücadele dakikalar geçtikçe aslında daha kritik bir hale aldı. Tabii orman yangınlarının aslında alevlerin yayılmasındaki başlıca sebepleri biliyoruz. Şiddetli rüzgar dedik, kozalak patlaması, çam ağaçlarının özellikle kolay tutuşuyor olması ki bölgenin yapısı zaten oldukça sık bir şekilde çam ağaçlarını gördüğümüz bir nokta. Ve tabii ki de arazinin engebeli olması. Fethiye merkezinden oldukça yüksekte kalan bir nokta burası ve özellikle gece saatlerinde rüzgarın şiddetinin artılmasıyla birlikte de ekiplerin işi zorlaşmıştı. Dün adeta zamanla yarış vardı. Gökyüzünde dakikalarla yarış vardı. 5 uçak, 12 helikopter alevlerin üzerine aralıksız su bırakmaya devam etmişti ve 835 personel, 5 uçak, 18 helikopter ve 221 araçla da alevlerle mücadele aralıksız bir şekilde sürmüştü. Tabii şimdi ne gördük? Aslında sabah erken saatlerde yola çıktığımızdan bu yana helikopterlerin havada yeniden sorti yapmaya başladıklarını gördük. Bakın şimdi Ali bana işaret ediyor. Tabii ekiplerin işi zor dedik ya, hakikaten tam olarak bunu bir kez daha görebildiğimiz bir görüntü var karşımızda. Bir SAR arama kurtarma ekibi olsa gerek, arama kurtarma ekiplerinden biri, çok fazla dernek, gönüllüler bu noktaya geliyor demiştik. O ekiplerden biri de, gece boyunca mücadele eden ekiplerden biri de şu anda gördüğünüz gibi kendilerine bulabildikleri bir alanda bir su bulabilirlerse, bir ayran bulabilirlerse bir nefes almaya, bir soluk almaya çalışıyorlar. Pek çok noktada yol boyunca da itfaiye araçlarını arazözleri gördük. Ali şimdi şöyle bir etrafımıza baktığımız her bir noktada aslında o yangın izlerini görüyoruz demiştik. Çünkü dün zamanla yarışın olduğu dakikalarda aslında Seydi Kemer özellikle en kritik noktalardan biriydi ki dün sabah 5 farklı noktada aslında Muğla'da orman yangınlarını gördük ama Seydi Kemer öylesine kuvvetli alevlerle mücadele ediyor, etmeye de devam ediyor. Bir günü de geride bıraktık ve yüzlerce personelin de sahada aralıksız bir şekilde çalıştığını gördük. Tabii Seydi Kemer Devlet Hastanesi tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Çünkü işte bulunduğumuz nokta alevlerin hastaneye doğru yaklaşacak olması nedeniyle tedbir amaçlı olarak hastane boşaltıldı ve 45 hasta da Fethiye'nin merkezindeki başka bir hastaneye nakledilmiş oldu. Tabii alevlerin sardığı bölgelere ulaşmak da oldukça güç. Çünkü zaman zaman kapanan yolları görüyoruz dün. Bu saatlerde, daha doğrusu biraz daha öğlen saatlerine doğru, yangının çıktığı ilk saatlerden aslında bahsediyorum. Bu yolun kapalı olduğunu da öğrendik. Tabii bu da ekiplerin işini güçleştiriyor çünkü başka bir noktaya ilerleyebilmek, başka bir yere gidebilmek de hakikaten güç oluyor ki bu noktada arazinin zaten engebeli olması bir yana, bir de arazözlerin, orman araçlarının o bölgeye ilerleyebilmesi, alevlerle mücadele edebilmesi de oldukça güçleşiyor. Tabii havadan müdahale aralıksız sürüyor. Engebeli arazide yol açmaya çalışan iş makinelerini, arazözleri, onların da aslında yetemediği yerlerde köylünün, mahallenin seferber olduğunu, ellerinde ne imkanlar varsa alevlerle bir mücadele edildiğini görmüş olduk ve gece saatlerine doğru da havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale kesilince, rüzgar da şiddetini öylesine artırınca tabii alevler çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya devam etti. Tabii günün ilk ışıklarıyla birlikte bir kez daha aslında yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerinin havada olduğunu aslında bu noktaya gelene kadar gördük ama burada da şöyle bir engel karşımıza çıkıyor. İşte Ali ekranlara getiriyor. Hakikaten bir yamacın karşısını görebilmek oldukça güç veya
Şöyle iki araç arasına bir 150-200 metre koyduğunuz zaman bile yolda önünüzdeki aracı göremeyeceğiniz şekilde o yangının küllerinin halen daha üzerimize savrulduğunu ve yangının izlerinin de yola merkeze kadar geldiğini gördük. Yani Seydi Kemer'e girdiğiniz andan itibaren bambaşka bir acı tablo bizleri karşılıyor oluyor. Yani rüzgar yön değiştirdiğinde alevlerin karşısına dikilen söndürme ekipleri de

0: yeniden sıfırdan bir mücadele başlatmak durumunda kalıyorlar. Tabii Türkiye bugün yangın haberlerini peşi sıra almıştı. Özellikle de Ege ve Akdeniz'de şiddetli yangınları gördük. Ülke genelinde 27 yangın söndürme uçağı, 100'ün üzerinde helikopter, insansız hava araçlarıyla mücadele devam ederken yani bir yandan İzmir'den, Çanakkale'den, Balıkesir'den ve bulunduğumuz Muğla'dan yangın haberleri gelmişti ama Seydi Kemer'de halen daha alevlerle mücadelenin özellikle belirli köylerde çok daha şiddetli bir şekilde devam ettiğini gördük. İlerleyen saatlerde o noktalara da doğru ilerleyeceğiz ama şu andaki tabloya baktığımız zaman iştahı ekranlarınıza getiriyor. Gözümüzün görebildiğince küle dönmüş geniş bir arazi ve alevlerle mücadele eden, aralıksız bir şekilde çalışan, seferber olan ekipleri de görebilmek mümkün. Seydi Kemer Devlet Hastanesi'ne 1,5-2 kilometre mesafedeyiz. Ekiplerin özellikle Seydi Kemer ve mahallelerinde alevlerle mücadelesi devam ediyor. Ama bulunduğumuz noktada özellikle de rüzgarın şiddetiyle birlikte küllerin savrulması, arazinin engebeli olması, rüzgarın aniden şiddetlenmesi tabii ki de alevleri hızlı bir şekilde yayılıyor. Ve kozalakların patlamasıyla özellikle çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde ağaçların kolaylıkla tutuşmasıyla birlikte de alevlerle mücadele eden ekiplerin işi de bir hayli güçleşiyor. Ama tekrar belirtelim, günün ilk ışıklarıyla birlikte bir yandan acı tabloyu görüyoruz ama bir yandan da yeniden alevlerle mücadele etmek için havalanan helikopterleri ve yangın söndürme uçaklarını da görmek mümkün.
1: Peki. Eren Coşkun Dili'ye teşekkür edelim. Yine elbette ki önümüzdeki saat dilimlerinde oradaki son durumu almaya devam edeceğiz onlardan. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından bir basın açıklamasında bulundu ve terörsüz Türkiye süreç yasasının önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını söyledi. Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde orman yangınları ve dış politikadaki gelişmeler de vardı.
2: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme için meclisi işaret etti. Terörün yıllık ortalama maliyetinin 50 milyar doları geçtiğini söyledi. Terör engeli kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır dedi.
2: Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde devam eden orman yangınları vardı. Yanan alanlara temel atılmadı, tohum atıldı hatırlatmasında bulundu. Sahadaki son duruma dair bilgileri paylaştı.
2: Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracı ile 3210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor.
3: Ve dış politika. Erdoğan, İsrail'in savaş bağımlısı mevcut yönetiminin tahrikleriyle bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ettiğini söyledi. Sözü Kıbrıs Adası'nda oynanmak istenen oyunlara getirdi.
2: Çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz. Burada yanlış hesap yapanlara şu gerçeği tekrar hatırlatıyorum. Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi 52 sene önce olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türk'ü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak. Eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir. Geçmişte asrın projesiyle Kıbrıs Türk'ünün su ihtiyacını nasıl kalıcı şekilde çözdüysek, önümüzdeki dönemde denizin altından doğal gaz hattı başta olmak üzere farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.
1: Mecliste sürpriz bir görüşme vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Gündem elbette ki terörsüz Türkiye. Bu arada düzenlemenin hafta sonuna kadar genel kurula gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Gözler genel kurulda ama koridorlar hareketli. Numan Kurtulmuş ve AK Parti heyeti bir araya geldi. Mecliste geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret etmiş, çerçeve yasa hakkında istişarede bulunmuştu. Temmuz ayının sonuna gelinirken bu hafta içinde düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Geri sayım hızlandı. Vekiller çalışmalarını sürdürürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürpriz bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı AK Parti heyetini kabul etti. AK Parti heyetinde Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı. Görüşmede çerçeve yasada gelinen aşama ele alındı. Ne toplantı öncesinde ne de toplantı sonrasında taraflardan açıklama yapılmadı. Peki çerçeve yasa meclis gündemine ne zaman gelecek? Meclis daha önce çalışma takvimini Temmuz sonuna kadar uzatmıştı. Temmuz ayının son mesai gününe kadar teklif genel kurul gündemine alınacak. Görüşmeler uzun sürmeyecek. Teklifin gündeme alındığı gün yasalaşarak genel kuruldan geçmesi bekleniyor.
1: Hamas'ın yeni siyasi büro şefi Halil Hayye Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Hayye'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle bir araya geldi. Bakan Fidan, yeni seçildiği görevinde Halil Hayye'ye başarılar diledi. Hayye, Fidan'a Gazze ve Batı Şeria'daki durum hakkında bilgi verdi. Netanyahu hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs'te kutsal mekanlara yönelik saldırılarını arttırdığına dikkati çekti. Hamas'ın barış müzakerelerinde yapıcı bir tutum izlemeyi sürdürdüğünü ifade etti. Hayye, Filistinliler arası uzlaşı süreci hakkında da bilgi paylaştı. Bakan Fidan, Filistinlilerin haklı davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklediğimizi yineledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini ifade etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirtti. Görüşmede diğer bölgesel konular da ele alındı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası programında konuştu. Kapanış programında konuştu ve şurada alınan kararları sıraladı İletişim Başkanı. Türkiye markasının uluslararası arenada yükselmesi için yeni bir eylem planı hazırlanacağını belirtti.
5: Türkiye markasını güçlendirmek için stratejiler geliştirilerek markalama çalışmaları arttırılmalı. Bu çalışmalar ülke markalaması strateji belgesine dönüştürülmeli ve bir eylem planı oluşturulmalıdır.
4: Türkiye markasını güçlendirmek için iletişim çalışmaları yapılacak. Uluslararası öğrenciler Türkiye'nin iletişim elçileri olacak.
5: Türkiye'deki uluslararası öğrenciler iletişim elçileri olarak kabul edilmelidir.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nın kapanışında konuştu.
5: Kamu diplomasisi, stratejik iletişim, güvenlik, kriz yönetimi, medya politikaları ve dijital dönüşüm başta olmak üzere iletişimin her başlığını titizlikle müzakere ettik.
4: Duran, şurada alınan kararları sıraladı. Hibrit tehditlere yönelik yeni adımların atılacağının sinyalini verdi, ekledi.
5: İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulmalı. Kriz dönemlerinde kullanılacak yetki, sorumluluk ve onay süreçleri önceden belirlenmelidir. Hibrit tehditlerle mücadele ve uluslararası krizler bağlamında proaktiflik, tutarlılık ve şeffaflık gibi temel ilkeler esas alınmalıdır. Analiz süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinden güvenli ve etkin şekilde yararlanılmalıdır.
4: İletişim Başkanı, kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin önümüzdeki süreçte arttırılacağını söyledi.
5: Ulusal düzeyde dijital afet senaryoları hazırlanmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir.
4: Şurada en çok üzerinde durulan mevzu doğru habere ulaşım ve dezenformasyonla mücadeleydi. Haber üretim sürecinde gazetecilerin karşılaştığı zorluklara dikkati çekti Duran.
5: Haber üretimi tıklanma ve popülerlik baskısından arındırılarak nitelikli habercilik desteklenmelidir. Serbest medya çalışanlarının hukuki statüsüne ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.

0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık, belediye iştiraki Kent Anonim Şirketi üzerinden yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde organize bir sistem kurulduğunu belirledi. Soruşturma dosyasında kriptolu haberleşme, renk kodlu Excel tabloları, milyarlık paravan danışmanlık sözleşmeleri ve milyonlarca liralık haksız kazanç iddiaları yer alıyor. Ayrıca bir şüpheli ifadesinde milyonlarca liralık talepler ve yüz binlerce doların elden teslim edildiği yönünde beyan verdi.
1: Yolsuzluk operasyonunun adresi bu kez İstanbul Üsküdar Belediyesi. Yapı, ruhsat ve iskan işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın merkezinde belediye iştiraki Kent AŞ yer aldı. Başsavcılığın açıklamasına göre yapı ruhsatı verilmesinde resmi yetkisi bulunmayan Kent AŞ görevlilerinin kriptolu ve kapalı devre elektronik posta sistemi üzerinden iletişim kurduğu, ada ve parselleri farklı renklerle sınırlandıran Excel tabloları hazırladığı ve bu tablolar üzerinden belediye personeline talimat verdiği belirtildi. MASAK verileri ise Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 liralık danışmanlık sözleşmeleri düzenlendiği, bu sözleşmelerin paravan nitelikte olduğu ve bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 liranın tahsil edildiğini belirledi. Savcılık bu paraların yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden baskı yoluyla alındığını değerlendirdi. Mahkeme kayıtlarına giren mülkiye müfettişi raporlarındaysa Üsküdar Belediyesi ile Kent AŞ arasında belediye iştiraki olmanın ötesinde organik bağ kurulduğu, müteahhitlerin Kent AŞ'yi sözleşme yapmaya zorladığını ve bu yöntemle gayri resmi gelir elde ettiği yönünde değerlendirmelere yer verildi. Savcılık iskan süreçlerine ilişkin kararların Kent AŞ Genel Müdürü Başkanlığındaki toplantılarda alındığını, her proje için talep edilecek menfaat miktarının bu toplantılarda belirlendiğini tespit etti. Büyük projelerde para trafiğinin dolar üzerinden yürütüldüğü, ödemelerin belediye binasında parça parça elden teslim edildiği de soruşturma dosyasındaki iddialar arasında. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ifadesinde ise iskan ruhsatı karşılığında 25 ila 30 milyon lira talep edildiğinin kendisine söylendiği, bunun karşılığı olarak yaklaşık 700 ila 800 bin Amerikan dolarının iki parça halinde teslim edildiği ve paranın büyük bir bölümünün belediyedeki makam odasında ilgili kişiye elden verildiğini beyan ettiği görüldü. Bu ifade ise soruşturma dosyasındaki en önemli deliller arasında yer alıyor. Soruşturma kapsamında Sinem Dedetaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orman Tozkoparan gözaltına alındı.
0: Gizli kapaklı görüşmelere, bantlanan kameralara ve camır cihazlarına kamuoyu Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturmasıyla şahitlik etmişti. Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk soruşturmasındaysa Zoom programı üzerinden gizli bir iletişim kanalı kurulmak istendiği tespit edildi. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın şüpheli telefon konuşmaları teknik takibe takıldı. Dedetaş'ın Zoom'dan konuşalım ısrarı savcılığın dikkatinden kaçmıştı. Şimdi soruşturma o görüşmenin içeriği üzerine yoğunlaştırılıyor.
2: Telefon görüşmeleri teknik takibe takıldı. Kullanılan şüpheli ifadeler dikkat çekti. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Zoom'dan konuşalım ısrarı savcılığın radarına girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında Sinem Dedetaş'ın teknik takibe yansıyan bir telefon görüşmesi dikkat çekti. Üsküdar Belediye Başkanı ile Mithat isimli şahıs arasında geçen görüşmede Esra

0: rengiz ifadeler kullanıldı. Görüşmede 40-50 kolilik talep, toplam 5120 koli dağıtıldığı söylenen kartlar ve Ümraniye'ye yapılmak istenen dağıtım konuşuldu. Mithat isimli şahıs ayrıntıları anlatmayı sürdürmesi üzerine Dedetaş'ın gazabına uğradı. Teknik takip tutanağına göre Sinem Dedetaş, Mithat isimli şahsı arayarak Ahmet Başbaydar isimli kişinin 40-50 tane koli ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Dedetaş'ın onu size iletilmesini söyledim, bilginiz olsun. Daha doğrusu ben iletmiş olayım, siz bir ararsınız. Sözleri üzerine Mithat isimli şahıs talebin hemen karşılanacağını ifade etti. Dedetaş ise kolilerle ilgili ayrıntıların Alihan isimli kişiyle birlikte organize edilecek bir Zoom görüşmesinde ele alınmasını istedi. Teknik takibe yansıyan konuşmada 5120 kolinin kimler tarafından, hangi tarihte ve kimlere dağıtıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmenin devamında Mithat isimli şahıs, kartları dağıttık, ilçeye de gönderdim, kart da geldi diyerek yürütülen başka bir dağıtım faaline ilişkin bilgi verdi. Ayrıca Nurkal isimli kişinin kartları ya da yardımları Ümraniye'deki kişilere de dağıtmak istediğini söyledi. Ancak Dedetaş bu konuya ilişkin ayrıntıların telefon üzerinden konuşulmasını istemediğini belirtti. Görüşmenin Zoom programı aracılığıyla yapılmasında ısrar etti. Mithat isimli şahsın Ümraniye'de yapılmak istenen dağıtıma ilişkin konuşmayı sürdürmesi üzerine Dedetaş'ın sert tepkisi teknik takibe de yansıdı. Dedetaş görüşmenin devamında Mithat Bey, Zoom'dan konuşalım diyorum size. Hala bak buradan devam ediyorsunuz ama ben normal telefondan aradım ya ifadelerini kullandı. Şahıssa konunun küçük bir işlem olduğunu, başkanın onayıyla hemen halledebileceğini düşündüğünü belirtti. Bunun üzerine Dedetaş bir kez daha Zoom'dan konuşalım dedi. Görüşmenin sonunda Dedetaş'ın konuşmanın farklı bir iletişim kanalı üzerinden sürdürülmesini isteyerek başka bir yerden konuşalım, tamam dediği kayıtlara geçti. Soruşturma kapsamında söz konusu konuşmada geçen koli ve kartların kaynağı, teslim edildiği kişilerle dağıtım organizasyonunda görev alan isimlerin araştırıldığı öğrenildi. Dedetaş'ın görüşmelerini neden Zoom üzerinden yapmak istediği ise merak konusu oldu.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın vurgun düzenine dair yeni bir operasyon daha yapıldı. Kendi şirketinde çalışanların maaş ve fazla mesai ödemelerini Yalım'ın belediye kasasından yaptırdığı iddiası var. Savcılık Yalım'ın şirketlerine baskın talimatı verdi. 22 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
2: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Türkiye gündemine genç sevgilileri ve yaptığı usulsüz harcamalarla girmiş. Uşak Belediyesi'ne kurulan vurgun düzeni, Özgür Özel'e uzanan usulsüzlükler gün yüzüne çıkmıştı.
3: Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine. Bu partinin geliri de devlet tarafından veriliyor. Hazine yardımından geliyor.
2: Kişisel servetine rağmen genç sevgililerini belediyelerde işe alan Yalım, tutuklandıktan sonra cezaevinde itirafçı olup yeni bilgiler paylaşmıştı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık Yalım'ın belediyeden kendi şirketlerine uzanan da bir tünel kazdığı, şirketlerinde çalışanları belediye çalışanı gibi gösterip devlet kasasından maaşlarını ödediği iddiasının peşine düştü. Ortaya işte bu şema çıktı. İddiaya göre bu şekilde çalışanlara belediye kasasından 16 milyon 866 bin lira maaş ve fazla mesai ödemesi gerçekleştirdi. Savcılığın elde ettiği bilgi ve belgelerin ardından 17 şüphelinin gözaltına alınması için düğmeye basıldı. Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin başka soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Yalım'a ait Yalım Garden Otel, Ahenk Ocakbaşı, Holy Stone ve Jolly Joker isimli 4 işletmede arama yapıldı. 52 dijital materyalle 36 fiziki belgeye el konuldu. Ele geçirilen deliller üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve fuhuş suçları yönünden 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
1: 5 Ocak 2020'de kaybolan ve öldürüldüğü ortaya çıkan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Dokun'un cansız bedeni aranırken soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemeler, Sonel'in kontrolünde kamu hiyerarşisi dışı bir yapılanma kurulduğu ortaya çıktı. İşte detaylar.
2: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soneli'nin el konulan dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemede ortaya çıkarılan talimat ve mesajlaşma trafiği, Soneli'nin kendi kontrolünde çete benzeri bir yapılanma kurduğunu ortaya çıkardı. Tutuklu eski vali Soneli'nin aleyhindeki sosyal medya hesaplarını tespit etmesi için talimat verdiği ihraç polis Gökhan Ertok ve koruma polisi Şükrü Eroğlu üzerinden yürütülen operasyon ağında tespit edilen kişiler dövüldü. Dövülen kişilerin fotoğrafı çekilerek ardından Soneli'ye gönderildiği belirlendi. Tüm bunların yanı sıra evlerine dinleme cihazı yerleştirildiği, telefonları casus yazılımlarla canlı takibe alındığı ve sosyal medya hesaplarına da saldırıldığı tespit edildi. Tuncay Sonel'in verdiği talimatlarda dikkat çekti. Öyle ki Sonel'in muhalif bir hesabı hedef gösterip gereğini yaparsınız kardeş talimatı vermesinin ardından harekete geçen ekip belirlenen kişileri yakalayıp sahte süreçlerle adli kontrole sevk ettirdi.
4: Yapmak gayreti içerisinde olacaktı.
2: Kurulan yapı içinde ihraç polis Gökhan Ertoğ'un Sonel'e cep telefonunu kopyaladık. Ön arka kamera izleyebiliyoruz. Evine de 2 adet böcek yerleştirildi. Takip edeceğiz sayın valim diyerek mesaj attığı ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı sevk yazısında Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'nun yasal mevzuatın ve kamu görevinin sınırlarını aştığı, Tuncay Sonel'in şahsi amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında bağımsız bir yapı gibi hareket ettiklerini ve eylemler üzerinde birlikte hakimiyet kurduklarını belirtti. Öte yandan Sonel çiftinin aylık geliri ise 900 bin liraydı. Suç delillerini karartma suçundan tutuklanan Handan Sonel'in evindense 13 milyon liralık ziynet eşyası çıktı. Soruşturma kapsamında ziynet eşyalarının kaynağı da araştırılıyor.
1: MasterChef yemek yarışmasıyla adını duyuran Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın bu ölümüne dair ise elbette ki incelemeler sürüyor. 37 yaşındaki Şef Eren Kaşıkçı Sarıyer'de ikamet ediyordu. Kumköy mahallesindeki evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı 2021'de bir televizyon kanalında yayınlanan MasterChef yarışmasında birinci olmuştu.

0: Şimdi bu zamana kadar verdiğimiz bu haberler acaba gazetelerde kendilerine nasıl yer buldu ve başka hangi haberler özellikle gazetelerin ilk sayfalarında dikkat çekiyor? Onlara bakacağız. Akşam gazetesiyle başlayalım. Bakalım akşam gazetesinin manşetinde hangi haber var? Üsküdar Belediyesi'ne elbette ki yer vermiş akşam gazetesi ve Sinem Dedetaş'la ilgili, Üsküdar Belediyesi ile ilgili o yolsuzluk rüşvet soruşturması. Üsküdar'da kriptolu rüşvet ağı. CHP'li belediyede ruhsat işlerinin kapalı devre bir mail grubu üzerinden rüşvete bağlandığı, sadece bir müteahhidin 860 bin dolar verdiği ortaya çıktı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alındı. Dosyada resmi yetkili olmayan Kent Anonim Şirketi de bir kriptolu rüşvet ağı oluşturulduğu belirlendi. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit, başkanın danışmanına 300 bin doları makamında çikolata kutusunda, 560 bin doları da bir okulun yakınında çantada verdim dedi. Bas kayıtları itirafçının ifadelerini de teyit etti. Tabii bir yandan MASAK, Kent Anonim Şirketi ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyonu aşan paravan danışmanlık sözleşmeleri yapıldığını da raporladı. Tabii hemen onun altında bir başka CHP'li belediye ile ilgili operasyonun detayları var. Hangi belediye? Uşak Belediyesi. Belediyede sigortalı çalışan 17 personelin yolsuzluk operasyonlarından sonra dahi tutuklu eski başkan Özkan Yalım'ın mekanlarında çalıştığı, HTS ve kamera kayıtlarıyla belgelendiği tamamı gözaltına alındı. Bu da elbette ki bir başka usulsüzlük ki bu usulsüzlüğün 16.8 milyon liralık bir kamu zararına yol açtığı da hesaplandı. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii yangınlarla mücadele yine akşam gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. 6 ildeki orman yangınlarına yer vermiş ve Yeşil Vatan'da teyakkuz diyor. 6 ilde ciğerlerimiz yandı. Bakan Yumak'la elbette ki konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bir hafta şiddetli rüzgar var. Açık alanda anız, mangal yakmayalım uyarısında bulundu bir daha Bakan Yumaklı. Muğla Seydikemer'deki yangına anız yakılmasının neden olduğu ortaya çıkarken Antalya, Kütahya, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'de de ne yazık ki ormanlık alanlar yandı. Orman Bakanı Yumaklı bu hafta rüzgarın 80 kilometre hıza ulaşacağını değindi ve bir kez daha vatandaşa uyarılarda bulundu. Özellikle de açık alanlarda ateş yakmayalım uyarısını yineledi Bakan Yumaklı. Hemen sağ taraftaki habere bakalım. Yunus Emre Enstitüsü ile ilgili güzel bir haber bu. 50 ülkenin Türkçe konuştuğuna dair Türkçe yaz okuluna 42 ülkeden 166, Türkoloji yaz okuluna ise 18 ülkeden 38 öğrenci katıldı ve 3 haftalık program Boğaz'da tekne turuyla son buldu. Öğrenciler Türkiye'de güzel anılar biriktirdik ifadesine de yer vardı. Akşam gazetesinde özellikle öne çıkan haber başlıkları bu şekilde. Şimdi Sabah Gazetesi ile devam edelim. Sabah Gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün başkent Ankara'da kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasındaki o önemli sözlerine dikkati çekiyor. Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Türkiye ekonomisi dimdik ayakta dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii ard arda krizlerin yaşandığı dünyada Türkiye'nin şokları başarıyla yönettiğini söyledi. Ekonominin bu nedenle dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir. Siyasi rakiplerimiz kimin hain olduğunu tartışa dursun. Biz ülkemizi baş aktör haline getirmeye çalışıyoruz. Terörün Türkiye'ye faturası 2.3 trilyon dolar. Mesele kalıcı çözüldüğünde kazanan 86 milyon olacak. Sadece analar başlarını yastığa huzurla koymakla kalmayacak. Ülkemiz ağır ekonomik faturadan da kurtulacak. Coğrafyamız sancılı günler yaşıyor. Savaş bağımlısı İsrail, Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların parçası haline getirmek isteyenlerin adımlarını da dikkatle takip ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Pek çok konu başlığı altında önemli açıklamalarda bulundu. Osmanlı'nın mirasına 100 yıl sonra Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı mührü var. Hemen o habere de bakalım. Türkiye 100 yıl sonra yeniden Kerkük'te 2. Abdülhamit Han'ın mirasına Başkan Erdoğan sahip çıktı. Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı Kerkük petrol sahasına ortak oldu. Bu sayede ülkemize daha fazla petrol gelecek ve uluslararası piyasalara satılabilecek. TESPAM Başkanı da tabii bu konuyla ilgili Kerkük bizim için büyük bir ahtır. Abdülhamit Han'dan kalan mirastır. Başkan Erdoğan'ın stratejisi Türkiye için gurur vericidir açıklamalarına yer verdi. Yine hemen sağda elbette ki orman yangınları ile ilgili o haber var ve tabii uzun zamandır zaten Avrupa orman yangınlarıyla boğuşuyordu. Ne yazık ki Türkiye'deki pek çok ilde de etkili olmaya başladı. Antalya, Kaş'tan sonra Muğla, Seydikemer ve Balıkesir, Edremit'te de ne yazık ki orman yangınları çıktı ve Muğla'da alevlerin kuşattığı devlet hastanesine ve 121 eve elbette ki tahliye işlemleri de uygulandı. Şimdi Sabah gazetesi de bu şekildeydi. Sabah gazetesini de bir kenara alalım ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında elbette ki yine manşette alevlere karşı seferberlik edildiğine, büyük bir mücadeleye değinilmiş. Burada kaç ekibin çalıştığına dair yine bilgiler Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Özellikle de PKK ile ilgili açıklamalarına yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK'nın tasfiyesini sağlayacak yasal düzenlemelerin üzerinde çalıştıklarını ve önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını söyledi. Herkes kazanacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünkü kabine toplantısında söyledi bunları. Terörsüz Türkiye yasaları hakkında özellikle konuştu. Bu konularla ilgili bilgi verdi ve önümüzdeki günlerde üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi meclise sunacağız. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan tüm Türkiye olacaktır. Bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine MasterChef'le ünlenen Eren Kaşıkçı'nın elbette ki o evinde ölü bulunmasına dair haber, bilgi burada da yer alıyor. 37 yaşında olduğu ve ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra netleşeceğine dair bilgi var ve Üsküdar'a yapılan o operasyon, CHP'li belediye Üsküdar'a yapılan operasyonla ilgili detaylar da yine Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Ve Milliyet Gazetesi, hemen Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Farklı bir haber var. Yılda 26 milyon ton gıda israfı ne yazık ki ve bu Keban Barajı'nın çöpe gittiği anlamına geliyor. Hemen bakalım detaylara. 6 yıl önce başlatılan ve Temmuz 2026'da güncellenen rapora göre Türkiye'de sadece ekmek israfıyla kaybedilen su İstanbul ve Ankara'nın bir yıllık suyuna eşit. Bir yılda Keban Barajı kadar suyu çöpe atıyoruz. Yapılan önemli bir çalışma Milliyet Gazetesi'nde yine detaylarıyla var burada ki hemen dijital oyunlara sanal polis diye hemen onu da söyleyelim. Adalet Bakanlığı tarafından Adli Destek ve Mağdur Hizmetler Daire Başkanı Berkay Altuğ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nda çocukların dijital dünyaya karşı bu karşılaştığı risklere dikkat çekiyor ve okul saldırılarında sıkça gündeme gelen dijital oyunlara yönelik asayiş ve istihbarat amaçlı sanal polis uygulamasını önermiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Şimdi Milliyet Gazetesi'ni de bir kenara alalım ve Türkiye Gazetesi. Bakalım Türkiye Gazetesi'nde hangi haberler var? Elbette ki Kerkük petrolünün %15'ine ortağız, önemli bir anlaşmaydı bu. Hemen bakalım yine Türkiye Gazetesi nasıl görmüş bu haberi. Dünyanın en verimli petrol sahalarından Kerkük'e ortaklık, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının küresel enerji devleriyle aynı masaya oturup Türkiye'nin yolunu açacak. Türkiye ve Irak arasındaki petrol anlaşması enerji uzmanları tarafından özellikle stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor ki Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı Kerkük'teki petrol ve gaz sahalarına %15 hisseyle ortak oldu. Elbette ki bunun önemine dair de enerji uzmanları Türkiye gazetesinde tek tek bu konunun önemini, anlaşmanın önemini açıklayan ifadelerde bulunuyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine açıklamalarına yer veriliyor Türkiye gazetesinde. Biz küresel baş aktör olma derdindeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onlar ise figüran kavgasında. Onlar diye kastettiği kim? CHP'deki o iç karışıklık, o belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet ağıyla birlikte ortaya çıkan ve elbette ki içlerindeki bölünme. CHP'deki kavgaya atıfta bulunan Erdoğan, siyasi rakiplerimiz kim figüran, kim hain tartışa dursun. Biz ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü yapmaya çalışıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı elbette ki yangınlara karşı da seferberlik içinde olduklarını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yine yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yasak olan orman yerlerine girilmemesi gerektiğini, nerede izin veriliyorsa orada piknik yapmanın önemine değindi ve elbette ki özellikle de anız yangınlarına karşı, anız yakma durumuna karşı da vatandaşları uyarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ki yine mesela Türkiye gazetesinde Muğla alev kapanı başlığını görüyoruz. Özellikle tabii yangın yolu kesince hem hastane hem de evler tahliye edildi hemen. Akdeniz ve Ege ne yazık ki yangınlara teslim, alevlere teslim. Antalya, Muğla ve Balıkesir'de orman yangınlarına karşı seferberlik sürüyor. 5 uçak, 18 helikopterin çalışmalara katıldığı Muğla'da 21 evle bir hastane tahliye edildi ki dakikalar önce 24 muhabir Eren Coşkun dili de oradaki o hastaneye olan mesafenin çok kısa olduğunu zaten ekranlara getirmişti, söylemişti. Fethiye Antalya yolu kapatıldı ve Edremit'te de yazlıklar boşaltıldı. Her türlü olumsuz ihtimale karşı elbette ki. Ahbap şirketleri kayyuma emanet yazısını görüyoruz. Hemen bakalım detaylara sağda. Mal varlığına tedbir konulup fesih süreci başlatılan Ahbap Derneği yönetimine 3 kişilik kayyum atandı. 13 şirketin yönetimi TMSF'ye devredildi. Bu arada Bernal Açın, Eda Ece ve Kerem Bursin de dahil 5 isim daha ifadeye çağrıldı ki bu Ahbap soruşturmasıyla ilgili zaten pek çok ünlü isim zaman zaman belirli günlerde zaten ifadeye çağrılıyor ve onların da ifadelerine başvuruluyor. Oldukça önemli isimler de var. Tabii onların özellikle ifadeleri çok enteresan. Sosyal medyada bağış çağrısında bulunup kendilerinin yapmadığını söyledi pek çok isim. Tabii bu konuda ayrıca tartışılması gereken önemli bir konu. Şimdi Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Bakalım Yeni Şafak gazetesinde hangi haber başlıklarını göreceğiz? Yine elbette ki petrolde denklemi değiştirecek adımlar. Türkiye ve Irak arasındaki o ilişkiler 1 milyon varili hemen verelim diyor. Bunu kim diyor hemen bakalım. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'nin Ankara ziyareti petrolde tarihi işbirliğiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısından önceki gün açıkladığı üzere Irak Türkiye'ye günde 1 milyon varil vermeyi teklif etti. Ve bu bilgiler doğrultusunda da Bağdat heyeti kapalı toplantıda 1 milyon varili hemen vermeye başlayabileceklerini de söyledi. Bunun da altını çizmiş olalım. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye'ye dair mesajları ve ekonomideki giden başarılı duruma yönelik açıklamaları da Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor. Tabii özellikle dikkati çeken Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon. Çünkü bir başka CHP'li belediyede baklava kutularından paralar çıkmıştı. Şimdi Üsküdar'da da çikolata kutularından bahsediliyor. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerine yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada Kent Anonim Şirketi üzerinden 1 milyar 78 milyon 870 bin lira rüşvet istenildiği saptanıldı. Bir müteahhit 300 bin dolar rüşveti belediye otoparkında çikolata kutusunda teslim etmiş. Yine bu da oldukça enteresan, ilgi çeken bir durum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Irak'taki Şii milisler vuruldu. Hemen ona bakalım. Çünkü ABD-İran arasındaki bu savaşta dün bir ilk yaşandı. Ki Suudi Arabistan petrol tesislerine saldıran İran destekli Şii milislerin Irak'taki karargahlarını vurdu. diyor Yeni Şafak gazetesinde de. Şimdi hemen bir bilgiyi sizlerle paylaşalım. O da Etimesgut Belediyesi ile ilgili. Az önce CHP'li Üsküdar Belediyesi ile ilgili o operasyona değinmiştik, dikkati çekmiştik çikolata kutusunda. Şimdi Etimesgut Belediyesi'ndeki operasyonun detayları neler? Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil birçok kişi gözaltına alındı. Suçlamalar ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma. Toplamda 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon suçlamalar oldukça dikkat çekici. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma. Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı, Etimesgut Belediye Başkanı ki adaylığını koyduğundan ve seçildiğinden itibaren de çok konuşulmuştu. Malumunuz kendisi bir oyuncu ve Behzat Ç. karakteriyle özellikle de hafızalara kazındı. Şimdi pek çok CHP'li belediyeye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları var ki detaylar özellikle itiraflar elbette ki bunlar ortaya çıktıkça, o mesajlaşmalar, konuşmalar ortaya çıktıkça, itiraflar geldikçe elbette ki bir operasyon bir başka operasyonu doğuruyor resmen. Tekrar edelim, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon ve belediye başkanı dahil 55 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi bu saat dilimini bu haberle noktalayalım ama saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ara bitti, saatler 8'i gösteriyor. Şimdi birkaç dakika önce, bir önceki saat dilimini kapatmadan önce vermiştik. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var ki Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da yine 55 şüpheliler arasında yer alıyor. Gözaltı kararı verilen isimler arasında detayları alacağız. 24 editörü, Ankara editörü Hande İpekgil telefon attığımızda. Hande, duyabiliyor musun beni acaba?
1: Evet, günaydın. Evet, duyuyorum şahsını.
0: Şimdi suçlamalar neler? Pek çok iddia var ve isimler, özellikle Etimesgut Belediye Başkanı ilk dikkat çeken isim. Detaylar neler, senden alalım.
1: Evet, benim de söylemiş olduğum gibi sabah saatlerinde Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirildiği bilgisini aldık. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil birçok kişinin yine gözaltında olduğunu söyleyebiliriz. Suçlamalarsa ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, iltikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma gibi suçlamalar bulunuyor. Bu kapsamda da 55 kişi hakkında gözaltı kararının verildiğini duyuralım. Tabii biliyorsunuz, hatırlayacağınız üzere aslında Mart ayında da bir operasyon yapılmıştı Deniz. Mart ayında Ankara Batı Savcılığı Sayıştay denetimlerinde yine Etimesgut Belediyesi ile İştiraki Etimkent AŞ'nin hesaplarında tespit edilen bazı usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlatmıştı Mart ayında. Bu kapsamda yine 4 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonun ardından da hatta Belediye Başkanı Beşikçioğlu da bir açıklama yapmıştı. Soruşturmanın başlamasına neden olan şikayeti de belediye yaptı diye bir ifade kullanmıştı. Daha önce belediyemiz tarafından yapılan şikayet üzerine bu kapsamda bir gözaltı ve arama kararı alındığını belirtmişti. Ancak sabah saatlerinde aldığımız yine habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı. Etimesgut Belediyesi'ne de gözaltına alınan şahısların yine ikametinde arama çalışmalarının da yürütüldüğünü, gelen gelişmeleri yine aktarmaya devam edeceğimizi belirtelim ve söz yeniden size bırakalım.
0: Peki Hande İpekgil'e teşekkür edelim. Elbette ki bu konuyla ilgili detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir başka operasyonun detayları elbette ki Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması, ki 4. dalga operasyonu zaten yapılmıştı ki o şüphelerin artık adliye sevk edilme süreci vardı. Bakalım sevk edildiler mi, detayları alacağız. Kimden? 24 muhabiri Nesli Şah Yumak'tan. Nesli Şah, günaydın. Hangi notlar var elinde, son durum nedir?
2: Deniz Zeybek, kamuoyunda Ahbaplar Derneği olarak fakat savcılık kayıtlarına göre Ahbaplar Suç Örgütü olarak nitelendirilen Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen 4. dalga operasyonunun ardından 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri son buldu. Ardından bir sağlık kontrolüne götürüldüler. Sağlık kontrolünün ardından da adliyeye sevk işlemleri gerçekleşti. Bu 13 şüphelinin şimdiki süreç adliyede savcı karşısında gerçekleşecek. Ardından da nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmeleri öngörülüyor. Tabii ardından doğacak süreçte kimin için bir tutukluluk talep edileceği, kimin için adli kontrol talep edileceği yine buradaki adliyedeki sürecin ardından gerçekleşmesi öngörülüyor. Tabii bu süreç içerisinde de adliyeye çağrılan, ifade vermek için çağrılan bazı ünlü isimleri görmüştük. Son olarak dün akşam saatlerinde tekrardan bir çağrılma oldu. Kimdi bunlar? Berna Leçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsün de ifade vermek üzere adliyeye çağrılan isimler arasında yerini aldı. Şimdi geçtiğimiz günlerde 4. dalga operasyonu gerçekleşti aslında. Ve 13 şüpheli operasyonla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katkılarıyla gözaltına alındılar. Ki süreç aslında 2 hafta önce başladı demiştik ama dernek başkanı Haluk Levent'in gözaltına alınmasıyla başlayan bir süreç demiştik aslında. Ama baktığımızda süreç aslında 2023 yılına kadar gidiyor. Asrın felaketi, 6 Şubat asrın felaketi olarak belirtilen Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye'nin ve yurdun dört bir yanından vatandaşlar o bölge için bağışta ve yardımda bulunmaya çalıştılar. Farklı farklı organlar aracılığıyla aslında bu bağışlar gerçekleştirildi. Hem ünlü camiasından hem de vatandaşların bağışta bulundukları bir noktada aslında Ahbap Derneği'ydi. O dönem içerisinde hem oradaki vatandaşların barınma desteği için hem depremin yani afetin sonrasında yapılacak konutlar için keza oradaki vatandaşların yaşamlarını devam ettirebilmesi için yapılan bazı bağışlar vardı. Su yardımı için gönderilen paralar vardı, gıda yardımı için vardı. Aslında hikaye oraya geri döndü. Süreç oraya geri döndü. 3 sene önceye geri gitti ve bu süreç aslında 4 ana başlık altında değerlendirilmeye başladı. Biri aslında bu operasyonun başladığı noktalardan en önemlilerinden biri konut ve konteyner alımları. O dönem içerisinde deprem konutlarının yapılması amacıyla bazı şirketlere bağışların önemli bir kısmının aktarıldığı fakat o konutların tamamlanmadığı savcılık tarafından iddia edildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 4 isim vardı yine şirket çalışanlarından. Ardından Yeliz Kaya ismini duymuştuk. Şüpheli Yeliz Kaya'ya devredilen bazı taşınmazlar vardı ki 40'a yakın taşınmazdan bahsediyoruz aslında. Ve bu devirlerin ardından gözaltına alınan yine isimler vardı ki o isimler de yine savcılığa sevk edildi. Dernek çekleri konusu vardı. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de keza incelemeye alınan noktalardan biri olarak şu an dosyadaki yerini aldı ve bu kapsamda yine gözaltına alınan isimler vardı. Onlar da savcılığa sevk edildi. Keza ilk tutuklanan isimlerden Haluk Levent, eski dernek başkanı, Ahbap Derneği başkanı Haluk Levent ki süreç içerisinde onun bağlantıları önemli noktada inceleniyordu ki yine hem ünlü camiadan, ünlü isimlerden, sanatçı kesimlerden onunla olan bağlantıları hakkında sorular soruluyor ki bu süreç içerisinde kendisine destek olucu sosyal medya hesaplarından paylaşım yapanlar var, çağrılarda bulunanlar var. Yine bu isimlerde süreç içerisinde incelemeye giren noktalardan biri oldu. Yine Haluk Levent'in şüpheli ticari ilişkisi de keza bu arada inceleniyor. Yine mali ve ticari ilişkisinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen bir isim daha bu arada 4. dalga operasyonunda gözaltına alınmıştı. O da yine adliyeye sevk işlemi gerçekleştirilen isimler arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz hafta yine o günlerde 5 ünlü

ifadeye çağrılmıştı. Kimdi bunlar? Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin savcılık tarafından ifadeye çağrılmıştı. Özellikle söyleyelim, ifadeye çağrıldı bu isimler. İfade işlemlerini tamamlamışlardı. Yine dün bir ifade

0: ifade vermeleri öngörülüyor diyelim. Süreci takip ediyor olacağız. Savcılık tarafından ve hakimlik tarafından da bu isimler hakkında ne gibi bir sonuç çıkacak bunları da aktarıyor olacağız diyelim. Süreci size aktardık. Sözü size stüdyoya bırakalım Deniz Zeybek.
1: Nesişah Yumak'tan sözü alalım. Elbette ki bu konuya dair de detaylar geldikçe, farklı gelişmeler oldukça yine Nesişah'tan tüm detayları alacağız. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasına dair. Şimdi yangın noktasına uzanalım. Ne yazık ki dün itibariyle pek çok ilde başlayan yangınlar vardı. Bazıları söndürüldü ancak bazılarını söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Rüzgar çok şiddetli. Özellikle de zaten yangınları tamamıyla kontrol altına alınmasında rüzgar en büyük etken, alınmamasında daha doğrusu. Ekiplerimiz orada, Eren Coşkun Dili ve Ali Kemal Cora. Muğla'da hemen uzanalım Eren'e. Eren, şu an hangi noktadasın? Muğla'nın hangi yerinde bulunuyorsun ve oradaki o yangınla mücadele süreci şu anda ne aşamada?
2: Deniz, Dereköy Dikmendibi mahallesindeyiz. Bulunduğumuz bu noktada alevlerin yerleşim yerlerine oldukça yaklaştığını söyleyebiliriz. Bakın Ali Kemalci reklamlara getirsin. Şöyle kafamızı nereye çevirsek alevleri görmek mümkün. Hemen bakın sol tarafta tepede yine alevleri görüyorsunuz ki yamacın diğer kısmında da yine yoğun bir şekilde alevlerin pek çok noktayı sardığını söylemek mümkün. Aslında sık sık helikopter seslerini duyuyoruz. Ali yine yaklaşıyor. Birazdan açımıza girerse gösterelim. Sık sık sortu yapıyorlar. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan mücadelenin de hız kazandığını söylemiş olalım. Bakın bir yandan orman ekipleri, bir yandan itfaiye ekipleri de yoldan sık sık geçmeye devam ediyorlar. Yani dört bir koldan çalışmaların sürdüğünü belirtmiş olalım. Ancak bu nokta neden önemli? Bu nokta aslında Seydi Kemer'deyiz. Seydi Kemer zaten Muğla'nın alevlerden en çok etkilenen noktalarından biriydi ve şu anda bulunduğumuz bu noktada Dereköy Dikmendibi mahallesi de aslında alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı noktalardan birisi ve şunu da söyleyeyim, aslında havadan bir yandan mücadele devam ediyor. Karadan itfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yüzlerce personel sahada görev alıyor. Bir yandan da mahalleli de ekiplere destek olabilmek için canıraş bir şekilde çalışıyor. Onlara destek olmaya, bölgeyi göstermeye ve bir yandan da kendi imkanlarıyla arazözü olan arazözünü getiriyor. Elinde bir şişe suyu olan varsa onunla mücadele ediyor ve alevler yerleşim yerlerine gelmesin, evlerine, bahçelerine gelmesin diye bir mücadele yürüttüklerini söyleyelim. Tabii burada en büyük zorluk aslında bir anda alevlerin şiddetlenmesi, en büyük zorluk bir anda rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte bir de yönünü değiştirmesi. Tabii ki bu da ekiplerin işini güçleştiriyor. Bir de engebeli arazi, bakın Ali Kemal gösteriyor. Yayına başladığımız dakikalardan hemen, yani bir dakika oldu olmadı, sağ tarafta Ali hemen alevlerin bir kez daha aslında harlandığını görmüş olduk. Biraz solumuzda kaldı. Yani bir dakika öyle, bir dakika böyle ve şimdi yine Ali'den göstermesini rica edeyim. Bakın sağ tarafta şimdi 3 kişi gelecek. Onlar da aslında ellerine aldıkları kovalarla, malzemelerle, pet şişelerle ekiplere destek olabilmek için onlar da mücadele ediyorlar. Tabii bu bekleyiş aslında ne bekleyişi? Bu bekleyiş acaba alevler bizim yerleşim yerlerimize sıçrar mı bekleyişi ve tabii ki de Dikmendibi mahallesi de alevlere en yakın olan noktalardan biriydi. Tabii alevlerle mücadelede bir günü geride bıraktık. Ellerinde ne imkan varsa mahalleli seferber, ekipler seferber ve alevlerle mücadele devam ediyor. Gökyüzünde uçakları, helikopterleri, aralıksız su bırakan, sort yapan helikopterleri görüyoruz. Bir yukarıdaki durumu sorsak, nedir yukarıdaki durum?
3: Bu taraf biraz daha kontrol altında şu an. Bu tarafın gelmemesi önemli. Bakacağız, bekliyoruz.
2: Sabah mı artırdı hızını?
3: Dün gece daha çok yanıyordu bu içeri kısımda.
2: Gece çok rüzgar vardı.
3: Yaklaştı ama sabahtan bir.
2: Gece çok rüzgar.
3: Dün gece bayağı rüzgarlıydı aynen.
2: Peki şimdi yerleşim yerlerine yaklaştığını görüyoruz. Bir de hemen evinizin bulunduğu noktanın alt kısmı da aynı şekilde. Siz geceyi nerede geçirdiniz?
3: Biz aşağı Kemer'e, merkeze inmiştik. Ondan sonra sabah 4-5 gibi geldik buraya.
2: Geldiniz. Şimdi alevleri aslında bir bakıma, bakın konuşurken yeniden alevler o noktada artmaya devam etti. Siz de kendi imkanlarınızla aslında ekiplere destek olmaya.
3: Büyük olduğu için çok yaklaşamıyoruz tabii. Ufak tefek yerlere yaklaşabiliyoruz. Bu tarafı biraz daha kurtardık diyebilirim bir şekilde.
2: Peki. Kolaylıkla dileyelim. Dileriz ki en kısa sürede kontrol altına alınır.
3: Köyün için gitmemesi önemli.
2: Aşağıda köy mü var?
3: Tabii ki de. Zaten orası yandı, bitti, kül oldu gibi bir şey yani. Hani kurtarabilen kurtardı, kurtaramayan kaldı. Hani giderse, aşağı doğru giderse daha kötü olur.
2: Daha çok bu şekilde sizin eviniz gibi bahçe evler mi var bu şekilde sıralı?
3: Yani herkesin öyle ayrı ev var. Üstteki şekilde.
2: Peki o zaman herkes merkeze mi gitti alevler yaklaşınca?
3: Yani kurtarabilen evinde kaldı. Olmayanlar artık akrabasının ya da bir tanının yanına büyük ihtimal. o şekilde kalmışlardır.
2: Kolaylıklar diliyoruz. İşiniz gerçekten zor. Tabii özellikle de bakın bir önceki yayında ekranlara getirmiştik. Bir yandan itfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri aralıksız bir şekilde mücadele ediyorlar. Şimdi bir de şöyle bir aslında yamacın dikliğini ve aşağıda yine bir köyün olduğunu da biliyoruz.

0: noktayı da göstermek istiyorum. Tabii bu noktada yerleşim yerlerinin alevlerin yayıldığını söylemiştik. Özellikle de bulunduğumuz noktada yani Seydi Kemer zaten yangından en çok etkilenen noktayı da halen daha gece özellikle öylesine şiddetli bir rüzgar vardı ki bizler Fethiye merkezde bile o rüzgarı hissederken bulunduğumuz noktada daha da tabii yamacın yüksek kısımlarında olması nedeniyle oldukça şiddetliydi. Bu da alevleri artırdı. Şimdi aşağıda bir de köy varmış.
1: Ben de mahallemiz.
0: Peki sabah mı şiddetini artırdı alevler?
1: Dünden. Bugün gece akşam da aşağı gittik yani Seydi Kemer'e gittik.
0: Alevler yaklaşınca size merkeze indiniz.
1: Şu anda geldik işte köyde de birkaç tane yanan ev var.
0: Evet. Sizler de ekiplere destek oluyorsunuz, çocuklarınıza destek oluyorlar.
1: Evet oluyorlar.
0: Peki. Kolaylıklar dileyelim sizlere de şöyle bakın. İnşallah söner diyelim. Şöyle Ali Kemal göstersin. Bakın dedik ya ellerinde küreklerle, traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle ekiplere destek olmaya, evlerini korumaya çalışanlar var diye. Tabii bir yandan da havadan müdahalenin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Ancak geniş bir alandan bahsediyoruz. Bakın Ali'nin gösterdiği noktada yine bir yerleşim alanını görüyoruz. Ve tam anlamıyla yine yangının sirayet ettiği noktadan gelen dumanlarla birlikte adeta sis perdesinin içerisinde kalmış bir köyden bahsediyoruz. Tabii hava kararınca müdahale zorlaşmıştı. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla 80 kilometre hıza çıkmasıyla birlikte yangının çok daha kuvvetli bir şekilde devam ettiğini görmüş olduk ve tarım alanında başlayan o yangının birinci gününü geride bıraktık. Artık 25. saatteyiz ve halen daha özellikle Seydi Kemer bölgesinde şiddetli bir şekilde devam ettiğini belirtmekte fayda var. Tabii şiddetli rüzgar aslında en büyük etken çünkü ne sayıyoruz sebep olarak aslında şiddetli rüzgarı ekiplerin işini zorlaştıran engebeli araziyi patlayan kozalaklarla birlikte yangının başka noktalara yayıldığını ve tabii ki de aslında en büyük etkenlerden biri de rüzgarın ani bir şekilde yön değiştirmesiyle birlikte ekiplerin işini zorlaşması. Tabii bulunduğumuz nokta bir de vadi olduğu için dik yamaçlar var. Bu nedenle kapanan yollar olabiliyor. Ağaçların devrildiği yollar olabiliyor. Ekiplerin bir yerden başka bir yangının çıktığı noktaya ilerlemesi de bu bakımdan büyük güçlük yaşatabiliyor. Şimdi tekrar yayına başladığımız andan itibaren bakın halen daha yanmaya devam ediyor ve yerleşim yerlerine yayılmaması için, yaklaşmaması için de mücadelenin devam ettiğini söyleyelim. Tabii 5 farklı noktada orman yangını çıkmıştı ve özellikle de Muğla'da Seydi Kemer Mahallesi de en çok etkilenen yerlerden biriydi. Hem karadan hem havadan büyük bir şekilde bir fedakarlıkla canhıraş bir mücadelenin devam ettiğini söyleyelim. Helikopterler havadan sortu yapmaya, karadan da arazözlerle ekipler de yine sahada yüzlerce personelle titiz bir çalışma yürüttüğünü söyleyelim ve Seydi Kemer halen daha orman yangınıyla mücadele 25. saatinde de devam ediyor.
2: Peki. Eren'den sözü alalım. Ekranlara da getirdik. Hem ekipler hem de oradaki halk, vatandaş şu yangını söndürmek için elbette ki elinden ne gelirse çalışmalara katılıyor. Başkent Ankara'da Türkiye-Irak arasında yapılacak imza töreninde kısa süreli bir kriz çıktı. Zira Irak Ulaştırma Bakanı Başbakan Ali Zeydi'ye rağmen kalkınma yolu projesi için anlaşmayı imzalamak istemedi. Devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Krizi anında çözdü. Kameraların önünde yaşananlarsa akla eski Türkiye ve koalisyon dönemi sancılarını getirdi.
3: Şükran cezilen.
4: Yanlış olmasın.
5: Vazir-i nakil.
4: Beş anlaşma değil miydi?
5: Beş mevkuat. Matarık termi.
4: Hakan. Hamse.
6: Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye ziyaretinde kısa süreli bir kriz yaşandı. Krizi fark edip anında reaksiyon gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
4: Hakan, Hamse.
6: Peki kriz neydi? Neden kısa süreli bir gerilim yaşandı? Özetle durum şu. Türkiye ile Irak arasında 110 milyar dolarlık bir kalkınma yolu projesi yürütülüyor. Ve Ankara'daki törende imzalanacak 5 anlaşmadan biri de kalkınma yolu projesine dairdi. Ancak Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Hassani anlaşmaya imza atmak istemedi. Devreye önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonra da Irak Başbakanı Ali Zeydi girdi.
4: Hakan, Hamse.
6: Peki ama Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Hassani neden pişmiş aşa su katmak ister gibi davrandı? İddiaya göre Irak Ulaştırma Bakanı'nın İran'a yakın Şii koordinasyonu ve İranlı milis grup Bedir örgütünden olduğu için Tahran yönetimini kızdırma konusunda endişeliydi. Peki ama Iraklı bakanın yüzünü Bağdat'a değil de Tahran'a dönmesi ne kadar doğruydu? Mesele kişilerle de ilgili değil aslında. Mesele siyasetçilerin kendi ülkelerinin değil de başka ülkelerin çıkarlarını önceleyen bir bakış açısına sahip olması. İşte tam bu noktada iki önemli konu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda attığı kritik adımlar akla geliyor. Birisi muhalefetin sık sık gündeme getirdiği parlamenter sisteme dönüş vaadi. Irak'ta parlamenter sistem var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin miras bıraktığı çarpık yapı sebebiyle oluşturulan koalisyonlarda herkesin kendi ajandası bulunuyor. Bu yüzden ya hükümet kurulamıyor ya Iraklı bakan Vehb Hasani gibi yüzünü İran'a dönen bakanlar sorunu çıkabiliyor. Bir diğer önemli konuysa tam bağımsız politikalar konusunda dirayetli olabilme meselesi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırda karnesine yazdığı büyük başarılardan biri de bu. Türkiye'yi hem koalisyonların o sancılı dönemlerinden kurtardı, hem tam bağımsız Türkiye için zemin oluşturacak güçlü adımlar attı. Tüm bunları da çarpışa çarpışa yaptı.
3: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz.
6: Bu yüzden Iraklı bakan Vehb Hasani'nin Ankara'da oluşturduğu kısa süreli bir kriz anı gibi görünmekle birlikte çıkarılması gereken çok ters olduğunu da anlatıyor gibiydi. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
4: Hakan, Hamse.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan Gençlik Merkezi sorumlusu Tuğçe Güney sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Antalya'da emniyet ekipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi sorumlusu Tuğçe Güney'i Muğla Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı. Polisler Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde arama yaptı. Merkezde yapılan detaylı aramada tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe Güney, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Sosyal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e baba diye hitap eden Tuğçe Güney, Böcek tutuklandıktan sonra Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönülleri Programı birim sorumlusu görevini üstlenmişti. İfade vermedim, sadece bilgi vereceğim demişti, ancak ahbap soruşturması dosyasına giren resmi ifade tutanağı Hayko Cepkin'in savcılıkta ifade verdiğini ortaya koydu. Üstelik tutanakta yalnızca soruşturmaya ilişkin beyanları değil, yıllar önce Haluk Levent ve ahbap hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımları da yer aldı. Peki Hayko Cepkin ifadesinde neler anlattı? İşte dosyaya giren o tutanak ve dikkat çeken açıklamalar.
7: Herkese ifade vereceksin. Ne lan bilgi, alo telefon Hayko Bey, gelin bilginize danışacağız diyor.
8: Hayko Cepkin'in adliye girişinde yaptığı bu açıklamanın ardından soruşturma dosyasına giren resmi ifade tutanağı ortaya çıktı.
9: Ahbap soruşturması kapsamında ifade vereceksiniz.
7: Bilgime başvuracak efendim. İfade vereceğim başka bir şey.
8: Tutanağa göre Cepkin, ahbap soruşturması kapsamında savcılığa ayrıntılı beyanda bulundu. İfade tutanağında Haluk Levent'i uzun yıllardır tanıdığını ancak maddi konularda kendisine güvenmediğini söylediği görüldü. Dosyada yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı ve ahbabın yönetimiyle yardım faaliyetlerine ilişkin eleştiriler içeren paylaşımlarına da yer verildi.
10: Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım. Maddi konularda kendisine güvenmedim.
8: Resmi ifade tutanağında yer alan bu beyanlar ve dosyaya giren sosyal medya paylaşımları ahbap soruşturması kapsamında yürütülen incelemeye eklendi. Soruşturmaya ilişkin süreçse devam ediyor.
9: Neler söyleyeceksiniz?
7: Herkese ifade vereceksiniz. Ne lan bilgi, alo telefon Hayko Bey, gelin bilginize danışacağız diyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 5 gündür süren sessizlik yerini yeniden füzeli saldırılara bıraktı. İran, Ürdün'deki bir ABD üssünü balistik füzelerle hedef aldı. ABD ve Suudi Arabistan savaş uçakları ise Irak'taki İran yanlısı gruplara ağır bir hava saldırısı düzenledi. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim yüksek.
1: İran-ABD arasında sakinlik kısa sürdü. Yine bombalar konuştu. ABD ve Suudi Arabistan, Irak'ta İran destekli grupları vurdu. İran ise Amerikan üslerini hedef aldı. Bölgede gerilim yine tırmandı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki bir Amerikan üssünü hedef aldı. Füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendi. ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık verildiği belirtildi. Devrim muhafızları İran'a yönelik tehditler ve ABD'nin düşmanca eylemleri sürdüğü sürece saldırılara karşılık verileceğini vurguladı. CENTCOM ise İran'ın son saldırılarını beklenmedik bir saldırı girişimi diye niteledi. Füze ve İHA'ların engellendiğini açıkladı. İran'ın saldırısı ABD Başkanı Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunun açıklamasının ardından geldi. Aslında İran bu saldırısıyla ABD'yi misilleme yaptı. Zira gece yarısı ABD ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran yanlısı güçlere ortak hava saldırısı düzenledi. ABD ve Suudi savaş uçakları, Irak'ın doğusunda İran destekli milislere ait lojistik merkezleri ve silah depolarını vurdu. Basra, Vasit, Ninova ve Babil'de şiddetli patlamalar yaşandı, yangınlar çıktı. Saldırılar sabaha kadar sürdü. CENTCOM, operasyonun son 72 saatte düzenlenen insansız hava aracı saldırılarına karşılık yapıldığını açıkladı. Suudi Arabistan ise kendi petrol tesislerini hedef alan İHA'ların engellendiğini ve Irak topraklarındaki hedeflerin meşru müdafaa kapsamında nokta atışlarıyla vurulduğunu belirtti. Irak'taki İran yanlısı Haçlı Şabi güçleri ise saldırılarda en az 20 üyesinin öldüğünü duyurdu. Çok sayıda da yaralı var. Haçlı Şabi, saldırıların Irak'ın egemenliğinin ihlali ve tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurguladı, karşılık verileceğinin altını çizdi. Sıcak çatışmalar denizde de yüzünü gösterdi. İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarılara rağmen tehlikeli rotada ilerlediğini öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef alarak durdurdu. Hürmüz'deki krizin çözümü için Umman'dan sürpriz bir teklif geldi. Umman yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve geçişlerin yönetimi için İran ve Körfez ülkelerinin ortaklaşa yer alacağı yeni bir bölgesel mekanizma kurulmasını önerdi. Amerikan medyasına yansıyan bilgilere göre ise Trump yönetimi, askeri operasyonlardan ziyade ekonomik yaptırımların İran üzerinde daha kalıcı sonuçlar doğuracağına inanıyor. Amerikan istihbaratına göre İran ekonomisi giderek zorlanıyor. Bankacılık sistemi de baskı altında. Ayrıca İran petrol ülkesi olmasına rağmen akaryakıt sıkıntısı yaşıyor. ABD bu kriz halinin de Tahran'ı sonunda müzakere masasına zorlayacağını öngörüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısına karşılık vereceklerini duyurdu. Onları çok sert bir şekilde vuracağız. Şimdi sıra bizde diye konuştu. ABD Başkanı Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırılarına karşılık vereceklerini belirtti. Onları çok sert bir şekilde vuracağız. Çünkü sıra bizde dedi. İran'a misilleme yapma zamanı geldiğini söyledi. Trump, Avrupa Birliği medyasına da açıklamalarda bulundu. Fox News'e konuştu. İran'la ilgili son gelişmelere değindi. Ürdün saldırısına karşılık vereceklerini söyledi. Trump, konuşmaya devam etmelerine izin vereceğim. İran'a sert bir darbe indireceğiz dedi. ABD Başkanı, Suudi Arabistan'la birlikte Irak'taki İran yanlısı milislere düzenlenen saldırılara da değindi. Saldırıların Irak hükümetiyle koordineli olarak gerçekleştirildiğini öne sürdü. Irak'taki İran yanlısı grupları kanser olarak niteledi. ABD'nin o grupları da hedef alacağını belirtti. Trump, Netanyahu ile görüşmesi hakkında da konuştu. Görüşmenin harika geçtiğini söyledi. Netanyahu'nun şimdi kendisini daha iyi anladığını belirtti. Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet tırmanırken Gazze'de ateşkes yine hiçe sayıldı. İsrail barınacak yer bulamayan Filistinlilerin çadırlarını, evlerini ve bir camiyi bombaladı.

0: Yüzlerce Filistinli bir kez daha evsiz kaldı. Çadırlar, evler bombalandı. İsrail bir camiyi daha hedef aldı. İsrail savaş uçakları Gazze kent merkezindeki El Muttakin Camii'ni bombaladı. Mabet tamamen yıkıldı. Cami avlusunda ve çevresine sığınan sivillerin barındığı çadırlar da kullanılamaz hale geldi. Saldırı çevredeki evlere de ağır hasar verdi. İsrail, Deir el-Belah'taki yerleşim yerlerini de bombaladı. Hava saldırısının gerçekleştiği bölgede çok sayıda ev ağır hasar gördü, yangın çıktı. Enkaz altındakilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Nusayrat mülteci kampına da saldırılar düzenlendi. Saldırıda yaralanan siviller hastaneye kaldırıldı. El-Vahda Caddesi'nde bulunan bir apartmana hava saldırısı yapıldı. Aralarında çocukların da olduğu birçok kişi yaralandı. Batı Şeria'da ise İsrail güçleri ve Yahudi sivil işgalcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları gün geçtikçe şiddetleniyor. İsrail güçleri bu kez İsrail Meclisi'ndeki muhalif Yahudi milletvekili Ofer Kasif'e saldırdı. Geçen yıl hayatını kaybeden Filistinli aktivist Avde Hadali'ni anma törenine katılan Kasif'e işgal güçleri müdahale etti. Bölgedeki gerilim ve İsrail şiddetine bazı İsrailliler de karşı geliyor. Başkent Tel Aviv'de bir grup gösterici, Batı Şeria'da Filistinlilere uygulanan zulme karşı protesto düzenledi.
1: Yerleşimciler aslında yaptıkları şeyleri deli oldukları için yapmıyorlar. Masum Filistinlilere karşı korkunç, dehşet verici vahşetler işliyorlar. Çünkü bu hükümetin politikası.
0: Filistinlilere yönelik saldırıların şiddetlenmesine Birleşmiş Milletler de dikkati çekti. Filistin ve İsrail'in BM temsilcileri şiddetin tırmanması konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu. İsrail Hamas'ın silahsızlanmadığını öne sürerken Filistin, İsrailli yerleşimcilerin silahsızlandırılması gerektiğini ifade etti.
2: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son saldırı Rusya'dan geldi. Rusya'nın ikinci büyük kenti Harkiv'de bir apartman hedef oldu. Ukrayna ise Rusya'nın petrol rafinerlerini vuruyor. Saldırı dün akşam üzeri gerçekleşti. Rusya'ya ait İHA, Harkiv'in kenar semtlerinden birinde 5 katlı apartmanı vurdu. Apartmanın çatısını isabet aldı. Binada hasar oluştu ve yangın çıktı. Acil durum ekipleri hızla olay yerine gitti. Apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Ardından yangın söndürme çalışması başladı. Alevler kısa sürede söndürüldü. Ölen olmaması sevindiriciydi. Ukrayna ise Rusya'daki Ryazan bölgesindeki petrol rafinerisini bombaladı. Ayrıca bir lojistik merkezini hedef aldı. Saldırı sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Kıbrıs'ta önemli ziyaretlerde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle ara bölgede buluştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman, güven artırıcı önlemlere vurgu yaparken, toplantıdan sonra açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Kurul Sekreteri, 5+1 formatında buluşmalar için çalışacaklarını söyledi.
0: Kıbrıs'ta beklenen görüşme gerçekleşti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle ara bölgede buluştu. Toplantıdan sonra açıklama yapan BM Genel Sekreteri, 5+1 formatında buluşmalar için çalışacaklarını söyledi. Görüşme ara bölgedeki BM ofisinde yapıldı. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman gitti. BM Genel Sekreteri tarafından kapıda karşılandı. Ardından Rum lider Nikos Hristodulidis gitti. Sonrasında 3 isim aynı masaya oturdu. Görüşmede taraflar arası güven artırıcı önlemler masaya yatırıldı. Ayrıca Kıbrıs konusunda garantör ülkelerin de katılımıyla yapılması planlanan 5+1 toplantılarının genel çerçevesi ele alındı. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. BM Genel Sekreteri daha sonra basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs halkına desteğini dile getirdi.
3: Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta barışı zorla dayatamaz. Ancak şunu çok net bir şekilde belirtmek isterim. Birleşmiş Milletler ada ve daha geniş bölge için hayati önem taşıyan bu dönemde Kıbrıs halkına destek verme kararlılığını tam olarak sürdürmektedir.
0: Guterres her iki ülkenin adada işbirliği ve barış

0: istediğini belirtti.
1: Her iki tarafın ve garantörlerin 5+1 toplantısına geçme konusunda onayını aldım. Ancak bunun için güvenli bir hazırlık, güven artıcı hazırlıklar, metodolojik hazırlıklar ve içerik hazırlıkları yapılması gerekiyor.
0: BM Genel Sekreteri süreçte Türkiye'nin desteğini de güvenini dile getirdi.
1: Özellikle 3 garantör ülke olan Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'nin sürekli desteğine güveniyorum.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da makamına döndükten sonra basın toplantısı düzenledi.
2: Biz çözüm istiyoruz ve çözüme ulaşmak için bu defa farklı bir şey yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu defa farklı olması gerektiğini düşünen de tek biz değiliz. Crans-Montana'dan beri Sayın Genel Sekreter defalarca bu defa farklı olmalı diyordu. Biz de diyorduk ki çözüme giden yolun taşlarını doğru döşemezsek oraya gidemeyeceğiz.
0: Erhürman güven artırıcı önlemlerin önemine dikkati çekti.
2: Yeni bir müzakere masası kurulacaksa bir kere 9 yıldır çok anlamlı diyebileceğimiz görüşmeler yapmamış iki toplum liderinin. Bu 9 yılda başka yaşanan şeyler de eklendiğinde maalesef artmış olan güvensizliği gidermek amacıyla güven yaratıcı önlemler konusunda bazı olumlu adımlar atmalarının önemli olacağını hep vurgulamıştım.
0: Erhürman, garantör ülke olan Türkiye ile işbirliği içinde olunacağını bir kez daha vurguladı.
2: Biz de tabii ki aynı şekilde garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok yakın ve tam bir istişare içerisinde süreci yürütmeye devam edeceğiz.
0: Ankara'dan Guterres'in açıklamalarına ilk yorumsa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, BM Genel Sekreterinin çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Ancak adada iki taraf arasında çözüme yönelik ortak bir zemin bulunmadığını ifade etti, güven inşasının önemine vurgu yaptı. Öncü Keçeli, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu değişmedikçe ve bölge güvenliğini de olumsuz etkileyen eylemleri sona ermedikçe çözüm perspektifinin somutlaşamayacağını bir kez daha vurguluyoruz, dedi.
3: Yapay zeka hisselerinde satış baskısı derinleşirken yatırımcıların odağındaki SpaceX'te sert değer kaybı yaşandı. Şirket rekor halka arzının ardından piyasa değerinden 1.2 trilyon dolar sildi.
4: Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik satış dalgası SpaceX'i de vurdu. Yatırımcıların riskli teknoloji şirketlerinden uzaklaşmasıyla Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in hisseleri halka arz fiyatının yaklaşık %20 altına geriledi. Hisse senedi New York saatiyle 9.36'da %5 düşüşle 107.80 dolara geriledi ve geçen ayki ilk işlem gününden kısa bir süre sonra ulaştığı zirve seviyesinden bu yana süre gelen sert düşüş eğilimini devam ettirdi. Hisse ilerleyen saatlerde yükseliş göstererek günü 116.41 dolarla kapattı. Analistler, yapay zeka yatırımlarındaki yüksek harcamalar ve şişen değerlemelere ilişkin endişelerin teknoloji şirketlerinde satış baskısını arttırdığına dikkat çekiyor. Morgan Stanley analisti Adam Jones, hisse fiyatının 100 dolar seviyesine gerilemesi halinde şirketin yapay zeka faaliyetlerinin piyasa tarafından neredeyse hiç değerlenmediği bir tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi. Geçen ay hisse başına 135 dolardan gerçekleştirilen halka arzla 75 milyar dolar kaynak sağlayan SpaceX 1.77 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşarak tarihin en büyük halka arzlarından birine imza atmıştı.
3: Avusturyalı bir havayolu şirketine ait ticari uçağın gerçekleştirdiği uçuşla tarihi rekor kırıldı. 24 saat 24 dakika havada kalan uçak 23.075 kilometre kat ederek tarihe geçti.
0: Uçuş rekoru kırıldı. 24 saat 24 dakika havada kaldı. Avustralyalı Qantas Havayolu şirketine ait Airbus A350 tipi özel uçak, ticari bir uçağın gerçekleştirdiği en uzun uçuşu yaptı.

Uçak Melbourne'den havalandıktan 24 saat 24 dakika sonra Fransa'nın Toulouse kentine indi. Üretici firma Airbus, Haziran ayından bu yana uçak üzerinde 2 aydır sürdürdüğü test çalışmalarını devam ettiriyor. Ekstra yakıt tankına sahip uçak, Pasifik ve Atlas okyanusları üzerinden 23.075 kilometre kat etti. Güzergahta hiç durmadan 24 saat 24 dakika havada kaldı. Uçuş, Toulouse'daki fabrikaya iniş yapılmasıyla tamamlandı. Havayolu şirketi Qantas, Avustralya'nın doğu kıyısını Londra ve New York'a yaklaşık 20 saatte bağlamak amacıyla tasarlanan 12 adet modifiye edilmiş uçak siparişi verdi. Ekstra 20 bin litre yakıt taşıma kapasitesine sahip ve 238 yolcu taşıyabilen ilk uçağın teslimatının Nisan 2027'de yapılması öngörülüyor. Sydney ile Londra arasında doğrudan günlük seferlerin ise Ekim 2027'de başlaması planlanıyor.

0: Gökyüzündeki gururumuz Bayraktar Akıncı TİHA gücüne güç katmaya devam ediyor. Aselsan tarafından geliştirilen Tolun P mühimmatıyla yapılan salvo atış testi başarıyla tamamlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
1: Bismillah ateş.
2: Türk havacılık tarihine altın harflerle geçen Bayraktar Akıncı TİHA kritik bir testi daha geride bıraktı. Hedefi yerli ve milli mühimmatla en keskin noktadan vurdu.
1: 1. Bismillah ateş.
2: Aselsan imzası taşıyan Tolun P mühimmatları Akıncı TİHA'dan peş peşe ateşlendi. Salvo atışı olarak bilinen ve hedefin yoğun ateş altına alındığı bu zorlu testte nefesler tutuldu. İki Tolun P mühimmatı belirlenen hedefi işte böyle sıfır hatayla imha etti. Atış anlarını Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı.
0: Türkiye Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'de tasarlanıp inşa edilecek yerli uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu adımın Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açacağını açıkladı. Ayrıca Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile uluslararası işbirliği ve Türkiye'nin küresel uzay vizyonu için kritik bir buluşma olacak. Engine ignition
3: and lift off. Lift off of... Uzayda yeni hedef belirlendi. Türkiye Milli Uzay Programı kapsamında rotasını Ay'a çevirdi. Türk imzası taşıyan yerli uzay aracı Ay'a ulaşma hedefiyle hazırlanacak. Detayları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı. Kacır, Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilen uzay aracıyla Ay'a ulaşmaya hazırlandıklarını açıkladı. Bu adımın Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa açacağını söyledi. Yerli uzay aracı, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde kazandığı tecrübenin ardından daha ileri bir hedefi temsil ediyor. Bilsat'la başlayan Rasat, Göktürk 2, IMC ve TürkSat 6 ile güçlenen uzay serüveni bu kez Ay hedefine taşınıyor. Türk mühendislerinin tasarım, üretim ve entegrasyon kabiliyeti Ay araştırma programının merkezinde yer alacak. Öte yandan Antalya 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Kongrede uzay teknolojileri, uydu sistemleri, yapay zeka, iklim izleme, afet yönetimi ve ticari uzay çalışmaları masaya yatırılacak. Yüzden fazla ülkeden 10 binin üzerinde katılımcının Antalya'da buluşması bekleniyor. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişim hedefi için uzay limanı üzerinde de çalışıldığını açıkladı. Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi projesiyle teknolojik bağımsız daha da güçlenecek. Türkiye, uydu teknolojilerinden Ay programına uzanan bu süreçte uzayda kalıcı ve güçlü bir varlık hedefliyor.
0: İstanbul Üsküdar'da trafikte yaşanan tartışma kısa sürede yumrukların konuştuğu bir kavgaya dönüştü. Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüyle aynı skuter üzerinde bulunan kadın ve erkek arasında başlayan sözlü tartışma hakaret ve fiziki saldırıyla büyüdü. Kas kamerasına yansıyan olayda çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

0: Serinize kaza yapıyordum çünkü.
1: Ceza alacaksınız.
0: Et lan et.
2: Üsküdar Acıbadem'de kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüyle aynı skuter üzerinde bulunan kadın ve erkek arasında tartışma çıktı.
0: Hızlı geçeceğim diye önümüze kırdın. Işık yandı, durdun burada. Biz düşmek zorunda kalıyorduk burada senin yüzünden.
2: Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirine hakaret ederken skuterdaki kişi motosiklet sürücüsüne doğru yöneldi. Olay sırasında yumrukların atıldığı arbede yaşandı.
1: Karım bana
3: ya tamam sus.
0: Ya, seversen ya.
4: Sus tamam. Sus. Şey yaptın,
1: şikayetçi olacağım sizden.
0: Ol.
3: Bak.
0: Ol.
2: Kas kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların birbirlerine sert ifadeler kullandığı, çevrede bulunan vatandaşların ise kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.
5: Ne kadar?
4: Gerek
5: yok. Git diyorum sana bak. Git diyorum sana bak.
4: Abiciğim.
5: Bak git.
4: Gerek yok diyordum.
5: Bak git diyorum sana.
2: Yaşanan arbedenin ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Ve tehditler savuran evli çifte toplam 185 bin lira para cezası kesildi.
6: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde mucizevi kurtuluş güvenlik kamerasına yansıdı. Ara sokağa dönen kargo aracının sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçük çocuğu fark edemedi. Çarpmanın şiddetiyle araç altında kalan çocuk saniyeler sonra aracın altından emekleyerek çıktı.
2: Karşıya geçecekti, kargo aracının altında kaldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde ara sokağa dönüş yapan kargo aracının sürücüsü küçük çocuğu fark etmedi ve çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen 4 yaşındaki çocuk aracın altından emekleyerek çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.
6: Hatay'da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çalan vicdansız hırsız önce kameraya yakalandı, ardından da polis ekipleri tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı. Çalınan tekerlekli sandalyesini polisten teslim alan vatandaşsa ekiplere teşekkür ederek yürekleri ısıttı.
2: Vicdanlarını kenara bıraktılar, engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesini çaldılar. Olay Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı. Gece saatlerinde gelen hırsız tekerlekli sandalyeyi çaldı ve sakince bölgeden uzaklaştı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler hırsızı güvenlik kamerasından tespit etti ve kısa sürede yakaladı. Sağlam şekilde bulunan tekerlekli sandalye ardından sahibi olan Melih Şimşek'e götürüldü.
7: Polis teşkilatına çok teşekkür ederim. Emeğe geçen herkese Allah razı olsun.
2: Şimşek yaşadığı mutluluk karşısında ettiği teşekkürle yürekleri ısıttı.
7: Akülü tekerlekli sandalyem bulunduğu için mutluyum. Gerçekten çok mutlu oldum. Gerçekten ama vallahi çok mutlu ettiniz beni. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
2: Tekerlekli sandalyeyi çalan hırsızsa çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: İstanbul'daki okullardaki öğrencileri ilgilendiren bir düzenleme geldi. Valilik okul ortamlarında ibadet ihtiyaçlarının rahatça karşılanabilmesi için 39 ilçe kaymakamlığına resmi bir yazı gönderdi. Tüm okullarda yeterli fiziki kapasiteye sahip mescitler planlanacak.
2: Okullara mescit düzenlemesi geldi. Cuma namazı artık okullarda kılınabilecek.
8: Okullarda cuma namazının kılınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve ibadet alanlarının düzenlenmesine ilişkin de bir program yürütülecek.
2: İstanbul Valiliği öğrencilerle eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir adım attı. Valilik şehrin 39 ilçe kaymakamlığına resmi bir talimat yazısı gönderdi. Karara göre yeni yapılacak tüm okullarda yeterli kapasitede mescit alanları planlanacak.
8: Öğrencilerin ibadetlerini en uygun şekilde yapabilmeleri için çalışma yürütülecek ve okul dışına çıkışlarının en aza indirgenmesi için de bir düzenleme gerçekleştirilecek.
2: Binaların fiziki uygunluklarına göre alanlar ayrılacak. Bu düzenleme sayesinde öğrenci ve personelin temel hak ve özgürlükleri kapsamındaki ibadet ihtiyaçları eğitim yuvalarında karşılanacak.
6: Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi dün başladı. Bu yıl düzenlenen 2026 YKS'ye 2 milyon

0: 1.425.627 aday başvurdu. Hayalini kurduğu üniversite ve bölüme yerleşmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna odaklanmış durumda. Tercih döneminde adaylar, kontenjanlar, başarı sıralamaları, özel koşullar ve program bilgileri doğrultusunda tercih listelerini oluşturacak. Kılavuzda yer alan kurallara göre adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından kendileri yapacaklar. Adaylar en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Milyonlarca adayın yakından takip ettiği tercih maratonu 10 Ağustos'ta sona erecek. Kılavuza göre YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylarsa kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılacak. İstanbul'da yunuslar balıkçı teknelerinin peşine düştü. O anlar renkli görüntüler oluşturdu. Yunusların hazır balık yakalama mücadelesi havadan görüntülendi.
1: Marmara Denizi'nde ilginç görüntüler. Bu kez ağlar sadece balıklarla değil, denizin en zeki misafirleriyle de doldu. Belikdüzü açıklarında avlanan balıkçılar ummadıkları bir rekabetin içine girdi. Teknelerin peşine takılan yunuslar, balıkçıların ağlarını adeta açık büfe gibi kullandı. Dakikalar süren kovalamaca ise drone kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir yandan ekmeğinin peşindeki balıkçılar, diğer yandansa karnını doyurmaya çalışan yunuslar. Zaman zaman suyun üzerine fırlayan, zaman zaman ağların etrafında tur atan yunuslar, yakalanan balıklardan pay kapabilmek için adeta yarıştı. Uzmanlara göre bu görüntüler tesadüf değil. Marmara Denizi'nde aşırı avlanma, kirlilik ve müsilaj gibi çevresel sorunlar nedeniyle doğal balık stoklarının azalması, özellikle afalina türü yunusları balıkçı teknelerine yöneltiyor. Bilim dünyasında depredasyon yani av yağmacılığı olarak tanımlanan bu davranış artık Marmara'da daha sık görülüyor.
0: Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında Elif Akkaya Kuter analiz sentezle sizlerle olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanı.

0: zamanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Dirençli Şehirlerin Geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanız

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kutar, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analiz sentezle değerlendireceğiz. Öncesinde dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Ne yazık ki Türkiye'nin dört bir yanında yangın var, rüzgarda mücadeleyi zorlaştırıyor ki yangın olan bölgelerin hepsinde de ne yazık ki rüzgar var. Türkiye'de dün 9 ilde yangın çıktı. Alevlerle mücadele Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de devam ediyor. Rüzgar mücadeleyi zorlaştırıyor. Rüzgarın önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor dedikten sonra şimdi tabii orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor dedik. Dört bir yanında şu anda Türkiye'nin ne yazık ki orman yangınları sürüyor. Elbette bu yangınlara neler neden oluyor? Biraz sonra konuklarımızla da değinmek istediğim başlıklar arasında geçen yıl verdiğimiz verilerde elbette en fazla ne yazık ki insan eliyle çıktığı bilgisi vardı ki insan eliyle çıktı deyince direkt olanı düşünmemek lazım. İşte o attığımız cam parçaları bile ne yazık ki bu yangınlara sebep oluyor. Şimdi bu sıcak gelişmenin satır arasını şu anda durumun ne olduğunu öğrenmek için o noktalardan birine gideceğiz. Muğla Seydi Kemer'e gideceğiz. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve yerleşim yerlerine de sıçradı. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili ve kameraman Ali Kemal Cora orada. Günaydın, kolay gelsin Eren. Sıkıntılı da bir durumdasın. Hemen sözü sana bırakıyorum.
1: Tabii aslında hangi bölgeye gitsek, hangi mahalleye gitsek yangının şiddetini, izlerini görebilmek mümkün. Özellikle gece saatlerinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri görmüştük. Şu anda bulunduğumuz Dereköy Dikmendibi mahallesi de alevlerden nasibini alan yerlerden biri. Şimdi Ali Kemal Cora bakın ekranlara getirsin hemen. Ali önce bir solu gösterirsek ondan sonra aşağıya inelim. Bakın hemen gördüğünüz nokta aslında bir ahırdı ve o noktanın da yine alevlerin sirayet etmesiyle birlikte küle döndüğünü, kullanılamaz hale geldiğini söyleyelim. Tabii bu şekilde bu mahallede aslında belirli mesafelerle ahırları görüyoruz, bahçeleri görüyoruz, tarlaları görüyoruz ve çoğunun da alevlerden nasibini aldığını ve küle döndüğünü söylemek mümkün. Bakın iş makinesiyle bir yandan yer açılmaya çalışılıyor. Bir yandan tabii yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Hemen solda bakalım şöyle bir ahırı da görelim. Neyse ki diyelim aslında ahırda sadece bir büyükbaş hayvan varmış ve o da hızlı bir şekilde alevler yaklaşmadan kurtarılmış. Ancak ahırın geldiği son hali görüyoruz. Kullanılamaz halde ve tam anlamıyla alevlere teslim olmuş durumda. Ben şimdi bir mikrofon da uzatmak istiyorum aslında. Efendim gece saatlerinde mi özellikle şiddetini artırdı? Buyurun ahır abi. Ne zaman küle döndü?
2: Dün saat 7.30 sıralarda çıktı. Bayır Mahallesi'ne çıktı. Seyyid-i Kemer'in Bayır Mahallesi'ne evet. Çıktı. Oradan yayılarak Dere Köyü'ne sıçradı. Saat 11-12 gibi yandı bu ev.
1: Ahırda peki hayvan var mıydı? Bir de teyit edelim.
2: Yoktu. Arkadaşlarım bir tek hayvan var. Şunu da kurtarmışlar. 5-6 keçi varmış. Şunu da salmışlar. Nereye gitti belsiz.
1: Peki evlerde başka bir hayat var mı?
2: Evler, bu evler içinde biraz patlama var. Yanma var yani.
3: Yanma var.
1: Peki öyle. Peki ne diyelim, geçmiş olsun diyelim, bununla kalmış olsun diyelim. Görmüş olduğunuz gibi aslında alevlerle mücadelede 26 saat geride kalmıştı. Bakın biraz daha şöyle ilerleyelim istiyorum. Çünkü ilerledikçe aslında yangının ormandan gelen o alevlerin şiddetli rüzgarla birlikte yayılmasıyla birlikte geldiği noktayı da bir kez daha aslında görmüş oluyoruz. Şöyle kafamızı nereye çevirsek alevlerin bakın iç kısma kadar da geldiğini ve evin üst katına kadar aslında ulaştığını söylemek mümkün. Tabii 26 saat geride kaldı ama özellikle de bulunduğumuz noktada Seydi Kemer zaten Muğla'da alevlerin her yanı sardığı noktalardan birisiydi ve Seydi Kemer'in mahallelerinde yani daha yamaç kısmında kalan noktalarında da aslında alevlerin özellikle Dereköy Dikmendibi mahallesi civarında da şiddetli bir şekilde yayıldığını ve yerleşim yerlerine geldiğini gördük. Tabii kafamızı nereye çevirsek aslında o yoğun sis bulutunu görüyoruz. Bir yandan arısı olan arısını kurtarmaya, büyükbaş hayvanı olan hayvanını kurtarmaya, evinde olanlar geceyi başka bir yerde, yakınlarında, komşularında, merkezde geçirmeye çalıştılar. Çünkü gece saatlerinde özellikle de bulunduğumuz noktada Fethiye'de, Seydi Kemer'de öylesine şiddetli bir rüzgar vardı ki saatte 80 kilometreye hıza çıkan rüzgarla birlikte alevlerin hızlı bir şekilde yerleşim yerlerine doğru da yayıldığını gördük. Tabii aslında orman yangınlarında alevlerin başlıca sebeplerini hep anlatıyoruz. Rüzgarın hızlı olması, kozalakların patlayarak başka bir noktada yangın çıkarması, çam ağaçlarının kolay tutuşuyor olması ve engebeli arazi özellikle de ekiplerin işini bir hayli güçleştiriyor ve şu anda bulunduğumuz noktada aslında yine alevlerden nasibini almış noktalardan birisi ve bunun gibi bir önceki yayında da gösterdik. Özellikle de elektrik hattının zarar görmemesi için ekiplerin yine o noktada çalışmaları olduğunu, bölgeye jeneratörlerin geldiğini biliyoruz. Bakın burada yine alev işaret ediyor. Bir motorun da yandığını, küle döndüğünü, geriye sadece iskeletinin kaldığını ve tam anlamıyla aslında alevlere teslim olduğunu ve geriye sadece bir demir yığını kaldığını da söylemek mümkün. Tabii sabah saatlerinde özellikle havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahalenin de başlamasıyla aslında ekipler hem karadan hem havadan mücadelesine tekrar başlamıştı. Tabii özellikle havanın kararması bir de şiddetli rüzgar eklenince gece saatlerinde alevler kontrol altına alınamadı ve hızlı bir şekilde yayılmaya devam etti. Şu anda bulunduğumuz nokta, da yine tahliye edildiğini biliyoruz. Sabah saatlerinde aslında merkezdeydik. Seydikemer'deki devlet hastanesindeydik ve o noktadan merkeze 1,5-2 kilometrelik bir mesafe var. O hat boyunca da yine itfaiye ekiplerinin sıralandığını ve müdahalelerinin devam ettiğini biliyoruz. Aslında kime sorsak, kime konuşsak özellikle bu noktada itfaiye ekiplerine danıştığımız zaman da, arazuz ekiplerine danıştığımız zaman da şunu söylüyorlar. Alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alınabilmesi için aslında iyi bir gün. Çünkü rüzgarın düne göre, özellikle de gece saatlerine göre hızının bir hali düşük olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ekiplerin işini aslında kolaylaştırıyor. Biraz yola doğru çıkalım. Şöyle yanmış olan kısımları da göstersin Ali sizlere. Çünkü yamacın üst kısmından başlayan alevler tam anlamıyla o engebeli araziyi yararak şiddetli rüzgarla birlikte tamamını sarmış durumda. Tabii havadan karadan müdahale devam ediyor dedi. 923 personel sahada ve helikopterleri de havada sık sık görüyoruz. Özellikle de sık sık sort yapan helikopterler engebeli arazide ekiplerin ulaşamadığı, arazi özlerinin ilerleyemediği noktalarda tabii büyük görev üstleniyorlar. İşte az önce yanmış olan ahırda bir büyükbaş hayvan vardı. Tabii onu kurtarmak için merkezden Fethiye merkezde oturan sahibi de hızlı bir şekilde geldi. Neyse ki diyelim alevlerin arasında kalmadan hayvanını da kurtarmış oldu ama ahırı ne yazık ki küle dönmüş durumda. Ali bir de şu acı tabloyu göstersin, aslında Muğla'nın, Fethiye'nin o yemyeşil çam ormanları, çam ağaçlarının geldiği noktayı da görüyoruz. Tabii özellikle de ormanın içine, derinliklerine girdiğimiz zaman şu dikkatimi çekiyor. Pek çok noktada cam şişelerini, pek çok noktada yangının çıkmasını aslında sebebiyet

rahat verebilecek maddeleri gördük. İşte bir pet şişeyi görüyoruz. Pek çok noktada soda şişelerini gördüm. Bunlar da tabii ki de yangınların çıkmasında en büyük etkenlerden biri. Ama bir kez daha aslında baktığımızda özellikle de Seydi Kemer'in yangının merkez üssü olduğu, alevlerin bu noktadan yerleşim yerlerinin

0: Anlamıyla aslında yemyeşil çam ormanlarından geriye acı bir tablo, gri bir renge bürünmüş, ağaçların iskeletlerinin kaldığı, canlıların hayatını kaybettiği, telef olduğu ve yerleşim yerlerinde de pek çok noktada aslında tarlaların, bahçelerin az önce gösterdiğimiz gibi yine ahırında zarar görmüş olduğu gibi bu şekilde çok fazla yapının da zarar gördüğünü gördük. Arama kurtarma çalışmalarında itfaiyenin, devlet orman yetkililerinin, arazözlerin, havadan ve karadan ekipleri mücadelesi sürüyor. 26 saat geride kaldı. Canla başla büyük bir mücadele yürütüldüğünü biliyoruz. Ama dediğimiz gibi ekipler bir kez daha söylüyor. Dün şiddetini artırmış olan, özellikle gece saatlerinde zirve yapan o rüzgar bugün şiddetini dindirmiş durumda. Bu da tabii ki de ekiplerin işini kolaylaştırıyor. Bugün alevlerle mücadelede, yani kontrol altına alınması için de aslında hava koşullarının da uygun olduğunu söylüyorlar. Tabii temennimiz de o yönde. Bizler de gelişmeler oldukça yine 24 ekranlarından her saat anlatmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili ve kameraman Ali Kemal Cora'ya kolaylıklar diliyoruz. Eren'in de söylediği gibi kontrol altına alındı. Gelişmeler oldukça da bize oradan aktarmayı sürdürecekler. Görevleri zor, kolay gelsin diyelim ve hızlıca devam edelim. Terörsüz Türkiye'de yeni aşama. Dün kabine toplantısı vardı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Terörsüz Türkiye süreç yasasının önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını dile getirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gündeminde orman yangınları da vardı ve dış politikada yaşanan gelişmeler de vardı. Mustafa Daşçı'yla konuşacağız. Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş AK Parti ile de görüştü. Sürpriz bir görüşme yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Gündemlerinde elbette terörsüz Türkiye süreci vardı. Bu arada düzenlemenin bu hafta sonuna kadar genel kurula gelmesi ve yasalaşması beklentisi de var. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, sabahki gelişmelerden biri. CHP'li Etim Eskut Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirildi. Erdal Beşikçioğlu Belediye Başkanı gözaltına alındı. Bu da biraz sonra Mustafa Daşçı'yla konuşacağımız önemli detaylardan biri. Sabah saatlerinde ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında da 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltına alındı. Trump şimdi sıra bizde diyor. Yeni bir tehdit. İran'a yeni dalga saldırıda başladı. Tekrar gerilim alevlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki Amerika Birleşik Devletleri askeri unsurlarına yönelik saldırıların ardından İran'a çok sert karşılık verileceğini söyledi. Gece yarısı İran'ın farklı bölgelerinde patlama sesleri yükseldi. Fed faizi üst üste 5. kez sabit bıraktığı beklentilere paralel geldi. Faiz %3,50, %3,75 aralığında sabit tutuldu. Ardından Kevin Warsh kameralar karşısına geçti, açıklamalarda bulundu. Basının sorularını yanıtladı ki sözlü yönlendirmeler yapmayacağını söylediği için bu soruları yanıtlama kısmı oldukça fazla teşekkür aldı basın mensupları tarafından diyelim ve hemen 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daşçı'na dönelim. Mustafa Daşçı, günaydın, kolay gelsin.
2: Günaydın Elif Hakkı Ekuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. İnşallah gün içerisinde bu ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının söndürüldüğü haberlerini izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle paylaşabiliriz.
1: Umarız öyle olur. Biraz beklettik tam da bu sebeple sizi. Hemen özür dileyelim ve başlayalım. Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ankara'daki en sıcak gelişmelerden biri bu. Detayları sizde, buyurun.
2: Şimdi Etimeskut Belediyesi'ne bir soruşturma, bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında içlerinde belediye başkanının da bulunduğu, Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi sabah saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşıldı bu bilgiler, ama operasyonu gerçekleştiren, soruşturmayı gerçekleştiren Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bakın buranın altını çizelim, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu ve Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma yürütülüyor Elif Hakkı Ekuter. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma yürütülüyor. Etimeskut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde. Şimdi bundan sonraki, aslına bakarsanız o bilgilendirme kısmı bugüne kadar belediyelere yönelik soruşturmalardaki her soruşturmanın içerisinde göreceğimiz ve utanacağımız sıralamalar. Bakın hemen söylüyorum. Neler var? İhalelerde usulsüzlük yaptı.

sahte belge düzenlendi. Otopark kiralama işlemleri, inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği, bakın otopark işletmelerinin kiralanmalarında menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılıyor. Bu soruşturma kapsamında tabii ki MASAK raporlarına bakılıyor. Hani biz soruşturmayı başlattık. Bir dakika dur, soruşturmayı başlattıysak hemen gidelim. Söz konusu şahısları bulundukları evlerden alalım gibisinden bir durum söz konusu değil. Hala Türkiye'de bir soruşturmanın nasıl yürütüldüğü tam olarak anlaşılamadı. Bunu birazcık daha açmak lazım. Önce CİMER'e gelen şikayetlere bakılıyor. Bakın söz konusu iddialarla alakalı soruşturma kapsamında CİMER'e gelen şikayetlere bakılıyor. Daha sonrasında ses kayıtları, video kayıtları, bugüne kadar görüşmelerde elde edilen ses kayıtları, video kayıtları, MASAK raporları, ki önemlidir MASAK raporları böyle soruşturmalarda, her ne kadar muhalefet tarafından Türkiye'de MASAK raporları böyle değersiz, gelişi güzel hazırlanan raporlar gibi gösterilmeye çalışılsa da MASAK raporları bir paranın izini sürmekte başvuracağınız ilk raporlardan bir tanesidir. MASAK raporlarına bakılıyor. Bununla sınırlı kalıyor mu? Hayır. Bakın sadece bunlarla da sınırlı kalınmıyor. HTS kayıtları, yani sizin cebinizde taşıdığınız cep telefonuyla söz konusu diğer şüphelilerin cep telefonlarının hangi baz istasyonlarından sinyal aldı? Bu baz istasyonlarına göre, eğer ki aynı baz istasyonundan sinyal aldıysa o sinyalin kuvvetine bakılarak yakınlığınız, yani aynı ortamda mısınız yoksa birbirinize yakın olan farklı ortamlarda mısınız şeklinde yine uzmanlar tarafından bilgiler analiz ediliyor. HTS kayıtları da titizlikle inceleniyor ve daha sonrasında da gerekli şüpheler ve deliller, artık şüphe sabit, delillerle toplandıktan sonra operasyon için harekete geçiliyor. Suçlamaları az önce saymıştım. Şimdi bir kez daha aşağıda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı böyle detaylandırmış açıklamanın altında: suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçlamalarıyla bir operasyon düzenleniyor ve 42'si belediye görevlisi. 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alınacak diye karar veriyor Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı. Peki bütün bunlarla beraber bu haklarında gözaltı kararı verilen isimler kimler? Hemen dilerseniz ona da şöyle bir bakalım. O da çünkü önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi 55 kişi, ama ben 55 kişinin hepsini burada sayıp zamanınızı almayacağım, merak etmeyin. Birincisi belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu. Erdal Beşikçioğlu zaten bugüne kadar aslına bakarsanız yaptığı demeyeceğim, yapmadığı icraatlerle Ankara'da en çok tartışılan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi diğer taraftan devam edelim. Mutlu Kerimoğlu, belediye başkan yardımcısı. Yani belediyenin 2 numaralı ismi Mutlu Kerimoğlu. Taylan Özgüven, belediye başkan yardımcısı. Bakın bunlar hep Erdal Beşikçioğlu'nun yanında yer alan isimler. Hani böyle Erdal Beşikçioğlu'nun belediyesinde, Etimesgut Belediyesi'nde dışarıda bahçe kapısında duran görevliden bahsetmiyoruz. Erdal Beşikçioğlu'nun hemen yanında duran isimlerden bahsediyoruz. Mutlu Kerimoğlu, Taylan Özgüven, İhsan Bahri Belek yine belediye başkan yardımcısı, Atilla Akgülek belediye başkan yardımcısı, Ali Coşar sosyal yardım işler müdürü, ki bu tarz işler genelde zaten böyle en baştan en sona doğru gidiyor soruşturmada. Diğer taraftan Tarhan Özkaya Mali Hizmetler Müdürü, Serpil Zengin İmar ve Şehircilik Müdürü belediyenin, Muzaffer Çakır Etimkent AŞ Genel Müdürü, Levent Bozkurt Destek Hizmetleri Müdürü, Zülküf Sancar Zabıta Müdürü, Özkan Tosun Emlak ve İstimlak Müdürü, Yusuf Akbulut Sosyal Yardım İşler Müdürü ve Vekili Koray Yıldız Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü personeli, Rıza Emrah Altınok Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli şeklinde aşağıda da personel gitmiş. Ama ilk baştaki 4-5 şüpheli çok önemli. Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı, hemen altında belediye başkan yardımcıları var. Daha sonrasında da sosyal yardım işler müdürü ve mali müdürler yer alıyor Elif Hakkaya Kutar. Toplamda hemen şuradan tekrar teyit edeyim, 55 şüpheli gözaltına alınma kararı verildi ve bu gözaltılar da şu anda başkent Ankara'da gerçekleşiyor. Şimdi şüpheliler ilk olarak sağlık kontrollerine götürüldüler. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülecekler. Emniyette ifadeleri alınacak. Emniyetteki ilk ifadeleriyle beraber adliyeye sevk edilecekler. Savcılıkta bizim bu az önce bahsettiğimiz suçlamalarla beraber savcılığın kendilerine yönelttiği bazı sorular olacak. Neydi o suçlama?

0: suçlamalar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme bu örgütü, kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma gibi suçlamalar. Parantez açtığımızda belediyede, bakın belediyede hizmet veren belediyenin otoparklarının kiralanmasıyla alakalı, belediyenin otoparklarının çalıştırılmasıyla alakalı süreçlere sürekli olarak müdahalede bulundukları ve buradan maddi kazanç elde ettikleri üzerinde bir şüphe var. Bakalım Erdal Beşikçioğlu ve beraberindekiler bu iddialara gerek emniyet ifadelerinde gerekse de adliyedeki ifadelerinde ne diyecekler? Biz de merakla bekliyoruz.
1: Peki, çok kısa bir süremiz kaldı sanıyorum, değil mi? Evet, 2 dakikamız kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. O açıklamaların detaylarıyla devam edelim Mustafa Daş'tan.
0: Direkt aslına bakarsanız manşet anlatayım ben. Manşet neydi? Terörsüz Türkiye süreci. Şimdi bu kabine toplantısının en önemli gündem maddesiydi terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı beklentini meclisin gündemine artık bu çerçeve yasanın gelmesi. Şimdi çerçeve yasa ne zaman gelecek diye soruluyor. Dışarıda bize de soruluyor. Sizlere soruluyor. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz merak ediyorlar. Bu Temmuz ayı bitmeden artık bu konunun aslına bakarsanız meclis genel kurul gündemine gelmesini bekliyoruz. Komisyon aşaması olmayacak. Direkt genel kurul aşamasına gelecek düzenleme. Genel kurula geldiği andan itibaren de zaten daha öncesinde komisyonda pek çok partiyle beraber çalışmalar yapıldı. Üzerine tartışıldığı için Elif Hakkı Yakutar. Genel kurulda da aslında bakarsanız ivedi bir şekilde geçilmesi bekleniyor. Yani herhangi bir sorunla, problemle karşılaşılmadan bu teklif bu hafta eğer ki bir problem olmazsa haftaya sarkmadan genel kurula geliyor ve genel kurul gündeminde bu iş bitecek. Yani çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulundan biz bu hafta geçmesini bekliyoruz. Ve bu noktayla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesajı verdi. Genel kurula gelecek, genel kuruldan geçecek, herhangi bir sorun, problem yok dedi. Dün yine mecliste hareketli günlerden bir tanesiydi. Kabine toplantısı öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da AK Parti'nin önde gelen isimleri. Mesela Abdullah Güler, mesela Ömer Çelik, bunlar bir araya geldiler. AK Parti heyeti bir araya geldi Numan Kurtulmuş'la beraber. Ve oradaki yapılan son görüşmelerde de aslına bakarsanız herhangi bir şekilde bir sorun, problem olmadığı zaten yansıdı. Taraflardan bir açıklama yapılmadı ama genel itibariyle verilen mesajlar pozitif mesajlardı. Artık biz bu hafta bu konunun ilk çerçeve yasanın, ilk düzenlemenin, ilk yasal düzenlemenin ve bundan sonraki süreçte hayata geçirilecek olan yasalara da mihmandarlık yapacak düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesini bekliyoruz.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Sizin de söylediğiniz gibi umarız ilerleyen saatlerde özellikle orman yangınları konusunda güzel haberler veririz diyelim veda ederken. İnşallah. Size ve biz de kısa bir araya gidelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
0: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkaltın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
4: Vakıfbank Vinov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
3: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Stüdyoda bir konuğumuz var. Ahlaç Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.
1: Hoş bulduk Elif Hanım.
0: Ayrıca hemşerim olur oradan da. Ayrı bir mutluyum. Tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza
1: sağ olun,
0: sağlık. Şimdi
1: ederim.
0: Çok kısa bir süre sonra Özgen'in Reyhan Güler Hocam da bizimle birlikte olacak. O yüzden biz aslında biraz dış siyasetin malum içeriye yansımalarıyla başlayalım. Fed'in faiz kararını falan sonrasında ekonomi bölümünde konuşuruz. Tekrar çatışmalar şiddetlenmiş gibi görünüyor. Petrol tarafına da yansıması bu sefer biraz daha az oldu bu gerilimin.
1: Evet. Aslında her zaman biz fiyatlama tarafında o ilk volatiliteyi şok zamanında görüyoruz. Nedir bu? Mesela yani Hürmüz kapandığı zaman sanki bir daha hiç açılmayacakmış. Ve bu savaş sanki hiç sona ermeyecekmiş gibi bir fiyatlama oluyor ki bunu aslında Covid döneminden de çok net hatırlayabiliriz. Çünkü Covid döneminde özellikle bir ileriki vadede petrol fiyatları o kontratlarda eksi fiyata geçmişti. Yani siz petrolü alsınlar diye benden depolama maliyetlerinden kurtulsunlar diye para veriyordunuz üstüne. Yani onun için piyasalarda ilk şok en kötü fiyatlamaya sebep oluyor. Şimdi biz daha sonrasında savaş devam ederken zaten petrol fiyatlarında işte o %10 dolarları hep zorladığını gördük fakat geçemedi. Onun için aslında şunu söylememiz gerekiyor kendimize. Ne olması lazım da bizim 110 dolara geçmemiz lazım? Demek ki Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından daha büyük bir şok lazım fiyatların 110 doları geçmesi için diye düşündüğüm zaman böyle bir şokun da çok mümkün olduğunu düşünmüyorum dünyada. Çünkü gerçekten hani Hürmüz dediğimiz boğaz yani dünyadaki o deniz petrolü ticaretinin neredeyse %20 %30 aralığında orası kullanılıyor ve petrolün kalitesi için de çok kritik bir nokta. O yüzden petrol fiyatları buna alışacaktır. Bizim aslında odaklanmamız gereken şey manşet, net, işte ham petrol ve Brent petrol fiyatlarından ziyade arka tarafta bıraktığı etkiler yani ikinci etkiler. Ekonomilere nasıl yansıdığı gibi ticaret tarafına da öyle. Mesela navlun maliyetleri diyoruz. Orada taşıma maliyetleri, sigorta maliyetleri. Burada işte bazı ülkelerin ciddi şekilde tanker yatırımları yaptıklarını görüyoruz. Oradaki fiyatlamalar, ticari eğilimler, Hürmüz eğer kullanılmayacaksa, örnek veriyorum Hindistan'a giden petroller ya da Asya tarafına giden petroller Rusya'dan gelecekse, burada yine bir tanker ticareti ortaya çıkıyor. O rotaların uzaması, uzun menzilli işte ticaretleri doğurabiliyor. Farklı rotalar peşi sıra farklı fiyatlamalar getirebiliyor. Onun için petrol fiyatına manşette bakmak ilk başta yanıltabilir. Ben petrol fiyatının yüksek kalacağını düşünmemekle birlikte işte arka planda baktığımız ikinci maliyetlerin kesinlikle daha yüksek olabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, aslında böyle hep petrol yoğun konuştuktan sonra ben de hep bu cümleyle bitiriyorum. Sürekli petrollü konuşuyoruz ama petrol ve türevleri, gübre demek, gıda demek, kesinlikle onlar çok daha fazla etkileri. Elbette bunu konuşmaya devam edeceğiz ve ben hani senaryolarını da şimdi umut veren bir şeyler söylediniz ama hani en kötü senaryonuz ne, en iyi senaryo ne, onları da sormak istiyorum ama öncesinde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet hocam, yeniden kızıştı. Yeni tehditleri var Trump'ın, gece başka, gündüz başka durumu devam ediyor. Dolayısıyla ne yazık ki savaşta işte en son sizi konuk aldığımızda yanlış hatırlamıyorsam olumlu gelişmeleri konuşuyorduk. Sonrasında tekrar şiddetlendi. Tekrar dizgilenir gibi oldu ve şimdi tekrar tehditler ve işte gece yarısı çatışma sesleri, bomba sesleriyle geçti. İran tarafında da ne dersiniz hocam? Umutlar gitgide azalıyor mu?
2: Tabii biz son 5 gündür neredeyse acaba tansiyon düşüyor mu, taraflar masaya mı oturacak, kim kime saldıracak diye sürekli analiz ediyoruz izledikçe. Bir sessizlik vardı ama o sessizlik tarafların birbirini izlediği, eksiklerini gördüğü ve yeni hamlesini hazırladığı bir dönemmiş aslında. Yani satranç oynayan iki oyuncu gibi düşünün. Bazen uzun süre kimse taş oynatmaz ama o sırada herkes bir sonraki hamleyi hesaplıyordur. Tam da bunu görüyoruz bu dönem. Artık şunu kabul etmemiz gerekiyor Elif Hanım. Amerika ile İran arasındaki mesele sadece iki ülkenin anlaşmazlığı olmaktan çoktan çıktı. Bu bütün Orta Doğu'nun geleceğini ilgilendiren büyük bir güç mücadelesine çoktan dönüştü. Çünkü bu iki ülke sadece birbirleriyle mücadele etmiyor. Aynı zamanda bölgede sözü kim geçirecek sorusuna da cevap arıyorlar. İran diyor ki ben hala ayaktayım, beni yalnız bırakamazsınız. Bana ne kadar baskı yaparsanız yapın ben karşılık vereceğim. Bu güce sahibim diyor. Amerika da diyor ki bütün askeri güç bende, bu saldırının cevapsız kalacağını kimse düşünmesin. Aslında burada başlıyor sorun. Yani iki tarafta zayıf görünmekten korkuyor. Sadece dış politika yürütmüyorlar Elif Hanım. Kendi halklarına da mesaj veriyorlar. Ben hep söylüyorum, savaşlar sadece cephede kazanılmaz. İşte dünya kamuoyunda ve insanların zihninde de savaşılır. İşte bugün İran Amerika'da kendi hikayesini anlatmaya çalışıyor ve her iki tarafta haklı olan benim diyor. Yani mesela petrol fiyatı, birçok dinamiği var bunun. Petrol fiyatları, az önce ekonomiye de değindiniz. Maliyetler yükseliyor, üretimler yükseliyor. Markette aldığınız bir ürünün fiyatı yükseliyor. Yani binlerce kilometre uzaktaki bir füzenin etkisini kendi mutfağında hissediyor bütün dünya. Aslında bu yüzden Hürmüz Boğazı bu kadar önemli. Bunu evimizdeki ana su vanasına benzetiyorum ben. Nasıl ki bir vanamız kapanırsa bütün ev susuz kalır. Hürmüz Boğazı'nda da yaşanacak bir kriz dünya ekonomisinin akışını bozabiliyor. Çünkü dünyanın en önemli geçiş, yani enerji geçiş noktası ve orada yaşanan her gerilim o bölgeyi değil sadece Avrupa'yı, Asya'yı, Amerika'yı etkiliyor. Başka bir önemli konu şu, bu savaşın artık belirli bir cephesi yok. Yani eskiden savaş dediğimizde iki ülke sınırında karşı karşıya gelirdi ya, bugün öyle değil. Bir saldırı Ürdün'de oluyor, cevap Irak'ta veriliyor. Etkisi Körfez'de hissediliyor. Ekonomik sonucu Avrupa'da görülüyor. Yani savaşın coğrafyası büyüyor. Dolayısıyla savaş alanı büyüdükçe de hata yapma ihtimali de artıyor Elif Hanım. Yani planlandığı için değil bazen savaşlar, yanlış hesap yapıldığı için büyür. Dolayısıyla tarih bize bunun birçok örneğini gösterdi. Bir kıvılcım bazen yıllarca sürecek büyük krizlerin başlangıcı olabiliyor. Aslında savaşın görünmeyen yüzü şu. Düşünün, sürekli alarmda bir ülke yatırım da çekemez bir taraftan. İnsanlar geleceğini planlayamaz. Turizm zarar görür, ekonomi yavaşlar, şirketler beklemeye başlar. Yani insanlar harcama yapmaktan çekinir. Yani savaşın psikolojisi hani bombalardan, füzelerden bile uzun sürüyor. Amerika açısından baktığımızda Amerika sadece İran'a mesaj vermiyor. Ben öyle görüyorum. Aynı zamanda bölgedeki bütün müttefiklerine merak etmeyin, sizin arkanızdayım demek istiyor bir taraftan. Çünkü Amerika'nın güvenilirliği de burada test ediliyor aslında bakarsanız. İran açısından da kendi müttefiklerini aynı şekilde ben yalnız değilim, mücadeleden vazgeçmiyorum mesajını vermek durumunda. Bence burada en çok dikkat edilmesi gereken konu şu, bugün yaşananlar büyük savaşın kendisi olmayabilir. Büyük savaşın şartlarını hazırlıyorlar. Çünkü krizler bir anda büyümez. Önce tansiyon yükselir, sonra karşılıklı misillemeler gelir. Ardından taraflar geri dönmeyecekleri bir noktaya yaklaşırlar. Ama işte diplomasi burada önem kazanıyor Elif Hanım. Yani ben önümüzdeki günlerde sadece atılan füzelerle değil, yapılan açıklamalara da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir kriz bize şunu gösteriyor, bugünkü kriz. Günümüz dünyasında hiçbir savaş sadece iki ülkenin savaşı değil. Küresel ekonomi birbirine bağlı, enerji birbirine bağlı, ticaret birbirine bağlı, güvenlik. Bu yüzden Orta Doğu'da yükselen her gerilim dalga dalga bütün dünyaya yayılıyor. Ben kısa vadede taraflardan birinin tamamen geri adım atacağını düşünmüyorum. Çünkü hem Amerika hem
0: Peki hocam,
2: İran
0: özür
2: şu
0: dileyerek
2: an...
0: bir araya girebilir miyim? Şimdi biz hep Kasım seçimlerine işaret ediyorduk. Sanki hani eldeki en büyük koz Kasım seçimleri, Trump seçime kadar mutlaka bu savaşı bitirmek zorunda. Yoksa işte Amerika Birleşik Devletleri halkından bile işte bu savaşa çok fazla tepki veren, Trump'ın yaptığı açıklamalara çok tepki verenler var diye konuşuyorduk. O ihtimal de mi artık daha az konuşulur hale geldi?
2: Tabii sadece ben Kasım seçimlerini Trump açısından sadece bir ara seçim olarak görmüyorum. Bana göre o seçimler Trump'ın ikinci başkanlık döneminin halk tarafından dediğiniz gibi oylanacağı bir referandum niteliğini taşıyor bildiğiniz gibi. Çünkü Amerikan seçim siyasetinde ara seçimler sadece milletvekillerini ya da senatörleri belirlemez. Aynı zamanda halkın başkana devam et dediğini, yoksa dur bu gidişattan memnun değilim mi dediğini de gösterir. Tabii ki önünde Trump'ın bugün çok kritik bir denklem var. Seçim kampanyasında Amerikan halkına üç temel vaat vermişti. Ekonomiyi düzelteceğini söyledi. Hayat pahalılığını azaltacağını söyledi. Amerika'yı yeni savaşlardan uzak tutacağını söyledi. Şimdi seçmen dönüp şunu soruyor Elif Hanım. Bu vaatlerin ne kadarı gerçekleşti? İşte Kasım ayında sandığa giderken insanların aklındaki en önemli soru da konu da bu olacak. Bu İran'da yaşanan gerilim Trump'ın işini kolaylaştırmadı. Çünkü Amerika'da insanlar tarih boyunca uzun süren ve maliyeti yüksek savaşlara karşı hep mesafeli olmuştur. Eğer seçmen savaşın uzadığına, petrol fiyatlarının arttığına ve bunun kendi cebine yansıdığına düşünüyorsa, ki evet düşünüyor, bunun faturası Beyaz Saray'a çıkacaktır. Son kamuoyu araştırmalarına bakmıştım ben geçen hafta. Ekonomi ve İran politikası nedeniyle Trump'ın onay oranlarında düşüş görülüyor. Demokratların hatta kongre yarışında avantaj yakaladığını işaret edilmişti o raporda. Ama burada Trump'ı da hafife almak büyük hata olur. Çünkü Trump krizleri kendi lehine çevirmeyi bilen bir siyasetçi. Özellikle seçim dönemlerinde sürekli güçlü lider vurgusu yapıyor ve dünya bu kadar karışıkken Amerika'nın sert ve güçlü bir lidere ihtiyacı var diye sürekli de vurguluyor, söylüyor her şeyiyle. Özellikle güvenlik kaygısı arttığında bu söylem cumhuriyetçi seçmen üzerinde de etkili olabiliyor. Ya Amerika siyaset, vatandaş çok değişik düşünüyor biraz. Dolayısıyla bence Kasım seçimlerinde dört konu belirleyici olacak. Ekonomi, İran meselesi, güç politikası ve katılım oranı. Yani ara seçimleri sandığa kim daha istekli giderse sonucu büyük ölçüde o belirliyor olacak. Ama Amerika siyasi tarihinde önemli bir gerçek var. Başkanın partisi ara seçimlerinde çoğu zaman sandalye kaybeder. Bu çok önemli. Hep bunu gördük. Bu neredeyse bir gelenek haline geldi. Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'yi bu eğilimin dışına çıkarabilmesi için seçmeni yeniden güçlü şekilde motive etmesi gerekiyor. Benim kanaatim şu: Kasım seçimleri Trump için sadece kongre seçimi olmayacak. Eğer Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde veya Senato'da ciddi bir güç kaybederse Trump'ın kalan 2 yılı daha da zor geçecekti. Çünkü kan kaybedecek, yasa çıkarmak zorlaşacak, bütçe krizleri artacak, hareket alanı daralacak. Yani Kasım ayında Amerikalılar sadece milletvekili seçmeyecek. Aslında Trump'ın ikinci dönemi güven duyup duymadıklarını belirleyecekler. Muhtemelen devam edecektir. Fakat bence güç alanı daralacak.
0: Şimdi hocam, aslında tam da bizim bıraktığımız noktada, biz dedik petrolü yoğun bir şekilde konuşuyoruz ama işte kilometrelerce uzakta atılan bir bomba elbette insani olarak bizi çok etkiliyor. Onu da parantez içinde söyleyelim. Çünkü biz işte biraz işte hem yürüttüğümüz yumuşak diplomasiyle hem hepimizin daha böyle vicdanlı insanlar oluşuyla tabii ki etkiliyor. Ama aynı zamanda hocamın dediği gibi o bomba soframıza da mutfağımıza da düşüyor. Tam o noktada bırakmıştık orada ama hocamın cümlesi de çok uydu.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bir kıvılcım yıllarca sürebiliyor.

0: dedi Özgenur Hanım. Yani çok doğru. Biz de tam hani en kötü senaryoyu sormuştunuz. Yani evet. Petrol fiyatları ne olabilir de çıkabilir diye. İşte bir kıvılcımın yıllarca süreceği anlaşılırsa, yani biraz önce dedim ya, sonsuza kadar savaşın süreceğini fiyatlıyor. İlk başta fiyatlıyor. Bunu gerçekten de piyasa kabullenirse çok uzun süreceğini buradaki savaşın, o zaman işte petrol fiyatları bambaşka yerlere doğru gidebilir. Bunun da tüm dünya ülkeleri üzerinde yansımasını tabii ki görebiliriz. İşte Temsilciler Meclisi'ni konuşuyoruz. Tabii ki bunun aslında biz Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ni kaybetmesini de istemeyiz. Yani şu anda Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerine baktığımız zaman bu düzenin bozulmasını çok fazla isteyeceğimizi düşünmüyorum. Çünkü Biden döneminde aslında ilişkilerimiz o döneme göre şu an daha iyi olduğunu da söyleyebilirim. Bunu da tabii ki işte Amerika'daki vatandaşa yansımalarından konuşuyoruz ya, bize kadar. İşte onların hocam da bahsetti, ceplerine giren aslında etkilerden bahsediyoruz. Bugün çok önemli bir veri var mesela orada. Fed de çok fazla atıf yapıyor çekirdek PCE rakamlarına. Nedir bu çekirdek PCE? Enflasyondan daha aslında detaylı baktıkları kişisel tüketim harcamaları olarak bakabiliriz. Örnek veriyorum. Bir diş fırçası, diş macunu gibi düşünebilirsiniz yani. Tüketicinin en çok kullandığı, günlük ihtiyaçlarını çok daha fazla alışveriş yaptığı konular. Burada da bir önceki FED kararındaki o noktasal tahminlerde FED başkanlarının en çok olumsuz olduğu ve yükselişini en çok beklediği kalem, PCE kalemi. Çok dramatik bir artış oldu 2026 beklentisi için. Ve bu da savaşın aslında Amerika'ya da etkilerinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Tabii ki direkt birinci kanallardan etkilerine baktığımız zaman petrol fiyatlarının o Amerika'daki aslında direkt yakıt olarak kullandıkları petrol fiyatına yansımalarını da Amerika vatandaşları çok fazla hassas ve duyarlı bu konuya. Onun için Kasım'a doğru giderken biz tabii ki Trump'ın bu konuyu daha önce bitirmek istediğini görebileceğimizi düşünüyorum. Bir de İran'ın da gün geçtikçe bu konuyu daha hızlı bitirme çabasına gireceğini de düşünüyorum. Çünkü farklı rota, farklı alternatifler çok fazla gün yüzüne artık çıkmaya başladı. Biz de anlaşmalar yapıyoruz. Öbür taraftan Avrupa ülkeleri kendilerine farklı kanallar, farklı rotalar arıyor. İşte bahsettik Asya tarafına, aslında Hindistan tarafına vesaire, Rusya'dan gidebilecek petrollerden, keza yine öyle. Onun için İran'da Hürmüz'deki o petrol geçişini destekleyecek adımları da atmak zorunda kalacaktır. Yine keza öyle. Onun için iki tarafında aslında bu savaşı sonlandırmak için nedenleri var. Fakat bir tarafta tabii bu savaşı körükleyen üçüncü bir ülke var ki o ülkede zaten işte burada İsrail'in hani bu kıvılcımları sürekli tetiklemesiyle birlikte de bitmeyen bir savaş da aslında görüyoruz. Ki bu işte Körfez ülkelerine bu savaşın yayılması.
1: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri bu bizim savaşımız değil diyor. Yani hani
0: arka planda bir sürü bürokrat da öyle diyor. Yani çok fazla açıklamalar alıyoruz bu konuda. Hatta yani içeride Temsilciler Meclisi'ni karıştırdığı da oldu Amerika'da. Neden? Yani bu bizim savaşımız değil diyerek çok fazla ayrışma da var bürokratlar arasında da orada.
1: Evet. Şimdi tabii Trump'ın tek söylediği bu değildi hocam. Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi Beyaz Saray'da, ardından ona da savaşı bitir dedim. Yine çok iyi, çok verimli bir görüşme geçti dedi, ama bu da çok verimli bir görüşme geçti cümlesi de çok duyduğumuz bir cümle olduğu için Zelenski ile yaptığı birçok görüşmeden, birçok telefon görüşmesinden sonra da söylediği bir cümleydi. Trump'ın bitirdiği kendi deyimiyle 8. savaş olabilecek mi Rusya-Ukrayna savaşı? Kendi deyimiyle diye belirttim.
2: Evet, ben bu görüşmeleri sadece diplomatik nezaket ziyaretleri olarak bakmıyorum Elif Hanım. Bana göre Beyaz Saray'da aslında dünyanın önümüzdeki dönemine yön verecek önemli pazarlıklar yapılıyor. Zelenski de önemli burada. Çünkü Ukrayna Savaşı yıllardır devam ediyor. Ukrayna'nın en büyük ihtiyacı Amerika'nın desteğinin devam etmesi aslında. Zelenski görüşmeden memnun ayrıldıysa bana şunu gösteriyor. Bu Amerika ile işte Ukrayna arasındaki iletişim kanalı hala güçlü olabilir. Bu sadece Ukrayna için değil, Avrupa'nın güvenliği açısından da önemli bir mesaj aslında. Ama bence asıl dikkat edilmesi gereken görüşme Netanyahu'yla yapılan görüşme. Çünkü Orta Doğu zaten çok hassas bir dönemden geçiyor. Gazze'deki gelişmeler, İran'la yaşanan gerilim, Suriye'deki işte dengeler derken İsrail'in Washington'da ne konuştuğu bölgeyi büyük açıdan aslında şey yapıyor, önem arz ediyor. Ben bu görüşmeler Trump'ın başka hedefi olduğunu da düşünüyorum. O da Amerika yeniden masanın merkezinde görüntüsü vermek. Bunu Zelenski üzerinden çok kolay yapıyor maalesef. Yani Zelenski'nin memnun ayrılması da, olumlu açıklama yapması da Trump'ın iç politikada kullanılabilecek görüntüler oluşturuyor. Yani Trump o kadar akıllı bir manipülatör ki açıkçası. Öyle geçmemişse bile görüşme çok güzel bir şekilde iç kamuoyuna o mesajı verebiliyor. Çünkü Amerikan seçmeni dış politikada güçlü görünen bir başkanı desteklemeye daha yatkın. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani diplomasi kameraların önünde başlayan ama asıl kameralar kapandıktan sonra devam eden bir süreç. Dolayısıyla Zelenski ile daha önceki diyaloglarını hatırlıyorsunuz. Yani oturduğunda çok rencide edici bir diyalog oluşmuştu. Evet. Ve o gerilim uzun süren bir bekleyişe söz gelimi zemin hazırlamıştı. Fakat NATO ile beraber bu biraz kırıldığını gördük en azından kameralar önünde. Şimdi yine Trump iç kamuoyuna merak etmeyin, ben bütün krizleri elimde tutuyorum ve yumuşatıyorum. O yumuşatarak da bu sorunu çözeceğim demeye başlıyor. Bu fotoğraf dünya çok kutuplu bir yapıya doğru ilerlese de Amerika hala küresel diplomasinin elbette önemli merkezlerinden. Trump da bunu kullanarak hem müttefiklerine güven vermeyi hem de rakiplerine masanın hala en güçlü oyuncularından biriyim diyor. Zelenski ile de bunu söylemeye çalıştı diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi bir taraftan da yeni yaptırımlara ilişkin Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Şirketler var. İran ham petrolü ve petrol kimya ürünleri taşıyan 8 gemi ve bunlarla bağlantılı 8 şirkete yeni yaptırımlar haberi var. Aynı zamanda Reuters'ın bir haberi var. Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilerden ücret alacak deniliyor. Gerçekleşir mi tabii hepsi? Soru işareti şu anda tabii ki haber niteliğinde.
0: Yani Husiler de istiyorsa ücret, artık çok fazla kişinin ücret istemeye başladığını da görüyoruz. Tabii aslında yaptırımlar konusu yani uzun bir süredir zaten İran'a yani yaptırımlar hemen hemen her konuda vardı. Şimdi tabii ki burada artışa gittiğini görüyoruz bu yaptırımların da, ama orada ücret talebi konusu gerçekten çok karışık. Yani İran'ın bugüne kadar oradan ücret almaması, fakat bugünden sonra da zaten işler daha zora girmişken böyle bir talepte bulunması, yine keza Amerika tarafı da yani bölgede olmamasına karşın Amerika tarafından da bir ücret talebi var. O da gerçekten çok şaşırtıcı bir başka unsur. Neden? Yani açıklaması da şu: oradaki gemilerin geçiş güvenliğini sağladığı için bu ücreti talep ettiklerini görüyoruz. Gerçekten yani çok enteresan günlerden geçiyoruz. Yani burada Amerika'nın yani şu anda zaten iki tane aslında ben burada yol ayrımı görüyorum. Birinci yol ayrımı pozitif olarak oradaki aslında Amerika gücünün, askerlerinin bölgeden ayrılması olur. Bu pozitif bir senaryoya doğru gider. Fakat negatif senaryoda oradaki o gücün, askerlerin karaya ayak basması olabilir ki yine o bölgedeki işte adalara ayak basma tehdidinde Trump çok kez defa bunu dile getiriyor. Bu da savaşı körükleyici bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Tabii yaptırımlar yani olmasa ne olur? Bu da ayrı bir soru işareti. Farklı kanallara zaten giden işte ülkeler görüyoruz. Burada İran'ın bu arada petrol geçişleri de orada, tanker geçişlerinde yine veriye yansımadığı halde aslında yani oradaki GPS'lerini, verilerini kapatıp da geçen gemiler de görüyoruz gerçekten. Hani bir akış sağlanıyor. Bu sağlanan akıştan Amerika'nın belki talep etmesi doğru olabilir. Çünkü ihtiyacı olan ülkeler burada Amerika'nın desteğiyle geçiyorsa burada bir belki ücret ödenmesi yani anlaşılabilir. Ama o boğazdan İran'ın ya da Husilerin bir geçiş ücreti talebi gerçekten bu bölgedeki dengeleri değiştirebilir. Şimdi zaten savaşın artık bir tarafı da ne kadar aktif olmasa da Körfez ülkeleri. bu durum Körfez ülkelerini de kışkırtabilir. Çünkü zaten hani artık Amerika İran'a saldırı yaptığında İran'ın karşı saldırısı zaten Körfez ülkelerine doğru oluyor ki Suudi Arabistan'ın da son zamanlarda Amerika'nın İran'a yaptığı saldırı

0: saldırılara destek verdiğini görüyoruz. Burada oradaki aslında Arap ülkelerin birbirine karşı sergilediği tutumu da negatife doğru itecek bir gelişme olarak yorumluyorum ben buradaki ücret hani geçiş taleplerini. Çünkü Suudi Arabistan'ın da yine orada etkisi oluyor. O petrol geçişlerindeki ücret talebinin Suudi Arabistan'a negatif etkisini görüyoruz. O yüzden yani bu durumu daha fazla kötüye götürecek gelişmeler olarak yorumluyorum ben. İyi adımlar atılmıyor ama dediğim gibi yani Kasım'a doğru ya da işte farklı rotalar bulunmaya doğru her iki ülkede ne kadar birbirlerine yakınlaşabilirse anlaşmak için o kadar da yakınlaşabileceklerini düşünüyorum. Çünkü yani hem ekonomik hem savaş anlamında da çok fazla bir maliyet oluyor. Yani hani bu bir sürü işte hava savunma sisteminden bir roket atılma maliyeti ve o roket atıldığı zaman onu da karşılama maliyeti derken ekonomik olarak hem Amerika tarafını hem İran tarafını da yine zorlayacak. Sadece makro verilerle değil, buradaki savunma sanayi harcamalarıyla vesaire de zorlayacak durumlardan geçiyor. O yüzden yani savaşın gidişatı biraz daha o iki ülkelerin ne kadar birbirlerine bu yaptırımlar konusunda da vesaire de tabii ki yakınlaşmasıyla birlikte belli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, sürekli senaryolar ve bir belirsizlik üzerine konuşuyoruz. Evet. Biraz önce dediniz ya başlarken Çinlilerin bir bedduası varmış, birbirlerine beddua etmek istedikleri zaman tuhaf zamanlarda yaşayasın derlermiş. Gerçekten tuhaf zamanlarda yaşamanın herhalde dibini gördük gibi bir durum söz konusu. Şimdi de biraz yüz güldürecek mi diyeyim artık, biraz olumlu bir gelişme de konuşmak istiyorum Özgenur Hocam size veda etmeden önce. NATO üzerinden 20 gün geçti. 20 gün sonra sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Türk yıldızlarını övdü. Keskin kanatlar ifadesiyle paylaşım yaptı.
2: Özür dilerim, pas attığınızı anlamadım. Görüntü girecek zannettim, kusura bakmayın. Evet, dediğiniz gibi tuhaf zamanlar ifadesi çok yerinde oldu Elif Hanım. Gerçekten çok tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Ve güzel gelişmeleri de konuşmak insan ihtiyacı hissediyor. Tabii baktığımız zaman hani NATO zirvesinin ardından uluslararası siyasette evet bu keskin kanatlar dediğiniz şey açıldı. Yani aslında diplomatik dil yerini daha sert açıklamalara bırakmaya başladıktan sonra bu durum açıkçası bize bu metafor ülkelerin askeri ve siyasi reflekslerinin bazen yumuşayabildiğini, nereye gelebildiğini gösteriyor bize. Yani dünya uzlaşının konuşulduğu bir dönemden ziyade bu işte caydırıcılığın öne çıktığı bir güvenlik dönemine de giriyor. Tabii ki bu zirveler ve bu yumuşak diplomatik hareketler dünyanın yumuşak dilinin de bir yere gidebileceğini bize umudunu veriyor. Daha hani güvenlik odaklı, daha kararlı pozisyonlara geçilmesi için böyle uzlaşmalı söylemlere de dediğiniz gibi ihtiyacımız var.
1: Evet. Buyurun, sizden de alalım.
0: Evet, ben de burada Özgenur Hanım'a katılıyorum. Bütün söylemlerine olarak yani imzamı da atabilirim. Çok da fazla ekleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ediyorum Özgenur Hanım'a da.
1: Şimdi tabii NATO ile ilgili işte NATO güvenliği şemsiyesi ile ilgili bir Merve Hocam'ın yorumu vardı Özgenur Hocam. İşte bu Zelenski ile Trump'ın görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmesi vardı Zelenski'nin ve aynı şemsiyeyle çıkmışlardı basının karşısına. NATO güvenliği şemsiyesinden Türkiye güvenliği şemsiyesine diye bir değerlendirme yapmıştı. O da aklıma geldi, onu da hatırlatmak istedim.
2: Çok güzel bir metaformuş gerçekten. Baktığınız zaman Türkiye NATO ile beraber çok ciddi bir atılım ve bir güven tazeleme yaptı aslında bakarsanız. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda izlediği politika da dikkat çekici. Çünkü Türkiye bir tarafta NATO'nun içinde kalıyor, diğer taraftan mesela Rusya'yla da diyaloğu sürdürüyor, Ukrayna'da ilişkilerini devam ettiriyor. Yani tamamen tek bir cepheye yaslanmak yerine denge politikası yürütmeye çalışıyor. Bu çok etkileyici siyasette gerçekten. Özellikle dediğiniz gibi zor zamanlardan geçilen bir dünyada bu denge politikasını yürütmek gerçekten kararlılık isteyen bir şey. Türkiye bu konuda bütün dünyayı NATO ile beraber çok etkiledi. Kolay bir siyaset değil. Dolayısıyla o güvenlik şemsiyesi Türkiye için elbette önemli ve Türkiye'nin artık şemsiyesi, Merve Hocam'a da selamlar, çok güzel bir metafor olmuş. Türkiye son yıllarda bunu zaten yarına bir hedef olarak koydu ve NATO da bunu gerçekleştirdi diye düşünüyorum.
1: Peki. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Evet, şimdi tabii muhtemelen arada bölünürse geri döneceğimiz bir başlık. Şimdi geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Tam bir faiz kararları iki haftasındayız diyebiliriz. Evet. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın vardı. İkisi de beklentilere paralel sabit bıraktı ve dün FED de sabit bıraktı beklendiği gibi. Ardından Kevin Warsh'un açıklamaları vardı. Kevin Warsh daha önce demişti ki bir haber olduğunda daha detaylı bir şekilde konuşuruz, soru cevap yaparız. Hatta basın mensuplarından biri de bitirirken dedi ki haber ne? Çünkü pek bir haber olan bir konuşma var mıydı? Haber ne diye sorayım Dinçer.
0: Aslında çok fazla haber olan bir konuşma tabii ki olmadı. Bu yıl 5. kez üst üste sabit tuttuğunu gördük Fed'in. Yani baktığımızda aslında yıla başlarken neredeyse herkes en az 2 kez faiz indirimi bekliyordu. Fakat sonrasında tabii başlayan bir ABD, İran, İsrail gerilimiyle birlikte burada artık Eylül ayında neredeyse kesin bir faiz artırımına dönen piyasa gördük ki bunun yansımalarını da keza çok kez zaten fiyatlamalarda da görüyoruz. Gerçekten yeni başkan Warsh'un bu ikinci sınavı yine o da nasıl siyasette enteresan gelişmeler alıyorsa burada Warsh'un açıklamaları da söylemleri de çok enteresan olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz biz faiz kararlarından sonra bir aslında rapor, yani karar metni alıyoruz. Burada artık bir metin bile yok ortada. Ondan bahsedebiliriz yani. Bir cümle, paragraf gibi bir durum söz konusu ve aslında Kevin Warsh da şunu söylüyor. Ben yönlendirme yapmayacağım. Bizim zaten söylemek istediklerimizin her şeyi paragrafta yazıyor gibi bir söylemi var. Yani bu durum tabii ki paragraftan ibaret olamaz. Bir FED faiz kararı, bunun gerekçeleri, nedenleri, soru cevap kısmı. İlk başta soru cevap kısmı biraz daha Kevin Warsh iştahlı başlamıştı. Fakat sonrasında çok daha fazla kısa kesmeye başladı. Ki bir önceki faiz kararında da zaten...
1: Ki teşvik etmek adına da basın mensupları soruları yanıtladığınız için teşekkür ediyoruz. Soruları yanıtladığınız için teşekkür ediyoruz
0: gerçekten.
1: diye.
0: Yani sanki hani böyle yapmaması gereken bir şey yapıyormuş gibi bir algı da oldu. Burada aslında biz çok alıştık işte Powell'ın burada sözlü yönlendirmeleri ve iletişimi gerçekten çok kuvvetliydi. Attığı adımlar tartışılır. Fakat o iletişim kanalı hatta tüm dünyadaki merkez bankalarına da örnek olmuştu ve iletişim tüm dünyadaki merkez bankalarında gelişmişti. Fakat Warsh bunu biraz daha eski usule geri döndürüyor diyebiliriz. Tabii aslında burada 3 üyenin karşı çıktığını gördük.
1: Evet.
0: Fed faiz kararına.
1: 9 karşı 3.
0: O bir manşet aslında. Gerçekten çok uzun yıllardır bu kadar net bir ayrışma görülmüyordu. Bir önceki toplantıda 4 üyenin muhalif davrandığını görmüştük ama bu bir oy kullanma değildi. Yani karşı görüş bildirdiler. Fakat oy birliğiyle bir faiz sabit kararı alınmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 2016 yılından bu yana ilk defa bu kadar ayrışma var. 3 üyenin farklı oy kullandığını gördük. Ayrı bir manşette bu tarafta Kevin Warsh'un bu üyeler arasında yer almadı. Yani faizin sabit olması gerektiğini düşünen bir başkan da var ki gelirken çok şahin açıklamalarla gelmişti ve o %2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız derken savaşın şu anki bulunduğu konumuna rağmen ve %2'nin çok üzerinde bir ABD enflasyonuna rağmen faizi sabit tutma yönünde oy kullanan bir başkan gördük ve aslında diğer burada muhalefet eden ve karşı tarafta oy kullanan adayların da şu özelliği var. Aralarında hiçbiri kalıcı oy hakkına sahip değil. Yani değişken oy hakkına, yani bu sefer kullanacak, bu dönemde kullanacak adayların oyları biraz daha muhalefet olmuş ve faiz artırımı istiyorlar. Onun için aslında daha güvercin bir Amerika Merkez Bankası'yla da karşı karşıyayız diyebiliriz. Ki bu güvercinliği de nereden anlıyoruz? Şimdi tahvil faizlerini takip ediyoruz. Orada da ilginç gelişmeler var. Kısa bacak dediğimiz, yani düşük yıla sahip tahvil

0: faizleri geri gelirken uzun yıla dayanan tahvil faizleri yukarı gidiyor. Yani kısa dönemde faizi daha düşük beklemekle birlikte piyasa uzun dönemde daha yüksek bekliyor. Bunun sebebi de işte 10 yıllık dediğimiz, 30 yıllık dediğimiz tahvil faizleri biraz da büyüme ve enflasyonla alakalıdır. Eğer buralar yukarıya gidiyorsa uzun dönemde yatırımcılar demek ki enflasyonun yüksek olacağını bekliyor. Bunun sebebi de kısa vadedeki güvercin aslında faiz indirimine yönelik açıklamalarda, adımlarda bulunan bir Merkez Bankası görürlerse kısa zamanlı faizler aşağı inerken işte uzun vadeli faizler de yukarı gidiyor. Gerçekten net bir şekilde piyasa burada Merkez Bankası'nın, Amerika Merkez Bankası'nın şahin duruşuna demek ki inanmıyor. Böyle bir durum net olarak ortaya çıkıyor piyasadaki fiyatlamalardan dolayı. Kevin Warsh'un yeni piyasadaki fiyatlamalarla alakalı da ilginç bir söylemi vardı. Dedi ki biz faiz artırmıyoruz toplantıda fakat piyasa zaten kendi faizini artırdı dedi. Ve bunun da faiz hatlarına yansıması oluyor dedi. Yani nasıl? İşte toplantıya kadar bir faiz artırım beklentisinin yükselmesiyle birlikte yükselen faiz tahvil faizleri görmüştük. Çünkü bunun sebebi ilk başta Fed toplantısı başlamadan önce gerçekten çok düşük bir ihtimal vardı artırıma yönelik. Fakat faiz kararına kadar bu artırım ihtimalleri %30-%35'lere kadar çıktı. Bununla da birlikte tahvil faizlerinde de aslında biz bir yükseliş görmüştük. Yani Kevin Warsh'un demek istediği ben faiz artırım yapmıyorum. Piyasa bunu zaten yaptı. Gerek yok diye. Yani orada bir yol görüp kendisine yani nasıl ben faiz artırımına yönelik oyda kullanmadım. %2'den uzağız. Faiz artırımı da yapmıyoruz ama enflasyon hedefine uzak olmamıza rağmen. Yani ne söylemeliyim deyip bulduğu şeyler olduğunu düşünüyorum. Gerçekten yani benim öğrendiğimle tamamen ters durum. Yani ekonomi öğreniyoruz hepimiz bir noktadan yani. Ve gerçekten neden böyle olduğuna akıl sır veremediğim konular. Burada zaten bu olay Amerika Merkez Bankası'ndaki başlangıçta bir daha öncesinde de çok fazla soru işareti olan kararlar var ama Biden döneminde başlayan bir kararla birlikte bugüne kadar geldiğimizde yanlış hatırlamıyorsam 2 Jackson Hole öncesi sempozyumda Powell tam Trump ve Kamala Harris seçimlerinden önce şunu söylemişti. Biz bir adım atmayacağız demişti ve hemen seçimin öncesinde Jackson Hole sempozyumundan sonra 50 bas puanlık faiz indirimi gelmişti. Yani jumbo bir faiz adımı olarak çok uzun bir zaman sonra bunu görmüştük. Tam seçim öncesi ki Trump da çok kez Powell'a neden bunu yaptın, siyasi bir karar verdin diyerek zaten o düşmanlık beslemeleri o dönemden bu yana gelmişti. Garip bir adım görmüştük. Bugünlerde de garip olan yani diyoruz ya ekonomi öğreniyoruz. Şimdi bu kişiler Fed faiz kararını veren kişiler ekonomiyi en iyi yerlerde öğrenmiş kişiler öyle değil mi? Ve bu işin bir matematiği öyle var. Öyle tahmin ediyoruz evet. Peki nasıl oluyor da 3 kişi ayrışabiliyor? Evet. Demek ki hani burada gerçekten seçimlerin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Orada oturanların, karar verici olanların. Ortada bir matematik var. Ve demek ki bu matematiğin farklı olduğunu düşünen insanlar da var ve o ortamda. Ve sadece muhalif görüş bildirmekle kalmayıp diğer 9 üyeye karşın ters yönde oy kullanabiliyorlar. Bu yani dünyanın en gelişmiş diyebileceğimiz belki de ülkesinde en iyi okullarda okumuş o başkanların verdiği karar ayrışması daha fazla soru işareti doğuruyor belki.
1: Ve neredeyse tüm merkez bankalarının da takip ettiği önemli bir merkez kesinlikle bankası. Önemli değil, en önemli diyebileceğimiz kadar.
0: Kesinlikle öyle. Biz nasıl o zaman doğruyu anlayacağız evet. Yani doğru karar verildiğini nasıl o zaman tam anlamıyla anlayacağız? Peki, bir soru işareti.
1: O zaman bir hocamdan da yardım isteyelim. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Hasan Bardakçı. Hocam matematikte iki doğru olabiliyor muydu?
2: Evet, buraya göre olabiliyor. Dinçer Bey'in sözlerini ben biraz toparlayarak özellikle şunu söyleyeceğim. Aslında Dinçer Bey güzel özetledi ama böyle daha sade bir anlatımla ben size şunu söyleyeyim.
1: Evet, siz hoca olarak, biz piyasacı olarak evet, Dinçer evet, Bey'den aldık. Evet. Siz de evet.
2: Daha anlaşılır söyleyeceğim. Yani burada Fed şunu söyledi. Ben faizi sabit tutuyorum ama önümüzdeki süreçte aslında bunu yükselteceğim. Çünkü şu anki mevcut koşullar
1: hocam tam riskler olarak söyledi mi bunu?
2: Yani aslında söyledi.
1: Eylül ayında yani
2: çünkü şunu ifade ettiler. Yani

Fed'in açıklamalarının satır aralarında şu geçiyor. Yani bir küresel kriz var, yani ortam şu anda gergin ve biz bu gerginliğin bir enflasyon yarattığını da görüyoruz ama henüz bize aslında

0: olması gerektiğini düşünüyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki toplantıda bir faiz arttırımı gündeme gelebilir. Çünkü bu üçün eğer bu küresel riskler devam ederse, ki zaten biz bunu sizinle daha önce de konuştuk, kısa vadede biz bunların devam etmesini bekliyoruz. Yani bugün Amerikan-İran savaşının hemen yarın bitmesini kimse beklemiyor. En azından bunun 2-3 aylık zaman diliminden Kasım seçimlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Böyle biraz kontrollü bir kaos şeklinde. Böyle bir ortamda eğer bugün FED bunu bir risk olarak görüyorsa, muhtemelen bir sonraki toplantıda da bu risk devam edeceği için katlanacak bu biraz. Yani o 12 üyenin 3 üyesi buna faiz artımını yapalım demişse, bu sayı 5'e 6'ya çıkacak. Belki yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın, ortaya çıkan tablo şu. Bir oy çokluğuyla alınmış bir karar. Yani oy birliği yok. Demek ki üyelerin çoğu aslında hemfikir değil. Yani faizin sabit tutulmaması gerektiğini düşünen bir kitle olduğunu görüyoruz. Bu da bize önümüzdeki süreçte bir faiz artırımının gelebileceğini gösteriyor, ki zaten Dinçer Bey bunu söyledi. Yani şu an mevcut ortamda, özellikle Eylül ayında ya da yıl sonuna doğru bir koşullar olumlu yöne evrilmezse bir faiz artırımı gelecek. Bunun tabii beraberinde sorularınız arasında var mı bilmiyorum, ama petrolde, altında, bunların tamamında da ciddi bir etkisi olmasını bekleyeceğiz.
1: Evet, elbette ki sorularımız arasında olacak hocam, ama öncesinde tabii artık onların da 3 toplantısı kaldı. Şimdi Eylül ayındaki beklenti çok yüksek. Hocam satır aralarında Eylül ayında artık yapacağını düşündüğünü söyledi diyeyim, ama bir araya girmek zorundayım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden yangınlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Dinliyoruz.
2: İlgilendirmemizi dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yapmıştık. Dünden bu yana ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları, bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte de havadan hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Tamamen kontrol altına almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız. Bu üç yangında inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız. Son açıklamamızdan bu yana maalesef bu gece saat 2 sularında Muğla'da Fethiye Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Burası da çok sık ormanlarla kaplı bir bölge olması hasebiyle hakikaten tehlikeli bir noktaydı. Ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahil oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burayla ilgili de diğerleriyle birlikte iyi haberi vermiş olacağız. Tabii dün akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdıkları Antalya-Alanya yangını başlamıştı. Buranın özelliği şu değerli arkadaşlar, maalesef rüzgar hızı 50 kilometrelere, saatte 50 kilometrelere çıkmıştı. Ancak 23 sıra

aralarında saatte 84 kilometre hızla rüzgar ölçümü yapıldı. Bu şu demek, hem oradaki arkadaşlarımız zaman zaman risk altında kalabilme ihtimali vardı, hem de rüzgarın kararsız olması buradaki müdahale eden arkadaşlarımızın bir cephe hattını sağlıklı bir şekilde kurmasını engellemiş oluyordu maalesef. Tabii tecrübeli arkadaşlarımız bu konuda hakikaten sabaha kadar çok farklı varyasyonlarla büyük ölçüde yangının çok fazla yayılmasını engellemiş oldular. Ancak tehlike henüz geçmiş değil. Dolayısıyla bu konudaki müdahalelerimiz gün boyunca devam edecek. Şu saatlerde rüzgarın biraz hafiflediğini görüyoruz. Öğle saatlerine doğru biraz daha hafifleyecek. Dolayısıyla bizim müdahalemizle ilgili bir fırsat verecek bize. Ancak akşam üstünden itibaren maalesef yine yüksek hızda, şiddette rüzgarlarla karşılaşacağız. Tabii mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada. Bunun yanı sıra valiliklerimizin AFAD kanalıyla bütün kurumları seferber etmesi de hem lojistik destek açısından hem de diğer hususlarda bizim için son derece kıymetli. Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, hep ifade ettiğimiz husus, yangın için önemli olan 3 ana unsur var. Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar. Bu konuda hafta başından bu yana, hatta geçtiğimiz haftadan itibaren hem biz, hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hem de diğer ilgili kurumlar vatandaşlarımızı, kamuoyumuzu bilgilendirdi. Maalesef bugün, dün ve bugün çok iyi gidiyorduk. Bu unsurların hepsinin birlikte olması bizim daha dikkatli olmamızı gerektirirken dün bu hususları yaşadık. Yani 110 yangından bahsediyoruz, kontrol altına alınmış olan. Bu hakikaten son derece yüksek bir rakam. Değerli vatandaşlarımızı bu konuda tekrar tekrar hassas olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum buradan. Özellikle arkamda görmüş olduğunuz risk haritası bu haftanın da, hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Buradan özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor. Tekraren bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Hep söylüyoruz, bu sadece bir orman yangını değil. Neredeyse %70'inin üzerinde orman dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar bunlar. Burada da bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var. Bunları da unutmamak lazım. Hani sadece ağaçtan ibaret değil. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de bu ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için. Ben bu süreç içerisinde bizlere destek olan Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, yerel yönetimlerdeki arkadaşlarımıza, bulundukları yerlerde, o lokasyonlarda kamu görevlilerinin yönlendirmeleriyle lojistik destek veren vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Altını çizerek özellikle bir hususu da ifade edeyim. Yangın konusu bir tecrübe gerektirir, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında,
herhangi bir sebeple

0: yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum. Tekrar geçmiş olsun, bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Evet, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ne yazık ki Türkiye'de işte sabah da yayın yapmıştık Eren Coşkun diliyle dört bir yanında devam eden yangınlarla ilgili paylaşımda bulundu diyelim. Devam edelim. Sizinle devam edelim. Ben çok öyle güvercine giden ifadeler görmedim gibi hissettim. Ne dersiniz Eylül toplantısında?
2: Evet. Bir güvercin.
1: Ama isterseniz daha sonra sözünüzü kesmemek adına, konunun da bölünmemesi adına tam Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamalarının ardından tekrar Eren Coşkun Dili'ye bir dönelim son durumu öğrenebilmek için. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili, kolay gelsin diyeyim, sözü tekrar sana bırakayım oradaki son durumu almak için.
3: Tabii yeşil üzümlü mevkiinde orman yangını devam ediyor. Ekiplerin o noktada çalışmaları havadan ve karadan sürdüğünü belirtelim. Bulunduğumuz noktada Seydi Kemer'de ise büyük ölçüde yangının kontrol altına alındığını biliyoruz. Aslında o yangının ardından birlikte getirdiği tahribatı da en net görebileceğimiz yerlerden birindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi aslında Muğla'nın yeşil ormanlarının geldiği son hali görüyorsunuz. Tabii aslında veriler de çarpıcı çünkü kısa süre öncesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yapmış. Özellikle de düşük nem, yüksek sıcaklık nedeniyle yangınların hızla yayıldığını söyledi. Bir de risk haritasını paylaştı. Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca olmak üzere 3 yangının kontrol altına, tamamen kontrol altına alındığını belirtti ve toplamda 115 yangına müdahale edildiğini anlattı. Zaten Türkiye 2 gündür orman yangınlarıyla şiddetli bir şekilde mücadele ediyor. İzmir'de, Balıkesir'de, Çanakkale'de, Antalya'da ve bulunduğumuz Muğla'da orman yangınlarını görmüştük. Ama tabii en şiddetli noktalardan biri 2 gündür Seydi Kemer. Çünkü gece saatlerinde rüzgarın şiddetini bir hayli artırmasıyla birlikte ekiplerin işi bir hayli zorlaştı. Bakın Ali Kemal de ekranlarınıza getiriyor tabii. O rüzgarın şiddeti bir yandan tabii nemin düşük olması ekiplerin işini zorlaştırıyor. Ama daha öncesine gelecek olursak da aslında yangınların en büyük sebeplerinden biri de işte üstüne basa basa her zaman söylediğimiz gibi bu camlar, ormanlara ağaçlık alanlara atılanlar ve bunların sayısı 1-2'yle de kalmıyor. Bakın Ali şimdi size birkaç tanesini daha gösterecek. Görmüş olduğunuz o yeşil ağaçlardan, güzel çam ormanın geriye kalan o acı tabloyu da aslında görmek mümkün. Tabii yaklaşık olarak 27 saati de geride bıraktık Seydi Kemer'deki Muğla'daki orman yangınının ardından. Bu noktada özellikle Seydi Kemer bölgesinde büyük ölçüde kontrol altına alındığını biliyoruz ama genele baktığımız zaman Muğla'da, Fethiye'de merkezde ufak çaplı hala çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Özellikle de dün gece saatlerinde yeni bir noktaya alevler sıçramıştı. Gece 2 civarında rüzgarın etkisiyle yamacın diğer tarafına yaklaşık olarak 30-40 kilometrelik bir mesafeye yayılmıştı. Orası da yeşil üzümlü. Yine Fethiye'ye bağlı bir beldeden bahsediyoruz. Yeşil üzümlüde ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Şu anda ekiplerin yoğunlukla mücadele verdiği, yönlendirildiği yerlerden birisi de orası. Tabii özellikle gece karadan hızlı ve etkili çalışmalar yapıldı. Durulmuştu ama sabah saatlerine baktığımız zaman yeniden aslında şiddetlendiğini gördük. Hava desteğiyle birlikte aslında enerjisi büyük oranda düşürülmüş olsa da şu dakikalarda halen de o noktada yangının şiddetli olduğunu söyleyelim ve o noktada da ekiplerin yine alevlerle mücadelesi devam ediyor. Tabii Türkiye genelinde 115 yangın ekipler ülke genelinde aslında havadan karadan mücadelesini sürdürüyor. Pek çok noktada orman yangınları kontrol altına alınmış olsa da Muğla'da halen daha şiddetli orman yangınlarını görüyoruz. Tabii yangın tehlikesinin henüz geçmiş olmadığını zaten Bakan Yumaklı da açıklamıştı. 21 uçak, 69 helikopter, 500'e yakın arazöz sahada mücadele etmeye devam ediyor. Bizler bu noktadan da gördük. Aslında sabahtan bu yana Seydi Kemer'de pek çok noktaya gittik. Bir yandan ahırı yanan, evinin deposu, tarlası yananlar vardı. Onları temizleme çalışmaları devam ediyordu. Bir yandan tabii ki de gece saatlerinde özellikle rüzgarın o şiddetini arttırdığı dakikalarda başka bir yere konaklamak için giden köyünü Seydi Kemer'in beldelerini boşaltanlarda sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden bu noktaya gelip ekiplere destek olmaya başladılar. Özellikle de havanın aydınlanmasıyla, havadan mücadelenin de başlamasıyla birlikte de aslında canraş bir mücadele tekrar başlamış oldu. Ama dediğimiz gibi engebeli arazi bu noktada ekiplerin işini güçleştiriyor. Nemin düşük olması oldukça zorluyor ama bir de olumlu bir haber verelim. Ekiplerle konuştuğumuz zaman da şunun altını çiziyorlar. Düne nazaran özellikle gece saatlerinde etkisini bir hayli artıran o şiddetli rüzgarın şu dakikalarda özellikle sabahtan bu yana olmadığını, bu da tabii alevleri söndürme noktasında da aslında ekiplerin işini kolaylaştırdığını biliyoruz. Yani tüm bunlara bakacak olursak bugün özellikle Seydikemer'de, Fethiye'de bu civarda yangınların kontrol altına alınabilmesine de ekiplere büyük kolaylık sağlamış oldu. Şimdi Üzümlü mevkiinde de aslında biraz daha yamacın diğer tarafında bulunduğumuz nokta yarım saatlik bir mesafe. O noktada da şu anda havadan karadan mücadelenin devam ettiğini biliyoruz, ancak dün özellikle ekiplerin işini zorlaştıran şiddetli rüzgarın bugün bir hayli sönümlendiğini, bu nedenle de havadan ve karadan mücadelenin daha kolay sağlandığını söyleyelim. Öte yandan kapalı olan Fethiye merkeze yollar vardı. Onlar da tabii ki de hem bu orman yangınlarından havada kalan bir o sis tabakasının dağılmasıyla birlikte hem de yollardaki o engellerin kaldırılmasıyla birlikte yeniden ulaşıma açıldığını söyleyelim. Kısacası Üzümlü mevkiine yoğunlaştırıldı. O alevleri söndürme mücadelesi havadan ve karadan ekiplerin aralıksız çalışmaları devam ediyor.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz 24 ekibinden Eren Coşkun Dili ve kameraman Ali Kemal Cora'ya bölgedeki son durumu aktardılar. Muğla Seydikemer'deler, kolay gelsin diyelim tekrar. Devam edelim ama bence biraz tabii biz Dinçer Kurt'la stüdyoda azıcık konuştuk Hasan Hocam. Şimdi ne yazık ki tabii ki sıcaklığın etkisiyle yazın çıkıyor ama şöyle de bir gerçek var. İnsan kaynaklı nedenlerle çıkıyor. %95'i. Neden? İhmalden, söndürülmeyen kamp ateşi, izmarit, anız yakma, piknik ateşi, aynı zamanda işte kasıtlı çıkarılanlar var ki o zaten hiç saymayacağımız. Elektrik hatları, iş makineleri, araçlardan çıkan kıvılcımlar, işte o atılan camlar. Dolayısıyla aslında ellerimizle ciğerlerimizi yakıyoruz Hasan Hocam.
4: Evet, aslında ormanlar bizim milli servetimiz Elif Hanım. Yani biz bunu belki bugün Fethiye altını, işte petrol konuşuyoruz ama bizim milli servetlerimizden bir tanesi de bizim ormanlarımız. Yani biz ormanları korumamız gerekiyor. Çünkü bu bizim geleceğimiz. Yani bugün bakın hep konuştuğumuz şey, yani aslında ekonomiyle ilgili bütün kaygılarımız gelecek kaygısı. Ormanlar da bunun bir parçası. Yani biz ormanlarımızı koruyarak, bunları arttırarak gelecek nesillere aslında daha iyi bir dünya sunmaya çalışıyoruz. Sunmaya çalışmamız gerekiyor daha doğrusu. Bu belki de bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. O yüzden belki insanlar piknik yaparken veya işte dışarı çıktığında buna çok dikkat etmiyorlar ama kesinlikle şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnsanlar muhakkak piknik yaparken ya da dışarıda bir sigara içerken, izmaritine atarken bunu düşünmesi lazım. Yani bugün orada çıkan en ufak bir yangının bakın sadece ekonomik anlamda ne kadar büyük etkileri oluyor. Bakın bütün ülkenin hava gücü burada seferber oluyor. Günler gidiyor, insanların hayati tehlikesi oluşuyor ve az önce söylediğimiz temel neden bizim gelecek nesillere bırakacak milli hazinemiz aslında azalıyor. O yüzden orman yangınları ile mücadelede zaten biz tecrübeli bir ülkeyiz ama bunu halkın bilinçli şekilde özellikle mücadelede de halkın buradaki tutumu çok önemli. O bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor ve bu şekilde davranmakta fayda olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.
1: Evet. Biz aramızda konuştuk ama kısacık bir o söylemek istedikleriniz varsa alayım. Sonra iki kere
2: geçmiş olsun diyeyim ben de bölgedekilere, tüm ülkemize onu söyleyeyim. Dediğiniz gibi yani bu ihmallere biraz daha duyarlı olmak lazım. Gerçekten dikkat etmek lazım. Hepimizin vatanı burası, yani bizim topraklarımız. Hani bir anlık ihmalin nelere mal olduğunu görebiliyoruz. Bölgedeki vatandaş bunu daha net yaşıyordur illaki. Ama lütfen lütfen dikkatli olalım diyeyim ben de buradan herkese yani bu konularda.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi artık FED'den birazcık tabii piyasalara da geçmek istiyorum ama öncesinde Siz güvercimi üç kere çünkü soruyordum bölündü. Siz güvercin bir ifade gördünüz mü? Eylül'de bekliyor musunuz bir faiz artırımı özetle?
2: Eylül'de faiz artırımı olacağını düşünüyorum ben de. Yani yarı yarıyayım şu anda. 50-50'yim diyebilirim. Eylül'deki faiz artırımı konusu tabii bazı verilere bağlı olacak. Hem istihdam gibi verilere hem de dediğim gibi bir PCE verisinden bahsetmiştik yayının başında da. Bugün açıklanacak. Hatta altın fiyatlarında işte hisse senetlerinde vesaire yüksek oynaklığa da sebep olabilir. Bugün 3.30'da yanlış hatırlamıyorsam. Yatırımcısı varsa, takip edeni varsa altının vesaire o saatte dikkatli olabilirler diyeyim. Şimdi biz işte bu PCE verisini aldıktan sonra en kritik belirleyici nokta olacağını düşünüyorum. Yani burada faiz kararından hatta daha fazla piyasalarda volatiliteye sebep olacağını düşünüyorum. Sebebi bir önceki FED faiz kararında işte o noktasal tahminlerde %, yanlış hatırlamıyorsam 3,6'ya bir sıçrama oldu. Yani %2,6 bekleniyordu sanırım. %1'lik bir sıçrama gerçekten çok dramatik. Yani ve PCE verisi Fed'in en çok takip ettiği veri son zamanlarda. Bu nedenle burada gelecekleri veriden sonra benim tam olarak Eylül ayındaki tahminim değişebilir. Faiz artırımına ya da indirimine yönelik. Fakat Eylül'e kadar çok fazla petrol fiyatlarında da bir oynaklık olursa ona göre de faiz artırım indirim ihtimalleri değişebilir ki işte bahsetmiştim ya son günlere kadar neredeyse çok düşük faiz artırım ihtimali %30-35'lere kadar çıktı diye. Bunun sebebi tekrardan aslında petrol fiyatlarının yükselmesi, savaşın alevlenmesiyle birlikte. Yani biz şunu görüyoruz. Petrol fiyatları yükseliyorsa FED'den faiz artırım beklentisi artıyor. Yani böyle bir durumun içerisindeyiz. O yüzden Eylül ayı gelirken petrol fiyatları nerede? Ve son makroekonomik veriler PCE gibi, enflasyon gibi ya da istihdam, iş gücü gibi veriler nerede? Buna bakacağız ki Fed'in de biliyoruz diğer merkez bankalarından Fed'i ayıran unsur enflasyon kadar biraz da iş gücü verilerine odaklanması ve burada iki bacağı da birlikte yönetebilmesi değil bu konunun. Ve baktığımız zaman istihdamdaki veriler de şu anda düşük geliyor. Yani en sonki istihdam verisi beklentilerin çok fazla altında kaldı. Bu durumda şunu açıklıyor. Aslında çok fazla Fed'in hani faiz kesin faizi artıralım. Ya enflasyon hedefinden uzağız. %2'ye çok uzağız. Hadi sırf bu sebepten faiz artıralım diyeceğini de düşünmüyorum. Başka etkenler de var tabii ki işin içinde. Bugün yine bir büyüme verisi de gelecek. ABD büyümesini de göreceğiz. Onun için yani evet hala sıcak bir ekonomi var. Fakat istihdam tarafında gözetecek bir Fed, enflasyondan uzak bir Fed. Ona göre son makroekonomik verilere göre bir karar alınacaktır. Şu anda Eylül'de kesin faiz artar gibi bir şey denmesinin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama olasılığının bu toplantıdan daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bu toplantıda %35 ise şu anda %50 gibi civardayım. Vadeli piyasalarda da fiyatlamalar benim de tahminimin biraz üzerinde. Yatırımcılar %65-%70 arasında Fed'in faiz artırımını yapacağı yönünde şu anda fiyatlamalar.
1: Evet, yani kendi merkez bankamızın karar metninde hep yazdığı gibi veri odaklı toplantı gidecekti. Şimdi dediniz ki FED tabii çekirdek enflasyona bakıyor, bir de iş gücü verilerine bakıyor. Türkiye'de de işsizlik oranı biraz önce, yarım saat önce gelen yeni bir veri Hasan Hocam. Haziran'da bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak %7,6 oldu. Tek hanede kalmaya devam ediyor. İsterseniz o değerlendirmeyi alayım, sonrasında enflasyon ve piyasaları da konuşalım. Buyurun.
4: Evet, Türkiye uzun zamandır özellikle ekonomi yönetiminin işi götürdüğünü söyleyebiliriz. Yani piyasalarla ilgili çok da böyle sürprizlerle karşılaşmıyoruz. İstihdam verisinde de yine ciddi bir sürpriz ki yok ki nitekim özellikle küresel anlamda ciddi bir ortamın olduğu bir zamanda bunu başarmak önemli. O yüzden ben aslında ekonomi yönetimini de açıdan tebrik etmek istiyorum. Yani bu başarılı bir süreç yürütüldüğünü gösteriyor. Çünkü baktığınızda bakın hep konuştuğumuz şeylere bakın. Yani bugün Amerikan Merkez Bankası bile artık küresel risklerden etkileniyor ve bunu bir şekilde işte faiz artırımı olacak mı olmayacak mı diye tartışırken bunun onun istihdamına yansıdığını da görüyoruz ki Dinçer Bey söyledi. Amerika'da istihdam oranlarının düştüğünü gördük. Aynı şekilde bizde işsizlik oranı azaldı. Yani bu da büyük, bu açıdan baktığınızda yani riskli bir ortamda, piyasada aslında ekonomi yönetiminin kendi hedeflerine en azından sapmadan devam ettiğini de gösteriyor bize. Buradaki rakamlar büyük olmasa dahi yukarı yönlü gitmediğini gösteriyor. O açıdan olumlu. Yine bir ekleme daha yapmak istiyorum. Özellikle Fed ile ilgili Eylül ayı piyasalar açısından uzun bir dönem. Yani 2 aylık bir zaman dilimi ve piyasalar en ufak şeyi fiyatlandırabiliyor. Yani o yüzden Fed'in alacağı kararlarda biz her ne kadar faiz artırımı bekliyoruz desek de yine mevcut küresel krizlerin durumuna bağlı. Yani bugün Dikçer Bey'in dediği gibi yani Amerika'da bir düşen istihdam var ve bu veri Fed için bir risk oluşturuyor. Yani istihdam düşüyorsa o zaman ne yapması lazım? Faiz arttırmaması gerekiyor o zaman. Ama küresel riskler de örneğin bir İran krizi var. Bununla beraber yükselen petrol, petrolle beraber yükselen enflasyon var. Enflasyon da yükseliyorsa o zaman faizi artırıp biraz da onu baskılaması lazım. Aslında merkez bankaların da burada işi çok zor. Yani burada hem ülke içerisindeki işte dengeyi kurmaya çalışıyor, hem dışarıda oluşan, kendilerinden bağımsız oluşan enflasyonla da mücadele etmek durumundalar. O yüzden Eylül ayı uzun bir dönem yani küresel piyasalar açısından. Savaş riski ortadan kalktığında bu bizim az önceki işte büyük ihtimalle faiz arttırımı dediğimiz şeyin gerçekleşmeme durumu da var. Yani Eylül ayına kadar İran ve Amerika uzlaşırsa ve mevcut koşullar ki istihdam verisi halen düşük gelirse Fed muhtemelen bir faiz artırımına yine gitmeyecektir. Her ne kadar muhalefet oluşsa bile. Çünkü Dinçer Bey'in dediği gibi özellikle Fed'in, ben de öyle düşünüyorum, yani istihdam ve enflasyon verisini çok kullandığını, bu ikisinin dengesini iyi oturtmaya çalıştığını görmemiz gerekiyor. O açıdan bunu da özellikle eklemek istiyorum. Türkiye için de umut verici bir gösterge işsizlik oranının, işsizlik oranının en azından 0.5 puan azalması. Önümüzdeki günlerde zaten şunu özellikle söyleyeyim, bence son dönem ekonomi, Türkiye'deki politika yapıcılar ve ekonomi ekibi bence bu zorlu süreci iyi yönetiyor. Sadece işsizlik rakamlarından değil, bunu ihracat rakamlarına baktığımızda da görüyoruz. Yine Merkez Bankası'nın tutumu da bunu gösteriyor. Yani Merkez Bankası'nın, özellikle yeni Merkez Bankası Başkanı ilk geldiğinde birçok kişinin kafasındaki bazı soru işaretleri vardı. Yani böyle bir zor süreçte alacağı kararların nasıl olacağıyla ilgili, örneğin Merkez Bankası bence bu zor süreci de iyi yönetiyor, Türkiye Merkez Bankası. Evet. O yüzden onları da buradan tebrik etmek istiyorum.
1: Peki, şimdi valla bu soruyu size sormayacağım. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu olsaydı şimdi derdi ki Dinçer Kurt'u stüdyoya çağırmışsın hiç borsayı konuşmadan. O yüzden selam olsun. Özledik, selam haftaya birlikte olacağız inşallah. Şimdi 13.800'lerde, 700'lerde, sonra 14.000'in biraz üzerinde çok uzun süredir böyle bir tablo takip ediyoruz. Tabii bu kadar belirsizliğin olduğu yerde çok da anormal değil ama öngörünüz nedir? Buyurun.
2: Evet, Borsa İstanbul öngörüm. Biz borsaya bakarken BIST 100 endeksini gösterge olarak alıyoruz ve buraya odaklandığımız için aslında şu anda son halka arzlarla birlikte neredeyse 650'ye yakın bir hisse senedi var borsamızda. Geri kalan 550 hisseyi biraz dışlamış oluyoruz sadece BIST 100'e bakınca. Ve BIST 100 de sizin de dediğiniz gibi biraz yatay seyrediyor. Yani 14.000'lere gidiyor, 12.000 küsürlere geri geliyor, 15.000 küsürde bir zirve yapıyor vesaire. Ben bu yatay sürecin biraz daha uzayacağını düşünüyorum. Fakat 17.000'lik bizim bir Borsa İstanbul hedefimiz var. Hem işte temel göstergelere baktığımızda, hem teknik göstergelere baktığımızda 17.000 puana kadar yükselecek bir alanımızın olduğunu düşünüyoruz. Fakat bu şu anki verilerle hemen veya çok hızlı, sert hareketlerle olmayacaktır diye öngörüyoruz. Tabii bunun sebepleri arasında zaten konuşuyoruz yurt dışını. Fakat yurt içinde de bazı gelişmeler buna sebep oluyor. Bilançoları alıyoruz ki zaten işte o ABD-İran geriliminin bizim banka bilançolarımıza sanayi bilançolarımıza, havacılık şirketi bilançolarımıza yansıdığını da görüyoruz. Örnek vermek gerekirse hem sigorta şirketlerimiz bilançolar açıkladı hem de bankalarımız yavaş yavaş burada bilançoları açıklıyor. Bugün de Garanti Bankası'nın bilançosu açıklandı. Keza birkaç gün önce Akbank'ın mesela bilançosu açıklandı. Burada neyi görüyoruz bankacılığın içerisinde açıklanan bilançolarda aslında? Net olarak oradaki Körfez'deki savaşın bizim oradan gelip makro ekonomilerimizi ve mikro tarafta da hisse senetlerimizin içindeki bir bankanın net faiz marjlarının daraldığına kadar giden bir yol görüyoruz aslında. Ve bu sebeple de Borsa İstanbul'un yakıtı dediğimiz bilançoların kuvvet vermemesiyle yukarı yönlü aslında BIST 100 endeksinde baskılandığını görüyoruz. Mesela bankaların genelinde şu anda net faiz marjlarında bir daralma var. Çünkü biz bu savaşın etkisiyle birlikte %37'den fonlanan yani efektif faizi %37 olarak alırsak bir hafta vadeli repoyu, politika faizimizi, fakat şu anda o savaşın etkisiyle birlikte efektif faizimizin %40 olduğunu görüyoruz. Yani aslında bu örtülü bir faiz indirimini de geçti. Çok uzun bir zamandır %40'la devam ediyoruz. Sayın Fatih Karahan enflasyon raporu sunumunda soru cevap kısmındaydı yanlış hatırlamıyorsam, çok uzun süre gecelik fonlamadan yani piyasayı fonlayacağını aslında devam edemeyeceğini söylemişti. Fakat uzun bir süredir bunun devam ettiğini görüyoruz ve normalleşme adımları gelmeden mesela bankacılık tarafının da işte ki sanayiyle bankacılığında iç içe olduğunu düşünürsek hem bankanın hem sanayinin rahatladığını göremeyiz. Tabii yine bankacılık açısından operasyonel tarafların desteklediğini vesaire görüyoruz ama İyi de bir bankacılık gerçekten Türkiye'nin sistemi var. Diğer ülkeler gibi çok riskli ürünlerimiz yok. Evet, güçlü bankalara sahibiz ama uzun zamandır da öz sermaye karlılığının kısıtlı kaldığını görüyoruz bankalarda. Ve çok uzun bir süre sonra biz burada reel olarak pozitif öz sermaye karlılığı beklemeye başlamıştık bankalar tarafında. Fakat örnek veriyorum, yine Akbank bilançosunu açıkladıktan sonra %20'li yüksek rakamlardan, yani %30'a yakın yüksek rakamlardan %23-25 aralığına çekti öz sermaye karlılığını. Şimdi ileriye yönelik verdikleri bu guidance dediğimiz aslında beklentileri düşürdükleri zaman burada gidecekleri yukarı alan kısıtlanıyor. Upside dediğimiz rakamlar. Bu sefer de BIST 100 endeksine sirayet ediyor. Yani sadece bu banka tarafında değil, işte uçan firmalardan bahsediyoruz. Neden? Petrolün, jet yakıt fiyatlarının aslında artmasıyla birlikte havayolu şirketlerinin de baskılandığını görüyoruz. Yine savaşın etkilerini görüyoruz. TAV Havalimanları mesela, örnek vermek gerekirse sadece söylüyorum, bilançosunu açıkladığı için bunlardan bahsediyoruz. Şu anda çok kısıtlı şirketler bilanço açıkladığı için. Biraz daha yer hizmetleri olarak baktığımız şirket. O tarafta da şunu görüyoruz. Gerçekten yakıt maliyetlerinin yolcu sayılarını düşürmesi ve Körfez'deki savaş nedeniyle o uçan uçak sayısının ve yolcu sayısının düşmesiyle birlikte operasyonel faaliyetlerde yine gerileme görüyoruz. Yani bir taraftan nasıl makroekonomik boyutta faizi etki ediyorsa, diğer taraftan sosyal hayatı da etki ettiği için tüm aslında sanayi şirketi olmasa da bir yer hizmeti şirketine de etki ettiğini görüyoruz. Yani burada bir de enflasyon muhasebesi uyguluyoruz biz. Onun için buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yurt dışındaki bir vatandaş, yatırımcı ya da büyük bir fon yöneticisi bile olsa enflasyon muhasebesiyle çok sık karşılaşmadığı için bizim borsamızı tam olarak algılayabildiklerini de, bilanço rakamlarını algılayabildiklerini de düşünmüyorum. Çünkü evet, mesela TAV'da, Akbank'ta bahsediyoruz. Bunlar enflasyon muhasebesinin dışında. Birisi finans şirketi olduğu için, diğeri işte döviz bazlı gelir açıkladığı için vesaire. Ama BIST 100'ün geneline baktığımızda ya da borsamızın geneline baktığımızda çoğu şirket enflasyon muhasebesi uyguluyor. Enflasyon muhasebesi kaynaklı biz eğer şirketlerin karlarını, gelirlerini enflasyona göre düzelttiğimiz zaman tabii ki kısıtlanıyor. Bu sadece Türkiye'de değil. Diğer ülkeleri de enflasyona göre düzelttiğimiz zaman kısıtlanan gelirler görürüz. Şimdi bu bugüne kadar bir dezavantaj olduğu gibi bulunduğumuz noktada bazı avantajlar da sunuyor. Nedir bu? Enflasyon muhasebesinden bir kurtulduğumuz zaman birden upside'ların, o yukarı yönlü alanımızın yüksek olduğunu da görebiliriz. Çünkü nominal rakamlar şu an, yani enflasyon muhasebesinden ayırıp nominal olarak şirketlerin ettiği karlara bakarsak ve o yurt dışındaki ülkelerle aynı yolda yarıştırırsak şirketlerimizi, aslında çok değerli ve ucuz iskontolar. Bizim buradaki problemimiz enflasyon kaynaklı. İşte yanı başımızdaki bir savaşın nasıl makroekonomiye ve tüm her şeye etki ettiğini buradaki bilançoların içine kadar görüyoruz. O yüzden de Borsa İstanbul 100 gösterge endeksimiz biraz baskılanıyor. Ocaktan Şubat'a kadar biz Şubat sonuna kadar %35'lik çok hızlı bir yükseliş görmüştük mesela savaşa kadar. Çünkü gerçekten makro altyapımız ve şirketlerimizin o iskontosu çok açık ortaya çıkıyordu ve bankacılık hisselerinin alımlarının %95'i neredeyse yabancıydı. Ya inanılmaz bir yabancı girişi vardı. Hatta ilk 6 haftada geçtiğimiz yılın tümü kadar yabancının geçtiğimiz aldığının toplamını biz ilk 6 haftada almıştık. Çok değerli rakamlardı. Bu rakamların yine olabileceğini düşünüyorum. Tek koşul oradaki savaşın biraz daha dinmesi ve enflasyona biraz daha pozitif yansıması, enflasyonu aşağı çekecek olmasıdır.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Mahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Dinç Erkurt.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı Hocam. Size de çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonra meteoroloji editörü Eldebiran Ayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: İstanbul Medipol Üniversitesi.
5: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.

0: evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Paraf'ın uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.

Havadurumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde çok kısa süreli hafif yağmur var ama diğer bölgeler bolca güneşli ve rüzgarlı bir diğer taraftan. Poyraz oldukça kuvvetli esiyor. Şimdi hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı, bıl nemi

%30'un altına indiği ve rüzgar hızının saatte 30 kilometrenin üzerine çıktığı durumlarda biliyorsunuz orman yangını açısından risk artıyor. Şu anda da devam eden orman yangınları var ve maalesef rüzgar da olumsuz bir parametre oluşturuyor. Söndürme çalışmaları açısından da bulunulan yerde, orman yangının olduğu yerde termal rüzgar da meydana geliyor. Yangının oluştuğu alanda da yangın sebebiyle de bir termal rüzgar oluşuyor. Hatta yangından bir hortumun oluşma olasılığı bile meydana gelebiliyor. Dolayısıyla ciddi olumsuzlukları oluşturabilir rüzgar etkisi. Bugün de kuvvetli esmeye devam edecek. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla Marmara'da, Ege'de, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde ve hatta Orta Doğu Karadeniz'de de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli. Dolayısıyla tedbirli olmakta fayda var. Hayatı, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkilerken orman yangını söndürme çalışmalarını da yine olumsuz yönde etkileyebilir bugün. Yarın rüzgarın biraz daha hafifleyeceğini söyleyelim. Ama yarının detaylarına geçmeden önce güney bölgelerimizdeki sıcak alarmdan da bahsetmek istiyorum. Özellikle Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 35 derece ve üzerine gösteriyor. Aşırı sıcak sıcak alarm var. Saat 11-16 aralığı kritik. Yine çok yüksek rakamlar var. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi için. Bugün yarın haftanın en sıcak günleri, tedbirli olmaları gerekiyor. Çünkü termometreler Güneydoğu'nun tamamında 40 derecenin üzerinde ama bazı illerde 43'ler, 44'ler seviyesinde. Aydın bugün 41, Şanlıurfa, Diyarbakır 43 ve Batman 44 derece olacak gölgede günün en sıcak saatinde. Kalp tansiyonu, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından durum riskli olabilir. Öğle saatlerini evde, gölgede, serin yerde, kapalı ortamda geçirmelerini tavsiye ediyorum. Olabildiğince tempoyu düşürsünler. Açık renkli, pamuklu bol giysileri seçsinler. Şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı önemli. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda yine Doğu Karadeniz'de hafif bir yağmur görüyoruz. Diğer bölgelerde bolca güneş. Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli ama bugüne göre de biraz zayıflama eğilimi içerisine girecek. Yine Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam ediyor. Olacak. Hafta sonuna bakıyoruz hemen. Cumartesi günü de Doğu Karadeniz'de hafif yağmur aralıklarla devam ederken diğer bölgeler bolca güneşli ve açık geçecek. Ege'de, Akdeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcak alarm devam ediyor olacak. Marmara ve Ege'de Poyraz cumartesi günü de yine kuvvetli esecek. Sonrasında pazar günü Doğu Karadeniz'de çok kısa süreli yerel sağanaklar görülecek. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Güney bölgelerimizde sıcak alarm devam ediyor olacak ama biraz önce de söyledim, bugün yarın Güneydoğu için haftanın en sıcak günü. Hafta sonu Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok değil ama 1-2 derecelik bir düşüş meydana gelecek hava sıcaklığında. Ve önümüzdeki haftayı da yine yüksek basınç alanı etkisi altında tüm yurtta kararlı, tabakalı atmosfer koşullarında güneşli, açık, sıcak, güney bölgelerimiz içinse aşırı sıcak geçirmeye devam edeceğiz gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul bugün rüzgarlı, hava az bulutlu ve açık, termometre 27 dereceyi gösteriyor. Neyse ki çünkü bağıl nem çok yüksek, %50 seviyesinde. Bağıl nemin böyle olduğu durumda eğer termometre 30 derece ve üzerini gösteriyor olsa idi 4-5 derece yukarıya çekebilirdi ama şu anda hissedilen sıcaklık da yine 27 derece bandında olacak. Yarının tablosu ve cumartesi hafta sonunun tablosunda da hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 28 derece. Hissedilen sıcaklık da yine aşağı yukarı 28 derece bandında olacak. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara az bulutlu ve açık. Yarın ve hafta sonu da başkent güneşli olacak. Hava sıcaklığı çok değil ama 1-2 derece yükselecek. Son olarak İzmir'de rüzgar var. Poyraz kuvvetli esiyor. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla. Yarın ve hafta sonu hava güneşli geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek 1-2 derece daha. Şu anda da sıcak alarm seviyesinde ama özellikle cumartesi günü gölgede 37 dereceye kadar çıkacak. Rüzgarın da biraz daha sakinleyeceğini düşünelim ki hem bugün hem yarın hem de cumartesi günü İzmir'de rüzgar kuvvetli ama rüzgarın hızında hafif bir azalma olacaktır. Dolayısıyla hissedilen sıcaklık yukarı yönlü olacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuz olursa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
0: Vino ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
7: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
8: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Ne var ne yok?
1: Hamdolsun iyilik. Sabahleyin biraz tabii canımız sıkıldı bu orman yangınları.
0: Evet, bizim de zaten Antalya, gündemimizin ilk maddesi.
1: Evet, var. Ben hemen direkt onu nasıl diye sorduğun için söyleyeyim. Maalesef tam da sezonu işte bu Temmuz ayı. Yani mübarek yani bu 15'inden sonra başlıyor. Ağustos ayına kadar devam eden. Bu artık bir mevsim şeyi var yani. Bunun bir mevsimi de var. Yani zaten normal yani. Çok sıcak olacak. Rutubet çok önemli. Az rutubet, düşük rutubet bir etken. Rüzgar bir etken. İnsanlar
0: çok
1: en büyük etken. Yani
0: şiddetli rüzgar vardı.
1: Bir daha dinliyorum ve çok üzülüyorum şuna. Yani bu şeylerin çoğu orman dışında başlayıp İnsani kaynaklarla başlayıp evet. Orman sıçrayan şeyler. Evet. Ya nasıl dikkat etmez insanoğlu ya? Ya bir affedersiniz yani sigara sağlığa zarardır. Adam içiyor atıyor zıkkımı şeye. Yolda giderken atıyor yani ya pencereden atıyor. Ya o kıvılcım yapar. Ormanı ya çalıya düşer bilmem ne yok. Şişeleri çekiyor kafaları at şişeyi. Onun şişelerin işte bazı şeyleri var biliyorsun. Mercek etkisi yapıyor. Yani bakıyorsun bazen hakikaten üzülüyorum yani. Ya yaşadığın yer bir de şu var şu kültür de yok ya hazır gelmişken biraz böyle biraz demoralize etmeyelim vatandaşlarımızı ama bu bizim gerçeğimiz. Ya arkadaş Allah rızası için tamam anladım doğal hayatı seviyoruz tamam, ben de çok seviyorum. Ya doğayı kirletmeyin ya. Ya Allah aşkına piknik yapmayı öğrenin artık ya. Yani bu kadar ayılığın lüzumu yok yani çok özür dilerim ya. Ya yiyip içip bir poşete koy bırak bari ya. Atmayın etrafa yani. İnsanı, bak bu bütün hayvanlar, bu alem, bu bitkiler, bütün dünya bize emanet. Biz yeryüzünde Allah-u Teala'nın halifesiyiz. Emanet olan emanet. Vicdansızsın. O açıdan bugün orman yangınlarında tekrar uzmanların görüşlerini dinliyordum. Yani nereden hep işte zeytinlik, çam ağacı, ormanlıkları. Yani niye bu bölgeler özellikle risk alanında? Niye aynı yerden kimse özellikle yangın çıkartmamasına karşın? İspanya'da devam ediyor. Yunanistan'da yine tehlikeli boyutlara ulaştı. Fransa'yı biliyorsun. Başı dertte tarihin en büyük yangınlarıyla uğraşıyor. Tamam. Ama insani kaynaklı olması beni çok üzüyor.
0: Çok haklısın.
1: Yani bu her yangın yolda çıkacak. Oradan ormana gidecek ya. İnsanın

0: Haklı ne diyeyim?
1: Valla.
0: Yani adam haklı. Biraz rakam vereyim bari. Efendim 69'u orman yangını olmak üzere 115 yangına müdahale edildiğini açıkladı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. 21 uçak, 58 helikopter, 420'si arazöz, 148 su tankeri, 76 iş makinesi, toplam 929 kara aracı ve 3210 personelle tam olarak da yeşil vatan için teyakkuz durumunda devletimiz. İşte bu akşam gazetesinde bugün okurlarıyla buluşturduğu haber bu minvalde. Son durumu Sabah Polat özetledi bana. 115 yangına müdahale edildi. 110'u tamamen kontrol altına alındı. Bin şükür. Devam eden yangınlar var. İşte Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydikemer'deki yangınlara müdahale sürüyor. Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca yangınları ise Sayın Bakan az önce açıkladı. Son kontrol altına alınan yangınlardan. Şu şeyi de gazeteyi de bir ekrana taşıyalım. Hani müdahale devam ediyor ama bir taraftan da geçmiş yıllardaki yaralarımızın da sarıldığını anlatır bir paylaşım var yine. Haberin alt kısmında göreceksiniz. Küller yeşerdi olarak görünüyor. 5 yıl önceki yangınların etkilediği alanların nasıl yeniden yeşile döndüğünü Sayın Bakan paylaştı, Sayın Yumaklı. Bu yani hani olacak olan bu. Şimdi bu merak ediyorum. Şu anda 3210 personelle sahada canımızı dişimize takıp mücadele etmişken şu hani ahbap korosu var ya, ahbaplar, uluslararası yardım dilenenler bu yangınlarda falan. Bu sefer hiç ortaya çıkmadılar, farkında mısınız? Tabii. Neden çıkmadılar acaba?
1: Çünkü suçüstü yakalandılar hocam. Yani
0: olmaz diyorsun tabii.
1: Yani tabii buradan buraya bağlamak da üzücü. Çok özür dilerim ama hakikaten aslında insan da bunu söylemek istemiyor. Yani burada çünkü biz ne diyoruz her zaman? Bir acı yaşanıyor. Türkiye'de bir felaket yaşanıyor değil mi? Bak felaket, acı. İnsan ölür. İşte efendim işte sel olur, deprem olur, yangın olur, bir şey olur, mal kaybı olur, can kaybı olur, olur. İnsan tarih boyunca olmaya devam edecek yani. İnsanoğlunun doğayla, onların tabiriyle başa çıkamayacağı bir kertedeki felakete karşı koymadıktan sonra öleceği mukadderdir. Ölür yani. Rabbim bak Japonya'da 7 bilmem kaç, çok dünyanın en dayanıklı, en yüksek teknolojisi bile şu anda aşağıda kaç kişi var bilinmiyor. 13 diye bir söylediler ama yıkılan yerler yıkılır. Başa çıkamazsın, tamam mı? Bu başka bir şey. Burada tepinilmez dedik. Acılar paylaşılarak azalır. Burada tepinilmez. Burada tepinen insan değildir. Eskilerin tabiriyle hılkat garibesidir. Hı hı. İnsan değildir bunlar. Bunlar insan değil işte. Ahbapçılar değil. Benim gözümde değiller. Niye peki bunu yapıyorsun? Yapışır. Amaç olabilir ya. Şeytansındır. Ahlaksızsındır. Onun bunun çocuğusundur. Bir amacın vardır yani. Hı hı. Kötü insansındır. Değil abi. Bunların amacı daha anlaşılır bir şey. Muhalefet yapıyoruz.
0: Oğlum bu muhalefet... Tükürürüm böyle muhalefetin içine.
1: Şimdi şu adam, adam anlayışı yani. Şu.
0: Kusura bakma.
1: Bunu ifade ettiler zaten. Yani bunu rahat bir şekilde ifade eden, o görmüş oldum biz onları bazen bir Twitter paylaşımında ya da bir konuşmasında, hah bak görüyor musun ne kadar kötüler. Anlatıyoruz ya. Hani o kadar salak olamazlar. Yani hızlı söyleyeyim. Bir adam İsrail 8 milyon, Türkiye 86 milyon de lan çocuk o daha dövmezsin demek, demek salaklık gerektirir. Benim kızım 13 yaşında mesela, en küçük 15 yaşında anlar onu. Baba saçmalama der. İra diye bir şey var. Böyle adamla mı da kavga ediyor bunlar der. Çünkü oyunu biliyor.
0: Evet.
1: Bu salak olabilir, olamaz. Niye? Kötülük nerede? Şurada kötülük.
0: Nerede abi?
1: Kafaya bu Erdoğan'ı istemiyoruz. Öyle çaktılar ki kafaya. Bir, yani daha doğrusu muhalefet bunu CHP yaptı. Bu ülkeyi kutuplaştıran CHP'nin bizzat kendisidir. Bizzat odur.
0: Doğrudur.
1: Erdoğan bütün Türkiye şunu yaptı arkadaş. Zenginler kim buna? Oligarklar. Dur. Bir dakika siz yönetemezsiniz. Yok. Hı. Oligarkımla benim köyündeki gerçekten efendi olan abim aynı şartlarda yaşar. Ya bu nereden çıkartıyoruz? Bu yeni köye, ya eski köye yeni adetler falan. Biz Türkiye Cumhuriyeti o zaten efendi biliyoruz. Kaskete takıyor. Traktörü de var.
0: O üretsin işine baksın.

0: lazım?
1: Benim de şu cebimi içmem lazım. Bak. Babacığım sana içme demiyor Erdoğan. Diyor ki böyle bir dünya yok. Bırakın yemişim demokrasini. Lan 100 yıldır layık layık demokrasi. Ülkenin geldiği hale bak. Siz yaptınız mı? Bırak çekil ben bildiğim gibi yapayım. Dede mi bunu yaptı? Bu

0: geçtik, hatırladık, gördük. Bu ülkede ne olursa olsun, yani bu kez sel olsun, efendim kar yağsın, felaket yaşansın, depremde binlerce insan güç altında kalsın, hiç umurumda değil abi. Heh. Yeter gebersinler, Türkiye çalkalansın. Can Atak dediği gibi, başka türlü Erdoğan gitmez. Kafası o şaka gibi, metafor gibi zannediyorsunuz. O gerçek. Çünkü görmediği, tanımadığı bir tankı alkışlayabilecek kafaya gelmiş
1: Bravo
0: değiliz.
1: abi. Ve bir şey
0: Bu
1: daha
0: çok kıymetli bir
1: söyleyeceğim.
0: şey. O yüzden bu ahbap bap bap. Ne oldu ve ulan enayiler,
1: Ay
0: dangozlar.
1: şöyle.
0: Ne oldu, paranızı kumarda mı ezdi abiniz? Ha? Ezdi mi? Ne
1: Şöyle.
0: güzel, çok iyi çalıyordu. Çok iyi çalıyordu. Ne oldu? Kumarda mı
1: Şimdi
0: ezdiniz?
1: fena travma yaşıyorlar ama meselenin
0: Değil. Aferin.
1: aslında şu. O sanatçı sepetçi takımı var ya, hani bu gerçekten üzerlerine vazife olmadan Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi tırnak içerisinde muhalefet yapma
0: Yok,
1: misyonunu
0: kötülük yapmış. Muhalefet de değil yani.
1: bir şekilde gösterir kılan, öyle değil mi? Yani savunma sanayi fonuna kredi kartı 100 bin liranın üzerinde olanlar için bir defaya mahsus 750 liralık kesinti teklifi daha gündeme geldiğinde kredi kartı limitini düşüren Mustafa Sandal gibi
0: Ya çok büyük büyük alt şeydeyiz.
1: pek çoğu geçmişle kıyaslandığında aslına bakarsanız üçüncü sınıf ortaya koydukları ürünler, şarkıcısı da üçüncü sınıf şarkıcı, oyuncusu da üçüncü sınıf oyuncu. Yani biz size yardım ettik ama sandık sonuçları gösteriyor ki siz kimin yardım ettiğinin farkında değilsiniz diyen oyuncu, hiçbir oyunculuk yeteneği olmayan üçüncü sınıf bir oyuncu. Şimdi bunların biz sanatçıyız diye var olabilmesi için ancak bir zümreye hoş görünmeleri, o zümrenin mahallesinde, tırnak içerisinde söylüyorum, doğru senkronize hareketler yapmaları gerektiği için bu tarz durumlarda ortaya çıkıyorlar. Devlet yok, ahbap var diyerek ortaya çıkanların tamamı böyle. Gazetecisi de böyle, şarkıcısı da böyle,
0: Hocam sen...
1: oyuncusu da böyle. Üçüncü sınıf. Ürettikleri işler tamamen kalitesiz. Geçmişteki sanatçılarla kıyaslanamayacak kadar paçoz
0: Ya
1: hepsi.
0: onu ben...
1: Öyle olduğu için
0: Evet.
1: de varoluş mücadelesi veriyorlar yani.
0: Ben evet, ben ama şunu da göreyim ya. Sen tabii söylediklerine katılıyorum ama şöyle bir pencere de açmak lazım. Tabii ki onlar da biliyor. Onlar eşek gibi biliyor. Herkes biliyor. Hani bu aynen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olanları herkesin eşek gibi bildiği gibi. Bunu da eşek gibi bilen oldu. Mesele ürettiği sanat, bağırmak, buradan buraya dövme falan değil. Mesele, bir daha söyleyeyim, bu bir CHP zihniyetinin, CHP iktidarının yok olmasıdır. Bir faşizmin, Stoiko'nun dağılmasıdır. Bunu geleceğiz zaten ama parantez içerisinde mevzuya girmeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan, en CHP'li benim deyip okları alan, oraya hiçbir ok bırakmayan, ok kalmamış orada, burada okları taşıyan ama fotoğraftan okları çıkartan CHP zihniyeti var ya, hani alkol sağlığa zarar, rakıyı 140 liraya satan, değil mi? Ya da bunların büyük İstanbul il başkanları, Ahmetçim beni sokaklardan kaldırın, cenaze namazı kılmayın diyen, domuzu 7 dakikada bitiren, ondan sonra efendim hırsızlık dosyasının üzerinde tepinmeleri için millete, oradaki çocuklara, gençlere alkol dağıtırıp özür dilerim cami duvarına işeten, tamam mı? Bana, benim dinime, inancıma, onun için yaşadığım şeye, onun için yaşadım dedim, bir daha söyleyeyim. Çünkü Allah biz ibadet edelim diye yarattı bizi. Ben öyle yani, o inanmasın. Bilmiyorum ne inanıyor. Kur'an-ı Kerim'i erken yaşlarda öğretmenin bir orta çağ zihniyeti olduğunu, oradan da ilmin çıkmayacağını söyleyen, söyleyip Elif'i görse mertek zanneden, direkt zanneden, uzay muzay falan, abi, algoritma bilmem, robotik kodlama, İHA, Selçuk falan, haberi olmayan, uzaya sadece kafayı çekerek gidebilen, bu kadar mağara adamı tiplerin, sana bir anda bakıyorsun Erdoğan devrimidir bu işte. Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım. Bir de hilalleyelim şöyle parmakları falan. Ya Allah, bismillah falan.
1: Abdest mi?
0: Bir de bak, türbeye gideceksin, rakı olmayacak, orası türbe. Cümlezarlıkta kafayı çekeceksin, tamam mı? Onu kapat. Kapat kapat, o eskide kaldı. Bu şekilde şey, Özgür Özel'in özelinde söylemiyorum. Espri değil. Özgür Özel'in özelinde söylemiyorum. Genel manada söylüyorum. Bir kısmı da Müslüman eden, sünnet eden Erdoğan'a helal olsun. Etti yani. Abi yani bir ateistin Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim okunurken ellerini semaya çevirip huşu ile ya Allah dedirtebilen adama helal olsun.
1: Şimdi bunu da şey için söylemiyoruz efendim. Yani
0: ne değişti? Türkiye ne değişti?
1: Laf olsun diye söylemiyoruz.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş dönem İstanbul İl Başkanlığı'nı yapan Canan Kaftancıoğlu ki zaman zaman biz Hikmet Bey'le onu sitayişle de anarız. Yani en azından omurgalı duruş sergilediği zamanları görürüz. Neye inanırsa inansın umurumuzda değil. Çünkü bizim meselemiz o değil. Ama Canan Kaftancıoğlu'nun kendi rahatsızlığı da buydu. Takiye yapmak zorunda bırakılıyoruz demişti. İşte onun o takiye yapmak zorunda kalmasına müsebbip kişinin Sayın Cumhurbaşkanı olduğunu söylüyor. Ramazan'da iftar sofrasında el açan Canan Hanım ben inançsızım, ben ateistim diyen bir kadın olduğu için biz onu örnek gösteriyoruz. Yoksa kimsenin inancından bize evet bu kare, bu görüntü yani. Hani verin bunu da en azından şey otursun.
1: İki eski hoca konuşuyorlar, bir tanesi kasket takmış. Onu yaşanmış bir hikaye, fıkra değil bu yani. Biz de şahidiz yani. Ondan sonra ya hocam bu kasket takıyorsun ama kaskette yani fötürden kalan bir şey var. Şu namaza engel ya. Hani kasket tamam bir köylü.
0: Secdeye.
1: Engel olduğu için bunun şuradaki çıkıntısı. Şey yani engeldir. Kerih görülür diyeyim hadi.
0: Tamam.
1: Tabii kendi adına rahat konuşuyorlar ama. Ondan sonra ya Müslüman işi değil bu ya dedi. Öteki cevap verdi. Ama dedi bak ne oldu bak öndeki şey var çıkıntı var şu tuttuğun yer. Ne derler ona? Kasketin bilmem tutu şeyi.
0: Burnu ucu yani neyse ucu. İşte.
1: Bak dedi bunu kesip çıkartıp attım.
0: Siperlikmiş.
1: Siperliği çıkarttım dedi hakikaten. Ha dedi ne oldu ki dedim. Bak dedi. Sünnet ettim artık dedim Müslüman. Şapkayı sünnet ettim artık dedim Müslüman giyebilir. Şimdi hocam bunlar siperlik kesiyorlar tamam mı? Ben sana söyleyeyim. İmaj de ya partiyi cuma mübarek cuma vaktinde partiyi açıyorsun hocam. Bak
0: tabii.
1: Parti açılışı. Biz o zaman espri yaptık neredeyse yapacaklardı ya. Bari dedim bir kurban getirin. Bir aşı şerif okutun değil mi hocam?
0: Doğru.
1: Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Ama Hacı Bayram'da cuma namazı kılmakla yetindiler. Evet,
1: cuma namazı kıldı. Baktık ki en ön saflarda ben böyle söyleyince bana ayrıştırıcı değil falan diyorlar. Arkadaşlar siz de affedersiniz biraz da şey olun rahat olun biraz da yani çok da saklamaya kapatmaya. Şimdi diyor ki Ömer Bey okumuş adam diyor ki belli bir beni kendi karşılık sana değil hocam ya bunlar CHP'li Atatürkçü Kemalistler bunlar ya. Niye söyleyemiyorsun ki? Söylemek bak. Buna böyle olmalı demiyorum. Ama bu adamlar CHP'li değil mi?
0: Doğru.
1: Ne diyordu? Ha diye böğren. Ne diyordu o diye böğren adam. Bir daha eğer seçimi kaybedersek ben bir daha konser veremem. Tayyip bana konser yaptırmaz diyor. Ulan hıyar tuşsun sen Tayyip zamanında meşhur oldun. Hiç düşünmüyor musun bunları? Bazı böyle tipler de var ha.
0: Doğru.
1: Son 20 yılın büyük sanatçıları tırnak içerisinde. Muharrem Eşim'e diyor. Ulan Erdoğan zamanında sen meşhur oldun.
0: Doğru.
1: Ondan sonra şimdi böyle bakmamak lazım. Ya adam aslında... İdeolojik bir ayrılığı var benimle. Biz sadece tarz ya da siyaset değil mesele. Mesele artık bu canavarların oluşan bu kitlenin onu seçmesini, ahbaba vermesini sebebi. Ne diyor bak adam? Verdim diyor. Çünkü diyor İzmir Marşı. Kumar olsun İzmir Marşı. Gittim. Neden? Çünkü Atatürk dedi. Çaldım. Çaldı deme. Verir misin? Veririm. Neden? Çünkü bu adam Atatürk ilke inkılaplarını doğrusu çalışacağım dedi. Bu iyi bir şey demek ki. Bu böyle bir din yok. Yani İslam'da yani teşbihte hata olmaz. İslam'da içtihat kapısı açıktır. Kıyamete kadar. İçtihat yapılır İslam'da. Abi bunun içtihatı da yok. Yani anlaşıldı. Zaman ha şöyle. Ama bunlarda bir takiye var. Nasıl takiye var? Takiye caiz Kemalizm'de. Gerekli hallerde abdest alınır. Tamam. Namaz kılınır.
0: Ona geleceğim de şu birkaç gündem maddesi var. Neyse. İstersen o gündem maddelerinden girelim. Çok orman yangınından şey CHP'ye geldik. Yapacak bir şey yok. Öyle oldu yani.
1: Öyle.
0: Neyse şu gündem maddeleri nedir? Suudi Arabistan uçaklarını harekete geçirdi.
1: Evet birkaç gündür konuşuyor. Batı basında da
0: Irak'ta İran destekli Haçlı Şabi güçlerine operasyon yapıldı Suudi Arabistan uçaklarıyla.
1: Şimdi hocam yani olayın ne kadar doğru olup olmadığı konusunda bir teyit edecek bir kaynağım yok. Hani bazı diyor hatta daha teyide muhtaç. Benim teyide muhtaç. Nasıl söyleyeyim baştan. Ama şöyle bir gerçek var. Bu bölgesel savaşta tıkanmışlık oldu mu oldu? Hürmüz konusunda. En son Trump ne dedi? Çok sert vuracağız dedi. Kaç aydır ne yumuşak mı vuruyordu? Anlamadım yani. Çok sert şekilde vuracak. Daha önceymiş deneme mi yaptınız yani? Hani donanma kalmamıştı. Bir gram, bir miligram dahi uranyumu artık zenginleştiremez hale gelmişti. Mahvolmuştu, müşteba belki yaşamıyordu. Öldü bitti. Artık İran diye bir ülke yoktu. Şimdi çok sert diye vuruyorsun abi. Daha önce vurdukların neydi? Yumuşak mıydı yani? Deneme mi yaptınız? Şimdi olay şu. Demek ki bu olay.

0: bu ben teatral diyorum. Az bana hala kızıyorlar gerçi. Yine kızacaklar. Bir o abi öyle demem. Bak gerçek bir şey oluşuyor ortada. Doğru ama herkes bu kazan kazan kazan oyunu olduğu zaman bu hale geliyor. Kazan kazan kazan. İran kazan, ABD kazan, İsrail kazan. Hep beraber kazan. Biriniz kaybetmesin. Yoksa oyunu bozarım diyor İran. Sen ben kazanacağım. Tamam diyor sana böyle kazan. Hala herkes şunu bilmiyor. İran'da da durum ne? İç siyasette kim güçlü? Aman Allah'ım ne analizler. Belki doğrudur bilmiyorum. Bak aşağılamıyorum. Haddimi de aşmayayım. Ama İran'da 3 tane başlı devlet var artık. Allah Allah. Birisi bir bizi savunuyor. Öteki derin İran devleti. Öteki Cumhuriyet muhafızları. Bir de milli ordu. Nereden biliyorsun bilmiyorum. Ya bizim de bir kaynaklarımız var ama şimdi bütün dünya bunu konuşuyor. Hala içerideki İran dengelerinin nereye evrildiğini kimse bilmiyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ben bunu söyleyince abartıyor diyorlar ama acaba çünkü gördük yani Tahran'ın göbeğinde hani sıkı bir rejim olan bir ülkede en büyük şey nedir biliyor musun? Çok ağır güvenliktir. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Rusya'da olduğu gibi.
1: Doğru.
0: Onun tam kalbinin olduğu yerde katıda kurşunla ateş edecek veya da bomba atacak adamı içeri sokmuş Mossad. Sübhanallah. Akıl kâr değil yani. Bu normal değil yani.
1: Eşyanın tabiatına
0: Yani ne der?
1: aykırı
0: İki der,
1: diyorsun
0: bir
1: yani.
0: dersin bu Mikronezya'da olur. Aykırı ol. Bak şimdi. Şimdi bana mantıklı başkanımızı getirirsen hani bir adam meğer oraya ajan sokmuşlar yıllar içerisinde. Değil. İran'ın nerede operasyon yaparsa orada bir durması gereken yerde durduruluyor. Lübnan'da da öyle. Hizbullah'ın
1: Lübnan Cumhurbaşkanı bugün Türkiye'de. Bak
0: Lübnan'ın
1: yarın
0: güneyin
1: onunla ilgili
0: tabii.
1: bize şey gelecek, konu başlığı gelecek gibi
0: Lübnan'ın
1: düşünüyorum.
0: güneyinde tırnak içerisinde on binlerce belki de 100 bine yakın Hizbullah militanının olduğu yerde en güçlü yeri, en korumalı. Dünya giremez oraya. Hizbullah'ın nerede? Hamas saha elemanlarından bir tanesi, liderden bir tanesi gidiyor ve orada
1: Evet.
0: öldürüyorlar.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor da oluyor? Maçta bunu yok. Helikopter düşüyor belli değil.
1: Cumhurbaşkanını taşıyan
0: Cumhurbaşkanı
1: helikopter.
0: helikopter fakat önce muhabirler gidiyor. Devlet yok. Şimdi hocam bu o kadar füze attı falan durdurdu. Nereye attı füzeleri? Kimi durdurdu? Nerede? Ben, o füze hangi Amerikalıları vurdu? Bana bir göster Amerikalı ya. Kaç tane İsrailli öldü? Gösterin yok. Adam gelip Mossad içeride Tahran'da nokta atışı katındaki devlet koruma evinin içindeki dibindeki yani. Ya içerideki Cumhuriyet muhafızı o ateş eden. Ya da Mossad ajanı. İyiyken. Sen burada Netanyahu'nun yanından kuş uçmuyor ya. Çok daha basit bir yerde duruyor adam yani.
1: Enteresan.
0: Çok
1: Hakikaten
0: değil mi? Yani
1: enteresan.
0: bir sürü Arap da var içeride. Bak o İran gibi değil. İran'da İrani var.
1: Peki tamam.
0: Niye? O yüzden bana şöyle bitireyim. Yani belki çok uzattım ama bu işin bölgesel bir savaş yerine küresel bir savaşa evrilmesi için daha önce denemişler de olmadı. Suudi
1: Ya
0: Arabistan
1: onu mu
0: üzerinden.
1: deniyorlar hala?
0: Suudi Arabistan üzerinden hatta dediler ki Suudilere şuradan yapalım. Biz buradan bir füze gönderelim mesela ABD. Fakat
1: Tamam.
0: oradan geliyormuş gibi olsun. Arabistan sahiline yakın bir yerden gönderip karadan denizden havaya doğru gönderelim. Sokalım içerisine. O da hayır desin ya da evet desin fark etmez. Ama İran'ı da şuna zorlayalım. Atamazsa bile biz buradan fake bir tane füze atalım. ABD üslerine saldırsınlar. Neredeki Arap ülkeleri, GCC, Körfez ülkelerinin üzerinde bulunan ABD üslerine saldırsınlar. Böylece ne yapalım? Körfez'de bir savaş çıkartalım. Daha iyi olur.
1: Şimdi
0: Çin de gelsin, Rusya da gelsin.
1: tamam. Şimdi tüm bu zeminde Türkiye yine itidalli ve sağduyulu dış politikasını sürdürüyor.
0: Dinleseler.
1: Ve dostlara da dost ülkelere de aynı sağduyuyu telkin ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Fidan. Aktif dış politikamızda. Dün biraz böyle yüzeysel geçtik meseleyi ama önemli bir hadise efendim. O petrol için dedi ya Hikmet Bey, işte petrol denklemde önemli bir parametre. İşte biz de o sağduyulu dış politikamızı alternatif enerji kaynaklarını zenginleştirmek üzerine de yoğunlaştırıyoruz. Nasıl bu? Niye bu kadar çevirdim, uzattım lafı? Petrolde denklemi değiştirecek adımlar manşeti bugün Yeni Şafak'ın manşeti. 1 milyon varili hemen verelim diyor. Kim diyor? Irak Başbakanı. Ne zaman diyor? Dün. Nerede? Ankara'da. Neden söylüyor bunu? Çünkü Türkiye

0: bölgesel gelişmeleri yakından takip eden bölgenin güvenli ülkelerinin başında gelen bir ülke olduğu için. Uzun bir cümle kullandım
1: Ya
0: ama.
1: şöyle, şimdi bak yani bu aslında çok önemli bir şey bu. Bunu da öyle bitirelim. Hani Körfez Savaşı'nda ben bir şey söyledim. Mesela hala bekliyorum ama Ceyhatçı mevzu da çok da anlaşılması gereken mevzu değil. Hani demin dediğim gibi herkesin bildiği bir mevzu. Neden İngiltere'ye fırça atıyorsun diye sordum ben şeye, Trump'a. Sarı taşlı mavi gözüm.
0: Tamam.
1: Şahsen sormadım tabii. Soruyorum. Hiç. Çok da kritik vakitte aslında ihtiyacım da yoktu ha. Yani ben çok rahat ama ben hani çok tabiri böyle yani donumda sallarım gibi gidip oraya Hürmüz'e girerim. İran'ı bitiririm. Ama bir denedim.
0: NATO'yu.
1: İngiltere'ye diyorum.
0: Tamam
1: Ben
0: canım ya.
1: denedim. Niye lan? Niye deniyorsun? Ne kadar dost olduğunuzu mu anlamak için? Kim mesaj ne? Yani bak girersen öyle mi diyeyim. Peki dedim niye? Bunlar devam ederken Türkiye itidalli davranın. İran'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Komşumuza yangın istemeyiz. Doğru mu hocam? Arabistan sen benim Orta Doğu'daki önemli dostlarımdan bir tanesisin. Doğru mu? Körfez ülkeleri Katar. Biz seninle dostuz. Yapmayın böyle şeyleri. Bırakın bu ülke, bu topraklar kendi halklarıyla, kendi dinamikleriyle barışsınlar, huzura kavuşsunlar. Yapmayın. Yani hep yukarıdan böyle bir abi tavrınla, bir mahallenin büyük abisi tavrıyla. Türkiye böyle davranıyor. Peki neden bu kadar imkan onu bunu dövüyorsun da değil mi Avrupa'ya? Ona fırça atıyor, buna fırça atıyor. Bir de 25 bin asker çekti Almanya'dan. 22 bin mi neyse. Son 10 yılda çekildi. Neden Türkiye'yi çağırmadın? Mesela Türkiye şunu yapacak Türkiye. Tamam hadi ben geleyim mi? İstiyor musun beni de orada? Tamam ben komşuyum zaten. Sınırım var. Ha şimdi neydik? Savaşa karşıyız. Ha, şimdi bir önce ben güneyden çok yakınım biliyor musun? Sen uzaktan gelmeye gerek yok. Ben buradan bir Golan'dan bir gireyim. Oradaki huzursuz ve savaşı durduralım. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Bu tabii biraz tahayyüli, imaginary bir fotoğraf çizdim. Ama işin gerçek tarafı bu. Diyecek kanka bir dakika dur buradan füze geldi bana geldi. Kilise geldi nereden? İsrail'den. Ben giderim o Golan'a. Der mi Türkiye der. Ne yapmak lazım? Dünyanın en iyi ordusuna sahipsin. Canım benim. Türkiye çok büyük. Kimse ona başa çıkamaz. Bu aptal Avrupalılar. Buna parasını yiyorum. Buna bir şey yapamıyoruz. Bu büyük abi. Buranın abisi bu. O yüzden mümkün yok. Abiye dokunmadan biz bu işi yapalım. Ben böyle okudum. Yani 550 milyon saat konuşabilirsiniz stratejiyi. Ve tabii bunu büyüklerimiz, devletler, derinleri, sığ olanları fark etmez. Konuşabilir. Ama ben vatandaş olarak böyle okuyorum. Sokamazsın. Türkiye girdiği yerden çıkmaz. Bu çok kıymetli bir cümledir. Bunu biliyorlar. Bir hafızaları var bununla ilgili. Dönüşmez. Dönüştürürsün, 100 yıl sonra yine asla geri döner. Zor hazmeder,
0: Anca işte bu.
1: Kolay kolay da bırakmaz.
0: Yine şey, aslında geri döndüğümüz günler.
1: Evet.
0: Efendim,
1: 150 seneye geri döndük öncesine.
0: Kelkük petrolleriyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Devler Ligi'nde az önce görüntülerini gördüğünüz BP ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasında imzalanan sözleşmeye ilişkin görüntüler az önce Sayın Enerji Bakanı Bayraktar'ın
1: riyasetinde vardı. İşimize bakıyoruz hocam değil mi? İşimize bakıyoruz. O
0: Kerkük çok valisi var, çok güzel bir adam. Buradan selam olsun. Mehmet Seman Ağa, Türkmen Kerkük valisi.
1: Hı hı.
0: Onu yine Sayın Bakan misafir etmiş, kabul etmiş. Bugün gazetelerde o görüşmeye ilişkin de ayrıntılar var. Yani Türkiye bir şeyler yapıyor efendim. Türkiye.
1: Başlı Kerkük valisi, petrol, Trump valisi. Bir de bakıyorum abi şey, yani vizyon meselesi. Ben elhamdülillah ne kadar rahatım ya. Hani diyor ya bakan Toto, kim bakan oldu? Bakanlar değişecek falan. Bu ülkede ben çok alnım açık. Bakan Toto'ya girmeyen tek adamımdır. Yıllar önce ben, bana kız, stüdyoda kızdılar. Dedi Ekmek olur mu? Size dedim ya ben manyak mı? Toto mu oynuyorum ben? Niye diye. Ya bu ülkede gene oraya bağlayacağım. Özür dilerim. Yani Erdoğan öyle bir şey koydu ki yani bir vizyon, bir parti, bir teşkilat oluşturdu ki yani hangisi çeksen çık bulursun abi. Yani şimdi yanlış anlama. Çok başarılı bakanlarımız oldu ama adam bir kadro oluşturdu
0: Doğru.
1: Türkiye'de.
0: Doğru.
1: Bir de onlara vizyon verdi. Otomatik gidiyor. Sistem böyle bir
0: Doğru.
1: şey. Hani diyoruz ya İngiltere'de 11 yılda bilmem kaç tane başkan başbakan 10 yılda. Değil mi? Sunak, Theresa May, Zartrud. Peki abi İngiltere batıyor, batmıyor. Niye peki? Çünkü sistem var. İşin güzel tarafı ne? Ne güzel anayasaları yok. Harika bir şey.
0: Evet.
1: Üçüncü avantajları ne?
0: Ne?
1: Krallık. Demokrasi
0: Monarşi.
1: Yok. Tabii demokrasi kelimesi yok.

0: Avantajları bu. Krallık hocam.
1: Yok. Peki.
0: Abi, özür dilerim. Gülük komik gibi geliyor ama. Komik. Aksi ispatlayın alnı karışım. Hadi gel.
1: Doğru.
0: Bir kingdom. Aha. Değil mi? Etki alanı çok büyük.
1: Tamam. İki, anayasa yok.
0: Anayasa yok.
1: Evet. Üç, sistem var.
0: Sistem var. Şimdi bunlara göre de şu.
1: Trafikte sağdan.
0: Şimdi trafikte sağdan. Bir de şey. Yani bir de kendi ölçüleri var adamların. Adam diyor inç diyor. Bilmem fit diyor. Bilmem ne diyor. O kuralları koymuş. Sen Türkiye'ye sorsan desen Osmanlı'da okka var. He. Ayak var. Kadem vardı.
1: Endaze var.
0: Ay batılılaşarak çağdaş olduk. Adamlar kaç yüzyıllık şey değiştirmiyor. Ya İngiltere standartını. Adamsa lokma takımı satıyor. Amerikalı. Hı hı. Arabayı satıyor. Aldın arabayı değil mi? Amerikan tamam. Tarzı. Lokma takımı metrik olmadığı için onun inçini alacaksın abi.
1: Doğru.
0: Adam bir de onu satıyor sana. Güçlü olan kuralı koyar. Japonya'daki olduğu gibi. Çok kötü bir Arapça dilimiz vardı. Elif diyorduk. Bilmem ne olmadı. Batı'ya entegre olduk. Nerede oldu? Adam 800 kelimeyle cümleyle konuşuyor. Köprü yapıyor. Dağ yapıyor. Japon. Harf devrimi ne? Şimdi o yüzden bunları takılmamak lazım. Cumhurbaşkanı böyle olmalı. Bunların sonu mezarlık ve alkol. Bunlar sonu bunlar. Bu işlerin tamam. Böyle gidiyor yani.
1: Peki.
0: Çağdaş, ilerici, dünya hakim olan, ufuklara bakan, önüne bakmayan, ufuklara bakan, ağacın yaprağındaki damarı incelemeyen, ormanı inceleyen bir Türkiye'yiz biz.
1: Artık harikasın. Hızlı geçiyorum. Hadi. Kazanan 86 milyon olacak. Akşam evet. Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasından okurlarıyla buluşturduğu haber. Sayın Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye çok önemli konu başlıklarından biriydi. Türkiye ekonomisi yıllık 50 milyar doları aşan terör maliyetinden kurtulacak ve yeni hikayeler yazacaktır diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu noktada önümüzdeki günlerde yasal düzenleme meclise sunulacak diyor.
0: Hazır böyle de CHP biraz daha başı beladayken bir an önce toparlamak lazım bunları.
1: Bugün bence CHP'nin yayın... CHP diyorum ama yani CHP. Bu dil alışkanlığı. Yeni bu dil alışkanlığı. Bu alışacak. Yeni CHP ile
0: CHP'nin hocam, laciverti
1: yayın, yani. Yayın organları mesela birbirinden farklı iki haberle çıkmış. Bir Nefes diye bir onların yayın organı var biliyorsun.
0: Öteki pembe o.
1: Terörsüz Türkiye'ye olan inancı Özgür Özel'in ağzından dile getirmişler. Bir de Sözcü diye bir yayın organları var biliyorsun. Sözcü de Yılmaz şey düzeltiyorum. Saygı Öztürk'te konuşan emekli bir komutan içim el vermiyor, kabul edemiyorum, hazmedemiyorum falan filan gibi bir şeyler söylemiş. Neyse geç hadi şimdi gündem etmeyelim.
0: Bence asıl şeye girelim abi.
1: Küçük enişteye gel.
0: Küçük enişte hangisi? Hangi bir bak küçük
1: Gelecek enişte var. Partisi kapanıyor.
0: Biliyorum küçük enişte var ama Ankara Erdal var. Behzat Ç var. Çerç ne o ismi bu da var. Kim bu kadın ismi?
1: Sinem Dede
0: Taş. Dede Taş var.
1: Çikolata kutusu yani var. Ya, çikolata
0: bunu,
1: kutusu.
0: Bunu niye özellikle?
1: Bak her geçen gün yeni çikolata. Bir ha? Yeni bir şimdi ifademi hoş görün. Ama hani başka bir ifade bulamadığım için tabii affınıza olarak. Sığınarak söylüyorum. Her gün yeni bir yaratıcılık görüyoruz bu tabii. Şeyde, yöntemde. Ya, bu sefer çikolata kutusu. İşte
0: aklıma dün konuşuyorduk ya buradan çıktıktan sonra. Oğlum araya böyle anekdotları koyacaksın ki daha keyifli devam edelim. Yoksa boğuluruz yani. Şuradan geçti dedim yani dedim, ya dedim vay ne günlerdi eski günler diye. Şimdi içeride oturuyoruz. Sen dışarıdan... Yine içeride bir sürü belalarla tehlikelerle uğraşıyorsun. Toplantıdan çıkmışsın. Kapıdan gelen bir Ömer Özkök profil dedim. Ay ben izlenmedim ama problem değil. Kızmasın. Bozulmasın lazım. Şöyle içeriden böyle bir şey böyle bir mahalle kabadayısı gibi bir yürüyüş tak tak tak geliyor. Ben oturuyorum. Çayımı kahvemi içiyorum. Program çıkışı bir sürü küfürler gidip gelirken. Onlar şöyle bir geliyor. Nerede anlıyorum senin geldiğini? Bir cümle var kapıdan. Selamun aleyküm. Vay arkadaş.
1: Yine hayret edeceğiniz bir durumla yani, karşı karşıya. O da karşı bir de
0: sirayet yani. Ediyor. Bayağı, her gün bayağı arkadaş diyorsa 10 yıl boyunca. Sen de bayağı arkadaş. Bir dakikasından ikinci cümle bayağı arkadaş. Rabbim verdikçe veriyor. O lafı da senden öğrendim ben.
1: Evet.
0: Abi Rabbim verdikçe veriyor. Bir haber geliyor. İşleyebileceğimiz bir haber.
1: Evet.
0: Yani bizim için olumlu bir haberse ülke için olumlu bir haberdir. O merak etmesin milletimiz. Rabbim verdikçe veriyor. Ömer Özkök repliğidir.
1: Evet,
0: Behzat Ç'nin ne küfür mü ediyordu? Behzat Ç falan. Biz öyle diyoruz. Bu akıma ya abi şöyle. Bela mı veriyor, iyi mi veriyor bilmiyorum. Ama CHP'de hakikaten dediği çok doğru. Her gün, her sabah ürkerek radyoyu açarsın ya da şey bakarsın. Eti Beskut. Hani var ya köpeklere görev vermişti hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum.
0: Yok köpekleri, sokak köpeklerine
1: abi,
0: görev
1: vermişti. Abi adamın bir kabahati yok ya. projeniz ne dediler? Hiçbir projem yok dedi adam. Seçildi yani.
0: Seçildi. Ve bir yani de yeni partiye çağırdılar. Hayır gitmem dedi.
1: Gitmem dedi.
0: Ondan sonra hani şey vardı, ne oldu bu arada yeni partiye kaçan bu dolandırıcılar.
1: O zaman dur sırayla gidelim. Dur şimdi şeyden, gelecek bu partisi Dedetaş, kapanıyor.
0: Dedetaş, hayırdır? Çikolata kutusunda.
1: Ben bir işaretimle mı? Anadolu ayağa kalkar falandı.
0: Kim o?
1: Davutoğlu. Öyle diyordu ya. Ben Konya'dan yok, bir ses verirsem bütün Anadolu çıkar, ayağa kalkar.
0: Kriz çıkar demişler.
1: O kriz başka. Bir de şeydeki potansiyeli için, seçmen nezdindeki potansiyeli için ben Konya'dan bir ses verirsem Anadolu ayağa kalkar demişti. Kalktı Sayın zaten. Davutoğlu dükkanı kapatıyor. Ne yapacağız? Dört vekil vardı, onlar da bağımsız kalacaklarmış. Vekil vardı diyorum. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani şöyle şöyle şöyle seçimden önce dağıttığı.
0: Hocam bazı şeyler vardı insanın böyle acıyız. Mesela bazen çok ağır suç işlemiş insanı hapishaneye giderken bakarsın arkasından böyle. Bende vardı o yufkereklik. Bir tarafın şeydi, çok yumuşaktır çünkü. Ben için giderdim. Lan bunu yapmaya değdi mi şimdi? Adam gideceksin. Kaç yıl ceza yedin. Çocuk dışarıda, büyüdüğünü göremeyeceksin. Eşini göremeyeceksin falan. Bir sürü kişi yaktın. Yani adi suçlardan bahsedeyim. Yani çok ağır kültür olunca demem. Yani.
1: Tamam.
0: Tecavüzcü. Hayatımda da gebertir.
1: Teröriste demezsin. Demem. Tecavüzcü demezsin. Ama meter ol. Bir, aşağılık herif
0: yani
1: dersin.
0: Laf da yanlış. Kader kurban diye bir şey yoktur ama yani oldu bir şey oldu.
1: Neyse tamam peki. Anlaşıldı ya. Ama, yani amaç hasıl oldu.
0: Siyaseten, evet. Siyaseten acımayacağım tiplerdir bunlar. Bu attığın keleğin telafisi yok. Altı masanın tek bacağı mı gitti? Ne yapacaktınız lan siz? Bak bana ben. Abi işte bir önerini işte Meral Akşener emekli şimdi vakıf kuruyormuş bilmem ne. Ne yaptığınızın eğer başarılı olsaydınız Türkiye'nin nereye olacağını hiç düşündünüz mü? Benim çocuğumu düşündün mü? He? Alt taraftan kime ait, nereye ait olduğunu bilmediğim partiye Kemal Kılıçdaroğlu namus bilmem ne diye. Namus kelimesi varsa zaten sıkıntılı. CHP ve namusumu üzerine diyorsa o bir iki o iş olmayacak. Ondan sonra daymış alttan, sen burada alttan bu ülkenin istihbarat teşkilatının başını vermişsin. Kime bilmiyorum abi. Ve bunu yarı yolda yapmışsın.
1: Evet.
0: Altılı masadan da saklamışsın.
1: Evet.
0: Bu adamın diğer taraftan da dünyadaki
1: Zafer Partisi'nden bahsediyor
0: dünyadaki
1: efendim.
0: Tüm diğer istihbarat örgütlerine ne verdiğini bilmiyorum bu adamın.
1: Kılıçdaroğlu'yla Ümit Özdağ'ın birbirlerinin namuslarına emanet ettikleri gizli protokolden evet. bahsediyor. Şimdi hemen öğrenmiştik.
0: Bunu buna veren adam içeride, dışarıda kime ne vermiştir? Hamburgerin içerisindeki soslar nedir? Hardal mıdır, mayonez midir? Bilmiyorum.
1: Ya.
0: Şimdi bunun bir ya. Tane bacaklarından bir tane sen misin? Sensin. Abi affedemem seni. Çok ağır konuşuyorum ama. Evet, ama çünkü eğer bunlar bir nebze başarılı olsalardı, aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi. Ya Türkiye ne hale gelir? Ya yine ülke kendi rotasını bulur. Ama öyle bir darbe yerdi ki bu ülke. Öyle bir bedel öderdi ki 50 sene geri başlar sıfırdan abi. Benim o 15 Temmuz'da yaşadığım gibi aracın içindeyim, haberini aldım. İnandıramadılar beni birkaç dakika boyunca. Aldıktan sonra haberini saat 11'den sonraki vakitte ilk üzüldüğüm şey oydu biliyor musun? Bunu samimi itiraf ettim bunu. Her tarafta itiraf ediyorum. Ya ne hissettin? Hiç kimse aklıma gelmedi. Kimse kızmasın. Sevdiklerim, dostlarım, çocuklarım arabanın içinde beraber bir barbekü hepsine. Dedim onca çaba boşa gitti. Ülke için düşün. Onca çaba boşa gitti ya. Ya ne diyorsun sen? Ya onca çaba boşa gitti. Tüm dünya rezil olduk gene ya. Yine baştan başlayacağız. Ülke var çünkü karşımda abicim. O ülkeyi yoksa elinde de, kadın dediği gibi. Enflasyon nasıl teyze kötü girdi değil mi falan. Namus var mı? Ha? Toprak var mı? Ahlak var mı? Para olsa ne olur olmasa olur oğlum. Çok güzel cevap verdi. Toprak var mı? Ülke o zaman çocuk olsa ne olacak? Efendim evin olsa ne olacak değil mi? Enflasyon olsa ne olacak?
1: Doğru
0: şimdi
1: doğru.
0: Bu, yani o yüzden.
1: Evet yani değdi mi?
0: Ha değdi mi? Ha.
1: Yani Ahmet Bey.
0: Aynı şey diğerlerin içinde geçerli. Ben sana söyleyeyim. Yalnız değil o. Yalnız değil o.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın.
0: Babacanlar var bilmem neler var.
1: Gerçekten ilmek ilmek aldığı hayatına bunca yıldır siyasi hayatta hayatına dokunup yani amiyane tabir olacak ama bir yerlere getirdiği onlarca yüzlerce olur, sayısını ya. Bilmediğimiz insan var. Sizi de öyle kritik bir noktada, öyle kritik bir yerde görevlendirdi ki Sayın Cumhurbaşkanı. Ama yaşananlar o görevlendirilen noktadaki...
0: Sadece o da bir de çok iş var.
1: Partiye emanet etti efendim. Başbakan yaptı sizi, başbakan. Ben kendim oldum demeyin. Sizi Sayın Cumhurbaşkanı başbakan yaptı.
0: Neyse.
1: Hasıl kelam.
0: Bu benim vatandaş görüşü budur hocam. Peki. Siyaset ne yapar bilemem
1: bundan
0: ama sonraki, sadece yalnız değil ama.
1: Bundan sonraki yalnız hayatında sağlık ve esenlik temenni edelim.
0: Abdullah Güller de var, daha Bebecanlar var, daha neler var. Bunlar yalnız değiller bunlar.
1: Türk siyasi tarihinde

0: herkes icraatları oranında anılacak. Herhalde kitaplar, tarih kitapları, siyaset tarihi kitapları bugünleri yazdığında hep birlikte göreceğiz. Ömrümüz yeterse.
1: Evet. Hadi hocam bir şeye gelelim.
0: Şu abdeste gelelim mi?
1: Abdeste gelelim abi. Abdeste gelelim. Hemen göre bakalım.
0: Yeni
1: abdest.
0: Partinin genel başkanı Özgür abdest Özel.
1: Haber abdest. Bu haber mi ya? Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti bir abdest Müslüman aldı. Ülke bir siyasi şimdi, abdest alırken görüntülendi.
0: Şimdi önce bir görüntüyü ver Kubilay. Nasıl bize dörtlü şey kelebek hazırlamanı rica edeceğim Kubilay. Evet, maşallah. Kelebeklerden birinde Sayın Özel abdest alırken partiden bir açıklama yapıldı. Biz çekmedik, biz yaymadık. Temmuz ayı başında, yani bundan bir 20-25 gün kadar önce Kastamonu ziyareti esnasında bir vatandaşın çektiği ve yayınladığı görüntü yeniden gündeme geldi. Hay aksi.
1: Tamam. Olur problem değil. Olabilir hocam, ben bir şey...
0: Hocam, niyet önemli diyorsun yani.
1: Ya hocam şey de öyleydi, hatırlar mısın? Yanlışlıkla çorba içiyordu şey. O zaman telefon şeyler bantlanmıyor tabii.
0: Yeni ya.
1: Tabii sistem hazırlandı.
0: Tamam.
1: Para nereden akacak? Kim kime nasıl alttan tamam. Borçlar, tamam. Etikap, rüşvet, tamam mı? Yapılacak bunlar. O anda çorba içiyor. Ya başkanım çorba. Çorba, biz de çorba içiyoruz. Ne yapalım şu an? 1,5 milyar dolar verdiler, vermedim ama çorba içiyorum.
0: Evet, çorba. Makamında çorba videosu
1: haberi
0: vardı.
1: Yok. Şurada bir tane ya, kadın var. Karşıdan karşıya içeriyor.
0: Ya Ekrem İmamoğlu'nun makamdaki dur. Çorba videosu. Hocam, hakikaten ya.
1: Bir de arkadan bir tane kadın geliyordu karşıya. Teyze ne haber? Biz cevap ediyoruz. Ha, bana böyle. Şey değil yani bu. Balbay'ın neşesi değil.
0: Değil değil. Pazarda ha, tabii. Böyle kadın spontan karşılaşılıyor.
1: Kadın nasıl güzel konuşuyor bir teyze. Tabii.
0: Üzerinde bir mikrofon var. Spontan karşılaşılan.
1: Spontan karşılan geliyor. Böyle hafif böyle kilolu bir Anadolu ablamız, teyzemiz. Böyle şirin şirin. Böyle de kapalıyız.
0: Tamam.
1: Böyle hem de. Hani esen ninelerimiz kapalı. Böyle türban değil. Değil. Böyle kapalı. Tamam. Ondan sonra geliyor. Şu alo, duyuyor mu sesimi, duyuyorsunuz değil mi? Şunu gibi. Burada mikrofon var yalnız. Teyze hadi ben.
0: Teyze de değil mi?
1: Ya, bu ahlaksız görüntüler çok çekildi. Ahlaksız derken görüntünün ahlaksız değil. Ya yani oyun oynuyorsunuz ahlaksızca. Şimdi teyzeyi de alet ediyorsunuz. Şimdi buradaki mesele o. Hayatım hiç umurumda değil hayatım canım, tanımıyorum. Hani diyor kim diyor da bir tane tanımıyorum. Kim çekmiş bunu?
0: Vatandaşlardan evet. Biri.
1: Niye bugün yayınlandı?
0: Tesadüf.
1: Kastamonu'dan.
0: Evet.
1: Yakınlarda bir türbe ziyareti olmuş muydu? Parti açıldı. Ne eksik hocam burada?
0: Kubi bir bekle Bağdaş, ben pas attınca girin o dörtlüyü.
1: Bağdaş kurmuş bir CHP veyahut da yeni parti. Yani bir çağdaş altı okulu, değil mi? Altı okulu bir adamın abdest alması lazım. Bir mizansen gerekiyor. Yemin etse çarpılmaz. Doğru olabilir.
0: Niye önemli?
1: Şimdi ama ortaya çıkması gerekiyordu.
0: Şimdi bak.
1: Bak aylar boyunca biz görmedik. O vatandaş da oturdu. Dedi, tamam. Ne zaman Kastamonu muydu?
0: Kastamonu
1: oturdu. Dedi ki içinden gel dedi. Tamam dedim. Tamam yedik, problem değil. Problem o değil zaten hocam. Problem biraz önce dediğim şeye gelip işte Cumhuriyet Halk Parti, eski Cumhuriyet Halk Parti yeni okulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına dışarıda şadırvanda abdest aldıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
0: Bu.
1: Doğru mu hocam?
0: Tamam.
1: Helal sana mı? Helal sana.
0: Bunu tamam.
1: Böyle hem de böyle iltica geliyor.
0: Tamam.
1: Elden gidiyor.
0: Orta çağ zihniyeti.
1: Tabii orta çağ zihniyeti bu.
0: Şimdi
1: hocam.
0: Bu görüntü dün önümüze geldiğinde arkadaşlardan bir dizinin bir kesitini almalarını istemiştim. Biz bu hazırlığı dün yaptık yani. Bugün programda öyle o mi? Diziden bir şey yaparız diye. Dizi Behzat Ç. Behzat Ç'den bir sahne. Bak tesadüfe sabahta Behzat Ç karakteriyle bilinen Etimesgut Belediye Başkanı.
1: Yazık oldu Behzat Ç'ye.
0: Gözaltına alındı. Ama biz bu şeyimizden, hazırlığımızdan vazgeçmedik. Özgür Özel'i abdest alırken görünce aklımıza şu o dizinin şu kısmı geldi. Bir hemen 20 saniye bir izleyebilir miyiz? Buyurunuz.
2: Yalnız abi konuşursan abdest konusunda gel. Seninki de bozuldu. Sen de konuşuyorsun. At kafası. Ben mi saçmalama ***yim ya? Konuşunca abdest mi bozulurmuş? Seninki bozuldu ama sen baştan başla. Niye küfür ediyorsun? Aa benimkini de bozuldu. Baştan abi baştan. Abi ne yapıyoruz biz burada ya?
3: Oğlum ne yapıyoruz işte? Her yerin kendine göre bir adabı var. Hocayı görene kadar şükür namazı kılın deseler de kılın.
2: Aha.
3: Ben başlamadım daha da.
2: Allah kabul etsin. Diyecek bir şey yok.
4: Evet.
2: Bak babuş, Allah kabul etsin.
3: Ve elimi nasıl yıkayacağım lan şimdi? istemese de

0: Allah kabul eder abi.
1: Niyet önemli abi.
2: Niyet önemli.
1: Koldan sonra neydi ya?
3: Değil, öyle, tamam. Öyle aklımıza geldi. Peki.
4: Aklımıza geldi. Hocam, öyle şimdi... Niyet önemli diye bunları verelim, hoşluk olsun dedik. Buyurun.
3: Şimdi biz burada bir maden gördük, dalalım arkadaş muhabbeti yok. Şunu söyleyeyim tamam. Baştan sayın izleyicilerimize ve dinleyicilerimize net bir şekilde ifade ediyorum ki dünden beri tüm televizyonun haber kanalları, majör değil haber kanalları bu mevzuyu gösterdiler. Ben baktım ucundan. Neden? Yani neden diğer isim vermeyeyim ama neyse tamamı. Orman yangınları, dış politika, cart bir tane bir baktım bir yerlerde birisi abdest alıyor dedim, bunlar da almışlar. Ve tartışıyorlar her zamanki gibi ama. Bak güzel tarafı ne biliyor musun? Şu abdesti tartışanlar, güvenlik uzmanı, emekli asker, gazeteci, doktor, tamam mı? Profesör, sağlıkçı. Hocam söyle, ya Oytiler başı da gördüm ben, helal olsun hoca. Çok güzel bir manzara diyor. Böyle konuşuyor. Çok güzel. Aslında bak burada neronlar burada patlamış. Çıkıyor böyle. Bayılıyorum çocuğa. Ama bilmediği bir şey var. Buradan söyleyeyim. Beni ara. Anlatayım sana. O yanlış bildiği. Tamam. Şey. Ben onu da düzelteyim bu arada. Bak profesörü de düzelteyim. Bu kanalım devam edecek. Ve fakat. Neden peki hocam? Neden? Ben sen Erdoğan'ı, Recep Tayyip Erdoğan'ı böyle hapsalıkken gördün mü hocam için? Belediye başkanı kendi. Ya belki bir yerde ayaklarını yıkarken gitmiş olabilir. Bir işte bir ufaktan bir şey. Ya da olay olmuş mudur? Olmamıştır. Peki bir şey soracağım bu ultra layık abilere, ablalara bir şey soracağım. Bak çok doğru bir soru soracağım. Yoksa 5 milyon saat konuşursun gene sonuca bağlayamazsın. Bir. Bundan 20 sene önce Recep Tayyip Erdoğan başbakanken bir şeyde şadırvanda abdest alırken görüntülenirse ne olurdu? Soru. Abi kısaca cevapları bekliyorum sen. Ne olurdu?
4: İrtica geliyor.
3: Gitti. Like ne olurdu hocam? Gidiyor. Sözcü, cumhuriyet. Balo yapmak yerine şadırvanda elini kodunu sıvamış. Oo. Bilmem ne. De, olur muydu? Olurdu.
4: Genelkurmay'ın ışıkları peki, sabaha kadar yanardı.
3: Sakarya'daki halk pazarında millet pazarda gezerken susarsa veya tuvalete ihtiyacı olursa diye bir otobüsü, eski otobüsü seyyah tuvalet haline getirdikten sonra yanına bir de belki de abdest alan da olur diye bir musluk koyduğu için küçük yerde bunun kapatma davasına giren Türkiye kaç yılındaydı hocam? 2007 mi?
4: İşte o Abdurrahman Yalçın Kaya 2007. Adındaki kişi
3: 2006, evet, 2007. 2007. O civarda.
4: Bak, o iddianameyi hazırlamıştı. Bak.
3: Pazarda abdeste yönelik bir belediye işlemi bravo gördüğü için alçaklığın, şerefsizliğin dibi lan. İnsanlık değil bu. Ama evet, ne aldığını yapılıyordu? İzmir Marşı. İzmir Marşı var hocam. Konuşamazsın. Nas belli. Şimdi bak bunun için kanıta kanıta anlatıyorum biliyor musun? Mevzu olmamalı. Bir Müslüman abdest olarak görüntülendi. Ney? Lan Budist demedim, Müslüman dedim. Ya bir Budist yaptı geldi. İneğe o idrarlarını atarken bir anda Allahu Ekber. Vay haşa. O böyle bir şey yok. Normal. Bir Müslüman.
4: Şimdi.
3: Türbeye giden bir Müslüman. Tamam. Değil mi? Bak buraya bir gitti. Camiden çıktı. Cuma yıkıldı. Bir de yeni partiyi mübarek Cuma günü açtı.
4: Tamam.
3: Dualar eşliğinde açtılar.
4: Tamam.
3: Bir kurban eksikti ama tamam, türbede yaptı. Rakı cebinde duruyordu içinde. Ama yaptı duasını ve abdest alırken yakalandı. Adam Cuma'ya gidiyor. Gerçi Barış arkadaş diyor ki arkadaş ben 3 yıl beraber çalıştım.
4: Hiç görmedim diyor.
3: Hiç camiye gitti görmedim
4: yine
3: diyor.
4: Yine dörtlü kelebekte bir şimdi, cevabı Cumhurbaşkanı versin. Şimdi onu hocam, da hazırlayın.
3: Bir bak bir Erdoğan bunu yapsa çok fazla yadırgamaz. Sadece bununla eski Türkiye olsaydı. Tamam. Der ki derlerdik eski Türkiye'de irtica geldi. Şuna bak bizim Cumhurbaşkanı'na tamam, bak. Adam bir yerlerde bir sürünüyor bilmem abdest alıyor. Ay iğrenç bir çağdaş Türkiye'de bunlar iğrençsiniz Müslümanlar. Abartmıyorum. Böyle derdiniz. Şerefinizle konuşun şimdi. Şerefinizi tamam, ortaya koyun.
4: Tamam.
3: Böyle iğrençsiniz. Siz hala iğrençsiniz.
4: Hala öyle.
3: Okullarda evet, mescid açılacakmış. Namaz kılacak hocalar var. Hala iğrenç de tutamıyorken o kadar yapabiliyor. Evet. Çünkü maçası yemiyor. Evet. Ama biz bunu niye garipsiyoruz? Ben ilk söylediğim cümle arkasındayım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani İslam karşıtı olan bir partinin, Müslüman karşıtı olan bir partinin kopmuş, onu daha da iyi hale getirmiş, daha da sıkılaştırmış, kompakt hale getirmiş, büyütmüş, mermi haline getirmiş yeni partinin bu daha da dinsiz olması lazım normalde. Alkolik olması lazım ki lider biraz alkolü seviyor. Bu partinin lideri abdest alıyor.
4: O zaman
3: bak guslü var mı bilmiyorum.
4: O zaman
3: ağır konuşuyorum bak. Abdest alıyor. Bunu konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz ya? Niye kanka? Ama Oytun Hoca'ya söyleyeyim. Konuşulur. Çünkü adamın yaptığı şey

0: Orta Çağ ziyneti dediği Kur'an-ı Kerim'e o abdesti var ya, abdest alıyor ya.
1: Evet.
0: Onun o ritüelin onlara göre
1: Tamam.
0: aslında temel dayanağı olan Kur'an-ı Kerim Azim Şan'ın gereğini yerine getiriyor orada. E sen buna Orta Çağ ziyneti diyorsun arkadaş.
1: Bu ne periz, bu ne lanet turşusu?
0: Orta Çağ.
1: Verin bakalım. Sayın
0: Mağara
1: Cumhurbaşkanı
0: insanı
1: versin cevabı. Verin bakalım.
2: Yapmıyoruz. İmkanların kaynaklarını, bakın çok ayıp oluyor. Değerli arkadaşlar, biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız.
1: Bravo.
2: Farkınız bu.
0: Tüccar işte bu. Bak tüccar.
1: Evet.
2: Hiçbir zaman.
1: Evet. Biz dini yaşarız.
0: Buna kalan
1: ticaretini siz yaparsınız.
0: Ya adam gitti, ben cumaya gidiyorum diye gitti. Açılıştan önce bütün bu özgür, başkan yaşasın diye bağıran tamam dışarıda cuma geldi ya, gusül yok, abdest yok. Dışarıda kaldı binlercesi. Bak bir daha söylüyorum. Dışarıda kaldı. Neden? Çünkü işleri yok camiyle.
1: Anlaşım.
0: Ama bir gün bak, bundan daha kötü bir şey var mı? Selam olsun cana kaptancı
1: olmuş.
0: Yok, benim işlemeyeyim de bir gördüm. Şimdi bir daha gördüm burada da. Bir şey yanlış yapıyor. Onu da düzeltelim değil mi? Hani insan bir danışmanlık alır.
1: Tamam.
0: Bak. Birincisi sıralamada yanlış olarak kulaklarını.
1: Tamam. Önce baş.
0: Şimdi. Arkasından başa gitti.
1: Evet. Önce baş. Sonra kulak.
0: İki. Kulaklar. Bir hata daha var. Bak bir daha
1: nedir
0: bakalım.
1: Abi?
0: Hocam öğreteyim ben. Oynat Uğur'cu. Oynat. Gel ara. Tamam. Dur orada Uğur'cu. Bak bu ne? Oynat Uğur. Sağ elle ayak orada yıkanmaz. Doğru olan sünnet. Bak Uğur'cum durdurdu. Bravo. Bak bir daha oynatalım hocam.
1: Oynat Kubilay.
0: Oynat. Kubilay abi. Kubilay abi. Niye?
1: Bak.
0: Sağ elle hilalliyor ayak parmak. Öğretmişler ama
1: olmaz.
0: Sağ el değil.
1: Sol el.
0: Adab-ı uygun, sünnete uygun olan. Olmaz. Abdest olmaz demiyorum.
1: Tamam.
0: Sol elle ayak yıkadır.
1: Tamam. Daha usule
0: bir de,
1: uygun.
0: Bir de en son yıkadıktan sonra ayakları kurulamaya direkt.
1: Daha usule uygun. Gelin hemen.
0: Öğrenin böyle şeyleri.
1: İki konu başlığım kaldı. Mutlaka değinmem lazım. İki konu başlığı. Bir. Nedir? Üsküdar'da kriptolu rüşvet ağı, Akşam Gazetesi'nin
0: çikolata
1: bugünkü manşeti. Çikolata kutusu.
0: Onu anlatmadan bu. Çikolata ile
1: abi geldi. Rüşvetin. Bak ben sana anlatayım.
0: Abi anlat böyle.
1: Başkanın danışmanına 3000 doları makamında çikolata kutusunda, 560 bin doları da bir okulun yakınında çantada verdim diyor. Kim söylüyor bunu? Etkin pişmanlıktan faydalanan bir müteahhit söylüyor.
0: Hocam bu ne ya?
1: Baklava çikolata kutusu. Daha baklava önce, kutusu.
0: Çikolata kutusu.
1: Pasta kutusu.
0: Pasta kutusu. Ha doğru. Baklava,
1: battaniye, nin içi.
0: Bir dakika dur, pasta.
1: Pasta.
0: Çikolata kutusu.
1: Çikolata.
0: Bir de baklava kutusu var.
1: Baklava kutusu, manavgat.
0: Hocam, tatlı yiyelim, tatlı götürelim.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Tazı.
1: Fakat şöyle bir şey var. Yani şunu da bir
0: tatlı yiyelim,
1: hatırlatalım.
0: Tatlı götürelim.
1: Efendim bugün pasta. Sabah da... Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Yine benzer suçlamalarla gözaltına alındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığından haberi olmayan Sözcü gazetesi, ki olamaz, bu dün basılmış bir gazete, yine her zaman yaptığı her algıyı konuşur. Yapmaya devam etmiş. Yeni partiye geçişleri engellemek için ilk operasyon Üsküdar'a yapıldı diyor efendim haberde. Yani yeni partiye geçmeye karar veren belediye başkanları iktidar tarafından, hani Sertaç Eş adında bir cumhuriyet yazarı vardı ya, iktidar 15 milletvekiline baskı yaptı geçmesinler diye falan diye bir köşe yazmıştı. Şimdi de belediye başkanlarına baskı yaptığına ilişkin iddialar ve tezviratlar ortada. Biz baştan mesafemizi alalım. Böyle şeylerin yalan olduğunu şuradan anlıyoruz. Bu sabah operasyon yapılan Etimesgut Belediye Başkanı yeni partiye falan geçmeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete devam edeceğini ikrar etmiş, açıklamış bir isim. Dolayısıyla bugün ona operasyon yapılmış olması, Sözcü'nün yeni partiye geçişler engellenmeye çalışılıyor yargı eliyle tezini, zaten saçma bir tez de, tamamıyla çürüten bir hamle. Bunu da not düşmek adına burada
0: evet,
1: söyleyelim.
0: Çok güzel söyledi. Yani zaten hocam her şey kabak gibi ortada. Ben böyle çırpındıkça mutlu görüyorum. Demin dediğimin arkasındayım. Bak burada gördüğüm yine gözüme geldi. Şu şeye bakın ya. İntihar etsin. Şu tamam. Şeye bakın ya. Yani Allah bu CHP birbirlerini silkelemeye devam etsinler hocam. Silkelenmek güzel bir şey. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Hani silkelemek falan dedi ya.
1: Hadi gel.
0: Çok iyi bir şey yapıyor. Bu devam etsin. Bak tamam. Burada bir tane gelmiş. Bunların başlarından bir tanesi Sağ Göğüslük. Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasında atfen söylüyorum. 86 milyon huzuru için.
1: Evet.
0: Öyle bir süreçteyiz ki kritik yerde. Orada diyor ki, burada diyor PKK şey kazanmış gibi hissediyor falan bir yorum yapıyor burada. Yani olayı orada bu barış sürecinde bir kent durmak için,
1: az
0: orayı bombalamak için.
1: Az önce bahsettiğim mesele oydu. Yani Nefes Gazetesi, Nefes Gazetesi evet. Özgür Özel'in ağzından terörsüz Türkiye.

0: söylemi yaparken Sözcü gazetesi Saygı Öztürk'ün röportajında yenilmiş hissediyor olmak çok psikolojimizi bozuyor. İşte terör örgütünün galip gibi davranıyor olması tam çok zamanı rahatsız iyi, edici.
1: Ya İnanamadım işte.
0: Ya. Ya boş ver ya.
1: Ya tamam, sen kanunu çıkart bir hazırlanıyorsun diyor.
0: Biz şu programı kapatalım da sonra devam edelim. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın belki de bir sürprizle. Bu kadarını söyleyeyim şimdi. Yarın bir sürprizle karşınızda oluncaya
1: hocam,
0: dek.
1: Hocam çok kim sorarlar.
0: Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Kuik Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontra atağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
3: Gelecek, seninle gelecek.
4: İstanbul Medipol Üniversitesi.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Şimdi hiç vakit kaybetmeden başkent Ankara'ya uzanacağız. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Peki öne çıkan başlıklar neler? Son dakika notlarını 24 editörü Hande İpekgil'den alacağız. Hande, neler var elindeki notlarda?
1: Deniz Zeybek, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu perşembe yine önemli konularla birlikte gerçekleşti. MKE'nin Gazi Fişek Fabrikası'ndayız. Öncelikle bunu da söyleyelim. Tabii gündemde önemli başlıklar var dedik. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyaretiydi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmelerle ve bu görüşmelere mütakiben de imzalanan anlaşmalar bölgesel istikrar ve güvenlik açısından oldu. Çokça önem taşımaktadır ifadeleri kullanıldı. Tabii bu anlaşmaların iki ülke arasındaki güvenlik ve bölgesel istikrara önemli katkılar sunacağı bir kez daha vurgulandı. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından bir tanesi olduğu özellikle yine belirtildi. Terörle mücadelede ve aynı zamanda savunma sanayi alanlarındaki koordinasyonunda kararlılıkla sürdüğü ifade edildi. Tabii terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin son rakamlar da paylaşıldı. Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi devam ederken elbette sahada PKK'nın çözülmesi de devam ediyor. Bu kapsamda son bir haftada 4 PKK'lı terörist Mehmetçi'ye teslim oldu. Aynı zamanda harekat bölgelerindeki bölgelerde de yine mayın, el yapımı patlayıcı ve mağaralarda, sığınaklarda da yine aynı şekilde temizlik çalışmalarının ve imhaların devam ettiği de özellikle belirtildi. Hudut güvenliği de devam ediyor. Mehmetçik 7-24 esasına göre vatan nöbetini de hudutlarda sürdürüyor. İşte bu kapsamda da yine hudutlarda da 1102 kişi sınırı geçemeden engellendi diyebiliriz. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin biliyorsunuz komuta kademesinin şekilleneceği 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı da önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Tabii bu toplantıda Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle birlikte ülkenin güvenliği için her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yine mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini özellikle vurguladı. Evet, bugün MKE'nin Gazi Fişek Fabrikası'nda izlemiştik. Şimdi kameraman arkadaşım Kubilay Kutler'le buradaki ürünleri sizlere göstermeye çalışacağız. MKE'nin ürünleri öncelikle havadan taşınabilir hafif çelik obüsü yani Boran'ı görüyorsunuz şu an ekranlarınızda. Cumhuriyet tarihimizin ilk yurt dışı obüs ihracatı olarak 2024 yılında Bangladeş'e, 2025 yılındaysa yine bir Avrupa ülkesi olan Kuzey Makedonya'ya, 2026 yılındaysa Arnavutluğa ihraç edilmişti. Tabii bütün burada bu ürünleri sergiliyorlar. Tabii aynı zamanda ikinci sıraya baktığımız zaman yine mayınlı arazilerde geçit açma sistemi Alpay vardı. Bu da yine önemli. Tabii Alpay'dan hemen sonra Gürhan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan fırtına obüsü MKE mühendisleri tarafından %100 elektrikli güç grubuyla yeniden tasarlandığını söyleyebiliriz. Dahan var, Dahan da elektrikli, bunu da hemen belirtelim. %100 elektrikli tahrik sistemi ve jeneratör destekli hibrit güç mimarisiyle geliştirildiğini söyleyebiliriz. Yüksek harekat kabiliyeti ve uzun süreli görev performansıyla da öne çıktığını hatırlatabiliriz. Evet, bugün biz Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında MKE'nin Gazi Fişek Fabrikası'ndaydık. Aktaracaklarımız Ankara'dan bu kadar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Hande İpekgil'den sözü alalım. Şimdi bir başka canlı bağlantımız olacak. Ne yazık ki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Pek çok ilde hatta mücadeleler devam ediyor Türkiye'de. Muğla o illerden biri. Özellikle rüzgarın şiddeti çok fazla olduğu için de elbette ki alevlerle mücadele daha da meşakkatli bir hal alıyor. 24 ekibi de o noktaya ulaştı. Elbette ki sabah saatleri itibariyle de zaten oradaki bilgileri alıyoruz. Eren Coşkun Dili ve kameraman Ali Kemal

0: Jora, Muğla'da detayları Eren'den alacağız. Eren, şu an son durum nedir Muğla'da?
1: Deniz, özellikle de Yeşilüzümlü bölgesinde ufak çaplı yangınların devam ettiğini söyleyelim. Tabii alevlerle mücadelede 28 saati geride bıraktık. Özellikle Seydikemer noktasında gece boyunca şiddetli rüzgarla birlikte şiddetini artıran yangın sabah saatlerine doğru rüzgarın da şiddetinin dinmesiyle birlikte büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Şu anda Yeşilüzümlü noktasında da bakın Ali Kemal Cora ekranlarınıza getirsin. Yaklaşık olarak 3-4 dakika öncesinde yine bir küçük çaplı bir yangının yükseldiğini görmüştük ama artık geniş alanlarda değil, daha çok küçük bölgelerde alevlerin yükseldiğini görüyoruz ve o noktaya da hızlı bir şekilde helikopterin yönlendirilmesiyle birlikte de hemen müdahale ediliyor ve alev kontrol altına alınıyor. Şimdi Ali'den rica edeyim, şöyle bir yakınlaştırabilirsek tam karşıda gösterdiği noktada ekiplerin bir yandan da aslında alevlerin yayılabileceği bölgeye doğru bir çalışma yaptıklarını görüyoruz. Bu noktada bir yol açtıklarını görüyoruz. Sol tarafı yine bir helikopteri de görüyorum Ali. Aslında hemen vadinin diğer kısmından da zaman zaman ufak çaplı dumanın yükseldiğini, yangının çıktığını görüyoruz ama bunlar daha çok dün gördüğümüz görüntülerdeki gibi değil, kısa süreli yangınlar olduğunu söylüyoruz. Diyelim ve itfaiye hemen hızlı bir şekilde helikopterin yönlendirilmesiyle birlikte de karadan da tabii arazözlerin itfaiye ekiplerinin yönlendirilmesiyle de kontrol altına alınıyor. Tabii aslında 29 Temmuz'da çarşamba sabahı erken saatlerde Seydikemer'de başlamıştı o yangın ve 28 saati geride bıraktık. Şu anda bulunduğumuz nokta Seydikemer'e yaklaşık 45 dakika uzaklıkta. Bu noktada dün gece saat 2 civarında bir yangın çıkmıştı. Dün gece aslında Muğla genelinde, Fethiye'de, merkezde veya yükseklikte fark etmeksizin öylesine şiddetli bir rüzgar vardı ki hem Seydikemer'i hem de bulunduğunuz Yeşil Üzümlü noktasında da alevleri oldukça şiddetlendirdi ve Yeşil Üzümlü'nün pek çok noktasında aslında yangının izlerini görebilmek mümkün. Şimdi Ali birazdan yanmış olan bir diğer vadinin yamacını da gösterecek. O noktada halen daha soğutma çalışmalarının belirli alanlarda yapıldığını görüyoruz. Yine bulunduğumuz Yeşil Üzümlü'nün birkaç yüz metre hemen ilerisinde yine aynı yol üzerinde bir koordinasyon merkezi de kuruldu. O noktada yine çalışmaların takip edildiğini görüyoruz veya dronlar vasıtasıyla da yangının çıktığı ufak noktaların belirlenip hızlı bir şekilde müdahale edildiğini, yayılmadan hemen helikopterin o noktaya doğru yönlendirildiğini söyleyeyim. Tabii havadan müdahale bu noktada oldukça önemli oluyor çünkü karadan engebeli arazi nedeniyle ilerlenemediği noktada aslında havadan müdahalenin önemini de görüyoruz. Şimdi Ali'den rica edeyim, bakın tam ters tarafta aslında şöyle bir dönelim. İşte görmüş olduğunuz Muğla'nın, Yeşil Üzümlü'nün, o yeşil ormanlarının geldiği o acı tabloyu da görebiliyoruz. Gece 2 civarında çıkan yangın aslında havadan müdahalenin de gece sağlanamaması ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir hayli büyümüştü ve işte görmüş olduğunuz o acı tabloya dönüşmüş oldu. Tabii Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da değinmişti. Düşük nem, yüksek sıcaklık, bu ikisi bir araya geldiği zaman yangınla mücadele bir hayli güçleşiyor. Bununla birlikte aslında toplam 115 yangına müdahale edildiğini de biliyoruz ve yangın tehlikesinin de henüz geçmiş olmadığını da belirtti. Türkiye genelinde 21 uçak, 69 helikopterle 500'e yakın arazözün sahada olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini de belirtti. Tabii bütün bu titizlikle sürdürülen çalışmaların yanı sıra bölge halkının da ekiplere büyük destek olduğunu biliyoruz. Bu noktada aslında onların yönlendirilebilmesi de oldukça önemli ki yine duyurular da yapılıyor kendilerine. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangını açısından riskli illerdeki vatandaşlara da bir uyarı mesajı gönderilmiş oldu ve yangın riskinin yüksek olduğu noktalarda dikkat edilmesi istendi vatandaşlardan. Dediğimiz gibi Yeşilüzümlü'de de aslında çalışmaların belirli noktalarda devam ettiğini biliyoruz. Ancak dünkü tablo yok. Şu ana baktığımız zaman rüzgarın da şiddetini dindirmesiyle birlikte aslında yangının daha da büyük ölçüde aslında kontrol altına alındığını söylemek mümkün.
0: İlerleyen dakikalarda yine elbette ki Eren'den son bilgileri alacağız. Şimdi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da elbette ki bu yangınlarla ilgili son verileri paylaştı, açıklamalarda bulundu. 69 orman yangını olmak üzere 115 yangına müdahale edildiğini söyledi ve bunlardan 110'unun kontrol altına alındığını belirtti Bakan Yumaklı, ancak tehlike henüz geçmiş değil dedi.
2: Ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere

üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla

0: almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız. Bu üç yangında inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız. Son açıklamamızdan bu yana maalesef bu gece saat 2 sularında Muğla'da Fethiye, Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Burası da çok sık ormanlarla kaplı bir bölge olması hasebiyle hakikaten tehlikeli bir noktaydı. Ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahil oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular.
1: Evet, şimdi elbette ki Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor ve ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Elbette ki tüm yangınlarda başkent Ankara'da yangın yönetim ve kontrol merkezinden an be an takip ediliyor. O kontrol merkezinde 24 muhabiri Emre Ayaz var. Detayları kendisinden alacağız. Emre.
2: Deniz Zeybek, bulunduğumuz nokta Orman Yangın Koordinasyon Merkezi'nde ekipler 7/24 sahadaki ekiplere destek oluyor. Bu destekler ise arkamda görmüş olduğunuz ekranlardan yardım alarak gerçekleşiyor ve şu anda gördüğümüz ekranda Mersin'in Aydıncık ilçesinin Eski Yürük bölgesindeki yangının uydu görüntüleriyle ekiplerin koordinasyonu sağlanıyor. Buradaki yangın yönetim merkezinde ekipler 7/24 çalışıyor. Ekranlarda hem hava araçları hem uydu görüntüleriyle birlikte bu ekranlar hem de meteorolojik verilerle birlikte ekipler yönlendiriliyor. Bir diğer ekranlara baktığımızda ise canlı görüntüler var. Yani canlı görüntülerle de yangınların olup olmadığı ya da yangın riskinin olup olmadığı bu ekranlardan görülebiliyor. Şu anda da Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bölgede görüyoruz. Hafif dumanlar yükseliyor. Şu anda da koordinasyon merkezinde, orman yangın koordinasyon merkezinde o bölge şu anda kameralarla canlı olarak izleniyor. Sabah saatlerinde saat 10'da Bakan Yumaklı bu noktaya geldi ve ekiplerin çalışmasıyla ilgili bilgiler verdi. Az önce de ekranlara getirdiğimiz bilgilerde sahadaki ekiplerden ve sayılardan bahsetti. 3500'den fazla orman kahramanının bölgede Türkiye'deki bütün o yeşil vatanı korumak için mücadelesinin devam ettiğini söyledi. 21 uçak, 69 helikopter ve 500'e yakında arazözün sahada yangın söndürmek için, o yeşil vatanı korumak için, ciğerlerimizi korumak için mücadelesi devam ediyor. Havalarda hava operasyonlarının, hava müdahalelerinin olduğu noktalardan sayıların da verildiği, uydu görüntülerinin de sağlandığı bir nokta var. Orman yangınlarından olan bölgeler Antalya, Alanya'dan Aydın, Didim, Balıkesir, yine Mersin, Muğla ve İzmir, Dikili'deki yangınlarda sevkler ve müdahalelerin olduğunu görüyoruz. En yoğun sevkin de Muğla Seyrikemer'de. Yine bölgeden ekranlara getirdiğimiz o yangın görüntülerinin de en yoğun olduğu yer biri. Bakan Yumaklı da kısa sürede bu yangınların söndürülme çalışması için iyi haberlerin, soğutma çalışmalarının olduğunu söylemişti. 7/24 çalışıyor dedik burası. Bu yine orman kahramanlarının merkez noktasındaki çalışmada buradan, bu ekranlardan hem hava koordinasyonu buradan sağlanıyor hem de havadaki görüntülerle birlikte o veriler sahadaki ekiplere bildiriliyor ve 7/24 çalışmayla birlikte bu yangınların en kısa sürede söndürülme çalışmaları sağlanıyor. Soğutma çalışmaları, yine ekiplerin yönlendirilmesi, bu yeşil vatanın korunması için mücadele burada devam ediyor. Başkentte Orman Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeydik ve buradaki ekranları anlamlandırmak ve sizlere aktarmak için çalıştık diyelim. Sözü size bırakalım.

0: Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına bir halka daha eklendi. Bu kez Etimesgut Belediyesi radara takıldı ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu isimler gözaltına alındı.
1: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma. CHP'de hangi taşı kaldırsan altındaki tablo aynı. Bu kez operasyonun adresi CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesi'ydi.

0: Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine savcılık harekete geçti. Bu kapsamda CİMER başvuruları tek tek incelendi. Ardından MASAK raporları ve HTS kayıtları mercek altına alındı. Gerekli verilerin toplanmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik Ankara merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akürek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ait dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Zanlılar emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
1: Şimdi bir başka soruşturmaya uzanalım. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması 4. dalga operasyonu gelmişti. Bu kapsamda elbette ki gözaltına alınan şüpheliler vardı. Onların emniyetteki işlemleri bitti ve adliyeye sevk edildiler. Peki kaç kişi, hangi isimler var ve yine ifadeye çağrılan başka ünlü isimler var mı? Hepsinin detaylarını 24 muhabiri Nesli Şah Yumak'tan alacağız. Nesli Şah, söz sende. Hangi notlar var elinde?
2: Deniz Zeybek, Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir soruşturmadan bahsediyoruz ki geçtiğimiz günlerde de sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirilmişti ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. 13 şüpheliden 12'si bugün sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldüler. Sağlık kontrolünün ardından da İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na sevkleri gerçekleşti. Burada savcı karşısına çıkmaya o isimler başladı. Savcı karşısındaki ifade süreçlerinin ardından eğer savcılık gerek görürse nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilecekler ve bu noktada da hakimlik karşısından bir tutuklama mı talep edilecek, adli kontrolü şartıyla bir serbest bırakılma mı gerçekleşecek ya da hiç bu sürece gerek kalmadan bir serbest bırakılma mı gerçekleşecek. İşte 12 isim içinde bunları gün içerisinde görmüş olacağız. Ne demiştik? Ahbaplar Suç Örgütü'ne yürütülen gerçekleşen bir soruşturma vardı. Soruşturmanın aslında 4. dalga operasyonuyla karşılaştık. 2 hafta önceye dayanan bir aslında soruşturmanın başladığı sürecini görmüştük. Soruşturmanın ilk başında da dernek başkanı olarak bilinen Haluk Levent'in tutuklanmasıyla beraber süre gelen bir süreç aslında. Şimdi 2 hafta önceye döndük. 2 hafta önce de Haluk Levent'in tutuklanması var. Fakat aslında süreç bundan 3 yıl önce asrın felaketi olarak bilinen 6 Şubat depremine kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Ne olmuştu o dönem içerisinde? Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, keza bazı ünlü isimler o bölgeye yardımda ve destekte bulunmak istediler. Neden? Bir deprem oldu. Oradaki insanların hem barınma hem de hayatlarını devam etmesi için gıda ve giyim yardımlarına ihtiyaçları vardı. Farklı organlar vasıtasıyla aslında bu bölgeye yardımlar gidiyordu. O organlardan biri de Ahbap Derneği'ydi aslında. Ahbap Derneği üzerinden binlerce vatandaş desteklerini o noktaya göndermişlerdi. Fakat aradan geçen sürenin ardından bazı unsurlar ortaya çıktı savcılık tarafının iddiasına göre. Neydi onlar? Dört ana başlıktan bahsediyoruz. Dört ana başlıkta değerlendirilen bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi 13 şüpheli aslında gözaltına alındı. 12'si sevk edildi dedik dördüncü dalgada. Fakat bunun öncesinde de bazı süreçler vardı. Neydi onlar? Ahbap Derneği'nin konut ve konteyner alımlarına yönelik süreçte incelenen başlıklardan biri. Ahbap Derneği'nin 2023 yılında deprem konutları yapılması amacıyla bazı şirketlere bağışların önemli miktarının aktarıldığını. Fakat savcılığın iddiasına göre taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı iddia edildi ve bu kapsamda da dördüncü dalga olarak nitelendirdiğimiz operasyonda gözaltına alınan isimler oldu ve adliyeye sevk edilen isimler oldu. Yeliskaya, şüpheli Yeliskaya adını duyuyorduk biz bir süreç içerisinde. Yeliskaya'ya devredilen bazı taşınmazlar vardı ve bu taşınmazlarda neredeyse 40'a yakın değerli taşınmazdan bahsediyoruz. Yine bu devir işlemiyle alakalı da gözaltına alınan şüphelileri gördük. Onlar da keza adliyeye sevk edildiler. Keza neydi? Dernek çekleri dernek üzerinden Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de savcılık tarafından inceleme altına alınan bazı noktalardan bir tanesi. Bir sonraki de gelelim Haluk Levent'in bağlantıları, ki bildiğiniz üzere Haluk Levent'in bağlantıları üzerinden bazı ünlü isimlerde adliyeye ifadeye çağrılmıştı. Yine bu dördüncü dalga operasyonu kapsamında da Haluk Levent'le mali ve ticari ilişkisinin şüpheli nitelikte olduğu

0: değerlendirilen yine bir isim hakkında işlem başlatıldı ve o isim de gözaltına alındı. Keza dördüncü dalganın hemen ardından biz neyi görmüştük? Bazı isimlerin adliyeye ifade için çağrıldığını görmüştük. Kimdi bunlar? Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin gibi isimleri de 4. dalga operasyonunun ardından adliyeye geldiğini ve burada ifade verdiğini duymuştuk. Savcılık tarafından kendileri çağrılmıştı ifade için. O isimler ifadeye verdi. Dün akşam saatlerinde yine bir ifadeye çağrılma işlemi gerçekleştirildi. Kimdi bunlar? Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Gürsin gibi isimleri de yine adliyeye bekliyor olacağız. Çünkü kendileri de savcılık tarafından ifadeye çağrılan isimler arasında yer aldı diyelim. Bizler süreci yine takip ediyor olacağız. Yine bu hakim savcı karşısında ifadesi beklenen ve ardından gelecek süreci, yani bu 12 isim için adliyeye bugün sabah sevk edilen bu 12 şüphelinin de adliyedeki sürecini takip ediyor olacağız diyelim. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz Deniz Zeybek.
1: Nesli Şah Yuma, teşekkür edelim. Elbette ki farklı bilgiler geldikçe, gelişmeler oldukça yine adliyeye döneceğiz ve kendisinden bilgileri almaya devam edeceğiz. Şimdi gizli kapaklı görüşmelere, bantlanan kameralara, cemir cihazlarına zaten kamuoyu Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturmasıyla şahitlik etmişti. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasındaysa dikkat çeken şey şu oldu. Zoom üzerinden kurulmak istenilen bir gizli haberleşme kanalı oluşturulmak istenildi. Bu tespit edildi. Özellikle belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın Zoom'dan konuşalım ısrarı da savcılığın dikkatinden kaçmadı ve elbette ki takibe alındı o telefon görüşmeleri. Şimdi soruşturma bu gizli haberleşme görüşmenin üzerinde yoğunlaştırılıyor.
2: Telefon görüşmeleri teknik takibe takıldı. Kullanılan şüpheli ifadeler dikkat çekti. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Zoom'dan konuşalım ısrarı savcılığın radarına girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında Sinem Dedetaş'ın teknik takibe yansıyan bir telefon görüşmesi dikkat çekti. Üsküdar Belediye Başkanı ile Mithat isimli şahıs arasında geçen görüşmede esrarengiz ifadeler kullanıldı. Görüşmede 40-50 kolilik talep, toplam 5120 koli dağıtıldığı söylenen kartlar ve Ümraniye'ye yapılmak istenen dağıtım konuşuldu. Mithat isimli şahıs ayrıntıları anlatmayı sürdürmesi üzerine Dedetaş'ın gazabına uğradı. Teknik takip tutanağına göre Sinem Dedetaş, Mithat isimli şahsı arayarak Ahmet Başbaydar isimli kişinin 40-50 tane koli ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Dedetaş'ın onu size iletilmesini söyledim, bilginiz olsun. Daha doğrusu ben iletmiş olayım, siz bir ararsınız. Sözleri üzerine Mithat isimli şahıs talebin hemen karşılanacağını ifade etti. Dedetaş ise kolilerle ilgili ayrıntıların Alihan isimli kişiyle birlikte organize edilecek bir Zoom görüşmesinde ele alınmasını istedi. Teknik takibe yansıyan konuşmada 5120 kolinin kimler tarafından, hangi tarihte ve kimlere dağıtıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmenin devamında Mithat isimli şahıs, kartları dağıttık, ilçeye de gönderdim, kart da geldi diyerek yürütülen başka bir dağıtım faaline ilişkin bilgi verdi. Ayrıca Nurkal isimli kişinin kartları ya da yardımları Ümraniye'deki kişilere de dağıtmak istediğini söyledi. Ancak Dedetaş bu konuya ilişkin ayrıntıların telefon üzerinden konuşulmasını istemediğini belirtti. Görüşmenin Zoom programı aracılığıyla yapılmasında ısrar etti. Mithat isimli şahsın Ümraniye'de yapılmak istenen dağıtıma ilişkin konuşmayı sürdürmesi üzerine Dedetaş'ın sert tepkisi teknik takibe de yansıdı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İnebolu'da takdim töreninde konuşuyor. İstiklal Madalyası takdim töreni kendisine uzanıyor.
3: Değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tescilliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir. Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim ki, mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir.

burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır. İki üç hafta evvel değerli kardeşlerim Cudi'ye gittik. Hazreti Nuh peygamberin gemisinin oturduğu varsayılan Cudi tepesinde fevkalade güzel bir tören yaptık. Hazreti Nuh aleyhisselamı anma töreni. Daha evvel terör dolayısıyla yapılamamış olan, son 1-2 yıldır da düşük düzeyde kutlamalarla yapılan bu etkinliği Allah nasip ederse bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayesini aldık ve her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde bu tören yapılacak. Çok büyük memnuniyet duyduğumuz bir tören oldu. Bundan az bir müddet öncesine kadar Sayın Bakanımız burada. Hiç kimsenin giremediği, hiç kimsenin cesaret edemediği, hiç kimsenin uğrayamadığı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin cansiperane bir şekilde savunduğu, mücadele ettiği Cudi Dağı'nda en az 14-15 bin kişinin geldiği, insanların arabalarıyla, otobüsleriyle, kamyonlarıyla bir yayla şenliği haline getirdiği muhteşem bir etkinlik oldu. İnsanların gözlerindeki o parıltıyı, içlerindeki o sevinci okuyor gibiydiniz. Ellerinizle tutuyor gibiydiniz. İnşallah artık bu memleketin hiçbir dağında, hiçbir ovasında silahların, bombaların sesleri olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin türküleri söylenecek. Böylece o zaman nasıl birlik ve beraberlik içerisinde genç cumhuriyeti inşa etme başarısını ortaya koyduysak, bir asır sonra da birlik ve beraberlik içerisinde bu coğrafyada yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönemde adından saygıyla anılan güçlü, muktedir bir Türkiye'nin sayfasını da hep beraber açacağız. İnşallah bu süreci şimdiye kadar büyük bir hassasiyetle getirdik. Herkesin çabalarının ortaklaşmasına sağlamaya gayret ettik. Bu bir kararlılıktır. İfade ettiğim gibi devlet aklıyla millet irfanının buluştuğu bir alandır. Eğer devlet aklıyla millet irfanı bir araya gelmemiş olsaydı terörsüz Türkiye meselesinde bu kadar güçlü adımların atılabilmesi asla mümkün olmazdı. Artık şimdiye kadarki acılar, şimdiye kadar konuşulan bütün bu zor hatıralar hepsi geride kalacak ve Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını inşallah açacağız. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli meşverettir. Birinci Meclis en zor şartlarda milli mücadelenin kararlarını verirken, bir askeri erkan-ı harp dairesi gibi kullanılırken, aynı zamanda milletin temsilcisi olan yarısına yakını meclisi mebusan üyesi, yarısı da Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş olan temsilcilerden oluşan birinci meclis, en zor şartlarda meşvereti, yani danışmayı, yani daha geniş anlamıyla demokrasiyi kendisine esas almış, farklı fikirlerden ortak bir yol çizebilmeyi başarmıştır. Dolayısıyla bugün bir asır sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye siyasetinin en önemli meselelerinden birisi de hiç şüphesiz bu meşveret anlayışını, yani demokratik kurallar içerisinde istişare etmek ve doğru yol bulabilme kabiliyetini daha da ileriye götürmektir. Türkiye'nin yolu milli dayanışmadan, kardeşlikten ve mutlaka demokrasiyi güçlendirmekten geçiyor. Bunu da hep birlikte

0: sağladığımız takdirde, bu istikamette yürüyüşümüzü devam ettirdiğimiz takdirde Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde duracak, Türkiye'nin önünü kesecek ne doğuda ne batıda, ne kuzeyde ne güneyde hiçbir güç yoktur ve hiçbir güç olmayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha ikinci İstiklal Madalyası'nın Piyade Denizciler şahsında İnebolu'muza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, bütün isimsiz kahramanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum. Bu milletin bu büyük kurtuluş mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu biliyoruz. Aslında bu vesileyle bugün de birçok milletin tam manasıyla kurtuluşu içinde bizim kurtuluş mücadelemiz örnek olmayı sürdürmektedir ve sürdürecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnebolulu ve Kastamonulu kardeşlerimizi bir kere daha tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisini yüksek müsaadeleriyle madalya takdim töreni için bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, Sayın
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hazırlayan Medipol.
4: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol.
5: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.

0: Evet. Kirvem, kirvem, ah kirvem. Bu, bu. Baba.
1: Gel çocuğum.
0: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
2: Kirvem.
0: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
2: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
3: Öyle bir dünya yok. Allah.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatlerimiz 12.35. Ben Elif Akkaya Kuter. Haftanın 4. işlem gününde reel ekonomiyle karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Piyasaların gözü kulağı dün Fed'in açıklayacağı faiz kararındaydı. Fed faizleri sabit bıraktı. Sonrasında da Kevin Warsh'un açıklamaları merakla bekleniyordu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Temmuz toplantısında faizleri sabit bıraktı. Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,50-%3,75 aralığında tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi politika faiz oranını sabit tutma kararını 9'a karşı 3 oyla aldı. Dallas Fed Başkanı, Cleveland Fed Başkanı ve Minneapolis Fed Başkanı faiz oranlarının çeyrek puan artırılması yönünde karşı oy kullandı. Görüş ayrılığı yükselişe geçen, enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek faiz oranlarının gerekli olduğu düşüncesinin bazı politika yapıcılar arasında güçlendiğine işaret etti. Ayrıca Fed bu kararla politika faizini üst üste 5. toplantısında da sabit tutmuş oldu. Böylece faiz oranlarının değiştirilmediği dönem 2008'de başlayan faiz döngüsünden bu yana kaydedilen en uzun bekleme süresi oldu. Ancak oylamada ortaya çıkan görüş ayrılıkları enflasyona ilişkin endişelerin artması halinde Mayıs ayında göreve başlayan Fed Başkanı Kevin Warsh'un faiz oranlarını sabit tutma politikasını sürdürmesinin zorlaşabileceğine işaret ediyor. Ayrıca bu toplantı 2016'dan bu yana politika değişikliğine ilişkin aynı yönde 3 karşı oy verildiği ilk toplantı oldu.
3: Always and everywhere be the center of attention.
2: Warsh faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında Fed'in yumuşak ya da belirsiz bir enflasyon hedefi bulunmadığını vurguladı. Fiyatların bankanın hedefiyle uyumlu bir seyir izlediğinden emin olacaklarını ifade eden Warsh, yüksek enflasyona karşı yürütülen mücadelede doğru ekibe sahip olduklarını kaydetti.
1: Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 98.9 iken Temmuz ayında %0,9 oranında artarak 99.8 değerini aldı. Ekonomik güven endeksi Temmuz'da aylık bazda %0,9 artışla 99.8 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Haziran'da 98.9 olan endeks Temmuz'da %0,9 gerileyerek yükselerek 99.8 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi de Temmuz'da aylık bazda %2,2 arttı. 89.8 değerini aldı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksine bakıldığında %0,8 azalış var, 101.2 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi %1,4 yükselişte 112 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi de %1,6 azalışla 111. İnşaat sektörü güven endeksi %0,6 artışla 83.5 değerini aldı.

0: Piyasalara bakacağız. Borsa dün %1,36 değer kaybetmişti. 13.501 puandan kapanmıştı. Yeni güne de %0,13 gerileyerek 13.484 puandan başladı. Ve o seviyenin de altında %0,53 eksi de 13.429 puana geriledi Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.238, 500 Endeksi de 17.150 puanda. Her üç endekste de aşağı yönlü hareket var. Tablomuz kırmızı kur tarafına bakalım. Dolar 47.41'den işlem görüyor. Avro'da 54.49 seviyesinde. Altın tarafındaysa Fed'in faiz toplantısı önemliydi. Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalarını değerlendirmesiyle hafif yükselerek başlamıştı güne. Altın tarafına bakıyoruz. %0,3 yükselerek 4076 dolardan başlamıştı uluslararası piyasalarda altının onsu. O seviyenin biraz altında 4065 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 6198 lira yatay bir seyir var. Çeyrek altında 10.134 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanmasıyla bölgeden petrol sevkiyatının sürmesiyle kazançların bir kısmını geri verdi diyebiliriz. %1,42 gerileyerek 89.45 dolardan başlamıştı. O seviyenin de altında Brent ham petrolün varil fiyatı 87.83 dolardan işlem görüyor. Hatırlayacaksınız geride bıraktığımız hafta 100 dolara kadar çıkmıştı gerilimlerin etkisiyle. Bu gerilimde o kadar fiyatlamadı diyebiliriz ve faiz tarafına bakalım. Tahvil faizi 42,16, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra bugün reel ekonomide turizm sektörünü konuşacağız. Konuğumuz Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Edip Hanım. Bodrum'dan sevgiler, saygılar.
0: Çok İyi teşekkür yayınlar ediyoruz. Diliyorum. Geçmiş olsun diyelim. Ne yazık ki işte güzel başlayan bir turizm dönemi ama ne yazık ki işte bu yangınları, orman yangınlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Turizm açısından elbette ama asıl önemli olan tarafı ciğerlerimiz yanıyor. Geçmiş olsun diyeyim öncelikle.
1: Evet, hepimize geçmiş olsun. Aynen, ciğerlerimiz yanıyor. Tabii şu anda Fethiye'de ve Seydi Kemer bölgesinde devam ediyor. 24 saati geçmiş durumda şu anda. Tabii rüzgarın etkisi bugün biraz daha azalmasıyla beraber.
0: Evet, buyurun.
1: Rüzgarın azalmasıyla beraber umarım kontrol altına alır diye düşünüyoruz bugün. Tabii ki bizim için maalesef yani ciğerlerimiz yanıyor. Umutsuz tabii olmayalım ama maalesef tatsız. Her yıl oluyor bunlar. Tabii ki vatandaş olarak hepimizin sorumluluğu var. Çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle Temmuz-Ağustos ayında.
0: Evet, aynen öyle. Özellikle Temmuz-Ağustos ayında. Çünkü ne yazık ki yangınların %95'i insan eliyle çıkıyor. Bunu da hatırlatalım. O yüzden dediğiniz gibi bu uyarı çok önemli. Çok dikkatli olmalıyız. Peki şimdi yaz sezonunun artık yoğun bir dönemindeyiz. Ve önemli turizm destinasyonlarından biri de Bodrum. Nasıl doluluk oranı?
1: Tabii ki bu sene yani biz Nisan ayı ve Mayıs ayında biraz daha sakin geçti. Haziran ayında biraz toparlandı. Temmuz ayında iç pazarın desteğiyle şu anda oteller genel anlamda %90 seviyesinde bölgemizde. Tabii ki geçen yıla göre, bu yıla göre Haziran sonu itibariyle hava yolunda ve deniz yoluyla gelen toplam turist sayısı 350 bin kişi olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre kıyasladığımız zaman da %2,70 seviyesinde bir düşüş oldu geçen yıla göre. Birinci pazar yıllardan beri bizim bölgemizde İngiltere, yine bu yılda aynı şekilde İngiltere, daha sonra Rusya, Polonya, Almanya, Hollanda ve diğer ülkeler olmak üzere bu şekilde sıralayabiliriz. Ve Temmuz ayı bittikten sonra da Ağustos ayında da Temmuz'la hemen hemen aynı görünümde olacağını öngörüyoruz. Çünkü bizim Bodrum'u yıllardan beri iç pazar çok sever. İç pazarın desteğiyle ve yabancı misafirlerimizle tabii ki katkılarıyla umarım güzel bir sezonu böyle bir şekilde devam etmiş olacağız.
0: Evet, umarız öyle olur. Şimdi 2025 yılının hedeflerine baktığımızda 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedefi vardı. O hedefin üzerinde gerçekleşti. Ne mutlu ki.

0: 2025 yılında 64 milyon kişi ziyaret etti ve 65.2 milyar dolar gelir elde edildi. 2026 hedefi de 68 milyar dolar. Ne dersiniz? Hedefe göre bir ilk çeyrek. Artık ilk çeyrek geride kaldı. İlk çeyrek verilerini de biliyoruz evet. Sonuçta. İkinci çeyreği alacağız artık. Hedefe yaklaşıyor muyuz, ne dersiniz?
1: Tabii ki Elif Hanım, bizim bölgemizde özellikle bir savaş var şu anda. Bu savaş tabii ki bizi çok etkilemiş oldu. Coğrafi anlamda da tabii ki olduğu için bölgemizde. Buna en büyük de tabii ki bir ulaşım. Ulaşım da tabii ki yakıtların yükselmesi biraz dengeleri tabii ki değiştirdi. Bundan dolayı yani umutluyuz, umutsuz değiliz. Biliyorsunuz çok kırılgan bir sektörüz. Hedeflere doğru gidiyoruz ama tabii ki bir türbülans da ister istemez yaşamış oluyoruz. Yani o yüzden umarım bundan sonra çok olumsuz bir tablo olmaz. Savaş da bir an önce bir bitti, bir başlıyor, tekrar böyle devam ediyor. Ama umarım savaş biter de tabii ki bu pozitif anlamda bir yansıması olacağını öngörüyoruz.
0: Evet, şimdi tabii Bodrum gerçekten benim de en sevdiğim tatil beldelerinden
1: çok
0: biri.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, Türkiye'deki biraz pahalı, Bodrum pahalı algısı var. Bununla ilgili bir değişiklik var mı? Çünkü birazcık açıkçası Bodrum-Yunanistan kıyaslaması da çok sık yapılır ya. Yunanistan'da fiyatlar daha uygun. Dolayısıyla işte oraya kayıyor. Bu her sene konuştuğumuz konulardan biridir. Ama sanki bu sene önceki senelere oranla daha az konuşuluyor diyebilir miyiz? Türkiye pahalı, Bodrum pahalı algısı gerçeğe yansıtıyor mu?
1: Elif Hanım, öncelikle teşekkür ederiz tabii ki bu soru için. Bizim de en sıkıntı yaşadığımız bir tane böyle bir sürekli gündemde pahalı Bodrum imajı olması bizi üzüyor. Çünkü Bodrum coğrafi anlamda gerçekten çok geniş. Yani sadece Bodrum adı Bodrum ama Bodrum yani 10 ayrı bölgede oluşuyor. Yani Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan o bölgeyle Bitez, Ortakent, Akyarlar, Karaincir, Gümüşlük tamamen gerçekten çok farklı olarak yani bir fiyat algısı olarak oluşuyor. Yani eğer ki siz Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan'a giderseniz orada fiyat tabii ki daha yukarıda olabiliyor. Çünkü orada olmak istiyorlar. Oradaki tabii gastronomi, oteller, luxury oteller daha çok fazla var. Çünkü Bodrum pansiyonculukla başlayıp daha sonra 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız ve günümüzde de luxury tesislerde gastronomi olarak da çok yaygınlaştı, çok fazla. O yüzden tabii ki algı olarak maalesef tabii ki bizim de haber değeri Bodrum'u herkes sevdiği için de bazen işte bir top dondurmanın 400 TL olduğunu ya da bir yiyeceğinin inanılmaz bir yüksek olduğunu bir adisyon paylaşılmış oluyor. Ama diğer tabii ki herkes de sadece o habere, o algıyla gündeme girmiş oluyor. Bodrum çok pahalı şeklinde tabii ki gündeme gelmiş oluyor. Bu bizi aslında üzüyor. Çünkü Bodrum aslında her bütçeye, herkese hitap ediyor ve ona göre de bir fiyat var. Çünkü baktığımız zaman deniz, kum, güneş, yani bölgemize baktığımız zaman her yer hemen hemen aynı. Hatta Karaincir, Akyarlar bu bölgede ortakent daha da güzel de diyebiliriz. Çünkü o bölge ekonomik anlamda daha ulaşılabilir bir tatil, gastronomi var. Aslında baktığımız zaman Bodrum hani tamam Türkiye pahalı imajımız var doğru. Bu da tabii kurla alakalı bir durum söz konusu. Yani aslında eskiden Yunanistan evet daha uygun diye geçmiş yıllarda bu şekilde geliyorduk önümüze. Ama şu anda aslında Yunanistan'a gidip gelenler de ya hayır biz aslında haksızlık ediyormuşuz. Artık pahalı olarak Türkiye Bodrum değil. Hemen hemen aynı fiyatlar var. Çünkü biz geçen seneye göre de bu sene özellikle konaklama sektörü olarak yani fiyat anlamında çok böyle bir yüksek bir seyretmedi. Yani biz aslında karlılıklarımızdan feragat ederek şu anda o şekilde bir hizmet ediyoruz ve Avrupa'ya yani kıyasladığımız zaman da bunu çok samimi olarak söylüyorum. Hepimiz gidiyoruz, sizler de bizler de sürekli. Yani bizim burada hizmet sektörü anlamında otellerimiz, gastronomimiz, hizmet anlamında biz daha iyi olduğumuzu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü yani bizim bir hizmetkar ruhumuz da var. Bu da direkt misafire yansımış oluyor.
0: Evet, kesinlikle ben size bu konuda çok katılıyorum. Konaklama ve hizmet konusunda bence bizimle rekabet edebilecek herhangi bir ülke olabileceğini düşünmüyorum. Evet. Ama hatta birazcık abarttığımızı bile düşünüyorum açıkçası. Çünkü şimdi tabii özellikle her şeye dahil konseptler için konuşuyorum. Şimdi o kadar gerçekten güzel bir hizmet sunuluyor ki özellikle tabii turistler için söylüyorum. O

0: otelden çıkma gereği duymayacak kadar güzel bir hizmet sunuluyor. Bu peki turizm harcamalarında yerel esnafı çok olumsuz etkiliyor mu, ne dersiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim tabii ki, maalesef tabii ki yani her şey daha yıllardan beri tartışılan bir sistem. Olumlu tarafı da var, olumsuz tarafı da var. Tabii ki belli süreçte evet turist havalimanına iniyor, havalimanından direktmen otele geçmiş oluyor. Otelde de direktmen havalimanı ülkesine dönüyor ve tabii ki o şehri gezmemiş oluyor. Bodrum'un şöyle bir güzel tarafı var. Bodrum yani pansiyon, motel, bir yıldız, beş yıldız luxury tesisler ve oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon konsepti o kadar geniş ki Bodrum'un güzel bir tarafı da bu şekilde, yani değişik konseptler olmasından dolayı Bodrum'a gelip tabii ki sadece her şey dahil değil de hani oda kahvaltı, yarım pansiyon, tam pansiyon olarak şehri de gezmiş oluyorlar. Bodrum'un da böyle bir özelliği de var. Çünkü Bodrum'un yani coğrafyası, kültür, sanat, eğlence etkinliği çok yüksek bir bölge. Bir de bunun yanında tabii ki nitelikli yani hastaneler de var. Bu da çok önemli Bodrum için. Çünkü bölgesel anlamında bunlar hep artı pozitif yönde tabii ki etkili. O yüzden turistler de gelenler de hani buna bakarak tabii ki gelmiş oluyor. Tabii ki şu anda bizim kurdan dolayı ister istemez yani bir kur olarak gelişi olarak bizim euro, gider olarak TL olunca etkilenmiş oluyor. Tabii ki biz de belli bir süreçte, belli dönemlerde algı anlamda hani biz gelip turist anlamında işte esnafta, Bodrum'da yani kazıklandık algısı ister istemez yıllardan beri hep gündeme geliyor. Ama bu da ayıklanıyor zamanla. Yani sonuç itibariyle iyi olanlar ayakta kalıyor. Misafir ve memnuniyeti olan, gastronomi, restoran, kafelerde de aynı şekilde memnuniyeti sağlayan, o repeat dediğimiz sürekli gelenleri sağladığı sürece zaten bu sıkıntı çok yaşamıyor. Aslında Bodrum'a baktığımız zaman yerel olan gastronomi, restoranlar, kafeler yıllardan beri aynı. Çünkü onun bir sabit iç pazar, dış pazar misafirleri var. Etkilenmiyor. Ama günümüzde bazen tabii ki bunlar etkilenmiş oluyor. Esnaf da bu süreçte tabii ki daha pahalı olmasına dolayı bir tık daha etkilenmiş oldu.
0: Evet, gerçekten dört mevsimi yaşayan cennet gibi bir ülkemiz var. Dolayısıyla öyle umut ediyoruz. İşte bu yangın haberlerini değil, hep böyle güzel gelişmeleri, turizmi konuşuyor olalım diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için teşekkür ediyoruz.
1: Elif Hanım, biz teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. Sahne tatil planı olanlar da Bodrum'a bekliyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, reel ekonomiyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Ayak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: De böyle Otobit'te.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gündem her zaman olduğu

0: Gibi yine yoğun efendim. 24 ekipleri de sıcak duraklarda bizleri bekliyor. Son notları olay yerlerinden, sıcak duraklardan muhabirlerimizden alacağız. Hemen kim nerede aktararak başlayalım. Muhabirimiz Eren Coşkun Dili Muğla'da efendim orman yangınlarındaki son durumu bizlerle paylaşacak. Ardından Ankara'ya uzanacağız. Emre Ayaz Ankara'da orman yangınlarının izlendiği merkezden notlarını aktaracak bizlere. Ardından Yağmur Yıldız'a döneceğiz. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yoğun bir programı var. Programının detaylarını bizlere aktaracak Yağmur. Ahmet Taner Işıldak'la devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinin raporunda son durumu bizlerle paylaşacak Ahmet Taner Işıldak. Ve muhabirimiz Nesli Şah İstanbul'da bizleri bekliyor. Ahbap soruşturmasında son durumu bizlerle paylaşacak. Muhabirimiz Şehmus Çakan, Gülistan Doku cinayetindeki soruşturmasındaki önemli gelişmeler var. O gelişmeleri bizlere aktaracak ve son olarak Gülistan Yazbaşı'na gideceğiz. Mobil doğa dönemi başladı. Depozito iadesi mahallelere iniyor bu makineler ve bu gelişmenin detaylarını da muhabirimiz Gülistan Yazbaşı bizlerle paylaşacak. Şimdi hemen Muğla'ya gidelim. Muğla'da bizleri muhabirimiz Eren Coşkun Dili bekliyor. Zira orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor efendim. O noktalardan biri de Muğla Seydi Kemer. Alevler rüzgarın da etkisiyle birlikte büyüdü ve yerleşim yerlerine de sıçradı. Şimdi son durumu hemen Eren'den alalım. Eren, son durum nedir Muğla Seydi Kemer'de? Alevlerle mücadele ne durumda?
1: Seydi Kemer'de aslında büyük ölçüde alevlerin kontrol altına alındığını söyleyelim. Şu anda bulunduğumuz Yeşil Üzümlü'de de zaman zaman alevlerin hızlı bir şekilde yükseldiğini görebiliyoruz. Şöyle bir kez daha arkama bakmak istiyorum. Bakın evet, birkaç dakika öncesine yayına girmeden hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştı. Koyu duman az önce bir helikopterin sortisi sonrasında, su bırakması sonrasında yerini beyaz dumana bırakmış oldu. Bu şekilde küçük çaplı pek çok noktadan aslında dumanların yükseldiğini görebiliyoruz. Ama tabii bir de işin bu tahribat boyutu var ki ona da birazdan geleceğim ama öncesinde ekiplerin bu canhıraş mücadelesini göstermek istiyorum. Aslında bu yangın söndürme mücadelesinde Muğla'da 30 saate yaklaştığımızı söyleyebiliriz ve bu büyük mücadelenin kahramanları da işte görmüş olduğunuz gibi ormanın derinliklerinde büyük bir mücadele yürütüyorlar. Şu anda da aslında Yeşil Üzümlü mevkiinde kontrol altına alınmış olan yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştiriliyor ki bu kablonun, bu hortumun uzunluğu yani şöyle nereden baksam 300-400 metre öteden bir arazözden çekilmiş durumda. Bakın bir yandan hale gösterse sağ tarafta iş makineleri yeni yollar açmaya devam ediyor ki özellikle de engebeli arazide araçların, arazözlerin girebilmesi, yangının çıktığı noktaya ilerleyebilmesi ve soğutma çalışmalarına destek olabilmesi açısından da bu makinelere oldukça büyük görev düşüyor. Tabii ekiplerin işi zor. Bir yandan sıcak, bir yandan engebeli arazi, nem düşük, şartlar hakikaten çetin ve zor ve saatler geçti. Kolaylıklar diliyoruz. Öncelikle işiniz gerçekten zor. Şimdi soğutma çalışması gerçekleştiriliyor galiba. Yangın bu noktada Yeşil Üzümlü'de kontrol altına alındı diyebilir miyiz?
2: Şu an kontrol altına alındı diyebiliriz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra ara vereceğiz ve dinlenmeye geçeceğiz inşallah.
1: Zaman zaman pek çok noktadan ufak çaplı yangınların yükseldiğini görüyorum. Bunlar sönümlenmiş ve yeniden kıvılcımlanan alevler.
2: Bunlar aslında söndürülmüş yangınlar ama ağaç içten içe yandığı için ne kadar söndürülse de içine ulaşmadığından daha sonra tekrardan yanıp yangın çıkarma ihtimali olabiliyor. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için defalarca soğutma müdahaleleri yapıyoruz. Ve burada gerekirse nöbet tutacağız. Akşamları rüzgarla beraber tekrar alevleme ihtimaline karşı burada olacağız.
1: Bu açıdan da işiniz oldukça aslında önemli. Kolaylıklar diyoruz. İşiniz zor. Sizi fazla tutmak istemiyorum. Tabii dediğimiz gibi arazi şartları zor. İş makinelerinin bile güçlükle girdiğini görüyoruz. Bir de metrelerce yukarıdan aslında o kabloların çekildiğini, hortumların çekildiğini ve ekiplerin bu çalışmaları gerçekleştirebilmek için 30 saate aşkın süredir bu kahramanların verdiği mücadeleyi hakikaten anlatmak zor. Hani biz işin görünen kısmında işte çok sıcak diyoruz, engebeli arazi diyoruz ama bir de bu ağır eşyalarla, ellerindeki makinelerle yeri geldiği zaman araçların giremediği noktada kilometrelerce ormanın derinliklerini yürüyerek müthiş bir mücadele verdiklerini söylemek mümkün. Burası Fethiye, burası Yeşil Üzümlü ve Yeşil Üzümlü'de dün geceki de başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde geniş bir alana yayılmıştı ki şimdi Ali Kemal'den biraz yolun sağına gelip karşıdaki o tahrip olmuş. Yani Muğla'nın o güzelim ormanlarının aslında nasıl bir acı tabloya dönüştüğünü görebileceğimiz bir nokta. Bakın şimdi yayının başında ne haldeydi? Şimdi bir kez daha aslında ne hale geldiğini de görebiliyoruz. Şu karşıdaki görüntüye baktığınız zaman aslında sadece birkaç dakikada alevlerin nasıl şiddetlendiğini aslında görmek mümkün. Tabii özellikle de Bakan Yumaklı da uyarmıştı. Düşük nem

0: yüksek sıcaklık nedeniyle yangınların hızla yayıldığını belirtmişti ve kesinlikle henüz yangın tehlikesi geçmiştir diyemeyiz demişti. Bir kez daha en net örneğini görüyoruz çünkü sadece yayının başından bu yana 2-3 dakikalık sürede işte gelmiş olduğumuz nokta bu şekilde. Arkadan şimdi iş makinesi geliyor Ali. Dikkat edelim biz de istersen böyle bu tarafa gelelim. Şimdi bu karşı tarafta tahrip olmuş, yanmış, küle dönmüş ağaçların hemen yamacın diğer tarafında çıkmış bir yangın ki bu o noktada aslında yine bir helikopterin sort yapıp sanırım geleceğini görüyorum. Bir su havuzu var yakınlarda. O noktadan Bambi'sine suyu aldıktan sonra bu noktaya doğru geliyor. Tabii bütün bunların hepsi aslında baktığınız zaman yangının kontrol altına alınmış olduktan sonrasında tam olarak sönümlenmeden demin de orman işçisinin de belirttiği gibi tam olarak sönümlenmeden yeniden kıvılcımlarla birlikte ağacın için yanmasıyla birlikte bakın alevleri bile görebildiğimiz bir noktaya getirdiğini görüyoruz. Yani yangının sadece kontrol altına alınmış olması değil soğutma çalışmalarının da yapılabilmesi oldukça önemli. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 21 uçak 69 helikopter aralıksız ülke genelinde çalışmaya devam ediyor ki işte Yeşil Üzümlü'de o çalışmaların yoğunlukla yürütüldüğü yerlerden biri ve Seydikemer'de gece boyunca süren o hummalı çalışmada sonuç verdi. Özellikle rüzgarın şiddetini yitirmesiyle birlikte aslında alevler kontrol altına alınmıştı ve şu anda da bulunduğumuz noktada da aslında görmüş olduğunuz gibi ufak çaplı yangınlar çıkıyor. Ama bu kez de şiddetlenmiş olduğunu da görebiliyoruz. Yani dakikası dakikasını tutmuyor. Rüzgarın da şiddetini artırmasıyla birlikte birden kıvılcımlar yükselebiliyor. Bulunduğumuz noktada bir yanda soğutma çalışmaları, bir yanda da söndürme çalışmaları. İşte şu anda Muğla'da orman yangınıyla mücadele canhıraş bir şekilde devam ediyor.
1: Eren teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Muğla'da, Seydikemer'de. Alevlerle mücadeleler sürüyor. Bunun yanında tabii ki Isparta Eğirdir'de de bir orman yangını çıktı efendim. Hemen onun görüntülerini canlı olarak ekranlarınıza taşıyalım. Kısa süre önce başladı Isparta Eğirdir'deki bu orman yangını. Şu anda o noktada alevlere müdahale ediliyor. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz şu anda. Havadan ve karadan müdahale ediliyor. Isparta Eğirdir'de kısa süre önce çıktı bu orman yangını. Şimdi dumanlara baktığımız zaman bölgede de yoğun bir rüzgarın olduğunu anlamak mümkün. Bölgede yoğun rüzgar devam ediyor efendim. Bunun yanında alevlere müdahale de ediliyor. Pek çok itfaiye ekibi o noktada alevlere müdahale sürüyor. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde. Bunun yanında Muğla'dan da az önce aktardık. Muğla Seydikemer'de de alevlerle mücadele sürüyor. Isparta Eğirdir'de de şu anda alevlerle mücadele devam ediyor. Gelişmeler oldukça yine aktarmaya devam edeceğiz. Efendim orman yangınlarındaki son durumu ekranlarınıza taşıdık. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yine ciğerlerimiz yanıyor efendim yangınlar. Ankara'daki yangın yönetim ve kontrol merkezindense an be an takip ediliyor. Şimdi sizleri o kontrol merkezine götüreceğiz. 24 ekibinden Emre Ayaz o noktada bizleri bekliyor. İşleyiş nasıl? Yangın kontrol merkezinde yangınlar nasıl kontrol ediliyor? Hemen detaylarına bakalım.
2: Havaların ısınmasıyla birlikte yangınla mücadele canhıraş devam ediyor. Biz de o sıfır noktasındayız. Kontrollerin koordinasyonu sağlandı. Orman Yangın Koordinasyon Merkezi'nde başkent Ankara'da burada ekipler 7/24 ekranlarla, uydularla görüntüleri sağlıyor ve sabah saatlerinde güncel bilgileri paylaştı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Dünden bugüne 69 orman dışında başlayan 115 yangına müdahale edildiğini ve 110'unun kontrol altına alındığından bahsetti. Bakan Yumaklı ve Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla, Seydikemer'de yangınların devam ettiğini ve bunların tamamen kontrolü içinde gece boyunca karadan ve gündüzle birlikte havaların aydınlanmasıyla birlikte de hava araçlarıyla da mücadelenin devam ettiği Bakan Yumaklı'nın verdiği söylediği sözler arasındaydı ve 3 yangınla ilgili de yakın zamanda da güzel haberleri vereceklerini söyledi. Tabii gece 3'te Fethiye Üzümlü'de yeni bir yangının meydana geldiğini ve orada da ekiplerin cansiperane bir mücadele verdiğinden bahsetti ve sabaha kadar da enerjisinin düşürüldüğünden bahsetti Bakan Yumaklı. Soğutma çalışmalarında devam ettiğini ekledi. Antalya, Alanya'da yoğun bir müdahale var. Orada da yangınlar sürüyor ve bu konuyla alakalı da aslında ekipleri zorlayan bir durum var. O da rüzgarın saatteki hızı. 50 kilometre hızla mücadele ederken akşam saatlerine doğru bu hız 80 kilometreye kadar çıktı ve yine Çanakkale'den Mersin'e kadar kıyı şeridinde ciddi rüzgar olacağı da meteorolojinin uyarıları arasında. arasındaydı. Ve bu şu an kameraman arkadaşım da ekranlığı gösteriyor bu koordinasyon merkezindeki ekranları. Ne anlama geldiğiyle alakalı da dilerseniz hemen sol ekrandaki risk haritasını göstermek istiyorum sizlere. Yeşil alanlar riskin en az olduğu renkler. Gördüğümüzde kıyı şeridinden bahsetmiştik. Bakan Yumaklı Mersin'den Ege kıyılarına kadar o yönden bahsetti ve Ege'deki

0: Bazı orman kahramanının sahada olduğundan bahsetti. Bu ekranda da uydu görüntüleriyle ekiplerin müdahale ettiği noktalarda gösterilen bir diğer harita, uydu haritaları diyebiliriz. Hava araçlarından bahsedelim. 21 uçak, 69 helikopter ve 500'e yakında arazözden bahsedebiliriz. Yangına müdahale eden, tüm Türkiye'deki yangınlara müdahale edilen. Evet, buradaki haritada yine uydu görüntüleriyle kontrol altına alınan Mersin Aydıncık'taki eski Yürük bölgesindeki ekiplerin çalışmaları ve yangın kontrolde yine Orman Yangın Koordinasyon Merkezi'nden kontrol edilen noktalardan biri. Yine bu ekranda da hava operasyonlarının durumundan bahsedilen bir ekran var. Farklı bir ekranda. Orada da Antalya, Alanya'da, Aydın, Balıkesir, Mersin, Muğla, özellikle Seydikemer bölgesinde de bakıyoruz. Hava araçlarından 5 sevk, 5 müdahalenin olduğunu ve helikopterlerle de 19 müdahalenin ve 19 sevkinde gerçekleştiğini yine bu Orman Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmalarda olduğunu görüyoruz. Bu çalışma devam ederken tabii ekipler de canhıraş çalışmasını bu merkezde sürdürüyor. Ekipler de 7/24 bu merkezde çalışmalarını sürdürüyor. Ve buradan da ekipler, sahadaki ekiplerin koordinasyonu da yönlendirmesi, aynı zamanda araçların da yönlendirmesi bu alandan uydu takipleriyle, hava araçlarıyla da sağlanabiliyor. Ve ekiplerin buradaki çalışmasıyla sahadaki ekipler de yangını hızlı müdahale, özellikle meteorolojinin de rüzgar bildirmesiyle birlikte tabii ki çalışmalar önceden o risk haritalarının da belirlenmesiyle birlikte çalışmalar devam ediyor. 3 yangınla ilgili önemli uyarılar ve bu konuda da Bakan Yumaklı'nın kısa zamanda söndürme çalışmalarının tamamlandığı güzel haberleri vereceğiz dedi. Biz de bu koordinasyon merkezinden sözü şimdilik size bırakalım.
1: Muhabirimiz Emre Ayaz'a teşekkür edelim ve devam edelim. Birçok Avrupa ülkesi gibi Türkiye'de de yaz sıcaklarıyla birlikte orman yangınları gündemde. Kahramanlar geceli gündüzlü mücadele içinde yangınları söndürmeye çalışıyor. Biz de bu mücadele üzerinden küçük bir hatırlatma yapmak istedik efendim. Zira dün ortalığı ayağa kaldıranların bugün yangınlar gündeminde bile değil. Özetle mesele gerçekten ağaç meselesi değilmiş aslında.
2: Alınan tüm önlemlere, uyarılara karşın ne yazık ki yine her yaz olduğu gibi bu yazda orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ancak o sesi çok çıkanlar artık ortalarda görünmüyor. Şimdi gelin sizi 5 yıl öncesine götürelim. Manavgat yangınıyla birlikte yine Türkiye zorlu bir sınamadan geçiyordu.
3: Sen merak etme, tamam mı? Allah, tamam. Daha güzelini, daha iyisini tamam. Hep beraber yapacağız.
4: İnşallah.
3: İnşallah. Bu yıl bitmeden de sana burayı yapacağız. Ondan sonra da devam ederiz muhtar.
5: Adil abi.
4: Buyur bakalım.
3: Şimdi evimiz hasar gördü, yandı. Evet. Ağır hasarlı. Şimdi biz yenisini aynı yine aşında deposuyla, yukarısında eviyle, terasıyla evet, ihalesini yapacağız.
4: Teşekkür ederim.
3: TOKİ başkanlığımız hemen inşaatları bir iki ay içerisinde
4: evet,
3: başlayacak.
4: Sağ olun.
2: Muhalefet yine bir felaketi hükümeti devirme fırsatı olarak gördü. Öyle ki bölgeye giden milletvekilleri tek bir helikopter dahi görmedim diye yeminler ediyordu.
6: Vallahi de billahi ben bir helikopter görmedim, gördüysem namerdim.
2: Sosyal medya trolleri gerçekleri eğip büküp devlet yok algısı oluşturmaya çalışıyordu. Üstüne Türkiye'ye müdahale çağrısı yapılan sosyal medya paylaşımları geldi. Help Turkey etiketleriyle başlatılan karalama kampanyasının arkasında FETÖ'cüler vardı. Türkiye'den bilinçli ya da bilinçsiz bunların kuyruğuna takılanlar oldu.
7: Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici.
2: Üstüne bir de bakımsızlıktan uçamaz hale gelen Türk Hava Kurumu uçakları üzerinden hükümeti köşeye sıkıştırmaya çalışanlar oldu.
7: Yok bilmem işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış da neye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok.
2: Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti. Belediyelerimizle kampanya başlatıp bu uçakları biz uçuracağız diye meydan okudu. Ve tabii muhalefetin diğer vaatleri gibi o da unutuldu gitti.
8: Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya. Gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya. Dediğim gibi

0: Beceriksiz bir yönetim var. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var. Milletin başına bela oldular.
1: Muhalefet unuttu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını vakfa ait olmasına rağmen tamir ve bakımdan geçirip uçar hale getiren yine hükümet oldu. Muhalefet her zaman felaket bölgesine turistik ziyaretler yapıp sonra sırtını dönüp giderken, hükümetse bir yıl içinde mağdur ailelerin evini inşa edip teslim etti, yüzlerini güldürdü. Aslında önümüzde hep aynı senaryo, aynı tezgah var. Örneğin Gezi Parkı'nda mesele 3-5 ağaç değildi. Karşımızda mesele Gezi Parkı değil, sen hala anlamadın mı mesajları atan zihniyete karşı verilen bir mücadele vardı.
2: Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı ol, sakın bu oyunlara gelmeyin.
1: Manavgat'taki orman yangınlarında da mesele ağaç değildi. Aynı şekilde asrın felaketinde de mesele depremzede değildi.
3: Falan belediye geldi. Evet, 80-100 kişiler. Yanlarında 50 tane kamera var. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah ıslah etsin bunu. İşleri hala aldı belediyeciliği. İşleri hala mış gibi yaparak devam ettirmek. Çalışıyormuş gibi yaparak devam ettirmek. Bol bu bölgeye gelip resim verip sanki oradaki acıyı paylaşıyormuş gibi yaparak bırakıp gitmek herhalde çok insani bir tavır ve davranış olmasa gerek.
1: Zira bu kesimin derdi millet olsaydı en azından bir noktada elini taşın altına koyardı. Örneğin Türk Hava Kurumu uçaklarının tamirini yaptırır, asrın felaketinde deprem konutlarını inşa ettirir, millet için mücadele ederdi. Hükümet 455 bin konut teslim ederken muhalefet de en azından bu da bizim dikili ağacımız diye birkaç mahalle de olsa inşa eder, trollerini, medyasını o mahalleye taşır, üzerine günlerce yayın yaptırırdı. Ama öyle olmadı. Tek dertleri vardı. Devlet yok, ahbap var tezviratında vücut bulduğu gibi ülkenin kaos krize sürüklenmesi, milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teveccühünün azalması ve batının sırtını sıvazlayacağı bir iktidarın kurulmasıydı.
4: Demokrasinin beşi İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi.
1: Ancak Anadolu irfanı dün olduğu gibi bugün de bu tezviratlara sırtını döndü, doğru bildiğini yaptı. Zira bugün yine ormanlar yanıyor ve bu zihniyet kendi derdine düşmüş vaziyette. Kimi CHP'den kopuşu engelleme çabasında, kimi yeni partiye bağış toplama peşinde, kimi de adalete hesap verme endişesiyle karşı karşıya. Ama onların gündeminde orman yangınları da yok, ülkenin milleti istikbali için çalışmak gibi bir niyette.
5: Benim oğlum. Oo, İbrahim amca. Nasılsın, iyi misin?
6: Anam benim oğlum. Çok seviyorum ben seni ya. Çok.
5: Nasılsın, iyi misin?
6: Çok seviyorum ya.
1: Geceli gündüzlü millet için mücadele eden kadrolar yine sahada, yine elini taşın altına koyuyor. Orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programına bakacağız. Şimdi mesaisine Ankara'da devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine önemli bir misafiri olacak. Hemen başkente gidelim ve detaylarını 24 muhabiri Yağmur Yıldız'dan alalım. Yağmur, merhaba. Bugün Erdoğan kimle görüşecek, kimi kabul edecek ve masada hangi konular olacak?
8: Sevgili Duygu Göktürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenliyor. Bu kapsamda hatırlayalım. Bu ay Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde önce Lübnan Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu ay içerisinde Lübnan'la olan temasını arttırarak bugün de Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek. Saatler 16.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk mevkidaşını külliyede törenle karşılayacak. İki ülkenin ulusal marşları okunacak. Ardından onur kıtası selamlanacak ve Lübnan Cumhurbaşkanı'nın beraberindeki heyette kimlerin

0: yer aldı ve Türkiye heyetindeki isimler karşılıklı liderlere takdim edilecek ve ardından önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Tabii Lübnan kritik bir ülke ki bu ziyaretle birlikte aslında Türkiye İsrail'e bir adım daha yaklaştı şeklinde başlıklar da atıldı. Malum İsrail uzunca bir süredir Lübnan'ı özellikle hava saldırılarıyla bombalamaya devam ediyor. Hem güneyden bir kara operasyonu hem de başta dahi Beyrut olmak üzere pek çok kritik noktaya üst üste hava saldırıları düzenlendi ki geçtiğimiz yılda 24 ekibi olarak o noktada sıcak sıcağına aktardığımız bilgilerde en son noktada artık havalimanını bile bombalamaya başlamıştı İsrail. Dolayısıyla hem Lübnan'a yönelik saldırılar hem de Lübnan'ın komşularıyla olan bağını koparmak amacıyla düzenlenen saldırılar. Örneğin Lübnan Suriye sınırına geçiş hattına da büyük bir bombardıman düzenleyerek iki ülkeyi adeta birbirinden koparmaya çalışmıştı İsrail. Tüm bu gelişmeleri elbette İki lider bugünkü görüşmede enine boyuna değerlendirecek ki baktığımızda aslında kalıcı bir ateşkes için Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun aynı zamanda Washington'a da giderek geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump'ın kurmaylarıyla görüşmüştü. Keza yine Katarlı yetkililerle de görüşmeler sürüyor. Hem bölgede yaşanan gelişmeler hem de başta Lübnan'ın güvenliği olmak üzere göçe sürüklenen insanlar, Lübnan'daki vahşet tablosu, baktığımızda artık hastalıklar, açlık ve çadır kentlerdeki olumsuzlukların meydana getirdiği pek çok olumsuzluk da baş göstermeye başladı. Dolayısıyla artık Lübnan'ın da yavaş yavaş bir Gazze şeridine dönüştüğünü görüyoruz. Hem tüm bu konuların üstesinden gelebilmek için atılacak adımlar hem de Türkiye ve Lübnan ve keza Lübnan'ın diğer komşu ülkelerle işbirliğini geliştirmek noktasında atılabilecek adımlar istişare edilecek. Tabii Lübnan Başbakanı'nın bazı değerlendirmeleri de olmuştu. Türkiye ile koordinasyon tercih değil, gerekliliktir ifadesini kullandı Türkiye ziyareti öncesinde. Dolayısıyla Türkiye'ye olan güvenini bir kez daha vurgulamış oldu. Keza aynı şekilde Türkiye'nin bölgesel gücüne işaret etti ve bu kapsamda İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmanın uygulanması ve Lübnan ordusunun desteklenmesi süreçlerinde Ankara'nın diplomatik ve lojistik desteğini, güvendiklerini belirtti. Bu alanda da baktığımızda elbette askeri güç aklımıza geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hem diplomatik alanda hem de sahada askeri gücü anlamında atabileceği adımlar neler olacak? İki lider tüm bu konuları görüşecekler. Peki görüşmeye ilişkin bir bilgi gelecek mi? Evet, iki lider akşam saatlerinde 17.30 civarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameralar karşısına geçerek kritik mesajlar verecek. Hem İsrail'e yönelik hem de Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere yönelik ve Türkiye-Lübnan ilişkilerine dair hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de konuk Cumhurbaşkanı neler söyleyecek aktaracağız.
1: Yağmur, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Yağmur Yıldız Ankara'dan aktardı bizlere. Şimdi bir diğer detayla, bir diğer gelişmeyle devam edelim. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı bir kez daha göğsümüzü kabarttı, gururlandırdı bizlere efendim. Bir önemli başarıya daha imza attı. Kızıl Elma dahili mühimmat yuvasından ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. O görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz.
2: Bismillah, ateş.
1: Dünya havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlatan Kızıl Elma insansız savaş uçağı dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği ilk atış testlerini başarıyla tamamladı efendim. O görüntüleri işte ekranlarınıza taşıyoruz. Kızıl Elma dahili yuvasında taşıdığı TBR-82 ve Tolun mühimmatlarıyla hedefleri tam isabetle vurdu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın geliştirme süreci yeni kabiliyetlerin entegrasyonuyla devam ediyor. Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında Kızıl Elma ilk kez dahili mühimmat yuvasından taşıdığı mühimmatlarla atış gerçekleştirdi. O görüntüleri ekranlarınıza taşıdık. Terörsüz Söz Türkiye için gözler çerçeve yasada. Beklentiler meclis kapanmadan yasanın çıkması. Meclis

0: Başkanı Numan Kurtulmuş da geçtiğimiz dakikalarda önemli açıklamalar yaptı. Hemen meclise gidelim ve tüm detayları 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'tan alalım. Ahmet merhaba, gözler çerçeve yasada az önce de detaylarını paylaştık ama hangi detaylar var, notların neler?
1: Duygu Göktürk, aslında bakarsanız meclis içerisinde büyük bir heyecan ve hazırlık da var. Dediğiniz gibi çerçeve yasa artık önümüzdeki günlerde, hatta haftaya kesin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. Tabii bununla bu gelişmeyi beklerken Numan Kurtulmuş bugün İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Oldukça heyecanlıydı. Özellikle terörsüz Türkiye bağlamında gelinen noktayı değerlendirdi ve Cumhuriyetimizin 50 yılına musallat olmuş terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Türkiye artık yeni bir dönemin kapısını açacak dedi ve bazı şeyleri uyarı bazı kesinlikleri sıraladı diyelim daha doğrusu. Dedi ki kesinlikle bir genel af söz konusu olmayacak. Bunun altını çizdi. Genel af söz konusu değil. Alınan çerçeve yasa tamamıyla müfessih PKK için, yani tamamen dağılmış terör örgütü PKK için geçerli olacak ifadelerini kullandı ve şunları söyledi. Memleketin hiçbir dağında bundan sonra silah ve bomba sesi duyulmayacak dedi ve hatta şunu söyledi. Geçtiğimiz ay biliyorsunuz Cudi Dağı'nda bir bahar etkinliğine katılmıştı ve onun meclis çatısı altında düzenleneceğini duyurmuştu. Artık geleneksel yapılacağını söylemişti. Bunları söylerken de çok heyecanlı. Yine bunu da konuşmasında dile getirdi ve dedi ki artık dağlarımız tamamen Türk-Kürt hepimize ait olacak dedi ve Türkiye artık terörden tamamıyla arınmanın eşiğinde, yeni bir dönemin arasında dedi. Şimdi tabii bunları söylerken bir yandan da çerçeve hazırlıkları devam ediyor. Çerçeve yasa hazırlıkları devam ediyor. Aslında dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 3 önemli isimle bir araya gelmişti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldiler. Tabii ki gündem çerçeve yasaydı ve 1,5 saat sürdü bu görüşme. Sonrasında açıklama yapılmadı. Olabildiğince dediğimiz gibi biraz gizlilikle yürütülüyor. Kamuoyuyla daha sonra paylaşılacak ama biz genel olarak çerçeve yasanın bazı içeriğini biliyoruz. Özellikle geçici bir yasa olacağını biliyoruz. 1 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bazı bilgiler var. Onları aktarayım size. Bir izleme grubu oluşturulacak. 2 tane izleme grubu olacak hatta. Birincisi meclis başkanlığında olacak. Diğeri ise cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulması bekleniyor. Meclis başkanlığında kurulacak 17 milletvekilinden oluşacak bu izleme komisyonu. Diğeri ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak ve ilgili kamu kurumları ve bakanlıklar olacak. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı gibi yetkili isimlerin olduğu bir topluluk kurulacak ve bu komisyonun başında da Cevdet Yılmaz'ın olacağı ifade ediliyor. Bu da genel olarak bu sürecin nasıl işleyeceği konusunda bize biraz bilgi veriyor diyebilirim. Tabii eve dönüş yasasının da bazı şartları olacak. Yani suça karışmamış terör örgütü üyeleri hakkında olacak. Onların yurda döndüklerinde örgüt üyelikleri düşürülecek. Yani Avrupa Birliği'nden, Suriye'den, Irak'tan pek çok kişi örgüt üyeliğinden eğer ki bir suçu varsa örgüt üyelikleri düşürülecek ve bu suç giderilmiş sayacak ama bir denetimli serbestlik olacak. 3 yıl bir denetimli serbestlik bekleniyor. 5 yılsa siyasi yasak kapsamı düşünülüyor. Peki örgüt yöneticileri ne olacak? Şimdi Duygu Göktürk ilk düzenlemede, ilk çerçeve yasada herhangi bir şekilde örgüt yöneticileriyle alakalı bir madde yer almıyor. Hem Kandil'deki örgüt yöneticileri hem de terörist başı Abdullah Öcalan hakkında herhangi bir şekilde bu çerçevesinde bir şey olmayacak, bir düzenleme olmayacak. Peki ne zaman gelecek? Zamanını söyleyelim. Özellikle hafta sonu bu çerçeve yasanın tam bir metin haline getirilmesi ve hemen hafta başından itibaren ise meclise gelmesi, ilk başta Adalet Komisyonu'nda, akabinde ise artık genel kurulda tartışmalar olacak ama bunun çok hızlı olacağını da söyleyebiliriz. Özellikle kulislerde zaten vekillerde ve genel olarak mecliste bu işin hemen yapılması isteniyor ama hiçbir detayla atlatılmıyor. Atlatılması istemiyor. Şimdi suça karışmamış olanlar dedik ama bunların da ekstra olarak Adalet Bakanlığı'nın oluşturduğu bir komisyon var. Hakimler görevde şu an itibariyle ve binlerce dosya inceleniyor geriye dönük olarak. Herhangi bir şekilde atlanılmaması gereken şeyler atlanmaması için yapılıyor. Dediğimiz gibi tekrar üstünü çizelim. Numan Kurtulmuş genel bir af olmayacağını ifade etti ve yakın zamanda, çok yakın bir zamanda artık çerçeve yasanın mecliste olacağını ve hayatımıza gireceğini, Türkiye'nin bambaşka bir döneme gireceğini söyledi. Biz de mecliste gelişmeleri an be an takip etmeye devam edeceğiz.
0: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Efendim muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak detayları bizlerle paylaştı ve terörsüz Türkiye sürecinde PKK'da çözülme devam ediyor. Son bir haftada 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Detayları Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. İzleyelim.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme devam ediyor. Son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Ankara'da MKY'nin Gazi Fişek Fabrikası'nda düzenledi. Gündemde terörsüz Türkiye ve sınır güvenliği vardı. Mehmetçik sınırlarda kuş uçurtmuyor. Son bir haftada 4'ü terör örgütü mensubu 468 şahı

0: yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı. 1 Ocak'tan günümüze kadar sınırda yakalananların sayısı 6.953'e, engellenenlerin sayısı da 43.848'e yükseldi. Bakanlığın gündeminde bölgemizdeki gelişmeler de vardı. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de devam eden saldırıları kınandı. Netanyahu hükümetinin bölgeyi ateşe sürüklediğine dikkat çekildi. Saldırıları bir an evvel durdurun mesajı tekrarlandı. Ve Irak'la Türkiye arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması. Milli Savunma Bakanlığı iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekti. Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşıyor ifadeleri kullanıldı.
1: Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına bir halka daha eklendi. Bu kez CHP'li Etimesgut Belediyesi radara takıldı. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve tamamı da gözaltına alındı.
2: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma. CHP'de hangi taşı kaldırsan altındaki tablo aynı. Bu kez operasyonun adresi CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesi'ydi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine savcılık harekete geçti. Bu kapsamda CİMER başvuruları tek tek incelendi. Ardından MASAK raporları ve HTS kayıtları mercek altına alındı. Gerekli verilerin toplanmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik Ankara merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akürek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ait dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Zanlılar emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
1: Ahbaplar suç örgütü soruşturması sürüyor. Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildiler. Şimdi detaylarını adliyedeki 24 muhabiri Neslişah Yumak'tan alalım. Neslişah, merhaba. Ahbaplar suç örgütünde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinde neler söyledi şüpheliler ve hangi gelişmeler var?
3: Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmanın dördüncü dalgası olarak nitelendirebileceğimiz operasyonlar geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınan isimler vardı. İşte o isimlerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye bu sabah sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği bilgisini sizlere aktaralım. Adliyeye sevk işlemleri gerçekleştirdi. Savcı karşısına çıkmaya başladı o isimler. Önümüzdeki saat dilimleri içerisinde de artık savcı karşısında eğer savcılık gerekli görürse o isimleri sulh ceza, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edebilir. Tabii sulh ceza hakimliğinden de keza gelecek bir cevap olacak. Bu isimler arasında bir tutuklu yargılama mı gerçekleşecek, bir tutuklama mı gelecek ya da adli kontrol şartıyla serbest mi bırakacaklar? Keza hiçbir şekilde serbest bırakılma, hiçbir adli kontrol olmadan da serbest bırakılma işlemi gerçekleşebilir diyelim. Şimdi Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar aslında 2 ay 2 hafta öncesine dayanıyordu. Fakat aslında süreç 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Asrın felaketi Maraş depremine kadar uzanıyor. Şimdi aradan geçen sürenin 3 yılın sonunda da savcılık tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma gerçekleştirildi. 4 ana başlık altında değerlendirilen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Neydi bunlar? Depremin ardından gerçekleştirilecek bağışların ardından konut ve konteyner alımları, şüpheli Yelizkaya'ya devredilen taşınmazlar savcılığın iddiasına göre ve dernek çekleri, dernek üzerinden yazılmış olan çekler tabii. Keza dernek başkanı olan olan Haluk Levent'in bağlantıları da bu süreç içerisinde incelenen ve değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor. Şimdi bu kapsamda aslında ifadeye çağrılan isimler vardı. Dördüncü dalga ile beraber ifadeye çağrılmış 5 ismi görmüştük ilk önce. Bu 5 ismin içerisinde Uğur Dündar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'de dördüncü dalga operasyonunun ardından ifadeye çağrılan isimler arasında yerini almıştı. Bu isimler de İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldiler, ifadelerini verdiler ve ayrıldılar o süreç içerisinde. Dün akşam saatlerinde de tekrardan ifadeye çağrılan isimler vardı. Kimdi bunlar? Berna Leçin, Eda, Ece, Farah Zeynep, Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin de bu kapsamda ifadeye çağrılan, savcılık tarafından ifadeye çağrılan isimler arasında yerini aldı. Onların da buraya gelerek, İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gelerek ifadelerini vermeleri öngörülüyor. Tabii süreç içerisinde de birçok ünlü ismin bu konu hakkında ifadeye çağrıldığını, savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını görmüştük. Son olarak da bu isimler çağrıldı diyelim. Keza bu süreç nasıl devam edecek? Gözaltına alınan isimler savcı karşısında neler söyleyecek? Herhangi bir suç ceza hakimliğine sevk edilme süreci olacak mı? Olursa ne gibi sonuçlar çıkacak? Keza bu ünlü isimler de adliyeye geldiklerinde neler söyleyecekler? Bu süreci de takip ediyor olacağız diyelim. Şimdilik sözü size, stüdyoya bırakalım Duygu Göktürk.
1: Nesişah, teşekkür ediyoruz. Efendim, bültenimizin başında ekranlarınıza taşımıştık. Muğla Seydikemer'de orman yangını sürüyor. Alevlerle mücadele de sürüyor o noktada. Şimdi sizleri tekrar o noktaya götüreceğiz. Zira alevler tekrar güçlenmeye başladı. Muhabirimiz Eren Coşkun Dili o noktada. Hemen Eren'e dönelim. Eren, merhaba. Bir duman bulutunun içerisinde olduğunu burada görebiliyoruz. Yangın ne durumda? Sözü sana bırakalım.
4: Yeşil Üzümlü'de, Deyimyeni'nde ise göz gözü görmüyor. Alevler etrafımızı sarmış durumda. Geliniz bakın, bir ağacı şu anda devirdiler bir yer açabilmek için. Bir yandan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de tabii diğer tarafta yangını söndürmeye çalışıyor ki karşıda yine bir helikopteri de görebiliyoruz. Aslında dört bir taraftan sisin içerisinde, yangının içerisinde kaldığımızı söyleyebiliriz. Ağacın kesilmesi tabii yolun açılması ve aslında yangının ilerlememesi noktasında oldukça önemli, sağ olasın. Bu noktada şimdi Ali, diğer tarafa dönebilirsek, çok değil 2-3 dakika öncesinde tam anlamıyla alevlerin sardığı bir noktaydı burası ve hızlı bir şekilde helikopterlerin buraya yönlendirilmesiyle birlikte şu an için o harlı ateşinin söndüğünü söyleyebiliriz. Ancak tabii tek başına bu yeterli değil, kısa süre içerisinde yeniden yükselebiliyor. Bakın şimdi şöyle bir karmaşayı gösterelim. Çok sayıda itfaiye aracını, orman aracını görebiliyoruz. Vidanjörü görebiliyoruz. Ve bunların tabii bir yandan da mahalleli, köylü seferber olmuş durumda. Ellerine aldıkları bidonlarla gelenler var. Üstümüzden halen daha sık sık sorti atan uçaklar ve helikopterler su bırakmaya devam ediyor. Bakın yine burada bir arazözden, arazözden hortumla bakın su gönderildiğini görüyoruz. Şimdi bu, geçebilir mi? Tamam, şöyle ilerleyelim. Bu neden önemli? Çünkü o kadar hızlı yayılıyor ki, o kadar hızlı bir şekilde aslında ilerliyor ki, bir yandan tabii gözün görebildiği mesafenin ne kadar az olduğunu da görüyorsunuz. Devam ediyor mu içeride ateş? Alevler devam ediyor mu?
5: Devam ediyor. Yalnız bir eksikliğimiz var. Yangın söndürüyor. Bir tane gidiyor.
4: Tabii kısa sürede tekrar çıkıyor ama. Yani şey yapılması gerekiyor. Evet. Soğutma çalışmaları da önemli tabii. Doğru, doğru söylüyor. Bu bakımda aslında çok fazla sönümlendi diyerek aslında içimizin rahatladı ama kısa sürede yeniden alevlerin yükseldiği noktaları gördük. İşte onlardan biri de aslında bulunduğumuz nokta ve bir bakıma da dakikalar içerisinde alevlerin nasıl her yeri kapladığını da görebiliyoruz. Burası Fethiye, burası Seydikemer Mahallesi'nden bir saat uzaklıkta Yeşil Üzümlü Mahallesi. İşte görmüş olduğunuz gibi yamacın bir diğer tarafında başlayan yangın dakikalar içerisinde bulunduğumuz noktaya doğru sıçradı. İtfaiye ekipleri bir yandan gelmeye devam ediyor. Şöyle kafamı kaldırıp baktığımda yine helikopterleri su bırakacak bir helikopter daha sorti yapıyor yine Ali. Şöyle gözümüz yüksekte olsun. Bir helikopter daha bakın karşıdan geliyor. Tam anlamıyla evet, tam üstümüzde şu anda suyunu bir kez daha bıraktı. Şimdi o sular tam da üzerimizden alevlerin bulunduğu noktaya doğru düşecek. Bir kez daha şimdi su havuzuna doğru sortisini yapacak. Bambisine suyunu dolduracak ve tekrar gelecek. Evet, su da şu anda bulunduğumuz yere doğru geldi. Ali, böyle gelelim. Şimdi en büyük etkenlerden biri engebeli arazi, işlerini zorlaştırıyor ekiplerin. İkincisi tabii ki de nemin düşük olması, sıcaklığın yüksek olması ve özellikle de şuna dikkat çekeyim, gece saatlerinde şiddetli olan rüzgar. Bugün öğlen saatlerine kadar yaptığım yayınlarda demiştim ki o kadar şiddetli değil, bugün yangının kontrol altına alınması çok daha muhtemeldir ama son bir saattir özellikle öğleyi geçtikten sonra öylesine şiddetlendi ki belki ağaçlardan damlıyorsunuz veya üzerimize uçuşan küllerden de. Hakikaten alevlerin küçük bir yerden çıkıp ne kadar büyük bir boyuta geldiğini gördük. Ali, bir kez daha bakın, başka bir helikopteri görüyoruz aslında. Bir helikopter sortisini yapıp gelene kadar başka helikopterler de aynı şekilde bu noktaya doğru geliyor ve şu anda Muğla'daki orman yangınının kalbi, merkezi burası olmuş durumda. Seydi Kemer'de 2 günlük 30 saate aşkın bir mücadele vardı. O noktada yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Şimdi ise bulunduğumuz noktada Güzel Üzümlü'de aslında çalışmaların yoğunlandığını görüyoruz ve burası İncirköy'e 4 kilometre. Bakın karşıda tabela var. Bir tarafı da yine Çameli'ne doğru gidiyor. Sol tarafta İncirköy 4 kilometre. Alevlerin o noktaya sıçraması ve ilerlemesinden endişe ediliyordu. Bir helikopter daha yine geliyor Ali. O nokta ilerlememesi, sıçramaması için de hızlı bir şekilde ekipler sevk edildi. İşte UMKE, orman ekipleri, arazözler, bir yanda yine kafamızı çevirdiğimiz zaman gönüllüler, 5 litrelik şişeyle su getiren de var. İşte görmüş olduğunuz gibi helikopterleri de yine havada sıralanmış bir şekilde görebiliyoruz. Soğutma çalışması da artık şu anda fayda etmiyor. Alevler iç kısımlarda özellikle yoğun bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Tabii o noktalar engebeli arazide ilerlemek de güç. O arazide ilerlemek güç. Bir önceki yayında söylemiştim. Arazide ilerlemek güç olunca bu sefer başka bir alternatif yolun açılabilmesi için de yine ekiplere ihtiyaç duyuluyor. Şöyle yolun ortasından şöyle bakacak olursak, bakın yangının yola doğru da geldiğini gördük. Dün hatırlatacak olursak yine Fethiye Muğla yolu ulaşıma kapanmıştı. Ulaşımı kapandığı noktalarda ekiplerin işi bir hayli güç, çünkü bir yerden bir yere gitmekte zorlanıyorlar. Hal böyle oldu. Bakın alevleri görüyorsunuz. İşte bu şekilde dakikalar içerisinde alev ekranlara getiriyor. Hızlı bir şekilde yayılıyor ve tam anlamıyla göz gözü görmeyecek şekilde bir anda sizi arasında bırakabiliyor. Bizler bu noktaya çok uzaklardan bir dumanı, ufak bir dumanı görerek yola çıktık. Bir umut, acaba dedik, biz gidene kadar dileriz ki söner ama yangın nereye ilerleyecek diye merak ettik. Biz gelene kadar işte görmüş olduğunuz gibi her yeri bir sise bürümüş durumda ve bu toz bulutu, üzerimize yağan küller, bir yanda söndürme çalışmaları, bir yanda alevlerin halen daha yola doğru yayılmaya devam ettiğini görüyoruz. Ulaşımın sağlanması önemli. Tabii bir yandan rüzgarın şiddetlenmesiyle birlikte ekiplerin işi güçleşmişti ki işte Ali hemen solda bak şimdi tam karşıda göreceksin. 3 helikopteri görüyoruz aynı açıda. Böylesine bir mücadele, işte bir helikopter daha yine Bambisi'nden suyunu o yolun kapanmaması için, alevlerle mücadele edebilmek için, ulaşımın kapanmaması için de yine suyunu bıraktı Bambisi'nden. Tekrar başka bir helikopterin dönüp geldiğini ve bu şekilde çok sayıda helikopter aslında Muğla yangınında 2 gündür görmediğimiz derecede büyük bir, evet suyu da yedik, büyük bir mücadeleyi görüyoruz. Şimdi yolun kapanmaması noktasında bu noktaya özellikle ağırlık veriliyor ulaşımın kesilmemesi için. Bir yandan yolun kapanmaması için mücadele verilirken diğer taraftan da köye doğru, yani İncirköy'e doğru 4 kilometre mesafe ama ormanlık alanda öylesine hızlı yayılıyor ki alevler. İşte bakın görüyorsunuz, biraz olsun rüzgarın hızlandığı durumlarda 1-2 dakika içerisinde her yeri aslında alevler içerisinde bırakabiliyor. Tabii çok altını çizdik aslında. Nem düşük olduğunda, sıcaklık yüksek olduğunda, hele bir de rüzgar hızlanırsa, işte bakın sadece 30 saniyelik bir rüzgarı hissettiğim anda alevlerin ne derece yukarıya doğru yükseldiğini, dumanın ne derece koyulaştığını ve aslında koyu duman bize yeni bir alanın yandığını da işaret etmiş oluyor. Bütün bunlara bakacak olursak, yani kuvvetli bir şekilde alevlerle mücadele eden ekipler, sıcaklık düşük, bunun dışında sıcaklık yüksek, nem düşük ve canhıraş bir şekilde mücadele. Son olarak şurayı da göstereyim. İşte bu dayanışmayla, bu mücadeleyle, havadan, helikopterlerle, karadan, orman işçileriyle, itfaiyeyle mücadele sürerken ve tabii ki de halkımız da yardımcı oluyor. Dört bir koldan alevlerle mücadele Muğla'da devam ediyor diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Eren, teşekkür ediyoruz sana ve oradaki tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz efendim. Muhabirimiz Eren Coşkun Dili ve kameraman Ali Kemal Cora aktardı. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bunu yakınlarda 15 Temmuz'u geçtik, hatırladık, gördük. Bu ülkede ne olursa olsun, yani bu sel olsun, efendim kar yağsın, felaket yaşansın, depremde binlerce insan güç altında kalsın, hiç umurumda değil abi. Heh, yeter gebersinler, Türkiye çalkalansın. Can Atak dediği gibi, başka türlü Erdoğan gitmez kafası. O şaka gibi, metafor gibi zannediyorsunuz. O gerçek, çünkü görmediği, tanımadığı bir tankı alkışlayabilecek kafaya gelmiş.
2: Bravo abi. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Bu çok kıymetli bir şey.
1: Bu... O yüzden bu ahbap. Ne oldu? Ulan enayiler, dandozlar.
2: Ay, şöyle.
1: Ne oldu? Paranızı kumarda mı ezdi abiniz? Ha? Ezdi şöyle. Mi? Ne güzel, çok iyi çalıyordu. Çok iyi çalıyordu. Ne oldu? Kumarda mı ezdiniz?
2: Fena travma yaşıyorlar ama meselenin aslında şu. O sanatçı sepetçi takımı var ya. Hani bu gerçekten üzerlerine vazife olmadan Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi... Tırnak içerisinde muhalefet yapma misyonunu
1: kötülük yapmış, muhalefet de değil yani.
2: Bir şekilde gösterir kılan, öyle değil mi? Yani savunma sanayiye, savunma sanayi fonuna kredi kartı 100 bin liranın üzerinde olanlar için bir defaya mahsus 750 liralık kesinti teklifi daha gündeme geldiğinde kredi kartı limitini düşüren Mustafa Sandal gibi
1: çok büyük pek
2: çoğu geçmişle kıyaslandığında aslına bakarsanız 3. sınıf ortaya koydukları ürünler, şarkıcısı da 3. sınıf şarkıcı, oyuncusu da 3. sınıf oyuncu. Yani biz size yardım ettik ama sandık sonuçları gösteriyor ki siz kimin yardım ettiğinin farkında değilsiniz diyen oyuncu, hiçbir oyunculuk yeteneği olmayan 3. sınıf bir oyuncu. Şimdi bunların biz sanatçıyız diye var olabilmesi için ancak bir zümreye hoş görünmeleri, o zümrenin mahallesinde, tırnak içerisinde söylüyorum, doğru senkronize hareketler yapmaları gerektiği için bu tarz durumlarda ortaya çıkıyorlar. Devlet yok, ahbap var diyerek ortaya çıkanların tamamı böyle. Gazetecisi de böyle, şarkıcısı da böyle, hocam, oyuncusu da böyle, 3. sınıf. Ürettikleri işler tamamen kalitesiz. Geçmişteki sanatçılarla kıyaslanamayacak kadar paçoz hepsi. Öyle olduğu için de varoluş mücadelesi veriyorlar yani.

hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır çevresinde çok kısa süreli hafif yağmur var ama diğer bölgeler bolca güneşli ve rüzgarlı bir diğer taraftan. Poyraz oldukça kuvvetli esiyor. Şimdi hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı, bağıl nemin %30'un altına indiği ve rüzgar hızının saatte 30 kilometrenin üzerine çıktığı durumlarda biliyorsunuz orman yangını açısından risk artıyor. Şu anda da devam eden orman yangınları var ve maalesef rüzgar da olumsuz bir parametre oluşturuyor. Söndürme çalışmaları açısından da bulunulan yerde, orman yangının olduğu yerde termal rüzgar da meydana geliyor. Yangının oluştuğu alanda da yangın sebebiyle de bir termal rüzgar oluşuyor. Hatta yangından bir hortumun oluşma olasılığı bile meydana gelebiliyor. Dolayısıyla ciddi olumsuzlukları oluşturabilir rüzgar etkisi. Bugün de kuvvetli esmeye devam edecek. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla Marmara'da, Ege'de, Akdeniz, İç Anadolu bölgesinde ve hatta Orta Doğu Karadeniz'de de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli. Dolayısıyla tedbirli olmakta fayda var. Hayatı deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkilerken orman yangını söndürme çalışmalarını da yine olumsuz yönde etkileyebilir bugün. Yarın rüzgarın biraz daha hafifleyeceğini söyleyelim. Ama yarının detaylarına geçmeden önce güney bölgelerimizdeki sıcak alarmdan da bahsetmek istiyorum. Özellikle Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 35 derece ve üzerine gösteriyor. Aşırı sıcak, sıcak alarm var. Saat 11-16 aralığı kritik. Yine çok yüksek rakamlar var. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi için. Bugün yarın haftanın en sıcak günleri, tedbirli olmaları gerekiyor. Çünkü termometreler Güneydoğu'nun tamamında 40 derecenin üzerinde ama bazı illerde 43'ler, 44'ler seviyesinde. Aydın bugün 41, Şanlıurfa, Diyarbakır 43 ve Batman 44 derece olacak gölgede günün en sıcak saatinde. Kalp tansiyonu, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından durum riskli olabilir. Öğle saatlerini evde, gölgede, serin yerde, kapalı ortamda geçirmelerini tavsiye ediyorum. Olabildiğince tempoyu düşürsünler. Açık renkli, pamuklu bol giysileri seçsinler. Şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı önemli. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda yine Doğu Karadeniz'de hafif bir yağmur görüyoruz. Diğer bölgelerde bolca güneş. Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da rüzgar kuvvetli ama bugüne göre de biraz zayıflama eğilimi.

içerisine girecek. Yine Ege, Akdeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm aynı şekilde devam ediyor olacak. Hafta sonuna bakıyoruz hemen. Cumartesi günü de Doğu Karadeniz'de hafif yağmur aralıklarla devam ederken diğer bölgeler bolca güneşli ve açık geçecek. Ege'de, Akdeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcak alarm devam ediyor olacak. Marmara ve Ege'de Poyraz cumartesi günü de yine kuvvetli esecek. Sonrasında pazar günü Doğu Karadeniz'de çok kısa süreli yerel sağanaklar görülecek. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık geçecek. Güney bölgelerimizde sıcak alarm devam ediyor olacak ama biraz önce de söyledim, bugün yarın Güneydoğu için haftanın en sıcak günü. Hafta sonu Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok değil ama 1-2 derecelik bir düşüş meydana gelecek hava sıcaklığında. Ve önümüzdeki haftayı da yine yüksek basınç alanı etkisi altında tüm yurtta kararlı, tabakalı atmosfer koşullarında güneşli, açık, sıcak, güney bölgelerimiz içinse aşırı sıcak geçirmeye devam edeceğiz gibi görünüyor diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul bugün rüzgarlı, hava az bulutlu ve açık, termometre 27 dereceyi gösteriyor. Neyse ki çünkü bağıl nem çok yüksek, %50 seviyesinde. Bağıl nemin böyle olduğu durumda eğer termometre 30 derece ve üzerini gösteriyor olsa idi 4-5 derece yukarıya çekebilirdi ama şu anda hissedilen sıcaklık da yine 27 derece bantında olacak. Yarının tablosu ve cumartesi hafta sonunun tablosunda da hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 28 derece. Hissedilen sıcaklık da yine aşağı yukarı 28 derece bandında olacak. Ankara'ya bakalım hemen. Ankara az bulutlu ve açık. Yarın ve hafta sonu da başkent güneşli olacak. Hava sıcaklığı çok değil ama 1-2 derece yükselecek. Son olarak İzmir'de rüzgar var. Poyraz kuvvetli esiyor. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla. Yarın ve hafta sonu hava güneşli geçecek. Hava sıcaklığı yükselecek 1-2 derece daha. Şu anda da sıcak alarm seviyesinde ama özellikle cumartesi günü gölgede 37 dereceye kadar çıkacak. Rüzgarın da biraz daha sakinleyeceğini düşünelim ki hem bugün hem yarın hem de cumartesi günü İzmir'de rüzgar kuvvetli ama rüzgarın hızında hafif bir azalma olacaktır. Dolayısıyla hissedilen sıcaklık yukarı yönlü olacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Metagazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. O noktalardan biri de Muğla efendim. Muğla'daki orman yangınında alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve yerleşim yerlerine sıçradı. Şimdi sizleri hemen Muğla'ya, orman yangınlarının olduğu o noktaya götürelim. 24 ekibinden Eren Coşkun Dili ve kameraman Ali Kemal Cora o noktada. Hemen Eren'e dönelim. Eren merhaba. Şu anda yangının olduğu o noktadasın. Neler aktaracaksın bize? Mücadele sürüyor yangınlarda. Şu anda son durum nedir?
1: Yeşil Üzümlü'de alevler her geçen dakika artmaya devam ediyor. Bir önceki yayından bu yana alevlerin yolun karşısına sıçradığını gördük. Bakın Ali ekranlara getirsin. Ali sağ tarafta.

Hemen görmüş olduğunuz nokta aslında hiçbir şekilde bu noktadan bir duman dahi yükselmezken gördüğünüz yeşil ağaçlar daha yani alevlerin yeni sıçradığı noktalar buralar. İşte ekranlarınıza getirdiğimiz gibi her bir nokta alevlere teslim, sol tarafa doğru da bakın yayılmaya devam ediyor. Öğlen saatlerinden itibaren saatlerin 12'ye geçmesiyle bulunduğumuz bu noktada rüzgar öylesine şiddetlendi ki hakikaten alevleri kontrol altına almak mümkün olmadı ve özellikle de rüzgarın hızlanmasıyla birlikte engebeli arazide müdahale de zorlaşınca ekiplerin işi bir hayli güçleşti. Havadan müdahalenin tam anlamıyla Muğla'da sadece bu noktaya yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Aslında öğlen saatlerinde tam olarak alevler artık kontrol altına alındı. Durum stabil, iyi gidiyor derken işte görmüş olduğunuz gibi her bir tarafı aslında alevlerle dolmuş bir yerden bahsediyoruz. Ali görmüş olduğunuz gibi elektrik kabloları, yanında ağaçlar, işte alevler, müthiş bir sıcaklık ve müthiş bir alev olduğunu görüyoruz. Nefes almak, durmak mümkün değil. Alevler her geçen dakika, Ali helikopter hemen üstümüzde geçiyor. Şimdi Bambisi'nden suyunu bırakacak. İşte bulunduğumuz bu noktada sabah saatlerinden bu yana şu rüzgarın şiddetini artırmasıyla bunları defalarca görür olduk. Soldan bir helikopter daha geliyor. Yani havadan müdahale, Ali araba geliyor şöyle kenara. Havadan müdahale öylesine sıkılaştı, havadan müdahale öylesine artırıldı ki her bir noktada aslında hem havadan hem karadan müdahalenin oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz ki burası aslında ilk başta Seydi Kemer alevlerinin yükseldiği noktayken sadece bir saat içerisinde Yeşil Üzümlü'nün işte nasıl adeta alevlerle kaplandığını, yolların dört bir tarafını sarıldığını görüyoruz. Bakın biraz daha ilerleyelim. Bu yolun önemi oldukça büyük. Bu yol oldukça önemli. Bakın Ali'den göstermesini rica edeyim. Bu yolun kapandığı takdirde aslında ekiplerin bundan sonrasında diğer köylere ilerlemesi de mümkün olmayacak. İşleri oldukça güçleşecek. İşte görmüş olduğunuz nokta. Öylesine bir duman var ki nefes almak çok güç. Görmüş olduğunuz nokta cayır cayır yanıyor ve her geçen saniye alevler yola doğru ilerlemeye devam ediyor. İşaret ettiklerini gördüm. Bu noktaya doğru ekiplerin yönlendirilmesini istediklerini gördüm. Karşıda bir helikopterin daha yine geldiğini görüyorum. Yola doğru alevler yaklaşıyor. Bu noktaya henüz bir arazöz, bir orman ekibi, bir itfaiye ekibi ulaşmış değil. Ve yolu kapladığı takdirde dün de gördük ki Fethiye, Muğla yolunun kapanmasının ardından yüzümüzü dönmek mümkün değil alevleri. Öylesine bir sıcaklık var. Dün de gördük ki Fethiye Muğla yolunun kapanmasıyla birlikte ulaşımın olmadığı noktada hiçbir şekilde ekiplerin müdahale edemediğini. Evet, bir helikopter daha suyunu bıraktı. Şöyle bazı şeyler patlı üstümüze geliyor. Biraz daha gel geri. Şimdi bakın. Arazözler itfaiye ekiplerinin buraya yönlendirildiğini gördüm ama bu alevler kolaylıkla sönecek gibi değil. Bu alevler kolaylıkla müdahale altına alınacak gibi durmuyor. Yoğun bir şekilde alevler yola doğru ilerlemeye devam ediyor. Şimdi müsaade eder misiniz? Şimdi bu noktada baktığınızda aslında tabii bizim güvenliğimiz için önlem almaya çalışıyorlar. Bir yandan ekiplerin koordinasyonunu sağlamaya çalışıyorlar. Onlar da haklılar. Biz de şimdi bu noktayı ekranlara getirmek istiyoruz. Çünkü sadece birkaç dakikada bir önceki saat yani daha doğrusu 20 dakika öncesinde bir önceki bağlantıda bu noktada alevler yokken yolun karşısında bir kıvılcımın sıçraması ve hemen ardından da işte görmüş olduğunuz gibi alevlere teslim bir noktayı görmüş olduk. Şimdi bu noktada aslında şunu görüyoruz. Alevlerin ne kadar kolaylıkla yayıldığını ve ne kadar aslında nemin düşük, sıcaklığın yüksek ve rüzgarın şiddetli olmasıyla birlikte alevlerle mücadelenin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Havalı helikopterler peşi sıra dönmeye devam ediyor. Bakan Yumaklı da uyarmıştı. Nem düşük olduğunda, sıcaklık yüksek olduğunda yangınlar hızla yayılır demişti. Özellikle de havadan müdahalenin önemli olduğunu biliyoruz. Gece saatlerinde şunu anlattık. Seydi Kemer'de havadan müdahale sağlanamadığı için alevler hızlanmıştı. Şiddetli rüzgar vardı. Sabah saatlerinde rüzgarı görmedik. Güzel bir haber. Bugün yangını kontrol altına almak için çok uygun bir hava var dedik ama sadece 3-4 saatte işte gelinen nokta bu. İşte gelinen tabloda baktığınız zaman alevlere teslim olmuş bir Yeşil Üzümlü görüyorsunuz. Alevlere teslim olmuş bir mahalle görüyorsunuz. 4 kilometre ötede bir köy var. O köy alevlerin sıçramaması için verilen mücadeleyi görüyorsunuz. Metrelerce hortum çekiliyor. İtfaiye ekipleri peşi sıra gelmeye devam ediyor. Helikopterler havada sortu atmaya devam ediyor. Alevlerle mücadele hızlı bir şekilde bu noktaya doğru yönlendirilmeye çalışılıyor. Yolun kapanmaması için özellikle kıyı noktasında önlem alındığını görüyoruz. Bir helikopter daha, Ali, iki helikopteri aynı anda görüyoruz. Bakın bu noktaya doğru yoğunlaşıldığını anlayan getiriyoruz ekranlarınıza.
Ekipler de haklı. Arazi engebeli, bir de rüzgar çok hızlı bir şekilde yön değiştiriyor. Aslında yangının bulunduğumuz noktanın güney cephesine ilerlemesini bekler.

0: giderken bir anda bakın helikopter Van Bistan'a yine suyunu bıraktı. Yangının güney cephesinin ilerlemesini beklerken saniyeler içinde nasıl olduğunu bizim de anlamadığımız bir şekilde yön değiştirdi. Bu kez bulunduğumuz noktaya doğru geldi. Aslında yolun karşısında ağaçlık bir bağlantının olmadığı bir noktada bile alevlerin nasıl geçiş yaptığını ve nasıl aslında yolun karşısına atlayarak sirayet ettiğini gördük. Kozalak patlaması olabilir. Bu noktada başka bir sebeple yangın çıkmış olabilir. Ama gördüğümüz tabloda Ali biraz daha, Ali buraya gelebilir misin? Sağ tarafta bak alevlerin tekrar çıktığını görüyorum. Ali Kemal de tabii bir oraya bir bu yana her bir noktada alevlerin yükseldiğini görüyoruz. İşi oldukça zor. Şimdi bakın bu noktada alevlerin yükselmesiyle birlikte hani adım adım böyle süpüre süpüre alevleri söndürmeye çalışıyorlar. Helikopter tam karşıda. Evet, suyunu bıraktı. Tam da tepemizde. Özellikle yol kıyıları. Oo. Özellikle yol kıyıları. Şöyle geçelim. Tamam. Şimdi görmüş olduğunuz nokta özellikle yol kıyıları. Özellikle yolun kapanmaması için bu şeridin itfaiye helikopteri tarafından sulanması, o suyun bırakılması önemliydi. Tam olarak da aslında öncelikli yerlere ağırlık veriliyor. Bakın itfaiye araçları da bu noktaya doğru konuşlandırılmış durumda. Alevlerle mücadelede 30 saati geride bıraktığımız Muğla'da ekipler şu anda da Yeşil Üzümlü noktasında çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Karşıda yaklaşık 6-7 kilometrelik mesafede su havuzu var. Sularını alabilecekleri bir nokta var. Oraya gittikten sonra sularını aldıktan sonra sorti yaparak bu noktaya geliyorlar. Önemli olan yolun kapanmaması. Daha sonrasında engebeli araziyi açtıktan sonra bakın bir adeta burada bir insan zinciri oluşturmuş. Ali hemen sağda.
1: Araba geliyor.
0: Gel. Şöyle gelelim tamam. Sağ tarafta bir insan zinciri oluşturmuş. Hortumun uzatılabilmesi için o suyun arazinin ormanın derinliklerine ulaştırılabilmesi için büyük bir mücadele veriliyor. Burada mesela ortamda bir patlak var. Suyun dışarıya çıkmaması için bir kişi burada. Herkes seferber olmuş durumda. Bütün imkanlarla elinde bir küçük şişesi olanından tutun da kendi arazözünü getiren de var. Tabii bir yandan havadan da ekiplerimiz müdahalesini sürdürüyor. Tam anlamıyla bir seferberlik halinde bir yangın söndürme uçağını bugün ben birkaç kez daha görmüştüm. Bugün ilk defa bu kadar alçak bir uçuşla gittiğini gördüm. Zannediyorum ki onun da su havuzu çok daha farklı oluyor. Tabii suyunu alabileceği, suyunu aldıktan sonrasında tekrar bu noktaya yönleneceğini düşünüyorum. Öte yandan bakın şimdi karşıya bakalım. Aslında bir tane daha evet, bir tane daha üstümüzden geçti. Ali yine itfaiye aracı geliyor. Bakın yolun karşısını bir gösterelim Ali. Şimdi yolun hemen karşı tarafında bir tankeri görüyoruz. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü alevlerin sıçramadığı noktalarda da aslında böyle yolun karşısına geçelim mi? Tedbirin alınması önemli. Bazı ağaçların kesildiğini gördük tedbir amaçlı alevler o noktaya sıçramasın diye. Bazı araçlar bu tankeri gördüğünüz tanker de aslında alevlerin bu noktaya sıçramamasında etkili olacak aslında bir tedbir alınmış oluyor. Tabii yolun karşısına geçmesi de yine an meselesi olabilir. Görmüş olduğunuz gibi tahrip olmamış Muğla'nın güzel ormanlarıyla alevlere teslim olmuş, siyah tumanlara boğulmuş, oksijensiz kalmış, alevlere teslim olmuş ormanlarını görüyorsunuz. Dört bir koldan mücadelenin devam ettiği şu dakikalarda 30 saati geride bıraktık. Gel bir de karşıya geçelim yakından inceleyelim. Bakın metrelerce hortum uzaklıktan getirilmiş. Şu helikopterleri bir gösterelim sırasıyla. Bak tek tek sayacak olursak. Şimdi yine karşıda bir tane görüyorum. Sola çeviriyorum kafamı. Aynı açıda iki farklı helikopteri görüyorum. Hemen su havuzunun da yakın olması bir avantaj. Bu noktaya doğru gelmeye çalışıyorlar. Hadi gel aşağıya inelim bir de. Şöyle dikkatlice inelim. Şimdi bu noktada aslında engebeli arazi olduğunu söyledik. Arazide ekiplerin ilerleyemediği noktalarda aslında 30 saat aşkın süredir mücadele veren o ekiplerin ilerleyemedikleri noktalarda havadan müdahale önemliydi. Şöyle sağdan inelim mi? Düşmeyesin. Tamam. Ali buradan indi. Şimdi ben de şöyle atlıyorum. Aslında bu noktada biraz daha ormanın derinliklerine girdiklerini, arazinin derinliklerine girdiklerini görüyoruz. Vidanjör dakikalar içerisinde bitti, tükendi. Bir başkası yönlendirilecek. İşte bu şekilde bir kıvılcımı görenler, alevin yükseldiğini görenler haber ediyor. Ekipler o noktaya yönlendiriliyor ve hortumlar aracılığıyla oluşturulan o insan zinciriyle birlikte dakika dakika alevlerle mücadeleyi 24'te ekranlarınıza getiriyoruz. Bu mücadele aslında alevler evlerine sıçramasın diye bir mücadele. Bu mücadele tarlaları yanmasın diye bir mücadele. Bu mücadele sevdikleri memleketi, bölgeleri, toprakları, ağaçları, güzelim ormanları alevlere teslim olmasın diye verilen bir mücadele. Kilometrelerce öteden gelenleri gördük. Farklı şehirlerden desteğe gelenleri gördük. Sadece gönüllüler bazında değil, vatandaşlar bazında değil, ekipler bazında da çevre ilçelerden destekleri gördük. Havadan zaten çok ciddi bir şekilde helikopterle kuşatılmış.

dört bir taraf görüyoruz. Ve işte bu şekilde zincirleri uzatarak yangının sönümlendiği noktada tekrar çıkmaması için verilen mücadele işte bu şekilde ekranlarınıza geliyor. Aslında görmüş olduğunuz bu tabloyu gece 2'den beri bu noktada

0: Etmediği bir nokta burası. O yüzden çok daha kuvvetli yanıyor. Bir de çam ağacı olunca, bir de nem düşük, sıcaklık yüksek, rüzgar şiddetli olunca işte görmüş olduğunuz gibi bu acı tablo ortaya çıkıyor. Muğla'nın güzel ormanları alevler içinde. Muğla'nın güzel ormanları sis bulutunun içerisinde. Dört bir koldan Ali, gösterelim şu seferberliği, şu mücadeleyi. Dört bir koldan alevlerle mücadele devam ediyor. Havada helikopterler bir dakika olsun mola vermeden seferlerine devam ediyorlar. Bir yandan da karadan görmüş olur Ali, hemen üstümüze bir helikopter suyunu bıraktı. Yeniden bir su dalgasını görüyoruz şu anda. Tam olarak yine kıyıya ulaşmaması için nokta atışı bir şekilde bırakıldığını söyleyebilirim. Öylesine isabetli ve kritik noktalara öncelikli olarak o atışlar yapılıyor ki yangının yola sıçramaması, yerleşim yerine gelmemesi ve sadece 4 kilometre ilerideki Zincirköy'e gitmemesi için herkes seferber olmuş durumda. 4 kilometre çok uzun gibi gözükebilir ama alevler öylesine şiddetli ve süratli ki yayılması artık an meselesi oluyor. Bir yanda tabii rüzgarın etkisi, kozalakların patlaması, çam ağaçlarının kolay tutuşuyor olması, engebeli arazi, ama bütün bunlara karşılık aman dinlemeyen binlerce gönüllüyü ve binlerce çalışanı, personeli, orman ekiplerini, itfaiye ekiplerini görebiliyoruz. Büyük bir seferberlik, büyük bir mücadele. Nefes almak zor, ayakta durmak zor, sıcağa dayanmak zor. Bir yandan yüzünüze uçuşan küllerle mücadele etmek zor. İşte bu nedenle maskelerini taktılar, hazırlıklarını yaptılar. Kimi belki bir kazması küreğiyle, kimisi evindeki belki bir şişeyle, kimisi de malzemeleriyle geldi bu noktaya. Helikopterler havadan seferlerine aralıksız devam ediyor. Hiçbir şekilde bu yangının o köye, Zincirköy'e ilerlememesi için de büyük bir mücadele verildiğini görebiliyoruz. Artık o 30 saati geride bıraktığımız o yangın söndürme çalışmalarında Aylen Dağı'nda Seydi Kemer'den sonra Muğla'nın en büyük yangınlarından biri, işte Yeşil Üzümlü'deyiz. Burası Fethiye'ye bağlı Yeşil Üzümlü. Burası ilk yangının çıktığı nokta. Muğla'daki orman yangını haberlerinin ilk verildiği nokta olan Seydi Kemer'e sadece bir saat. Gece 2'de çıktı yangın. Şiddetli bir rüzgarla yayıldı. Bir işte gördüğümüz tablo bu. Toparlayacak olursak büyük bir mücadele devam ediyor. Ekipler aralıksız bir şekilde çalışıyor. Havadan ve karadan mücadele devam ediyor.
1: Eren, teşekkür ediyoruz sana ve kameraman Ali Kemal Cora'ya ve oradaki tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Eren Coşkun Dili, kameraman Ali Kemal Cora'nın görüntüleriyle aktardı efendim. Şimdi bültenimizi noktalayalım, bu dilimi noktalayalım. Saat başında yine burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Kuik Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
4: Otobit'te. Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: 24 ekranlarından merhaba. Tercih rehberiyle karşınızdayız. Tabii tercih maratonu tüm heyecanıyla sürüyor. Binlerce aday da hayatını şekillendirecek o önemli kararı vermeye hazırlanıyor. Bizler de bugün Gebze Teknik Üniversitesi'ndeyiz efendim. O tercih sürecine merak edilenleri, üniversitenin sunduğu akademik olanakları ve adayların karar verirken aslında dikkat etmesi gereken başlıkları çok kıymetli konuğumuz Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Elif Damla Arısan'la birlikte konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Çok teşekkürler. Sizi burada ağırlamaktan ötürü biz de çok mutluyuz. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk efendim. Şimdi öncelikle Gebze Teknik Üniversitesi'nden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Öğrenciler neden bu üniversiteyi tercih etmeli?
1: Gebze Teknik Üniversitesi Türkiye'nin en kıymetli üniversitelerinden bir tanesi olarak araştırma misyonuyla üniversite sanayi işbirliğini sağlamak üzere faaliyetlerine devam eden bir üniversite, bir teknik üniversite, bir araştırma üniversitesi. 5 farklı alanda fakülteleriyle, birçok farklı alanda özellikle teknik alanlarda bölümleriyle beraber öğrencilerine lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitim veriyor. Aynı zamanda bir siber güvenlik meslek yüksek okuluyla da öğrencilerimizi burada ağırlıyor.

0: yapıyoruz. Bizim amacımız aslında çevremizdeki 17 organize sanayi bölgesi, 5 teknoparkla beraber Türkiye'nin üreten üstünde derin teknolojiler üretebilmek ve iyi bir istihdam profili sağlayabilmek. O yüzden üniversitemiz, siz de gördüğünüz yemyeşil kampüsüyle tüm öğrencilerini kucaklıyor.
1: Peki şöyle biraz oraya parantez açmak gerekirse hocam, üniversitenin eğitim anlayışı nasıl bir vizyona dayanıyor?
0: Biliyorsunuz şu anda aslında ne yaptığınız çok kıymetli. Yani nereden köken aldığınız da kıymetli, hangi bölümden mezun olduğunuz çok kıymetli ama genellikle öğrencilerin kafası karışık oluyor. İnşaat mühendisliği mi okuyayım, işte malzeme mühendisliği mi okuyayım, yoksa biyoloji mi okuyayım diye. Ama bence burada en önemli olan problemlerin kaynağını çözebilmekte. Özellikle de bir problemin kaynağı birden fazla nedene dayandığı için bunu çözme isteğiyle donatım çok kıymetli diye düşünüyoruz. O yüzden bizim için öğrencilerimizin buradan mezun olurken en büyük yetkinlikleri bir problemi çözme becerileri ve farklı takım çalışması yaparak, farklı disiplinlerle beraber çalışabilmeleri. Bu örneği özellikle veriyorum. Ben örneğin inşaat mühendisliğinde geçen sene çok da sık bir şekilde yurt dışından geriye dönen hocaların olduğu bir yer burası ve dolayısıyla da arkadaşımız sürdürülebilir çimento teknolojileri üzerine çalışıyor. Biliyorsunuz bir deprem ülkesi ve son derece hafif malzemeler, güçlü malzemelerin üretilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar içerisinde inşaat mühendisliğinde mikroorganizmalar kullanılarak temelin güçlendirilmesine yönelik yeni çimento malzemelerinin üretilmesine yönelik hem malzeme hem biyoloji hem inşaat mühendisliğini barındırabilecek interdisipliner, yani disiplinler arası alanlarda çalışmalar yapan hocalarımız var. Biz de dersleri özellikle lisans döneminde öğrencilerin bu hayali kurabilmeleri üzerine kurguluyoruz. Yapay zeka konusunda öncelikleri olan bir üniversite burası. O yüzden YÖK Başkanlığı'nda nezdinde tüm programlarda aslında biz yapay zekayı bir paralelde kesen olarak değerlendiriyoruz. O yüzden de bizim öğrencilerimizin güncel bilgiye tabii ki sahip olmaları bir yandan, bir diğer taraftan da üreten, geliştiren, katkı sağlayan ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
1: Hocam biraz evvel, hatta yayın öncesinde demiştiniz ki oldukça kalabalık veliler, öğrenciler, bir yandan da hali heyecanlılar da. Şimdi bu temel sorulardan biri aslında. Bir öğrenci üniversite tercihlerini yaparken o puanlamaya, sıralamaya mı odaklanmalı? Yoksa aslında kariyeri olan, hedefi olan temel nedene mi odaklanmalı? Nasıl bir karar aşaması, nasıl karar vermeliler bu noktada?
0: Bence çok kıymetli bir zaman. Bu anı çok iyi hatırlamak lazım. Genellikle işte sıralamamız böyle olacaktı ama şöyle oldu gibi diyorum ki ne kadar büyük mutluluk, çok tebrik ediyorum sizi. Çok büyük bir uğraş sonucunda, çok büyük bir emek sonucunda bu noktada kalbinizden geçen ve yapmak istediğiniz şeyi hayal etmek üzere buradasınız. Bir yerden başlayıp işini iyi yapanlardan olabilmek çok önemli. Ben o yüzden öğrencilerin bulundukları yerde büyük bir özgüvenle kendi hikayeleri yazmalarının çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Genellikle üniversite size ne katılacak diye düşünüyor öğrenciler ama bence bakış açısını tersine çevirip ben üniversiteye ve bu topluluğa ne katabilirim, neye liderlik yapabilirim, neyi üretebilirim, hangi sorunu çözebilirim noktasında kaldığınız zaman işte orada bence oyunun kuralı da çokça değişmiş oluyor. O yüzden şu kalbinizden geçeni, neden mutlu olduğunuzu anlayabilmek için de hiç kolay değil. Çok küçük bir yaştasınız. Zannediyorsunuz ki kariyeriniz hep o noktada aynı şekilde şekil alacak. Ama bence öğrenmeyi seven, kendini geliştiren programların içerisine girmek lazım. Bir de hangi dersleri okuyacağınıza da bakmak lazım. Biz üniversitede aslında bu karmaşayı da görerek öğrencilerin farklı programlardan ders seçmelerini ve bu programlarda belki de hiç işine yaramayacak olabilir ama kendisini temsil etmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bence daha da önemlisi bu mikro yeterlilikler çerçevesinde biliyorsunuz kendi yaptıklarınız üzerinden kredileri alabilmenizin de çok kıymetli bir rolü var. Siz belki bir öğrenci topluluğunun başkanı olabilirsiniz, yönetim kurulunda olabilirsiniz. Alanınız makine mühendisliği olabilir ama biyomakineler üzerine bir toplulukla beraber Teknofest projesi içerisinde olabilirsiniz diye. Sayın Rektör Hocamızın da söylemiyle bizim öğrenci topluluklarımız şu anda an itibariyle 91 farklı alanda. Bunlar içerisinde hobi olabilecek alanlardan bilim teknoloji alanlarına kadar. Öğrencilerin kendi hayallerini çok disiplinli

0: disiplinli olarak arkadaşlarıyla beraber çözebilecekleri süreçler haline dönüştürmelerini öncelikliyoruz. Üniversite sadece bir disiplin ya da bir diploma ismi değildir. Bazen o öğrenci topluluğunda yaptığınız şeyler, ki genellikle öyle oluyor, sizi bir işe, bir imkana, bir sürece sürükleyen zamanlar oluyor. 155 teknoloji takımı ve 91 öğrenci topluluğuyla, ki bu senenin sonunda 100 olmasını istiyoruz, öğrenciler hayallerini anlatıyorlar. Diyoruz ki neden bir topluluk kurmuyorsunuz, beraber çalışmıyorsunuz ve böylelikle burada zaman geçirdikleri önemli bir üretim alanına dönüşmüş oluyor.
1: Evet hocam, şimdi bir yandan da aslında Gebze Teknik Üniversitesi mezunları mezuniyetin ardından çok kısa sürede iş hayatına atılıyorlar. Evet. Türkiye'nin en hızlı da istihdam edilen mezunları arasında yer alıyorlar bir yandan. Sizce Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin iş dünyasına bu kadar güçlü kılan temel özellikleri neler?
0: Bence tabii bu anketler böyle söylediğinde biz de mutlu oluyoruz. Çünkü hedeflerimizden bir tanesi iyi bir istihdam yaratabilmek ve gerçekten gençlerin, ailelerin gönüllerindekine hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak. YÖK'ün bir raporuna göre öğrencilerimiz ilk 3,5 ay içerisinde iş buluyorlar. Ancak yeni bizim farklı işverenlerle bir araya geldiğimiz topluluklarda kariyer geliştirme merkezimiz bu konuda çok çalışıyor. Hem Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile hem de farklı işbirlikleriyle biz Ardı alanımızdaki organize sanayi bölgeleri, çeşitli Türkiye'nin ilk 500 ekonomik değer üreten şirketinin burada olması nedeniyle farklı alanlarda büyük işler yapılabiliyor. Önemli olan iş yapmak aslında. Herkesin en temel beklentisi iyi iş yapan, etik ilkelere sahip ve bu anlamda emek ortaya koyabilecek gençlerin olabilmesi. Biz şanslı bir üniversiteyiz. Gebze Teknik Üniversitesi olarak bizi tercih eden öğrenciler çok çalışkanlar, iyi işler yapmak istiyorlar, çok iyi yürekliler. O yüzden de şu anda aslında öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu okurken çalışıyorlar ve bu okurken çalışırken de değer üretiyorlar. O yüzden de öğrencilerimizin özellikle içeride bir teknopark olduğu için 180'in üzerinde şirket var. Derslerine gidiyorlar, sonra kampüs içerisinde çalıştıkları yere gidiyorlar, sonra yeniden geriye dönüyorlar. Dolayısıyla sürekli bir üretimin içerisindeler.
1: Yani aslında sosyal açıdan da besleniyorlar değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Ve de girişimci olmaları da çok kıymetli. Çok büyük gururla söyleyebiliriz ki bu sene çok güzel haberler de aldık. Düşünün ki siz bilgisayar mühendisliğini bitirdiniz. Mezuniyetinizin 5. yılında bir girişim yapıyorsunuz. 150 kez deniyorsunuz. 151.sinde devam ediyorsunuz. Türkiye'nin son unicorn'u bizim bir mezunumuz tarafından ortaya çıktı. 1 milyar dolarlık bir ekonominin içerisinde kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Hemen arkasından işletme fakültesinden bir öğrencimiz benzer şekilde çok ciddi bir yatırım aldı. Döngüsel ekonomiyle ilgili bir yapıda. O yüzden gençlerin kendi hayallerini devam ettirebilecekleri olanakları sağlamak bence bizim gibi kurumların önceliğinde olmalı.
1: Peki hocam, şimdi bir yandan da Gebze Teknik Üniversitesi araştırma üniversitesi kimliğiyle öğrencilerine daha lisansın ilk yıllarından itibaren araştırma üretim süreçlerine dahil ediyor. Yeni başlayan bir öğrenci bu ekosistemin parçası haline nasıl geliyor? Aslında biraz önce biraz değindiniz ama şöyle açacak olursak.
0: Yani öncelikle laboratuvarlarımız, mesela biz şu anda mimarlık fakültesinin içerisindeyiz ve de çok kıymetli bir mimarlık fakültesi burası. Örneğin buradaki öğrenciler için proje yapmak ve kendi mimari proje süreçlerine girmek olağan. Ama bir diğer taraftan bu öğrencilerin mikro alglerle beraber biyo benzer yapıların oluşturulması ve yeni projelerin ortaya çıkmasına yönelik işte 3 boyutlu baskıdan çıkartmış oldukları yapılar ya da bununla ilgili yenilikçi ev projeleri ya da mekan projeleri içerisinde çok üretken olduklarını görebiliyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi'ni kendisi gibi yapan ya da kendi en önemli özelliği şu anda öğrenci toplulukları ve takımlarıdır. Birçok proje yürütüyorlar. Bu projeleri kendileri fonlarını alıyorlar. Bu fonlar üzerinden bu projenin final raporlarını teslim ediyorlar. Uluslararası birçok başarıya sahip öğrencimiz var. Hem mimarlık alanında hem biyoteknolojide beraber çalışabiliyorlar. Makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, şehir bölge planlama bir araya gelebiliyorlar. Dolayısıyla bu birliktelikleri sağlayabiliyorlar. bilmek bizim burada öğrencileri katma olayımız. Biz öğrenci topluluklarıyız, çok sıklıkla bir araya geliyoruz ve soruyoruz hangi sınıftasın? Hazırlıktayım diyor mesela. Bir hazırlık öğrencisin, hani beklenilen işte hazırlık okulunda İngilizce öğreniyor ki bizim Türkçe programlarımızda da biz İngilizce

0: Hazırlık programını sağlıyoruz isterse eğer öğrenci. Hazırlık programında bir taraftan da kulüplerle doğrudan projelerin içerisine girmiş oluyor. Bu alanlar onlara 7/24 açık olduğu için sanırım üretkenliklerini desteklemiş oluyoruz.
1: Hocam şimdi Gebze Teknik Üniversitesi denildiğinde aslında akla güçlü akademik başarının geldiğini ifade ettiniz. Peki öğrencileri bu kampüs yaşamında nasıl bir deneyim bekliyor? Merak ediyorlar aslında.
0: Tabii.
1: Nasıl bir ortama gideceğiz, bizi neler bekliyor? Oldukça bir heyecan ve merak içerisindeler.
0: Öncelikle siz de gördünüz, çok büyük bir kampüs. Kaybolmadan geldiğiniz için çok mutluluk verici. Gerçekten hem çok yeşil hem çok güzel bir kampüs. İçerisinde iki tane Marmaray durağı var. Biri kendi ismiyle biniyor. Fatih Gebze Teknik Marmaray durağı. Halkadan binip çok rahatlıkla okula, örneğin İstanbul içerisinde tek vesaitle gelebildiğiniz ender lokasyondaki yapılardan bir tanesi. Kampüsün içerisinde bir kız yurdu var. Bir 15 dakika uzaklıkta da erkek yurdumuz var. KYK yurtları bunlar ve üniversitemizin öğrencilerine yönelik hizmet veriyorlar ve çok kıymetli alanlar. Dolayısıyla hem ulaşılabilir hem de barınma ihtiyaçları açısından sürekli üstünde düşündüğümüz ve geliştirmeye çalıştığımız bir süreçteyiz. Ama en önemlisi alan çok yürünebilir, koşulabilir ve spor yapılabilir nitelikte. Kürek kulübümüzden, çünkü sahilde bir alanımız var. Sahile kadar uzanan kocaman bir alandayız. Bu İstanbul'u bilenler için aslında Kocaeli-İstanbul geçişinin tam üstündeyiz. Kendine ait bir ormanı, zeytin ağaçları, lavanta bahçeleriyle son derece aslında yaşama özgü ve gerçekten anlamlı bir yerdeyiz. Spor alanları açısından çok zengin ve biz özellikle de sadece insanlar lisanslı sporcu olmak zorunda değiller. Hobi amacıyla da burada bir spor alanını öğrenebilmeliler. Müziğin herhangi bir alanında özelleşebilmeliler. Çok ünlü iki tane koromuz var. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği üzerine. Bazen bir bakıyorsunuz tiyatro kulübü öğrencileri de orada yer alabiliyorlar. Dolayısıyla İnsanlar kendilerini nasıl ifade etmek istiyorlarsa dolayısıyla bu noktada bu kulüpler çerçevesinde bizde yer alıyorlar.
1: Hocam şimdi anlattıklarınıza bakıyorum da hem doğanın içinde çok kıymetli bir hobi olarak edinsinler dediniz. İlla bunu bir iş haline getirmesinler. Bir yandan zaman kazanma açısından da çok kıymetli bakıldığında bu ulaşım olsun, yurtların yakınlığı olsun. Baktığımızda şimdi Gebze Teknik Üniversitesi'nde bu öğrencilerin sosyal gelişimine büyük bir önem verildiğini görüyoruz. Öğrenci toplulukları ve takımlar üniversite yaşamına nasıl bir değer katıyor?
0: Bir kere bizim düşünemediğimiz birçok şeyi gençler çok daha iyi niteliklerle konuşuyorlar ve ifade ediyorlar. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden de bir arada olabilmek ve beraber çalışma kültürü adına laboratuvarda da işte farklı alanlarda da bir araya gelip o işi tamamlayabilme kültürünü aslında bize yaşatmış oluyorlar.
1: Ekipleşme aslında.
0: Evet, aynen. Ve dolayısıyla da birçok şeyden onlar daha iyi haberdar oluyorlar. Çok da güzel iş birlikleri kuruyorlar ve danışman hocalarıyla, diğer bölümlerle. Biz burada 12 bin kişilik bir topluluğuz aslında. Yaklaşık 10 bin öğrencimiz var. Bunun %70'i lisans düzeyinde öğrencilerimiz. %30-35'lik kısmı yüksek lisans doktora düzeyinde araştırmacılar. Dolayısıyla araştırmacı olmak için sizin herhangi bir şekilde burada bir lisans düzeyinde ya da ön lisans düzeyinde olmanız yeterli. Yeter ki çözümün bir parçası olabilirsiniz. O yüzden son dönemlerde çok güzel projeler de var. Gençlik Spor Bakanlığı'nın UNIDES projeleri, TÜBİTAK nezdinde yürütülen Milli Teknoloji Atölyeleri, çeşitli Erasmus projeleri, uluslararası, özellikle bizim uluslararasılaşma niteliğimiz çok yüksektir. Uluslararası projelerde yer alma durumu. Mesela gene Mimarlık Fakültesi'nden örnek verebileceğim endüstriyel tasarım öğrencileri bu yarışmalar aracılığıyla daha birinci sınıfta olmalarına rağmen çok ciddi başarılar kazanabiliyorlar. O yüzden temsiliyet adına biz bu ekiplerin sayısının artmasını çokça öncelikliyoruz.
1: Şimdi hocam bir yandan da şöyle bir durum var. Şehir dışından gelecek olan adaylar ve tabii aileleri için en önemli konulardan biri barınma. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerine bu konuda hangi imkanları sunuyor? Önümüzdeki dönemlerde kampüs yaşamını daha da aktif hale geliştirme haline getirmek için neler düşünülüyor? Yurtlardan bahsedildi ama her öğrenci yurdu tercih etmeyebiliyor. Bir yandan bakıldığında aslında hem İstanbul'a hem de Kocaeli'ne çok yakın bir lokasyonda bulunuyor. Bunların katkıları ve yapılacak olanlar konusunda da değinelim.

0: değil mi biraz?
1: Biz çok şanslı bir alandayız aslında. Bulunduğumuz alan itibariyle bir kere çok önemli bir toplu taşıma hattının çok üstündeyiz. Çevremizde Çayırova, Darıca ve Gebze ilçeleri ve Tuzla ilçeleri var. Ve bu ilçelerin hepsi Gebze Teknik Üniversitesi'nin aslında bir nevi kendi çocukları gibi bir büyütüyorlar. Ve dolayısıyla da çok da erişilebilir imkanlara sahip. Özellikle Darıca kısmı inanılmaz güzel bir sahil alanına sahip. Balyanoz koyunda da özellikle çokça bu anlamda sportif faaliyetleriyle bilinen bir yapıda. Dolayısıyla bizim etrafımızdaki yerleşkelerde çok aslında öğrenci dostu ve olabildiğince kolaylaştırıcı imkanlar sağlamış oluyorlar. Aileler zaten ilk buraya geldiklerinde, kampüste gördüklerinde gerçekten kıymetli buluyorlar. Çünkü bu kadar yeşil alanın korunmuş olması, içerisinde bir orman alanının olması ve aynı zamanda içeride gerçekten güzel ve yeni bitmiş olan, gerçekten içerisinde işte kuaföründen kendi tiyatro salonlarına, spor salonundan işte yemek imkanlarına kadar bir barınma ortamının olması çok kıymetli. Erkek öğrenciler de aynı şekilde. Bizim Muallimköy'deki eski kampüs alanımızda, Bilişim Vadisi'nin olduğu yerde bir aslında yurt var. Dolayısıyla bu yurtlar bizim için şu anda yeter düzeyde. Aynı zamanda hani yurt istemeyenler için de çevre gerçekten çok güzel alanların olduğu yapılar olduğu için, çok da erişilebilir miktarda olduğu için o yüzden gerçekten yaşanılabilir bir alanda olduğumuzu hissediyoruz. Dolayısıyla da üniversitenin içerisindeki biz imkanları şöyle düşünüyoruz. Ne kadar kolaylaştırabiliriz? Yani ne kadar uygun, erişilebilir hale getirebiliriz? Ne kadar sağlıklı hale getirebiliriz? Ve bunu geliştirmek için hep planlamalar yapılıyor. Kampüsün içerisinde dolayısıyla farklı yeme içme alanlarının oluşturulması da genel olarak kalite ve erişilebilirlik olgusunu, özellikle bu sürdürülebilir kalkınma amaçları niteliğiyle de elimizden geldiğince kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz. Mesela burada bulunduğumuz alanda öğrenciler 7-24 bazen proje bitiriyorlar. Arka alanda gördüğünüz kısımda ortak kırtasiyeleri var. Kendileri kullanmadıkları malzemeleri koyup bir döngüsel değişimle beraber bir arada kullandıkları bir alanları var. Gene açık mutfakları var ki gece kaldıklarına kolaylık olabilsin ve sonuçta mimarlar biliyorsunuz çok çalışıyorlar ve projede sürekli her taraf gördüğünüz üzere bir kağıt olanağında. O yüzden de olabildiğince öğrencinin yaşam bulabildiği bir kampüs olarak biz elimizden geldiğince organize etmeye çalışıyoruz.
0: Hocam az önce biraz aslında değinmiştiniz ama şöyle yine bir parantez açacak olursak, günümüzde uluslararası deneyim öğrenciler için büyük bir deneyim taşıyor bir yandan. Şimdi Gebze Teknik Üniversitesi'nde Erasmus ve uluslararası değişim programlarına katılım konusunda öğrencileri nasıl destekliyorsunuz?
1: Erasmus'lar tabii çok bilindiği için genellikle öğrencilerin ve velilerin en çok sorduğu sorular içerisinde yer alıyor. Biz Avrupa Birliği ile ilgili bu Erasmus fonundan en fazla faydalanan üniversitelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla öğrencilerimiz çok farklı ülkelerde dönem veya yıllık değişimler yapabiliyorlar ama öğrencimiz genellikle teknik üniversite olduğu için burası staj olanaklarını sıklıkla kullanıyor. Sadece bu değil, biz aynı zamanda karşılayan ekipte de yer alıyoruz. Mesela bu sene birçok ülkeden farklı öğrenci topluluğunu burada araştırma yapmak üzere, özellikle altyapıyı kullanmak ve bu anlamda beraber öğrenci topluluklarıyla bir üretim haline girebilmeleri için misafir ettik. Bunlardan bir tanesi Türk İHA yarışması. Özellikle milli teknolojiler konusunda çok ciddi bir yetkinliği var üniversitemizin. Birçok Türkiye Cumhuriyetlerden, birçok farklı üniversiteden gençleri burada İHA yapımı ve yarışları için bir arada festivale davet etmiş olduk. Aslında ilktir ve de çok da kıymetlidir. Hemen arkasından Umman'dan ve Harvard College'dan öğrencileri burada ağırladık. Umman'dan gelen öğrencilerin tamamen yetkinlikleri daha farklı. Çevre mühendisliği, biyoteknoloji, moleküler biyoloji, biyomühendislik üzerineydi. Diğer taraftan gelen öğrenciler ise bir akapella topluluğuydu. Harvard'dan gelen öğrenciler bir kız akapella topluluğu ve 78 yıldır orada topluluk olarak çalışan bir yapıydı. Dünyayı gezerken Gebze Teknik Üniversitesi'nde geldiklerinde dediler ki inanılmaz güzel bir oksijen var burada. Çok beğendik, muhteşem bir kampüs. Dolayısıyla bizim amacımız aslında öğrencileri farklı platformlarda bir araya getirebilmek. Bir öğrencimiz savcılıkta şu anda dünyanın çok ünlü Avrupa'da iyi fonlarıyla desteklenmiş bir projesine misafir araştırmacı olarak katıldı. O yüzden sadece alanı Erasmus'la biz sınırlı tutmak istemiyoruz. Burası küresel nitelikte bir üniversite. 5600 üniversite içerisinde kimya bölümü ilk 500'de olan bir üniversite. Kimya mühendisliği ilk 450'de olan bir üniversite. Yaşam bilimlerinde de aynı şekilde. O yüzden hem gelen hem gidenler için biz beraber güzel işler yapmayı umut ediyoruz.
0: Hayırlı şanslı öğrenciler de. Peki şimdi bu sene yeni başlayacak öğrenciler için tabii yine aynı zamanda geçtiğimiz sene okula devam eden, eğitimini sürdüren öğrenciler için de geçerli. Yeni projeler, yeni yatırımlar var mı? Öğrencileri heyecanlandıracak aslında çeşitlilik oldukça fazla ama.
1: Evet, bizim genellikle gördüğünüz üzere kampüsteki tüm mimari yatay bir mimari. Ve gördüğünüz binaların her biri birer bölüm şeklinde aslında. Biz bunu çok öncelikliyoruz. Yeni yapılan binalarda da özellikle üniversitemizin mimarlık fakültesinin hocalarının nezdinde ve sürdürülebilirlik ofisi nezdinde yeni projeler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz sene bitirilen merkezi derslikler binası. Üstü çim bir alan ve dolayısıyla bu alanda siz binanın üstünde de yürüyebiliyorsunuz aslında. Çünkü su emebilen alanların sayısı ve alanı bu anlamda değerlendirebilmek çok önemli. Havacılık Uçak Fakültemizi görmenizi yeniden ben size göstereceğim şimdi. Orada da içinden sokak geçen bir yapı ve altında gene suyun emiliminin sağlandığı bir yapıda. Merkezi laboratuvarlar binası yapılıyor şu anda. Sürekli bir yapı. En son bitirdiğimiz bence en önemli projelerden bir tanesi. Bildiğiniz üzere dünyada bir enerji krizi ve dolayısıyla ihtiyacı her zaman mevcut. Kampüste gördüğünüz üzere muhteşem, güzel bir kampüs. Çatılarımızın tamamı aslında şu anda güneş panelleriyle kaplanmış vaziyette. Ne mutlu ki tükettiğimizden daha fazlasını güneş enerjisinden elde edebiliyoruz. Bu noktaya gelmesi için de bizim için aslında yeni yatırımların ana odağı sürdürülebilirlik prensibinde yeni ve gerçekten insanların keyifle olabildikleri bir alanı yaratabilmek. O yüzden de bu yeni yatırımlarımız devam edecek diye düşünüyoruz. Sportif alanlarda gelişmeler olacak. O da sürpriz kalsın şimdilik. Ama gerçekten yeni spor alanlarında güzel altyapıların kurulmasını da planlıyoruz.
0: Yani aslında her anlamda çalışmalar tüm hızıyla son gaz devam ediyor diyorsunuz.
1: Çok güzel bir alan çünkü üniversite gerçekten çok güzel. İçinden bir dere geçiyor, denize kadar ulaşabiliyorsunuz. Kendi sahil alanı var, bir kürek kulübü var orada. Nantes'te, Fransa'da ikili sürekli yapılan yarışlarda bizim öğrencilerimiz senelerdir. O yüzden hani alanın güzelliği de aynı zamanda teknolojik yetkinlikte ve emek yoğun işler bunlar. Kolay değil yani üniversite okumak çok kolay bir süreç değil. Kendinizi çok iyi ifade etmeniz gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor, sürekli öğrenmeye açık olmanız gerekiyor. O yüzden bu emek yoğun süreci en güzel şekilde değerlendirebilmesi için öğrencilerimizin elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Peki hocam, mezun olduktan sonra mezunlarınız en çok hangi alanda istihdam sağlanıyor?
1: Bu konuda çok da haber çıkıyor bu ara. Hem TÜİK verileri de çıktı hem de farklı şirketlerin yayınladığı Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri nerede çalışırlar diye bir tanım var. Aslında birçok farklı alanda teknoloji üreten şirketlerin içerisinde bizler temsil ediliyoruz. Mezunlarımız gerçekten şu anda Türkiye'nin en çok teknoloji üreten şirketlerin içerisinde yer buluyorlar. İstihdam ediliyorlar ve isteniyorlar. Bizim genellikle konuşma alanımız içerisinde günlük rutinimizde A firması şu alanda, şu yetkinlikte öğrenci istiyor şeklinde. Marmara bölgesinde özellikle işlere çok sıklıkla girdiklerini görüyoruz. Çünkü özellikle bu arkamızdaki organize sanayi bölgeleri gerçekten çok üreten bir alandalar ve dolayısıyla bu noktada da erken yaşlarda daha okurken onlarla bir araya geldikleri için dolayısıyla bu şirketlerin içerisinde yer buluyorlar. Uzun dönem stajlar bizim için çok kıymetli. Çok da üstünde durduğumuz bir konu. Uzun dönem stajları biz özellikle seçerek bu anlamda gerçekten öğrencilerin teknik özelliklerine uygun olacak şekilde yer almalarını istiyoruz ve bu uzun dönem stajlar sonrasında genellikle öğrencilerimiz takdirle, beğeniyle isteniyorlar ve orada gerçekten istihdama devam ediyorlar. Tabii birçok alanda özellikle yaşam bilimleri konusunda da çok etrafımızda alan yüksek biyoteknoloji vadisi kuruluyor. Çok yakınımızda örneğin moleküler biyoloji, biyomühendislik öğrencileri bu anlamda gerçekten daha da fazla ilaç sanayi, gıda sanayi, çevreyle ilgili yapılarda yer buluyorlar. Dolayısıyla birçok farklı sektörün içerisinde Gebze Teknik mezunlarını görmeniz mümkündür.
0: Peki hocam, bu sizi nasıl hissettiriyor? geliyor. Şimdi baktığınızda çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Buraya büyük bir heyecanla geliyorlar. Büyük bir aslında ben ne yapacağım, nereye gideceğim, biraz evvel de konuştuğumuz gibi bir belirsizlik içerisinde geliyorlar ve sonra buradan mezun olduklarında birbirinden kıymetli, güzel işler çıkarıyorlar. Bunları görmek size neler hissettiriyor?
1: Bir kere dünyanın her yerinde mezunlarımız. Bu çok kıymetli bir şey. Ve biraz önce tanıtım alanındaydım ben. Veliler geliyorlar, konuşuyoruz. Dedi ki ben sizin mezununuzum. Yüksek lisans
0: doktoru. Gurur verici bir durum.
1: Ve kendi çocuğuyla beraber gelip gerçekten üniversitem çok iyidir diye geldim diye geldi. Bence bu iki kat daha büyük bir keyif ve gurur haline geliyor. Gebze Teknik Üniversitesi gördüğünüz her bireyle, sadece hocası değil tüm çalışanlarıyla aslında bunu öncelikleyen bir üniversite. Bizim hem uluslararası ülkelerden gelen mezunlarımız şu anda çok güzel işler yapıyorlar ve çok da güzel geriye dönüşler sağlıyorlar. O yüzden bence bu bir bütünlük arz ediyor. İç sistemde yani iç paydaşlarımızla hep beraber bu işi yapmak istediğimiz için sadece ben değil tüm paydaşlarımız biraz önce gördüğünüz çok farklı bir ekip buradaydı. Evet. Beraber bu organizasyonu kurmaya
0: çalıştık. Bir el birliği söz
1: herkes
0: konusu
1: aslında.
0: Herkes
1: çok güler yüzü, çok iyi bir enerjiyle hissettiğinizi düşünüyorum. O yüzden bence bu kıymeti hepimiz bundan ötürü çok büyük mutluluk duyuyoruz.
0: Peki bu yıl şimdi tekrar biraz başa dönüyor gibi oluyor ama tercih yapacak öğrencilere en büyük tavsiyeniz ne olur? Ne mesaj vermek istersiniz?
1: Bence bölüm ismine takılı kalmasınlar. Ne olacağına ve ne yapmak istediklerine daha çok. İşte benim puanım şuraya yetiyordu, bu üniversiteyi istiyordum. Tüm bir kere başlangıçlar, ister Gebze Teknik Üniversitesi olsun, isterse başka üniversitede olsun, her başlangıcın büyük bir enerjisi oluyor. Buna evet. İnanarak, çok keyifle, özgüvenle, çok çalışarak bence yollarına devam etmeleri çok kıymetli. Biz bakın mesela birçok üniversiteden şu anda stajyer öğrenci burada. Farklı farklı üniversitelerden geliyorlar. Üniversiteye bir kere girdikten sonra zaten oradaki ayrım ve süreç ortadan kalkmış oluyor bir nevi şu anda kafalarındaki. O yüzden bence Gebze Teknik Üniversitesi'ni tercih edecek olan öğrenciler için mühendis mi olmak istiyorlar, temel bilimler alanında mı yetişmek istiyorlar, işletme bölümlerinde mi yer almak istiyorlar, bu fakültenin içerisinde veri bilimiyle mi uğraşmak istiyorlar. Burada bence öğrencinin Gebze Teknik Üniversitesi'nden beklentileri şu şekilde olmalı. Ben geldiğimde beni yapay zeka ile ilgili, tüm veri bilimiyle ilgili alanlarda gerçekten yetiştirecekler. Çünkü bizim için isterse malzeme mühendisliğine gelsin, malzeme bilimi ve mühendisliğine, isterse harita mühendisliğine gelsin, isterse iktisata gelsin. Öğrenci için yapay zeka hep artı bir yapıda yer alıyor olacaktır. Bu çok kıymetli. Aynı zamanda benim için sosyal alanları sürekli sağlayabiliyor olacaklar ve dolayısıyla da bunu biz dolayısıyla üniversite olarak öncelikle önce kalplerindeki en mutlu edecek olan, onlar için en uygun olabilecek olan, daha sonrasında da arkasında büyük bir emek yoğun sürece gireceklerini unutmadan gerçekten güzel koşabilecekleri alanda olmalarını diliyoruz. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız.
0: Evet, tercih rehberinin sonuna geldik sevgili izleyenler. Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Elif Damla Arısan bizlerleydi. Öğrencileri aslında bu süreçte nasıl karar vermeleri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Tekrar hocama teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale özellikle

16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce Halk,

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'la anlaşmaların imzalandığı imza törenine ilişkin o törende yaşananlar hakkında konuştu. Bakan Uraloğlu, Irak ve Türkiye'nin iradesi netti, şüphe oluşmadı dedi. Detaylarına bakalım.
1: Bu ziyaret öncesinde de biz yapacaklarımızı daha net görüşme için Irak'a ayın 21'iydi yanlış hatırlamıyorsam bir iş ziyaretinde bulunduk. Öncelikle oradaki Ulaştırma Bakanı ve İletişim Bakanı ile gerekli değerlendirmeleri yaptık. Sonrasında da Sayın Başbakan'ı ziyaret ettik. İki konuda biz mutabık kalmıştık orada ki zaten hani Ulaştırma Bakanlığı'nı ilgilendiren bu konuydu. Bir tanesi sınır kapısının Irak'la Türkiye sınır kapısının nereden olacağı, ikincisi de bu projenin finansmanının nasıl sağlanacağı noktasında biz mutabık kalmıştık. Sayın Başbakan'ın ziyareti sırasında imza töreninin hemen arefesindeyim, hemen böyle dakikalar kala orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Zaten muhatabımız Ulaştırma Bakanı da kendisi bir açıklama yaptı Irak'a döndükten sonra. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu. Biz de makul karşıladık. Orada asla bir hani görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Ama tabii kamuoyuna ve siz gazetecilere ya ne oluyor orada, imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı diye bazı soru işaretleri oldu ama hani biz netti. Anlık dediğim gibi tespit edilen bir küçük eksikliğin düzeltilmesiydi. Zaten hemen basın açıklamasından sonra da biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan'ın huzurunda iki bakan olarak bu iki imzayı da atmış olduk ve onu da kamuoyuyla paylaşmış olduk. Ama özellikle altını çizmek istiyorum. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Ve bunda bir şüphe oluşmadı ve bu şüphe oluşmadığı gibi imzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk.

0: Orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz bir şekilde devam ediyor. O noktalardan biri de Muğla efendim. Alevler rüzgarın da etkisiyle şiddetlendi. Zaman zaman şiddetlenmeye devam ediyor ve o alevler bazı yerleşim bölgelerine de sıçradı. 24 ekibinden Eren Coşkun Dili, muhabirimiz Eren Coşkun Dili ve kameraman Ali Kemal Corah bölgede. Şimdi sizleri bölgeye götürelim ve son durumu muhabirimiz Eren Coşkun Dili'den alalım.
1: Tabii orman yangınları peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bu noktada tabii yangından henüz çıkmadan, yayılmadan yapılması gereken pek çok da husus var. Özellikle de bulunduğumuz noktada Muğla'nın pek çok ilçesinde yangınlarla mücadele eden bir de kahramanlarımız var. Şimdi onlardan birinin yanındayız. Nur Ali Sevin, orman gönüllüsü yanımızda. Efendim hızlıca sormak istiyorum. Büyük bir mücadele de veriliyor. Yangının çıkış sebebi tabii öncelikle rüzgarla birlikte yayıldığını da biliyoruz. Geceden bu yana ne yaşanıyor, ne biliyoruz?
2: Şimdi geçen hafta biz Göcek'teydik. Göcek'teki yangında, İnlice'de, orada Gökçe Ovacık'ta anız yakılıyor. Anız'dan kocaman 200 hektar bir alan yandı. Dün de Seydikemer'deydik, Bayır'daydık. Orada da bize söylenen tellerin çarpışmasından, yüksek gerilim hatlarından buradan ormanın yangınların kaynaklandığı söyleniyor. Ama bunun dışında zaten meteoroloji bildiriyor. Diyor ki hava sıcak, kuru hava geliyor, rüzgar var. Herkes tedbirli, dikkatli olsun. Fakat vatandaşlar dikkatli olmuyor. Bu konuda anız yakanlar var. Ondan sonra ormana çöp atanlar var. Özellikle cam şişe atanlar var. Bunlar orman yangınlarının en büyük sebepleri. Bunlara herkesin dikkat etmesi lazım. Milyonlarca ağaç yanıyor şu anda. Milyonlarca canlı yanıyor. Bunlar iç işler acısı bir durum.
1: Tabii özellikle şu anda bulunduğumuz noktada da alevlerin yeşil üzümlü noktasında yoğun bir şekilde yayıldığını da görüyoruz. Geceden bu yana şiddetli rüzgarın da etkili olduğu söyleniyor. Düşük nem de etkili. Başka neler sayabiliriz?
2: Ya şimdi dün gece biz Seydikemer'den geldik. Benim arkadaşım burada İncirliköy'de. Beraber dün şeydeydik, vakadaydık. Geldi, hepimiz yorgunduk. WhatsApp'tan durum attı. Dedi ki işler acısı, yangın var. İncirköy tarafından geliyor. Şimdi Fethiye tarafına doğru devam ediyor. Biz de burada şimdi soğutma işlemlerine yardımcı olacağız.
1: Peki işiniz hakikaten oldukça güç ama son şunu da sorayım vaktinizi almadan. En çok sizi arazide ne zorluyor?
2: Arazide en çok zorlayan eğimli olması. Zaten eğimli ortamda mücadele etmek zor. Özellikle alevli, sıcak alevin olduğu ortamda çok çok daha zor. Yani cehennemin içine giriyoruz. Şu anda durum o.
1: Peki yani bütün bunlara baktığınız zaman aslında tabii yangınların devam ettiğini görüyoruz. Şu anda peki kontrol altında alındı diyebilir miyiz? Devam eden.
2: Bu taraflarda, İncirköy taraflarında soğutma işlemleri yapılıyor ama şu taraftaki batı tarafındaki kesimlerde hala yangın devam ediyor. Helikopter seslerini de duyuyorsunuz. Onlar da şu an müdahale ediyor.
1: Aslında o zaman şunu söyleyebiliriz. Bazen bir insanın yaptığı küçük bir hata bütün bu sürecin başlamasına neden oluyor ve sizler de canıraş bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyorsunuz.
2: Yani bunlar bir tek biz şeye değil. Yani bir tek ormana şişe atmayla değil veya izmarit atmayla değil. Anız yakmayla oluyor, yüksek gerilim hatları oluyor. Ya birçok sebebi var ama bunun en iyisini

0: Bunlar söndürüm bitecek, sönümlenecek. Ondan sonra uzmanlar bu konuda çıkışın ne olduğunu şey yapacaklar.
1: Şimdi nereye gidiyorsunuz?
0: Şu an aşağıya ekiplere yardımcı olmaya gidiyoruz soğutma işlemi için.
1: Soğutma işlemi için yeni yollar da açıldı iş makineleriyle.
0: Evet, şu anda hortumu takip edeceğiz, ormanın içine gireceğiz.
1: Çok teşekkür ederim, kolaylıklar diliyorum, işiniz oldukça güç. Evet, yani bulunduğumuz noktada aslında Muğla'nın pek çok ilçesinde olduğu gibi çalışmalar devam ediyor ve titiz bir çalışma yürütülüyor. Hem havadan hem karadan görmüş olduğunuz gibi bir yandan da tabii o yangınların büyümesini engellemek için, alevlerin sıçramasını engellemek için çalışan kahramanlarımız var. İşte onlardan biriyle konuştuk ve yaşadıkları zorlukları da dinledik diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
2: Muhabirimiz Eren Coşkun Dili, kameraman Ali Kemal Cora ve bölgedeki tüm ekiplere teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz efendim. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangın koordinasyon merkezindeydi. Orada açıklamalarda bulundu, yangınlara ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti. 3 yangının da kontrol altına alındığını söyledi. Detayına bakalım.
3: Ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir Gömeç, Antalya Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları, bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte de havadan hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Tamamen kontrol altına almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız. Bu 3 yangında inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız. Son açıklamamızdan bu yana maalesef bu gece saat 2 sularında Muğla'da Fethiye Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Burası da çok sık ormanlarla kaplı bir bölge olması hasebiyle hakikaten tehlikeli bir noktaydı. Ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahil oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular.
2: Birçok Avrupa ülkesi gibi Türkiye'de de yaz sıcaklarıyla birlikte orman yangınları gündemde. Kahramanlar geceli gündüzlü mücadele içerisinde yangınları söndürmeye çalışıyorlar. Biz de bu mücadele üzerinden küçük bir hatırlatma yapmak istedik efendim. Zira dün ortalığı ayağa kaldıranların bugün yangınlar gündeminde bile değil. Özetle mesele gerçekten ağaç değilmiş aslında.
4: Alınan tüm önlemlere, uyarılara karşın ne yazık ki yine her yaz olduğu gibi bu yazda orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ancak o sesi çok çıkanlar artık ortalarda görünmüyor. Şimdi gelin sizi 5 yıl öncesine götürelim. Manavgat yangınıyla birlikte yine Türkiye zorlu bir sınamadan geçiyordu.
5: Sen merak etme, tamam mı? Allah, daha güzelini, daha iyisini hep beraber yapacağız.
6: İnşallah.
5: İnşallah bu yıl bitmeden de sana burayı yapacağız. Ondan sonra da devam ederiz muhtemelen.
7: Adil abi.
6: Buyur bakalım.
5: Şimdi evimiz hasar gördü, yandı. Evet. Ağır hasarlı. Şimdi biz yenisini aynı yine aşında deposuyla, yukarısında eviyle, terasıyla ihalesini yapacağız.
6: Teşekkür ederim.
5: TOKİ başkanlığımız hemen inşaatları bir iki ay içerisinde başlayacak.
4: Muhalefet yine bir felaketi hükümeti devirme fırsatı olarak gördü. Öyle ki bölgeye giden milletvekilleri tek bir helikopter dahi görmedim diye yeminler ediyordu.
8: Vallahi de billahi ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim.
4: Sosyal medya trolleri gerçekleri eğip büküp devlet yok algısı oluşturmaya çalışıyordu.

0: Üstüne Türkiye'ye müdahale çağrısı yapılan sosyal medya paylaşımları geldi. Help Turkey etiketleriyle başlatılan karalama kampanyasının arkasında FETÖ'cüler vardı. Türkiye'den bilinçli ya da bilinçsiz bunların kuyruğuna takılanlar oldu.
1: Fakat bakıyoruz ki burada bile

0: İşte neye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? TÜİK Karava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok.
1: Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK Hava Kurumu'nu ziyaret etti. Belediyelerimizle kampanya başlatıp bu uçakları biz uçuracağız diye meydan okudu. Ve tabii muhalefetin diğer vaatleri gibi o da unutuldu gitti.
2: Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya. Gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya. Dediğim gibi beceriksiz bir yönetim var. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var. Milletin başına bela oldular.
1: Muhalefet unuttu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. TÜİK Hava Kurumu'nun uçaklarını vakfa ait olmasına rağmen tamir ve bakımdan geçirip uçar hale getiren yine hükümet oldu. Muhalefet her zaman felaket bölgesine turistik ziyaretler yapıp sonra sırtını dönüp giderken hükümetse bir yıl içinde mağdur ailelerin evini inşa edip teslim etti, yüzlerini güldürdü. Aslında önümüzde hep aynı senaryo, aynı tezgah var. Örneğin Gezi Parkı'nda mesele 3-5 ağaç değildi. Karşımızda mesele Gezi Parkı değil, sen hala anlamadın mı mesajları atan zihniyete karşı verilen bir mücadele vardı.
3: Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı ol, sakın bu oyunlara gelmeyin.
1: Manavgat'taki orman yangınlarında da mesele ağaç değildi. Aynı şekilde asrın felaketinde de mesele depremzede değildi.
4: Falan belediye geldi. Evet, 80-100 kişiler. Yanlarında 50 tane kamera var. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah ıslah etsin. İşleri hala aldı belediyeciliği. İşleri hala mış gibi yaparak devam ettirmek. Çalışıyormuş gibi yaparak devam ettirmek. Bol bol bu bölgede gelip resim verip sanki oradaki acıyı paylaşıyormuş gibi yaparak bırakıp gitmek herhalde çok insani bir tavır ve davranış olmasa gerek.
1: Zira bu kesimin derdi millet olsaydı en azından bir noktada elini taşın altına koyardı. Örneğin TÜİK Hava Kurumu uçaklarının tamirini yaptırır, asrın felaketinde deprem konutlarını inşa ettirir, millet için mücadele ederdi. Hükümet 455 bin konut teslim ederken muhalefet de en azından bu da bizim dikili ağacımız diye birkaç mahallede olsa inşa eder, trollerini, medyasını o mahalleye taşır, üzerine günlerce yayın yaptırırdı. Ama öyle olmadı. Tek dertleri vardı. Devlet yok, ahbap var tezviratında vücut bulduğu gibi ülkenin kaos krize sürüklenmesi, milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teveccühünün azalması ve batının sırtını sıvazlayacağı bir iktidarın kurulmasıydı.
5: Demokrasinin beşi İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi.
1: Ancak Anadolu irfanı dün olduğu gibi bugün de bu tezviratlara sırtını döndü, doğru bildiğini yaptı. Zira bugün yine ormanlar yanıyor ve bu zihniyet kendi derdine düşmüş vaziyette. Kimi CHP'den kopuşu engelleme çabasında, kimi yeni partiye bağış toplama peşinde, kimi de adalete hesap verme endişesiyle karşı karşıya. Ama onların gündeminde orman yangınları da yok, ülkenin milleti istikbali için çalışmak gibi bir niyette.
6: İbrahim amca, nasılsın, iyi misin?
7: Anam benim oğlum. Çok seviyorum ben seni ya, çok.
6: Nasılsın, iyi misin?
7: Çok seviyorum ya.
1: Geceli gündüzlü millet için mücadele eden kadrolar yine sahada, yine elini taşın altına koyuyor. Orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'da çözülme devam ediyor. Son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Detaylarını Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
9: Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme devam ediyor. Son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
10: Destekliyorum.
9: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Ankara'da

0: MKY'nin Gazi Fişek Fabrikası'nda düzenledi. Gündemde terörsüz Türkiye ve sınır güvenliği vardı. Mehmetçik sınırlarda kuş uçurtmuyor. Son bir haftada 4'ü terör örgütü mensubu 468 şahıs yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı. 1 Ocak'tan günümüze kadar sınırda yakalananların sayısı 6.953'e, engellenenlerin sayısı da 43.848'e yükseldi. Bakanlığın gündeminde bölgemizdeki gelişmeler de vardı. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de devam eden saldırıları kınandı. Netanyahu hükümetinin bölgeyi ateşe sürüklediğine dikkat çekildi. Saldırıları bir an evvel durdurun mesajı tekrarlandı. Ve Irak'la Türkiye arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması. Milli Savunma Bakanlığı iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekti. Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşıyor ifadeleri kullanıldı.
1: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı.
2: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma. CHP'de hangi taşı kaldırsan altındaki tablo aynı. Bu kez operasyonun adresi CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesi'ydi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine savcılık harekete geçti. Bu kapsamda CİMER başvuruları tek tek incelendi. Ardından MASAK raporları ve HTS kayıtları mercek altına alındı. Gerekli verilerin toplanmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik Ankara merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akürek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ait dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Zanlılar emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
1: Ahbaplar suç örgütü soruşturması sürüyor. Dördüncü dalga operasyonla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Peki son durum ne? Detaylarını almak için muhabirimiz Neslişah Yuma'ya dönelim hemen. Neslişah merhaba. Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan isimler vardı. Şu anda hangi detaylar var? Hangi gelişmeler yaşandı?
3: Duygu Gökürk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar suç örgütüne yönelik operasyonlar soruşturmanın ardından geçtiğimiz günlerde dördüncü dalga olarak nitelendirebileceğimiz operasyonlar gerçekleştirilmişti. Operasyonlar kapsamında ise 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşte o gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri son buldu. Bugün sabah saatlerinde ise emniyetteki işlemlerinin ardından o şüphelilerden 12'si adli kontrol düzeltiyorum. O şüpheliler sağlık kontrolünden geçebilmek için hastaneye sevk edildiler. Hastaneden ardından da Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldiler. Burada ilk önce savcı karşısına çıkıyorlar. Şu anda hala da işlemleri savcı karşısına devam ediyor. Eğer savcı karşısındaki işlemlerin sonucunda savcılık uygun görürse bir sulh ceza hakimliğine sevk süresi gerçekleşecek. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ise bu şüpheliler için, 12'si için, hangisi için bir tutuklama talep edilecek, hangisi için bir adli kontrol talep edilecek ya da sürecin sonunda bu insanlar tutuklanmadan da serbest bırakılacak. Bırakılabilirler elbette. Yani bir serbest bırakma durumu da gerçekleşebilir. O da yine adliyedeki işlemlerin ardından öngörülmüş olacak. Şimdi ne oldu? Süreç nereye geldi? Ahbap Derneği'nden bahsediyorduk. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasıyla karşı karşıya kaldık. Aslında süreç iki hafta önceye dayandığını görsek de, yani operasyonların ve soruşturmanın iki hafta önceden başladığını aktarmış olsak da, aslında süreç 2023 yılının 6 Şubat'ına kadar gidiyor. Neden 6 Şubat? Bildiğiniz üzere Ahbap Derneği o dönem içerisinde 6 Şubat asrın felaketi yaşandığı dakikalarda bir yardım kampanyası yaptığını, daha doğrusu bir dernek üzerine oradaki insanlara, ihtiyacı olan vatandaşlara, afet zedelere yardım yapacağını aslında beyan etmişti. Ve bundan kaynaklı da Türkiye'nin dört bir yanından, yurdun dört bir yanından hem ünlü isimlerin bu yardıma çağrıda bulunduğu, aynı zamanda destek verdiği, keza vatandaşlar için de bu yardım kampanyasına katıldığını görmüştük. Aradan 3 sene geçti ve bu arada bu yapılan destekler aslında neydi? Orada afet zedelerin evleri yıkılmıştı. Kimisi enkaz altından çıktıktan sonra oturacak bir evi yoktu. Onlara yapılacak evler. Keza o dönem içerisinde orada bir afet yaşandığı için gıda ve su ihtiyacı, giyim ihtiyacı, ki gece yakalanılan bir afetten bahsediyoruz. İşte bunların her biri için bu yardımlar aslında vatandaş ve ünlü isimler tarafından yapılmıştı. Aradan süre geçti. Aradan 3 sene geçti. Geçtiğimiz 2 hafta öncesine kadar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir soruşturma başlatıldığını gördük. İşte bu süreçin ardından gelen zaman dilimleri için. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamalara göre soruşturma 4 ana başlık altında değerlendiriliyor. 2023 yılında Ahbap Derneği'nin konutlarının yapılması amacıyla bazı şirketlere bağışlardan önemli bir miktarda para aktardı. Ancak yine savcılığın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda bu konutların tamamlanmadığı iddia edildi. Şimdi bu kapsamda yine yapılan 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan isimler oldu ki o isimler de yine bugün buraya İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Devredilen bazı taşınmazlar konusu vardı. Şüpheli Yeliz Kaya adını dediğimiz gibi çok duymuştuk. Şüpheli Yeliz Kaya'ya devredilen 30'dan fazla taşınmazın devir konusu yine bu noktada incelenen noktalardan bir tanesi. Dernek çekleri konusu yine bu 4 ana başlıktan birisi olarak değerlendiriliyor. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de değerlendirilen önemli başlıklardan bir tanesi olarak yerini alıyor. Bir diğer başlık da aslında sürecin en başında gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmış olan Haluk Levent'in bağlantıları. Şimdi aslında hem bu süreç içerisinde Haluk Levent'in bağlantılı olduğu iddia edilen isimler gözaltına alınmıştı. Keza ifadeye çağrılan ünlü isimler vardı. İfade sürecinde yine sorular yöneltildi bu isimlere, ifadelerine başvuruldu. Keza bu 4. dalga operasyonda da Haluk Levent'le arasında ticari ve mali ilişkisinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen bir isim daha gözaltına alındı diyelim sizlere. Ki keza ne demiştik? Bu süreç başladığı dakikadan itibaren de ünlü isimler ifadeye çağrıldı buraya. Kimdi onlar? 4. dalga ile beraber gördüğümüz Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin gibi isimleri görmüştük ki kendileri de İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldiler. Dün akşam saatlerinde tekrardan bir ifadeye çağrılma durumu gerçekleşti savcılık tarafından. Yine oyuncu isimler var. Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin gibi isimler de yine savcılık tarafından ifadeye çağrılan isimler arasında yerini aldım. Şimdi süreç devam ediyor. Hani önümüzdeki dakikalarda keza göreceğiz ne olduğunu da. Hani savcı karşısında çıktıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevki gerçekleşecek mi bu 12 ismin? Buna lüzum görülecek mi savcılık tarafından? Eğer bir sulh ceza hakimliğine hakim karşısına çıkacaklarsa süreç ne olacak? Nereye doğru gidecek? İşte tüm bunları da takip ediyor olacağız diyelim. Buradan sözü size stüdyoya bırakalım Duygu Göktürk.
1: Neslişah Yumağa teşekkür edelim ve devam edelim. Yeni partili Özgür Özel'in abdest alırken görüntü vermesi çok konuşuldu. Kimileri bu görüntüleri samimi bulmadı ve muhafazakarlara seslenme çabası olarak nitelendirdi. Eğer gerçekten öyleyse ortaya muhafazakar seçmen kitlesine yönelik örtülü, küçümseyici ve hakarettamiz bir bakış açısı çıkıyor.
4: Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin ne bu millete faydası var ne anayasaya uygunluğu var.
5: Özgür Özel daha önce bu gibi söylemleri ve merak eden varsa bir duble rakı içtim tarzında meydan okumalarla manşet olurdu.
4: Birisi beni takip etmiş, karşıdan video çekmiş, Özgür Özel içkili restoranda bilmem ne yapıyor diye. 50. yaş günü. Merak ediyorsa bir duble de rakı içtim. Hani onu da böyle içki içmeyi bilmem neyi şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz. Hiç öyle bir şey yok.
5: Zaman zaman da böyle görüntülerle konuşulurdu. Yeni Parti ile gündeme geldiği görüntülerin çehresi değişti. Yeni Parti konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ancak bu paylaşım verilen görüntünün Özgür Özel İmamoğlu hareketinin CHP korsesinden kurtulduğu zamana denk gelmesini açıklamıyor.
6: Kamuoyuna yansıyan görüntüler 3 Temmuz 2026 tarihinde Kastamonu programı sırasında cami cemaatinden bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş ve aynı gün sosyal medyada paylaşılmıştır. Söz konusu görüntüler partimiz tarafından çekilmemiş ve paylaşılmamıştır.
5: Özgür Özel'in samimi olup olmadığını kendisi ve Allah bilir. Ancak eğer değilse seçmen de konunun muhataplarından biri. Çünkü o zaman muhafazakar seçmeni hafife alıyor, hatta hakaret ediyor demektir.
7: Değerli arkadaşlar, biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız. Farkımız bir.
5: Batı oryantalizmi, doğuyu rasyonellikten uzak, duygusal, sembollerle kolayca manipüle edilebilir, saf bir kitle olarak resmeder. Yerli seküler elitizm de bu düşünceyi dışarıdan hiç dokunmadan ithal etti. Bu da seküler siyaseti, muhafazakar seçmene karşı sığ bir bakış açısına hapsetti. Onlara göre muhafazakar seçmen rasyonel değildir ve destek için tek kriteri dindar görünmektir.
8: Göcek merdivenli koy, Fazlı var, genel başkanımız var, Halim Aleksi var, sevgili eşim. Alkış!
5: Yani eğer söz konusu görüntü siyaseten verildiyse bu muhafazakar seçmenin aklını, vicdanını ve rasyonel değerlendirme kapasitesini hafife alan derin bir hürmetsizlik. Muhafazakar sosyolojiye yapılmış örtülü bir hakaret.
1: Gülistan Doku cinayeti soruşturması sürüyor. 6 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 kişinin ise sorguları, emniyetteki sorguları sürüyor efendim. Şimdi tüm detaylar için Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan'a dönelim.
9: 6 yıl önce kaybolmuştu Gülistan Doku ve Gülistan Doku'nun bulunması için ailenin başlatmış olduğu o hukuk mücadelesi şu an için yapılan soruşturmalarla aslında dönemin valisi Tuncay Sonel'in nasıl bir cinayet şebekesi oluşturduğu da ortaya çıkmış oldu. Tabii Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirilmişti. Aralarında Emniyet Müdürü, Başkomiser, Emniyet Amiri ve polislerin bulunduğu 18 kişi gözaltına almıştı ve sorgulamaları Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan 8 kişi Erzurum Adliyesi'ne yoğun güvenlik önlemleri arasında sevkleri yapılmıştı ve sağlık kontrolünden geçirdikten sonra da adliyede şu an için ifade verme işlemlerinin tamamlandığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 21 saat sürdü savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 7 şüphelilerden 6'sı tutuklama talebi, biri ise adli kontrolle serbest bırakma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkleri sağlanmış oldu. Diğer 10 şüphelinin ise jandarma daki ifadeleri şu an için yoğun bir şekilde devam ediyor. Çünkü operasyonda aralığında Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser ve polislerin bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin yakalanması için de yoğun çalışmalar devam ediyor. Aslında şüphelilerin gerek kollukta gerekse savcılıkta vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda daha önce 4. dalga operasyon gerçekleştirmişti ve verilen bu bilgilerle birlikte önümüzdeki günlerde yeni operasyonlar olabileceği bilgileri de şu an için olduğunu söylemek lazım. Ve bu kapsamda aslında aralarında dönemin Tunceli valisi eşi oğlunun da aralarında bulunduğu 16 kişi Gülistan Doku soruşturması kapsamında şu an için tutuklu. Bunlardan biri de Amerika'daki Altaş'tı, Umut Altaş ve Umut Altaş'ın tabii vermiş olduğu bilgiler de yine Cumhuriyet Savcılığı tarafından en ince ayrıntılarıyla, detaylarıyla inceleniyor. Tabii özellikle Umut Altaş'ın son olarak Akşam Gazetesi'ne ve 24'de vermiş olduğu mektupla ilgili de Cumhuriyet Savcılığı bu konunun üzerinde de hassasiyetle durduğunu söylemek lazım. Mektubun Cumhuriyet Savcılığı'na ulaşmasıyla birlikte Umut Altaş'ın söyledikleri tek tek incelenecek. Daha önce tabii Gülistan Doku'ya ait göl içerisinde bulunan el yazıları vardı ve bunların da kriminal sonuçları da tamamlanmıştı. Yazıların Gülistan Doku'ya ait olduğu zaten belirlenmişti ve bu kriminal laboratuvarın sonuçları da yine soruşturmaya yatan Erzurum Cumhuriyet Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşıldı ve şu an için gerek Tunceli gerekse Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları Gülistan Doku soruşturması ile ilgili hassas bir soruşturma yürütüyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan aktardı. Teşekkür ederim ve devam edelim. Şimdi sizleri makine ve kimya endüstrisi Gazi Fişek Fabrikası'na götüreceğiz efendim. Bu fabrikada yeni nesil mühimmat geliştirme çalışmaları da yürütülüyor. 24 editörü Hande İpekgil o fabrikadan aktaracak şimdi.
10: Türk savunma sanayinin köklü üretim tesislerinden MKE'nin Gazi Fişek Fabrikası'ndayız. Şimdi

0: size bu fabrikayı göstereceğiz. Aslında biliyorsunuz hafif silah mühimmat üretimindeki asırlık tecrübesiyle işte bu noktada MK'nin Gazi Fişek Fabrikası faaliyetlerini sürdürüyor. Kökleri aslında Osmanlı döneminde biliyorsunuz Zeytinburnu'nda kurulmuştu aslında Fişek Fabrikası ve Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından da Ankara'ya taşındı. Şu an işte o fabrikada fişeklerin yapım aşamasını ekranlarınıza taşıyoruz. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte Ankara'ya taşındı. 1955 yılında temeli atılmıştı ve o andan itibaren de Gazi Fişek Fabrikası o tarihten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu hafif silah mühimmatın yerli ve milli imkanlarla işte bu noktada üretiyor. Aslında üretim aşamasını birazcık daha size detaylı gösterecek şimdi kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar. Bu noktada aslında tam da o mühimmatların üretildiğini MK'ye çalışanlarının da yine canla başla her zaman olduğu gibi bu üretimi katkı sunduklarını, çalıştıklarını şu an ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii MK'nin geliştirdiği Tolga yakın hava savunma sisteminde kullanılan 7.62, 12.7 ve 20 milimetre parçalı anti-drone mühimmatları Gazi Fişek Fabrikası'nda üretiliyor. Şu anda ekranlarınıza gelen bu kısım aslında yapılan fişeklerin son kontrol kısmı da diyebiliriz. Burada ebatları tam anlamıyla aslında şu gördüğünüz noktada tekrar hesaplanıyor. Ve tabii asırlık üretim tecrübesini de uluslararası alana taşıyan MK'nin teknoloji transferi kapsamında da dost ve müttefik ülkelerde fişek üretim tesisleri kurarken savunma sanayi ihracatına ve Türkiye'nin küresel rekabet gücüne de katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyleyelim. İşte burada milyonlarca görüyorsunuz çok fazla sayıda fişek var ve bu fişeklerde artık burada hazırlığı tamamlandıktan sonra hemen arkamda görmüş olduğunuz yerde artık dolum aşamasına giriyor diyelim. MK'nin Gazi Fişek Fabrikası'nda yaptık bugün yayınımızı ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: 24 ekibinden Hande İpek ile aktardı. Teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Son dönemde Türkiye'nin ağırlığının iyice arttığı NATO'dan bu kez Türk yıldızlarına övgü geldi. Detayına bakalım. NATO sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda yaptığı selamlaşma uçuşunun görüntülerine yer verdi. Paylaşımda Türk yıldızlarının selamlama uçuşunu hassas zamanlamayla yaptığı belirtildi. Türk yıldızlarına hitaben keskin kanatlar ifadesi kullanıldı. Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanmıştı. Türk yıldızları karşılama sırasında Amerika Birleşik Devletleri bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanlarla selamlama uçuşu yapmıştı. Orta Doğu'da kısa süren sakinliğin ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı saldırılara geri dönmüştü. İran'ın son saldırılarına Amerika Birleşik Devletleri dün gece sert bombardımanlarla cevap verdi. Ölenler oldu. Ancak İran buna da misillemede bulundu ve yine Ürdün'ü hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon ise bir türlü dinmiyor.
2: İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız. Çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler. Hepsini engelledik. Bunun geleceğini biliyorlar. Bizden bunu yapmamızı istiyorlar. Onlara çok sert bir darbe indireceğiz.
3: ABD Başkanı bu sözleri söyledikten sadece birkaç saat sonra CENTCOM yeniden yoğun bombardımana başladı. Ağır bir saldırı dalgası geldi. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar oldu. Bender Abbas kentinde iki ayrı patlama sesi duyuldu. Ebu Musa ve Kiş adaları hedef alındı. Huzistan eyaletinde şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırı kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisine neden oldu. İran'dan da saldırılara misilleme geldi. Yine Ürdün'e 5 füze fırlatıldı. Füzeler havada vuruldu. İran'a füze fırlatılan ülkelerden Kuveyt'te hedefteydi.

0: Ülkenin kuzeyindeki Çinli bir şirkete ait bina hedef alındı. Bir işçi hayatını kaybetti. Binada ağır hasar oluştu. Öte yandan Hürmüz Boğazı üzerine tartışmalar sürüyor. Devrim muhafızları son olarak tehditler sürdükçe boğaz açılmaz dedi. İran, Umman'ın Hürmüz'de Körfez ülkeleriyle ortak yönetim teklifini de reddetti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, önerimiz boğazdaki bir güzergahın tamamen İran'ın kontrolünde olması, diğer güzergahın bir bölümünün de yine İran'ın kontrolünde bulunmasıdır dedi. Saldırıların yanı sıra yaptırımlar da sürüyor. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde ettiği gerekçesiyle 8 gemi ve bunlara bağlı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı. Yemen'deki İran destekli Husiler ise Babülmendeb Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden geçiş ücreti almayı planlıyor. İddia bu yönde. Uygulamanın ne zaman hayata geçeceği belirsiz. Planın amaçlarından biri uluslararası su yollarından ücret alınmasını normalleştirmek. Diğeri ise ABD üzerindeki baskıyı artırmak. Amerikan basınında yer alan bu iddialara Yemen'deki Husilerden yalanlama geldi.
1: Orta Doğu'da yaşanan gerilim dünya deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı da doğrudan etkiledi. ABD-İran savaşı sonrası Doğaz'daki geçişlerde güvenlik riski arttı. Navlun fiyatları yükselişe geçti.
2: Orta Doğu'daki gerilim sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemiler için güvenlik tehdidi devam ediyor. Savaş riski gemi trafiğini, navlun fiyatlarını ve sigorta maliyetlerini etkiledi.
3: Navlun fiyat artışları devam etmekte. Yakın bir dönemde de eğer bu jeopolitik gerilimler azalmazsa hızlı bir düşüş beklemiyoruz. Tabii ki dalgalanmalar oluyor ama yükselme trendi devam ediyor.
2: Orta Doğu'daki gerilim yalnızca karada ve havada değil, denizde de dengeleri değiştirdi. Dünya petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, ABD-İran savaşı sonrası küresel deniz ticaretinin odağına yerleşti. Yaşananlar nedeniyle aksaklıkların meydana geldiği Hürmüz Boğazı'nda gözler yeniden ateşkes anlaşmalarına çevrildi.
3: Son dönemde özellikle 28 Şubat'tan sonra 88 gemi geçişlerinden onlara inen Hürmüz'de bugün Umman'ın da arabuluculuk yaptığı süreçte tekrar bu hafta sonu barış görüşmeleri başladı. En azından ateşkes görüşmeleri başladı. Bu konuda ben çekimser iyi bakıyorum olaya.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim dünya ticaretini olumsuz etkiledi. Birçok gemi güvenlik tehdidi nedeniyle geçiş yapamazken bazı gemilerse rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.
3: Deniz ve dünya ticareti sadece Hürmüz'e değil artık Karadeniz'de, Kızıldeniz'de, Hürmüz Boğazı'nda birçok denizde sıkıntı altında. Bu ton navlun fiyatının, daha doğrusu mil navlun fiyatının artmasına sebebiyet veriyor. Hem gemiler artık daha uzun yollar yapmak zorunda. Hem de bu ortadaki hizmet verebilen gemi sayısını azaltıyor. Sadece mahsur kalmış gemiler değil, gemilerin seferi uzadığı için bu sefere hizmet verebilecek zaman darlığı da yaşıyoruz artık.
2: Gerilimin tırmandığı dönemde Boğaz'dan geçiş yapan gemiler için güvenlik riski arttı. Artan sigorta maliyetlerinin ise ateşkes anlaşmasıyla düşmesi bekleniyor.
3: Özellikle bugün %5 bandına ulaşmış gemileri, P&I'ları ve tekne makine sigortaları ateşkes görüşmeleriyle birlikte sayılar arttığında geçiş sayıları gerilemeye başlayacaktır.
2: Navlunda dijitalleşmede %15 bantlarına kadar yükseldi. Uzmanlara göre navlunda dijitalleşme ilerleyen süreçlerde daha da artacak.
3: %2'lerden 5 yıl içinde buralara tırmandı. Bugün 10 büyük konteyner firması 2030'a kadar %100'e dönmeyi planlıyor. Artık teknoloji ve denizcilikle dijitalleşme hak ettiği hıza hızlıca geliyor.
2: Öte yandan 2025 ve 2026 yıllarında yükselişe geçen Türk denizciliğinin 2027 yılında da yükselişte olması hedefleniyor.
3: Türk denizciliği dünya denizciliğinden daha hızlı bir büyüme yaşıyordu. Onun için önümüzdeki dönemde de 2027'de de Türk denizciliği için ben olumlu görüyorum. Özellikle Türk sahipli filo sayısındaki gelişim bizim sadece denizciliğin navlun alanında değil hizmet alanında da büyük gelişim gösterdiğimizi ve gelişmeye açık olduğumuzu gösteriyor.
1: Depozito iadesinde artık yönü dönem başladı efendim. Artık iade makinesi bulunmayan bakkal, büfe ve marketlerde de iade noktası olabilecek. Detaylarını, sistemin detaylarını 24 Mabiri Gülistan Yazbaşı konuğuna soruyoruz.

0: duracak, izleyelim.
1: Artık depozito iadesi için büyük makinelerin bulunduğu noktalara gitmeye gerek kalmadı. Çünkü artık mobil doğa uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde vatandaş kendi mahallesinde bulunan büfeye, bakkala ya da markete gidip buradan atıklarını esnafa teslim edebilecek. Şimdi sistemin detaylarını konuşacağız. Yanımızda çevre mühendisi Aybike Mısır var. Efendim yeğenimiz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Mobil doğa uygulamasından bahseder misiniz? Sistem nasıl hayata geçirildi? Neden böyle bir şeye gerek duyuldu?
2: Tabii ki mobil doğa uygulaması aslında en önemli amacı vatandaşımızın çok daha rahat iade noktasına erişilebilmesi ve ambalajlarını iade edebilmesi. Makine kurulumu yapılamayan yerlerde bu cihazla esnaflarımızı da aslında sisteme dahil etmiş olduk. Çok daha fazla noktada artık iade noktaları yaygınlaşmış oldu. Çok basit şekilde ambalajlarını toplayıp ilgili işletmelere getirip ambalaj iadelerini yapabiliyorlar.
1: Peki esnaf nasıl dahil olacak bu sisteme?
2: Esnafımız sistem üzerinden başvuru yapıyor. Gerekli onaylar alındığında doğrudan sisteme dahil olmuş oluyor. Cihaz teslimi yapılıyor ve iade alımlarına başlayabiliyor.
1: Peki vatandaş ne kadar kazanacak? Yine büyük makinelerde normal doğa sisteminde olduğu gibi 1 TL mi kazanacak ve esnafın bu durumda kazancı nedir?
2: Vatandaşımız yine makinelerde de olduğu gibi her ambalaj başına 1 TL teşvik bedeli alacak. Esnafımız da bu hizmeti verdiği için ambalaj başına 50 kuruş bir teşvik bedeli alacak.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi yanımızda bir esnafımız var. Ona da dönmek istiyorum. Ercan Bey bizimle. Efendim siz bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Artık vatandaş bugünden itibaren sizlere atıklarını getirebilecek, ambalajlarını, ve sizler de teslim alacaksınız. Siz ne söylemek istersiniz?
3: Ben de önce esnaf için güzel bir çalışmadır bu. 50 kuruş iyi bir bedeli vardır iade başına. Vatandaş için de yığılmalar, artık makine başında yığılmalara gerek yok. Burada bir el terminaliyle satış yaparmış gibi iadelerini geri almaya çalışacağız biz burada. Mesela hızlı bir şekilde göstermek isterdim. Bir müşterinin maksimum 10 dakika içerisinde 100 tane ürününü geri alabiliriz. İyi bir uygulamadır. Teşekkür ediyorum size.
1: Sizden de biraz izleyebilir miyiz hem bu sistemi hem de nasıl yapılacağını? Evet, vatandaş ambalaj başı 1 TL kazanırken esnaf da bu noktada teşvik bedeli olarak ambalaj başı 50 kuruş kazanacak. İşte bu şekilde ambalajlarını bu noktaya, atıklarını mahallelerinde bulunan bakkallara, büfelere, marketlere getirebilecekler. Ve eğer esnaf sisteme dahil olduysa elindeki mobil doğa cihazıyla da işte bu şekilde okutacak ve vatandaşın ambalajlarını teslim alacak. Maksimum günde 200 tane ambalaj teslim edebilirler. Bunu da belirtelim. Evet, dediğimiz gibi mobil doğa artık hayata geçti. Artık büyük makinelerin olduğu yerlere gitmeye gerek yok ve oraya gidemediler diye de ambalajlarını çöpe atmaya hiç gerek yok. Artık kendi mahallelerinde atıklarını bu şekilde dönüştürebilecekler.
0: Muhabirimiz Gülistan Yazbaşı'ya teşekkür edelim ve devam edelim. İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği 2. İletişim Şurası'nda dijital risklere karşı önemli kararlar alındı efendim. Şimdi Şura'nın o sonuç bildirgesinin detayına bakalım.
4: Deepfake ile topyekün mücadele dönemi başlıyor. Dezenformasyona karşı İletişim Başkanlığı vites yükseltecek. 2. İletişim Şurası tamamlandı. İşte Şura'nın sonuç bildirgesinde ön plana çıkan başlıklar.
5: Analiz süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinden güvenli ve etkin şekilde yararlanılmalıdır.
4: Buna göre yeni dönemde stratejik iletişim merkezi koordinasyonla yürütülecek. Hedef, kitlelerin tutum, algı ve davranış değişimlerini değerlendirmek. Bunun yanında kamu diplomasisi de önemli. Kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde çalışacak. Yeni iletişim stratejileri geliştirilecek. Deepfake ile mücadelede yeni dönemde hızlı adımlar atılacak. Topyekün mücadele modeli benimsenecek. Dezenformasyon gibi risk ve tehditlere karşı yeni stratejiler gündeme gelecek. Sonuç bildirgesinde haber ve içerik üretimine geniş yer ayrıldı. Tıklanma kaygısı habercilikte teyit mekanizmasının önüne geçti. Ancak bu dönem bitecek. Habercilerin daha kolay çalışabilmesi için yasal düzenlemeler masaya yatırılacak. Ayrıca afet farkındalığı ve kriz iletişimi eğitimleri yeni dönemde yalnızca okullarda değil, STK'lar aracılığıyla da vatandaşlara verilecek. İletişim Şurası'nda anne babalara da ayrı bir parantez açıldı. Ailelerin en büyük korkusu çocukların dijital ortamda karşılaştıkları riskler ve ebeveynlerin denetim mekanizmalarının güçsüzlüğü. Bunun için yeni adım gündemde. Ebeveynler içinse dijital ebeveynlik becerileri güçlendirilecek.

0: Edilecek. Aile içi karşılıklı sorumluluklara dayanan dijital aile sözleşmesi hakkında ebeveynler bilgilendirilecek.
1: Sakarya'da bir araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Ağaca çarparak ikiye bölündü efendim. Sürücü ise hafif yaralandı.
2: Su verdiniz mi? Su verdiniz mi?
3: Fren sesiyle bir gümleme sesi duydum. Fren sesi bir saniye falandı. Bir gümleme sesi duydum.
4: Otomobil ağaca çarptı. İkiye ayrıldı. Sürücü ise hafif yaralandı. Kaza Adapazarı Karasu Çevre Yolu'nun Küpçüler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıktı ve yol kenarındaki ağaca çarptı.
3: Ara baktım, bu arabanın yarısı burada kalmış. İkinci araba değilmiş.
4: Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin bir kısmı ağaca saplandı. Diğer yarısı ise ağacın yaklaşık 50 metre ilerisine sürüklendi.
3: Yaptığı surata bak. Araba ikiye bölündü.
4: Kazayı görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
3: Şu arabada sağ salim çıktı. Kendi bindi hatta. Sedyeye kendi indi bindi.
4: Ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.
1: Hatay'ın Yayladağ ilçesinde rampada bir kamyon devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
4: Kamyon rampayı çıkamadı, devrildi. Sürücüsü yaralandı. Olay Hatay'ın Yayladağ ilçesinde meydana geldi. Mahalle içerisinde seyir halinde olan ve kasasında biriket yüklü kamyonun sürücüsü rampayı çıkamadı. Sürücünün kamyonu geri geri sürmek istediği sırada araç kontrolden çıktı ve devrildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kamyonun devrildiği esnada başka bir kamyonetin son anda geri kaçarak faciadan döndüğü anlar yer aldı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kamyon sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Devrilen kamyondan yola savrulan biriketlerin iş makinesi yardımıyla temizlenmesinin ardından yol tekrar araç geçişine açıldı.
1: Gelişmeleri aktardık ve böylece bültenimizi noktalıyoruz efendim, ama bir yere ayrılmayın, bizim ardımızdan İbrahim Güneş gelişmelerle sizlerle olacak. Hoşçakalın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Üsküdar'da kripto olur rüşvet ağa. Akşam gazetesinin çikolata bugünkü manşeti. Çikolata
2: kutusu. Onu anlatmadan bu. Çikolata ile
1: abi geldi. Rüşvetin. Bak ben sana anlatayım.
2: Abi anlat böyle.
1: Başkanın danışmanına 3000 doları makamında çikolata kutusunda. 560 bin doları da bir okulun yakınında çantada verdim diyor. Kim söylüyor bunu? Etkin pişmanlıktan faydalanan bir müteahhit söylüyor.
2: Hocam bu ne ya?
1: Baklava çikolata kutusu. Baklava kutusu.
2: Çikolata kutusu.
1: Pasta kutusu.
2: Pasta kutusu.
3: Ha doğru. Baklava,
1: battaniye. Ne için?
3: Bir dakika dur. Pasta.
1: Pasta.
3: Çikolata kutusu. Çikolata. Bir de baklava kutusu var.
1: Baklava manavgat kutusu, manavgat.
2: Hocam tatlı yiyelim, tatlı götürelim.
1: Tebrik ediyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Yani şunu da bir tatlı yiyelim, hatırlatalım. Tatlı efendim bugün pasta. Sabah da... Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Yine benzer suçlamalarla gözaltına alındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığından haberi olmayan Sözcü gazetesi, ki olamaz, bu dün basılmış bir gazete, yine her zaman yaptığı algıyı yapmaya devam etmiş. Yeni partiye geçişleri engellemek için...

0: için ilk operasyon Üsküdar'a yapıldı diyor efendim haberde. Yani yeni partiye geçmeye karar veren belediye başkanları iktidar tarafından, hani Sertaç Eş adında bir cumhuriyet yazarı vardı ya, iktidar 15 milletvekiline baskı yaptı geçmesinler diye falan diye bir köşe yazmıştı. Şimdi de belediye başkanlarına baskı yaptığına ilişkin iddialar ve tezviratlar ortada. Biz baştan mesafemizi alalım. Böyle şeylerin yalan olduğunu şuradan anlıyoruz. Bu sabah operasyon yapılan Etimesgut Belediye Başkanı, yeni partiye falan geçmeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete devam edeceğini ikrar etmiş, açıklamış bir isim. Dolayısıyla bugün ona operasyon yapılmış olması, sözcünün yeni partiye geçişler engellenmeye çalışılıyor yargı eliyle tezini, zaten saçma bir tez de, tamamıyla çürüten bir hamle. Bunu da not düşmek adına burada evet, söyleyelim
1: çok güzel
0: abi.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraflyla uç uçabilir.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
2: Medipol. Gelecek, seninle gelecek. İstanbul Medipol Üniversitesi.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Ve ne yazık ki bu saat dilimine orman yangınları ile ilgili sıcak gelişmeleri paylaşarak başlıyoruz. Zira Türkiye'nin birçok kentinden yangın haberleri geliyor. Çok yoğun bir mücadele söz konusu. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına doğru yaklaştı. Çok sayıda ev kontrol için boşaltıldı. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edilmiş vaziyette. Türkiye genelinde son 24 saatte çıkan 115 yangının 110'unun kontrol altına alındığı duyuruldu. Balıkesir'in Gömeç, Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer içerisindeki yangınlara ise müdahale sürüyor. Gömeç'teki yangın sebebiyle Ayvalık-Bergama karayolu ulaşıma kapatılırken Mersin-Gaziantep-Balıkesir'in Sındırgı ilçesiyle Isparta'nın Iğdır ilçesinde çıkan yeni yangınlar ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı. Öte yandan Mersin'de 80 ev önlem amaçlı tahliye edildi, 50 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede etkisini artırıyor. Ekipler hem karadan hem de havadan müdahale etse de alevleri söndürmekte zorlanıyor. Ailelerin söndürüldüğü alanlarda ise ekipler aralıksız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken kahramanca bir mücadeleden söz ediyoruz. 24 ekibi de yakından durumu takip ediyor. 24 ekibinden muhabirimiz Eren Coşkundili ve kameraman Ali Kemal Cora Muğla Fethiye'de ve izlenimlerini bizimle paylaşacak.
1: Yeşil Üzümlü'de artık alevlerle mücadelede 30 saate yaklaştık. Bunu belirtebiliriz. Tabii bir yandan aslında Muğla'nın pek çok ilçesine çıkan yangınlara müdahale edilirken Yeşil Üzümlü'de gece saatlerinde çıkan yangından nasibini almıştı. Şiddetli rüzgarla birlikte alevler ormanlık alanda geniş bir alana yayılmıştı. Şimdi Ali Kemalci oraya ekranlara getirsin.

0: Bakın görmüş olduğunuz bu noktadan aslında yukarıdaki itfaiye ekipleri, aracoz ekipleri hortumları aşağıya çekiyorlar. Çünkü söndürülen yangının tekrar çıkmaması için, bir kıvılcımın yeniden bir yangına sebebiyet vermemesi için de soğutma çalışması kritik rol oynuyor. Şimdi bu bağlamda baktığınızda bakın orman ekiplerini görüyorsunuz. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerini, itfaiye ekiplerini ve özellikle de engebeli arazide zorlu şartlarda görev yaptıklarını da söyleyelim. Az önce bir kişiyle konuşma fırsatım oldu. Hem sıcak hem engebeli arazi işlerini oldukça zorlaştırıyor. Tabii düne nazaran rüzgarın şiddetini azaltmış olması yangının yayılmasını aslında engelleyen başlıca sebeplerden. Sevindirici bir haber, bugün rüzgarın şiddetinin düşük olmasıyla da kontrol altına alınması da çok daha kolaylaşmış oldu. Biraz daha şöyle aşağıya ilerleyeyim istiyorum. Bakın ekiplerin canhıraş mücadelesini görüyorsunuz. Hortumları çekiyorlar. Kolay gelsin. Soğutma çalışması devam ediyor değil mi?
1: Evet.
0: Tam anlamıyla bu bölge kontrol altına alındı diyebilir miyiz?
1: Şu an alındı diyebiliriz.
0: Alındı diyebiliriz. Peki yeşil üzümlerin başka noktalarında var mı bildiğiniz?
1: Köklerimiz daha iyi bilirler.
0: Zaman zaman küçük çaplı çıktığını görüyoruz ama dumanlar yükseliyor. Son şunu da sorsam size. Yani yangını söndürüyoruz ama sonrasındaki soğutma çalışması ne kadar büyük rol oynuyor aslında değil mi? Tekrar yangının çıkmaması noktasında çok kısa bir görüşünüzü alsam.
2: Evet, soğutma çalışmaları biraz daha tabii dikkatli davranmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Çünkü sağlam bir şekilde soğutulmadığı zaman yeniden oradan harlanıp bir yangın çıkabiliyor.
0: Şimdi işiniz çok zor. Saatlerdir mücadele veriyorsunuz. 30 saate yaklaştık. En çok sizi arazide ne zorluyor?
2: Aslında bunu yeşil vatan sevgisiyle yaptığımız zaman zorluğu hissetmiyoruz ya. Zorluk dinlenirken çıkıyor. Şu anda zorluğun hissettiğimiz tarafında değiliz.
0: Belki de bir sönme haberiyle aslında bütün bu sıkıntı da unutuluyordu.
2: Evet.
0: Şu an yani duygularınız nedir? Pek çok noktada Türkiye'de orman yangınları devam ediyor. Şu anda bir tanesinde başrolü oynuyorsunuz. Hortum çekiliyor. Büyük bir mücadele veriliyor.
2: Yani amacımız bir an önce bütün yangınların sönmesi. Elimizden geldiği kadar bölgeye yangınlara müdahale edebilmek. Diğer tüm çalışma arkadaşlarımız, şeflerimiz hepsi gerekli ilgi alakayı gösteriyorlar. Zaten uçaklar, helikopterleri de görüyorsunuzdur. Bu konuda elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Dediğiniz gibi de biraz da yorgunuz. Cümle kurmakta da zorlanıyoruz.
0: Evet, zor. Son şunu da sorayım. Özellikle de bir uyarıda bulunacak olsanız, yangından henüz çıkmadan önce anız yakanlar, çöp atanlar, cam şişeler pek çok etken. Zaten nem düşük, sıcaklık yüksek. Bir de şiddetli rüzgar ekleniyor, yangınlar yayılıyor. Ne söylemek istersiniz? Nasıl bir uyarıda bulunursunuz?
2: Bu konuda tüm halkımız sorumlu. Hepimiz bu konuda duyarlı olmamız lazım. Yani çok küçük bir dikkatsizlik çok büyük canlara mal olabiliyor.
0: Evet, çok güzel söylediniz. Sonrasında böyle zorlu mesai başlıyor. Biraz şöyle kenara gelelim şimdi. Soğutma çalışması başladı. Hortumda açıldı. Şimdi gördüğünüz gibi, pardon, geçelim. Aman.
1: Çekiyorsunuz.
0: Evet, evet. Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Artık yeşil üzümlüde de görmüş olduğunuz gibi soğutma çalışmaları titizlikle yürütülüyor ve ekiplerin işte görmüş olduğunuz gibi o metrelerce uzunluktaki hortumu nasıl taşıdıklarını, nasıl bir mücadele verdiklerini canlı canlı görüyorsunuz. Karadan arazözlerle, engebeli arazide gidilemeyen noktalardan, havadan müdahaleyle pek çok noktada soğutma çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz ve şöyle baktığımız zaman aslında Muğla'nın pek çok noktasından orman yangını haberlerinin de gelmiş olduğunu, ancak bugün rüzgarın hızının düşmesiyle birlikte de aslında kontrol altına alınma sürecinin daha da hızlandığını görüyoruz. Şu dakikalarda da aslında yeşil üzümlüde de soğutma çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman ufak çaplı yangından çıkmış olsa da işte o kahramanlarımız, saatlerdir mücadele eden, aralıksız bir şekilde çalışan kahramanlarımızın mücadelesiyle hızlı bir şekilde sonuç alınıyor ve yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmaya ve hemen ardından soğutma çalışmaları yapılmaya devam ediyor.
3: Orman yangınlarında kritik meseleler var efendim. Onlardan bir tanesi elbette nem durumu, biri sıcaklık, diğeri ise rüzgar durumu. O yüzden biraz konuşalım istiyoruz. Çünkü orman yangınları ciğerimizi yakmaya devam ediyor ve 24 Meteoroloji Editörü Eldebiren Ayhan'da stüdyo konuğumuz. Hoş geldin Eldebiren.
4: Hoş bulduk.
3: Şimdi rüzgarla başlayalım istersen. Hani en azından sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla 3 kriter önemli diyor. İşte rüzgar 30 km üzerine çıktığında, nem işte %30'un üzerine çıktığında, hava sıcaklığı
4: nem %30'un altına indiğinde,
3: hava sıcaklığı 30
4: üzerine çıktığında
3: diye bu 3 kural var ama en çok da galiba rüzgar zorluyor. O yüzden rüzgarla başlayalım müsaadenle. Ne anlatacaksın bize? Neyi ne gösteriyor rüzgar durumu bize?
4: Şimdi rüzgar birkaç gündür oldukça kuvvetli İbrahim ve kurak bir sezona girdik. Yani Türkiye'de şu anda bağıl nemin düştüğü ve rüzgarın kuvvetlenmesi de bağıl nemi aslında düşüren bir şey. Aslında sebep sonuç gibi düşünelim. Yani kuzeyli rüzgar kuvvetlendikçe özellikle güney bölgelerimize işte kıyı Ege, Akdeniz gibi bu coğrafyaya kara üzerinden estiği için karadaki o kuru havayı da taşıyor kuzeyli rüzgar kuzey yönlerden. Dolayısıyla da biraz daha kurutucu bir etki yapıyor. Şimdi tabii sebepleri kasıt dışında bu işte anız yakmak, ateş yakmak, piknik ateşi, çoban ateşi gibi sebeplerle olabildiği gibi işte kontrolsüz bırakılan çöpler ya da işte bir yanan bir sigara izmaritinin tesadüf olarak atılması ya da belki sadece bir plastiğin ya da camın, cam atığın işte büyüteç etkisiyle güneş altında aşırı sıcağa maruz kalmasıyla belki alev alması gibi bir takım ihmal sebebiyle de meydana çıkan olaylarla birlikte kıvılcım başladığı an risk oluyor. Şimdi dünyanın başka noktalarında İbrahim çalı bazı çalı türleri var. Kendi kendine alev alabiliyor. Hmm. Yani sadece güneşten
3: o kadar kuru yani.
4: Sadece güneş ışınıyla kendiliğinden alev alan çalı türü var. Bizde neyse ki bitki örtüsü aslında kızılçam, iğne yapraklı çam dediğimiz bitki örtüsü ve aslında ısıya dayanıklı. Bizim dezavantajımız şu. Bu tür ağaçlar kıvılcım başladığı an itibariyle kurup
3: hızlı yanıyor.
4: Evet, hızlı.
3: Çıra etkisi gibi.
4: Biraz öyle. Kuru odun gibi hızlıca ve çok geniş yayılabiliyor ve içerisinde kozalaklar var. İçerisinde kozalaklar olması da o etkiyi birazcık artırıyor. İşte bir alev topu haline dönüşüp hızlıca yayılma gibi bir olasılığı olabiliyor. Böyle bir dezavantajı var. Bir de kendi içerisinde şimdi birazdan harita üzerinde rüzgarı göstereceğiz ama ısınan hava yükselir prensibi içerisinde şimdi ormanlık alanda yanan alanın yükselici bir hareketi oluşuyor. Bu yükselici hareket hem işte yamaçlara doğru o yangının yayılmasına sebep oluyor. Hem de alt tarafta bir basınç düşüşü ve buna bağlı olarak da o dipte kalan alana hızlıca bir etraftaki serin rüzgarın taşınımı. Yani bu da körük etkisini artırması. Yangına rüzgar etkisi demek oksijenle beslenmesi oranın ve daha da hızlı yayılması, daha da hızlı yayılması anlamına geliyor. Haritayı bir gösterebilirlerse.
3: Peki.
4: Eğer
3: haritaya
4: oraya
3: geçerken
4: doğru bir
3: şunu sorayım. Yani mesela hani iyi niyetli olarak da bu yardım için sahaya koşanlar var ama bunların hani yetkililerle bilgilendirmesi çok kritik önemli diye düşünüyorum. Çünkü şöyle hani muhabirlik yaptığım dönemde bir kere Çanakkale'de bir yangında ben kaldım. Aha. Saniyeler içerisinde rüzgarın yön değiştirmesi öyle bir sıcak hava dalgası geliyor ki böyle 10 adım atarken nefesiniz kesiliyor artık.
4: Tabii
3: yani.
4: Hamleli rüzgar dediğimiz bir rüzgar yönü var. Rüzgarın hızlıca hem yönü hem de şiddeti değişebilir. Çok hızlıca vurabilir ve eğer siz rüzgarın estiği tarafa doğru durduysanız o noktada yangının olduğu yerden bir yangın fırtınası üstünüze doğru taşınmış oluyor ve bu da hem göz sağlığınız hem o noktadaki o işte dumanı solumanız açısından akciğer ve göz sağlığı açısından çok ciddi bir etki oluşturuyor ve şöyle İbrahim şimdi o noktada kurtarma çalışmaları ile ilgili de bir o havayı solumanın getirdiği bir duyu kaybı
3: evet,
4: yer
3: abi,
4: yön
3: hisset,
4: duygusunun kaybolması
3: şey,
4: durumu sendromu aslında
3: yani, saniyeler içinde
4: meydana
3: bir
4: geliyor.
3: Bu kadar etkilenebileceğini ben tahmin edemezdim.
4: Bir disoryantasyon oluşuyor o noktada. Dolayısıyla siz yer ve yön duygunuzu kaybediyorsunuz. Buna bağlı olarak da nereye gittiğiniz, ne yaptığınız, hangi yönde olduğunuz, yangının nerede olduğu bir an etrafla ilgili bir kopukluk meydana geliyor. Ve bu da tabii sizin de kaybolmanıza sebep doğru olabiliyor o noktada. Farklı sorunlar doğurabiliyor. Şimdi burada İbrahim şöyle... şu sarı alanlar, şimdi yeşil ve mavi alanlar rüzgarın daha hafif estiği noktalar ama sarıya hatta turuncu ve kırmızıya döndüğü alanlar çok çok kuvvetli bir rüzgar etkisi. Şu anda zaten Marmara'da, Ege'de, Akdeniz ve İç Anadolu'da saatte 60 kilometre hızla esen bir rüzgar var. Ama gördüğün bu sarı turuncu alanlar, turuncu kırmızıya dönen alanlar daha doğrusu saatte 70 kilometre hızla esen yerler. Yani şu alanlarda rüzgarın hızının saatte 75-80 kilometreye çıkma olasılığı var. Dolayısıyla açık denizde saatte 75 kilometre
3: fırtına neredeyse.
4: Fırtına yani açık denizden bahsediyorum. Hı. Ama karadaki saatte 70-75 kilometre hızla esen bir rüzgar söz konusu. Şimdi bu bir körük etkisi demek. Yangının oksijenle beslenmesi demek. Yangının oksijenle beslenmesi alanının artışına sebep olabiliyor ve o noktada işte biraz önce söylediğim o kozalak etkisi gelmesi, işte kıvılcımların sıçraması, yangının daha kuru yerlere de taşınması, işte kızılçam zaten türü çok hızlıca alev almaya çok eğilimli bir ağaç türü. Buna bağlı olarak da tabii hızlıca gelişen ve çok zor kontrol altına alınan neden o da rüzgarla birlikte bir geri besleme mekanizması. Biraz önce anlattığım mekanizma çalıştığı için. Hali hazırda rüzgar esiyor. Üstten zaten ısınan hava ortadaki yangının oluştuğu yerde de aşırı ısınmış bir hava söz konusu. Onun hızlıca yükselici hareket yapması hem vadiden yamaça doğru yangının yükselmesine sebep oluyor. Yani yüz ölçümünü artırmasına sebep oluyor. Hem de aşağıda merkezde alçak basınç alanı oluşumu ve dışarıdaki yani dış alandaki daha serin rüzgarın yine içe taşınması yine bir körük etkisi. Kendi içerisinde yangının beslenmesi yani daha da kuvvetlenmesi ve söndürme zaten çalışmalarını uzatması ve zorlanması.
3: Bir anda bir bölgenin yüksek alevlendiğini, kuvvetlendiğini fark ediyoruz. O etki orada
4: hissediliyor. O etki oradan geliyor. Kendi içerisinde de bir geri besleme mekanizması çalışmış oluyor. Dolayısıyla bu çok riskli bir durum. Şimdi birkaç gündür devam

0: Yarını ve sonraki günü gösterebilir miyiz arkadaşlar? Bu yarın bir de sonraki gün olacak. İşte bir hafifleme, hafif bir hafifleme. Öyle çok büyük bir hafifleme beklemeyelim ama özellikle bakın Güney Ege ve Akdeniz'de rüzgarın İbrahim güneye döndüğünü görebiliyor musun bilmiyorum ama. Evet. Bak burada rüzgarın güneye dönmesi demek güneydeki denizden nemli havanın kıyılara doğru taşınması demek.
1: Bu iyi.
0: Bu taşınım biliyorsun gece de yangın hafifler. Gece hafiflemesinin sebebi de bağıl nemdeki artıştır ve sıcaklığın düşmesidir. Buna bağlı olarak da bu güneyli rüzgar etkisi kıyılarımızda özellikle de Muğla'da, Antalya'daki rüzgar yangın açısından nemin bir bağıl nemin artacağı yönünde
1: ekiplenişini birazcık kolaylaştıracak.
0: Bir işaret veriyor. En azından bir olumlu hareket olarak bu. Fakat şunu söyleyelim hemen. Marmara'da kuvvetli rüzgar devam edecek. Özellikle Balıkesir çevresi için olumsuz koşulların süreceğini söyleyelim. Risk açısından, yangın riski açısından da önümüzdeki günlere ilişkin projeksiyon bu üç haritayla göstermeye çalıştık İbrahim. Şimdi bugün dün de buna benzer bir tablo vardı. Zaten yangın dün çıktı. Şu mor alanlar olağanüstü bir yangın riski ne işaret ediyor İbrahim? Yani özellikle bak görüyorsun Marmara'da, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir çevresi, İzmir, Aydın, Muğla, işte özellikle İç Ege'ye doğru da Afyon, Kütahya, Denizli çevresine doğru da kayıyor. Antalya'da ve Mersin'de de dar bir alanda ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, hatta Van'ın da, Hakkari Van kesiminin de içinde bulunduğu alanda yüksek hatta olağanüstü yangın riski söz konusu. Bu risk yarınla kıyaslandığında bakın yarın nasıl azaldığını görüyoruz. Olağanüstü seviyeden yüksek ve çok yüksek noktasına doğru bir gerileme var. Evet, kıyılarda yine yüksek seyredecek ama bakın Antalya'da risk azalıyor, Muğla'da risk azalıyor. Giderek mordan turuncuya ve daha doğrusu kırmızıya, açık kırmızıya doğru bir eğilim. Cumartesi günü içinde yine daha zayıf bir tamamen morların Ege'den çıktığını, sadece Çanakkale çevresinde ve Güneydoğu Anadolu'da olağanüstü yangın riskinin süreceğini.
1: Bu sefer de morlar Diyarbakır çevresine doğru
0: yoğunlaşıyor. Evet, o noktada yine uzun süre devam eden kurak sezon sebebiyle yine yüksek yangın riskinin devam ettiğini, önümüzdeki 1-2 gün daha Güneydoğu Anadolu bölgesi için risk olacağını, genellikle zaten yaz döneminde özellikle yağış rejiminin biraz kurak seyrettiği dönemlerde orman yangını riski yükseliyor.
1: Peki şöyle bir şey sorsam, bu sene için bir değerlendirme istesem, ben sanki hani biraz daha geç bu yangın sezonu başladı. Biraz daha iyi gittik diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Hani
0: bu sene çünkü
1: Haziran'da yağışlar zaman, hatta bazen ya bu yaz ne zaman gelecek dedim. Bayağı bu anlamda hani iyi miydik?
0: Tabii iyiydik. Şöyle yani özellikle ilkbahar döneminde bu yaz normallerden biraz fazla yağış aldık ve Haziran'a da biraz bol yağışlı girdik. Bu biraz Avrupa üzerine çöken blokajla ilgiliydi İbrahim. Özellikle Avrupa'daki blokaj bizi 500 milibar seviyesindeki oluğa, yani o yağış ve cephesel sistemlerin oluştuğu alana doğru itti. Avrupa aşırı sıcakla kavrulurken biz cephesel sistemleri aldık. O yağışların hepsi Türkiye üzerinden geçti ve bu sistemlerin Türkiye üzerinden geçmesi de yağış olarak bizi besledi. Onların bizi beslemesi de söylediğin gibi orman yangını açısından bizim daha avantajlı bir dönem geçirmemize sebep olurken, Avrupa'da çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve onlarda orman yangını sezonunun çok erken ve çok yıkıcı şekilde başlamasına sebep oldu.
1: Birazdan anlatacağım onu, son sorum olsun. Şimdi Temmuz'u bitiriyoruz artık ama Ağustos için perspektifler ne öngörüyorlar?
0: Ağustos sıcaklık olarak normaller civarında devam edecek gibi gözüküyor. Yağış olarak da yine genel olarak normaller civarı ve biraz altında kurak bir Ağustos gibi, yani yağışsız ve sıcaklığın genel olarak normaller civarında bir seyirde devam edeceğini şu an sistemler bize gösteriyor. Ama şunu söyleyelim, Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun normali bile zaten aşırı sıcak ve sıcak alarm seviyesi olduğu için Türkiye'de güney bölgelerimizin aşırı sıcakta sınavı bir süre daha Ağustos'ta da devam edecek gibi görünüyor.
1: Peki 24 Meteoroloji Editörü Elde Biren Ayan bizimle. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlar için. Bir cümlede ben söyleyeyim. Lütfen şu artık hani şişeleri, çöpleri sağa sola bırakma huyunuzdan da vazgeçin. Elde Biren Ayan da anlattı. Yani getirdiğiniz poşeti doldurup tekrar geri götürmek çok da zor bir şey değil diyelim ve gelelim Avrupa'ya. Şimdi Avrupa'da da yangın meselesi ciddi can yakıyor. Özellikle Fransa'da, İspanya'da durum vahim. Aynı zamanda Yunanistan'da, Girit Adası ve diğer bazı bölgelerde de kuvvetli yangınlar söz konusu. 3 can kaybı var. 3 Yunan itfaiyeci hayatını kaybetti.
2: Avrupa'da yangınlar dinmiyor. Sıcak havanın körüklediği alevler hızla yayılıyor. Fransa'da mücadele devam ederken Yunanistan'da da orman yangınları büyüdü. Girit'te şiddetli rüzgarın alevleri körüklemesi üzerine çok sayıda köy tahliye edildi. Rüzgarın şiddetiyle yangın devasa boyutlara ulaştı. Yangının hızlı ilerlemesi sonucunda mahsus

0: Dur kalan bazı itfaiyeciler yaşamını yitirdi. Yerel sakinler ve turistler bölgeden tahliye edildi. Paros adası da alevlere teslim oldu. Fransa'da ise yaz mevsiminin 4. sıcak hava dalgası başladı. İtfaiye ekipleri yeni kontrol altına alınan büyük orman yangınlarının tekrar parlamasını önlemek için çalışmaları sürdürüyor. Ülke genelinde uyarılar yayınlanıyor. Savunma ve havacılık sanayine ait kritik alanları korumak için özel önlemler alındı. Bazı bölgelerde uzman ekipler tarafından yangının büyümesinin engellenmesi için kontrollü yakma çalışmaları yürütüldü. Orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa'ya Belçika'dan da askeri personel ve su tankeri yardımı geldi. İspanya'nın Zamora bölgesinde çıkan orman yangınına müdahalede devam ediyor. Fermosa kentinde ise bir yandan tahliye çalışmaları, diğer yandan yangın söndürme çalışmaları yürütülüyor. Sıcak hava dalgasıyla mücadele eden ülkede yangının yayılma riski devam ediyor. Avrupa'daki sıcak havadan İngiltere de etkilendi. Başkent Londra'da kent sakinleri gölgelik alan arayışına girdi. Bazı vatandaşlar şemsiye ve şapka gibi güneşten korunma malzemeleri kullanıyor. Hollanda'da ise devam eden aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklık yaşamı olumsuz etkiliyor. Su sıkıntısı endişesi artarken aşırı sıcaklardan bunalan halk sahillere ve su kenarlarına akın etti. Belçika'da sıcak hava dalgası uyarısı uzatıldı. Tuna Nehri'nde su seviyesi düşünce Romanya'nın nükleer enerji şirketi nehir kenarındaki nükleer santralde bir numaralı reaktörü kapattı.
1: Orta Doğu'da ise kısa süreli sakinliğin ardından yeniden savaşın fitili ateşlenmiş gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı saldırıları sürdürüyor. İran'ın son saldırısına Amerika Birleşik Devletleri dün gece çok sert karşılık verdi. Ölenler var, can kayıpları ile ilgili olarak bilgi paylaşılmadı ama birçok iddia söz konusu. İran'da misillemelerini sürdürüyor. Ürdün'deki ABD hedefleri vuruldu. Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon ise hala çok yüksek.
2: İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız. Çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler. Hepsini engelledik. Bunun geleceğini biliyorlar. Bizden bunu yapmamızı istiyorlar. Onlara çok sert bir darbe indireceğiz.
0: ABD Başkanı bu sözleri söyledikten sadece birkaç saat sonra CENTCOM yeniden yoğun bombardımana başladı. Ağır bir saldırı dalgası geldi. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar oldu. Bender Abbas kentinde iki ayrı patlama sesi duyuldu. Ebu Musa ve Kiş adaları hedef alındı. Huzistan eyaletinde şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırı kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisine neden oldu. İran'dan da saldırılara misilleme geldi. Yine Ürdün'e 5 füze fırlatıldı. Füzeler havada vuruldu. İran'a füze fırlatılan ülkelerden Kuveyt de hedefteydi. Ülkenin kuzeyindeki Çinli bir şirkete ait bina hedef alındı. Bir işçi hayatını kaybetti. Binada ağır hasar oluştu. Öte yandan Hürmüz Boğazı üzerine tartışmalar sürüyor. Devrim muhafızları son olarak tehditler sürdükçe boğaz açılmaz dedi. İran, Umman'ın Hürmüz'de Körfez ülkeleriyle ortak yönetim teklifini de reddetti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, önerimiz boğazdaki bir güzergahın tamamen İran'ın kontrolünde olması, diğer güzergahın bir bölümünün de yine İran'ın kontrolünde bulunmasıdır dedi. Saldırıların yanı sıra yaptırımlar da sürüyor. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde ettiği gerekçesiyle 8 gemi ve bunlara bağlı 8 şirkete yaptırım kapsamını aldı. Yemen'deki İran destekli Husiler ise Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden geçiş ücreti almayı planlıyor. İddia bu yönde. Uygulamanın ne zaman hayata geçeceği belirsiz. Planın amaçlarından biri uluslararası su yollarından ücret alınmasını normalleştirmek. Diğeri ise ABD üzerindeki baskıyı artırmak. Amerikan basınında yer alan bu iddialara Yemen'deki Husilerden yalanlama geldi.
1: Uluslararası basında ise İran savaşına dair çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Çin ile İran arasında bir anlaşma yapıldı ve umuduna atılan 400 adet füze için, füze sistemi için imzalar atıldı. Habere göre İran ve Çin arasında sözleşme imzalandı. 400 füze teslimatın ilk partisi olacak ve birkaç hafta içinde sevk edilecek. Söz konusu gelişme İran savaşının seyrini değiştirme potansiyeline sahip ve savaş sırasında Çin'den İran'a doğrudan ilk silah sevkiyatı olacak. Çin Dışişleri Bakanlığı iddiayı yalanladı. Çin Dışişleri Bakanlığı ilgili haberlerin hiçbir temel dayanağı yoktur diye açıklama yaptı. İddia ABD Başkanı'na da soruldu. Trump böyle bir gelişmenin kendisi için şaşırtıcı olacağını söyledi. Xi bu savaşa dahil olmayacağını söyledi. Bu durumda büyük hayal kırıklığı yaşayacağımı da biliyor dedi. Trump hafta başında yaptığı açıklamada Çin ile Rusya'nın İran adına savaşa dahil olmayacakları yönündeki sözlerine güvendiğini söylemişti. İsrail'in soykırım suçlarına yeniler ekleniyor. Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu çok sayıda sivil yerleşim alanını hedef aldı. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 6 sivil şehit var. En az 25 kişi yaralandı. Netanyahu ise tepkilerin odağında. ABD ziyareti sırasında yemek yediği otelde göstericilerin protestosuyla karşı karşıya kaldı.
0: Ateşkes ihlal edildi. Saldırılar bir kez daha sivilleri hedef aldı. Soykırıma sahne olan Gazze kan ağlamaya devam ediyor. Savaş uçakları Şatı mülteci kampında Filistinli bir aileye ait evi hedef aldı. Saldırıda ev tamamen yıkıldı. Çevredeki evlerde de ağır hasar meydana geldi.
3: 200 metre çevrede kimsenin kalmamasını istediler. Büyük füze düştüğünde çok güçlü bir patlama oldu. Çevrede büyük hasar oluştu. İnsanlar büyük korku yaşadı.
0: Bureiç mülteci kampının doğusundaysa Sarı Hat yakınları vuruldu. Hedef alınan evden yoğun duman ve alevler yükseldi. Bölgede büyük yıkım meydana geldi. İsrail ordusu El Ehli Hastanesi yakınında bir ticari yapıyı da hedef aldı. Saldırının ardından bölgede yoğun duman ve alevler görüldü. Birçok dükkan ve sivil konut ağır hasar aldı. Han Yunus ve Mevasi bölgelerinde ise yerlerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar bombalandı. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivil şehit oldu. Birçok kişi yaralandı. İsrail'in yıllardır süren soykırımında binlerce aile yok oldu. Katliamlar 2276 aileyi nüfus kayıtlarından tamamen sildi. 60.737 çocuk yetim veya öksüz kaldı. Filistinli çocukların İsrail'in katliamları sırasında taşıdığı ağır yük azalmıyor. Gazze'li çocuklar ayrıca temel ihtiyaçlarını karşılama arayışında ailelerinin önemli bir destek kaynağı haline geldi. O çocuklardan biri de ellerinde su bidonları, omzunda ise kardeşini taşıdığı görüntülerle yürekleri burktu. Bölgede insani krizin derinleşmesiyle de salgın hastalıklar arttı. Birleşmiş Milletler raporuna göre insanların yaşadığı bölgelerin %83'ü yaygın kemirgen ve dış parazit istilası altında. İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkilerse sürüyor. Başbakan Netanyahu ABD ziyaretinde gittiği bir oteldeki restoranda protesto edildi. Bir grup protestocu sloganlar atarak gösteri yaptı. Güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti. Göstericiler mekandan çıkarılmaya çalışıldı. Protestocularsa İsrail'in gerçek yüzüne haykırmaya devam etti. İsrail Başbakanı ABD ziyareti kapsamında Trump'tan sonra Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüştü. Ele alınan konulara ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi. ABD basınından ABC News'e konuşan Netanyahu ise Hamas'ın silahsızlanması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.
3: Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin de askerden arındırılması gerekiyor. Planımız bu. Gazze halkına yeni bir yaşam sunmak ve şans vermek için olması gereken şey bu.
0: İsrail'in saldırıları Gazze'yle de sınırlı kalmadı. Lübnan'da Nebatiye vilayeti hedef alındı. Doğu Zavter ve Kefer Tebnit beldeleri de bombalandı.
1: Soykırımcı Başbakan Netanyahu Salı günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşmüştü. O görüşmeye dair basına yansıyan ilginç bir detay var efendim. Trump'ın Suriye haritasını açtığı ve düzeltiyorum. Netanyahu'nun Suriye haritasını açtığı ve Trump'ı bakın bizim işgal ettiğimiz yerler minicik. Oysa Türkiye ne kadar çok yeri aldı diye savunma yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Beyaz Saray'dan bir yetkili de iyi de Türkiye orada Şam yönetiminin davetiyle bulunuyor. Siz ise işgalcisiniz mesajı verdiği iddia ediliyor.
0: Beyaz Saray'daki Trump-Netanyahu görüşmesi bütün dünyanın merakla beklediği bir buluşmaydı. Umulanın aksine basına tamamen kapalı yapıldı. Ana gündem İran'dı. Netanyahu'nun Türkiye'ye verilmesi muhtemel F-35'ler

0: hakkındaki itirazlarını dile getirmesi bekleniyordu. Ancak sonradan yapılan açıklamada bu konunun hiç gündeme getirilmediği anlaşıldı. 90 dakikalık görüşmeden yeni detaylar da ortaya çıktı. O detaylardan en dikkat çekici olanı Türkiye hakkındaydı. Trump, İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki işgalini sonlandırmasını istiyor. Netanyahu buna yanaşmıyor. Toplantıda yer alan Amerikalı ve İsrailli yetkililerden, Amerikan ve İsrail basınına sızan bilgilere göre Netanyahu yanında bir Suriye haritasıyla gitti. İsrail Başbakanı o haritayı Trump'a gösterdi. Türkiye ve İsrail'in Suriye'deki etki alanlarının karşılaştırması vardı. Biz Suriye topraklarının %0,1'inde varız. Türkiye %5'inde var. Türkiye bizden 50 kat fazla alan kontrol ediyor dedi. Amacı kendi işgalini makul göstermekti. Ancak bahsettiği alanlarda Golan Tepeleri gibi işgal bölgeleri sayılmıyordu. Ancak sızan bilgilere göre Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı etkileme girişimi sonuç getirmedi. Amerikalı bir yetkili, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin aksine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığı bugün Suriye hükümetinin rızası ve davetiyle gerçekleşmektedir dedi. Buna karşılık Netanyahu, tehditler ortadan kalkana kadar İsrail'in güneyinde varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz diye konuştu.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye konusunda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı ve terörün artık tarihin çöplüğüne karışacağını söyledi. Aynı zamanda yasal düzenleme beklentisiyle ilgili olarak da bunun kesinlikle bir af olmadığının altını kalın harflerle çizdi.
2: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
3: Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi, sürecin sonuna gelindiğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni dönemin kapısını açtığını vurguladı.
2: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası teslim töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye bağlamında hazırlanacak çerçeve yasa vardı. Genel bir af durumunun söz konusu olmadığını söyledi.
2: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
3: Kurtulmuş, kardeşlik, dayanışma ve demokrasi üzerine de konuştu. Dün bize hasta adam diyenler kendileri hasta adam olmuştur dedi. Yakın zamandaki en önemli olay olarak terörden kurtulmayı işaret etti.
2: Düne göre çok güçlüyüz. Düne göre çok daha kuvvetliyiz. Çok daha muktediriz. Dün bize hasta adam diyenler bugün kendileri hasta adamdır. Türkiye ise güçlü bir adamdır, güçlü bir devlettir. Önümüzde yürekleri topluca vurdurmamız gereken bir önemli ödev daha durmaktadır. Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin ilk asrının neredeyse yarısını heba eden terör meselesinden ila nihaya kurtulacağız.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel seçmenlerine seslendi. İban atıp bir anlamda pamuk eller cebe mesajı verdi. Peki umduğunu bulabilecek mi? Zira Özel'in bu konuda bazı dezavantajları var gibi görünüyor. Takdir her zaman olduğu gibi milletin elbette.
4: Bugün Yeni Parti'nin bağış hesaplarını ilan ediyoruz.
5: CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuran Özgür Özel seçmenlerine seslendi. Pamuk eller cebe mesajı verdi.
4: Şu andan itibaren bağışta bulunabileceksiniz.
5: Yeni partinin banka hesaplarına dair IBAN'lar paylaşıldı. Partiye destek verin, biz de iktidara yürüyelim mesajı verildi. Meseleye dair rahmetli CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkati çeken bir eleştiri geldi. Baykal sosyal medya hesabı

0: tarafından eskiden projeler açıklanır, sonra destek istenirdi. Şimdi önce bağış hesabı açıklanıyor, proje nasıl olsa sonra gelir. Sülün Osman bugün yaşasa ben bu kadarını düşünemezdim der herhalde. Mesleği bırakırdı diye yazdı. Baykal, yeni partinin ortaya tek bir proje koymadan önce paraları görelim açıklamasını ünlü dolandırıcı Sülün Osman'ı bile pes ettirir bunlar diye yorumladı.
1: Yani bağış çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik.
0: Peki yeni parti bağış konusunda umduğunu bulabilecek mi? Orası Özgür Özel'in ortaya koyacağı performansa bağlı gibi görünüyor. Ve geçmişte özellikle inandırıcılık konusunda büyük sıkıntı yaşadığı bir gerçek. Hatırlayın, meydanlara gelin çağrısına itibar edilmeyince nasıl öfkelenmişti?
2: Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün dayanışma, direnme günüdür. Gün bu kara düzene itiraz etme günüdür. Ya o pijamayla evinde oturup sıranın sana gelmesini bekleyeceksin ya da meydanlara çıkıp bizimle birlikte bu darbeyi püskürteceksin.
0: Öte yandan Özel ve ekibinin bir de Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması gibi bir dezavantajı da var. Zira muhalif medya devlet yok ahbap var korosu şeklinde bağış için çağrı yaptı. Milleti kandırdı, sonra bağış paralarının kumarda harcandığı ortaya çıktı.
3: İlgimize başvurulacak, onun için geldik kardeşim.
0: Öte yandan akıllarda ekosistemle elde edilen paralar nereye gitti sorusu da var. Bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in gözü Erdoğan düşmanlığıyla körleşenlerden para alması belki kolay ama milletin kahir ekseriyetini ikna etmesi epey zor görünüyor. Takdir milletin elbette.
4: Açılacak resmi sayfamızdaki IBAN hesaplarına bağışta bulunabilirsiniz.
5: Bir televizyon yarışmasıyla milyonların tanıdığı ünlü bir isim haline gelmiş. Başarısı olduğu kadar ailesine bağlılığı da yine hafızalarda yer etmişti. MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı 37 yaşında yaşamını yitirdi. Evinde hareketsiz halde bulunan genç şefin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak gereği ise babalar gününde kızıyla paylaştı ve tek kelimeyle mayam notunu düştüğü o kareler kaldı. İşte sevenlerini üzen acı haberin detayları.
6: Eren gülüşü var ya çok... Çok bambaşka ya.
7: Eyvallah, eyvallah.
8: Mutfaktaki başarısıyla milyonların kalbini kazandı. Yarışmanın ardından kendi yolunu çizdi. Restoranını açtı, mesleğe tutkuyla devam etti.
9: MasterChef 2021.
8: Ancak gelen haber sevenlerini derinden sarstı. MasterChef 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Bilgilere göre kendisinden haber alamayan bir arkadaşı evine gitti. Kapıyı açtığında Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç şefin yaşamını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Acı haber kısa sürede gastronomi dünyasında ve yarışma programını takip eden milyonlarca kişi arasında büyük üzüntü yarattı. Ancak geriye yalnızca başarılar değil, kızıyla yaşadığı mutlu anıları kaldı. Bir çocuk babası Kaşıkçı, sosyal medya hesabından kızına duyduğu sevgiyi sık sık paylaşıyordu. Son paylaşımını ise Babalar Günü'nde yaptı. Kızıyla birlikte çekilen fotoğrafları paylaşan Eren Kaşıkçı, o karelerin altına sadece mayam notunu yazmıştı. Bugün o paylaşımın altı binlerce taziye mesajıyla doldu. Takipçileri genç yaşta gelen bu veda karşısında duydukları üzüntüyü dile getirdi. Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin ölüm nedeni raporuna çevrildi.
6: Eren gülüşü var ya çok bambaşka ya.
7: Eyvallah, eyvallah.

0: Allah rahmet eylesin diyelim efendim.
1: Türkiye Gençlik Vakfı'nın yaz boyunca 81 ilde gerçekleştirdiği yaz okulları programı İstanbul'da düzenlenecek büyük final organizasyonuyla taçlanacak. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacağı etkinlikte yüz binlerce öğrencinin yaz boyunca ortaya koyduğu çalışmalar ödüllendirilecek.
2: Rams Park büyük finale hazırlanıyor. Yüz binlerce gencin yaz boyunca süren eğitim maratonu görkemli bir programla noktalanıyor.
3: Bu yaz dönemi başlarken eğitimde fırsat eşitliği diyerek ülkemizin dört bir tarafında eğitim seferberliğini başlatmıştık. Bir çağrı yapmıştık. Tabii çok şükür bu çağrımız tüm Türkiye'de yankı buldu ve yaz dönemi boyunca yaz okullarımızda 717 bin öğrencimizi ağırlamış olduk.
2: Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen yaz okulları programı İstanbul'da gerçekleştirilecek büyük final organizasyonuyla tamamlanacak. Bu yıl 717 bine aşkın ortaokul öğrencisinin katıldığı program kapsamında gençler, Kur'an-ı Kerim, hadis, değerler eğitimi, sportif faaliyetler, sosyal etkinlikler ve kültürel çalışmalarla dolu bir yaz dönemi geçirdi.
3: TÜGVA yaz okullarımızın biraz nitelik ve niçelik açısından değerlendirecek olursak yaklaşık 717 bin evladımızla gerçekleştirdik. 81 il 490 ilçede yani ülkemizin dört bir tarafında gençlere ulaşmış olduk.
2: Final programı Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı organizasyonda yaz okullarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek. Program boyunca konserler, sahne gösterileri, kortej yürüyüşleri, ışık ve lazer gösterileriyle drone şovları gerçekleştirilecek. Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci, yaz okullarının bugüne kadarki en geniş kapsamlı dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.
3: 20 bine yakın eğitmenimiz görev aldı. Yaklaşık 3 bin gönüllümüz sahada aktif rol üstlendi, sorumluluk aldı. Dolayısıyla hani hep diyorlar ya bu gençlik nereye gidiyor? Biz inanıyoruz ki bu gençlik çok iyi bir noktaya doğru ilerliyor.
1: Japonya'da aşçı olarak çalışan Sefa Çiftçi, Expo Dünya Fuarı'na tanıştığı Rion Uchi ile bir süre arkadaşlık etti. Ardından da evlenmeye karar verdi. Çift ilk düğünlerini Japonya'da gerçekleştirdi. Daha sonra aileler ve yakınları Bolu'ya geldiler. İkinci düğün için hazırlık yaptılar. Türk örf ve adetlerine göre düzenlenen yeni düğünde ise Japon gelin kısa sürede kültürümüze nasıl uyum gösterdiğini paylaştı. Yöresel müzikler eşliğinde halay çekti. İşte o renkli anlar.
4: Ben çok mutlu oldum. Buradayım.
2: 9 bin kilometrelik yolculuk masalsı bir düğünle taçlandı. Japon gelin Rion Bolu'da Türk usulü düğünle dünya evine girdi. Japonya'da aşçılık yapan Sefa Çiftçi ile Japon Rion Uchi, kültürlerin harmanlandığı renkli bir törenle hayatlarını birleştirdi.
5: Japonya'da Expo Festivali'nde tanıştık.
2: Sefa Çiftçi ve Rion Uchi bir sürü arkadaşlık ettikten sonra evlenmeye karar verdi.
5: Kışın geldi, ailemle görüştü. Ailem de daha fazla olumlu düşünmeye başladı. Ve bu duruma geldik.
2: Yaklaşık bir yıllık ilişkilerini nikahla taçlandıran çift ilk töreni Japonya'da gerçekleştirdi. Ardından Rion'un Türkiye sevgisi ve ailelerin katılımıyla ikinci durak Bolu oldu.
5: Nasip bugüneymiş.
4: Ben çok mutlu oldum. Buradayım.
2: Bolu'da gerçekleşen törende Türk örf ve adetleri titizlikle uygulandı. Kısa sürede Türk kültürüne uyum sağlayan Japon gelin Rion Uchi düğünün gözdesi oldu. Yöresel müzikler eşliğinde halay çeken ve düğün boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Rion davetlilerden büyük alkış aldı.
5: Türk kültürünü çok sevdi.
2: Japonya'dan Bolu'ya gelerek yeni bir hayata merhaba diyen Rion Uchi ve Sefa Çiftçi iki farklı kültürü aynı çatı altında buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Aile bireyleri ve yakınları özel gününde çifti yalnız bırakmadı ve düğünde doyasıya eğlendi.
1: Kısa bir mola rica ederim efendim. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikte olacağız.
6: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz.

0: Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te. Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Vakıfbank sunar.

0: Ekonomi gündeminden yansıyan başlıklarla birlikteyiz efendim. İşsizlik düştü ve ekonomiye dair ilk başlığımız da bu olacak. TÜİK, Haziran ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Önceki aya göre 0,4 puan azalan işsizlik oranı %7,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı verileri aylık olarak hesaplandığı Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi ve 38 haftadır da tek hanede.
1: İş gücü istatistiklerinde yılın 6. karnesi belli oldu. Haziran'da işsizlik aylık bazda 0,5 puan azaldı. Böylece %7,6 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. İstihdam edilenlerin sayısı incelendiğinde Haziran ayında 32 milyon 733 bin kişi olduğu görüldü. İstihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,9 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı da bu dönemde 1,8 puan azaldı, %12,8 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde işsizlik oranı %6,5, kadınlarda bu oran %9,8 olarak tahmin edildi. Bu dönemde iş gücüne katılma oranı ise %52,9 seviyesinde gerçekleşti.
0: Ekonomik güven endeksinde de toparlanma sürüyor. Haziran ayında 98,9 iken Temmuz ayında %0,9 oranında artarak 99,8 değerini aldı. Ekonomik güven endeksi Temmuz aylık bazda %0,9 artış kaydetti ve 99,8 değerini aldı, 100'e yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini paylaştı. Haziran'da 98,9 olan endeks Temmuz'da %0,9 artışla 100 sınırına dayandı. Tüketici güven endeksi de Temmuz'da aylık bazda %2,2 artarak 89,8'e yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven

0: endeksi %0,8 azalışla 101,2 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi de %1,4 yükselişle 112 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,6 azalışla 111, inşaat sektörü güven endeksi %0,6 artışla 83,5 değerini aldı. Türkiye 2024 yılında 36,9 milyon ton olan ham çelik üretimini 2025'te 38,1 milyon tona çıkararak dünyanın en büyük çelik üreticileri sıralamasında 7.liğe yükseldi. Dünya Çelik Birliği'nin Dünya Çelik Verileri 2026 raporundan derlediği bilgilere göre küresel çelik üretiminde ilk sırada yer alan Çin 2025 yılında 960.8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Çin üretimi bir önceki yıl kaydedilen 1.5 milyon ton seviyesinin altında kaldı, gerileme var. Hindistan'da ise ham çelik üretimi 149.4 milyon tondan 164.9 milyon tona çıkarak ikinci sıradaki yerini korudu. Amerika Birleşik Devletleri 81.9 milyon tonluk üretimiyle Japonya'yı geçerek 3. sıraya yerleşti. Türkiye 2024 yılında 36.9 milyon ton olan ham çelik üretimini 2025'te 38.1 milyon tona çıkardı. Dünyanın en büyük çelik üreticileri sıralamasında bir basamak yükselerek 7. sıraya çıktı. Böylelikle Türkiye ham çelik üretimindeki başarısıyla 34.1 milyon ton üretim yapan Almanya'yı geride bıraktı. Almanya söz konusu üretimiyle listede 8. sıraya geriledi. Günlerdir konuşuyorduk ve Fed politika faizi beklentileri dahilinde %3,50-3,75 aralığında faizi sabit tutma kararı aldı. Fed bu kararıyla politika faizini üstte 5. kez sabit bıraktı. Bu toplantı 2016'dan bu yana politika değişikliğine ilişkin aynı yönde 3 karşı oy verildiği ilk toplantı oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Temmuz toplantısında faizleri sabit bıraktı. Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda %3,50-3,75 aralığında tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi politika faiz oranını sabit tutma kararını 9'a karşı 3 oyla aldı. Dallas Fed Başkanı, Cleveland Fed Başkanı ve Minneapolis Fed Başkanı faiz oranlarının çeyrek puan artırılması yönünde karşı oy kullandı. Görüş ayrılığı yükselişe geçen, enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek faiz oranlarının gerekli olduğu düşüncesinin bazı politika yapıcılar arasında güçlendiğine işaret etti. Ayrıca Fed bu kararla politika faizini üst üste 5. toplantısında da sabit tutmuş oldu. Böylece faiz oranlarının değiştirilmediği dönem, 2008'de başlayan faiz döngüsünden bu yana kaydedilen en uzun bekleme süresi oldu. Ancak oylamada ortaya çıkan görüş ayrılıkları, enflasyona ilişkin endişelerin artması halinde Mayıs ayında göreve başlayan Fed Başkanı Kevin Warsh'un faiz oranlarını sabit tutma politikasını sürdürmesinin zorlaşabileceğine işaret ediyor. Ayrıca bu toplantı 2016'dan bu yana politika değişikliğine ilişkin aynı yönde 3 karşı oy verildiği ilk toplantı oldu.
2: Always and everywhere be the center of attention.
1: Warsh faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında Fed'in yumuşak ya da belirsiz bir enflasyon hedefi bulunmadığını vurguladı. Fiyatların bankanın hedefiyle uyumlu bir seyir izlediğinden emin olacaklarını ifade eden Warsh, yüksek enflasyona karşı yürütülen mücadelede doğru ekibe sahip olduklarını kaydetti.
0: Bir mola rica edelim. Saat başında birlikteyiz. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Yeni partinin genel başkanı Özgür Abdest Özel.
2: Haber abdest. Bu haber mi ya? Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti bir abdest Müslüman aldı. Ülke bir siyasi şimdi, abdest alırken görüntülendi.
1: Şimdi o... önce bir görüntüyü ver Kubilay. Nasıl bize şey dörtlü kelebek hazırlamanı rica edeceğim Kubilay. Evet, maşallah. Kelebeklerden birinde Sayın Özel abdest alırken partiden bir açıklama yapıldı. Biz çekmedik, biz yaymadık. Temmuz ayı başında, yani bundan bir 20-25 gün kadar önce Kastamonu ziyareti esnasında bir vatandaşın çektiği ve yayınladığı görüntü yeniden gündeme geldi. Hay aksi.
2: Olur dedi. Olur, problem değil. Olabilir canım, ben bir şey... Cumhuriyet Halk Parti, eski Cumhuriyet Halk Parti yeni okulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına dışarıda şadırvanda abdest aldıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
1: Bu.
2: Doğru mu hocam?
1: Tamam.
2: Helal bunu, sana mı? Helal sana.
1: Bunu tamam.
2: Böyle hem de böyle iltica geriye.
1: Tamam.
2: Elden gidiyor.
1: Orta çağ zihniyeti.
2: Tabii orta çağ zihniyeti bu hocam.
1: Şimdi bu görüntü dün önümüze geldiğinde arkadaşlardan bir dizinin bir kesitini almalarını istemiştim. Biz bu hazırlığı dün yaptık yani. Bugün programda öyle o mi? Diziden bir şey yaparız diye. Dizi Behzat Ç. Behzat Ç'den bir sahne. Bak tesadüfe sabahta Behzat Ç karakteriyle bilinen Etimesgut Belediye Başkanı.
2: Yazık oldu Behzat Ç'ye.
1: Gözaltına alındı. Ama biz bu şeyimizden, hazırlığımızdan vazgeçmedik. Özgür Özel'i abdest alırken görünce aklımıza şu o dizinin şu kısmı geldi. Bir hemen 20 saniye bir izleyebilir miyiz? Buyurunuz.
3: Yalnız abi konuşursan abdest konusunda gel. Seninki de bozuldu. Biz seninle konuşuyorsun. At kafası. Değil mi? Saçmalama ***'yim ya. Konuşunca abdest mi bozulurmuş? Seninki bozuldu ama sen baştan başla. Niye küfür ediyorsun? Aa benimkini de bozuldu.
4: Baştan abi baştan.
3: Abi ne yapıyoruz biz burada ya?
5: Oğlan ne yapıyoruz işte? Her yerin kendine göre bir adabı var. Hocayı görene kadar şükür namazı kılın deseler de kılın.
3: Aha.
5: Ben başlamadım daha lan.
3: Allah kabul etsin. Diyecek bir şey yok.
4: Evet.
3: Haklı olur. Allah kabul etsin.
5: Ve elimi nasıl yıkayacağım lan şimdi? Dönmese değil.
3: Allah kabul eder abi.
4: Tabii. Niyet önemli abi.
5: Niyet önemli.
4: Koldan sonra neydi ya?
2: Ben ilk söylediğim cümle arkasındayım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani İslam karşıtı olan bir partinin, Müslüman karşıtı olan bir partinin ben kopmuş, onu daha da iyi hale getirmiş, daha da sıkılaştırmış, kompakt hale getirmiş, büyütmüş, mermi hale getirmiş yeni partinin, bu daha da dinsiz olması lazım normalde, alkolik olması lazım ki lider biraz alkolü seviyor. Bu partinin lideri abdest alıyor.
1: Bu ne periz, bu ne lahana turşusu.
2: Ortaça.
1: Verin bakalım, Sayın Cumhurbaşkanı versin cevabı. Verin bakalım.
6: Bakın, çok ayıp oluyor. Değerli arkadaşlar, biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız.
1: Bravo.
6: Farkınız bir.
1: Bravo.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok...

0: fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım. Sonrasında devam edeceğiz. Ankara'ya kritik bir ziyaret var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri Lübnan Cumhurbaşkanı Am ve Joseph Am'ın şu sıralarda gelmesini bekliyoruz açıkçası. İsrail'in bölgedeki işgali ve bölgesel sıcak gelişmeler masada olacak diye düşünüyoruz. Riskli alandasınız. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor ve Orman Bakanlığı bu bölgelerde bulunan vatandaşların cebine kısa mesaj göndermeye başlamış durumda. Tehlikeli alandaysanız dikkat edin diye uyarılar içeriyor diyebiliriz. Behzat Ç. gözaltında. Yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar var. Bir soruşturma devam ediyor. Bu kez Ankara'daki Etimesgut Belediyesi mercek altına alındı. Behzat Ç. yani işte namı diğer Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Pamukeller cebe. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel IBAN atıp Pamukeller cebe bize bağış yapın diye çağrıda bulundu. Seçmenler bağış istiyor ama ancak bağış toplumu konusunda ne kadar başarılı olur sorusu ortada. Zira daha önce de bu grubun bağış yapmasını istediği ahbap meselesi var. Yine Özgür Özel'in işte pijama evde oturursanız biz nasıl bu yolu yürüyeceğiz diye sitem ettiği, yani biraz inandırıcılığını kaybettiği de düşünülüyor bu süreçle ilgili olarak. İşsizlik 38 aydır tek hanede, ekonomiye dair dünya çok zorlanırken iyi bir haber aslına bakarsanız. TÜİK Haziran ayı işgücü istatistikleri açıklandı. Önceki aya göre 0,4 puan bir azalma var. %7,6 seviyesinde işsizlik gerçekleşti. 38 aydır da tek hanede olması ekonomi anlamında başarı olarak kabul ediliyor diyelim ve hadi başlayalım.

0: Birçok ilde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor efendim ve tüm bu mücadelenin kontrol edildiği bir merkez var Ankara'da. Yangın Koordinasyon Merkezi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la bu merkezden son duruma dair gün içerisinde bilgilendirme toplantıları yapıyor. Bir açıklama da gerçekleştirdi. 3 yangının kontrol altına alındığını söyledi ama halen tehlike sürüyor mesajları da verdi.
1: Ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış.

0: oldu. Yine büyük ölçüde kontrol altında olduğunu açıkladığımız Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydikemer yangınları, bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte de havadan hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Tamamen kontrol altına almak aynı zamanda bir yönüyle de soğutma çalışmalarının eş zamanlı yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız işlerini bitirdiklerinde bu alanlarda soğutma konusunda da büyük oranda yol almış olacağız. Bu üç yangında inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız. Son açıklamamızdan bu yana maalesef bu gece saat 2 sularında Muğla'da, Fethiye, Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Burası da çok sık ormanlarla kaplı bir bölge olması hasebiyle hakikaten tehlikeli bir noktaydı. Ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahil oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular.
1: Irak Başbakanı'nın Ankara ziyaretinde kalkınma yolu projesiyle ilgili işbirliği anlaşması imzalanacaktı ama imza töreninde Iraklı bakan imza atmamak için diretmişti. Söz konusu olaya ilişkin detaylar birçok noktada tartışıldı, konuşuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da bir paylaşım yaptı. Uraloğlu teknik detaylar vardı, o sorunlar çözüldü, imzalar atıldı, aslında bir kriz yok mesajı verdi.
2: Bu arada asla bir görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim.
3: Kalkınma yolu projesiyle ilgili işbirliği anlaşmasının imza töreninde yaşananlara açıklık getirdi. Teknik detay vardı, çözüldü dedi.
2: Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Ve bunda bir şüphe oluşmadı. Sadece teknik bir detaydı. Onu da gidermiş olduk.
3: Irak Başbakanı'nın Ankara ziyaretinde pek çok işbirliği anlaşmasına imza atıldı. O anlaşmalardan biri kalkınma yolu projesiyle ilgiliydi. Ancak imza töreninde Iraklı bakan imza için masaya gelmeyince kriz çıktı, dezenformasyonu körüklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara'da açıklama yaptı. Anlaşmanın teknik detaylarla ilgili sorun çözüldükten sonra imzalandığını söyledi. Problem yok, projeye başlıyoruz mesajı verdi.
2: Bundan sonraki yol haritamız hızlıca bunun teknik altlıklarını hazırlayarak orada bir an önce kazmayı vurmak, inşallah bir temel atma töreniyle süreci başlatmış olacağız.
3: Peki proje kaç yılda tamamlanacak? Bakan Uraloğlu çok boyutlu bir projenin hayata geçirileceğine dikkati çekti, ekledi.
2: 4-5 yılda bitebilecek bir projeden bahsediyoruz. Ama başladıktan sonra acaba bunu 3 yılda bitirebilir miyiz? Elbette bunu da konuşacağız.
1: Başkent Ankara'da önemli bir misafirimiz var efendim. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun şu an başkent Ankara'da ve protokol yolundan da külliyeye gelmek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisi törenle karşılanacak ve 24 muhabiri Yağmur Yıldız'la törenin notlarını, ayrıntılarını bizle paylaşmak için külliyede bizi bekliyor. Yağmur, sözü size bırakıyoruz.
4: İbrahim Güneş, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Türkiye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Şu dakikalarda da atlı birliklerin artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yolu üzerinde olduğunu görüyoruz. Hemen arkasında da Lübnan Cumhurbaşkanı taşıyan makam aracı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz dakikalarda külliyede kapıya çıkarak konuk Cumhurbaşkanı karşılamak üzere hazır bulunuyor. Her törende olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk devlet başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısına çıkarak karşılıyor. Şu dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılamak üzere hazır bekleyişini sürdürüyor. Kritik bir ziyaret olduğunu söyleyelim. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay hem Lübnan Başbakanı hem de Cumhurbaşkanı ile görüşmüş oldu. Dolayısıyla şöyle başlıklar da atılıyor. Türkiye İsrail'e bir adım daha yaklaştı şeklinde başlıkların atıldığını gördük haberlerde. Tabii bu kapsamda gerçekleştirilecek görüşme oldukça önemli. Çünkü Orta Doğu'daki dengeler elbette Lübnan'dan, Lübnan'ın güvenliğinden de geçiyor. Ki Cumhurbaşkanı da şu dakikalarda külliyeye geldi, aracından indi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki lider önce ulusal marşları okuyacak. Ardından tören mangası selamlanacak ve sonrasında hem Lübnan heyetinde yer alan isimler hem de Türkiye heyetinde yer alan isimler liderlere karşılıklı takdim edilecek. Şu an Lübnan Ulusal Marşı okunuyor. Tabii Cumhurbaşkanı'nın Ankara'ya gelmeden önce verdiği mesajlar da önemliydi. Türkiye ile koordinasyon Lübnan için geçici bir tercih değil, stratejik bir gerekliliktir ifadesini kullandı. Türkiye'nin bu alandaki gücüne dikkat çekti. Tabii bunun yanı sıra Lübnan-Türkiye ilişkilerinin daha ileri düzeye taşınmasına ilişkin atılabilecek adımlar istişare edilecek bugün. Türkiye'nin halihazırda önemli bir bölgesel güç olduğunu ve ağırlığı bulunduğunu ifade etti Lübnan Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla elbette hem ikili ilişkiler hem de bölgedeki krizin sonlanması için barış anlaşması ne şekilde devreye girer? Bunlar görüşülecek. Şu dakikalarda İstiklal Marşı okunuyor. Kulak veriyoruz.

İstiklal Marşı'nı dinledik. Lübnan Cumhurbaşkanı Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Heyetlerinde oldukça kalabalık olduğunu ifade edelim. İki lider baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye de başkanlık edecek. Tabi İsrail'in saldırıları her geçen gün artmaya devam ediyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'in bir savaştan beslenen katil devlet olduğunu vurgulamıştı. Bu alanda çok kez uluslararası kamuoyuna, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak bu alanda uluslararası kurum ve kuruluşların zayıf kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye aslında bölgedeki en güçlü aktör olarak tek başına barışın tesisi için her alanda diyalog kurmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyalog lideri olarak aslında neredeyse tüm dünya liderleriyle görüşen bir isim ki bu alanda oldukça önemli adımlar atıldı. Gerek Rusya-Ukrayna savaşında gerekse Orta Doğu'daki ateş çemberinin söndürülmesi konusunda. Tabii şu dakikalarda Lübnan Cumhurbaşkanı tören mangasını selamlayacak. Protokol teamülleri gereği merhaba asker diyerek Türkçe selamlamasını bekliyoruz. Şimdi dilerseniz Lübnan Cumhurbaşkanı'na bir kulak verelim. Merhaba asker şeklinde Türkçe selamladı Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun. Tabii bu kapsamda özellikle şunu da vurgulamakta fayda var. Lübnan ordusunun desteklenmesi süreçlerinde Ankara'nın diplomatik ve lojistik desteğine güvendiklerini ifade etti. Aslında bu bir anlamda da bir destek mesajı olarak okunabilir. Lübnan'ın altyapısının oldukça çökmüş durumda olduğunu ve hatta neredeyse bir Gazze şeridine dönüşmeye başladığını söylemek mümkün. Çünkü hem hava saldırılarıyla hem de güneyden kara saldırılarıyla İsrail neredeyse Lübnan'ı, güzel Beyrut'u yerle bir etmeye doğru devam eden saldırılarını sürdürüyor. Baktığımızda büyük bir göç, bunun yanı sıra elbette çadır kent hayatıyla beraber yaşanan pek çok sorunlar, olumsuzluklar baş göstermeye başladı Lübnan'da. Hem Lübnan'ın altyapı sorununun çözülmesi hem de gıda krizi gibi, sağlık sorunu gibi pek çok sorunların çözümü noktasında atılabilecek adımların da elbette istişare edilmesi bekleniyor. Keza baktığımızda ABD ve İran savaşının da Lübnan'ın dokunulmazlığı üzerinden geçtiği bir irade konuldu ortaya İran tarafından. Dolayısıyla İran'a yönelik bir saldırıda müzakerenin içinde olmayız, Lübnan'a yönelik bir saldırıda müzakerenin içinde olmayız diyen bir İran var. Türkiye'nin bu alanda perde arkası görüşmeleri, yürüttüğü diyalog süreci oldukça önemli. İsrail'in bölgedeki saldırılarının sonlandırılması, kalıcı ateşkes konusunda atılabilecek adımlar ve Türkiye'nin Lübnan'a vereceği destek elbette bugünkü görüşmelerde istişare edilecek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay hem

0: İlk olarak iki lider baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edilecek ve bugüne dair hangi mesajlar verilecek elbette bunu da izleyicilerimizle paylaşacağız. İki lider ilerleyen saatlerde külliyede kamera karşısına geçerek önemli, kritik mesajlar verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta İsrail olmak üzere hangi mesajları vereceğini canlı olarak aktaracağız diyelim. Resmi karşılama töreninin artık sonuna geldik diyerek Ankara'dan aktaracaklarımızı noktalayalım.
1: Yağmur Yıldız'a teşekkür ederim. Biz de aslında Lübnan gündemiyle sohbetimize başlayalım istiyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli ve akademisyen Doktor Muhammed Masar Şahin bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Adıbelli sizinle başlayalım efendim.
2: Hoş
1: Önce
2: bulduk, iyi
1: Lübnan'la
2: yayınlar.
1: Başlayalım. Şimdi Irak Başbakanı Zeydin'in ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin ziyareti ki Lübnan Başbakanı da geçtiğimiz ay yine Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ne oluyor? İsrail'e karşı bir ittifak mı kurulmaya çalışıyor? Bir dayanışma zemini mi oluşturulmaya çalışılıyor? Lübnan'ın Türkiye'den beklentileri ne? Mesela Avni'nin çantasında neler vardır diye sorsam nasıl bir gündemle beraberiz?
2: Yani şimdi Trump'ın birinci dönemi Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması, Golan'ın İsrail'e ait olarak tanınması, ondan sonraki süreç, işte yaşanan bir biliyorsunuz Gazze meselesi var. Orada büyük bir soykırım katliam yaşandı. Burada hiç kimsenin kendisine dur diyememesi, ABD'nin sınırsız desteğini alması ve sonuç olarak İsrail'i bir anda Orta Doğu'nun kendisini en azından lider ülke görmesi konumuna getirdi. Öyle ki İsrail biliyorsunuz son dönemde F-35'ler bağlamında bir stratejik dengeden bahsediyor. Bu dengeyi kendisine kimin verdiği, kendisini bunu nasıl iyi lider olarak ilan ettiği belli olmayan bir sürecin sonucu. Dolayısıyla bu kendisini dev aynasında gören İsrail'in bir anda bakışını değiştiren önemli gelişmeler oldu. Biri biliyorsunuz Suriye'de Esad yönetiminin gitmesi. Ötekisi de aslında Trump'ın ikinci dönemde Netanyahu'nun beklentisinin aksine müttefik olarak Türkiye'yi görmesi ve dost olarak da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmesi. Tüm bu süreçte yaşanan İran Savaşı da aslında ortada bir gerçek ve Körfez ülkeleri üzerinde İsrail'i tanı baskısı. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde şimdi söyleyeceğim şey biraz iddialı bir şey cümle olacak ama teşbihte hata olmaz. Orta Doğu'nun yeni kıblesi, jeopolitik kıblesi tabii ki Türkiye oldu. Ve bunu önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Dikkat edin işte Fransa en önemli dostuydu Lübnan'ın. Tüm yaşadığı süreçte İsrail tarafından işgal edilmesinden bu tarafa, bana göre İsrail işgal etti şu anda %20 toprağını elinde tutuyor, hatta daha fazla. Fransa hiçbir şey yapmadı, hiçbir adım atmadı. Dolayısıyla Lübnanlılar hayal kırıklığına uğrattı. Ve hatta İran'a karşı Joseph Aoun bazı ifadelerde bulundu. İşte bu ülke sizin değil, bu ülke Lübnan halkını falan demesine rağmen İran Hizbullah üzerinden etkisini daha da genişletti. Dolayısıyla şimdi önce Irak, dikkat edin, Orta Doğu'nun en dikkat çekici ülkeleri bunlar ve İsrail'in hatırlarsanız Irak'ı tehdit etmişti. Ondan sonra biliyorsunuz zaten Suriye ile olan ilişkiler ortada. Kats daha geçen gün bir daha bunu söyledi ve nihayetinde Lübnan. Yani burada artık Türkiye bölgede merkez bir ülke. Bu bizim için bu sürpriz değil. Biz bunları çok konuştuk. Yani hep beraber konuştuk. Muhammed Bey'le de zaman zaman birçok yayında konuştuk, konuşuyoruz. Bunlar bizim için yeni bir şey değil ama bu İsrail için artık geri dönülemez bir noktaya gelindiğinin bir göstergesi. Bakın Katz ne diyor? Ya siz işinize bakın, biz işimize bakalım. Önceden öyle demiyordun ama. Şimdi en son ziyareti gördünüz. Toplam 120 dakika sürdü. Şimdi İsrailliler diyor ki ya 2,5 saat 3 saat süren toplantı niye 120 dakika sürdü? Acaba başka gün içinde bir daha mı toplantı olacak? Bunu sorguladı muhabirler. Ve en sonunda ne oldu? Ne protokol kapısından aldı Netanyahu'yu, arka kapıdan girdi çıktı ve gönderdi. Ve inanın İsrail televizyonları 30 dakika verdi bu yayını ve kestiler, başka konulara geçtiler. Çünkü hayal kırıklığı yarattı. Onun için şimdi artık 21. yüzyılın hep söylediğimiz bir şey var. Bu bölgede parlayan yıldızı Türkiye. Bu bir kez daha görüldü. Kalkınma yolu, belki biraz sonra geleceğiz onlara ama kalkınma yolu gibi, orta koridor gibi, Türkiye'nin kendi ticari ve enerji koridorları gibi, Türkiye artık sadece Orta Doğu'da değil Avrupa'ya, Asya'ya bağlayan Asya'yı da Avrupa'yı

0: Avrupa'ya bağlayan en önemli jeopolitik köprü. Bakın alternatifi yok. Benim hep söylediğim bir şey var. Biz tercih değiliz. Biz jeopolitik bir zorunluluğuz. Bugün Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretiyle biz bunu bir kez daha gördük. Evet, bagajı dolu geldi, çantası dolu geldi. Irak Başbakanı da çantası dolu geldi. Bakın Türkiye'ye hiç kimse çantası boş gelmez. Çünkü Türkiye sorun çözücü bir ülke. Bunu unutmayalım.
1: Peki.
0: Onun için buraya sorunlar tabii ki gelecek ama önemli olan dolu çantayı boş göndermek, yani sorunları çözebilmek, o kabiliyet de şu anda bizde var.
1: Sayın Şahin, buradan devam edelim efendim. Sizden de bir değerlendirme almak isterim. Hani Irak, Lübnan, Suriye bir şekilde burada bir istikrar zemini mi kurmaya çalışıyoruz İsrail'e karşı? İsrail'in hangi planlarına çomak sokuyoruz? Bir de mesela katsın hani bize bulaşma, karşımıza çıkma gibi böyle hani tırnak içinde kendi kendine biraz hani planlarımıza engel olmaya çalışma diye Erdoğan'a yönelik böyle bir tehditvari dil kullanması. Biz neye basıyoruz şu anda? Hani neden bu kadar İsrail bizden endişeleniyor? Birazdan çünkü Netanyahu Trump görüşmesini de soracağım. Suriye haritası açmışlar orada. Demiş ki ya bakın demiş işte Türkiye ne kadar yerde var Suriye'de. Biz şu kadarcık yeri aldık. Bunu niye bu kadar problem ediyorsunuz? Falan demiş. Çarpık zihniyetinin bir yansıması bana göre. Ama önce bir sizden bir bölge okuması alayım. Şu an hani hangi taşlar nereye yerleştirilmeye çalışılıyor?
2: Şimdi İbrahim Bey, Lübnan'dan bahsettik. Lübnan'da aslında baktığımızda üç farklı denklem var. Esad dönemine gittiğimizde Fransa'nın hem Suriye sahasında hem Lübnan sahasında yıllardır ağırlığı bilinir. Hem Esad'ın devrilmesiyle Türkiye'nin Suriye sahasındaki gücünün iyice ortaya çıkması ve orada PYD, YPG'nin de yine Türkiye'nin tehdit ve baskısıyla Amerika'ya kurmuş olduğu siyasi baskı sonucunda Amerika'nın desteğinin oraya kesilmesi ve Suriye'nin tam bütün bir coğrafya olarak tekrar özüne dönmesi ve bugün geldiğimiz noktada kalkınmaya başlaması, işte üzerinden ambargoların kalkması ve yeni bir Suriye modeli, ancak üzerinde Türkiye'nin ağırlığının net bir şekilde hissedildiği bir Suriye modeli. Lübnan sahasında biz Hizbullah'ın ağırlığını biliyoruz. İran'ın oradaki baskısını biliyoruz. Hemen yukarıda İsrail'in oraya kurduğu baskı ve işgal ettiği toprakların farkındayız ki nehre kadar almış durumdalar. Hatta nehri de geçmiş durumda. Şimdi
1: yani resmen
2: burada
1: Litani
2: bir de
1: Nehri'ne çöktüler aslında.
2: kesinlikle işte çökülmüş olan bir Nitel Nehri. Her ne kadar da Joseph Aoun'la Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hani mezhepsel, dinsel farklılıkları olsa da bu boyut artık bölgesel bir mesele haline gelmiştir ve İsrail Lübnan'ı tamamen işgal etmenin gün be gün planlarını yapmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ekim İsrail'in Gazze'deki katliamların başlamasının ardından şöyle bir açıklaması vardı. Lübnan'ın savunması Gazze'nin savunmasına benzemez. Lübnan Hatay'a sadece 170 kilometre demişti ve
1: Doğru.
2: aslında İsrail'e çok net bir tehditte bulunmuştu ve Lübnan'ın güvenliğinin Hatay'dan farksız olmadığını belirtmişti. İşte az önce dediniz ya, acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye nereye basıyor da İsrail bu kadar yerinde duramıyor ve zıplıyor? Tam olarak tabiri caizse kuyruğuna basıyor. İşte hemen Şam'a, Suriye'nin tam kalbine, Tedmür bölgesine kuracağı Türkiye'nin askeri üs, ki bu artık İsrail tarafından dillendiriliyor. Biz henüz resmi bir açıklama yapmasak da Birleşmiş Milletler'e bunun bildirildiği söyleniyor. İsrail'in de karşılığında biz de Suriye'ye üs kuracağız demesi, Trump'a gidip de Türkiye'nin oradaki askeri üslerinin sayısını bile göstermesi, işte Netanyahu'nun ne kadar aciz bir durumda olduğunu gösteriyor. Hani İsrail Türkiye ile boy ölçüşebilecek güce sahipti? Hani Orta Doğu'da İsrail en güçlü devletti? Ne oldu? Siz şu anda Amerika'da bir devlet başkanı olarak bile karşılanmıyorsunuz, uğurlanmıyorsunuz. Arka kapıdan içeriye alınıyorsunuz ve oradan gönderiliyorsunuz, Barış Hocam dediği gibi. Şimdi aynı şekilde Irak sahası da burada bence oldukça önemli. Irak bugünlerde Suudi Arabistan'la Amerika'nın vurduğu bir coğrafya, İran'ın oraya saldırılar düzenlediği bir coğrafya. Yani bölgede hem İran tarafından hem Suudi Arabistan tarafından saldırıya uğrayan bir coğrafyanın başbakanı Ankara'ya geliyor ve tüm bu olumsuzluklara rağmen bir güven ilişkisi kuruyor ve Türkiye gerekirse size savunma sanayi ürünlerimizle destek olabiliriz mesajını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veriyor ve bölgede savaşlardan kurtulmanın formülü olarak Suriye örneğinden de hareketle Türkiye'yi merkeze alan bir yaklaşım şu anda takip ediliyor. Yıllardır ben 15 senedir Körfez coğrafyasında yaşıyorum. Aslında bu coğrafyadaki insanlara Batı'nın öğrettiği bir şey vardı ve bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikasının ardından bence değişmeye başladı. Neydi o? Türkiye tekrar Osmanlı siyasetini buraya getirmeye

0: etmeye çalışıyor, sizleri işgal etmeye çalışıyor, bakın devletiniz elinizden gider denilerek yıllardır bu coğrafya korku iklimi içerisinde Türkiye'ye bir acaba ile yaklaşmıştı. İşte Suriye'de Esad'ı deviren Şara ve ordusu isteseydi Türkiye Cumhuriyeti de bunu yapabilirdi. Ama Türkiye'nin bir toprak ele geçirme, yeni toprak kazanma, işgal etme düşüncesi olmadığı, başta Suriye sahasında, Libya sahasında, Sudan sahasında ve hatta benim de bulunduğum Katar sahasında net bir şekilde okundu. Irak sahasında da İran ta işlerine kadar biz Türkiye'nin askeri üsler kurduğunu PKK ile çatışmalar döneminde biliyorduk. İsteseydi Türkiye oralarda ilhak etme çabası içerisine girebilirdi. Fakat Türkiye'nin böyle bir hedefi ve beklentisi yok ve bunun farkında olan bölge ülkelerinin liderleri İsrail'e karşı ve hatta İran'a, devrim muhafızlarına karşı kurtuluşu ve umudu Ankara'da arıyorlar ve aradıklarını da birçok coğrafyada şimdiye kadar bulduğunu görebiliyoruz aslında İbrahim Bey.
1: Peki Sayın Adıbelli, bu bakışın değişmesinde aynı zamanda Türkiye ile yol yürüyenlere yarı yolda kalmamasının etkisi var mı diye sorayım bir size. Bir de şimdi İran denkleminde enteresan bir gelişme var. Yani her ne kadar Çin sözcüsü yalanlasa da medyaya yansıyan haberlerde İran'la Çin'in omuzdan atılan füze sistemleri, hava savunma sistemleri konusunda bir anlaşma yaptı ve ilk parti olan 400 füzenin de İran'a teslim edileceği yönünde. Trump işte ya Xi Jinping ben bu savaşa karışmayacağım diye bana söz vermiş, hayal kırıklığına uğradım gibi açıklamalar yapmış. Bunlar durumu nasıl değiştirir? Siz nasıl bir okuma yaparsınız? Şu an denklem bir şekilde değişiyor mu? Yani bir yandan mesela Suudi Arabistan Irak'ta işte Haçlı Şabi milislerini vuruyor. İşte diğer taraftan Ukrayna İran gemisini Hazar da vuruyor. Çin İran'a ben füze verebilirim pozisyonda sanki evriliyor. Ne oluyor şu anda?
2: Yani birincisi nihayetinde serbest ticaret. Çin kendi devlet kurumlarının silah satmasını belki engelleyebiliyor veya öyle görünüyor ama mesela şunu da diyor. Özel işte komisyoncular, aracılar, şunlar bunlar bir şekilde üçüncü şirketler üzerinden silah satıyorlarsa onları bizim engellememiz mümkün değil de diyor. Yani burada başka bir şey söylüyor ki ben böyle bir şeyim yok ama birileri de veriyor olabilir, olabilir diyor ve bunu veriyorlar. Yani nihayetinde bu iş parasıyla diyor Çin. Parayı veren herkese ben silah satarım. Yani öyle Amerika'daki gibi bir kongre onayı alayım, efendim Dışişleri Bakanı yazı yazsın veya Avrupa Birliği'ndeki gibi çeşitli mekanizmalardan geçmiyor. Tek bir şart var, parayı ver, silahı al. Benim topraklarımda kullanmadıktan sonra tamamdır. Burada büyük bir oyun. Biz bunu biliyorsunuz 19. yüzyılda Afganistan ve civarı için Rus Çarlık Rusyası'yla Büyük Britanya arasında bir mücadele vardı. Bunu büyük oyun diye o dönemin yazarları adlandırmıştı. Şimdi benzer bir yani Great Game dediğimiz o büyük oyun tekrar yine bu coğrafyalarda kurgulanıyor. Bakın buna ister gölge boksu deyin, ister hayalet savaşı deyin, ister vekalet savaşları deyin. Ne derseniz deyin ama büyük güçler İran üzerinden öteki ülkeler üzerinden bir hesaplaşma arayış içerisindeler. Bir hesaplaşma içerisindeler. Mesela ABD'nin stratejik planlamalarında bu savaşın bu kadar gitmeyeceği hesaplanmıştı. Hürmüz Boğazı hiç yoktu. Hatta belki İran'ın aklına bile gelmemişti ilk zamanlar. Fakat İran şimdi kontrollü bir şekilde Hürmüz Boğazı kartını, kozunu sürekli kullanıyor. Ve bunu kullanırken de bakın sadece Çin'in omuzdan atılan füze iddiası yok. Geçenlerde Çin ve Rusya uydularının özellikle Rusya'nın casus uydularının Amerikan üslerinin Orta Doğu'da izlediğini ve buradaki anlık durumları İran'a aktardığı da söylendi. Hazar'da Ukrayna'nın vurduğu gemi Şahit 136'yı taşıyordu. Yani o dronları taşıdığı söyleniyor. Gerçi İran ticaret gemisi dedi ama şimdi demek ki Hazar'dan bir koridor kurulmuş. İran'la Rusya arasında bir askeri lojistik devam ediyor. Şimdi hatırlarsanız İsrail uçakları İran'ın Hazar limanlarını bombaladı. Şimdi niye Hazar'ı bombalıyor? Hiç alakası olmayan alanlar tamamen bu lojistiği kesmek için. Şimdi dolayısıyla bu noktada savaş yavaş yavaş ABD, Rusya, Çin üçgenine doğru kayıyor. Ha bu geçici mi yoksa bu daha da büyüyerek farklı alanlara mı yansır? Yarın Körfez'de bir tercih yapar, başka bir noktaya mı getirir bu işi? Bunu bilemiyoruz ama Trump barış istiyor. Ben başından beri hep söylüyorum. Bu savaş 3 Kasım'ı da geçer. Hatta İran'la tam nihai bir barışı da Trump'tan sonra gelecek yeni Amerikan Başkanı imzalar. Çünkü bu savaş sadece İran'la ABD arasında örnek veriyorum Hürmüz Boğazı veya İsrail arasındaki bir anlaşmazlık değil. Bu savaş epeyden beri frenlenmiş. baskılanmış bir jeopolitik hesaplaşmanın
1: peki, Sayın Atabeyli, yaşanacağı bir zemin oluşturur. CENTCOM'un açıklamasını nasıl okursunuz? Diyor ki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yazılı bir açıklama yapıyor. ABD doğu saatiyle işte İran'a yaptığı saldırıları tamamlamıştır. Ancak 50 bin ABD askeri Orta Doğu'da göreve hazır bekliyor diyor.
2: E şimdi bunu demek zorunda yani, bir gözdağı verecek. Yalnız biz bu İran'dan şunu öğrendik İbrahim Bey, askeri anlamda. Hani bugüne kadar şu söylemi benimsedik, hep beraber bunu konuştuk. 21. yüzyılda savaşlar daha çok böyle teknolojik vasıtalarla, işte balistik füzeler, dronlar, uçaklarla havadan devam edecek. Ancak şunu gördük bir kez daha, klasik kara kuvvetlerinin yine her savaşın merkezi gücü olduğunu, omurgası olduğunu gördük. İran Savaşı'nda bunu net bir şekilde
1: batı anladı. Çünkü asker postalının basmadığı yeri elde tutmak kolay değil yani.
2: Elde tutma değil, ele geçiremiyorsunuz, doğru, kontrol edemiyorsunuz. Amerika'da eski Avrupa Müttefikler Komutanı Amiral Stravdis dedi ki, CNN International'da çıktı. En büyük hatası dedi Amerika'nın, kendi ülkesinin, ki kendisi şey de yaptı, yani kurmay başkanlığında da önemli bir kurmay heyetindeydi. Emeklisi, en büyük hatası dedi, o kıyı şeridinden 100 millik yeri ele geçirmemesi dedi. Yani oraya asker çıkarmaması. Çıkarsaydı dedi, Boğaz'la İran arasında biz olurduk. Biz o füzeleri, dronları düşürürdük dedi. Yani şunu demeye getiriyor, kara kuvvetleri olmadan bu iş çözülmüyor. Ha, diyeceksiniz ki Irak'ta çözdü mü? Hayır. Afganistan'da çözdü? Hayır. Vietnam'da çözdü mü? Hayır. Ama genel konsept olarak şimdi yeniden eskiye dönüş var. Kara kuvvetlerini yeniden merkeze oturtan bir anlayış şu anda doğmak üzere. Üzerinde konuşuyorlar.
1: Peki. Sayın Şahin, buradan devam edelim. Şimdi bir yandan da şöyle bir sorum olacak. Türkiye Kerkük Petrollerine %15 ortak oldu TPAO'yla. Fakat burada benim dikkatimi çeken iki mesele var. Bir tanesi, hani Kerkük Petrollerine ortak oluyoruz ama anlaşmayı British Petrol'le imzaladık. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Hem İngiltere'nin Türkiye yüzünü dönmesi hem de Irak'ın Türkiye yüzünü dönmesi Hürmüz'le de alakalı mı? Acaba hani şimdi Irak Başbakanı ya bize 1 milyon varil petrol verelim, kimseden bir şey almak zorunda değilsiniz, biz sizin bütün ihtiyacı karşılarız diyor. Yani Hürmüz'den çıkış yapamıyoruz, Türkiye üzerinden çıkış yapalım mesajı mı bu? Siz nasıl okuyorsunuz bu gelişmeyi?
0: Şimdi İbrahim Bey, elbette Türkiye üzerinden çıkış yapalımın da bir mesajı. Şimdi British'le yapılıyor dediniz bu anlaşma. İngiltere şu anda Hürmüz'ün kapandığı bir dönemde, İran'ın güvensizliğinin olduğu bir dönemde, Körfez'de belirsizlikler, Babel Mendeb'in kapalı olması, işte alt tarafta Hizbullah'ın varlığı, Suriye üzerinden gönderilecek olsa orada çatışma alanının devam etmesi gibi detaylar ile bölgede aklı selimin temsilcisi, herhangi bir savaşa girmeden bir bölgeye ağabey rolü oynayan Türkiye üzerinden geçirmeyi bunu doğru buldu. Çünkü en güvenilir adres şu anda Türkiye. Bu sadece British Petrol'ün veya işte Irak'taki, Kerkük'teki yapının da etkisi değil. Yani Körfez ülkeleri de şu anda kendisine petrolünü çıkarabilecek bir alan arıyor. Onlar da şu anda keşke Basra üzerinden, işte biz de Türkiye üzerinden çıkarabilsek, Suriye üzerinden. Şimdi Ürdün üzerinden çıkarmaya çalışsanız biz İsrail tehdidi her zaman olacak. Suriye üzerinden çıkarsanız PKK, PYD. Ya aslında zamanında besledikleri o oluşum var ya, Batı'nın zamanında besledikleri o oluşumun yüzünden şu anda Suriye'yi de kullanamıyorlar aktif bir şekilde, Ürdün'ü de kullanamıyorlar. Tek yol Türkiye üzerinden gidebilecek bir yapı. İşte bugün Babel Mendeb'de yaşananları görüyoruz. Husiler Suudi Arabistan gemilerinin geçişine izin vermiyor ama yarın tüm Körfez'i kapatabilir veya tüm Avrupa ülkelerinin geçişine kapatabilir. Bu mümkün. Zaten İran'ın bölgede vekalet savaşlarını bu kadar aktif kullanması ve hepsinin bir zamanlama döneminde, yani belli dönemlerde devreye girmesi planlı bir organizasyon. Ama ben Türkiye'nin sadece Kerkük'ten gelecek petrol değil, bakın şu anda biz Kerkük'te aynı zamanda bir Türk valinin mevcudiyetinde konuşuyoruz. Doğru. Orada anlaşılamayan, seçimle anlaşılamayan, işte Kürtler kendi arasında iki farklı partiydi, Arap partiler vardı, işte Sünni Şii partiler, fakat biz orada Türkiye destekli Mehmet Seman Ağa'nın vali olarak atandığını ve Irak Başbakanıyla beraber de Ankara'ya geldiğini, hatta bugün de Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı da yine Ankara'da bu arada, evet, İbrahim Bey. Yani Irak
1: Sayın
0: ile Fidan'la
1: Türkiye... bir görüşme de yaptılar. Dışişleri Bakanı Fidan'la görüştüler. Kısa süre önce geldi bilgisi.
0: Evet. İşte Türkiye ile aslında Irak arasındaki bu işbirliği Kerkük'te devletin başı olan bir valilik makamına da bir Türk ismin oturmasıyla

0: bölgede Türkiye'ye güvenin hem halk nezdinde hem de iktidar nezdinde arttığını biz net bir şekilde görüyoruz. Bu kadar böyle bir ortam Irak sahasında oluşmuşken petrolün Türkiye üzerinden çıkartılmaması bence üzerine düşünülmesi gereken önemli bir soru işareti olurdu. Çünkü Basra'dan çıkaramazsınız, Hürmüz üzerinden gidemez. Yukarıya gönderemezsiniz. Türkiye'yi aşıp hiçbir şekilde bir yere gönderme imkanınız yok. Ve Türkiye size hep şimdiye kadar dostane davranmış. Bir de terörsüz Türkiye'yi terörsüz bölge hedefine genişletmeye çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Yani kendisinden emin olunan bir Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği yapmak isteyen de bir İran yeni başbakanı var. Tabii şu detayı da bence görmemiz gerekiyor. Irak başbakanı da biliyorsunuz hani Amerika'ya da gitti. Yani Trump'la da bir görüşme yaptı. Türkiye'den önce oraya da gitmişti. Aslında Irak başbakanının da yönünü nereye döndüğü bence burada net bir şekilde anlaşılıyor yani.
1: Peki. Sayın Adabelli, şu soruyu da size sorayım. Şimdi bugün itibariyle artık hani savaşta 5-6 ay konuşuyoruz. Sizce yaşadığımız coğrafyadaki ülkeler ders çıkardılar mı tüm bu yaşananlardan? Önümüzdeki dönemde nasıl bir güç birliği bekliyorsunuz? Birazdan Sayın Şahin'e de soracağım. Çünkü kendisi de bir makale yazmış. Yüzyıllık uykusundan İslam alemi uyanıyor mu diye sormuş. Onu da kendisine soracağım ama sizden de bir değerlendirme almak isterim öncesinde. Yani şu an bulunduğumuz coğrafyada artık hani yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor diyebilir miyiz? Hani kimle beraber yol yürüyeceğine karar veriyor diyebilir miyiz? Yoksa daha bu hani köprünün altından çok su mu akar? Mesela ben hep çok merak ediyorum işte Suriye'deki bu YPG PYD işinden İsrail vazgeçti mi? Yoksa hala bir şekilde pozisyon mu kolluyor? İşte Irak'ta istikrar sağlama konusunda Kürt gruplarla işte Bağdat yönetimi, Erbil yönetimi bir ortak zemin oluşturabildi mi? İran mesela ders çıkardı mı bu meseleden Türkiye açısından perspektif olarak okumaya baktığımızda Tahran yönetimi ya Türkiye bizim bugüne kadar kötülüğümüz isteseydi bütün bu fırsatları kullanırdı diye bir zihinsel dönüşüme girer mi? Biraz uzun sordum ama size bir 4-5 dakika vereyim.
2: Yani evet, şimdi en büyük yaramızı söylediniz. İslam dünyası uyanıyor. Ben ondan başlamak isterim. Sizinle çok konuştuk. Önem verdiğimiz de bir mesele. En büyük yaramız bu. Maalesef son yaşananlarda büyük bir sınav veremediler. O sınavı geçemediler. Yani tabii tenzih ettiğimiz ülkeler var ama sözümüz nereye gidiyor bilmiyorum. Mesela İslam İşbirliği Teşkilatı bu sınavı geçemedi. Ne Gazze'yi geçebildi, ne İran'ı geçebildi. Dolayısıyla bundan sonra İslam dünyası eğer uyanacaksa bence yeniden bir kurumsal kimliği tanımlaması lazım. Burada bırakalım. Şimdi ikincisi, şu petrol işine ben de bir şey söylemek isterim. Şimdi Irak Başbakanı Amerika'ya gitti. Çünkü Amerika şunu istiyor. Amerika diyor ki Avrupa Birliği biliyorsunuz enerji tedarikinde artık Rusya ile yolları ayırdı ve ABD hiçbir şekilde Avrupa'nın Rusya ile bir daha bir araya gelmesini istemiyor. Onun için bütün enerji tedarikinin bir şekilde Türkiye üzerinden gitmesine zaten ABD de destek veriyor. Daha önce bir deneme yaptılar. İsmet projesi Doğu Akdeniz'de doğal gazı Türkiye'yi atlayarak Yunanistan'a götüreceklerdi, olmadı. Hatırlarsanız Blinken Türkiye'ye geldiğinde şunu dedi. Şu Yunanistan'la işi bitirin de Doğu Akdeniz'deki bütün enerjiyi buraya getirip Türkiye bir enerji merkezi olsun. Benzerini Putin de söyledi doğalgaz açısından. Yani dolayısıyla Türkiye bu noktada hem kendi bireysel ikili ilişkileri var ama şimdi British Petroleum boş yere değil. Arkada aslında Avrupa'daki enerji, Batı'daki enerji şirketleri de Türkiye'nin en iyi yol olduğunu biliyorlar. Ve
1: Ve aynı
2: Rusya'ya
1: zamanda da en
2: tekrar bu
1: güvenli yol.
2: en güvenli Rusya'ya da bu enerji alanında Avrupa üzerinde tekrar üstünlüğü kaptırmama adına şu anda mesela kalkınma yolu çok hızlı bir şekilde gidiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de en büyük desteği. Şimdi İsrail işte hayali bir onların şey vardı. Hindistan'dan çıkacak, oradan gelecek, buradan gidecek. İbrahim anlaşmaları da Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmalar yapacak. Boru hatlarını bir şekilde kendinden geçirecek. Oradan gönderecek, buradan gönderecek. Bunlar bitti. Fiyaskoyla bitti. Yani şimdi yaşananları sordunuz. Evet, yaşananlar şu. Bakın bu en başından beri belli. Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarı olmayan hiçbir noktada yer almıyor, adım atmıyor. İsrail de aynısıdır. Bakın İsrail de dahil. Yani İsrail meselesinde de muhakkak bir yerde ABD çıkarını ilgilendirdiği için bu meselede ABD var. Yani İsrail'in ben tek başına bu işi yapıp ABD'nin desteğini aldığına inananlardan değilim. Başından beri ABD'de o planın, projenin bir ortağıydı. Yani Lübnan meselesinde ABD'nin rolünü gördük. Ancak bugün gelinen noktada ABD artık İsrail'in yanında değil. Mesele bu. Ve ne dedi Trump? Makul ol Bibi dedi. Bak Suriye meselesini hatırlayalım. Şimdi Türkiye konusunda sürekli Bibi'ye makul ol deyip duruyor. Yani ne diyor? Türkiye ile meseleni bitir.

0: artık biz Türkiye ile başka bir kulvarda yol yürüyoruz. Çünkü Trump'ın bakışı sadece Orta Doğu değil. Ben bunu hep söyledim. Avrasya coğrafyasındaki tüm enerji kaynakları üzerinde. Yani Hazar, Orta Asya, Çin'le Rusya arasına girmek istiyor ve sadece burada Avrupa'ya giden enerji değil, Çin'e giden enerjiyi de kontrol etmek istiyor. Şimdi böyle bir Trump var ve buradan ya Çin'i yanına çekecek ya Rusya'yı yanına çekecek. Çünkü bakın iki tarafa da mavi boncuk dağıtıyor. Dolayısıyla şimdi İsrail'i aşan şeyler, İsrail'in ne interlantı yeter, ne vizyonu yeter, ne de İsrail'in nüfuzu yeter. Ama Türkiye Japon denizine kadar bir interlantı olan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Türk evet. dünyası, Orta Asya. Dolayısıyla ben hani konuşacak çok şey var ama bu noktada Türkiye'nin bu özelliğini de gördüler ve biraz önce önemli bir şey bahsettiniz. Güven. Güvenli liman. Ben de hani biraz daha abartarak, biraz da haddimizi aşarak dedik ki tüm ülkelerin kıblesi oldu Orta Doğu'da. Yönlerini döndükleri ülke. Şimdi onun için Türkiye'nin önümüzdeki günlerde evet diplomasi trafiği artacak ama birileri yine Türkiye'nin üzerinde kara propaganda ve planlar yapmaya devam edecek. Biliyorsunuz biz ne zaman böyle bir hamleye kalksak doğru. Türkiye bir ivmelense.
1: Ya mesela şimdi konu konuyu açacağız sayın da belli ama mesela bir süredir işte Türkiye'de Irak tahkimde 1,5 milyar dolar kazandı, Türkiye mahkum oldu diye bir propaganda döndürülüyor. Tahkim süreci gerçekten var ama Türkiye bu meseleleri niye yaptı meselesini o zaman okumak gerekiyor. Ama şimdi anlıyoruz ki hani birileri de bu TPO'nun bu %15'e ortak olmasını istemiyor yani. Türkiye içinde de istemiyor, bölgemizde de istemiyor aldığımız kadarıyla. Süren bitiyor, o yüzden aklınıza sığınarak Sayın Şahin'e
0: de... Son bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Son bir şey daha söyleyeyim. Şimdi buradan da İran'daki dostlara söyleyelim. Bakın ölüm kalım savaşı veriyorsunuz. Hala bu savaştaki düşmanları bırakıp Türkiye ile uğraşıyorsunuz. Yani bu ne dostluğa sığar, ne dine sığar, ne de bir başka bir şeye sığar. Yani kendi işinizi yapın, Türkiye'yi peki. bırakın. Hala Türkiye'nin önünü kesmeye yönelik adımlar atılıyor.
1: Sayın Şahin bir dakikam kaldı ama 100 yıllık uykudan uyanma meselesiyle ilgili bir görüş almak isterim sizden. Bu arada bir asır öncesi de hani Osmanlı'nın parçalanmasına tekabül ediyor. Onu da altını çizmek gerekir ama buyurun.
2: Tabii yani şöyle aslında İslam aleminin Osmanlı'dan sonra sahipsiz kalması ve kendisine yeni işte liderler, yeni kendisini koruyacak ülkeler arayışı içerisinde olması geldiğimiz noktada tamamen Amerika başta olmak üzere, Batı başta olmak üzere kendi menfaatleri için bu bölgelerde tahakküm kurduklarını ve bu bölgenin parası için, petrolü için, bu bölgeye tekrar Türklerin yanaşmaması için bir ağ oluşturduklarını gösteriyor. Ancak buraya satmış oldukları savunma sanayi ürünleri, buraya vermiş oldukları güvencelerin hepsi İran'ın bu son yapmış olduğu saldırılarla birlikte ortadan kalkmış durumda. Ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti hem Katar ile hem Suudi Arabistan ile hem Mısır ile hem de Pakistan ile derin bir askeri işbirliğinin arefesinde. Bu ülkelerle zaten siyasi olarak İsrail'in karşısında Gazze soykırımı esnasında hatırlayalım. Trump'ı İsrail'e karşı bir tutum haline getiren ülkeler bu ülkelerdi. Trump her zaman neye saygı duyduğunu biz konuşuruz. Bir para, bir de askeri güç. Şimdi Türkiye ve Pakistan bölgede iki önemli askeri güç iken İslam aleminin en güçlü iki ordusu, hatta Avrupa'nın belki de en güçlü ordusu dediğimiz Türk ordusu burada bir denklem hazırlığı içerisinde. Peki. Bunun yanında yine dünyanın en güçlü ekonomilerinden olan Katar ve Suudi Arabistan'ın bu denkleme girmesi de Trump'u belli noktalarda frenliyor. Ve Afrika'ya açılan en büyük Arap coğrafyası, Arap ülkesi Mısır'ın da yine bu denklemde olması ki Mısır'ın aynı zamanda refah bağı bağlantısı İsrail'i derinden korkutuyor. Ve İslam evet. alemi yıllık uykusundan Türkiye'nin öncülüğünde uyanıyor İbrahim Bey.
1: İnşallah. Kütahya Donupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli ve akademisyen Doktor Muhammed Masar Şahin bizimleydi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın diyorum. Kısa bir mola rica ediyorum. Ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz efendim. Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3.50-3.75 aralığında sabit tuttu. Fed bu kararla politika faizini üst üste 5. kez sabit bırakmış oldu. Ayrıca bu toplantı 2016'dan bu yana politika değişikliğine ilişkin aynı yönde 3 karşı oy verilen ilk toplantı olarak da tarihe geçti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Temmuz toplantısında faizleri sabit bıraktı. Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda %3.50-3.75 aralığında tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi politika faiz oranını sabit tutma kararını 9'a karşı 3 oyla aldı. Dallas Fed Başkanı, Cleveland Fed Başkanı ve Minneapolis Fed Başkanı faiz oranlarının çeyrek puan artırılması yönünde karşı oy kullandı. Görüş ayrılığı yükselişe geçen, enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek faiz oranlarının gerekli olduğu düşüncesinin bazı politika yapıcılar arasında güçlendiğine işaret etti. Ayrıca Fed bu kararla politika faizini üst üste 5. toplantısında da sabit tutmuş oldu. Böylece faiz oranlarının değiştirilmediği dönem 2008'de başlayan faiz döngüsünden bu yana kaydedilen en uzun bekleme süresi oldu. Ancak oylamada ortaya çıkan görüş ayrılıkları enflasyona ilişkin endişelerin artması halinde Mayıs ayında göreve başlayan Fed Başkanı Kevin Warsh'un faiz oranlarını sabit tutma politikasını sürdürmesinin zorlaşabileceğine işaret ediyor. Ayrıca bu toplantı 2016'dan bu yana politika değişikliğine ilişkin aynı yönde 3 karşı oy verildiği ilk toplantı oldu.
2: Always and everywhere be the center of attention.
1: Warsh faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında Fed'in yumuşak ya da belirsiz bir enflasyon hedefi bulunmadığını vurguladı. Fiyatların bankanın hedefiyle uyumlu bir seyir izlediğinden emin olacaklarını ifade eden Warsh, yüksek enflasyona karşı yürütülen mücadelede doğru ekibe sahip olduklarını kaydetti.
0: TÜİK Haziran ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Önceki aya göre 0.4 puan azalan işsizlik oranı %7.6 seviyesine düştü. Böylece işsizlik oranı verileri aylık olarak hesaplandı. Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca 38 aydır da tek hanede.
1: İş gücü istatistiklerinde yılın 6. karnesi belli oldu. Haziran'da işsizlik aylık bazda 0.5 puan azaldı. Böylece %7.6 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. İstihdam edilenlerin sayısı incelendiğinde Haziran ayında 32 milyon 733 bin kişi olduğu görüldü. İstihdam oranı ise 0.3 puan artarak %48.9 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı da bu dönemde 1.8 puan azaldı, %12.8 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde işsizlik oranı %6.5, kadınlarda bu oran %9.8 olarak tahmin edildi. Bu dönemde iş gücüne katılma oranı ise %52.9 seviyesinde gerçekleşti.
0: Ben veda ediyorum. Saat başında Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Dirençli Şehirlerin Geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.
4: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bunu yakınlarda 15 Temmuz'u geçtik, hatırladık, gördük. Bu ülkede ne olursa olsun, yani bu sel olsun, efendim kar yağsın, felaket yaşansın, depremde binlerce insan güç altında kalsın, hiç umurumda değil abi. Heh, yeter ki gebersinler, Türkiye çalkalansın. Can Atak dediği gibi, başka türlü Erdoğan gitmez kafası, o şaka gibi, metafor gibi zannediyorsunuz. O gerçek, çünkü görmediği, tanımadığı bir tankı alkışlayabilecek kafaya gelmiş.
2: Bravo diyorsun abi. Ve bir şey daha
1: çok
2: söyleyeceğim.
1: Çok kıymetli bir şey. Bu... O yüzden bu ahbap bap ne oldu? Ve ulan enayiler, dandozlar.
2: Ay, şöyle.
1: Ne oldu, paranızı kumarda mı ezdi abiniz? Ha? Ezdi şöyle. Mi? Ne güzel, çok iyi çalıyordu. Çok iyi çalıyordu. Ne oldu? Kumarda mı ezdiniz?
2: Fena travma yaşıyorlar ama meselenin aslında şu. O sanatçı sepetçi takımı var ya. Hani bu gerçekten üzerlerine vazife olmadan, Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi, tırnak içerisinde muhalefet yapma misyonunu

0: kötülük yapmış muhalefette değil
1: yani. Bir şekilde gösterir kılan, öyle değil mi? Yani savunma sanayiye, savunma sanayi fonuna kredi kartı 100 bin liranın üzerinde olanlar için bir defaya mahsus 750 liralık kesinti teklifi daha gündeme geldiğinde kredi kartı limitini düşüren Mustafa Sandal gibi
0: çok büyük
1: çoğu geçmişle kıyaslandığında aslına bakarsanız 3. sınıf ortaya koydukları ürünler, şarkıcısı da 3. sınıf şarkıcı, oyuncusu da 3. sınıf oyuncu. Yani biz size yardım ettik ama sandık sonuçları gösteriyor ki siz kimin yardım ettiğinin farkında değilsiniz diyen oyuncu, hiçbir oyunculuk yeteneği olmayan 3. sınıf bir oyuncu. Şimdi bunların biz sanatçıyız diye var olabilmesi için ancak bir zümreye hoş görünmeleri, o zümrenin mahallesinde, tırnak içerisinde söylüyorum, doğru senkronize hareketler yapmaları gerektiği için bu tarz durumlarda ortaya çıkıyorlar. Devlet yok, ahbap var diyerek ortaya çıkanların tamamı böyle. Gazetecisi de böyle, şarkıcısı da böyle, hocam oyuncusu da böyle. Üçüncü sınıf. Ürettikleri işler tamamen kalitesiz. Geçmişteki sanatçılarla kıyaslanamayacak kadar paçoz ya hepsi.
0: Onu ben...
1: Öyle olduğu evet. için de varoluş mücadelesi veriyorlar yani.
2: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmuayı Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de önemli edebiyat eserlerine imza attı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kafa karası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı İsmail Halis. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 30 Temmuz, 2 saat boyunca akşam haberlerinde birlikte olacağız ve bu yoğun gündemi sizlere anlatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Irak Başbakanı'nı, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı'nı Ankara'da ağırlıyor. Şu dakikalarda görüşmeler devam ediyor. Resmi karşılama olmuştu. Önümüzdeki saat içerisinde muhtemelen, eğer daha da uzun bir görüşme olmazsa, Joseph Aoun'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısında açıklamalarda bulunacaklar. Tabii bu ziyaret önemli. Ard arda yaşanan tüm bu gelişmeler ya da bu kabuller, bu seyahatler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu temasları hiçbiri tesadüfi değil. Hepsinin birbiriyle bir organik bağda var. Onu da anlatacağız. Ne yazık ki ciğerlerimiz yanıyor. Sadece son 24 saatte 115 yangın, 110'u söndürüldü ya da kontrol altına alındı. 5'iyle mücadele hala devam ediyor. O yangınlar nerede, şu anda durum ne? Hepsini akşam haberlerinde aktaracağız. Bugün bir operasyon daha vardı Ankara'da. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik 55 gözaltı kararı. Tamamı gözaltına alındı. Peki neyle suçlanıyorlar? Altında ne var? İhaleye fesat karıştırmadan tutun da rüşvet ve daha neler neler. Hepsini ekrana taşıyacağız. Bir de artık tabii iyice derinleşen ve sona yaklaştığımızı hissettiren gelişmelerin yaşandığı Gülistan Doku soruşturması var. Bugün neler oldu? Hepsini ekrana taşıyacağız. Başlıyoruz.

0: Evet, girizgahta da ifade ettik. Ne yazık ki hava sıcak ve kuru aynı zamanda pek çok bölgede, yani orman yangınları için çok müsait bir zemin var ki uyarılar da birbiri ardına geliyor. Hem bu tür riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla, mesaj yoluyla bakanlık uyarılarda bulunuyor. Ama ne çare, devam eden orman yangınları var. İşte Muğla'da ekipler hem havadan hem karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Alevlerin söndürüldüğü yerlerde ise rüzgar etkili oluyor. İşte en tehlikelisi de o ve alevler yine kontrolden çıkıyor bir anda. 24 ekibi Yeşil Vatan'ın korunması için verilen mücadeleyi yerinde görüntüledi. İşte detaylar.
1: Alevler geceyi aydınlattı, ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar mücadeleye devam etti. Yeşil Vatan'ın küle dönmemesi için ekipler canlarını dişlerine taktı. Zamanla yarışıp yangını kontrol altına almaya çalıştı.
2: Gece boyunca mücadele eden ekiplerden biri de şu anda gördüğünüz gibi kendilerine bulabildikleri bir alanda bir su bulabilirlerse, bir ayran bulabilirlerse bir nefes almaya, bir soluk almaya çalışıyorlar. Pek çok noktada yol boyunca da itfaiye araçlarını, arazözleri gördük.
1: Alevler dokunduğu yeri küle çevirdi. Evler, araçlar kullanılamaz hale geldi.
3: Saat 11-12 gibi yandı bu ev.
2: Evet. Ahırda peki hayvan var mıydı? Bir detayı dedin.
3: Yoktu. Arkadaşlarım bir tek hayvan var, onu da kurtarmışlar. Bu yerler içinde biraz patlama var, yanma var yani.
1: Rüzgar öyle etkiliydi ki yangın tam söndü derken

0: Yani alevler yine kontrolden çıktı. Ağaçlar tek tek yandı.
1: Her geçen saniye alevler yola doğru ilerlemeye devam ediyor. İşaret ettiklerini gördüm. Bu noktaya doğru.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'u ağırlıyor. Görüşme tamamlandı. Şimdi açıklamaya başladılar. Ankara'ya gidelim.
3: Aynı zamanda çok tecrübeli bir asker olarak Sayın Aoun'un sene başında Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini, Lübnan'da güvenliğin temini noktasında da çok önemli görüyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda başarılar diliyorum. Hatırlayacaksınız, Lübnan Başbakanı Sayın Nevaf selamı da 10 Temmuz'da İstanbul'da ağırlamış ve münasebetlerimizi değerlendirmiştik. Bugün Sayın Aoun'la da bilhassa Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Bu minvalde bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. Sayın Aoun'un son dönemde diplomatik girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bu girişimlerinde kendisine ne tür katkılarda bulunabileceğimizi değerlendirdik. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanlarını ele aldık. Bu noktada Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek. Değerli basın mensupları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. 2000'den fazla kardeşimiz yaralandı. 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. Burada bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu söyleyebiliriz.

0: ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Avni'ye ziyareti için tekrar teşekkür ediyor. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum.
1: Sayın Reis Recep Tayyip Erdoğan, Sadal Hudur, يسرني أن أزور الجمهورية التركية في محطة تعكس ما يجمع بلدينا من علاقات راسخة وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح شعبينا ويسهم في استقرار منطقتنا.
2: Vallahi teşekkür ediyorum ve teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı, size takdir ediyorum gerçekten sıcak karşılama, misafirperverlik için, davetiniz için ve gerçekten şu anda evet biz bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu ülkeye gerçekten uzun yıllardan beri çok sıkıntılar çekmiştir. Ben şu anda bu arada gerçekten bizim halkı İsrail Savaşı nedeniyle gerçekten çok büyük kayıplar verdi. Aileler evlerinden alınarak koparıldı ve gerçekten ülkemiz harap haline geldi. Ancak tabii her şeye rağmen Lübnan'ın iradesi gerçekten boyun eğmemiştir bu saldırılar karşılığında ve ülkemizin egemenliği ve yeniden vatanımızın imar edilmesi, gelecek bir istikrarlı bir gelecek için çalışıyoruz. Biz de bunu gerçekten gerçekleştirmek için savaşıyoruz ve İsrail'in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerlerinden, yurtlarından edenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imarın ve ekonominin yeniden canlandırılması için çalışıyoruz. Yine aynı şekilde meşru güçlerin tekrar otoriteyi sağlaması için ve bütün topraklarımızın bir karış toprağını bile geri alınması ve tek devlet çatısı altında, tek ordu ve tek otorite içerisinde bunu yapmak için çalışıyoruz. Biz hiçbir, bizim ulusal onurumuzdan hiçbir şekilde ödün vermeden bunları yapmaya çalışıyoruz ve kardeş olsun ve dost olsun, hiç kimse kim olursa olsun bizim egemenliğimize karışmasına izin vermeyiz. Ancak Lübnan'la Türkiye arası bildiğiniz gibi köklü ilişkilere sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanı, yeni Türkiye'nin modern kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve gerçekten bir söylemi var. Dedi ki, yurtta barış, cihanda barış. Ve şu anda 100 yıl geçti. Gerçekten önemini kaybetmedi. Daha fazla şu anda önem kazanmış durumdadır bu söylem. İçerideki barış ancak güçlü devletle tesis edilebilir. Güçlü kurumlarla ve güçlü bir ekonomiyle ve aynı zamanda adaletle ve bağımsızlıkla. Ve çevremizdeki ve dünyadaki barış şu anda ancak ülkelerin egemenliğine saygı gösterecek, halkların kendi geleceklerini belirlemelerine saygı gösterecek ve aynı zamanda kendi doğal kaynaklarına sahip olarak onları kullanarak yapılır. Ortak ilişkiler, ortak çerçeve içerisinde yararlı bir şekilde yapılmalıdır. Ve ben 3. Lübnan Devlet Başkanı olarak 70 yıl içerisinde Türkiye'yi ziyaret eden biriyim. Gerçekten bu önemli bir ziyarettir. İki ülkemiz arasındaki ilişki daha fazla ileriye doğru gitmeyi hak etmektedir. Bu ziyaret gerçekten çok önemli bir dönemde gerçekleşmektedir. Ve çünkü bildiğiniz gibi bölgemiz şu anda geleceğinin resmedildiği bir bölge haline geldi. Ve Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Ve önümüzdeki dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynamakta Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır. Ve şu bölgemiz şu anda kendisi sadece Lübnan'daki istikrar, Lübnan'ı ilgilendirmektedir.

etmemektedir. Ancak bütün bölgenin istikrarı için önemlidir. Ben şunu biliyorum ki bu ziyaretim yeni bir dönemin bir başlangıcı olacaktır. Lübnan'la Türkiye ilişkileri açısından ortaklık, birbirine güvenme ve ortak çalışma

0: ve Lübnan ordusuna karşı Türkiye'nin desteğinden dolayı da yine teşekkür ediyorum. UNIFIL'de güçlü içerisinde Türkiye'nin rolü çok çok önemli. Bu desteği her zaman unutmayız ve takdirle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, beni sıcak karşıladığınız için ve gerçekten bu sıcak diyalog için, misafirperverlik için yeni bir başlangıç olarak görüyorum ben bu ziyareti iki ülke ilişkileri açısından. İki ülkenin tarihine layık olacak şekilde daha ileri gidecekler. Lübnan-Türkiye dostluğu yaşasın.
1: Şükran kesiren.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ağırladı. Aslında çok net, bir yandan İsrail'in Lübnan'a yönelik tacizleri, tehditleri ve işgali elbette devam ediyor. Hizbullah'ı bahane ederek aslında Lübnan'da sivillere yönelik de saldırılar bir yandan devam ediyor ki daha öncesinde yapılmış olan anlaşmalara rağmen İsrail bu anlaşmalara uymuyor. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail ile Lübnan arasında görüşmeler ve bir mutabakat sağlanmıştı ama İsrail o mutabakata da, o anlaşmalara da uymuyor. Bu konu ele alındı ağırlıklı olarak beklediğimiz üzere. Zaten hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Joseph Avn altını bir kez daha çizdi. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne olan desteğimiz sürecek ifadesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı ki bu cümleden de aslında savunma sanayi konusunda Lübnan'a yönelik desteğin artırılacağını anlayabiliriz. Önemli bir ziyaretti, önemli bir görüşmeydi ve bir dönüm noktası olacağını bugünkü görüşmenin ifade etti Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve hızlı bir şekilde ekranınıza getirdik. Şimdi gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Joseph Avn'la birlikte o basın toplantısına başlamadan önce ülkemizde yaşanan orman yangınları ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyorduk. Tam da bu noktada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara dair en sıcak bilgileri paylaştığı bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor diyor Bakan Yumaklı. Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya, Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeş'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor. Orman kahramanları yeşil vatan için mücadele ediyor ve bir uyarıyla noktalıyor Bakan Yumaklı. Sen de yeni yangınlara sebep olma ifadesiyle. Ki bugün de kısa mesajlarla riskli bölgelerde bulunan vatandaşlar bir kez daha uyarılmıştı. Bir kez daha risk hatırlatılmıştı. Bakan Yumaklı son paylaştığı mesajıyla da hem yangınlardaki son durumu hem de o uyarıyı bizlerle paylaştı. Şimdi gün boyu orman yangınlarıyla mücadelede kat edilen mesafeyi hangi noktalarda yangınların ne durumda olduğunu hazırladığımız haberimizde izleyelim.
3: Alevler geceyi aydınlattı, ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar mücadeleye devam etti. Yeşil vatanın küle dönmemesi için ekipler canlarını dişlerine taktı. Zamanla yarışıp yangını kontrol altına almaya çalıştı.
4: Gece boyunca mücadele eden ekiplerden biri de şu anda gördüğünüz gibi kendilerine bulabildikleri bir alanda bir su bulabilirlerse, bir ayran bulabilirlerse bir nefes almaya, bir soluk almaya çalışıyorlar. Pek çok noktada yol boyunca da itfaiye araçlarını arazözleri gördük.
3: Alevler dokunduğu yeri küle çevirdi. Evler, araçlar kullanılamaz hale geldi.
5: Saat 11-12 gibi yandı bu ev.
4: Evet. Ahırda peki hayvan var mıydı? Yok, bir de teyit edelim.
5: Yoktu. Arkadaşlarım bir tek hayvan var, şunu da kurtarmışlar. Bu evler içinde biraz patlama var, yanma var yani.
3: Rüzgar öyle etkiliydi ki yangın

0: Işın tam söndü derken alevler yine kontrolden çıktı. Ağaçlar tek tek yandı.
1: Her geçen saniye alevler yola doğru ilerlemeye devam ediyor. İşaret ettiklerini gördüm. Bu noktaya doğru ekiplerin yönlendirilmesini istediklerini gördüm.
0: Havadan helikopterler, karadansa ekipler ve vatandaşlar müdahale etti.
1: Alevler yeşil üzümlüyü sardı. Havadan helikopterlerle, karadan arazözlerle, itfaiye ekipleriyle dört bir koldan canıraş bir şekilde alevlerle mücadele devam ediyor. Bir helikopter daha bakın karşıdan geliyor. Tam anlamıyla tam üstümüzde şu anda suyunu bir kez daha bıraktı. Şimdi o sular tam da üzerimizden alevlerin bulunduğu noktaya doğru düşecek. Bir kez daha şimdi su havuzuna doğru sortisini yapacak. Bambisine suyunu dolduracak ve tekrar gelecek.
0: Yangın nedeniyle kimi evini arkasında bırakıp güvenli bölgeye geçti. Kimi ise canını hiçe sayıp hayvanlarını kurtardı. Kimisi de alevler evine yaklaşmasın diye su taşıdı, kürekle müdahale etti.
1: Yukarıdaki durumu sorsak nedir yukarıdaki durum?
2: Bu taraf biraz daha kontrol altında şu an. Bu tarafın gelmemesi önemli.
0: Yangının söndürüldüğü yerlerde ise ekipler soğutma çalışmalarına devam etti.
3: Ağaç içten içe yandığı için ne kadar söndürülse de içine ulaşmadığından daha sonra tekrardan yanıp yangın çıkarma ihtimali olabiliyor. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için defalarca soğutma müdahaleleri yapıyoruz.
4: Ormana çöp atanlar var. Özellikle cam şişe atanlar var. Bunlar orman yangınlarının en büyük sebepleri. Bunlara herkesin dikkat etmesi lazım. Milyonlarca ağaç yanıyor şu anda. Milyonlarca canlı yanıyor.
5: Elbette sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da pek çok ülkede orman yangınları devam ediyor. Malum mevsim sebebiyle, ama kahramanlarımız elbette o orman yangınları ile mücadeleyi sürdürüyor. Dün olduğu gibi, daha önce olduğu gibi bugün de o mücadele sürüyor. Ama tam da bu konu üzerine bir analiz haber hazırladık. Çünkü daha önce yaşadığımız o yangınlarda devleti bir şekilde küçümseyen yayınlar yapanlar vardı, hatırlayacaksınız. Ya da Help Turkey etiketleriyle dünyadan yardım isteyenler, o uçakları, helikopterleri, mücadeleyi görmeyenler vardı. Bir geçmişe dönelim, hatırlayalım.
6: Alınan tüm önlemlere, uyarılara karşın ne yazık ki yine her yaz olduğu gibi bu yazda orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ancak o sesi çok çıkanlar artık ortalarda görünmüyor. Şimdi gelin sizi 5 yıl öncesine götürelim. Manavgat yangınıyla birlikte yine Türkiye zorlu bir sınamadan geçiyordu.
7: Sen merak etme, tamam mı? Olur, daha güzelini, daha iyisini hep beraber yapacağız.
8: İnşallah.
7: İnşallah bu yıl bitmeden de sana burayı yapacağız. Ondan sonra da devam ederiz muhtemelen.
9: Adil abi. Şimdi,
8: buyur bakalım.
7: Şimdi evimiz hasar gördü, yandı. Evet. Ağır hasarlı. Şimdi biz yenisini, aynı yine aşında deposuyla, yukarısında eviyle, terasıyla ihalesini yapacağız.
8: Teşekkür ederim.
7: TOKİ Başkanlığımız hemen inşaatları bir iki ay içerisinde başlayacak.
6: Muhalefet yine bir felaketi hükümeti devirme fırsatı olarak gördü. Öyle ki bölgeye giden milletvekilleri tek bir helikopter dahi görmedim diye yeminler ediyordu.
10: Vallahi de billahi ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim.
6: Sosyal medya trolleri gerçekleri eğip büküp devlet yok algısı oluşturmaya çalışıyordu. Üstüne Türkiye'ye müdahale çağrısı yapılan sosyal medya paylaşımları geldi. Help Turkey etiketleriyle başlatılan karalama kampanyasının arkasında FETÖ'cüler vardı. Türkiye'den bilinçli ya da bilinçsiz bunların kuyruğuna takılanlar oldu.
11: Fakat bakıyoruz ki burada bile siyaset, burada bile spekülasyonlar, burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici.
6: Üstüne bir de bakımsızlıktan uçamaz hale gelen Türk Hava Kurumu uçakları üzerinden hükümeti köşeye sıkıştırmaya çalışanlar oldu.
11: Yok bilmem işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış da neye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok.
6: Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti. Belediyelerimizle kampanya başlatıp bu uçakları biz uçuracağız diye meydan okudu. Ve tabii muhalefetin diğer vaatleri gibi o da unutuldu gitti.
8: Benim görevim

0: Bize biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya. Gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya. Dediğim gibi beceriksiz bir yönetim var. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var. Milletin başına bela oldular.
1: Muhalefet unuttu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını vakfa ait olmasına rağmen tamir ve bakımdan geçirip uçar hale getiren yine hükümet oldu. Muhalefet her zaman felaket bölgesine turistik ziyaretler yapıp sonra sırtını dönüp giderken, hükümetse bir yıl içinde mağdur ailelerin evini inşa edip teslim etti, yüzlerini güldürdü. Aslında önümüzde hep aynı senaryo, aynı tezgah var. Örneğin Gezi Parkı'nda mesele 3-5 ağaç değildi. Karşımızda mesele Gezi Parkı değil, sen hala anlamadın mı mesajları atan zihniyete karşı verilen bir mücadele vardı.
2: Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı ol. Sakın bu oyunlara gelmeyin.
1: Manavgat'taki orman yangınlarında da mesele ağaç değildi. Aynı şekilde asrın felaketinde de mesele depremzede değildi.
3: Falan belediye geldi. Evet, 80-100 kişiler. Yanlarında 50 tane kamera var. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah ıslah etsin bunları. İşleri hala aldı belediyeciliği. İşleri hala mış gibi yaparak devam ettirmek. Çalışıyormuş gibi yaparak devam ettirmek. Bol bol bu bölgeye gelip resim verip sanki oradaki acıyı paylaşıyormuş gibi yaparak bırakıp gitmek herhalde çok insani bir tavır ve davranış olmasa gerek.
1: Zira bu kesimin derdi millet olsaydı en azından bir noktada elini taşın altına koyardı. Örneğin Türk Hava Kurumu uçaklarının tamirini yaptırır, asrın felaketinde deprem konutlarını inşa ettirir, millet için mücadele ederdi. Hükümet 455 bin konut teslim ederken muhalefet de en azından bu da bizim dikili ağacımız diye birkaç mahalle de olsa inşa eder, trollerini, medyasını o mahalleye taşır, üzerine günlerce yayın yaptırırdı. Ama öyle olmadı. Tek dertleri vardı. Devlet yok, ahbap var tezviratında vücut bulduğu gibi ülkenin kaos krize sürüklenmesi, milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teveccühünün azalması ve Batı'nın sırtını sıvazlayacağı bir iktidarın kurulmasıydı.
4: Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi.
1: Ancak Anadolu irfanı dün olduğu gibi bugün de bu tezviratlara sırtını döndü, doğru bildiğini yaptı. Zira bugün yine ormanlar yanıyor ve bu zihniyet kendi derdine düşmüş vaziyette. Kimi CHP'den kopuşu engelleme çabasında, kimi yeni partiye bağış toplama peşinde, kimi de adalete hesap verme endişesiyle karşı karşıya. Ama onların gündeminde orman yangınları da yok, ülkenin milletin istikbali için çalışmak gibi bir niyette.
5: İbrahim amca. Nasılsın, iyi misin?
6: Anam benim oğlum. Çok seviyorum ben seni ya. Çok seviyorum ya.
1: Geceli gündüzlü millet için mücadele eden kadrolar yine sahada, yine elini taşın altına koyuyor. Orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
7: Gülistan Doku soruşturmasında her gün yeni gelişmeler, yeni detaylar oluyor. Yine oldu Tunceli'de. 5 Ocak 2020'den bu yana aranan, bulunamayan, akıbeti bilinmeyen ama artık tabii son yapılan açıklamalar, o işte yazılan itirafnamelerle ortaya çıkıyor ki Gülistan Doku yaşamını yitirdi ama nerede olduğu hala bilinmiyor ama hala aranıyor. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 21 saat süren savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 7 şüpheli de

0: 6'sı tutuklanma, biri adli kontrollü serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına karar verirken 3 kişiyi yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartıyla serbest bıraktı. Şüpheliler delilleri karartmak, dosyadaki belgelere ve dijital materyallere müdahale etmekle suçlanıyor. Dosyada tutuklu sayısı böylece 20'ye yükseldi. Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına bir halka daha eklendi. Bu kez CHP'li Etimesgut Belediyesi radara takıldı. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve tamamı da gözaltına alındı.
1: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma. CHP'de hangi taşı kaldırsan altındaki tablo aynı. Bu kez operasyonun adresi CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesi'ydi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine savcılık harekete geçti. Bu kapsamda CİMER başvuruları tek tek incelendi. Ardından MASAK raporları ve HTS kayıtları mercek altına alındı. Gerekli verilerin toplanmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik Ankara merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akürek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ait dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Zanlılar emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
0: Yeni partili Özgür Özel seçmenlere seslendi, IBAN atıp bağış istedi. Peki umduğunu bulabilecek mi? Zira Özel'in bu konuda bazı dezavantajları var gibi görünüyor.
2: Bugün yeni partinin bağış hesaplarını ilan ediyoruz.
3: CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuran Özgür Özel seçmenlerine seslendi. Pamukeller cebe mesajı verdi.
2: Şu andan itibaren bağışta bulunabileceksiniz.
3: Yeni partinin banka hesaplarına dair IBAN'lar paylaşıldı. Partiye destek verin, biz de iktidara yürüyelim mesajı verildi. Meseleye dair rahmetli CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan dikkati çeken bir eleştiri geldi. Baykal sosyal medya hesabından eskiden projeler açıklanır, sonra destek istenirdi. Şimdi önce bağış hesabı açıklanıyor, proje nasıl olsa sonra gelir. Sülün Osman bugün yaşasa ben bu kadarını düşünemezdim der herhalde. Mesleği bırakırdı diye yazdı. Baykal, yeni partinin ortaya tek bir proje koymadan önce paraları görelim açıklamasını ünlü dolandırıcı Sülün Osman'ı bile pes ettirir bunlar diye yorumladı.
4: Yani bağış çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır kuru bakır geldik.
3: Peki yeni parti bağış konusunda umduğunu bulabilecek mi? Orası Özgür Özel'in ortaya koyacağı performansa bağlı gibi görünüyor. Ve geçmişte özellikle inandırıcılık konusunda büyük sıkıntı yaşadığı bir gerçek. Hatırlayın, meydanlara gelin çağrısına itibar edilmeyince nasıl öfkelenmişti?
2: Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür.
3: Öte yandan Özel ve ekibinin bir de Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması gibi bir dezavantajı da var. Zira muhalif medya devlet yok ahbap var korosu şeklinde bağış için çağrı yaptı. Milleti kandırdı, sonra bağış paralarının kumarda harcandığı ortaya çıktı.
5: İlgimize başvurulacak, onun için geldik kardeşim.
3: Öte yandan akıllarda ekosistemle elde edilen paralar nereye gitti sorusu da var. Bu yüzden yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in gözü Erdoğan düşmanlığıyla körleşenlerden para alması belki kolay ama milletin kahir ekseriyetini ikna etmesi epey zor görünüyor. Takdir milletin elbette.
2: Açılacak resmi sayfamızdaki IBAN hesaplarına bağışta bulunabilirsiniz.
0: Bunda ilginç gelişmeler oluyor. Dünya Kupası'nda zaten çokça tartışılmıştı. Kimden bahsediyoruz? FIFA Başkanı.

Başkanı Infantino ve FIFA'nın yönetimiyle ilgili, ama sonrasında başka gelişmeler de oldu ve UEFA bir karar alma noktasına geldi. O karar alma noktasında UEFA Dünya Kupası'nı boykot etme kararı aldı. Peki ne oldu? Infantino'nun Dünya Kupası'nı ticari haklarını özel yatırımcılara satma projesinden dolayı Dünya Kupası'nı boykot etme kararı aldı. Kim? Tüm UEFA ülkeleri. UEFA FIFA'nın turnuvalarını hiçbir şekilde desteklemeyecek. Tam da Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından, gerçi pek çok tartışmayla, pek çok tartışmalı görüntüyle, pek çok hakemlerin tartışmalı kararıyla konuşuldu, konuşulmaya da devam ediliyor hala, özellikle kimi görüntüler üzerinde. Ve tüm UEFA ülkeleri bugün öncelikle UEFA tepkisini açıklamış ve bir toplantı yapılmıştı. O toplantıda Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını özel yatırımcılara satma projesi, ki Infantino'nun görevinden ayrıldıktan sonra da kurulacak olan bir şirkette yönetici olarak kalması da iddialardan biriydi. Ve yine o kurulacak fon ya da şirket diyelim bir bakıma, o şirkette de farklı roller üstlenecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın damadının erkek kardeşinin de burada görev alacağı bilgisi üzerine UEFA Dünya Kupası'nı boykot etme kararı aldı. Dünya Kupası'nın ticari haklarını ve hisselerini özel yatırımcılara satma kararı futbol dünyasını ayağa kaldırdı. Hem de öyle böyle değil, 55 üye federasyonuyla acil toplandı. UEFA kararın geri çekilmemesi halinde Dünya Kupası dahil tüm FIFA turnuvalarını boykot etme konusunda bir mutabakat kararı çıktı. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurarak hisselerini özel yatırımcılara açma planı futbol dünyasını ayağa kaldırdı. Şimdi tabii nasıl olacaktı bu? FIFA'nın tüm haklarını, bir şekilde ticari haklarını bir şirket kurup hisselerini de elbette hani borsalarda, borsalara sürecekti. Bu noktada bir bakıma hani o ülkeleri, itiraz edebilecek ülkelere de bu hisselerden bir pay, ki ilk etapta konuşulan, yanlış hatırlamıyorsam, 20 milyon dolar civarında bir hisse ülkelere, katılımcı ülkelere verilmesi yönünde bir karardı. Ve bu şirketin de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşinin de bu şirkette yönetici olacağı yönünde gelen haberlerin ardından UEFA FIFA'nın turnuvalarını desteklememe kararı aldı. Eğer bu adımdan bir geri adım atılmazsa, bu karardan vazgeçilmezse, yeni gelişmeler olursa, yeni detaylar, açıklamalar olursa onları da paylaşacağız diye. Ahbaplar suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si hakkında tutuklama talep edildi. Ahbaplar suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. 4. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlemler tamamlandı. Şüphelilerden 7'si hakkında tutuklama talep edildi. Diğer şüpheliler hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanması istendi. Öte yandan tutuklanması talep edilen iş insanı Hüseyin Başaran'ın ifadesi de çıktı ortaya. Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent'e Trabzon'daki fındık fabrikasını da sattığı belirlendi. Levent'in asistanı Yeliz Kaya üzerinden satılan fabrikanın 1-2 gün içerisinde kanat savunmaya devredildiği tespit edildi. Başaran'ın ifadesinde Haluk Levent'e 2026 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında toplam 22 taşınmazın satışını gerçekleştirdiklerini, bu satışların toplam bedelinin 2 milyar 298 milyon 985 bin

0: 908 lira olduğunu söylediği öğrenildi. Irak Başbakanı'nın Ankara ziyaretinde kalkınma yolu projesiyle ilgili işbirliği anlaşması imzalanacaktı ama imza töreninde Iraklı bakan imza atmamak için diretmişti ya da direnmişti. Söz konusu olaya dair detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu paylaştı. Uraloğlu, teknik detaylar vardı, o sorunlar çözüldü, imzalar atıldı dedi.
1: Bu arada asla bir hani görüş farklılığı olmadığının özellikle altını çizmek isterim.
2: Kalkınma yolu projesiyle ilgili işbirliği anlaşmasının imza töreninde yaşananları açıklık getirdi. Teknik detay vardı, çözüldü dedi.
1: Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Ve bunda bir şüphe oluşmadı. Sadece teknik bir detaydı. Onu da gidermiş olduk.
2: Irak Başbakanı'nın Ankara ziyaretinde pek çok işbirliği anlaşmasına imza atıldı. O anlaşmalardan biri kalkınma yolu projesiyle ilgiliydi. Ancak imza töreninde Iraklı bakan imza için masaya gelmeyince kriz çıktı, dezenformasyonu körüklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara'da açıklama yaptı. Anlaşmanın teknik detaylarla ilgili sorun çözüldükten sonra imzalandığını söyledi. Problem yok, projeye başlıyoruz mesajı verdi.
1: Bundan sonraki yol haritamız hızlıca bunun teknik altlıklarını hazırlayarak orada bir an önce kazmayı vurmak, inşallah bir temel atma töreniyle süreci başlatmış olacağız.
2: Peki proje kaç yılda tamamlanacak? Bakan Uraloğlu çok boyutlu bir projenin hayata geçirileceğine dikkati çekti, ekledi.
1: 4-5 yılda bitebilecek bir projeden bahsediyoruz. Ama başladıktan sonra acaba bunu 3 yılda bitirebilir miyiz? Elbette bunu da konuşacağız.
0: Orta Doğu'da kısa süren sakinliğin sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı saldırılara geri dönmüştü. İran'ın son saldırılarına Amerika Birleşik Devletleri dün gece sert bombardımanla cevap verdi. Ölenler var ancak İran buna da misillemede bulundu ve yine Ürdün'ü hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonsa hiç dinmiyor İran'ın saldırılarında. Farklı farklı iddialar var. O iddialardan bir tanesi, en yeni en taze olanlardan bir tanesi, İran'ın düzenlemiş olduğu saldırılarda özellikle Ürdün'de Amerikan F-35 uçaklarından 3'ünü etkisiz hale getirdi. Yani kullanılamaz hale getirdi. Diğerlerine de zarar verdi ve hatta çok sayıda Amerikan askerini de öldürdüğünü iddia ediyor İran.
3: İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız. Çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler. Hepsini engelledik. Bunun geleceğini biliyorlar. Bizden bunu yapmamızı istiyorlar. Onlara çok sert bir darbe indireceğiz.
4: ABD Başkanı bu sözleri söyledikten sadece birkaç saat sonra CENTCOM yeniden yoğun bombardımana başladı. Ağır bir saldırı dalgası geldi. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar oldu. Bender Abbas kentinde 2 ayrı patlama sesi duyuldu. Ebu Musa ve Kiş adaları hedef alındı. Huzistan eyaletinde şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırı kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisine neden oldu. İran'dan da saldırılara misilleme geldi. Yine Ürdün'e 5 füze fırlatıldı. Füzeler havada vuruldu. İran'a füze fırlatılan ülkelerden Kuveyt de hedefteydi. Ülkenin kuzeyindeki Çinli bir şirkete ait bina hedef alındı. Bir işçi hayatını kaybetti. Binada ağır hasar oluştu. Öte yandan Hürmüz Boğazı üzerinde tartışmalar sürüyor. Devrim muhafızları son olarak tehditler sürdükçe boğaz açılmaz dedi. İran, Umman'ın Hürmüz'de Körfez ülkeleriyle ortak yönetim teklifini de reddetti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, önerimiz boğazdaki bir güzergahın tamamen İran'ın kontrolünde olması, diğer güzergahın bir bölümünün de yine İran'ın kontrolünde bulunmasıdır dedi. Saldırıların yanı sıra yaptırımlar da sürüyor. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde ettiği gerekçesiyle 8 gemi ve bunlara bağlı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı. Yemen'deki İran destekli Husiler ise Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden geçiş ücreti almayı planlıyor. İddia bu yönde. Uygulamanın ne zaman hayata geçeceği belirsiz. Planın amaçlarından biri uluslararası su yollarından ücret alınmasını normalleştirmek. Diğeri ise ABD üzerindeki baskıyı artırmak. Amerikan basınında yer alan bu iddialara Yemen'deki Husilerden yalanlama geldi.

0: İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği 2. İletişim Şurası'nda dijital risklere karşı önemli kararlar alındı. Şura'nın sonuç bildirisinde özellikle dezenformasyon ve deepfake teknolojilerine karşı atılacak adımlara dikkat çekildi.
1: Deepfake'de topyekün mücadele dönemi başlıyor. Dezenformasyona karşı İletişim Başkanlığı vites yükseltecek. 2. İletişim Şurası tamamlandı. İşte Şura'nın sonuç bildirgesinde ön plana çıkan başlıklar.
2: Analiz süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinden güvenli ve etkin şekilde yararlanılmalıdır.
1: Buna göre yeni dönemde stratejik iletişim merkezi koordinasyonla yürütülecek. Hedef, kitlelerin tutum, algı ve davranış değişimlerini değerlendirmek. Bunun yanında kamu diplomasisi de önemli. Kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde çalışacak. Yeni iletişim stratejileri geliştirilecek. Deepfake'le mücadelede yeni dönemde hızlı adımlar atılacak. Topyekün mücadele modeli benimsenecek. Dezenformasyon gibi risk ve tehditlere karşı yeni stratejiler gündeme gelecek. Sonuç bildirgesinde haber ve içerik üretimine geniş yer ayrıldı. Tıklanma kaygısı habercilikte teyit mekanizmasının önüne geçti. Ancak bu dönem bitecek. Habercilerin daha kolay çalışabilmesi için yasal düzenlemeler masaya yatırılacak. Ayrıca afet farkındalığı ve kriz iletişimi eğitimleri yeni dönemde yalnızca okullarda değil, STK'lar aracılığıyla da vatandaşlara verilecek. İletişim Şurası'nda anne babalara da ayrı bir parantez açıldı. Ailelerin en büyük korkusu çocukların dijital ortamda karşılaştıkları riskler ve ebeveynlerin denetim mekanizmalarının güçsüzlüğü. Bunun için yeni adım gündemde. Ebeveynler içinse dijital ebeveynlik becerileri güçlendirilecek. Aile içi karşılıklı sorumluluklara dayanan dijital aile sözleşmesi hakkında ebeveynler bilgilendirilecek.
0: Yabancı plakalı araçlara yönelik otoyol geçişlerinde yeni dönem başladı. HGS kullanımı zorunlu hale gelirken geçiş ücretini ödemeyen araçların Türkiye'den çıkışına izin verilmeyecek. Yeni düzenlemeye göre ihlalli geçişlerde ceza belirli sürelerin sonrasında geçiş ücretinin 4 katına kadar çıkabilecek.
3: Otoyollarda yeni dönem başlıyor. Yabancı plakalı araçlar için kurallar değişti. HGS artık zorunlu oldu.
4: Yabancı plakalı araç sahiplerini ilgilendiren yeni otoyol düzenlemesi yürürlüğe girdi. Otoyol ücretini ödemeyen sürücüler artık sınır kapısından çıkış yapamayacak.
3: Yeni düzenlemeyle birlikte yabancı plakalı araçların HGS ya da elektronik geçiş sistemlerinden birine kayıtlı olması zorunlu hale geldi. Araçlarda elektronik etiketin çalışır durumda bulunması, hesapta yeterli bakiye olması ve plakanın okunabilir şekilde tutulması da sürücülerin sorumluluğunda olacak.
4: Yabancı plakalı aracında HGS olmadan ya da yeterli bakiyesi bulunmadan yapılan geçişler ihlali geçiş sayılacak ve sürücüye cezai işlem uygulanacak.
3: Geçiş ücretinin ihlalin ardından ilk 15 gün içerisinde ödeyen sürücülerden idari para cezası alınmayacak. 15 günlük sürenin ardından başlayan 30 günlük dönemde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücreti kadar idari para cezası uygulanacak. 45 günü aşan ödemesiz geçişlerde ise sürücüler geçiş ücretinin yanı sıra bunun 4 katına kadar idari para cezası ödeyecek. Yeni yönetmelikle sınır kapılarındaki uygulama da değişti. Yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri ve cezaları elektronik ortamda sorgulanılacak.
4: Geçiş borcu veya idari para cezası bulunan araçların borçları tahsil edilmeden çıkışlarına izin verilmeyecek. Ödemeler sınır kapılarında kredi kartı, banka kartı veya nakit olarak yapılabilecek. Yeni otoyol düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kuralları ihlal eden birçok gurbetçi sürücü trafik cezası yedi ve sınır kapısından çıkarken o cezaları ödemek zorunda kaldı. Cezaları ödeyen gurbetçi sürücüler o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. O videolar kısa sürede büyük tepki topladı.
5: 10 gündür Türkiye'deyim, giriş çıkış yaptım, HGS almadım. Arabamla maşallah bastım bu arabayla bastım. Allah ne verdiyse 227 bin TL ceza ödedim.
0: Şimdi tabii.

bir isyan ediyor. 227 bin lira ceza ödedim diye. Aynı hataları, aynı kusurları Avrupa'daki bir ülkede işleseydi acaba ne olurdu? Almanya'da olsaydı, Fransa'da olsaydı, Hollanda'da olsaydı o cezalar acaba daha da fazla olur muydu? Ya da orada yapmadığınızı niye ülkenize geldiğinizde yapıyorsunuz ve sonra niye isyan ediyorsunuz diye sormazlar mı? Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Üsküdar'da kripto olur rüşvet ağa. Akşam gazetesinin çikolata bugünkü bu manşeti. Çikolata
2: kutusu. Onu anlatmadan bu çikolata
1: ile abi yani. Rüşvetin. Bak ben sana anlatayım.
2: Abi anlat böyle.
1: Başkanın danışmanına 3000 doları makamında çikolata kutusunda. 560 bin doları da bir okulun yakınında çantada verdim diyor. Kim söylüyor bunu? Etkin pişmanlıktan faydalanan bir müteahhit söylüyor.
2: Hocam bu ne ya?
1: Baklava çikolata kutusu. Daha baklava önce, kutusu.
2: Çikolata kutusu.
1: Pasta kutusu.
2: Pasta kutusu.
3: Ha doğru. Baklava,
1: battaniye. Nin içi.
3: Bir dakika dur. Pasta.
1: Pasta.
3: Çikolata kutusu. Çikolata. Bir de baklava kutusu var.
1: Baklava manavgat kutusu, manavgat.
2: Hocam tatlı yiyelim, tatlı götürelim.
1: Tebrik ediyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Yani şunu da bir yiyelim, hatırlatalım. Efendim bugün pasta sabah da Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Yine benzer suçlamalarla gözaltına alındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığından haberi olmayan Sözcü gazetesi, ki olamaz, bu dün basılmış bir gazete, yine her zaman yaptığı her algıyı konuşur yapmaya devam etmiş. Yeni partiye geçişleri engellemek için ilk operasyon Üsküdar'a yapıldı diyor efendim haberde. Yani yeni partiye geçmeye karar veren belediye başkanları iktidar tarafından, hani Sertaç Eş adında bir cumhuriyet yazarı vardı ya, iktidar 15 milletvekiline baskı yaptı geçmesinler diye falan diye bir köşe yazmıştı. Şimdi de belediye başkanlarına baskı yaptığına ilişkin iddialar ve tezviratlar ortada. Biz baştan mesafemizi alalım. Böyle şeylerin yalan olduğunu şuradan anlıyoruz. Bu sabah operasyon yapılan Etimesgut Belediye Başkanı yeni partiye falan geçmeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete devam edeceğini ikrar etmiş, açıklamış bir isim. Dolayısıyla bugün ona operasyon yapılmış olması, Sözcü'nün yeni partiye geçişler engellenmeye çalışılıyor yargı eliyle tezini, zaten saçma bir tez de, tamamıyla çürüten bir hamle. Bunu da not düşmek adına bak, burada ben, evet, söyleyelim.
2: Çok güzel söyledi.
4: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle ama her zaman olduğu gibi önce bazı başlıklar. Türkiye terörü tarihin çöplüğünü atıyor, yasal düzenleme için geri sayım sürüyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar var. Peki teklif meclise ne zaman sunulacak? İçeriğinde neler var? Detaylandıracağız. Kolları sıvadı, paçaları katladı, abdest aldı. Yeni partili Özgür Özel'in abdest görüntüleri çok konuşuldu. Peki samimi bir görüntü müydü o yoksa muhafazakar seçmeni etkileme çabası mı? Bu konuda söyleyecek sözümüz var, söyleyeceğiz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Trump'la yaptığı görüşmeye dair yeni detaylar bulunuyor. Netanyahu'nun Trump'a bir harita açtığı belirtiliyor. Peki o harita nerenin haritası? Meselenin Türkiye ile ilgisi var mı? Paylaşacağız. MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı. 37 yaşında evinde ölü bulundu. Peki başarısıyla adından söz ettiren Kaşıkçı nasıl öldü? Ölümünde bir şüphe var mı? Anlatacağız. 9000 kilometre uzaktan geldi. Masalsı bir düğünle dünya evine girdi. Japon gelin Rion, Bolu'da Türk usulü düğünle evlendi. Kültürlerin harmanlandığı o renkli görüntüleri de ekranınıza taşıyacağız. Detaylar ve daha fazlasıyla akşam haberleri devam ediyor. Ankara kritik bir süreçte yine önemli bir misafiri ağırladı. Ülkesi İsrail'in işgali ve saldırıları altındayken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede bir araya geldiği Aoun'la bölgesel gelişmeleri ele aldı. Ortak basın toplantısında iki liderin de hedefinde İsrail yönetimi vardı. Erdoğan, Lübnan'a desteğini bir kez daha yineledi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin sona erdiğini hatırlattı. Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği için yeni bir rol üstlenmeye hazır olduğu mesajını verdi.
1: Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız.
2: İsrail'in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerlerinden yurtlarına nedenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imarın ve ekonominin yeniden canlandırılması için çalışıyoruz.

0: Türkiye Lübnan kardeşliği çok önemli ve önümüzdeki dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynamak ve Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve liderliğine, halkına Lübnan'ın yanında durdukları için, en zor dönemde yanında oldukları için teşekkür ediyorum.
1: Srebrenica'dan yola çıktılar. Filistin konvoyundan bahsediyoruz. Önce Arnavutluk, sonra Yunanistan'ı geçtiler. İpsala sınır kapısından Türkiye'ye geldiler, Türkiye'ye girdiler. Konvoy şu sıralar İstanbul'da Başakşehir Merkez Camii Meydanı'nda. O konvoyu 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı takip ediyor. Gülistan'ın yanında bir de konu olacak, sözü hemen onlara bırakacağız. Gülistan.
2: Evet Kaan, Yakupan, Filistin için, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için Srebrenica'dan başlayan yolculuk İstanbul'daki durağında şu anda kısa bir miting molası verdi diyebiliriz. Burada yüzlerce aktivist hem konvoyu destekliyor hem de konvoya katılanlarla birlikte onların aslında mücadelesine destek oluyor. Yanımızda da konvoyun sözcüsü Doktor Hüseyin Durmaz bizimle. Hem bize amaçlarından bahsedecek hem de konvoyla ilgili aslında bilinmeyenleri ışık tutacak diyebiliriz. Hocam yayınımıza hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
2: Teşekkür ederiz. Evet, konvoya başladınız, Srebrenica'dan başladınız, İstanbul'a kadar geldiniz. Peki siz nasıl açıklarsınız amacınızı?
3: Şimdi bildiğiniz gibi bundan 31 yıl önce Srebrenica'da bir soykırım yaşandı. Ve biz de bir soykırımdan bir soykırıma mottosuyla hareket ettik ve şunu ifade ediyoruz. Aslında dünyada kötülük aynı yerden, aynı kaynaktan, aynı kökten geliyor. Ve biz vicdan sahibi insanlar olarak geçmişte müdahale edemediğimiz, kendisine müdahale etme imkanı bulamadığımız soykırıma şu an müdahale edebiliriz. Bizim yaşadığımız çağda, bizim bulunduğumuz bir dönemde olan bir soykırım bu. O sebeple bu soykırımı durdurmak için tüm vicdan sahipleri bir araya gelerek, organize olarak bunu durdurmak gibi bir yükümlülüğümüz olduğunu ve dünyaya da tüm kötülüğün birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulamak için Srebrenica'dan başladık.
2: Peki efendim, Avrupa'dan da bir sürü katılımcı var. Aynı zamanda Avrupa'daki duraklardan da geçtiniz. Hem orada nasıl karşılandınız, bunu duymak istiyoruz. Hem de Avrupalı katılımcılar size ne hissettirdi?
3: Yani bu eylemin, vicdan sahibi olmanın, din, dil, ırktan bağımsız olarak insan olma çerçevesinde bir olması çok önemli bir durumdu. 20'den fazla ülkeden yüzlerce katılımcıyla hareket ettik. Özellikle Bosna Hersek'te halkın ilgisi, Karadağ'da, Arnavutluk'ta, Yunanistan'da, orada bize destek verenlerin de ifadesiyle şu ana kadar yaptıkları en büyük eylem olduğunu söylediler. Aslında insanlar bir ümit arayışında, mevcut durumu kabullenmediklerini, mevcut soykırımı içselleştirmediklerinin bir yansıması bu. Dolayısıyla bizler bir araya gelip ortak hareket edebilirsek bu soykırımı durdurabileceğimize dair inancımız arttı bizim.
2: Peki Türkiye'de daha birçok durağınız var. Nerelerde daha duracaksınız ve mitingler düzenlenecek mi?
3: Evet, bugün İstanbul'a geldik. Yarın Sakarya'ya geçeceğiz. Orada 2 gün aktivizm akademisi dediğimiz bir aktivizm eğitimi olacak. Bu eğitim hem misyonu tanıtmak hem de konvoya katılacak kişilerin ortak bir dil ve fikir geliştirmesi için önemli. Çünkü bu sivil ve şiddetsiz bir misyon. Ondan sonra Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Habur. Daha sonra da Ürdün, ondan sonra da Ramallah'a ulaşmayı hedefliyoruz.
2: Hedefiniz Ramallah bu noktada, ama şunu da biliyoruz ki soykırımcı İsrail insani yardımın girmesine bir noktada hep engel olmaya çalışıyor. Siz insani yardımları nasıl ulaştırmayı düşünüyorsunuz?
3: Evet, yani şöyle, biz İsrail'in bunu engellemek için adım atacağını biliyoruz. Şimdiden de bazı adımlar atılıyor ama şunu söylüyoruz. Güzelliğe üzerindeki illerden, ülkelerden, bölge ülkelerinden bizim meselemiz soykırımla, soykırımcıyla ve dolayısıyla bölge ülkelerinin konvoyumuzu kolaylaştıracağını umut ediyoruz.

0: Dünyanın
1: Bu sebeple bir takım yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarımız da var. Ama en nihayetinde bu bir hak savunuculuğu kolay bir şey değil tabii ki. Ama birlikte olduğumuz halkımızın da desteği, tüm vicdan sahiplerinin desteğiyle bir baskı oluşturup sonuç alabileceğimizi ümit ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, Doktor Hüseyin Urmaz'la da konuştuk. Hem amaçlarını bizlere yeniden özetledi, hem de çok güzel noktaların altını çizdi. Yayınımızdan önce buradaki aktivistlerle de konuşmuştuk ve en dikkat çeken cümleleri de şöyle olmuştu: biz burada hayır işi yapmıyoruz, biz burada yardım etmiyoruz, biz en insani görevimizi yerine getiriyoruz ve yapmamız gerekeni yapıyoruz dediler. Yani aslında yaptıklarının asli bir görev olduğunu, bunu bu şekilde benimsediklerini de bizlere aktardılar. Şu anda burada inanılmaz bir kalabalık var. Herkes burada 7 Ekim 2023'ten beri devam eden soykırıma ses çıkarmak için ve artık daha güçlü bir dur sesi yükseltmek için toplanmış durumda. Burada konuşmalar yapılacak, sesler yükselecek, tekbirler getirilecek ve buradan Filistinli aslında kardeşlerine ses duyurmak isteyecekler. Hala sizlerin yanındayız demek için buradalar. Durakları devam edecek. Türkiye'de daha birçok ilde duraklayacaklar ve orada da mitinglere, toplanmaları devam edecek. Aslında katılımcıların eklenerek devam edeceğini de biliyoruz. Türkiye'den de bugün İstanbul'dan da birçok katılımcının konvoya eklendiğini ve bu şekilde devam edeceğini biliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Gülistan Yazbaşı, teşekkürler paylaştıkların için. Evet, Filistin konvoyu yola koyuldu. İstanbul'dan sonra başka duraklarda olacak. Hedef Ramallah ve sadece Filistin konvoyu değil, insanlık konvoyu, vicdan konvoyu ve umut ediyoruz ayaklarına taş değmesin ve bu yolda da kolaylıklar diliyoruz hepsine tek tek. İsrail'in soykırım suçlarına yenileri ekleniyor. Gazze'de ateşkesi ilan eden İsrail ordusu çok sayıda sivil yerleşim birimine hedef aldı saldırılarda. Aralarında çocukların da bulunduğu 6 sivil şehit oldu, en az 25 kişi yaralandı. Netanyahu ise tepkilerin odağında. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti esnasında yemek yediği otele göstericiler baskın yaptı.
4: Ateşkes ihlal edildi. Saldırılar bir kez daha sivilleri hedef aldı. Soykırıma sahne olan Gazze kan ağlamaya devam ediyor. Savaş uçakları Şat-ı mülteci kampında Filistinli bir aileye ait evi hedef aldı. Saldırıda ev tamamen yıkıldı. Çevredeki evlerde de ağır hasar meydana geldi.
5: 200 metre çevrede kimsenin kalmamasını istediler. Büyük füze düştüğünde çok güçlü bir patlama oldu. Çevrede büyük hasar oluştu. İnsanlar büyük korku yaşadı.
4: Burayç mülteci kampının doğusundaysa sarı hat yakınları vuruldu. Hedef alınan evden yoğun duman ve alevler yükseldi. Bölgede büyük yıkım meydana geldi. İsrail ordusu El Ehli Hastanesi yakınında bir ticari yapıyı da hedef aldı. Saldırının ardından bölgede yoğun duman ve alevler görüldü. Birçok dükkan ve sivil konut ağır hasar aldı. Han Yunus ve Mevasi bölgelerinde ise yerlerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar bombalandı. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivil şehit oldu, birçok kişi yaralandı. İsrail'in yıllardır süren soykırımında binlerce aile yok oldu. Katliamlar 2276 aileyi nüfus kayıtlarından tamamen sildi. 60.737 çocuk yetim veya öksüz kaldı. Filistinli çocukların İsrail'in katliamları sırasında taşıdığı ağır yük azalmıyor. Gazze'li çocuklar ayrıca temel ihtiyaçlarını karşılama arayışında ailelerinin önemli bir destek kaynağı haline geldi. O çocuklardan biri de ellerinde su bidonları, omzundaysa kardeşini taşıdığı görüntülerle yürekleri burktu. Bölgede insani krizin derinleşmesiyle de salgın hastalıklar arttı. Birleşmiş Milletler raporuna göre insanların yaşadığı bölgelerin %83'ü yaygın kemirgen ve dış parazit istilası altında. İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkilerse sürüyor. Başbakan Netanyahu ABD ziyaretinde gittiği bir oteldeki restoranda protesto edildi. Bir grup protestocu sloganlar atarak gösteri yaptı. Güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti. Göstericiler mekandan çıkarılmaya çalışıldı. Protestocularsa İsrail'in gerçek yüzüne haykırmaya devam etti.

İsrail Başbakanı ABD ziyareti kapsamında Trump'tan sonra Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüştü. Ele alınan konulara ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi. ABD basınından ABC News'e konuşan Netanyahu ise Hamas'ın silahsızlanmasını

0: İdlib beldeleri de bombalandı.
1: İsrail askeri bir skandala daha imza attı. Görev süresi biten bir kadın asker, sosyal medyada gözleri bağlı bir Filistinli esirin yanında gülümseyerek verdiği pozu paylaştı. Büyük tepki toplayan fotoğraf kısa sürede kaldırıldı.
0: İsrail'in alçaklığı bitmiyor. İsrail askerlerin Filistinlileri gözaltına alması yetmedi. Bir de onlarla alay ediyorlar. Askerlerden birinin yaptığı sosyal medya paylaşımı ise kısa sürede infial yarattı. Yerde oturan Filistinli gencin gözleri bağlı ve başı öne eğikti. İki İsrailli kadın askerse Filistinlinin yanında gülerek poz verdi. Paylaşımda 2 yıl 8 ay 4 savaş, binlerce anı, milyonlarca deneyim ve işte hayatımın asla unutamayacağım bir döneminin sonuna gelindi yazıldı. Fotoğraf kısa süre içinde kaldırıldı. Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği henüz netlik kazanmadı. Paylaşım çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Çekilen fotoğrafın askerlik anılarının sıradan bir parçası gibi paylaşılması, sosyal medyada kötülüğün sıradanlaşması yorumlarını beraberinde getirdi. Çok sayıda kullanıcı savaşın ve bir mahkumun aşağılanmasının kutlanacak bir anı gibi sunulmasına tepki gösterdi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu Salı günü Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmüştü. O görüşmeye dair yeni detaylar da çıkıyor ortaya. Basına sızan bilgilere göre Netanyahu, Suriye'deki işgali makul göstermek için bir harita açtı ve Türkiye ile bir kıyaslama yaptı. Ancak Amerikalı bir yetkili Türkiye'nin Suriye'de hükümetin resmi davetiyle var olduğunu söyledi.
0: Beyaz Saray'daki Trump-Netanyahu görüşmesi bütün dünyanın merakla beklediği bir buluşmaydı. Umulanın aksine basına tamamen kapalı yapıldı. Ana gündem İran'dı. Netanyahu'nun Türkiye'ye verilmesi muhtemel F-35'ler hakkındaki itirazlarını dile getirmesi bekleniyordu. Ancak sonradan yapılan açıklamada bu konunun hiç gündeme getirilmediği anlaşıldı. 90 dakikalık görüşmeden yeni detaylar da ortaya çıktı. O detaylardan en dikkat çekici olanı Türkiye hakkındaydı. Trump, İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki işgalini sonlandırmasını istiyor. Netanyahu buna yanaşmıyor. Toplantıda yer alan Amerikalı ve İsrailli yetkililerden, Amerikan ve İsrail basınına sızan bilgilere göre Netanyahu yanında bir Suriye haritasıyla gitti. İsrail Başbakanı o haritayı Trump'a gösterdi. Türkiye ve İsrail'in Suriye'deki etki alanlarının karşılaştırması vardı. Biz Suriye topraklarının %0,1'inde varız. Türkiye %5'inde var. Türkiye bizden 50 kat fazla alan kontrol ediyor dedi. Amacı kendi işgalini makul göstermekti. Ancak bahsettiği alanlarda Golan Tepeleri gibi işgal bölgeleri sayılmıyordu. Ancak sızan bilgilere göre Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı etkileme girişimi sonuç getirmedi. Amerikalı bir yetkili, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgalinin aksine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığı bugün Suriye hükümetinin rızası ve davetiyle gerçekleşmektedir dedi. Buna karşılık Netanyahu, tehditler ortadan kalkana kadar İsrail'in güneyinde varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz diye konuştu.
1: Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkeleri de orman yangınlarıyla mücadele halinde. Sıcak hava dalgası orman yangınlarını artırmaya devam ediyor. Fransa ve İspanya'nın alevlerle mücadelesi sürerken komşumuz Yunanistan'da da durum hiç iyi değil. Girit Adası ve diğer bazı bölgelerde çıkan orman yangınlarıyla amansız bir mücadele var. 3 Yunan itfaiyeci hayatını kaybetti.
0: Avrupa'da yangınlar dinmiyor, sıcak havanın körüklediği alevler hızla yayılıyor. Fransa'da mücadele devam ederken Yunanistan'da da orman yangınları büyüdü. Girit'te şiddetli rüzgarın alevleri körüklemesi üzerine çok sayıda köy tahliye edildi. Rüzgarın şiddetiyle yangın devasa boyutlara ulaştı. Yangının hızlı ilerlemesi sonucunda mahsur kalan bazı itfaiyeciler yaşamını yitirdi. Yerel sakinler ve turistler bölgeden tahliye edildi. Paros Adası da alevlere teslim oldu. Fransa'daysa yaz mevsiminin 4. sıcak hava dalgası başladı. İtfaiye ekipleri yeni kontrol altına alınan büyük orman yangınlarının tekrar parlamasını önlemek için çalışmaları sürdürüyor. Ülke genelinde uyarılar yayınlanıyor. Savunma ve havacılık sanayine ait kritik alanları korumak için özel önlemler alındı. Bazı

Bölgelerde uzman ekipler tarafından yangının büyümesinin engellenmesi için kontrollü yakma çalışmaları yürütüldü. Orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa'ya, Belçika'dan da askeri personel ve su tankeri yardımı geldi. İspanya'nın Zamora bölgesinde çıkan orman yangınına müdahalede devam ediyor. Fermosa kentinde ise bir yandan tahliye çalışmaları, diğer yandan yangın söndürme çalışmaları yürütülüyor. Sıcak hava dalgasıyla mücadele eden ülkede yangının yayılma riski devam ediyor. Avrupa'daki sıcak havadan İngiltere'de etkilendi. Başkent Londra'da kent sakinleri gölgelik alan arayışına girdi. Bazı vatandaşlar şemsiye ve şapka gibi güneşten korunma malzemeleri kullanıyor. İngiltere'de de orman yangını var. Çarşamba akşamından beri etkili olan alevler kontrol altına alınamıyor. Bir tatil köyü ve bazı konaklama tesisleri tahliye edildi. Yangın yakındaki bir nükleer santrale yaklaşıyor. Hollanda'da ise devam eden aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklık yaşamı olumsuz etkiliyor. Su sıkıntısı endişesi artarken aşırı sıcaklardan bunalan halk sahillere ve su kenarlarına akın etti. Belçika'da sıcak hava dalgası uyarısı uzatıldı. Tuna Nehri'nde su seviyesi düşünce Romanya'nın nükleer enerji şirketi nehir kenarındaki nükleer santralde bir numaralı reaktörü kapattı.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde artık sona doğru yaklaşıyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sürece dair konuştu. Türkiye'nin yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı. Yasal düzenlemeye de değindi Kurtulmuş. Düzenlemenin bir af niteliği taşımayacağının altını özellikle çizdi.
1: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, yani terörü, artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
2: Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi, sürecin sonuna gelindiğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni dönemin kapısını açtığını vurguladı.
1: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası teslim töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye bağlamında hazırlanacak çerçeve yasa vardı. Genel bir af durumunun söz konusu olmadığını söyledi.
1: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
2: Kurtulmuş, kardeşlik, dayanışma ve demokrasi üzerine de konuştu. Dün bizi hasta adam diyenler kendileri hasta adam olmuştur dedi. Yakın zamandaki en önemli olay olarak terörden kurtulmayı işaret etti.
1: Düne göre çok güçlüyüz. Düne göre çok daha kuvvetliyiz. Çok daha muktediriz. Dün bize hasta adam diyenler bugün kendileri hasta adamdır. Türkiye ise güçlü bir adamdır, güçlü bir devlettir. Önümüzde yürekleri topluca vurdurmamız gereken bir önemli ödev daha durmaktadır. Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin ilk asrının neredeyse yarısını heba eden terör meselesinden ila nihaya kurtulacağız.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme de devam ediyor. Son bir haftada 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Detayları Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme devam ediyor. Son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Ankara'da MKY'nin Gazi Fişek Fabrikası'nda düzenledi. Gündemde terörsüz Türkiye ve sınır güvenliği vardı. Mehmetçik sınırlarda kuş uçurtmuyor. Son bir haftada 4'ü terör örgütü mensubu, 468 şahıs yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı. 1 Ocak'tan günümüze kadar sınırda yakalananların sayısı 6.953.

0: 43'e, engellenenlerin sayısı da 43.848'e yükseldi. Bakanlığın gündeminde bölgemizdeki gelişmeler de vardı. İsrail'in Lübnan ve Filistin'de devam eden saldırıları kınandı. Netanyahu hükümetinin bölgeyi ateşe sürüklediğine dikkat çekildi. Saldırıları bir an evvel durdurun mesajı tekrarlandı. Ve Irak'la Türkiye arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması. Milli Savunma Bakanlığı iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekti. Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşıyor ifadeleri kullanıldı.
1: Önümüzdeki günlerde meclise gelecek çerçeve yasanın ana motivasyonu acıları dindirmek ve Türk milletini oluşturan unsurları birbirleriyle barıştırmak. Ancak bu barışmanın milyarlarca dolarlık bir getirisi de olabilir.
2: Bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Sadece terör örgütünün tasfiyesine ve silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumuna odaklanan müstakil ve süreli bir yasa olacak. Peki ama bu yasayı çıkarmak Türkiye açısından neden zaruri? Bunu ticaret yolları üzerinden anlatabilmek mümkün. Burası Irak'ın Fav Limanı. Aslında ülkenin körfeze açılan kıyı şeridi çok dar ve çok sığ. Şattül Arap ağzındaki sular büyük konteyner gemilerini kaldırmıyor. Bu yüzden Irak 10 yıllardır ihracatının ve ithalatının büyük kısmını komşu ülkelerin limanlarından ya da boru hatlarından geçirmek zorunda kaldı. Fav Limanı bu kısır döngüyü kırmak için tasarlandı ve Irak tarihinin en büyük altyapı yatırımı oldu. Limanın 14,5 kilometrelik dalga kıranı dünyanın en uzunu. Limanı Ümmü Kasr'a bağlayan 62 kilometrelik yol yapıldı. Kasım 2024'te ilk 5 konteyner rıhtımı tamamlandı. Bu rıhtımların her biri 23 bin konteyner taşıyan gemileri kabul edebiliyor. Bunların hepsinin tek bir sebebi var. Kırılgan deniz ticaret zincirini bir alternatifle bu liman üzerinden takip etmek. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Obaköy. Burada Irak sınırına Habur'a alternatif bir sınır kapısı yükselecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Zeydi arasında imzalanan anlaşmalardan biri burayı yakından ilgilendiriyordu. Obaköy, Fiş-Habur kara ve demir yolu mutabakatı. Bu mutabakatla Kerkük sahaları, Irak-Türkiye petrol boru hattı, Ceyhan enerji bölgesi ve kalkınma yolu tek bir ekonomik sistem içinde birleşecek. Irak'taki Fav Limanı hem demir hem karayoluyla Türkiye'ye bağlanacak. Fav'dan gelen yükler Türkiye liman ve sınır kapılarından dünyanın dört bir yanına dağılacak. Ukrayna-Rusya savaşı kuzey hattını kilitledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran saldırısı önce Hürmüz Boğazı'nı durdurdu. Husi saldırılarıyla da Bab-ül-Mendeb risk altında. Oysa ticaret yollarının olmazsa olmazı güvenlik. İşte terörsüz Türkiye sürecinin ilk meyvesi. PKK terörünün devam ettiği süreçte Hürmüz Boğazı'nı Fav Limanı üzerinden Türkiye'ye bağlayacak yolun hayata geçmesi mümkün değildi. Irak'ın güvenliği bu projeyle birlikte Ankara için Türkiye'nin güvenliği kadar önemli hale geldi. Aynı denklem Suriye için de geçerli. Abdülhamit Han'ın mirası Hicaz Demiryolu hattı yeniden ayağa kalkıyor. Gelişerek Suudi Arabistan'ın içlerine kadar uzanıyor. Tamamlandığında Arap Yarımadası'nı Suriye üzerinden Türkiye'ye bağlaması planlanıyor. Türkiye'nin müdahale etmediği ve terörsüz Türkiye süreci kapsamında YPG iktidara eklemlenmediği ihtimalde bu proje imkansızdı. Elbette terörsüz Türkiye sürecinin ana motivasyonu acıları dindirmek ve Türk milletini oluşturan unsurları birbirleriyle barıştırmak. Ancak bu barışmanın milyarlarca dolarlık getirisi de olacak.

0: Konuşulan bir görüntü özellikle de sosyal medyada yeni partili Özgür Özel'in abdest alırken görüntü vermesi çok konuşuldu. Kimileri bu görüntüleri samimi bulmadı ve muhafazakarlara seslenme çabası olarak yorumladı. Eğer gerçekten öyleyse ortaya muhafazakar seçmen kitlesine yönelik örtülü, küçümseyici ve hakaretamiz bir bakış açısı çıkıyor.
1: Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin ne bu millete faydası var ne anayasaya uygunluğu var.
2: Özgür Özel daha önce bu gibi söylemleri ve merak eden varsa bir duble rakı içtim tarzında meydan okumalarla manşet olurdu.
1: Birisi beni takip etmiş, karşıdan video çekmiş, Özgür Özel içkili restoranda bilmem ne yapıyor diye. 50. yaş günü. Merak ediyorsa bir dublede rakı içtim. Hani onu da böyle içki içmeyi bilmem ne şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz. Hiç öyle bir şey yok.
2: Zaman zaman da böyle görüntülerle konuşulurdu. Yeni Parti ile gündeme geldiği görüntülerin çehresi değişti. Yeni Parti konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ancak bu paylaşım verilen görüntünün Özgür Özel İmamoğlu hareketinin CHP korsesinden kurtulduğu zamana denk gelmesini açıklamıyor.
3: Kamuoyuna yansıyan görüntüler 3 Temmuz 2026 tarihinde Kastamonu programı sırasında cami cemaatinden bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş ve aynı gün sosyal medyada paylaşılmıştır. Söz konusu görüntüler partimiz tarafından çekilmemiş ve paylaşılmamıştır.
2: Özgür Özel'in samimi olup olmadığını kendisi ve Allah bilir. Ancak eğer değilse seçmen de konunun muhataplarından biri. Çünkü o zaman muhafazakar seçmeni hafife alıyor, hatta hakaret ediyor demektir.
4: Değerli arkadaşlar, biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız. Farkımız bir.
2: Batı oryantalizmi, doğuyu rasyonellikten uzak, duygusal, sembollerle kolayca manipüle edilebilir, saf bir kitle olarak resmeder. Yerli seküler elitizm de bu düşünceyi dışarıdan hiç dokunmadan ithal etti. Bu da seküler siyaseti, muhafazakar seçmene karşı sığ bir bakış açısına hapsetti. Onlara göre muhafazakar seçmen rasyonel değildir ve destek için tek kriteri dindar görünmektir.
5: Göcek merdivenli koy, ağzı var, genel başkanımız var, hanım hanımcısı var, sevgili eşi. Alkış!
2: Yani eğer söz konusu görüntü siyaseten verildiyse bu muhafazakar seçmenin aklını, vicdanını ve rasyonel değerlendirme kapasitesini hafife alan derin bir hürmetsizlik. Muhafazakar sosyolojiye yapılmış örtülü bir hakaret.
0: Dünya havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlatan Kızıl Elma insansız savaş uçağı, dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma, dahili yuvasında taşıdığı Teber 82 ve Tolun mühimmatlarıyla hedefleri tam isabetle vurdu.
6: Bismillah, ateş.
7: Kızıl Elma dahili mühimmat yuvasından ilk atış testlerini başarıyla tamamladı.
8: Bismillah, ateş.
7: Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma, savunma sanayisinde yeni bir eşiği daha geride bıraktı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Kızıl Elma, ilk kez dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. Tekirdağ Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan testlerde gövde içinde taşıdığı Teber 82 ve Tolun mühimmatları hedefleri tam isabetle vurdu. Bu testle birlikte Kızıl Elma, mühimmatlarını gövde içerisinde taşıyarak düşük radar görünürlüğünü koruma ve stratejik gövdelerde daha etkin operasyon yapabilme kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı. Dahili silah istasyonu sayesinde radar izi azalırken yüksek hız ve aerodinamik performansı da koruyor.
6: Bismillah, ateş.
7: Kızıl Elma'nın milli mühimmatlarla entegrasyon çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Gökdoğan Hava Füzesi, Teber 82, KGK, LGK 82, Tolun ve Jet 230 mühimmatlarıyla da başarılı atış testleri gerçekleştirilen platform, farklı hedeflere karşı etkinliğini arttırmayı sürdürüyor.
6: Bismillah, ateş!
7: Öte yandan Kızıl Elma, geçtiğimiz yıl iki prototip otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesiyle de dikkat çekmişti. Aynı dönem yapılan başka bir testte ise Murat Aysa radarıyla tespit edilen hava hedefini Gökdoğan füzesiyle vurmuş ve önemli bir başarıya imza atmıştı. Baykar'da ihracattaki başarısını sürdürüyor. Şirket 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşırken gelirlerinin yaklaşık %90'ını ihracattan elde etti. Baykar TB2 ve Akıncı platformları için bugüne kadar toplam 39 ülkeye ihracat anlaşması imzalayan Baykar, insansız hava araçları alanındaki küresel konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.
0: Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane ve Hamidiye yerleşkelerinde bakanlık nam ve hesabına eğitim görecek askeri öğrencilere sağlanan imkanları açıkladı. Buna göre öğrencilerin yurt, yemek, kitap, kıyafet ve sağlık sigortası gibi tüm eğitim giderleri bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca aylık harçlık verilecek ve 18 yaşından itibaren öğrencilik süreleri emeklilik hizmet süresine dahil edilecek. Mezun olan tabip ve diş tabibi subaylar teğmen rütbesiyle göreve başlayacak. Maaşlarına ek tazminat alacak, OYAK üyeliğiyle ordu evi, lojman ve kamp imkanlarından yararlanabilecek. Uzmanlık, yurt dışı eğitim ve hizmet içi eğitim fırsatlarının da sunulacağı program kapsamında mezunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapacak, YKS sonuçlarının ardından ikinci seçim aşamalarına ilişkin takvim ve başvuru detayları ise Milli Savunma Bakanlığı personel temin sistemi üzerinden duyurulacak. Bir televizyon yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir simaydı, bir isimdi. Başarısıyla olduğu kadar ailesine bağlılığıyla da hafızalarda yer etmişti. MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, 37 yaşında yaşamını yitirdi. Evinde hareketsiz halde bulunan genç şefin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak geriye babalar gününde kızıyla paylaştığı ve tek kelimeyle Mayam notunu düştüğü o kare kaldı. İşte sevenlerini üzen acı haber.
9: Eren gülüşü var ya çok, çok bambaşka ya.
10: Eyvallah, eyvallah.
3: Mutfaktaki başarısıyla milyonların kalbini kazandı. Yarışmanın ardından kendi yolunu çizdi. Restoranını açtı, mesleğe tutkuyla devam etti.
11: MasterChef 2020.
3: Ancak gelen haber sevenlerini derinden sarstı. MasterChef 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Bilgilere göre kendisinden haber alamayan bir arkadaşı evine gitti. Kapıyı açtığında Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç şefin yaşamını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Acı haber kısa sürede gastronomi dünyasında ve yarışma programını takip eden milyonlarca kişi arasında büyük üzüntü yarattı. Ancak geriye yalnızca başarılar değil, kızıyla yaşadığı mutlu anıları kaldı. Bir çocuk babası Kaşıkçı, sosyal medya hesabından kızına duyduğu sevgiyi sık sık paylaşıyordu. Son paylaşımını ise Babalar Günü

0: de yaptı. Kızıyla birlikte çekilen fotoğrafları paylaşan Eren Köşükçü, o karelerin altına sadece "Mayam" notunu yazmıştı. Bugün o paylaşımın altı binlerce taziye mesajıyla doldu. Takipçileri genç yaşta gelen bu veda karşısında duydukları üzüntüyü dile getirdi. Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin ölüm nedeni raporuna çevrildi.
1: Eren gülüşü var ya çok, çok bambaşka ya.
2: Eyvallah, eyvallah.
3: Konya Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük kentsel dönüşümü olacak Ağırbakım Kentsel Dönüşüm Projesi'nde büyük taşınma başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yüzlerce tankımız ve askeri aracımız Ağırbakım'dan yeni tesislere büyük bir koordinasyon ve titizlikle taşınıyor. Bu taşınma Konya için bir yenilik, Türkiye için bir örnektir ifadesini kullandı.
4: Konya'da Türkiye'nin en modern tesisinin yapımı tamamlandı. Büyük taşınma süreci başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kalbindeki Meram Yeni Yol ve Meram Eski Yol arasında bulunan ve Konyalıların ağır bakım olarak bildiği 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde taşınma sürecinin başlamasının Konya adına tarihi bir gelişme olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda devam eden taşınma sürecinde yüzlerce tank ve askeri araçlar, özel taşıma ekipmanları ve geniş güvenlik önlemleri eşliğinde tırlara yüklenerek yeni tesislerine naklediliyor. Günler sürecek taşınma operasyonu büyük bir koordinasyon ve titizlik içerisinde yürütülüyor. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu taşınma Konya için bir yenilik, Türkiye için bir örnektir ifadelerini kullandı. Tesis yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip. Rezerv alanlarıyla birlikte toplam 600 bin metrekare üzerine kuruldu. Başkan Altay, 5 milyar liralık yatırımla hayata geçen yeni fabrikanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir tesis olmasının yanında Konya'nın şehircilik vizyonuna da önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Büyük taşınmanın tamamlanmasının ardından Meram bölgesindeki mevcut ağır bakım alanının Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceğini belirten Başkan Altay, toplam 640 bin metrekarelik mevcut alanı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak şekilde planlıyoruz açıklamasında bulundu.
3: Depozito iadesinde yeni dönem başladı. Mobil doğa uygulamasıyla artık iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerde depozito iade noktası olabilecek. Böylece depozito iadesinin mahallelere kadar yaygınlaştırılması ve makine önlerindeki yığılmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
5: Evet, 4 çuval yaptım. Soda şişesi, kola şişesi hepsini biriktirdim. Tabii ben birkaç sefer Güngören'e götürdüm. Yani buralarda olursa buraya götürürüm yani. Ben niye atayım onları? Tabii ki bir uygulama. Çöpe atıyorduk. Güzel. Hepimiz çöpe atıyorduk. Bir de çöplerimiz doluyordu. Bence de hem doğa için hem bizler için. Hem cebimiz para doluyor hem doğa güzelleşiyor.
4: Boş şişe ve kutular artık her mahallede kazanca dönüşecek. Depozito iadesini kolaylaştıracak yeni uygulamanın adı Mobil Doğa.
6: Ay gelirse sevinirim, çok güzel olur. Yani tam çok bir para değil ama olsun yani, derler ya damlaya damlaya göl olur. Aynı onun gibi. Evet, çöpe gitmiyor. Yani ne bileyim, doğa temiz oluyor. Birkaç kuruş da olsa cebimize girmiş oluyor.
4: Mobil Doğa ile amaç depozito iade noktalarını mahalle aralarına kadar yaygınlaştırmak.
7: Depozito iadesinde yeni dönem başladı. Artık doğa makinelerinin olmadığı yerlerde atıklar çöpe gitmeyecek. Mobil Doğa sayesinde mahalle bakkalı ve büfelerde vatandaşın depozito iade noktası olacak.
8: Mobil Doğa uygulaması aslında en önemli amacı vatandaşımızın çok daha rahat iade noktasına erişilebilmesi ve ambalajlarını iade edebilmesi. Makine kurulumu yapılamayan yerlerde bu cihazla esnaflarımızı da aslında sisteme dahil etmiş olduk. Çok daha fazla noktada artık iade noktaları yaygınlaşmış oldu.
4: El terminaliyle çalışan sistem sayesinde depozito iade makinesi

0: bulunmayan market, bakkal ve büfelerde manuel iade noktası olarak sisteme dahil olabilecek. Uygulamayla daha fazla küçük işletmenin depozito sistemine dahil edilmesi, iade ağının genişletilmesi ve doğal logolu ambalajların geri kazanım sürecine daha hızlı kazandırılması hedefleniyor.
1: Esnafımız sistem üzerinden başvuru yapıyor. Gerekli onaylar alındığında doğrudan sisteme dahil olmuş oluyor. Cihaz teslimi yapılıyor ve iade alımlarına başlayabiliyor.
0: Vatandaşlar işletmedeki mobil doğa cihazının üzerindeki kare kodu cep telefonlarıyla okutarak işlemi başlatacak. Ardından doğal logolu ambalajların barkodları tek tek okutulacak ve doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilecek. İade işlemi tamamlandığında vatandaşın kazancı doğrudan doğa cüzdanına aktarılacak. Yeni sistem sadece vatandaşa değil, esnafa da kazandıracak. Vatandaş ambalaj başına 1 TL kazanırken sisteme dahil olan esnaf da her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak.
2: Önce esnaf için güzel bir çalışmadır bu. 50 kuruş iyi bir bedeli vardır iade başına. Vatandaş için de yığılmalar, artık makine başında yığılmalara gerek yok. Burada bir el terminaliyle satış yaparmış gibi iadelerini geri almaya çalışacağız biz burada. Mesela hızlı bir şekilde göstermek isterdim. Bir müşterinin maksimum 10 dakika içerisinde 100 tane ürününü geri alabiliriz.
0: Vatandaş yeni sistemden oldukça memnun.
3: Sokaklara veyahut da bulunduğumuz muhitlere bu şekilde bunları bırakabileceğimiz bir uygulamanın tatbik edilmesi gayet bence mantıklı ve yerinde bir uygulama. Yani ciddi bir kolaylık sağlar ve insanları buna teşvik eder ve bu şekilde bu doğrultuda bir bilinç oluşturur.
4: Biriktirdim ama nereye atacağımı bilmediğim için evde duruyor. Bazen çocuklara veriyorum, onlar biriktiriyormuş. Hani ben nereye götüreceğimi de bilmiyorum artık. Öyle olması daha iyi çünkü her tarafta şişe, cam şişe, arabaların altında çocuklar her yere atıyor yani. Böyle olması daha iyi yani, çevre temizliğine karşı olması.
5: Hem de size yakın.
4: Evet, hem bize yakın olması. Herhangi bir markete götürüp veririz, daha iyi olur yani, bizim için de iyi olur yani.
6: Gönül sevince mesafeler bahane. Niçin söylüyoruz bunu? Japonya'da aşçı olarak çalışan Sefa Çiftçi, Expo Dünya Fuarı'nda tanıştığı Rion Uchi ile bir süre arkadaşlık etti. Sonra evlenmeye karar verdiler. Çift ilk düğünlerini Japonya'da gerçekleştirdi. Daha sonra aileleri ve yakınlarının katılımıyla Bolu'da da ikinci bir düğün yapıldı. Türk örf ve adetlerine göre düzenlenen düğünde Japon gelin kısa sürede kültürümüze uyum sağladı. Yöresel müzikler eşliğinde halay çekti ve misafirlerden büyüktü alkış aldı.
7: Ben çok mutlu oldum. Buradayım.
8: 9000 kilometrelik yolculuk masası bir düğünle taçlandı. Japon gelin Rion Bolu'da Türk usulü düğünle dünya evine girdi. Japonya'da aşçılık yapan Sefa Çiftçi ile Japon Rion Uchi, kültürlerin harmanlandığı renkli bir törenle hayatlarını birleştirdi.
9: Japonya'da Expo Festivali'nde tanıştık.
8: Sefa Çiftçi ve Rion Uchi bir sürü arkadaşlık ettikten sonra evlenmeye karar verdi.
9: Kışın geldi, ailemle görüştü. Ailem de daha fazla olumlu düşünmeye başladı. Ve bu duruma geldik.
8: Yaklaşık bir yıllık ilişkilerini nikahla taçlandıran çift ilk töreni Japonya'da gerçekleştirdi. Ardından Rion'un Türkiye sevgisi ve ailelerin katılımıyla ikinci durak Bolu oldu.
9: Nasip bugüneymiş.
7: Ben çok mutlu oldum. Buradayım.
8: Bolu'da gerçekleşen törende Türk örf ve adetleri titizlikle uygulandı. Kısa sürede Türk kültürüne uyum sağlayan Japon gelin Rion Uchi düğünün gözdesi oldu. Yöresel müzikler eşliğinde halay çeken ve düğün boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Rion, davetlilerden büyük alkış aldı.
9: Türk kültürünü çok sevdi.
8: Japonya'dan Bolu'ya gelerek yeni bir hayata merhaba diyen Rion Uchi ve Sefa Çiftçi, iki farklı kültürü aynı çatı altında buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Aile bireyleri ve yakınları özel her gününde çifti yalnız bırakmadı ve düğünde doyasıya eğlendi.
6: Allah mutlu mesut etsin diyelim ve biz bu akşamda noktayı koyalım. Tabii sözümüz var ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: 15 Temmuz'u geçtik, hatırladık, gördük. Bu ülkede ne olursa olsun, yani bu kez sel olsun, efendim kar yağsın, felaket yaşansın, depremde binlerce insan güçlük altında kalsın, hiç umurumda değil abi. Heh. Yeter gebelsinler, Türkiye çalkalansın. Can Atak dediği gibi, başka türlü Erdoğan gitmez. Kafası o şaka gibi, metafor gibi zannediyorsunuz. O gerçek. Çünkü görmediği, tanımadığı bir tankı alkışlayabilecek kafaya gelmiş
1: Bravo
0: birisi.
1: abi. Ve bir şey
0: Bu
1: daha
0: çok kıymetli bir
1: söyleyeceğim.
0: şey. O yüzden bu ne oldu ve ulan enayiler,
1: Ay
0: dangozlar.
1: şöyle.
0: Ne oldu, paranızı kumarda mı ezdi abiniz? Ha? Ezdi mi? Ne
1: Şöyle.
0: güzel, çok iyi çalıyordu. Çok iyi çalıyordu. Ne oldu? Kumarda mı
1: Şimdi
0: ezdiniz?
1: fena travma yaşıyorlar ama meselenin
0: İyi, aferin.
1: aslında da şu. O sanatçı sepetçi takımı var ya, hani bu gerçekten üzerlerine vazife olmadan Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi tırnak içerisinde muhalefet yapma
0: Yok,
1: misyonunu
0: kötülük yapmak için muhalefet de değil yani.
1: bir şekilde gösterir kılan, öyle değil mi? Yani savunma sanayi fonuna kredi kartı 100 bin liranın üzerinde olanlar için bir defaya mahsus 750 liralık kesinti teklifi daha gündeme geldiğinde kredi kartı limitini düşüren Mustafa Sandal gibi
0: Bunlar çok büyük büyük alt benzin.
1: pek çoğu geçmişle kıyaslandığında aslına bakarsanız üçüncü sınıf ortaya koydukları ürünler, şarkıcısı da üçüncü sınıf şarkıcı, oyuncusu da üçüncü sınıf oyuncu. Yani biz size yardım ettik ama sandık sonuçları gösteriyor ki siz kimin yardım ettiğinin farkında değilsiniz diyen oyuncu, hiçbir oyunculuk yeteneği olmayan üçüncü sınıf bir oyuncu. Şimdi bunların biz sanatçıyız diye var olabilmesi için ancak bir zümreye hoş görünmeleri, o zümrenin mahallesinde, tırnak içerisinde söylüyorum, doğru senkronize hareketler yapmaları gerektiği için bu tarz durumlarda ortaya çıkıyorlar. Devlet yok, ahbap var diyerek ortaya çıkanların tamamı böyle. Gazetecisi de böyle, şarkıcısı da böyle,
0: Hocam sen...
1: oyuncusu da böyle. Üçüncü sınıf. Ürettikleri işler tamamen kalitesiz. Geçmişteki sanatçılarla kıyaslanamayacak kadar paçoz
0: Ya onu,
1: hepsi.
0: onu ben...
1: Öyle olduğu için
0: Evet.
1: de varoluş mücadelesi veriyorlar yani.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bank'ın katkılarıyla. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: merhabalar, iyi akşamlar. 30 Temmuz Perşembe Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmeler var. Hem dünyada tartışılıyor hem de tabii ki basında da çokça yorumlanan gelişmeler var, iddialar var. Önce savaşla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kısa süren bir sakinliğin ardından çatışmalar başladı. Gerginlik de tırmanarak devam ediyor. İran'ın son saldırılarını Amerika Birleşik Devletleri'nden dün gece sert bombardımanlarla cevap geldi. İran'da yine misillemede bulundu. Ürdün'ü hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nın kırılganlığı ile ilgili aslında yeni tartışmalar, yeni açıklamalar da tüm bu gerginliğin artması ve saldırıların şiddetlenmesiyle yine gündeme geldi. Tansiyon dinmiyor Orta Doğu'da diyebiliriz. Diğer taraftan da yine endişe verici bir gelişme yaşandı. Çünkü saldırılar sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmayacak artık. Onu gördük. Ne oldu? Mısır'da Dimyat Limanı'na İHA saldırısı düzenlendi. İlk açıklamayı Mısır Petrol Bakanlığı yaptı. Dimyat Limanı'nda iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmadı ama olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamikaze İHA saldırısının bu yangına neden olduğu ifade edildi. Tartışmanın boyutu da şöyle değişti. Acaba bundan sonrasında savaşın bölgesel yayılımı Mısır üzerinden nereye evrilir? Mısır da dahil olacak mı bu sürece? Suudi Arabistan'ın dahil olmasından sonra Mısır'da gerçekleşen saldırılar savaşı bölgesel anlamda nereye taşıyacak? Bu hem siyasi anlamda hem de Batı basınında yorumcuların da en çok tartıştığı, en çok sorduğu sorulardan biri haline geldi. Diğer taraftan yine önemli bir iddia vardı. Bu sefer Çin'le ilgili uluslararası basında İran savaşına ilişkin çarpıcı iddia şuydu. Çin'in İran'a 400 adet omuzdan atılan füze sistemi göndereceği öne sürülmüştü. Çin Dışişleri Bakanlığı iddiayı yalanladı. Donald Trump'tan da açıklamalar geldi. Donald Trump da dedi ki böyle bir gelişme beni çok şaşırtır. Çünkü Xi bu savaşa dahil olmayacağını söyledi dedi. Detaylarıyla konuşacağız. Çünkü Çin'le hem bölgedeki ülkeler arasındaki ilişkiler hem de Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmaya Donald Trump'ın son iki maddeyi eklemesiyle birlikte aslında nükleer çalışmalar konusunda yaşanan gerginlikler acaba Çin'le Suudi Arabistan'ı bu anlamda yakınlaştırabilir mi? Yine bir diğer tartışma konusu da buydu. Bize konuşacağız, masaya yatıracağız. İsrail Başbakanı Netanyahu da Salı günü Beyaz Saray'daydı. Donald Trump'la görüştüler, kapalı bir toplantı oldu ve birçok konu konuşuldu. Tabii bu konulardan bir tanesi de Suriye'ydi. Netanyahu basına sızan bilgilere göre Suriye'deki işgali makul göstermek için bir harita açtı ve Türkiye ile kıyaslama yaptı. Ancak Netanyahu umduğunu, en azından Donald Trump'tan umduğu cevabı alamadı. Bunu da söylemiş olalım. Bütün bunları konuşacağız. Tabii ki savaşla başlayacağız. Savaşın geldiği durumu değerlendireceğiz. Bölgesel gelişmeleri değerlendireceğiz. Kiminle birlikte? Doktor Canan Tercan bizimle birlikte, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Ece Hocam.
0: Şimdi önemli gelişmeler arka arkaya oluyor. Ben önce şöyle bir çerçeve çizmenizi rica edeyim sizden. Mısır olayını soracağım, Dimyat Limanı'na yapılan saldırıyı soracağım. Çin ile İran arasındaki iddia edilen bu silah satışıyla ilgili konuyu da soracağım size ama genel anlamda çerçeveye baktığımızda özellikle Netanyahu'nun görüşmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla ve belirli noktaları hedef halinde göstermesine Donald Trump'ın verdiği tepkiyi de göz önünde bulundurarak İran'la her zaman için bir diplomasi masasının açık olmasını ifade, yani çok sert cevaplar vereceğini söylerken, çatışmalar, saldırılar devam ederken diğer taraftan da aslında diplomasi kapısı da her zaman için açık tutuluyor. Bu tabii barış bir yerde olacaksa o kapıdan olacak zaten, başka bir çaresi yok. Bütün bu son gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Sizce biz müzakerelerden iyice uzaklaştık mı? Artık masa devrilmeye yakın mı? Yoksa bir şekilde orta bir yol bulunup yeniden görüşmeler söz konusu olur mu?
1: Evet, 60 günlük ateşkes süresi dolmak üzere günler geçiyor. Fakat belirttiğiniz gibi hocam savaşın şiddeti gitgide artıyor ve tarafların da çoğaldığı bir sürece girdik. Biraz önce belirttiğiniz gibi Suudi Arabistan'ın savaşın içerisine çekilmesi gündemde. İsrail özellikle bu konuda ciddi anlamda baskı yapıyor. İbrahim Anlaşmaları'nı öne sürüyorlar. Bir taraftan İran saldırıyor, bir taraftan İbrahim Anlaşmaları. Ortada Gazze problemi var. Dolayısıyla Suudi Arabistan istemiyor fakat ne kadar direnebilecek bunu hep birlikte göreceğiz.
0: Ama Suudi Arabistan'da ilk kez sanki böyle savaşa müdahil olduğunu kabul etti. Değil mi? Yani bununla ilgili de aslında hani müdahil olduğunu ifade edecek bir durumla da karşı karşıya kaldı.
1: Şimdi Suudi Arabistan'ın pozisyonu tabii İran'a karşı çok geçmişe dayandığı için Yemen üzerindeki vekale savaşını tabii da ele alırsak, Husilerle olan çatışmaları da ele alırsak ve bu süre içerisinde Husilerin de biliyorsunuz Suudi Arabistan gemilerine ambargo uygulaması Babülmendep'te söz konusu. Yani şimdi Suudi Arabistan'ın Yanbu limanı var biliyorsunuz, Hürmüz kapandığında Yanbu'yu alternatif olarak kullanıyor. Ancak Yanbu'nun tabii ki kapasitesi Hürmüz Boğazı kadar değil. Fakat yine de arz talep dengesinde bir nebze elini rahatlatıyordu diyebiliriz. Şimdi Yanbu'yu da kullanamayacak muhtemelen. Evet, yukarıda Süveyş kanalına giden yol açık. Fakat aşağıdan Asya'ya giden yolu kapalı Süveyş kanalının haricinde Babülmendep'te. Dolayısıyla Suudi Arabistan sıkıştırıldı. Şimdi biraz önce belirttiğiniz şey çok önemli. Mısır'ın limanları vurulmaya başlıyor. Bu ne demek? Suudi Arabistan'ın Mısır'dan, yani Süveyş kanalından çıkması lazım Avrupa'ya giderken de enerjisini atmak için. Dolayısıyla aslında Suudi Arabistan da bir taraftan sıkıştırılıyor diyebiliriz. Çok kritik bir süreç var. Savaşın yayılma riski çok fazla. Burada tabii ki göz önünde bulundurmamız gereken önemli bir unsur devrim muhafızları. Yani İran içerisinde ikili bir yönetim var biliyorsunuz. Devrim muhafızları ve Pezeşkiyan grubunun aynı noktada olmamaları, farklı düşünmeleri aslında savaşın seyrini çok etkiliyor. Devrim muhafızlarının eli kuvvetlendi. Özellikle bu 60 gün için verilen mütabakatta $300 milyar bir yatırım ilan edildi İran için. Bu çok önemliydi. Yaptırımların kalkması, ticaretinin başlaması vesaire. Dolayısıyla savaşı İran lehine çeviren, İran'ın elini kuvvetlendiren bir süreç başladı. Peki İran iç kamuoyunda ne konuşulmaya başladı bununla birlikte? Biz zaten Kuveyt'i, Katar'ı bombalıyoruz. O zaman asker niye çıkartmıyoruz? Bunlar düşmanla yıllarca birliktelik yaptılar. İşte üstlerini kullandırdılar. Amerika Birleşik Devletleri bizim düşmanımızdı. Biz zaten bombalıyoruz, sesini çıkartmıyorlar. İhlal edelim, buralara girelim diye söylemler de çıkmaya başladı. Şimdi İran yapısına baktığımızda bir taraf anlaşmayı olumlu karşılıyor ateşkes ve başarı elde ettikleri için. Diğer taraf da ihanet, Amerika ile ortaklık. Şimdi 79'dan yani devrimden beri bir Amerikan karşıtlığı var ve bu karşıtlık üzerinden üretilen siyaset var. Bunun karşısında durmaya çalışan tabii ki bir kısım halk var. Dolayısıyla halkın ikiye bölünmesi, devrim muhafızlarının da elimiz kuvvetlenmişken en azından Hürmüz Boğazı'nın yönetimini tek elimize alalım. Evet. Bu çok önemli. Yani savaşın bitmesi mi yoksa Hürmüz'ün İran'ın tarafına geçmesi mi önemli? İran'ın talebi şu anda maksimalist. Hazır diyor, bu kadar ortalık karışmışken, buradaki ülkelerde susmuşken ben en azından Hürmüz'ü garantileyim.
0: Şimdi şöyle bir parantez açıp sonra sözü yine size bırakacağım. Konuyla ilgili olarak özellikle şunu söyleyebiliriz. Hürmüz Boğazı üstünde hocamın da söylediği gibi tartışmalar devam ediyor. Devrim muhafızları son olarak dedi ki tehditler sürdükçe boğaz açılmayacak dedi. İran, Umman'ın Hürmüz'de Körfez ülkeleriyle ortak yönetim teklifini de reddetti. Bu da çok önemli. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı da Garib Abadi de dedi ki önerimiz Boğaz'daki bir güzergahın tamamen İran'ın kontrolüne verilmesi. Diğer güzergahın bir bölümünün de yine İran'ın kontrolünde bulunması dedi. Bu arada yaptırımların sürdüğünü de söyleyelim. En çok konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesiydi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde ettiği gerekçesiyle 8 gemi ve bunlara bağlı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı.
1: Evet, yani eli kuvvetlenen İran'ın aslında bundan sonra çok kritik bir süreci var. Bu elinin kuvvetlenmesi devam edecek mi yoksa yaptırımlar giderek artacak mı?
0: Şunu da söyleyeyim hocam, hani belki şöyle okumak da iyi olabilir. Yemen'deki İran destekli Husiler de Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret almayı planlıyorlar. Bu da bir yani gittikçe
1: büyük plan zaten Hürmüz ve Babülmendep'in birlikte kapanması ve Avrupa'nın iyice sıkıştırılmasıydı. Evet. Şimdi bu plan yavaş yavaş devreye sokuluyor. Belirttiğiniz gibi Suudi Arabistan'la başlayan süreç zaten daha öncesinde İsrail ve Amerika vardı. Bundan sonra hangi ülkelerle devam edecek hep birlikte göreceğiz. Kritik bir süreç var ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında seçim var. Nihayete ermeyen bir Hürmüz ve Donald Trump'ın elinin zayıfladığı bir dönem, bir başarı hikayesi yazmak zorunda olan bir Donald

0: Trump var. Bunu bilen İran bastırıyor. Yoksa belki de Donald Trump bu kadar hani 60 gün olsun, hı-hı, hemen Hürmüz açılsın, tabii, demez ve İran'ın talebi de şu: biz size güvenmiyoruz. Bir süre sonra fikrinizi değiştirebilirsiniz. Neden? Kasım sonrasında Senato'da eli güçlenirse, tabii, Donald Trump'ın bütün sözleşmeler iptal edilebilir. Bundan korkuyorlar da diyebiliriz. Fakat İran'ın çok ciddi atak yaptığını söylemek mümkün. Birazdan isterseniz Husilere de gireriz detaylı olarak.
1: Evet, tabii şimdi Husilere girmeden önce şunu da sormak istiyorum. Tüm bu gelişmeler beraberinde deniz yollarından ücret alınmasının normalleştirilmesini mi beraberinde getiriyor? Çünkü NATO bildirgesinde biliyorsunuz özellikle seyir sefer serbestliği ile ilgili bir madde vardı. Aslında buna ne kadar uluslararası hukuka göre de, deniz hukukuna göre de bu ücretin alınmaması ile ilgili birçok itirazda bulunmuştu bu konuyu tartışanlar. Aynı zamanda bildirge maddelerinden de biriydi. Ama şimdi Hürmüz, Babil Mendeb, Husilerin bir geçiş ücreti almak istemesi, bunu normalleştirmeye çalışmaları aslında bizim ticaret savaşı diye Donald Trump'ın bir dönemde vergiler üzerinden başlattığı savaşı kendine ve belki de Avrupa'ya dönük başka bir boyutuna mı taşımaya çalışıyor? Buna tepkiler nasıl olur? Onu sormak
0: şimdi
1: istiyorum.
0: Buna
1: size
0: ilk tepki için,
1: hani Husiler üstünden de bunu okuyalım istedim.
0: Şimdi Husiler zaten terör grubu olarak biliyorsunuz, evet, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tanıyor. Dolayısıyla bunu da bir terör eylemi olarak lanse edeceklerdir ve bununla ilgili bir çalışma yapılacaktır. Fakat çok enteresan, Suudi Arabistan gemilerine ambargo kondu, fakat Çin Suudi Arabistan'la ve tabii ki Husilerle görüşme yaptı. Husiler, evet, şöyle bir madde getirdi: Suudi Arabistan'dan Çin'e giden gemilere yasak yoktur. Bunlar rahatlıkla seyir sefer yapabilecek. Bu sefer de biraz önce bahsettiğiniz konu, Çin destek oluyor mu İran'a? Yani bugüne kadar Çin'in ciddi anlamda ekonomisinin etkilenmediğini gerçi biliyoruz. Daha önceden çok ciddi depolamalar yaptı. Enerji çeşitliliği var. Ve tabii ki kömürü çok ciddi anlamda kullanan, hı-hı, bir Çin var. Fakat Çin'in çok işine gelen de bir süreç. Dolayısıyla savaşın aslında genişlediğini görüyoruz. Şunu söylemek mümkün. Şu gün itibariyle, belki bunu geçen hafta ya da bir önceki hafta biraz daha tereddüt ederek söylemekten çekinirdik. Fakat şimdi biz bir Ukrayna Savaşı'nı biliyoruz. Bu Ukrayna Savaşı'nda istenen neydi? Batı'nın istediği birinci olarak Rusya'yı zayıflatmak, savaşı devam ettirmek, Rusya'yı meşgul etmekti. Ve tabii ki Rusya'yla komşu olmamak, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya komşu olmaması için bir vekalet savaşı. Nerede yürütülüyordu? Ukrayna'da. Evet. Bugün baktığımızda Çin ve Rusya'nın vekalet savaşını İran üzerinden Amerika ile yürüttüğünü görüyoruz. Şimdi eğer İran düşerse burun buruna gelecek Amerika Birleşik Devletleri ile Çin ve Rusya. İkisi de bunu istemiyorlar. Savaşın uzaması her ikisinin de işine geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri meşgul oluyor. Ne Ukrayna'ya çok ciddi yardım yapılabiliyor. Bu son gelen paketler haricinde. Evet, NATO'dan paket çıktı ve yine Avrupa Birliği'nden G7'den bu tarz yardımlar çıktı. Fakat 3 ay önce biz bunu söyleyemiyorduk. 2 ay önce söyleyemiyorduk. Evet. Hatta Vance demişti ki biz kendimiz aktif savaştayız. Mühimmat bize gerekli. Size gönderemeyiz demişti. Bu çok önemli bir süreçti Rusya-Ukrayna savaşında. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin meşgul edildiği bir süreç ve tabii ki Çin'in de elinin kuvvetlendiği bir süreç var. Vekalet savaşı şu anda İran üzerinde devam ettirilmek isteniyor. Bunu da önemli belirtiyorum. Yani bütün taraflar barış istiyor mu? Hayır. Nasıl Rusya-Ukrayna savaşında sadece Türkiye ciddi anlamda girişimde bulunuyordu. Evet. Bu savaşta da tabii ki Türkiye ve Körfez ülkeleri. Fakat Çin ve Rusya'nın aynı şeyi düşündüğünü söylemek mümkün değil.
1: Tabii. Ben Çin'in Suudi Arabistan'la arasındaki anlaşma hani nükleer bir anlaşmaya sürükler mi acaba diye merak ediyorum açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudilerle 22 Temmuz'da biliyorsunuz enerji bakanları Amerikan şirketlerine hani krallığın sivil nükleer sanayisinin inşasında merkezi bir rol üstlenmesiyle ilgili nükleer bir işbirliği anlaşması imzalamışlardı. Sonra Donald Trump iki madde daha ekledi. O iki maddeyi eklediğinde işte bir tanesi İbrahim anlaşmaları, soracağım detaylı. Diğerinde de krallık içerisinde nükleer zenginleştirme faaliyetinin yapılmaması ile ilgiliydi. Şimdi bu en büyük tartışmalardan bir tanesi şu: tüm bu talepler, özellikle İbrahim Anlaşması ve nükleerle ilgili çalışma, ki Suudi Arabistan nükleer sahibi olmak istiyor. Çünkü sınırlarının genişlemesi, İran'ın nükleer silah sahibi olmak istemesi, İsrail'in zaten buna sahip olup olduğunu düşünüyoruz ama bunun ilan edilmemiş olması vesaire gibi tüm bu konular çerçevesinde Donald Trump'ın istekleri acaba Suudi Arabistan'ı Çin'le bu noktada yakınlaştırır mı? Çünkü zaten Suudi Arabistan'la da Çin'in

diplomasi trafiğini de biliyoruz. Şimdi oraya gelmeden önce ama ben yönetmenimden nedir rica edeyim? Özellikle Çin'in İran'a iddia edilen 400 omuz üzerinden atılan füze sistemi göndereceği ile ilgili haberin

0: başkentinden hava yoluyla Pakistan'a, ardından İran'a ulaştırılması planlandığı ifade edildi. Ve 60-70 milyon dolarlık anlaşmanın 300 ila 400 adet QW-12 ve FN-16 omuzdan atılan hava savunma sistemini kapsadığı iddia edildi. Şimdi burada da işte hava savunma sistemi, omuzdan atılan hava savunma sistemlerinin görüntüleri var. Çin'den Urumqi'ye, Pakistan'a, oradan da İran'a.
1: Evet.
0: Tabii bu reddedildi. Yani iddia yalanlandı, öyle söyleyelim. Çünkü eğer böyle bir şey olursa İran Savaşı'nın bir kere seyrini değiştirecek bir potansiyele sahip. Bunu soracağım hocama aynı zamanda. Ve Çin'den de İran'a böyle doğrudan ilk silah sevkiyatı olacaktı. Çin Dışişleri Bakanlığı iddiayı yalanladı. Dedi ki ilgili iddiaların hiçbir temel dayanağı yoktur. Donald Trump'a da soruldu çünkü Xi ile görüşmüştü, Çin devlet başkanıyla. Donald Trump da dedi ki böyle bir şey bizim için şaşırtıcı olacaktır. Xi bu savaşa dahil olmayacağını söyledi. Bu durumda büyük hayal kırıklığı yaşayacağımı da biliyor dedi. Aslında bir yandan da bir mesaj verdi Çin devlet başkanına. Hafta başında yaptığı açıklamada Çin'in de Rusya'nın da aslında İran adına savaşa dahil olmayacakları yönündeki sözlerine güvendiğini ifade etmişti. Şimdi ben sormak isterim, böyle bir iddianın, ya bu iddia nereden çıkmış olabilir, önce onu sormak isterim çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Böyle bir iddia neye dayanarak çıkmış olabilir, önce onu sorayım size.
2: Şimdi çok kritik bir iddia çünkü burada bahsedilen noktalardan önemli olanı, bence en önemli olanı Pakistan. Hı hı. Şimdi arabuluculuk görevi alan, Amerika ile çok sıkı ilişkileri olan, daha geçtiğimiz haftalarda Amerika'dan para isteyen bir Pakistan'dan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikliği çok önemli. Suudi Arabistan'la biliyorsunuz savaş anlaşması var. Hı hı. Ve hatta dedi ki İran'a, Suudi Arabistan'a saldırırsan biz de sana saldırırız. Buna hazırlıklı ol dedi. Bu noktada İran'ın Pakistan üzerinden Çin füzelerini ithal etmesi açıkçası bir Pakistan'ın pozisyonu çok kritik bir noktaya getirir. Yani
0: olabilir.
2: Çok kabul edilebilir değil. Eğer Pakistan bunu yaparsa Amerika Birleşik Devletleri hattında olmaktan çıkar. Amerika Birleşik Devletleri onu müttefik olarak görmez ve yine Suudi Arabistan da aynı şekilde çok büyük kayıpları olur. Peki bunu, buna değer mi? Pakistan buna rağmen yapar mı? Dolayısıyla Pakistan üzerinden değil de Afganistan üzerinden yapılma ihtimali daha yüksek. Eğer bu tarz bir girişim varsa. Bir diğer madde, Çin bunu yapar mı? Şimdi savaşın ilk günlerinde hatırlayalım. Babülmendeb boğazı kapalıydı fakat Çin tankerleri geçiyordu ve şu iddia edilmişti. Çin tankerlerinin mühimmat, askeri mühimmat taşıdığı İran'a ve Donald Trump da şu cevabı vermişti. Bu çok normal, biz de yapıyoruz. Eğer böyle bir şey varsa ben bunu garip karşılamam demişti. Dolayısıyla Çin'in gerek istihbarat gerek mühimmat sevkiyatı yaptığını biliyoruz. Fakat bu kadar aleni bir şekilde Pakistan üzerinden yapılması şu noktada açıkçası çok da mümkün gibi gözükmüyor. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Fakat yapılırsa savaştaki dengeler değişir.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Mesela bu provokatif bir haberse, böyle bir iddiayı Çin yalanlıyor. Donald Trump diyor ki çok şaşırırım. Ben Rusya'ya da, Rusya'yı da katarak söylüyor. Rusya'ya da Çin'e de diyor hafta başında yaptıkları savaşa dahil olmayacakları açıklamalarına güvenmek istiyorum diyor. Ve şimdi eğer böyle bir açıklama geldiyse, bu da biraz böyle bir iddia olarak geldi zaten. Ama bu iddia biraz da suları bulandırmak için. Özellikle işte Arakçı Çin'e gittiğinde görüştü, sonrasında bir açıklama yapıldı mı yapılmadı mı, o çok takip edildi, bir açıklama gelmedi, sonra Donald Trump görüştü vesaire. Amerika ile Çin arasında ciddi bir rekabet var. Amerika bir şekilde tüm bu sorunları bitirdikten sonra aslında yüzünü Asya Pasifik'e doğru dönmek istiyor, hedefinde onlar var. NATO zirvesinde bile konuşulurken yine bir düşman olarak değil ama bir tehdit olarak Çin'in varlığı ve hem ekonomik anlamda hem de bölgesel anlamda da nasıl mücadele edileceğiyle ilgili stratejiler yıllardır konuşulurken, bu son zirvede konuşulan bir konu da değildi, uzun zamandır var olan bir konu. Tüm bunlar olurken bu kadar hassas, gerilimin bu kadar tırmandığı bir noktada bu haberin arkasında kimler olabilir? Onu
2: İran olabilir tabii ki. Arkamızda Çin var, ona göre hareket edin demek istiyor olabilir. Ya da bunun eğer aslı varsa Pakistan bu gizli kalsın diye tutturmuş olabilir fakat sızmış olabilir. Yani Pakistan'ın bunu aleni yapma imkanı yok. Ama tabii ki sizin de çok özellikle vurguladığınız şey İran medyasından yayılmış olma ihtimali çok yüksek. Bizim arkamız çok kuvvetli ve sizin müttefik olduğunuz

0: bulunduğunuz Pakistan dahi bizimle çalışıyor. Çin arkamızda, ona göre ayağınızı denk alın gibi bir mesaj da gönderilmiş olabilir Amerika Birleşik Devletleri'ne. Fakat tabii belirttiğiniz gibi çok önemli bir iddia. Bu direkt Çin'i de hedef haline getirir. Yani Çin bunu istemiyor. Çin çünkü ekonomi odaklı ilerliyor. Yani evet. Ne ideolojisini ithal ediyor, ne inancını ithal ediyor, ne savaşlara müdahil olmak istiyor. Çin çok akıllı.
1: Bir dönem kültürünü Konfüçyüs enstitüleriyle aslında kültürünü yaymak istedi. Sonrasında enstitülerde yavaş yavaş azalmaya, kapanmaya başladı.
0: Para konuşur. Gibi, yani evet, ekonomi, altyapı, limanlar, evet. Yatırımlar ama bu şu demek değil. Çin'in de kendi ajandası olmadığını göstermiyor. Fakat güçlü olmak için sadece silahı göstermek değil, altyapıları, ulaşım sistemlerini, ucuz kredileri vererek de dünyada kendi ağınızı yayıp kendinizi diğer ülkelerin üstünde bir konuma getirip diğer ülkeleri size bağımlı yaparak son hamleyi çok rahat da yapabilirsiniz. Yani, dolayısıyla Çin'in bu hareketlerin de barışsever olduğundan ya da masum değil. Olduğundan değil, daha farklı düşündüğünden, stratejisine farklı uygulanması yönünde.
1: Ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Nüfus politikaları çok sessiz ve derinden işleyen politikalardır. Aslında Çin'in hem altyapıya yatırım, ucuz krediler, teknolojik altyapı kiralamak, liman kiralamak gibi tüm bu faaliyetleri de yine çok sessiz ama çok ciddi anlamda, yani kriz noktalarında, kriz dönemlerinde sözünün geçebileceği ve etki alanını çok ciddi anlamda genişleteceği stratejilerden biri.
0: Çok güzel izah ettiniz hocam. Özellikle mesela Afrika bugün Fransa'ya rahatlıkla baş kaldırabiliyorsa ya da Latin Amerika, neden? Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri bir ülkeye girerken ya da Amerika demokrasisine bakıyor, işte bir sürü şeyine bakıyor ve pek çok şey istiyor. Çin diyor ki hayır, ben sana ucuz kredi vereceğim, iç işlerine hiç karışmayacağım. Dolayısıyla daha tercih edilebilir oluyor ve Çin'den aldıkları krediler ve destekler sayesinde Avrupa Birliği ülkelerine bağımlılıklarını da azaltıyorlar, Amerika'ya da karşı durabiliyorlar. Dolayısıyla Çin aslında çok ciddi anlamda dünya dengelerini bozan bir ülke. Ha bundan sonra ne olur hep birlikte göreceğiz, fakat Çin çok ciddi geliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'na girmesiyle birlikte Amerika'nın elinin ciddi anlamda zayıfladığını ve Çin'in elinin daha kuvvetli hale geldiğini söylemek mümkün.
1: Peki şunu soracağım. Suudi Arabistan'la, sonra Suudi Arabistan konusunu bitirip artık Mısır'a geçeceğim. Çünkü çok önemli. Hürmüz'ün kırılganlığı açısından da çok önemli Mısır'daki saldırı. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmaya artı iki maddenin eklenmesi, özellikle de yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen nükleer madde zenginleştirme faaliyetinin yapılmamasıyla ilgili getirdiği madde Suudi Arabistan'ı zorlar mı? Çünkü içeride buna karşı olanlar da var kesinlikle. Bir şekilde İbrahim anlaşmalarıyla Suudi Arabistan'la İsrail arasında bir anlaşmanın yapılması konusunda oluşturulan baskı ve tabii ki nükleer enerji geliştirmesine karşı baskısı, kararı. Washington Post'taki tartışma konularından biri, üstüne bir makale de yazılmış, Suudi Arabistan'la Çin'i yakınlaştırır mı? Çünkü Çin bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri kadar Suudi Arabistan'ı sorgulamaz ve zorlamaz. Acaba daha uyumlu bir ortak arayışına girer mi? Yani böyle bir şey olur demiyor ama hani Amerika'nın bu baskısı Suudi Arabistan'ı Çin'e doğru iter mi? Hep böyle bir yerden bir Çin...
0: Dengelerin oturması açısından Suudi Arabistan nasıl pozisyon alır? Şimdi Suudi Arabistan'ın pozisyonuna baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikliğine devam ediyor. Ama bir taraftan İsrail var.
1: Evet.
0: Diğer taraftan İran var. Aşağıda Yemen'de Husiler var. Sıkıştırılmış durumda olan bir Suudi Arabistan var. Ve gözüne soka soka Netanyahu o haritayı kaldırıyor ya, bizim işte kendi toprak, o toprak içerisinde Suudi Arabistan'da var.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın hareketlerinde çok özgür olduğunu söylemek de mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Evet, ciddi panikler yaşayan ve yaşamak durumunda da olan bir ülke. Burada ya Amerika'yı dost bilecek, fakat Amerika'ya ne kadar güvenilir? Peki bu anlaşma akabinde ne getirir? Şimdi İbrahim Anlaşması yapmasının karşısındaki ana reddiye sebebi Gazze.
1: Evet.
0: Gazze'de yeni bir sürece girebiliriz. Yani şu söylenebilir, tamam pazarlık payında muhtemelen İbrahim Anlaşması yaparız İsrail'le, ancak Gazze'deki barış tam olarak uygulanır ve soykırım durur, iki devletli çözüm nihayetine erer. Böyle bir maddeyle gelirse, çünkü Suudi Arabistan geçtiğimiz yıllarda özellikle daha önceki kralların döneminde Gazze meselesinde öncülük yapan devletlerden biriydi.

0: Dolayısıyla halkına bunu izah etmekte çok zorlanabilir Selman. Bu noktada da ciddi sıkıntılar oluşur. Hani nükleer konusunda da şimdi Uluslararası Atom Ajansı'nın uyguladığı yönteme bakarsak ve daha önceki NPT anlaşmalarına yaparsak bir ülkenin nükleer edinmesi çok zor. Ancak hangi şartlarda bu anlaşmadan çekilebilir? Bir nükleer savaş riski varsa... İki bölgesinde ciddi bir tehdit varsa, o zaman eğer Suudi Arabistan bunu kullanacaksa diğer ülkelerin de kullanmasının önü açılır. Çünkü eğer İran'ın zenginleştirilmiş %60 oranında, evet %90 %100 değil ama 60 oranındaki zenginleştirilmiş uranyumu burada sebep olarak gösterilecekse, o zaman Orta Doğu'daki bütün ülkeler aslında risk altında. 1000 kilometre en az füze menzili olduğunu düşünürsek ve bir yuvarlak çizersek, bu da NPT'den bütün Orta Doğu ülkelerini çekilmesi anlamına da gelir. Çok farklı yerlere de götürür. Dolayısıyla çok hassas dengeler var. Fakat Suudi Arabistan ciddi anlamda bundan sonraki süreçte de muhtemelen olaylara, terör olaylarına maruz kalacak bir ülke. Ciddi anlamda şu anda sıkıştırılıyor.
1: Sıkıştırılıyor. Şimdi konuşacağız, daha çok konuşacağız bu konuyu. Belli ki savaş devam ettikçe bölgedeki ülkeler çatışmalara, savaşa müdahil oldukça, dahil oldukça çok çok konuşacağız. Şimdi diğer taraftan da aslında krizin en büyüğü, yine ben yönetmenimden rica edeyim, Mısır'daki Dimyat Limanı'nda gerçekleşen saldırı. Şimdi önemli bir konu. LED'i de ekrana rica edeyim. Çatışmaların kapsamı genişliyor çünkü. Aslında tartışma şu. Çatışmaların kapsamı ne kadar genişleyecek? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı Perşembe sabahı İran'daki askeri komuta merkezleri, füze ve insan savaş aracı tesisleri de dahil olmak üzere çeşitli noktalara çok ciddi saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Çatışma oldukça ciddi anlamda tırmanmaya devam ediyor. Mısır'daki Dimyat Limanı'nda da ABD tankeri vuruldu bu esnada. Mısır iki gemide çıkan yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu meydana geldiğini açıklarken Washington saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu ve misilleme mesajı verdi. Şimdi bu önemli çünkü Orta Doğu'da artık daha fazla ülkenin dahil olduğu, daha fazla bölgede insan kayıplarının ya da güvenliğin artık olmadığı bir sürece giriliyor. Mısır bu anlamda oldukça önemli. Çünkü Suudi Arabistan işte Irak'ta İran destekli milislere karşı ABD güçleriyle birlikte ortak hava saldırısı düzenlediğini söyledikten sonra, yani aslında savaşa müdahil olduğunu ilk kez ilan ettikten sonra, şimdi Mısır'da böyle bir şeyin olması savaşı bölgesel anlamda nereye taşır, nereye götürür, onu sormak istiyorum size. Çünkü yine eğer savaş genişlerse bunun sonuçlarını sadece bölgedeki ülkeler yaşamayacak.
0: Evet, İran'ı hatırlayalım. İlk saldırılar başladığında coğrafyanın çok farklı yerlerine füze gönderdi. Dolayısıyla İran'ın amacı zaten savaşı genişletmek. Hatırlayalım, 2011'de Arap Baharı ile başlayan süreçte de ne yapmıştı? İran hani o kendi Şii eksenini yayma, kendi rejimini ihraç etme ideolojisini Orta Doğu'da pek çok ülkede, Bahreyn'de, Yemen'de, Suudi Arabistan'da, Libya'da pek çok yerde, Suriye, Irak her tarafta biz bunu gördük. Aktif olarak silahla birlikte yaymaya çalıştı. Şimdi hazır savaş başlamışken bunu genişletmek isteyen bir İran var. Dolayısıyla barış masasından çekilen bir İran var. Peki biz İran'ın bu gücü nereden aldığını görüyoruz. Şimdi ciddi anlamda 28 Şubat'tan itibaren altyapıları vurulan, su tesisleri vurulan ve ciddi anlamda füzelerini kaybeden bir İran hala ayakta duruyorsa demek ki arkasında zaten Çin ve Rusya var. Demek ki bir takım anlaşmalar yapıldı ki siz de belirttiniz zaten Arakçı'nın Çin'e ziyaretini vesaire. Bir takım anlaşmalar yapıldı, bir takım güvenceler alındı ki İran bu savaşı daha geniş çepelere de yaymaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile çalışan ülkeler hedefte gibi gösteriliyor. Fakat asıl amaç, şimdi hep bütün ülkelerin bir haritası var neredeyse, İran'ın da bir haritası var. Rejimini ihraç etmek ve Orta Doğu'yu tabii ki Şii eksenli bir düzene çevirmek. Dolayısıyla Mısır da burada ana aktörlerden bir tanesi. Ki daha önce de biliyorsunuz zaten çok ciddi süreçler yaşadı 2011 yılından sonra. Yine İran tarafından sürece dahil ettirilmek istenen bir Mısır var. Bu da yine çok önemli.
1: Peki Trump saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu söylüyor ve diyor ki İran'a da çok ciddi cevap vereceğiz diyor. Bir de Donald Trump'ın sesi var. Dinleyebilir miyiz? Yönetmenime sorayım. Donald Trump
2: so I don't know, maybe...
3: İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız. Çünkü vurma sırası bizde. Bunun geleceğini biliyorlar. Bunu yapmamızı istiyorlar. Yani sıra bizde ve bir noktada anlaşmaya varıp varmayacağımızı göreceğiz. Ama onları çok sert vuracağız.
1: İran'a karşılık vereceğiz. Yani İran'ın zaten tüm misillemelerine Amerika Birleşik Devletleri karşılık veriyor. Burada nasıl bir cevap bekliyorsunuz? Bir de tabii Mısır'dan da açıklama geldi. Dedi ki biz Mısır'ın bütün güvenliğini ve haklarını koruyacak şekilde kendi önlemlerimizi alıyoruz dedi.
0: Evet, fakat ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olan bir Mısır'dan bahsediyoruz. Hı hı. Kendi istediği gibi özgür hareket edemeyen ve bu konuda da ciddi sıkıntılar yaşayan bir Mısır, Amerika ile tabii ki sürece devam edecektir. Şimdi sürece baktığımızda geçtiğimiz günlerde biz neyi gördük? Hazar Denizi'nde Ukrayna İran'dan Rusya'ya giden gemiyi vurdu. Ve dedik ki biz Rusya-Ukrayna savaşı artık Hazar Denizi'ne mi geliyor? Ve akabinde İran bu sefer Mısır'daki bir limandaki Amerika gemisini vurdu. Donald Trump'ın açıklaması burada çok önemliydi. Bizim Mısır'daki gemimizi vurmamız demek onlara karşılık vermemiz demek. Ve İran bunu biliyordu, bunu istiyordu, bunu kabul edin. Şimdi İran'ın hani işte mağduruz, biz barış taraftarıyız, devamlı vuruluyoruz söylemine karşı farklı bir realiteyi ortaya koyan Amerika Birleşik Devletleri var. Dolayısıyla İran bunu bekliyor ve savaşın hangi evreye gideceğini de merak ediyoruz diyor. Şimdi Orta Doğu ülkeleri buna ne kadar sabredecekler? Önemli olan bu. Ya Amerika ile bir olup çok farklı bir fraksiyona girecekler ve İran'a cephe alacaklar ya da ciddi anlamda masanın kurulup artık uzlaşı olması gerektiği bir süreç noktasında karar verecekler. Fakat ben açıkçası Orta Doğu ülkelerinin daha buna ne kadar sabredeceği konusunda şüpheliyim. Katar tetikte. Birleşik Arap Emirlikleri topun ağzında. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri...
1: Son cümlenizi alayım hocam.
0: Tamam, eleştiriliyor. Neden? İbrahim Anlaşması yaptı diye. Fakat İbrahim, İran'ın direkt hedefi ve devamlı söylemde şu var: biz bu adaları aldığımız gibi sizi de alırız. Dolayısıyla mecbur bırakılan Orta Doğu ülkeleri var. Bu da artık ekonominin dışında güvenlikle alakalı problemleri beraberine getiriyor.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi son gelişmeler önemliydi. Ben Doktor Canan Tercan hocama çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Özellikle Mısır çokça konuşacağız. Çünkü Süveyş kanalının güvenliği ve kırılganlığı ile ilgili de bize yine bir mesaj verdi. Trafik aksamadı, herhangi bir sorun olmadı ama tehdidin varlığı. Özellikle su yolları ile ilgili dünyada savaşlar çıktıkça hem koridorlar hem su yolları ile ilgili çokça konuşacağımız bir geleceğin bizi beklediğini gösteriyor. Biz Mercek programının da bu gün sonuna geldik. Efendim, bizi vakit ayırıp izlediğiniz için önce sizlere ve tabii ki kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta salı akşamı tekrar karşınızda olacağız yeni gündem konularıyla. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Parti'nin genel başkanı Özgür abdest Özel.
1: Haber abdest. Bu haber mi ya? Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti bir abdest Müslüman aldı. Ülke bir siyasi şimdi, abdest alırken görüntülendi.
0: Şimdi önce bir görüntüyü ver Kubilay. Bir de dörtlü kelebek hazırlamanı rica edeceğim Kubilay. Evet, maşallah. Kelebeklerden birinde Sayın Özel abdest alırken partiden bir açıklama yapıldı. Biz çekmedik, biz yaymadık. Temmuz ayı başında, yani bundan bir 20-25 gün kadar önce Kastamonu ziyareti esnasında bir vatandaşın çektiği ve yayınladığı görüntü yeniden gündeme geldi. Hay aksi.
1: Olur dedi. Olur, problem değil. Olabilir canım, ben bir şey... Cumhuriyet Halk Parti, eski Cumhuriyet Halk Parti yeni okulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına dışarıda şadırvanda abdest aldıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
0: Bu.
1: Doğru mu hocam?
0: Tamam.
1: Helal bunu, sana mı? Helal sana.
0: Bunu tamam.
1: Böyle hem de böyle iltica geliyor.
0: Tamam.
1: Elden gidiyor.
0: Orta çağ zihniyeti.
1: Tabii orta çağ zihniyeti bu hocam.
0: Şimdi bu görüntü dün önümüze geldiğinde arkadaşlardan bir dizinin bir kesitini almalarını istemiştim. Biz bu hazırlığı dün yaptık yani. Bugün programda öyle o mi? Diziden bir şey yaparız diye. Dizi Behzat Ç. Behzat Ç'den bir sahne. Bak tesadüfe sabahta Behzat Ç karakteriyle bilinen Etimesgut Belediye Başkanı.
1: Yazık oldu Behzat
0: Ç'ye. Gözaltına alındı. Ama biz bu şeyimizden, hazırlığımızdan vazgeçmedik. Özgür Özel'i abdest alırken görünce aklımıza şu o dizinin şu kısmı geldi. Bir hemen 20 saniye bir izleyebilir miyiz? Buyurunuz.
2: Yalnız abi konuşursan abdest konusunda gel. E seninki de bozuluyor, sen de konuşuyorsun. At kafası. Ben mi saçmalama ***yim ya? Konuşunca abdest mi bozulurmuş? Seninki bozuldu ama sen baştan başla. Niye küfür ediyorsun? Aa benimkini de boğulun.
3: Baştan abi baştan.
2: Abi ne yapıyoruz biz burada ya?
4: Oğlan ne yapıyoruz işte? Her yerin kendine göre bir adabı var. Hocayı görene kadar şükür namazı kılın deseler de kılın.
2: Aha.
4: Ben başlamadım daha lan.
2: Allah kabul etsin. Diyecek bir şey yok.
3: Evet.
2: Haklı olur. Allah kabul etsin.
4: Ve elimi nasıl yıkayacağım lan şimdi? Dönmese değil.
2: Allah kabul eder abi.
3: Niyet önemli abi.
4: Niyet önemli.
3: Koldan sonra neydi ya?
1: Ben ilk söylediğim cümle arkasındayım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yani İslam karşıtı olan bir partinin, Müslüman karşıtı olan bir partinin den kopmuş, onu daha da iyi hale getirmiş, daha da sıkılaştırmış, kompakt hale getirmiş, büyütmüş, mermi hale getirmiş yeni partinin, bu daha da dinsiz olması lazım normalde, alkolik olması lazım ki lider biraz alkolü seviyor. Bu partinin lideri abdest alıyor.
0: Bu ne periz, bu ne lahana turşusu.
1: Ortaçağ.
0: Verin bakalım, Sayın Mağara Cumhurbaşkanı versin cevabı, verin bakalım.
5: Bakın, çok ayıp oluyor. Değerli arkadaşlar, biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız.
0: Bravo.
5: Farkınız bir.
6: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
7: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
8: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
7: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
12: Otobit'te. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve...
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

0: İyi akşamlar, Temsil Heyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Her perşembe olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz konuklarımızla beraber. Ne yazık ki ciğerimiz yanıyor dediğimiz bir sezondayız. Yangın riski sezonundayız. Hazırlıklar yapılmıştı ancak elbette yine de doğaya engel olunamayan bir noktada sıcak gelişmelerin yaşandığı, acı ve üzüntüyle takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Hem bu gündemi değerlendireceğiz hem de iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri. Vakit kaybetmeden konuklarımı takdim edeyim, ardından da konulara geçelim. Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyinoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz de iyisiniz.
0: Çok

0: Teşekkürler. İsmail Gaspıralı Enstitü Dış Politika Enstitü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Ve gazeteci Levent Eke, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Teşekkürler. Kadir Bey, siz nasılsınız?
1: Sağ olunuz, teşekkürler.
0: Peki. Yangınlarla mücadelede aslında Türkiye İspanya'ya, Fransa'ya da yardım eli uzattı ama son birkaç saattir, yani 48 saat aşan bir süredir yaşananlar gerçekten oldukça içimizde acıttı. Ne söylersiniz? Gelişmeleri nasıl takip ettiniz hocam?
3: Ya, yangınlar artık son zamanlarda, son yıllarda o kadar arttı ki. Yani Türkiye tabii tedbirlerini hep alıyor. Geçmiş yıllardaki bu anti propagandanın olmaması iyi. Yani ben bu süreçte en önemli konunun bu olduğunu düşünüyorum. Yani korkunç bir propaganda ile gerçeklik arasında sıkışıp kalıyorduk. Yani
0: oyuncular, sanatçılar
3: tabii, tabii.
0: Değil mi?
3: Yani en sonda zaten şöyle söyleyelim, acının içinde söylenmez belki ama ahbapla gerçek yüzleri ortaya çıkmıştı zaten. Biz o günden itibaren, özür dilerim, o dönemde acıyı mı yaşayacağız, bu propaganda sistematiğiyle mücadele edeceğiz? Yani bir gazeteci olarak, bu memleketin evladı olarak neyle mücadele edeceğiz diye hep bu ikilemde kalıyorduk. Yani günün sonunda yazı da yazsak, gazetecilik de yapsak, ciğerlerimiz gidiyor, işte canlar gidiyor. Ülkenin varlıkları gidiyor, hayvanları gidiyor vesaire. Yani korkunç bir şey yaşıyoruz. Ama bir nekrofili salgını çerçevesinde siz o nekrofiliye cevap da vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani narsist tiplerin ürettiği o propaganda ağına bir cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Ve burada kendi ahlakınızla da çelişiyordunuz ama şu anda geçen yıllara nazaran gerçeği, en azından mücadelenin gerçeğini daha net görebiliyoruz biz. Yani o propagandanın örttüğü perde kalkmış durumda.
0: Ben şu ana kadar sosyal medyada herhangi böyle provokatif ya da toplumu kışkırtıcı bir paylaşım görmedim. Bilmiyorum, sizin dikkatinizi çeken var mı?
3: Yani tam da onu kastediyorum. Yani şu acımızı dahi yaşayamıyoruz bazen. Yani bu gerçekten üzüntü verici. Ya bu hepimizin sorunu. Ne olursanız olun. Yani bu gemidesiniz, bu memlekettesiniz, bu kürenin içindesiniz. Ve hepimizin bir acısı haline dönüşmesi lazım bazı şeyler. İşte artık o sosyal medyanın ürettiği cürufu da çok şükür görmüyoruz yani. Ya şöyle bir şey var. Bu hepimizi yakıyor. Ya çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği mesela. Bu ülke hepimizin geleceği, bu gemi hepimizin gemisi ve bazı şeylerde ortaklaşa olmamız gerekiyor. Millet olma nedir? Yani ortak acı, ortak gelecek duygusu değil mi? Ortak haz duygusu. Bu çerçevede bakmak lazım. Şimdi ormanlar yandığında çok şeyimiz yanıyor aslında yani. Geleceğimiz ötesinde bir çeşitliliğimiz yanıyor, orman çeşitliliğimiz yanıyor. Bu ülkenin orman, ağaç çeşitliliği yanıyor. Bir kültürel çeşitlilik yanıyor aslında. Ve birçok alanda işte ekonomik kayıpları bir tarafa bırakıyoruz. Yani bu şeyi de söylemek gerekiyor ama ekonomik kayıpların ötesinde ciddi anlamda hani o klişe laf gibi ciğerlerimiz yanıyor.
0: Yani bir virgül koyalım mı? Bölgede muhabir arkadaşımız Eren Coşkun dili var. Muğla'da Eren. Eren, iyi akşamlar. Ankara'dan bizi duyabiliyorsan eğer, ben hemen soruyu yönelterek sözü sana bırakayım. Hangi lokasyondasın? O noktada yangınla mücadele çalışmaları nasıl gidiyor? Sayın Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları mücadelenin devam ettiği yönündeydi. Bağlantımız mı dondu? Tamam, Eren'le tekrar irtibat kurduğumuzda tekrar devam edelim. Bölgede zaman zaman internet kesintisi de olabiliyor. Eren hazır olduğunda Hande yönetmenim uyarırsın, döneriz. Buyurun.
3: Yani mesela bir yangın neye mal oluyor biliyor musunuz? Mesela yeniden ağaçlandırıyoruz yangın bölgesini. Yeniden ağaçlandırırken aslında tek tip ağaçlanma oluyor. Genelde kolayımıza gelen belki o. Orada bir ağaç çeşitliliği oranın iklimini de belirliyor. İnce bir denge oluşturuyor. Su dengesini dahi belirliyor. Bakınız, bu çok enteresan bir şey.
0: Tabii bölgedeki yağışa
3: tabii. Yani
0: etkisi var.
3: Sadece ağacın tek tipleşmesi bile bunu belirliyor, biliyor musunuz? Yani çok enteresan bir şey. Biz mesela iklimi çok yavaş değişen bir şey olduğunu gördüğümüz için bazen neleri kaybettiğimizi, bir yangında neleri kaybettiğimizi fark edemiyoruz bile bu yüzden. Yani bu ülkenin nasıl söyleyelim, iklim özelliklerini bile değiştirebilecek, işte mesela bugün Ankara'da çok enteresan bir hava vardı. Dikkat ettiniz mi? Sabah buz gibiydi. Yani Temmuz'un ortasında.
0: Dün de çok kuvvetli rüzgar vardı örneğin.
3: Yani tabii. Yani iklimin müthiş yara olduğunu gösteriyor. Bu iklimsel bir dönüşüm yaşadığımızı da gösteriyor. Bütün bunların temel şeyi şu. Artık çevremize karşı, işte yangınların neden başladığıyla ilgili bir bilgim yok benim şu anda ama ne kadar hassas davranmamız gerektiğini de gösteren bir süreçten geçiyoruz. Artık iklim ana gündem maddemiz oldu. Bütün dünyada ana gündem maddesi zaten. İklim kanunları çıkıyor vesaire. Biz iklimi...
0: İklim değişikliği mi diyelim ya?
3: Evet. Yani yani bu çerçevede bir ciddi anlamda her bireyin, her ferdin kendini sorgulaması gereken bir süreç yaşıyoruz diye düşünüyorum.
0: Peki Kadir Hocam, Sayın Cumhurbaşkanı biz yanan yerlere bugüne kadar temel değil tohum attık ifadesini kullanmıştı. Buradan yola çıkarak siz ne söylersiniz? Hem provokasyon ortasında hem de son 2-3 gündür yaşanan bu gelişmelere dair.
4: Şimdi tabii ki yangınlar insanlık tarihiyle eşdeğer bir serüvene, hikayeye sahip. Medeniyeti dönüştürücü etkileri de vardır yangınların. Ama bahsettiğimiz yangınlar tabiatın olağan akışı içerisinde cereyan eden hadiselerin ötesine geçti modern dönemde. Bu modernitenin getirdiği bir takım eksikliklerden veya risklerden kaynaklı durumlar olmakla beraber zaman zaman sabotajlar, zaman zaman yani o modernitenin getirdiği eksiklikler ve dezavantajlardan kastım sizin endüstri devriminiz, sanayileşmeniz işte iklime ciddi anlamda darbe vurmaya başladı. Sadece fabrikalar üzerinden salınan gazlar değil, siz tabiatın bütün algoritmasıyla oynamaya başlıyorsunuz insanoğlu olarak. Bunun doğal bir takım yansımaları oluyor, bedelleri oluyor. Maalesef coğrafyamız itibarıyla biz bunlarla daha sık karşılaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın temel tohum metaforuna gelince, biraz önce sizlerin ifade ettiği manipülasyonlar, provokasyonlar noktasında bir müddet yoğun ve sistematik bir şekilde orman yangınlarının rantla eşdeğer tutulduğu bir propagandaya biz maruz bırakıldık. Yani buralar yakılıyor veya yanıyor, doğal yollarla yanıyor veya bilinçli yakılıyor, tırnak içinde ifade ediyorum.
0: Otel yapılıyor sonuçta.
4: Tesisler yapılacak, otel yapılacak, imara açılacak vesaire vesaire çoğaltabilirsiniz. Oysa ki uydu görüntülerinden bile bunun böyle olmadığı defaatle ispatlanmıştır. Yani oralarda...
0: Şu ana kadar yanlış bir yere bir tesis yapılsaydı, işte diyelim ki başta çarşaf, çevreciler çarşaf olmak üzere, öyle değil mi yani?
4: Çarşaf bunu kamuoyunun...
0: Herhalde tesisin önünde eylem falan başlatırlardı burası yıkılsın diye.
4: Yani ne derece çevre duyarlılığı var bu grupların ayrı bir tartışma konusu. Ama evet, dediğiniz gibi bunu provokatif bir şekilde gündemde tutmaya çalışırlardı. Bu özellikle bizim ülkemizde çevreci grup olarak adlandırılan grupların büyük bir kısmının uluslar ötesi bir takım merkezlerle, güçlerle, ülke dışı bir takım güçlerle tırnak içinde ifade ediyorum, ihaneti vatan olarak tanımlayabileceğimiz ilişkileri var. İstihbari ilişkileri var. Ülkemizin kendi kaynaklarını kullanmama noktasında çevre güvenliği bahanesiyle bize karşı yaptıkları ciddi bir baskı, ciddi bir markaj var. Bu uzun ayrı bir tartışma konusu. Ama bu orman yangınlarına gelecek olursak, yani teknik olarak uzmanlık alanım değil, bir yangın neden çıkar bilmiyorum ama insan olarak hepimiz biliriz ki Türkiye'nin iklim örtüsü orman yangınlarının yayılım göstermesi noktasında bitki örtüsü ve iklim şartları maalesef müsait. İşte o ağaçların kozu olarak adlandırdığımız parçalarının bu etkiyi göstermesi, bizim bitki örtümüzde yoğun bir biçimde bu tip ağaçların olması, rüzgar

0: hadisesi yayabiliyor. Bunlar zaman zaman yerleşim yerlerini de tehdit edebiliyor. Psikolojik maliyetleri var, ekonomik maliyetleri var. Siyasi maliyet üretebilme noktada da bir durum, olgu,
1: Zemin.
0: zemin hazırlayan bir mesele. İşte çünkü buna müdahale edip manipüle edebiliyorlar. Ama dediğim gibi daha önce yanan yerlerin 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonraki harita görüntüleri karşılaştırıldığında, uydu görüntüleri karşılaştırıldığında, yeşillendirme çalışmalarının çok hızlı bir şekilde yapıldığı, bölgenin korunduğu vesaire örnekleri çoğaltabiliriz. Bununla ilgili bakanlığımızın çok ciddi uygulamalarının olduğunu biliyoruz. Ve ben burada insanlara da sorumluluk düştüğünü ifade etmek istiyorum. Şimdi özellikle çok daha yoğun sıcaklığın hissedildiği mevsimlerde tabii yürütme erkimiz, ilgili bakanlığımız bu konuyla ilgili duyurularını da zaman zaman yapıyor. Orman giriş çıkışlarının yasaklandığı dönemlerde, ateş yakmanın yasaklandığı dönemlerde buna toplum olarak da dikkat etmemiz gerekiyor. Ormanlar bizim en önemli değerlerimiz, kaynaklarımız ve bizim artık siyaseten yeşil vatan olarak, doktrinler anlamında da yeşil vatan olarak adlandırdığımız değerimiz. Çok önemli, stratejik öneme sahip bir olgu bizim açımızdan. Bu siyaset üstü bir konu olmalı. Eğer yani biraz önce işte bir tırnak içinde STK görünümlü bir organizasyondan, şebekeden, yani işte yargı süreci kesinleşmediği için bir şey demiyorum ama her
1: Ahbap
0: şeyin ne olduğu
1: Derneği
0: ortada.
1: soruşturması.
0: Evet, bu çağımızda yaşadığımız en büyük felaket, bizim de tanıklık ettiğimiz felaket esnasında insanlarımızın ne derece manipüle edildiğini, ne derece bu anlamda siyaseten devletin güveni, devlet olan güveni sarsma noktasında bu yapıların kullanıldığını gördük ki bu yapıların kendilerinin de çok güvenli olmadığına dair bugün kamuoyunda yürüyen bir, kamuoyuna da yansıyan, yürüyen bir adli süreç var. Şimdi bir yandan da böylesine devletle millet arasındaki bağı bu tip felaketlerde koparmaya çalışan, bu bağı zedelemeye çalışan adreslere bir mesaj. Temel tohum metaforu. Ama biz her felaketten devletiyle ve milletiyle bütünleşerek çıkan bir siyasi algoritmayı ve toplumsal mutabakatı inşa etmiş görünüyoruz. Tabii ki hiç istemeyiz herhangi bir felaket yaşayalım. Ama maalesef yaşadığımız felaketlerde de bu birlikteliği görmek bu boyutuyla olumlu, mutlu edici bir durum. Çünkü devletimizin bütün ilgili görevlileri, deprem zamanı hatırlayın, yangınları hatırlayın, daha önceki yıllarda olan bakanlarımızın o arazi şartlarında ne derece uykusuz günlerce o hadiseyi çözene kadar mücadele ettiğini hepimiz görüyoruz. Ama
1: Sahada kaldılar.
0: sahada kalıyorlar ve sahada siyasi bir görüntü vermek amacıyla değil, bildiğiniz ciddi ciddi bir mücadele içerisindeler orada. Ama öte yandan bu beton, temel, rant meselesini gündeme getiren odaklar bu tip kriz durumlarının ortada olmaz. Bunların işbirliği içerisinde olduğu STK'lar, bunların desteklediği STK'lar da ortalıkta olmaz. Ancak ciddi bir algı, hadise bittikten sonra bir propagandayla meseleyi sahiplenmeye çalışıp devlet aleyhine bunu güven zedeleyici bir unsur olarak kullanmaya çalışırlar. Bugüne kadar tesir etmedi. Etkisini göstermedi. Bugünden sonra da göstereceğini sanmıyorum. Hiç istemeyiz. Bu yangınlar ciğerimiz yanıyor bizim. Hiç istemeyiz bundan sorun olmasın ama bir gerçekliği de kabul etmemiz gerekiyor. Bu risk var. Buna dönük devletimizin, yerel yönetimlerin alacağı önlemler, tedbirler ve belirleyeceği politikalarla birlikte millet olarak bizlerin de sorumlulukları var. Bunu da atlamamamız gerekiyor.
1: Peki, bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önümüzdeki dakikalarda güncel bilgilere ilişkin yeni bir açıklama yapacak. Yine onu da takip ederiz ama dilerseniz şöyle son paylaşımından notları da aktaralım. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya, Kaş ve Isparta, İğdır yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin, Gülnar ve Muğla Seydikemer

0: yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın, Çine ve Balıkesir, Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için çalışmalar havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor şeklinde her bir kritik bölgeye ilişkin bakan açıklama yaptı. Şimdi kontrol altına alındı, enerjisi düşürüldü. Bazen bunlar da vatandaşın kafasına soru işareti olabiliyor. Kontrol altına alınması bir bölgeye hapsedilmesi demek. Ancak elbette kontrol altına alındığı anlamından tamamen söndüğünü de çıkarmamak gerekir. Çünkü bölgede söylediğimiz gibi, Kadir Hocam'ın söylediği gibi kozalakların farklı yerlere sıçrayarak orada bir yangını alevleme ihtimali olabildiği gibi rüzgar etkisi de ne yazık ki kontrol altına alınmasına rağmen kontrolden çıkmasına sebep olabiliyor. En kesin ifade bu konuya ilişkin soğutma çalışmaların başladığı ifadesi. Eğer bunu duyduysak bilelim ki yangın tamamen kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye'de enerjisi düşürülmüş şu an için yangınların. İlerleyen dakikalarda Sayın Bakan İbrahim Yumaklı güncel bilgilere ilişkin yeni bir açıklama yapacak. Hem yönetmenim hem de editörüm Ayşegül Gedik takipte bizler de aktaracağız. Levent Bey, aslında iklim değişikliğini de konuşmakta fayda var. Çünkü biz sadece şöyle eleştiriler gördüm ben. Her yıl çıkıyor. Yani neden bunu önlemiyorsunuz? Her yıl şu tarihte çıkıyorsa işte buna bir şey yapın gibi aslında üzüntüyle karışık bir sitem gördüm ben bugün sosyal medyada. Ama şunu da ifade etmek lazım. Avrupa'da da orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.
1: Keza.
0: Kesinlikle ve çok büyük kıtaların yandığına şahit oluyoruz. İşte İspanya'ya, Fransa'ya yangın söndürme helikopterleri gönderdik. Bu alana ilişkin ne söylersiniz?
1: Çok güzel bir yerde vurgu yaptın vatandaşlara açıklarken. Ben onu biraz açayım izninle, oradan
0: tabii,
1: sonra
0: devam edeyim. Kavramları mı?
1: Evet, o kontrol altına alındı kısmı. Bazen çünkü orada bir kafa karışıklığı yaşıyor vatandaşlarımız.
0: Evet.
1: Şimdi kontrol altına alındı, evet, diğer ormanlara, ormanın diğer bölümüne, devam eden bölümüne sıçramaması için o alan ayrılıyor.
0: Hı hı.
1: Sonra da o ayrılan alan kendi kendine yanarak sönmesi bekleniyor.
0: Hı hı.
1: İşte bazen hani
0: neden izin veriliyor,
1: evet,
0: deniliyor.
1: Yanarken siz hiçbir şey yapmıyorsunuz,
0: hı hı,
1: bakıyorsunuz gibi eleştiriler de gördük biz ne yazık ki sosyal medyada.
0: Hı hı.
1: Halbuki o alan artık bitmiş, hı hı, yeniden ağaçlandırılacak ama oranın yanması bekleniyor.
0: Hı hı.
1: Diğer büyük alana sıçramaması için.
0: Hı hı.
1: İşte o kontrol altına almak denilen şey o.
0: Hı hı.
1: Biz biraz izin versek, çünkü burada konuştuğumuz her menfi şey, aleyhte söz, onların oradaki mücadelesini son derece zarar veriyor ve onları son derece kötü yönde etkiliyor.
0: Bir de o insanlar kendini riske atıyorlar.
1: Elbette,
0: yani
1: canlarıyla mücadele ediyorlar.
0: Arasında orada yangının içinde kalan orman işçileri de var ne yazık ki.
1: Tabii ki işte şehitler veriyor, hı-hı, orman teşkilatı.
0: Hı-hı.
1: Buna da dikkat etmek lazım. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Elbette Avrupa'da yangınlar çıkıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde yangınlar çıkıyor. Son teknolojiye sahip ülkelerde benzer yangınları daha büyüklerini görüyoruz. Ama bir noktada evet, tabiatla başa çıkamıyor insanoğlu.
0: Hı hı.
1: Şimdi çok kısa bir süre önce, 10 gün yaklaşık 10 gün önce ben bölgedeydim.
0: Hı hı.
1: O bölgede sıcaklığın 43-44 dereceleri bulduğu günlerde...
0: Hı hı.
1: Muğla'daydım. Seydikemer'de ayrıca bazen yılda birkaç sefer kullandığım bir yol ki çok iyi biliyorum oraları.
0: Hı hı.
1: Hep dua ettim. Hep nazar değmesin diye.
0: Hı hı.
1: Çünkü o kadar güzel bir duamız var ki. O Muğla'nın dağları, tepeleri, hı hı, toprağı görmüyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Ama o sıcak günlerde bir rüzgar vardı. Hani rüzgar nasıl serin eser,
0: hı hı,
1: değil mi?
0: Hı.
1: Biz böyle biliriz. Hayır.
0: Kavurucu rüzgar. Hayır.
1: Fön makinesini tutmuşsunuz.
0: Hı hı.
1: O derecede sıcak esiyor.
0: Hı hı.
1: Şimdi bir taraftan sıcak, bir taraftan meteoroloji izin vermiyor, bir taraftan da doğa şartları. Orada ağaçlık alan, tepelik alan, oraya araç çıkarmanız mümkün değil. İşte hava koşullarıyla, yangın söndürme uçaklarıyla veya helikopterlerle taşıma suyla söndürmeye çalışıyorsunuz ki bu da çok mümkün değil. Oraya araç girmeden mücadele verilmesi. O alanlara da ne yazık ki araç girmesi pek kolay değil. İşte kontrol altına alınabiliyor ve dediğim gibi kontrollü şekilde yanarak sönmesi bekleniyor. Allah yardımcıları olsun orman teşkilatının. Yine kolluk güçleri orada tomalarla su taşıyorlar.
0: Dilerseniz enerjisi düşürüldü ve soğutma çalışmalarını da bir kez daha ifade edelim.
1: Evet, işte soğutma çalışmaları başladı demek artık yangın tamamen söndü. Orada sadece köz, kor halinde kalıntılar var. Onlar da rüzgarla başka bir alana taşınıp yeniden başka bir alanda alevlenmesin ve yangın devam etmesin diye o bölgeye su sıkılıyor. İşte gerek yangın söndürme uçakları, gerek helikopterler, gerekse araçların girebildiği alanlarda suyla soğutuluyor. İşte o soğutma çalışması da artık yangının orada söndüğü, bittiği anlamına geliyor. Tabii kara propaganda yine devam edecektir. İşte turizm tesislerine açılacak denilecektir. Şimdi biz bunun daha önce örneklerini yaşadık. Manavgat yangınında, Antalya yangınında, yine keza Muğla yangınında. Şimdi ben o alanları yılda birkaç sefer gidiyorum ve çok iyi bildiğim alanlar. Dolayısıyla hani canlı da şahidiyim ben orada. İşte devlet bu yanan evleri yapamaz propagandasını gördük biz ona. İşte yeniden ağaçlandırma olmayacak, buralar turizme açılacak kara propagandasıyla karşılaştık. Şimdi görüyoruz ki hepsi yalan çıktı bunların.
0: Bir de hatırlarsanız geçen yıl Eskişehir'de biz çok büyük bir yangınla mücadele etmiştik. Ben gece yarısı bakanlığın önünden bağlantılar, yayınlar yapmıştım. Ekibimiz bölgeye gitmişti. Hadi oralar turizm bölgesi, otel mantığı. Eskişehir'i ne diye o zaman yakıyoruz?
1: Tabii Karadeniz'de de keza benzer. Bilecik, işte evet. Karabük civarında yine yangın.
2: Bu propagandayı yapanların genelde kaçak villalar da vardı yani. Bir de böyle bir gerçeklik var.
0: Şahan Gökbakar değil mi?
1: Doğru, kesinlikle. İşte yani görüyoruz ki sonra bu boşa çıkıyor. Bu yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ama her seferinde bunu yaşıyoruz. Her doğal afette bunu yaşıyoruz. İşte Bozkurt'ta, Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi oldu. İşte devlet size yardım elini uzatmayacak kara propagandasıyla karşılaştık. Peşi sıra bu dediğim geçmişteki Antalya yangını, Muğla yangınında yaşadık. Sonra geldik depremde yaşadık. Ne yazık ki işte o STK görünümlü şebekeler devreye girip vatandaşın temiz hislerinden faydalanarak hem kendi ceplerini doldurdular usulsüzlükle, yolsuzlukla, hem de bunu iktidarın itibar kaybetmesi için bir araç olarak kullandılar. Dolayısıyla böyle bir külliyen kara propagandayla karşı karşıyayız. Tabii şimdi o geçmiş örnekleri verince işte iktidarın ne yaptığı, bakanların orada günlerce kaldığı, ben bir dönem bu felaketler yaşanırken Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yaptım. Süleyman Soylu adını zikretmeden geçmeyeyim. İçişleri Bakanı'ydı ve bütün bu felaketlerde orada kaldı günlerce, aylarca. Evine dönmeden, evi görmeden.
0: Kendisi keza zaten ilgili bakanlar da orada. Saatler mesai yapan bir bakan olduğu
1: tabii
0: için
1: ki
0: gece 3'te bile bakanlıkta toplantılar yaptı.
1: Kesinlikle. İşte yani bunları hiç zikretmeden, ilgili bakanları zikretmeden geçmeyelim. Kamera önündeler, neredeyse 2 saatte 3 saatte bir doğru bilgilendirme yapıyorlar. Onların da hakkını buradan bir kez daha teslim edelim. Buradan bir kez daha orman teşkilatına Allah güç kuvvet versin diyelim. O dileklerimizi
0: İklim
1: diyelim.
0: İklim değişikliği de oldukça önemli değil mi? Örneğin mesela biz Ankara'da uzun zamandır hiç dizimize kadar kar görmüyoruz. Abi, öyle değil mi? Yani küçük bir kar yağsa işte oran kısmına biraz yukarılara gidip kar yayını yapıyoruz ama o da biraz bence izleyiciyi kandırmak oluyor ya da bir nebze bir moral olmak oluyor. İklim değişikliği de oldukça önemli değil mi? Mesela yaz çok geç geldi.
1: Abi,
0: hala geçtiğimiz hafta yağışlar etkiliydi. İşte söylediğim gibi Ankara'ya uzun zamandır kar yağmıyor. Bunlar da oldukça.
1: Ankara'nın iklimi şöyleydi. Ben işte 50'yi biraz geçmiş yaşlardayım. Doğduğumdan beri Ankara'da yaşıyorum. Biz ortaokul yıllarında kar yağmaya başlardı veya geceden yağardı. İşte çıkardık okula gidiyoruz yürüyerek. Dizimizde kar. Sonra işte giderdik. Oradan teyzeler, amcalar bizi görürdü. Anons gelirdi çünkü. TRT radyodan okullar tatil edildi diye. Onlar da bizi uyarırdı. Hı hı. İşte evladım okula gitmeyin, tatil oldu, döner kartopu oynardık. Hı hı. Bütün kışlar böyle geçer. Sonra biz o karları görmemeye başladık. Çünkü kar yukarıda bir yerde yağıyor. Küresel ısınma nedeniyle yere düşmüyor. Hı hı. Yağmur sezonu işte 42. yağmurları Nisan, Mayıs aylarında yağardı. Bu iş biterdi. Biz öyle yaz günü şakır şakır yağmur yağıp işte arabaların yolların içine düştüğü manzaralara tanıklık etmedik.

0: Evet.
1: Tabii bunda Ankara Büyükşehir Belediye'mizin de büyük katkısı olduğunu da altını çizeyim. O
2: orada iklimin suçu yok. Orada biraz belediyenin sorumluluğu var.
1: İşte iklim değişiyor ama insanoğlu ne yazık ki o değişen iklime ayak uydurmakta biraz sanki geç kalıyor gibi. Bizim daha önce önlemleri almamız lazım. Tabii insan faktörü çok önemli. Yine yangına döneyim izninle. O yollardan geçerken kurumuş iğne yaprakları, çünkü genelde çam ormanları, Seydi Kemer'de, Muğla'dakiler, kurumuş iğne yaprakları yolların kenarlarına dökülmüştü. Yani tam kurumuş saman gibi düşünün, tam alev almaya müsait. Ve ben orada işte Allah nazardan saklasın, İnşallah bir şey olmaz diye dua ettim kaç sefer. Geçtiğim her yolda neredeyse. Ama bir taraftan da işte şişe kalıntıları gördüm orada. Attığınız her şişe mercek görevi görecek ve o güneşte, o sıcakta, o oradaki ufacık bir kıvılcımla başlatacak ve fön gibi esen rüzgarla her yeri yakıp yıkacak, kavuracak. Bu şimdi doğanın bir katkısı mı oraya? Negatif katkısı mı o şişenin orada olması? İnsanımız kendi eliyle orada bir zemin hazırlıyor ve ne yazık ki ondan sonra da oturup o yangını seyrediyor ve üstüne bir de kara propagandayı ekliyor.
0: Yani
1: biraz dikkat edin.
0: Çevreye çöp atmama noktasında da bence biraz kendimizi eleştirmeliyiz. Hani Avrupa'ya bakıyoruz, işte beyaz çorapla yürüdüm, akımları çekiliyor, çorap kirlenmedi diye. Ben de Almanya'da doğup büyüdüm. Küçükken sakız çöpünü dışarıdayken elimde taşımışım, bir çöp bulamadım diye.
1: Kuşları öldürdüm.
0: Dedem de şey demiş, hani küçük bir kağıt parçası at ne olacak demişti. Şimdi öyle yetişmediğin için atmıyorsun onu. O çöpü gerçekten eve kadar götürmüştüm. Bu konuda biraz daha bence dikkatli, duyarlı olmayı. Sonuçta hani vatanımız da evimiz ya. Tabii. Evin orta yerine nasıl çöp atmıyorsak dışarıda da atmamalıyız. Hani çocukların yetiştirilmesinde de bence hem ebeveynlere büyük sorumluluk düşüyor hem de biz yetişkinler de. Yani yolda giderken arabanın camından büyük parçalarda çöplerin fırlatıldığına şahit olmak
1: yanan sigaraları
0: çok, çok çirkin. Yani sigara paketinin dahi atıldığına şahit oldum ben. Bu konuda bence eksiğimiz var. Bu da büyük bir utanç bence.
1: Tabii istatistikler var. %90'ın üstü yani orman yangınlarının insan kaynaklı.
0: Çünkü gelip baksan çer çöp yani gerçekten.
1: Evet, birazcık azıcık dikkat etsek belki o %90 inecek %5'lere, %1'lere, 2'lere ve biz her sene bu tablolarla karşılaşmak zorunda kalmayacağız. Ya,
3: tabiatla mesafemiz çok uzaklaşıyor.
1: Evet.
3: Yani görece bir şeyimiz var burada. Parkta park hassasiyetimiz var ama o kadar. Onun ötesinde bir şey değil.
0: Yani. Şimdi İbrahim Yumaklı'dan, Tarım ve Orman Bakanı'ndan yeni bir açıklama var. Hemen açıklamanın detaylarını aktarayım. Orman yangınlarına karşı mücadelemiz gece gündüz demeden sürüyor demiş Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Hava ve kara araçlarımız orman kahramanlarımızla birlikte sahada yürüttüğümüz etkin ve kesintisiz mücadele sonucunda Muğla Seydi Kemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır diyor. Seydi Kemer'deki yangın tamamen kontrol altına alındı. Demek ki soğutma çalışmalarına geçilecek artık önümüzdeki süreçte. Muğla Fethiye, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmış. Bir kez daha ifade edelim. Fethiye, Alanya, Gülnar ve Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmış bilgisini paylaştı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Aydın Çin'e, ki az önce ekrana getirdik, Aydın Çin'e de şu an gökyüzünü aydınlatan görüntüler var. Evet, hemen ekibimiz reji ekrana verdi. Şu an Aydın Çin'den bu görüntüler canlı geliyor sevgili konuklarım. Geceyi aydınlatan büyük alevler olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Aydın Çin'e ve Balıkesir Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarında ise mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek diyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Yeşil vatanımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız demiş ve çalışmalara ilişkinde bir video paylaşmış. İzleyicilerimiz sosyal medya hesabına girip bakabilir. Şu an için Aydın Çin'e ve Balıkesir Gömeç biraz kritik. Bu bilgiyi paylaştı. Seydi Kemer çok büyük bir yangındı. Tamamen kontrol altına alındı. Fethiye, Alanya, Gülnar ve Aydıncık. Bu dört noktada büyük ölçüde kontrol altına alınmış yangınlar ama Çine ve Gömeç için durumun henüz daha riskini koruduğunu ifade edebiliriz. Eren, görüntüyle mi, telefon bağlantısı mı olarak hazır arkadaşlar? Tamam. Eren, bizi duyabiliyor musun?

0: bölgesinde yine büyük ölçüde kontrol altına alınmış. Aydın ve Çin'e de Gömeç'te yangınlar risk olarak hala devam ediyor. Sen hangi bölgedesin Eren Coşkun Dili ve şu ana kadar izlenimlerin ne yönde? Sözü sana bırakalım.
1: Bizler şu anda yeşil üzümlü mevkiindeyiz. Tabii bu nokta aslında alevlerle mücadelenin bugün yoğunlukla devam ettiği en önemli yerlerden biriydi. Kısa süre öncesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sizin de belirttiğiniz gibi yaptığı açıklamayla aslında Seydi Kemer'de alevlerin kontrol altına alındığını duyurdu. Bu neden önemli? Çünkü dün sabah 7'de çıkan alevlerde yaklaşık 35 saat aşkın süredir büyük bir mücadele yürütülüyordu ve özellikle rüzgarın şiddetini öğlen saatlerinde artırmasıyla birlikte o bölgede de alevlerin yoğunlaştığını görmüştük. Tabii sevindirici haberin gelmesi şu denli önemli. Aslında Seydi Kemer'de öğlen saatlerinde olur alevlerin şiddetinin kesildiğini gördük ama bu tabii yine de şu anlama geliyor. Belirli noktalarda alevler sönmüşse dahi yeniden kıvılcımlar yayılabiliyor ve yeniden tam sönümlenmediği için bazen bir ağacın kovuğundan bazen başka bir pozadan bir yere fırlamasından yeniden çıkan yangınları görüyorduk. Tam anlamıyla kontrol altına alındığını açıklamış oldu Tarım ve Orman Bakanı da. Yine Türkiye tabii orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Muğla o noktaların aslında başında geliyordu ki 2 gündür aslında orman yangınlarının en şiddetli olduğu yerlerden biriydi. Bu bakımdan da aslında Fethiye'de yani bahsettiğimiz nokta tabii ki de aslında Fethiye'nin merkezine yaklaşık 20 saat mesafede olan Seydi Kemer. Dün sabah 7 saatlerinde çıkan yangında bizler ilk gecede aslında şiddetli rüzgarı gördük. Öylesine şiddetli bir rüzgardaki sabah saatlerine kadar özellikle havadan müdahalenin de yetersiz olduğu o gece alevlerin geniş bir alanı kapladığını gördük. Sabah saatlerine doğru aslında ekiplerle konuştuğumuz zaman şunu söylemiş. Yani bu sabahtan bahsediyorum. Bugün alevlerin rüzgarın şiddetinin düşük olduğu ve alevlerle mücadelenin de işlerini kolaylaştırdığını belirtiyorlardı. Tabii bu 6 saatlik bir süre aldı. Öğlen saatlerinde doğru şiddeti arttı. Bizler bugün sabah saatlerinde Seydi Kemer'e gittik. Seydi Kemer merkeze yaklaşık 20-25 dakikalık bir mesafede. O noktada neler gördük? Aslında ahırında büyükbaş hayvanı olanını kurtarmak için döneni gördük. Gece saatlerinde alevlerin hızlı bir şekilde yayılmasıyla birlikte evini, tarlasını bırakanları gördük. Sabah saatlerinde yeniden gelip onlar da ekiplere yardımcı olabilmek için o noktadaydı. Tabii havadan müdahalenin başlaması çok önemliydi o noktada. Çünkü ekiplerin engebeli arazide zorlandıkları noktada araçların araz özlerin giremediği o engebeli sarp kayalıklarda havadan müdahalenin sağlanması önemli. Çünkü bir yandan da ekipler özellikle ana yolların açık tutulabilmesi için tam olarak önceliklerini belirleyip o noktalara müdahale ediyorlardı. Bunu aynı şekilde bugün yeşil üzümlü mevkinde de gördük. Tabii Seydi Kemer alevlerle mücadelenin ilk başlığı yerde aslında ve öğlen saatlerine doğru rüzgarın hiç kendisini göstermediği ekiplerin işini kolaylaştırdığı o dakikalarda büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Yine de soğutma çalışmaları devam ediyordu. Bu kez yine aynı gece yani Seydi Kemer'de şiddetli rüzgarı gördüğümüz gece yeşil üzümlüde gece 2 civarında bir yangın çıktı ki bu da tarım arazisinde yine başlayıp yerleşim yerlerine yakın bir noktaya geldi. Hatta yeşil üzümlüye gittiğimizde Zincirköy'e sadece 4 kilometre mesafede alevlerin yayılma riskinin bulunduğu bir nokta vardı ki ekipler oraya alevler sıçramasın diye yoğun mesai harcadılar. Bugün öğlen saatlerinde o noktaya geçtik Seydi Kemer'den. Aslında başka bir nokta yarım saatlik bir mesafe ama işte ekipler bir o yana bir bu yana rüzgarın aniden şiddetini değiştirmesiyle ve yönünü değiştirmesiyle birlikte de işleri bir hali büştü. Yeşil Üzümlü'ye geldiğimizde ise aslında Seydi Kemer'deki ekiplerin de o noktaya geldiğini, sevk edildiğini gördük. Yeşil Üzümlü'nün sıcak dakikaların yaşandığı noktaydı. Öğlen saatlerine doğru rüzgarın şiddeti öylesine arttı ki alevlerle mücadele çok aslında ekiplerin işini zorlaştırdı. Bizler 1 saat, 2 saat arayla değil 5-10 dakika arayla bile farklı noktalarda alevlerin yükseldiğini gördük. Bir yol kesiyor mesela ormanlık alanı, yolun karşısına alevlerin geçmesi çok zor diyorsunuz ancak bir anda birkaç dakika içerisinde o noktada yangını görebiliyorsunuz. Bu şekilde aslında bölgedeki ulaşımın yani yeşil üzümlü mevkiine gidişin en kritik noktalarından biri olan ana yol üzerinde tam da o bağlantı yolu üzerinde gerçekleşti yangın. Özellikle o yolun ulaşıma kapatılmaması için de ekiplerin canhıraş bir mücadelesini de yine gördük, ekranda getirdik. Alevler öylesine seri bir şekilde yayıldı ki aslında o Zincirköy'e 4 kilometre mesafe uzak gelebilir ama alevler öylesine hırçın ve haşin bir şekilde yayılıyor ki o mücadele, o alevlerin yayılmaması, o tarlalara, o evlere, o köye zarar gelmemesi için de büyük bir mücadele yürütüldü. Özellikle de havada helikopterlerin bu kadar yoğun olduğu bir gün hatırlamıyorum hakikaten. Öylesine sık sık sorti yaptılar. Sık sık bambilerini suyu doldurduktan sonra bıraktılar ve hem uçakları, yangın söndürme uçaklarını hem de helikopterlerini gördük ve bu mücadele saatler sürdü. Tabii rüzgarın aslında bugün biraz da değişik bir hava durumu vardı. Sabah çok sakindi. Seydi Kemer için olumlu bir geçmeydi. Öğlen saatlerine doğru hızını çok artırdı. Bu sefer de tabii ki de yangının çıktığı nokta yeşil üzümlü oldu ki

0: şiddetini arttırdı demiştik. O rüzgarın şiddetinin hiç kesmediği bir 4-5 saat yaşadık. O süreçte tabii Yeşilüzümlü'de ekiplerin işi bir hayli güçtü. Yeşilüzümlü de yine konumu itibariyle ve yamaçları itibariyle de hakikaten ekiplerin işini güçleştirdi. Yeri geldi, iş makineleri devreye girdi, yollar açılmak zorunda kaldı. Yine tedbir amaçlı olarak bölgedeki aslında Yeşilüzümlü'ye yakın olan yerlerde kısmi tahliyelerin olduğunu da gördük. Tabii bütün bu çalışmalar aslında o Zincirli Köy'e ve ana yolun kapanmaması için ve Zincirli Köy'ün alevlerin ulaşmaması içindi. Tabii aslında en büyük etken yangınların çıktığını hep söylüyoruz. Nemin düşük olması, sıcaklığın yüksek olması, şiddetli rüzgar diyoruz. Bütün bunların bu yangının çıkmasını tetikleyebilecek sebeplerini hepsini aslında bugün gördük ve bütün bunlara baktığımız zaman da ekiplerin işi bir hayli güçlü ve bu noktada aslında tabii en kritik noktalardan biri olan Yeşilüzümlü'de ekiplerin işi bir hayli zordu. Saatler ilerledikçe yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını gördük.
1: Hemen bir sorum aslında olacak. Sahada olmak, en sıcak bilgiye erişim noktasında çok kıymetli. Sen de dünden bu yana sahadasın. Herhangi bir kundak veya sabotaj ihtimali üzerine bir bilgi var mı? Bu konuya ilişkin bir duyumun, bir kaynak, bir açıklama var mı? Hemen bunu da sormuş olayım.
0: Aslında orman yangınlarında tam da bahsettiğiniz gibi bu ihtimaller de akıllara geliyor. Ancak kesin olarak bu sebepten kaynaklı bir kundaklama ya da sabotaj kaynaklı yangın çıkmıştır diyemeyiz. Ancak çeşitli tahminler var. Bazı kişilerle konuştuğumuz zaman tabii ki de bir iddia olarak söyleyeyim. Bir anız yakılması sonucu veya başka ihtimalleri de yine dile getirenler var ama tabii bunlar her orman yangınlarında aslında gördüğümüz senaryolar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de ekiplerin en çok dikkat ettiği konulardan biri orman genel müdürlüğü ekipleriyle de konuştuğumuz zaman anız yakınından dolayı bu bölgede çok fazla yangının çıktığını, bu nedenle de özellikle de bölgede çok uzun yıllar görev yapmış ekiplerle de konuştuğumuz zaman anız yakımının ardından, yani kasıtlı bir şekilde olmasa da istemsiz bir şekilde bu yangının hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirtiyorlar. Basit bir hata gibi gözüküyor, bir anız yakımı gibi gözüküyor ama ufak bir ateş işte böylesine büyük bir operasyona dönüşmüş oluyor ve yangın söndürme uçaklarının aralıksız çalıştığı, ekiplerin havadan karadan mücadelelerini devam ettiği bir noktaya bilmiş oluyor ama dediğim gibi henüz kesin bir şekilde bir sabotaj veya başka bir kaynaklı olarak yangın çıkmıştır demek için kesin olarak bunu söyleyemeyiz şu an.
1: Başka aktarmak istediğim bir bilgi var mı Eren?
0: Yani son durumu aktaracak olursam aslında bulunduğunuz noktada da yine Seydi Kemer'de zaten kontrol altına alındı ama ekiplerin yine de gece boyu telkızda olacaklarını da öğrendik. Yeşilüzümlü halen daha aslında bir koordinasyon merkezinin kurulduğu sıcak noktalardan birisi. O noktada tam anlamıyla kontrol altına alındı demek için henüz erken ama ufak çaplı yangınların zaman zaman yine tüttüğünü, özellikle de soğutma çalışmalarının üstüne çok durulduğunu, yangının özellikle de hava sıcaklıklarının bugün 42-43 derecelere çıktığı Muğla'da yeniden yangını görmemek için, yeniden alevlerin yükselmemesi için soğutma çalışmalarına da büyük bir ağırlık verildiğini söyleyelim. Ama öğlen saatlerinde gördüğümüz bir tablo yok. Şu anda net bir şekilde görebileceğimiz, alevleri görebileceğimiz, yoğun dumanı ve yangını görebileceğimiz bir durumun olmadığını söyleyeyim. Ekipler yine de teyakkuda çalışmalarını sürdürüyorlar.
1: Çok teşekkürler sevgili Eren Coşkun Dili. Sana ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar diliyoruz. Tabii aslında can kaybı yok diyoruz mesela orman yangınlarında ama o ormanın içinde yaşayan o kadar çok hayvan var ki aslında can kaybı noktasını nasıl değerlendirirsiniz? İşte kuşların, belki sincapların, işte tilkilerin çok büyük bir canlı popülasyonun olduğu bir alan. Hani biz sadece insan olarak görüyoruz. Elbette hiç kimsenin canı yanmasın, kimse canını kaybetmesin, başta orman işçileri olmak üzere, ama o ormanla beraber çok büyük bir can kaybı da yaşanıyor aslında.
2: Aslında şu oluyor, yani bir dünya yok oluyor aslında. Yani bir orman yandığında bir dünyanın yok olduğuna şahit oluyoruz. Evet, can kaybı olmasın, insanımız, hiçbir insanımız olmasın, şehit olmasın ama orada başka şeyler oluyor işte. Yani küçücük, bizim görmediğimiz zerreden, işte o ormanın esas sakinlerinin yok olduğunu görüyoruz. Oradaki nasıl söyleyelim, çığlıkları duyamazsak zaten insanlığımızdan utanmamız lazım bizim. Bunu da açıkça söyleyeyim. Yani mesela savunmasız bir ağaç yanıyor, savunmasız başka canlılar da yanıyor orada. Yani biz ağacı bir canlı olarak görmezsek...
1: Yangından çıkarılmış o susamış hayvanlara su verildiği görüntülere şahit oluyoruz. İşte bir kaplumbağasıdır, kirpidir vesaire.
2: Kesinlikle öyle. Şunu asla unutmayacağız. Yani biz nasıl bir medeniyetiz sorusunu artık kendimize daha çok sormamız gerekiyor. Mesela biz bir bina yaparken ormanın, o bölgenin ikliminin özelliklerine uygun yapardık. Mimar Sinan'ın mesela o kondurduğu İstanbul'a muhteşem eserler, hep o orman dengesi içinde, iklim dengesi içindeydi. Fakat biraz önce üstadın dediği gibi modernizmin getirdiği o tek düzelik birçok şeyi yok etti. Dolayısıyla diğer canlılarla empatimizi de, diğer canlılarla ilişkimizi de zedeledi bu. Yani biz çok sıradan bir şey, yani mutlak kazanç için mesela birçok şeyi yok edebiliyoruz. İşte yine şehirleşme politikalarımızdan tutun, eğitim politikamıza kadar bazı şeyleri perdeler hale geldik. Modern dünyanın temel özelliği galiba bu. Ve orada o canlıları görebilecek bir basiret, bir yürek, bir gönül gerekiyor. Ki biz gönül medeniyetiyiz deriz hep geçmişten beri. Mesela bir orman köylüsünün hassasiyetini artık şehirlere de getirmemiz gerekiyor. Açık söyleyeyim. Yani aşağı yukarı hepimizin kökleri biraz köylere dayalı. Yani köylerde nasıl yetiştiğimizi, o hassasiyeti nasıl oluştuğunu da biliriz. Yani o anızı yakan da köylü, fakat öğütleri veren de yine o tabiatla hemhal olmuş, bir ve bütün yaşayan insanlar da köylü. Yani o canlının hakkını gözeten insanlar da köylü. Mesela ben çocukluğumda duyduğum bir öğütü söyleyeyim. Diyor ki, geride kalan, mesela tarlada küçükken çalışırdık. Arkada kalan toplayamadığımız nohutlar için şunu söylerlerdi. O da kurdun kuşun hakkı. Yani geri dönme, hırsa kapılma, o da kurdun kuşun hakkı. Şimdi bu zihniyetten aşırı hırsa boğulmuş başka bir zihniyet. O kurdu kuşu görmeyen, sıradanlaştıran, işte yolda giderken biraz önce üstadın söylediği gibi, ya da ben de Kaş'ta gördüm, yani o cenneti gördüm. Şimdi çok basit bir şekilde elindeki pet şişeyi, cam şişeyi yolun kenarına fırlatıveriyor. Yani çünkü öyle bir hız çağındayız ki biz, güya tatile gidiyoruz ama tatilde belirli bölgelerde söz gelimi şeyi algılıyoruz, tabiatı algılıyoruz. Sadece eğlenebileceğimiz. Oysa orada bir bütün var. Bir bütün, o güzelliği oluşturan o ormanlar.
1: Peki.
2: Yani siz o ormanları yaktığınızda o güzelliklerin hiçbiri kalmayacak. O canlıları yaktığınızda nefes almanız bile bir noktada eksik kalacak. Yani bu bütünlüğe bakmak lazım.
1: Aynı zamanda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Örneğin Sayın Bahçeli Biz Kardeşiz temasıyla genel merkezin önüne 3 ağaç dikmişti. Köknar, sedir ve ladin ağaçları dikmişti. Ülke genelinde bir seferberlik ilan ediliyor ve buna işte muhalefetiyle, iktidarıyla hem siyasi partiler hem de tüm vatandaşlar, çoluk çocuk dahil edildi. Bu alanda aslında bir bilinç de kazandırmaya çalışıyor baş aktörler. Ne söylersiniz?
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin o sembolik hamlesi yine Milliyetçi Camianın en güzide kurumu olan ve dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olan Ülke Ocakları tarafından yoğun bir program çerçevesinde bütün illerde de uygulanıyor. Yani her ilde ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmalarını bir sivil toplum inisiyatifi olarak Devlet Bahçeli'nin evlatları olarak kendini adlandıran, addeden gençlik organizasyonu tarafından gönüllü bir şekilde ve samimi bir şekilde yürütülüyor. Bu işin pratik boyutu. Şimdi işin teorik boyutuna gelecek olursak, böylesi bir aslında doktrinal duruş olmalı. Yani sizin vatandan kastınız sahip olduğunuz bütün değerlerdir. O ormanlar, ormanların içerisinde yaşayan bütün canlılar aslında bizim bir ferdimizdir. Bu bizim kadim inanç geleneğimizde de var. Bugünkü inanç sistematiğimizde de var. Yani şamanizme kadar gittiğinizde de tabiata, doğaya saygıyı görürsünüz. Hatta hala o öğretiye, o inanca mensup Türkistan coğrafyasının biraz kuzey kısmında yaşayan Türk topluluklar var. Oralar gezdiğimizde şunlar biz net görürüz. İhtiyacından fazlasını kesinlikle tabiattan almayan bir gelenektir bu. Tabiata duyulan saygıdır. Sizin ifade ettiğiniz o işte.
2: Altay Türklerini mesela tabii, emanet olarak gördükleri şey, biz aslında bugüne kadar taşıdık bunu.
3: Aynen. Şimdi Müslümanlıkta da bu tabii yine böyle.
2: Kainat size emanet zaten.
3: Aynen. Ve bu bir sorumluluk, evet, yükümlülük. Hatta işte Efendimizin nakledilir değil mi? Der ki yarın kıyametin kopacağını bilseniz bugünü aç dikiniz.
1: Evet.
3: Yani işin böyle teolojik boyutu var. İşin sosyolojik boyutuna yine gelecek olursak, sizin ne derece bitki örtünüz yoğun olursa, bu bakın su kaynakları, yaşanılabilir hava kalitesi, aynı zamanda şehirleri besleyen o tabiat hinterlandı ve koruyan hinterland noktasında size çok ciddi anlamda katma değer sunar. Yoksa bu bozkırlaşma bir müddet sonra da çölleşmeyi beraberinde getirir. Hı hı. Bulunduğumuz coğrafya zaten su kıtlığıyla yüzleşen bir coğrafya. Bu tip hadiseler de bu coğrafyanın negatif yönlü geriye gitmesi anlamında ayrıca katma değer sunuyor. Dolayısıyla bilinçli olmak zorundayız. Hı hı. Bu bilinç karar alıcı mekanizma, siyasi aktörler. Tabii siyasi aktörlerden kastımız maalesef keşke bütün siyasi aktörler diyebilsek ama işte burada meseleyi siyaset üstü, gündelik politika üstü gören, gerçekten devlet aklıyla meseleye bakan aktörler bu işleri sahipleniyor ve bunu ciddi bir şekilde ve şov yapmadan, popülizm yapmadan bu işi sürdürüyorlar.
1: Peki.
3: Ben şunu da ifade edeyim, son cümlem, özür diliyorum üstadımdan. Şimdi belediyecilik de şehir merkezlerinde yeşillendirmeden, ağaçlandırmadan sorumlu bir müessesedir, yerel otoritedir. Hı. Eleştiren belediyelerin yeşillendirmeye oranlarıyla iktidarın mensubu belediyelerin yeşillendirme oranlarını lütfen mukayese edin. Hı hı. Ne demek istediğim anlaşılır. Samimiyet noktasında.
1: Hı hı. Peki, başkent millet bahçesi olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki millet bahçelerini bu anlamda belki gözümüzün önüne getirebiliriz.
3: Her şehirde öyle. Her şehirde öyle. Yani en olmadık yerde bile tabiatın şartlarının çok müsait olmadığı yerlerde bile bu çalışmalar yoğun bir şekilde yapılıyor ve bu bilinç veriliyor.
1: Peki.
3: Gençlere, çocuklara da bu bilinç veriliyor. Bu da önemli.
1: Peki, ben de bugün yeşil giydim. Yeşilin bir tonuyla yeşilin ne kadar güzel olduğunu ekranlarımızdan aktarmış olmak adına diliyoruz. Bir an önce tüm yangınlar söner, soğutma çalışmaları bir an önce başlar ve en az kayıpla bu sezonu noktalamış oluruz diyerek sizinle yeni bir başlık açalım, yeni parti diyelim. Öncelikle ben ilk gün şunu fark ettim. Şimdi işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 ilal, AK Parti'nin ampul, işte İYİ Parti'nin güneş vesaire vesaire. Her bir partinin bir amblemi var. Çok mu hızlı oldu bir amblem bile düşünemeyecek kadar? Dilerseniz buradan bu bölünmeyle başlayalım mı?
4: Yeni partinin de çizgi anladığımız kadarıyla. Zaten beğenilmemiş. Onu anlıyoruz. Özgür Özel'in açıklamalarını takip ettik.
1: Hı hı.
4: Yani bu asıl logomuz, amblemimiz değil. Arkadaşlar çalışıyorlar. Grafikerler çalışıyorlar. İşte yeni bir logo ortaya konacak diyor partinin lideri. Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla o tanıtım toplantıları, işte sen gazeteci olarak şahit oldun nicesine. Ben gazeteci olarak şahit oldum. Oralarda bulunduk.
1: Hı hı.
4: Şimdi o tanıtım toplantısında partinin programı, tüzüğü açıklanır. Nasıl bir yol izleyeceği açıklanır. Hı hı. Sonrasında da logosu, amblemi işte
1: tanıtım
4: yansıtılır.
1: Tanıtım yani. Diyorsun.
4: Tabii. Orada o ortaya konur. Hı hı. Şimdi bu o kadar aceleye gelmiş bir logo veya sembol, hı hı, veya simgesi işte o partinin amblemi ki açıklanıyor. Bizim logomuz bu deniyor. Ama gelen tepkiler bakılıyor ki hiç de beğenilmedi. Hı. Sonra diyorlar ki biz bunu geçici olarak yaptık.
1: Yani
4: yenilerin üstünde
1: şey
4: çalışıyoruz.
1: Yani dile düştü. Hani bir içecekle benzeştirildi
4: hem
1: vesaire.
4: Hem içecekle benzeştirildi hem bir dijital platformdan N harfinin
1: uyarlanmış deniyor.
4: Uyarlandığı işte kaba tabirle araklandığı diyebiliriz. Hani bu yönde de bir sürü tartışmaya sebep oldu. Biraz aceleye gelmiş.
1: Siz de mi yapay zekaya hazırlatıldığını düşünüyorsunuz Levent Bey?
4: İşte bir anlamda itiraf gibi kabul ediyorum ben Özgür Özel'den gelen açıklamayı. Kamuoyu aceleye gelmiş gibi değerlendiriyordu. Evet, Özgür Özel de diyor ki aceleye getirdik. Biz bir anda bu logoyla çıktık ama değiştireceğiz. Yani çok acele etmeye gerek var mıydı bu konuda? Ondan da emin değilim. Ya da aceleye gelmedi, gerçekten bu logo üstünde uzlaşıldı, parti buna karar verdi ama gelen tepkiler üstüne değişikliğe gitmeye karar verildiyse o da vahim bir hata. Yine iletişim kazaları baştan beri görüyoruz yeni partide ailece.
1: Ya da çok önem verilmiyor mu? Nasılsa CHP'ye geri mi döneceğiz gibi bir düşünce mi var acaba?
4: Zaten o yanlış değil mi baştan beri? Çok harika bir yerden açtın. Baştan beri yanlış değil mi? Şimdi siz işte Atatürk'ün partisi diyeceksiniz. Atatürk'ün izlediği yolu taklit edeceksiniz. İşte Hacı Bayram'da namaz kılacaksınız. Ondan sonra Anadolu'ya geçeceğiz. Mücadelemizi orada vereceğiz diyeceksiniz. Atatürk'ün yolu bizim yolumuz diyeceksiniz. Atatürk'ün kurduğu partiyi ve altı oku anında terk edip başka bir parti çatısı altında siyaset üretmeye çalışacaksınız. Ve adınızın aksine hiçbir yenilik getirmeden. Hani hep genel başkan eczacı olduğu için hep muadil ilaç üstünden gidiyor ya, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana damarın ya da çınarın muadili bir partiyle karşı karşıyayız.
1: Yani ne gibi bir vaatle ortaya çıkacak bu parti ilerleyen günlerde? Çünkü hani bir vaat sunmaz mı vatandaşa? Hani ben iktidara şu vaatle talibim diyerek bir irade ortaya konulur ya, hani biz buna ilişkin gelişmeler görecek miyiz?
4: Programa baktım, tüzüğe biraz bakma fırsatım oldu. Ben öyle çok da yenilik görmedim. Adında barındırdığı gibi, yeni ifadesiyle bir yenilik görmedim. Bazı noktalarda hatta çok daha fazla eleştirilecek adımlar atılıyor. Orada da hani yenilik değil de daha geriye götürecek partiyi gibi bir tabloyla sanki karşılaşacağız gibi geliyor.
1: Peki. Hocam özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi CHP'de bir yani Cumhuriyet Halk Partisi mevcut kimliğini koruyan partide bölücü olarak bir nitelendirme içerisinde. Şimdi seçmen nerede duracak? Çünkü CHP seçmeni de kişilere, isimlere değil, CHP'nin kurumsal kimliğine oy veren bir seçmen. İşte örneğin Çankaya'da veya İzmir'de kim gelirse gelsin Cumhuriyet Halk Partili seçmen aynı partiye oy verir. Dolayısıyla seçmen nerede kalacak? Bir bölünme tabanda da olacak mı? Ne dersiniz?
2: Ya Türk siyasi hayatında aslında ana gövdeden kopan hiçbir parti başarılı olmamış. Sadece CHP olmuş. Yani şöyle ilginç bir şey. Biz CHP'yi 12 Eylül'den sonra kurulan CHP'yi CHP'den ayrılarak kurulduğunu ihmal ederiz. Ama işin tarafı şu, CHP 100 yıllık parti günün sonunda. Yani böyle bir hikaye var. Birçok parti var, ana gövdeden ayrılmış parti. Hatta ben kendim de MHP'den ayrılmış bir yapıda biraz siyaset yaptım. Onun zorluğunu çok iyi biliyorum. Yani gençlik örgütlerinde bulundum. Onun çok zorluğunu biliyorum. Başarılı olma şansı ne sorusu ciddi anlamda önemli. Şimdi bugün CHP seçmeninin de ciddi anlamda kafasının karışık olduğunu biliyoruz artık. Yani o yankı odasında birbirlerinin sloganlarını dinleye dinleye gerçeklikten kopmuş. Hatta nasıl söyleyeyim, bölünmüş benlik diyebileceğimiz psikolojide o kavram, bölünmüş benliği yaşayan bir kitle var karşımızda. Yani hiçbir zaman başarılı olamamış ki karşılarında çok güçlü bir lider var. Yani bunu yapacak bir şeyler de yoktu 2002'den beri. Öyle bir denklemde İnat da bir murattır diyerek geldikleri noktada muratları işte biraz önce bahsettiğiniz içeceğin altındaki çizgiden mütevellit bir logoyla yola çıktılar. Asıl sorun bence şu,
1: Yani hiçbir vaat yok. Mesela işte ben, İYİ Parti hani güneş yeniden doğacak gibi bir amblem kullandı. İşte hani 3 hilalin vardır bir anlamı, işte ampulün var bir anlamı, işte 6 ok vesaire, hani her bir işte DEM Parti'nin bile hani bir ağacın dallarıyla gövdesiyle bir arada oldu. Hani bir anlam ifade eden bir yapısı şey da yok. Yani,
2: çünkü, değil mi? Çünkü yola çıkarken bir anlamları yok. Yani şunu söylüyorum. Özgür Özel'in genel başkan olduğu günden itibaren topluma söylediği en kıymetli söz nedir? Yani toplumu değiştirecek. İşte değişimci olarak CHP'nin içinden çıktılar. Toplumu değiştirecek işte 23 yıllık 2003'te geldi. 23 yıllık iktidarı iktidardan bu toplumu başka bir iktidara taşımak mesela için ne dedi? Yani Ekrem İmamoğlu gibi bir figürün vesayetinde ne söylenebilirdi ki zaten diyebilirsiniz. Çok enteresan.
1: Çünkü zaten partiyi resmen ikinci planda bırakıp tamamen yönünü Silivri'ye döndü. Vatandaş hizmet bekliyor, belediyeler hizmet bekliyor. Davalar bir yandan var devam eden. Hala yönünü Ekrem İmamoğlu'ya çevirerek bu partiyi nereye taşıdın diye de sorardım ben CHP'ye bir seçmen olsaydım.
2: Kesinlikle öyle, ama CHP'li seçmen nasıl söyleyelim? İşte o yankı odasındaki sloganlardan başını kaldırıp bu soruyu sormadı bence. Yani temel sorun bu. Şimdi ben bazen Star Gazetesi'nde de bunu yazmıştım. Modifiye edilmiş ajitatör. Eskiden 12 Eylül öncesi devrimcilerin ajitatörleri vardı. Ve bunlar ciddi anlamda kitleleri harekete geçirirlerdi. Şimdi zaman zaman özellikle Ali Mahir Başarır'la Özgür Özel'in söylemlerine baktığımda, o geçmişe dönük arşivi de taradığımda karşılaştırırdım. Modifiye edilmiş bir ajitatör imgesiyle karşılaşırdık. Yani böyle bir şey. Sayın Bahçeli'de ne demişti? Ergen devrimcilik rolü vermişti. Yani çok enteresan. Şimdi daha trajik bir şey söyleyeceğim ben size. 2010'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na partinin başına taşıyan kadro da bugün Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor. Şimdi bunlar kim mesela? Şöyle biraz önce çok enteresan o istifa listesine baktım. Önder Sav ve Erol Çevikçe, bunlar Baykal'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu en tepeye taşımışlar. Evet. Ama bunlar politbüro üyesi deniyor zaten bu kişilere. Sonra Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye rahmetli Baykal'ı takdim eden Mustafa Özyürek'te istifa etmiş. Kılıçdaroğlu'nun adını ilk ortaya atan Profesör Doktor Yakup Kepenek de CHP'den ayrılmış. Bunu şeyde okuyorum. Hükümet, özür dilerim. Muhalif, sözde muhalif gazetelerde okuyorum. Bunlar da ayrıldı. Yani böyle bir pazarlama tekniği kullanıyorlar. Oysa bunların öngörüsüzlüğüydü zaten hikaye, CHP'yi buraya getiren. İkincisi, CHP'yi lidersizleştiren adamlar da bunlardı. Aynı şey, mesela Kılıçdaroğlu'nun irtifa kaybı, o liderde irtifa kaybı devam ediyor. Şimdi şu noktada aslında biz bir sorun yaşıyoruz. Yani Türk siyasetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği gibi bir muhalefet sorunu var. Muhalefetin gerçeklikten koptuğu bir zeminde yaşıyoruz. Dünyadan koptuğu bir zamanda yaşıyoruz. İşte biz mesela Özgür Özel'in dış politikayla ilgili neler söylediğine ilişkin. Mesela Türkiye hiç olmadığı kadar uluslararasılaştı, değil mi? Yani bir masaya oturdu, müzakere masasına oturdu. Dünya sistemi değişirken bugün ya da dünya sistemi bir kriz yaşarken, çare aranırken Türkiye ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek diye insanlar bekliyor. Yani böyle bir zemin var. Ya da Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olmasına rağmen alternatif TRÇ diye bir şey söylüyor. Yani bunun hatta Sayın İlyas Topsakalı Rusya'ya gönderebiliyor. Yani bir politika yapıcı olarak devrede. Şimdi Özgür Özel ne dedi? Özgür Özel Esed uçağa bindiğinde, kaçmak için uçağa bindiğinde Esed'le görüşelim dedi. Yani en son uzağa gitmeye gerek yok. NATO toplantısından bir hafta önce yazdığım metin şeydi. Ya siz Erdoğan'dan bunu alamazsanız bakın Rusya'nın ve Çin'in kucağına atacak ülkeyi dedi. Hı hı. Sonra böyle bir metin yazdı. Yani çok enteresan. NATO toplantısının olduğu günde Türkiye NATO'ya mahkum değildir. Rusya var, Çin var dedi. Yani bu kadar çelişkiler barındıran, ilk aklına geleni söyleyen bir modelle karşı karşıyayız. Bunun sebebi de bir zaten siyasi kültürünü öteden beri eleştiren biriyim. Yani siyasi kültürünü Kılıçdaroğlu'nun gölgesinde edinmiş ve ilk fırsatta Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle hançerlemiş olanlardan bir tanesi. Hı hı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun potansiyelini de biliyoruz biz. Yani rakibini yormak için bol bol yalanı devreye sokan bir liderdi. Yani bir sosyolojik, bir ideolojik hamle değil. CHP'nin altı oku ne olursa olsun CHP siyasetinin özellikle Baykal'dan sonraki o milli ve ideolojik perspektifinin yerine tamamen yalanın ve günübirlik söylemlerini aldığı bir süreç yaşadık. Özgür Özel bu irtifayı daha aşağıya düşürdü. Çünkü yolsuzlukla suçlanan ve hatta işte büyük sanatçı olarak gösterilen Zülfü Livanelilerin vesaire kurtarıcı olarak gösterdikleri bir müteahhit oğlunun hakkını yaptığı tırnak içinde yolsuzluğu mahkemede şu anda yolsuzluğu savunmaktan öte bir görevi olmayan biri olarak kendini gösterdi, temayüz etti. Yani temel sorun buydu. Ya başka bir şey, mesela mağduriyete sığındılar çok ciddi. Ki bu noktada da kötü bir kopya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayak izlerini takip edeceklerini zannettiler. İşte İmamoğlu buydu. CHP içinde de aynı mağduriyet edebiyatına sığındılar. Ve bizi itiyorlar dışarı dediler. Fakat bu mağduriyetin dahi gerçekliği yoktu. Yani bunu anlatabilecek kabiliyetleri yoktu. Çünkü mağdur değillerdi. Yani çünkü siyasette enselendiler. Nerede enselendiler? Siyasetin finansmanı noktasında yaptıkları yolsuzluklarla enselendiler. Hı hı. Yani mahkemeler bunu enseledi. İkincisi pavyonda dağıttıkları paralarla enselendiler. Hı hı. Yani
1: itirafçılar da hep itirafçılar, kendi içlerinden yani çıktı.
2: Kesinlikle öyle. Çünkü neden? Dağıtım mekanizması bir siyasi hareketin birkaç aşaması vardır. İktidara namzet siyasi hareketin birkaç aşaması vardır. Bunlardan bir tanesi kendi işlerinde dahi dağıtım mekanizmasını, adil dağıtım mekanizmasını kurmaları gerekirdi. Yani insanlarda rıza üretebilmek için. Fakat öyle bir mekanizma oluşturdular ki rant üzerinden korkunç bir siyaset finansmanı. İşte biri cumhurbaşkanı olacak sözde. Hı hı. Ve bunun finansmanını rant üzerinden elde eden bir nasıl söyleyelim? Bir tarz geliştirdiler, bir sistem geliştirdiler. Bunun sonucunda karşılarında devlet var. Bakınız bu biz ister kabul etsinler ister etmesinler. Yani bunu ben tarihi az çok okumuş biri olarak söyleyeyim. Minimum 2000 yıllık bir gelenek var. Biraz yavaş hareket eden bir devlet var. Ama günün sonunda hareket eden, hareket ettiği zaman ciddi anlamda hukuk mekanizmasıyla ve başka mekanizmalarla hesabını soran bir yapı var karşılarında. Şu geleneği keşke öğrenebilselerdi. Mesela Türk töresinde enteresan bir şey vardır. Ben son zamanlarda bu örneği veriyorum. Türk töresinde bazen göç esnasında bir cinayetten daha tehlikeli olan bir şey vardır. Yani daha ağır suç olarak gösterilen. At çalma. Devlet atını çaldırmaz. Yani günün sonunda devlet öyle ya da böyle hesabını görür. Peki. Yani temel şey bu. Ve siz o noktada uyanık davrandınız. Siyasetinizi finanse etmek için devlet kaynaklarını, kamunun kaynaklarını, peki, halkın ve milletin kaynaklarını kullanmaya çalıştınız.
1: Peki.
2: Ve genel nokta bu.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Saat başında kaldığınız yerden devam edeceğiz.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm

yönleriyle muhafaza edemiyorsanız müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
6: Sağlam bank gücülük.
7: Kamp macerası mı başlıyor?

0: Temsil heyetiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. CHP'deki bölünmeyi konuşuyorduk Kadir Hocam. Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı Hasan Hüseyin Hocam? İkinci turda mı devam edelim?
1: İkinci turda.
0: Tamam peki. Türk siyasetini neler bekliyor? Şimdi aslında bir gelişme var. O da Özgür Özel'in tırnak içinde pamuk eller cebe çıkışı. Bilmiyorum bugün takip ettiniz mi ama bağış bekledi. Dilerseniz bir onu hatırlamak için o sesi bir yönetmenim Hande Maden Akyol girsin. Hande.
2: İvan, bugün yeni partinin bağış hesaplarını ilan ediyoruz. Şu andan itibaren bağışta bulunabileceksiniz. Açılacak resmi sayfamızdaki İvan hesaplarına bağışta bulunabilirsiniz.
0: Şimdi İBAN paylaşıp bağış istemek, işte Ahbap Derneği soruşturması da bir yandan yürürken ne için bağışta bulunur mesela bir CHP seçmeni şu an bu çıkışın ardından? Neye bağışta bulunacak yani? Türk siyasetini yeni partiyle birlikte ne bekliyor?
1: Şimdi

0: Yeni partinin Türk siyasetine bir katkısı olur mu sorusunun cevabı bende çok muğlak. Çünkü yeni partinin böyle bir iddiası var mı? Önce yani o soruya cevap bulamıyorum ben.
1: Mesela amblem konusunu size de sormuş olayım.
0: Yani şimdi amblemde de şöyle bir husus var. Diğer partilere örnek verdiniz. Bu partilerin her birinin belli bir sosyolojik gerçekliği, tarihsel arka planı ve ideolojik motivasyonu var. Bu bağlamda bu partiler bunları simgesel anlamda kitlelerine sunuyorlar. İşte üçler dediğiniz zaman Türk İslam ülküsünü görüyorsunuz orada. İşte AK Parti'nin ampul sembolünde Türkiye'ye bir aydınlık geleceği, bir refah geleceği, şeffaflık geleceği iddiasıyla. Yani bunların hepsi belli bir sosyolojik mesajı içerisinde taşıması gereken sembolik unsurlardır. Yeni Parti'nin böyle bir iddiası yok, böyle bir beklentisi yok. Çünkü kendi kitlesini varsa eğer, bu kitleyi zaten her türlü manipüle edip kullanabileceği bir sosyolojik unsur olarak kodluyor ve ne dayatırsak o olur algısıyla hareket ediyor. Şimdi siyasi partilerin iddiaları, bütün siyasi partilerin meşru hedefi iktidarı ele geçirmektir. Meşru hukuki yollarla. Bunun için de öncelikle kendi kitlesi olarak kodladığı sosyolojik dokulara, ardından da bütün milletin bütün kesimlerine hitap edecek bir politika vizyonuyla, iddiayla ortaya çıkarlar ve bunu sahiplerin politika üretmeye başlarlar. Tez üretmeye başlarlar. Çözüm önerileri, sorun tespitleri vesaire çoğaltabiliriz. Mevcut kadronun yaptığı tek şey bir takım politik elitlerin himayesi ve bunları kurtarma girişiminin ötesine taşınmıyor. Yani yeni partinin veya o kurmayların gündeminde Türkiye'nin meselelerine ilişkin ciddi bir projeksiyon göremiyorsunuz. Yok. Yani ben göremiyorum en azından. Takipte ediyorum ciddi anlamda. Ama en önemli gündemleri Türkiye'de siyasetin nasıl ahlaksız bir zemine taşındığının tipik örnekleri olanlara nasıl sahip çıkılır ve bu ahlaksızlık tırnak içinde nasıl olağan hale getirilirin cevabını aramaya çalışıyorlar gibi bir algı var. Yani şunu söylüyorlar.
1: Çünkü şey mi oldu, yolsuzluğu savunanların kurduğu bir parti mi oldu günün sonunda?
0: Evet. Çok net bir şekilde. Yani bunu kendileri inkar etmiyor. Kendilerinin böyle bir iddiası, böyle bir tezi söz konusu değil. Yani diyor ki hırsız da olsa benim hırsızım ve ben bununla yol yürüyeceğim. Bu çok tehlikeli bir söylem. Yani bir milletin ve devletin kaynaklarını belli bir takım elitist gruplar veya şahıslar üzerinden araklamak mı demiştiniz siz? masum ifadeyle söyleyelim, araklamaya çalışmak siyasi tarihin en büyük yıkımlarını yaşatan ilk girişimdir. Devletlere ve milletlere en büyük yıkımları, sosyolojik çözülmeleri, politik depremleri getiren en ilk ve en önemli kırılma noktasıdır. Bugün bunu sahiplendiklerini görebiliyoruz. Bunun Türk siyasetine yönelik nasıl bir perspektif var? Ekonomiyle ilgili herhangi bir iddiaları yok. Yani göremiyorum ben bir farklılık. Dış politikayla ilgili iddialar olmadığı gibi kadroları yok. Şimdi bu açıklamayı dinliyorum. Dün veya önceki gün de diğer önemli kurmaylar, ben çok isim zikretmek istemiyorum. Ne bileyim, cevap hakkıydı, şuydu buydu, polemikti diye. Ama hepimizin, kamuoyunun çok iyi bildiği, bu hareketin önemli kurmayları da televizyonda bizim ekonomik hiçbir problemimiz yok şeklinde açıklamalar yapıyordu. Ya birbirlerinden haberleri yok, ya kurdukları yapıdan haberleri yok, ya da ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bir diğeri de daha önce bu tip paylaşımları yapanlara yönelik ciddi eleştiriler de oldu bunların, bu kadroların. Yani notlarımız da var bizim.
1: Mesela şimdi yeni bir genel merkez binaları var. Teşkilatlanmaları, örgütlenmeleri gerekecek. Her bir şehirde bir bina olmasa bile bir daire tahsis edilecek sonuçta. Yani bunun finansmanı nereden gelecek? Bu İBAN'a atılacak paralarla mı döndürülecek mesela?
2: Arkada banka da yok eskisi gibi.
0: Yani CHP'nin bir, evet, banka geliri var. Doğru. Hani bu tartışılıyor, şey yapılıyor ama en azından bir hukuk sistematik

0: içerisinde
1: denetlenebilir bir sistem.
0: Para aktarımı yani. Şimdi burada bence ellerinde para aktaracak belediyeler de yok.
2: Yok.
0: Yani temel sıkıştıklar nokta bu. Daha önce şunu söylüyorlardı. 3 tane belediye ile biz bütün partiyi idare ederiz diyen isimleri vardı. Nasıl idare ettiklerini gördük. Yani o belediyenin, yani bizim kaynaklarımızı, bizim mal varlıklarımızı, bu milletin ve milletin tesis etmiş olduğu bu devletin ekonomik kaynaklarını kendi siyasi çıkarları için, partinin de demiyorum bakınız, şahsi siyasi çıkarları için, ki parti için de kullanamazsınız, şahsi siyasi çıkarları için delege pazarlıklarında veyahut Türk toplumunun çok da tasvip etmeyeceği masalarda meze haline getirilmiş bir ekonomik angajmanla hareket ettiklerini gördük. Bu çok doğru bir şey değil. Siyaset üreten, yani Türkiye'de her ciddi çıkış yapan siyasi kadronun bir meydan okuması vardı. Meydan okumayı negatif anlamda söylemiyorum. Yani siyasi bir meydan okumayla, manifestoyla çıkış yaparsınız.
2: Zaten muhalefet öyle bir şeydir zaten, değil mi?
0: Olması gereken budur. Türkiye'nin de temel problemi, bence Türk siyaseti bu anlamda çok problemli. Türk siyasetinin yeni aktör üretme noktasında tıkandığını görüyoruz. Şimdi iktidar bir şekilde oturmuş.
1: Kendi kendimizle yarışıyoruz diyor.
0: Bu çok ciddi bir sorun ama. Yani bakınız, iktidarın yani karşısında çok ciddi
1: yok.
0: Bir muhalefet olması gerekir. Çünkü biz siyaset bilimi derslerinde şunu söyleriz. İktidarı her ülkede bulabilirsiniz. Her ülkede iktidar vardır. Ama muhalefeti gördüğünüz devletler artık, yani bu siyasal mekanizmanın süper liginde olan devletlerdir deriz. Bir devlette muhalefet çok önemlidir. Millet için önemlidir. İşte rekabet dediniz ya. Yani bulunduğunuz bölgede bir tane ekmek fırını olduğunu düşünün. İstediği türde ekmeği size verir. İstediği fiyattan verir. Mecbur kalırsınız. İstediği gibi sert davranır, iyi davranmayabilir. Bütün keyfiyet onun elindedir. Ama yan yana 5 tane fırın görün. En iyi ekmeğe ulaşmaya
1: rekabeti
0: size hem ekonomik hem psikolojik anlamda bir rahat alan açar. Türk siyasetinin bu tıkanmışlığı ciddi bir problem ve muhalefetin bu tıkanmışlığı aşma gibi bir niyeti yok. Benim gördüğüm, oluşturmuş oldukları bir konfor alanı var. Bu konfor alanı içerisinde çok ciddi bir rant var. Siyasetten ciddi anlamda zenginleşen bir kadro var ve bu kadro bu zenginliği kaybetmek, bu konfor alanını kaybetmek istemiyor. Şimdi yeni bir parti kuruyorsunuz. Ayrıldığınız partiyi de ciddi anlamda suçluyorsunuz vesaire bazı gelişmelerden ötürü. Ama o partinin hala bir takım araçlarını, imkanlarını kullanmaktan da imtina etmiyorsunuz.
1: Yani örneğin Müslüm Sarı CHP sözcüsü şöyle bir çıkışta bulunmuştu. Yeni parti kurduğunu CHP kürsüsünden, CHP'nin amblemi altında, CHP'nin olanaklarını kullanarak ilan etmek etik ve ahlak dışıdır ifadesini kullanmıştı.
0: Yani tabii siyasetlikten çok çok uzak bir...
1: Yani mesela yeni bir parti kuracak olsanız bunu hani böyle anlamlı bir noktadan ifade etmez misiniz? Yani CHP'nin çatısı altından bir yola çıkmaktansa hani anlamlı bir mesaj vererek, anlamlı bir noktadan yeni bir başlangıçla yola çıkarak, hani öyle olmaz mı, siyaset konuşuyoruz sonuçta?
0: Yani şimdi benim kişisel...
1: Bu da şey mesajım oluyor, yani biz CHP çatısı altında olmaktan memnunken bu partiyi kurmak zorunda kaldık gibi bir algı mı oluşturulmaya çalışıyor?
0: Böyle bir algıları yok. Tamamen günübirlik nereden ne koparırsam, nerede ne fırsatı yakalarsam, oldu bittiye getirirsem şeklinde bir başı bozuk hareketle karşı karşıyayız biz. Bu başı bozuk hareketin siyasetlikten uzak olmasıyla birlikte, bakın siyasette istikrar, bu kült çok önemlidir. Siz eğer o CHP'nin, işte 100 yıllık parti diyoruz, yani Cumhuriyeti getiren parti, o milli mücadelenin siyasal organizasyonu olan bir yapı. Tabii zaman içerisinde çok ciddi değişimler de oldu. Yani bu geleneği de ne derece sürdürdükleri ayrı bir tartışma konusu. Bir Baykal döneminin Cumhuriyet Halk Partisi ile işte bu son dönemdeki Cumhuriyet Halk Partisi'ni aynı kefeye koyabiliyor musunuz? Mesela Baykal ne kadar içeride muhalefete

0: Bizde de örneğin o one minute krizinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, orada Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında durdu. Bu asli göreviydi çünkü. Ama öte yandan bu mevcut yapı dış politikada Türkiye'nin bekasına yönelik, milli güvenliğine yönelik çok ciddi bir problemdi. O problemi gündelik siyaset unsuru yapmaya çalıştıklarını gördük. Bu işte o geleneği ne derece sürdürdüklerinin ayrı bir tartışması. O nedenle ben CHP'nin o mevcut belli sistematik doktrinler yapı içerisinde yer alan kitlesini ne derece taşırlar sorusuna cevap bulamıyorum. Geri kalan toplumun diğer kesimlerine verdikleri bir mesaj da yok. Ya bu sadece logo, amblem meselesi değil. Bir söylem yok, bir diskur yok, böyle bir pratik yok.
1: Vaat yok.
0: Kendi içerisinde o ekranlara yansıyor takip edebildiğimiz kadarıyla. Yani CHP bu yeni ayrılan ekibin yönetim kadrosuna biz eleştiriler getiriyorduk işte vesaire. Etikten, ahlaktan, yozlaşmadan bir sürü şeyden. Ama tabanı olduğunu iddia eden kesimlerin de ne derece antidemokratik, ne derece karşıtlarına karşı tahammülsüz, saygısız, vandalizme varan taşkınlıklar yaptığını görebiliyoruz. Bu açıkçası siyasi tarihimiz açısından da utanç vesikası olan hadiseler. Siyasi partilerde kopuşlar olabilir Yağmur Hanım. Siyaseten kırılmalar olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka partiler, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de grupların ayrılmaları söz konusu olmuştur.
1: Ya da sonra bırakmak gibi işte geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu'nun partiyi feshetme kararı.
0: Tabii yani millet size teveccüh etmedi mi? Emekliye ayrılmak zorunda kalacaksınız. Hani bunun
2: doğal seleksiyon.
0: Çok zorlamanın da bir anlamı yok. Hatta bazı partiler var, bazı isimler var. Sanıyorum o isimler de parti kurduklarını unuttular. Onlara da birileri hatırlasın, onlar da herhalde fesheder. Yani parti sadece bir sizin siyasal hırslarınızı tatmin etme cemiyeti haline gelmemeli. Peki. Siyasi partiler. Çünkü size inanan kitleler var, kişiler var. Peşinizden geliyor. %1 olsun, yarım olsun.
1: Beni temsil etsin değil diye vekil olarak seni meclise getiren bir halk var sonuçta, öyle değil mi?
0: Halk. Arkanızda duran bir halk var. Teşkilatlarınız var. Bu teşkilatlar içerisinde gönüllü bir şekilde size çalışan, sizinle birlikte ülkeyi yönetmeye talip olan insanlar var. Bu tabanlardaki samimiyet, hemen hemen her partide samimi bir taban yapısı vardır. Onlar inanır.
1: Broşür dağıtan gençler en basit
0: tabii,
1: örneği.
0: Mesela bunlar inanır. Bunlar ülkeyi iyi yöneteceklerine inanırlar. Ama işte o üstteki karar alıcı mekanizmanın ajandasında ne var? Asıl mesele o. Peki. Biz bu meselede karar alıcı mekanizmanın ülkenin sorunlarının çözümüne talip olmadığını, kendi kitlesinin sorunlarının çözümüne talip olmadığını, sadece yolsuzluğa bulaşmış, bu yolsuzluğa bulaştığını da inkar edemeyecek kadar, bırakın inkar etmeyi, artık yüzsüzlüğe vuracak kadar afişe etmiş bir takım klikleri kurtarma operasyonu olarak görüyoruz. Peki. Dokunulmazlıklar devam etsin. Yargılanmalar.
3: Temel şey burada bence üstad. Yani dokunulmazlık şeyi var ya. Temel evet. Şey o.
0: Yargıdan kurtulma tabii şeyi. Ya bu da ne kadar sürdürülür, bu taşıma suyla ne kadar sürdürülür bilmiyorum. İBAN meselesi de Türkiye'nin gündemine gelmesin artık. Yani bu İBAN bizde artık kötü şeyler çağrıştırıyor. Bence çok Türkiye'nin gündemine sokmasınlar. Çok başarılı bir politik operasyon değil. Onlar kuvvetle
1: şık da durmuyor, öyle değil mi?
0: Ya onlar şöyle bir İBAN mağduriyet hikayesi üzerinden toplumun teveccühüne talip olmaya çalışıyorlar ve işte Türk toplumda mağduru her zaman sahiplenir. Bir de milletle bütünleşiyoruz mesaj vermeye çalışıyorlar ama milletle İBAN denildi mi farklı şeyler.
3: Siyasal iletişim açısından felaket bu.
0: Evet, yani farklı şeyler canlanıyor. Benim de İBAN duyunca başka şeyler aklıma geliyor.
1: Peki, o zaman terörsüz Türkiye diyelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti liderleriyle görüşme gerçekleştirdi. Mecliste bir siyasi parti turu yaptı. Ardından bir açıklamada bulundu. Kısa bir metin olacağını ifade etti. Genel bir af olmayacağını dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı da dünkü kabine toplantısında önümüzdeki günlerde meclise sunulacak ifadesini kullandı. Ben bu açıklamalarda sürece dair değer değerlendirme için sözü size bırakayım.
4: Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki günler diyerek
2: Önümüzdeki haftayı belki de işaret etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde heyecanları dün hayli aşağı indirmişti. İşte,
1: ha, evet, biz bu hafta bekliyorduk
2: değil tabii, mi? Evet. Tabii, salı, çarşamba, perşembe muhtemelen gelir diye hafta başından beri. Bu hafta yoğun bir beklenti hakimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ben

0: Muhtemelen bir partiler arası diyalog kurulacaktır. Hani deniliyor ya.
1: Grup başkan vekilleriyle görüşecekti meclis başkanı.
0: Koordinatör grup başkan vekilleriyle deniliyor ya. Partiler bizimle paylaşılmadı. İçinde ne olduğunu bilmiyor. Doğal olarak çalışılıyor şu anda teklif üstünde. Evet, teklifin ana omurgası, çerçevesi netleştikten sonra elbette ki partilerle bu paylaşılacak. Niye böyle söylüyorum? Bir ortak komisyon var değil mi? Komisyon kuruldu, çalışıldı. İyi Parti dışında bütün partiler orada temsil edildi. Bir ortak metin ortaya kondu ve ortak metin omurgasıyla o işte yasal düzenleme haline nasıl gelir çalışması yürütüldü ve sonunda da o komisyonda görev yapan bütün partilerle bu teklifin paylaşılacağını, onların görüşlerinin alınacağını söyleyebiliriz.
1: Bir de meclis sistemini de izleyicilerimize anlatalım mı? Yani bir yasa geldiğinde bu sunan parti tarafından hemen yürürlüğe giriyor, yasalaşıyor değil. Bunun komisyonda değerlendirme aşaması var. Genel kurulda yine tüm partilerin ortak uzlaşısıyla yasalaşacak ya nihayetinde. Bunu belki anlatabiliriz.
0: Ya bu kadar hassas bir konuda belki yüzyılın en hassas sorununu çözecek. PKK'nın silah bırakmasını hızlandıracak, sonunu getirecek, işte feshedilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme, o partiden, bu partiden, halktan, vatandaştan kaçırılarak bir oldu bittiyle olabilir mi bu? Bütün komisyon toplantılarını gördük, kameralar önünde, kameraların kapalı olduğu yerlerde milletvekillerinin bazen çektiği görüntülerle bütün detaylarına kadar hakim olduk. Şimdi elbette ki teklif kim iktidar partisi ise onun tarafından hazırlanacak ve onun tarafından meclise sevk edilecek. Şimdi meclise sevk edildi. Bu bir oldu bitti anlamına gelmeyecek ki. Meclise geldikten sonra asıl serüven başlıyor. Meclise gelecek, ilgili komisyona sevk edilecek. İlgili komisyon neresi? Adalet Komisyonu. Adalet Komisyonu'nda bütün partilerin üyeleri var. Orada bir tartışma ortamı ve bir istişare ortamında işte itiraz eden partiler, destekleyen partiler ya da desteklediği halde bazı noktalarda eksik görülen noktalar enine boyuna tartışılacak.
1: Meclisi çok iyi bildiğiniz için soruyorum. En heyecanlı dönem bütçe maratonu zamanında oluyor. Bu süreçte o kadar heyecan verici olacak mı sizce?
0: Valla olur. Çünkü dediğim gibi hani yüzyılın sorunu orada çözülüyor. Umalım ki hepimizin istediği şekilde sonuçlansın ve bu bir daha geri dönülmesin o çatışmalı günlere. İşte şehitler verdiğimiz, milyonlarca, trilyonlarca doların akıtıldığı o günlere dönmeyelim. Umalım ki her şey bundan sonra dört dörtlük rayında devam etsin. İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla 2,3 trilyon dolar doğru kanallara, doğru yerlere aktarılsın ve adeta Türkiye'nin şahlanmasının bir nüvesi olsun bu. Şimdi o komisyonda görev yapmak bence çok önemli iş. Şimdi Adalet Komisyonu, evet o komisyonda da görev yapan milletvekilleri bence çok şanslılar. Hele ki bu süreç istediğimiz şekilde sonuçlanırsa, neticelenirse ya tarihe imza atan isimlerden biri olacaksınız o komisyonda görev yaptığınız için. Dolayısıyla o Adalet Komisyonu'nda da evet hayli tartışmalı noktalar olabilir ama gördüğümüz kadarıyla büyük bir uzlaşı olduğu için terör belasından kurtarılması noktasında bütün partilerin yapıcı olarak yaklaşacağını düşünüyorum ben. Elbette iktidarın hazırladığı teklifte bazı noksanlıklar olabilir. Virgül hataları, anlam kayması yaratacak
1: kelimeler olabilir. Tabii bu metin değiştirilemez de değil, öyle değil mi? Yani tartışmalar esnasında eklemeler, çıkarmalar da elbette yapılabiliyor.
0: Keşke bir o zaman sıkışıklığı olmasaydı, biraz daha erken sevk edilebilseydi, alt komisyon kurulsaydı bütün partilerin üyelerinden, orada iyice bir tartışılsaydı, iyice bir pişirilip sonra üst komisyona, Adalet Komisyonu'na gelseydi, oradaki büyük tartışmanın sonrasında da, yani tartışma dedim kavga gürültü olarak anlaşılmasın, hani istişare sonrasında genel kurula sevk edilseydi. Bunların hepsi kamuoyuna açık. basın mensuplarına açık şekilde cereyan ediyor. Dolayısıyla bir gizli saklı

0: oldu bitti söz konusu değil. Genel kurul görüşmeleri zaten televizyonlardan canlı yayınlandığı için bütün vatandaşlar da orada takip edebilir. Partilerin hangi pozisyonda durduğunu da takip edebilir. Şimdi işte İyi Parti'den çağrılar var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu süreci desteklememesi, kendi yanlarında yer alması yönünde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi her ne olursa olsun ya da yeni parti her ne olursa olsun, evet, tarihin doğru tarafında duruyorlar ve bu süreci, terörsüz Türkiye sürecini destekliyorlar. Gördüğümüz kadarıyla İyi Parti itirazlarına devam ettiriyor. Bu süreç devam edip neticelene kadar
1: ki Sayın Kurtulmuş Müsavat Dervişoğlu'nu da makamında ziyaret etti.
0: Ya işte kara propagandayı burada da görüyoruz. İşte İmralı'yla paylaşıldı, bizimle paylaşılmadı, oradan onay alındı gibi tuhaf açıklamalarla karşılaşıyoruz. İşte Numan Kurtulmuş gayet net aslında çerçeveyi ortaya koyuyor. İmralı'ya af yok. Hı hı. Öcalan İmralı'da kalacak.
1: Bu genel af yok.
0: Bu bir af düzenlemesi değil. Hı hı. İşte 3 yıllık 3-5 yıldan 3 yıla düşürülüyor denetimli serbestlik. İşte bir geçici yasa 6 ay veya 1 yılı kapsayacak. Dolayısıyla hani gelecekler, suça bulaşmamış olanlar, sadece üye olanlar, eline silah almamışlar. Bunlarda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bir de geçici olacağı için bu ilaniyaya böyle devam etmeyecek. Geleceksiniz, teslim olacaksınız. Cezanız, eğer suça bulaştıysanız cezanızı çekeceksiniz. Bulaşmadıysanız sıkıntı yok ama devlet sizi takip edecek 3 yıl boyunca. Attığınız her adımı takip edecek. Ne yapıyorsunuz? Akıllandınız mı, uslandınız mı? Onun sonucunda size diyecek ki tamam, size yönelik suçlamalar yok. Normal vatandaş olarak hayatına devam edebilirsin. Bu yönetici kadronun buraya gelmesi, işte krallar gibi karşılanması, ağırlanması, yaşaması gibi bir şey söz konusu değil. En hassas nokta neydi? Şehitleri incitmemek, onların ruhlarını incitmemek, gazileri küçük düşürmemek, onları incitmemek. İşte bu hassasiyet, bu kırmızı çizgi korunarak sonuna kadar o yasal düzenlemenin üstünde çalışmalarını gittiğini, yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta büyük olasılık mecliste.
1: Peki. Aslında Levent Bey bayağı bir kapsamı geniş bir şekilde anlattı ama siz metinden ne bekliyorsunuz ve bu sürecin artık tarihi bir noktayla nihayet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin ne söylersiniz? Çünkü mesela bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'daydı. Artık bu sürecin terörsüz bölge sürecine de evrilmeye başladığını görüyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi bir hukuki kavram bugün tesadüf ettiğim için paylaşmak isterim. Hı hı. Çerçeve yasa diyor ki belirli bir alanın genel ilkelerini belirler. Daha sonraki süreç işler. Yani altta o ince işçilik, biraz önce ekranda da vardı Sayın Ömer Çelik'in söyledi, o ince işçilik kısmı devreye girer. Temel şey şu. Ben burada ekstra bir şey daha söylemek istiyorum. Aslında terörsüz Türkiye başladığı an terörsüz bölgede başladı. Hı hı. Yani son zamanlarda yaşadığımız olaylara bir bakarsak, İran Savaşı ile ilgili neydi teori? PEJAK ve Kürt örgütler devreye girecekti. İşte hakeza yine Suriye'de elemine edilen PYD bir savaşçı olarak o bölgeye sürülecekti. Hı hı. Ama olmadı bunlar. Hiçbiri olmadı. Dolayısıyla terörsüz bölgenin bir adımı en azından gerçekleşmiş oldu. Yani uzun yıllar nasıl söyleyelim, taşeronlukla ayakta kalan bir örgütü, bizzat Amerika tarafından da beslenmiş PYD'yi dahi cepheye sürmedi. Yani Sayın Bahçeli'nin o 18 Ekim'di zannederim 2024'te uzattığı elin biz sonuçlarını gördük. Yani devlet politikası
0: 1 Ekim tokalaşma, 22 Ekim açıklama.
2: Ha, 22 Ekim değil mi? Doğru. Yani böyle bir süreç terörsüz bölge meselesinde de ciddi adımlar atıldığı görülüyor. Ama bunun yasal bir çerçeve oluşturulması gerekiyor, oturtulması gerekiyor elbette. Tabii kara propaganda ve dar kalıp ideolojik söylemler, böyle baştan çıkarıcı ideolojik söylemler hep devreye girecektir hocam. Yani bu kaçınılmaz. Çünkü siyaseten var olmak isteyenler kara propagandayı sarılacaklardır. Bu süreç böyle. Şimdi ben süreci özellikle milliyetçi cenahtan ki kendi geldiğim gelenek itibariyle de onu biliyorum. Anlayamamış arkadaşlarımı, dostlarımızın şu noktayı ıskaladıklarını düşünüyorum ben. Sayın Bahçeli o gün açıklama yaparken devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız en güçlü şekilde bu sürecin yürütülmesini istediği zaman bir şey söyledi. Türk tarihi coğrafyasının ne kadar geniş olduğunu gösterdiler aslında. Hı hı. Yani milliyetçi hareket 40-50 yılı aştı değil mi hocam? 50 yılı aşkındır bir şey var.
1: Ama şunu da izninizle hatırlatmak istiyorum. Kadife eldiven içerisindeki demir yumruk da bence bu süreçteki çok kilit cümlelerden biriydi.
2: Tam da onu söyleyeceğim.
1: Yani Türkiye'nin terörü kaynağında yok edecek askeri gücü var. Ama biz bunu... bu şekilde çözmek istiyoruz mesajını bence en iyi şekilde veren ifadeydi.
2: Kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanım o ifadesine gelecektim. Temel şey şu.
1: Ben sizden önce geldim. Buyurun.
2: Temel sorun şu. Biz tarihimizle barışarak sorunları çözebiliriz. Şimdi o kadife eldiven meselesi de tarihimizin içinde çok güçlü bir metafordur bizim. Yani biz zaman zaman kadife elimizi uzatırız ama o elin içinde en güçlü yumruğumuz, en güçlü irademiz vardır bizim. Savaşma irademiz vardır. Zaten terörü elimine etmiştik biz toprağımızda. Yani burada etmiştik. Ama bu şu anlama gelmiyordu. Yani bu bölgede nihayetinde acılar çekildi. Yani çok acılar çekildi. Cumhuriyetimizin yaklaşık yarısı kadar bir acı değil mi? 40 yılı aşan. Acı çekildi. Bunun bir daha uzatılmaması, uzamaması.
1: Maliyeti de var.
2: Kesinlikle öyle.
1: Yani yıllık ortalama 50 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı dün Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla terör engeli kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi.
2: Kesinlikle öyle. Şu var yani bir sadece bölgeyle sınırlı değil. Bütün ülkeyi etkileyen bir şeydi bu terör zaten. Ama bölgeyle sınırlayalım, bölge üretimle kavuşacak söz gelimi. Yani hizmetle zaten buluştu ama o hizmeti ciddi anlamda katma değere dönüştürecek hamlelerle buluşacak. Yani bugün artık o terörün gezdiği, kol gezdiği yerlerde
1: festivaller yapılıyor.
2: Yani biz bugün Tunceli'nin ya da Batman'ın güzelliklerini hep birlikte görebiliyoruz.
1: Cilo Dağı'ndaki yani, Saç Gölleri'ne festival yapacak bir noktaya geldi Türkiye.
2: Kesinlikle ve o bölgede yine petrol çıkarıyoruz. Yani biz hepimizin paylaşacağı bir ekonomik zenginliğe doğru gidiyoruz. Yani bugün terörün olduğu yerde paylaşım sıkıntıdır. Terörün olduğu yerde ekonomik istismar, rantçılık devreye girer. Yani silah ticareti devreye girer. Mesela PKK neydi? Narko terör de aynı zamanda. PKK neydi? Silah kaçakçısıydı aynı zamanda. Şimdi bütün bunların önüne geçip ciddi anlamda ekonomik zenginliğimizi paylaşacağımız bir ortama doğru gidiyoruz. Yani bu yasal çerçeve oturduğu zaman yani ya şunu görmemiz lazım aslında. Ya biz konuşabilen bir toplumuz. Yani derinliği olan bir toplumuz. Biz nevzuhur bir devlet değiliz, nevzuhur bir millet değiliz. Asırlara sari bir dilimiz var, ortak acılarımız olmuş, ortak mutluluklarımız olmuş ve biz bunları konuşabiliriz. Terörün dışarıdan empoze edildiğini, taşere edildiğini hepimiz biliyoruz. Yani bu çok net bir şekilde. Yani işte
1: ve finanse edildiğini.
2: Kesinlikle. Yani zaten tam da bu. Emperyalizmin taşeronuydu bu. Emperyalizmin taşeronu. Emperyalizm niye yapar bunu? Bölgede huzur olmasın diye. Bölgede kalkınma olmasın diye. Ve bölgede barış olmayacak ki kendi çıkarlarını devam ettirebilsinler. Yani bu bölgedeki petrolü batıya aktarabilsinler söz gelimi. Yani biz son kalkınma yolunda ne yaptık? Kalkınma son anlaşmalarla TPAO, Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı %15'lik bir hak kazandı değil mi? Yani bu nasıl oldu? Terörle mücadelenin sonucunda Irak'ta da bir düzen oldu. Yani Türkiye'nin bölgedeki terör bittikten sonra oluşturacağı entegrasyon politikalarının önü de açılmış oluyor böylece. Yani sadece şey değil, Türkiye'nin kendi içindeki hadise değil bu. Yani mesela Suriye'de terörün bitmesiyle ciddi bir devlet yapılanmasına Türkiye'nin nasıl katkı yaptığını gördük değil mi? Hı hı. Şimdi Irak'ta da benzer bir şey. Mesela 2000'li yılların başında özgürlük vaat edilerek işgal edilen ve paramparça edilen Irak, mesela bugün yine Türkiye'nin katkısıyla terör belasından kısmen, kendi bölgesinde beslediği terör belasından kurtuldu. Yani Türkiye İran içine kadar terörle mücadele hattı oluşturdu ve PKK'nın damarlarını kesti deyim yerindeyse. Dolayısıyla bu Irak'a da yaramış bir şeydi. Irak mesela kendi petrolünü satamayan da en azından kendi parasını çeviremeyen bir ülke değil mi? Hürmüz'de bugün yaşanılan gailede en çok zarar gören, biz şey yapmıyoruz, tartışmıyoruz ama Irak'tır. Bugün Türkiye sayesinde, Türkiye ile yaptığı anlaşmayla birlikte Irak'ta bir noktada nefes alacak. Bu neden oldu? Yine söylüyorum, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge stratejisiyle oldu. Yani bütün bu gelişmeleri muhalefet kesiminin görmesi gerekiyor. Muhalefetin iyi niyetli olmak kaydıyla, iyi niyetli uyarıları çok ciddiye alınmalı zaten. Orada problem yok. Dedim ya, yani biz konuşabilen bir toplumuz, birbirini dinleyebilen bir toplumuz. Bu olgunlukta bir toplumuz biz.
1: Peki. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli aslında tüm zorlukları, gelebilecek tüm riskleri, eleştirileri, baskıyı sırtlayarak, omuzlanarak bu süreci elini uzatarak başlattı. Yani ilk dönemde ne diyor Sayın Bahçeli diye tüm toplumun kafasında bir soru işareti uyandırarak o zorlukları bile bile göğüsledi bu süreci ve bugün Türkiye çok önemli bir tarihi noktaya geldi. Bundan sonrası için hem partiler, siyasi partiler olarak meclise nasıl bir tutum göreceğiz? Hem de bu sürecin Türkiye'ye katkıları ne olacak?
3: Sayın Bahçeli,
1: ki meclis başkanı Numan Kurtulmuş da ilk olarak Sayın Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Bunu da hatırlatmış olalım.
3: Sayın Bahçeli, öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki önce devletim ve milletim diyen bir siyasi aktör. Bu sadece bir slogan değil, sadece bir motto değil. Sayın Genel Başkan'ın bütün siyasi çizgisine bakıldığında geçmişten günümüze, ilk andan bugüne kadar bu ilke üzerine, bunu şiar edinerek hareket ettiğini görüyoruz. Bunun temelinde de bir toplumsal barış projesi var. Bu önce ülkem ve milletimin. Örneğin 99'da yine Milliyetçi Hareket Partisi koalisyon ortağı olduğunda eleştiriler gelmişti. Orada da Sayın Bahçeli gündelik bir politika hesabı yapmadan, oy hesabı yapmadan ülkenin, devletin, milletin geleceğine faydalı bir projeyle Türkiye'nin bütün kutuplarını, bütün çevrelerini kapsayıcı bir siyasal tabakat zemini arayışıyla o koalisyona dahil olmuştu ki o 99 yaşananma rağmen, evet. 99 işte o 2000'li kırılma bütün küresel sistemin dönüşüm süreciydi. Hı hı. O dönüşüm sürecini Türkiye dünyada önemli stratejik noktalardan bir tanesidir. Yani sadece coğrafi anlamda bunu ifade etmiyorum. O nedenle o dönüşümü, uluslararası sistemde güvenlik algoritması değişti, güvenliğin doğası değişti, aktörlerin pozisyonları değişti. Oradan sıkıntısız geçmeniz gerekiyordu ve içeride bir birlik olması gerekiyordu. Onun öncesini hatırlayın, 90'ların siyasi iklimini. Siyasal istikrarsızlıklar, kısa süreli koalisyonlar, çatışmalar, kavgalar vesaire.
2: Ölü darbeler.
3: Yani bunu aşabilmek için o zaman o riski. Ve işte o zaman da böyle bozucu girdilere rağmen o sorumluluğu üstlenmiş bir siyasi isim. Geldiğimiz noktada Türkiye'de son işte 23 yıl, 96-27 yıllık süreçte bütün tıkanan siyasi sistemin tıkatılmaya çalışılan kriz dönemlerinde devletin yanında yer almış, siyasetin çatışma üretmeyen, çözüm üreten bir mecraya evrilmesi için tavır koymuştur. 367 krizlerini hatırlayınız, Cumhurbaşkanlığı krizlerini,
0: 401 el kaosu
3: yani mesela işte belli

0: siyasi, uluslararası siyasi çevrelerin Türkiye'de iktidarı değiştirmeye yönelik koalisyon tekliflerinin elinin tersiyle itmesini, ardından 15 Temmuz sürecindeki duruşunu, bunların hepsi bir devlet sorumluluğu ciddiyeti. Bu devlet sorumluluğu ve ciddiyeti sadece Türkiye'de fark edilen, konuşulan, bilinen bir olgu da değil. Türkiye'nin dışında da Devlet Bahçeli'nin bu devlet ciddiyeti noktasında biz zaman zaman bulunduğumuz temaslarda bu yorumlar duyuyoruz. Yani ilgili ülkeler bizim de Devlet Bahçeli gibi isimlere ihtiyacımız var diyor. Hı hı. Bu Türk siyaseti açısından çok çok önemli bir nokta. Terörsüz Türkiye meselesine gelecek olursak bu bağlamda evet çok ciddi bir çıkıştı. Kimilerine göre çok marjinal bir çıkıştı. Ama ne derece doğru olduğu o gün belki bazı kesimlerce anlaşılmamış olabilir. Onların da sesi çok çıktığı için aslında büyük bir kesimde de Sayın Genel Başkan'ın bu çıkışı kabul görmüştü. Hı hı. Ama o kabul etmediğini iddia edenlerin sesi gür çıktığı için öyle bir algı oluşturuldu. Bugün gelinen noktada zaten haklılığı ortaya çıkıyor ki uzun vadede çok daha fazla bunları konuşacağız. Mesela bu ahbap meselesinde de o günün şartlarında o kaotik ortamda bile Sayın Genel Başkan'ın açıklaması vardı. Ahbap çavuş bakacağız şeklinde. Bugün ne demek istediği ortaya
1: çıktı. Burada geleceğim o konuya.
0: Ne demek istediği ortaya çıktı. Şimdi siz terörsüz Türkiye sürecini başlatmamış olsaydınız, Suriye'de Halep'te operasyon başladığında Türkiye'nin güneydoğusunda sokakları, Türkiye'nin sınır şehirlerinde sokakları karıştırmayacak mıydı emperyalist güçler? Karıştıracaktı. Çünkü Türkiye Halep'ten o Kamışlı'ya kadar uzanan hattın, yani Fırat'ın her iki yakası hatta da oluşturmak istenen garnizon devletin Suriye'de ki resmi otorite tarafından meşru bir operasyonla tasfiye edilmesi sürecinde Türkiye'nin verdiği o lojistik ve siyasal destek içeriden yıpratılmaya çalışılmayacak mıydı? Çalışılacaktı. Hı hı. Bugün şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor mu terörle mücadele kapsamında olmuyor. Hani bu demir yumruk, kadife eldiven olayı var ya. Hı hı. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele noktasında çok başarılı bir grafik çizdi. Ama terörle mücadele salt, konvansiyonel askeri yöntemlerle bitmez. Hı hı. Teröristle mücadeleyi orada bitirirsiniz. Terör örgüsünü yok etmek için emperyalizmle mücadele edeceksiniz.
1: Bu alanda da bu silah yakma merasimi gerçekleştirilmişti ya. Evet. Aslında o çok kuvvetli, vurgulu bir mesaj değil miydi? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakın nasıl da diz çöktürdü. İşte belinden kuşağı silahlarını bir ateş kazanının içine atacak görüntüyü hem örgüte hem diğer odaklara vermiş oldular.
0: Biz burada emperyalist güçlerle mücadele ediyoruz. Küresel güçlerle mücadele ediyoruz.
1: Yani Türkiye'nin
0: ediyoruz.
1: Orada verdiği mesaj bence çok güçlü.
0: Tabii bu yani terörsüz Türkiye aslında bir milli mücadelenin günümüzdeki versiyonuna benziyor.
1: Peki.
0: Bu mücadele bizim bekamıza yönelik en büyük tehdidi def etme mücadelesi. Biz bu tehdidi def ettiğimiz zaman okyanus ötesine, diğer küresel güçlere tavır koyuyoruz ve uluslararası mafya organizasyonlarına. Peki. Çünkü bugünkü terör örgütleri çok ciddi bir mafya organizasyonudur.
1: Peki.
0: Biz orada da ciddi mücadele içindeyiz.
1: Yaklaşık bir 10 dakikamız kaldı. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin artık oldukça derinleştiğini biliyoruz. 35 kişinin tutuklandığını biliyoruz. Neresini ne kadar takip edebildiniz? Bu derneğin depremde bir yardım eli gibi tüm gönüllere ulaşıp ünlülerin bu kadar ortaya attıktan sonra şimdi hepsinin ifade vermeye değil işte bilgime danışılacak o yüzden geldim gibi tatlı açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Vallahi ben hayretler içinde izliyorum. Hani bu kadar kirli bir ismin, geçmişi belli bir ismin, geçmişte ne yaptığı belli bir ismin liderliğinde, önderliğinde kurulmuş bir derneğe insanlar koşa koşa para yardımında bulundular.
1: Hı hı. Yani ve reklamını yaptılar.
2: Evet yani bu...
1: Yani AFAD'a Kızılay'a değil buraya yapın diye.
2: Gizli saklı hiçbir şey yoktu. Hı hı. Daha öncesinde dolandırıcılık, yolsuzluk suçlamasıyla karşılaşmış bir insan bu. Hı. Üstünde o elbise varken koşa koşa gidip insanlar yardımda bulundular. Ne yazık ki o saf temiz duyguları istismar etti. Hı hı. Yani aslında maçın sonucu ilk dakikasından belliydi. Hı hı. Ama keşke insanlar inanmasaydı, bu yardımları koşa koşa yapmasaydı. Ama ne yazık ki toplumun bir tarafında bir ön kabul var. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde de var bu ön kabul. Yani ne söylerseniz söyleyin veya hangi gerçeklik olursa olsun ona inanmamayı tercih ediyorlar. Kendi bildiklerini okumayı tercih ediyorlar. Gördüğüm kadarıyla bu sözde STK'da da böyle bir süreç işledi. Şimdi işte deprem, CHP'ye de bağlayayım bu süreci. En muhalefetin yükseldiği alanlar, zamanlar işte ülkenin zor günlerinde gerçekleşir. Yaşadık işte yazar kasa fırlatma dönemi, ekonomik darboğazda uğraşırken Türkiye, orada Demokratik Sol Parti önderliğindeki koalisyonun gitmesini ve yerine umut olarak, insanlar umut olarak AK Parti'nin doğuşunu ve yükselişini, iktidar oluşunu gördük. Şimdi benzer bir sürecin depremde aslında muhalefetin yükselerek yaşanması gerekirdi. Şu eşyanın tabiatına bakarsanız. Hı hı. Ama ne oldu?
1: Hatırlatayım, geçtiğimiz yıl depremin, yani geçtiğimiz depremin yıl dönümü anma programlarında şöyle bir açıklama yaptılar. Biz de deprem bölgesine şu kadar çöp konteyneri gönderdik.
2: Biz ne yaşadık? Depremden hemen sonra seçim yaşadık, değil mi? Hı hı. Şimdi o zor dönemde muhalefetin bir umut ışığı olması ve belki de seçmenin oraya yönelmesini görmemiz gerekirken vatandaş sağduyusuyla ne dedi? Bunun altından muhalefet kalkamaz dedi.
1: CHP'ye oy vermeyenlere sığınması için o alanlar tahsis edilmedi. Yurt muydu? Evet. Neresiydi orası? Lütfen hatırlatın.
2: Konteynerlardan çıkarttılar insanları. Evsiz barksız insanları sokağa attılar adeta.
1: Evet.
2: Ne oldu? Muhalefet başaramaz. Yine o kendi sloganlarıyla söyleyeyim. Yaparsa AK Parti yapara döndü iş. Yaparsa Cumhurbaşkanı yapar dedi. Hı hı. Gitti AK Parti'ye yine oyunu verdi. Sonrasında da gördüğümüz işte tablo gerçekleşti. Hı hı. Benzer şey İBAN. İBAN veriliyor şimdi genel başkan tarafından yeni partinin. Hı hı. Ya sözde STK'da yaşadık biz işte. O İBAN'a yatırılan paraları, o zor dönemde hislerin istismar edilerek paraların nasıl dolandırıldığı, insanların nasıl istismar edildiğini. Şimdi bir tarafta da yine parti içi söylemle anlatmaya çalışayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Arınma süreci diyor. Yani biz söylemiyoruz bunu. Hı hı. Kendisi parti içindeki bir grubu yolsuzlukla, hırsızlıkla, usulsüzlükle suçluyor. Bunlardan temizleyeceğim diyor. Hı hı. Şimdi böyle bir realite varken,
1: peki,
2: niye ben verilen IBAN numarasına gidip para yatırayım?
1: Bir de o parayla ne yapılacak? Değil mi? Peki. Çok kısa rica edeceğim. Ahbap soruşturmasına ilişkin artık 35 tutuklu olduğunu biliyoruz. Dosyanın derinlemesine incelendiğini biliyoruz. Çok sayıda ünlü ifade vermeye veya bilgisine başvurulmak üzere savcılığa gidiyor. Ne dersiniz?
3: Yani şimdi ben konuşmamın başında ilk başta da narsizm kelimesini kullandım. Narsizmin bütün tecellilerini mesela bu davada da görüyoruz biz. Yani
1: Hayko Cepkin diye bir sanatçı var mesela, basın mensuplarına hiçbir şey bildiğiniz yok diye küfürlü çıkışlarda bulunuyor. Çok çirkin yani oradaki. Tabii. Basın mensupları yeri geliyor senin de bir haberini yapıyor sonuçta, hani pozitif anlamda. Ve işine gelmeyen durumlarda basını karalamak da benim gerçekten hiç tahammül edemediğim bir konu. Buyurun.
3: Yani basını kararlayacak şeyi yok. Bence yüzü yok. Sadece bastırıyor. Yani kendi kapasitesizliklerine bakın, suçlarını demiyorum. Yani çünkü çok kötü. Bence onlar da dolandırıldı. Yani yani bir kumarbazın oyununa hepsi geldi. Bence temel sorun bu.
1: Tabii yani şimdi sanat camiasını da zan altına bırakmayalım. Çok iyi niyetle güvenerek depremde hani ortalıkta olan bir isme yardım amacıyla da para gönderen birçok ünlü var muhakkak.
3: Evet, Yağmur Hanım. Ya çok açık, aleni bazı şeyler vardır. Yani bunu görmek zorundasınız. Hı hı. Mesela Haluk Levent'le ilgili mevzuda bir basın mensubu olsak da, yani gazeteci olsak da, bizim duymayabileceğimiz şeyleri sanat camiası kendi arasında biliyordur. Yani bu böyle bir gerçek var. Ama onun da ötesinde en azından şu olmalıydı. Ya bazıları itirafta bulunuyor ya.
1: Peki, bir cümle rica edeceğim, süremiz daralıyor.
3: Yani şu, hepsi kandırıldı. Bir kumarbaza yenildiler ve bugün basın mensuplarına atabilecekleri bir cümle yok.
2: Özür dilesinler.
3: Özür dilesinler yani.
1: Kadir Hocam, ahbap dost ilişkisi alıntısını yapmıştın Sayın Bahçeli'den. Çok kısa sizden de değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani altından neler
0: Sayın
1: neler...
0: Sayın Genel Başkanımız o gün şunu ifade etmişti. Devlete, devletin kurumlarına güveneceksiniz. Bu devlet milleti için her türlü cefayı çeker, bedeli öder, sorumluluğu alır. Devlete meydan okuyan, devleti zafiyete uğratmaya çalışan yapılarla ilişkiniz olmasın mesajıydı bu. Bu ama doğru okunamadı.
1: Devlet yok algısı yaratılmadı mı?
0: Yaratmak isteniyordu işte. O
1: yaratmaya
0: üzerinde
1: çalıştılar. Yani baraj patladı yalanlarına kadar.
0: İşin bir dolandırıcılık boyutu var. Bir de devlete karşı meydan okuma.
3: Çok bilinçli
0: devleti
3: bir
0: yıpratma.
1: Devlet nerede? Devlet tabii yok. Kurumlar,
0: devlet
1: oradaydı. Yok.
0: Başından sonuna kadar oradaydı. Bugün de orada. Daha öncesinde de oradaydı. Yarın da orada olacak.
1: Ya ben şunu hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı gelip bizi bile denetledi. Yayın yapıyor musunuz buradan diye. Yani deprem bölgesinde çok da taze ilk zamanlarında gelip basını bile denetleyen bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Devlet ne demek yok? Yani öyle değil mi?
0: Devlet dediğim gibi her yerde milletinin yanında, milletiyle ayrılmaz bir bütündür, bir parçadır. Bu mihraklar bunu yıkmaya çalışıyor ama başaramıyor. İşte bölge halkı da buna en doğru cevabı vermiştir. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bakın Yağmur Hanım, para toplamaya gelince sesi çok çıkan bu yapıların, bugün orman yangınları var. Ekranda sürekli de verdiğiniz, program başına da konuştuk. Orada orman yangınında itfaiyecilerle, köylülerle, işte silahlı kuvvetlerimizin mensuplarıyla birlikte hareket ettiğine dair bir bilgi var mı sizde?
1: Yok.
0: Ama Ülkü Ocakları orada, biliyor musunuz? Yani bu, ne demek istediğimi herhalde anlatabildim. Onlar para toplayıp belli plaza ofislerinde o parayı opere etme noktasında çalışıyorlar. Bir de yani yapıya bakıyorsunuz, yapının içindeki personelin tamamına yakınının da bu veya buna benzer suçlarla ilgili geçmişi var. Ve o bazı sanatçılar, tırnak içinde iddia, sanatçı olduğunu iddia edenler de bize para verin derken, vatandaşlara yardım edin derken kendileri oraya para vermemiş. Bugün duyuyoruz. Bu da bir samimiyetsizlik. Burada ciddi problemler var yani.
1: Peki. Kadir Ertaş Çelik, Levent Akev ve Hasan Hüseyin Öz, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. Yaklaşık 2 saat boyunca bizlere eşlik eden kıymetli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz ve Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Üsküdar'da kripto olur rüşvet ağa. Akşam gazetesinin çikolata bugünkü mu manşeti. Çikolata
1: kutusu. Onu anlatmadan mı? Çikolata ile
0: abi geldi. Rüşvetin... Bak ben sana anlatayım.
1: Abi anlat böyle.
0: Başkanın danışmanına 3000 doları makamında çikolata kutusunda. 560 bin doları da bir okulun yakınında çantada verdim diyor. Kim söylüyor bunu? Etkin pişmanlıktan faydalanan bir müteahhit söylüyor.
1: Hocam bu ne ya?
0: Baklava çikolata kutusu. Baklava kutusu.
1: Çikolata kutusu.
0: Pasta kutusu.
1: Pasta kutusu. Ha doğru. Baklava.
0: Battaniye. Ne için?
1: Bir dakika dur. Pasta.
0: Pasta.
1: Çikolata kutusu. Çikolata. Bir de baklava kutusu var.
0: Baklava manavgat. Kutusu. Manavgat. Hocam
1: tatlı yiyelim tatlı götürelim.
0: Tebrik ediyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Yani şunu da bir tatlı yiyelim, hatırlatalım. Tatlı efendim bugün pasta. Sabah da Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Yine benzer suçlamalarla gözaltına alındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığından haberi olmayan Sözcü gazetesi, ki olamaz, bu dün basılmış bir gazete, yine her zaman yaptığı her algıyı konuşur. Yapmaya devam etmiş. Yeni partiye geçişleri engellemek için ilk operasyon Üsküdar'a yapıldı diyor efendim haberde. Yani yeni partiye geçmeye karar veren belediye başkanları iktidar tarafından, hani Sertaç Eş adında bir cumhuriyet yazarı vardı ya, iktidar 15 milletvekiline baskı yaptı geçmesinler diye falan diye bir köşe yazmıştı. Şimdi de belediye başkanlarına baskı yaptığına ilişkin iddialar ve tezviratlar ortada. Biz baştan mesafemizi alalım. Böyle şeylerin yalan olduğunu şuradan anlıyoruz. Bu sabah operasyon yapılan Etimesgut Belediye Başkanı yeni partiye falan geçmeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete devam edeceğini ikrar etmiş, açıklamış bir isim. Dolayısıyla bugün ona operasyon yapılmış olması, Sözcü'nün yeni partiye geçişler engellenmeye çalışılıyor yargı eliyle tezini, zaten saçma bir tez de, tamamıyla çürüten bir hamle. Bunu da not düşmek adına burada
1: evet,
0: söyleyelim
1: çok güzel abi. Söyledim.
2: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermiyor. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
3: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı İsmail Halis. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.
4: Kuik Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bankacılık. Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.

olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge'nin Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı'nı kabul etti. İkili basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği için yeni bir rol üstlenmeye hazır olduğu mesajını vermesi önemli. Konuğum olacak birazdan. Bu kritik detayları paylaşacağız, yorumlayacağız. Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına bir halka daha eklendi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı ve onunla beraber toplam 55 kişi gözaltında. Soruşturmalardaki detaylar birazdan moderatör Gece'de olacak. Gülistan 9 soruşturması da genişlemeye devam ediyor. 4 tutuklama daha var. Toplam tutuklu sayısı o soruşturmada da 20 oldu. Bakacağız son duruma birazdan. Ve Türkiye'nin pek çok bölgesinde orman yangınları var. Sönümlenen yangınlar var, devam eden yangınlar var. Birazdan o noktalardan birine de gideceğiz. Son detayı alacağız. Başlıyoruz.

0: Yangınlarla mücadele devam ediyor dedik. Bir noktaya gideceğiz. Nereye gideceğiz? Muğla'ya. Muğla Yeşil Üzümlü mevkinde 24 ekibinden Eren Coşkun Dili ve kameraman Ali Kemal Cora gün içerisinde de oradaydılar. Bir dönelim, son durumu onlardan alalım. Eren.
1: Erkan Kolas.

aslında yeşil üzümlü bugünün kritik noktalarından birisiydi. O noktada yangınla mücadelenin aralıksız bir şekilde devam ettiğini gün boyu ekranlara getirmiştik. Şu dakikalarda ise son durumu da aktarayım. Aslında yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Gözlemlerimiz bu şekilde ama tam anlamıyla söndü demek de doğru değil. Çünkü bugün de pek çok kez şahit olduk ki kısa süre içerisinde alevlerin yeniden yükseldiğini görmüştük. Ama havayla aslında doğru orantılı ilerliyor. Şu dakikalarda akşam saatlerinden bu yana daha doğrusu rüzgarın oldukça sakin olduğunu söyleyeyim. Tabii gün içerisinde hava sıcaklıklarının 40 derecelere çıktığı Muğla'da rüzgar da öğlen saatlerinde şiddetini artırınca özellikle de Yeşil Üzümlü mahallesinde şiddetli bir şekilde alevleri görmüştük. Aslında iki kritik nokta vardı Muğla için. Birisi Seydi Kemer'di. O noktada zaten yangının kontrol altına alındığını biliyoruz. Dün sabah saatlerinde yangın çıkmıştı. Yaklaşık olarak 30 saate aşkın bir şekilde aralıksız ekiplerin çalıştığına şahitlik ettik ve o noktada aslında gece boyunca havadan müdahalenin de yetersiz olmasıyla sağlanamamasıyla birlikte alevler hızlı bir şekilde yayılmıştı. Ancak sabah saatlerinde rüzgar şiddetini bugün sabah saatlerinde yitirdi. Bizler aslında tam olarak bugün rüzgarın şiddetini yitirmesiyle birlikte yangınla mücadele kolaylaşır ve bugün kontrol altına alınır derken saatler 12 civarını gösterdiğinde rüzgarın birden şiddetlendiğini gördük. Neyse ki diyelim yine de Seydi Kemer'de alevler kontrol altına alındı. Havadan ve karadan yoğun müdahalenin ardından ama o noktayı da aslında gezdiğimiz zaman şunu gördük ki pek çok noktada paniğin yaşandığı yerleşim geldiğinde alevlerin yaklaştığı dakikalarda yaşanmıştı. Ama iyi haberi verelim o noktada alevlerin kontrol altına alındığını da söyleyebiliriz. Zaten bakan da bu yönde bir açıklama yapmıştı. Bir diğer kritik nokta öğlen saatlerinde Yeşil Üzümlü mahallesiydi. O mevkide aslında bir de Zincirköy var ki 4 kilometre mesafede alevlerin o noktaya yayılması söz konusu olunca ekipler havadan ve karadan çalışmalarını o bölgeye yoğunlaştırmıştı. Muğla'nın en aktif bir şekilde yangının devam ettiği nokta ise orasıydı. O noktada şiddetli rüzgarla birlikte engebeli arazi, sarp kayalıklar ekiplerin işini bir hayli güçleştirmişti ve gün boyunca aslında oradan yaptığımız yayınlarda yolun karşısında hızlı bir şekilde geçen alevleri, yolun kapanmaması için mücadele eden seferber olan ekipleri ve havadan yoğun bir şekilde helikopter trafiğini gördük. Açıkçası orman yangınlarında hiç böylesine bir hava trafiği görmediğimi söyleyebilirim. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler aralıksız sortiler yaptı ve defalarca o bambiden sularını boşalttılar. Yoğun bir şekilde bir hava müdahalesi yaşandı. Özellikle de tabii o kritik noktanın yani Alanya ile Yeşil Üzümlü'yü bağlayan noktanın, Fethiye ile Yeşil Üzümlü'yü bağlayan noktanın trafiğe kapatılmaması için de o şerit boyunca, yol şeridi boyunca yoğun hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Tabii orman yangınlarına karşı mücadele hız kesmeden sürüyor demiştik. Özellikle de Muğla Seydikemer yangını, Muğla Fethiye, Antalya, Alanya bu noktada oldukça kritikti ve bu noktada aslında yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını gördük. Seydi Kemer kontrol altına alındı ve çalışmaların aslında şu anda sadece belirttiğimiz gibi Yeşil Üzümlü noktasında devam ettiğini biliyoruz. O noktada aslında oldukça kritikti. Tabii bütün bu zamanla yarışın ötesinde aslında ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmalarını da gördük ki Türkiye Orman Yangınları da mücadele ederken Muğla en kritik yerlerin başında geliyordu. Şiddetli rüzgar, düşük nem, engebeli arazi, yüksek sıcaklık hepsi bir araya geldiği zaman da işte tablo bu noktaya gelmiş oldu ve dediğimiz gibi bir yandan da yangının neden çıktığına ilişkin de aslında çok fazla soru işareti vardı. Bir kundaklama şüphesinin de yine bu noktada yer aldığını da belirtelim. Muğla'daki orman yangınına ilişkin bu noktada ekiplerin de yine çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Ama alevlerle mücadelenin yoğunlukla yaşandığı noktada bir yandan tabii mahallenin seferberliğini gördük. Orman ekiplerinin çalışmalarını gördük ve şu dakikalarda aslında şöyle bir tabloya, genel bir tabloya baktığımız zaman en yoğun yangının olduğu, görüldüğü yerlerden birisi olan o noktada da yani Yeşil Üzümlü noktasında da alevlerin kontrol altına alındığını söyleyelim. Ancak kısa sürede rüzgarın yeniden etkisini artırmasıyla yayılmaması için soğutma çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini görüyoruz. Yani bu bağlamda şu an için tam anlamıyla kontrol altına alındı demek doğru değil. Ancak büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aktif bir şekilde bir alev ya da yoğun bir dumanı görmediğimizi belirtelim. Dediğimiz gibi ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmaları devam ediyor ama bu gece Muğla için özellikle de rüzgar bu şekilde devam ederse sakin geçecek gibi gözüküyor. Dileğimiz odur ki bir önceki gündeki gibi sabah saatlerinde rüzgarın yeniden şiddetlenmemesi ve başka yangın haberleri almamayı diliyoruz tabii ki ama şu dakikalarda aslında hem zaten Seydi Kemer kontrol altına alınmıştı. Yeşil Üzümlü noktasında da aslında çalışmalarda sona geldiğini söyleyebiliriz.

Ankara kritik bir süreçte önemli bir misafiri ağırladı. Ülkesi İsrail'in işgali ve saldırıları altındayken Lübnan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Külliye'de bir araya geldiği anla bölgesel gelişmeleri ele aldı. Ortak basın toplantısında iki liderin de hedefinde İsrail yönetimi vardı. Erdoğan, Lübnan'a desteğini bir kez daha yineledi. Birleşmiş Milletler barış gücünün görev süresinin sona erdiğini hatırlattı. Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği için yeni bir rol üstlenmeye hazır olduğu mesajını verdi.
1: Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk.
2: İsrail saldırganlığına tepkiliydi. Lübnan'ın işgaline itiraz etti. Türkiye'nin Beyrut yönetimine desteğinin süreceğini vurguladı.
1: Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
2: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan misafirini külliyede ağırladı. İki lider görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçti. Erdoğan Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğine katkı sunmaya talip olduğunu belirtti.
1: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
2: Cumhurbaşkanı Lübnan-Suriye ilişkilerinde pozitif bir ivmeyle sürdürülmesinin bölge için önemine de dikkat çekti.
1: Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız.
2: Lübnan lideri ise bölgenin kaderinin belirleneceği bir süreçten geçeceğini aktardı. Türkiye'ye destekleri için minnettar olduğunu ifade etti.
3: Ve İsrail'in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerlerinden yurtlarına nedenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imarın ve ekonominin yeniden canlandırılması için çalışıyoruz. Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli ve önümüzdeki dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynamak Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve liderliğine, halkına Lübnan'ın yanında durdukları için, en zor dönemde yanında oldukları için teşekkür ediyorum.
0: Lübnan'ın güvenliği için Türkiye'nin yeni bir rol üstlenmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri çok önemli. Biz de konuşmaya başlayalım. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer bizlerle. Fatih Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Erkan Bey. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Türkiye nasıl bir rol üstlenebilir?
4: Tabii Türkiye nasıl bir rol üstlenebilirden önce bir kere Joseph Aoun'un Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret oldukça önemli. Uzun bir aranın ardından yaklaşık 16 yıl sonra ilk kez Lübnan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor ki bu hem Doğu Akdeniz politikaları hem Orta Doğu için hem de Levant coğrafyası hem de İsrail'in bölgede yarattığı krizler üzerinden okunduğu zaman oldukça dikkat çekici bir ziyaret. Tabii burada 16 yıldır gelmemiş bir devlet başkanının işte böyle bir ortamda gelmesi, yine Türkiye'nin İran Savaşı'nda işte kolaylaştırıcı bir ülke pozisyonunu üstlenmeye çalışması, yine bölgedeki diğer krizlerde özellikle Suriye üzerindeki etkisi ve Suriye-Lübnan ilişkilerindeki tarihi perspektif sebebi de Türkiye bölgede aslında lider ve önemli konu.

0: kolaylaştırıcı ülkelerden bir tanesi. Ki bakın, burada arabulucu ifadesini kullanmıyorum. Kolaylaştırıcı, yani yol gösteren, ilişkileri bir rayına sokmayı amaçlayan önemli ülkelerden bir tanesi. Tabii bir de Osmanlı geçmişi sebebiyle bölgedeki durumu, tarihi hafızaya sahip bölgedeki ender aktörlerden bir tanesiyiz diyebilirim. Ki bu noktada tarihsel arka plan oldukça önemli Erkan Bey. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun bu coğrafyadaki işte çok kültürlü idari mirası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana aslında Doğu Akdeniz komşularıyla sürdürdüğü hassas bir denge var. Ve aslında bunların hepsi ilişkilerin zeminini oluşturuyor. Ki biz Lübnan'da biliyoruz, işte 89'daki Taif Anlaşması'ndan sonra siyasi yapının oldukça kırılgan ve istikrarının oldukça zor olduğunu biliyoruz. Çünkü işte Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyanlardan olacak, Meclis Başkanı Şiilerden olacak, Şii Araplardan olacak, yine Başbakan Sünni Araplardan olacak. Bu da ülkede bir seçim sisteminden öte mezheplerin içinde bir yarışı getiriyor. Bu sadece tüm mezhepler arası kutuplaştırmayı arttırmakla kalmıyor. Mezheplerin kendi içinde de kutuplaştırmayı, ki biz bunu dönem dönem özellikle Şii eksende Emel ve Hizbullah hareketinde, hem Emel hareketinde hem de Hizbullah hareketinde dönem dönem görüyoruz. Yine işte Sünni gruplar arasındaki tartışmalarda bunu gözlemleyebiliyoruz ki Türkiye'nin bu noktada bir çözüm üretebilecek ender aktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Erdoğan'ın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü vurgusu bence çok önemli ki bu da Türkiye'nin Orta Doğu'daki geleneksel devlet merkezi yaklaşımının da altını çizen bir yaklaşım ki karşıdaki figür de, yani Lübnan Cumhurbaşkanı da aslında asker kökenli bir figür. Bu da Lübnan'da iç güvenliğin ve merkezi otoritenin tesisi açısından Ankara tarafından aslında Ankara'nın da bölgesel anlamda bir anahtar, kilit bir anahtar görüldüğünün de göstergesi diyebilirim Erkan
1: İsrail'e
0: Bey.
1: de çok net bir mesaj herhalde.
0: Tabii ki, çünkü hem 1982 hem 2006 yıllarındaki iki büyük Lübnan-İsrail savaşı var ve Türkiye bu iki savaşta da hem insani hem de diplomatik açıdan çok ciddi destek vermişti Lübnan'a ki bunlar aslında Lübnan tarihinde tarihsel kırılma noktaları. Bugün hala Lübnan ve İsrail birbirini tanıyan iki devlet değil Erkan Bey. Hala aslında kağıt üzerinde birbirleriyle savaş halindeler. Çünkü hala İsrail Lübnan topraklarının önemli bir kısmını işgal altında tuttuğu gibi en son bir deniz egemenliği anlaşması imzalanmıştı birkaç yıl önce. Anlaşmada Amerika'nın arabuluculuğuyla, yani Amerikan tarafına bir imza metni veriliyor. Her iki devletten Amerika tarafı ilgili imza metnini garantör olarak kabul edildiği için iki tarafa da veriyor. Yani iki tarafın, işte Amerika'da Beyaz Saray'la bir anlaşma yürüyor ama iki devletin birbirini tanımadığı bir ortam var ki işte güncel duruma baktığımız zaman İsrail'in özellikle Güney Lübnan veya işte Beyrut'un önemli bir bölümüne yönelik askeri operasyonları, işte sivillere yönelik çok ciddi saldırıları ki bu saldırılar tüm dünyada tepki çekti. Hatta belki de İran Amerika arasındaki görüşmelerin uzamasına, sonuçlanmamasına veya bugünkü işte ateşkesin zayıf olmasının temel etkenlerinden bir tanesi. Yine işte 2020 Beyrut limanı patlaması, ki bu artık herkesin zihnindedir. Lübnan'ın ekonomik açıdan hala belini doğrultamamasına sebep olan, içerideki iç istikrarı sağlayamamasına sebep olan önemli bir olay da 2020 Beyrut liman patlaması. Tabii bütün bunların üstünden bugün artık işte İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi, Güney Lübnan'ın yeniden inşası, insani yardımların ulaştırılması ve bölgesel sükunetin sağlanması noktasında İsrail saldırganlığına karşı Türkiye önemli bir güvenli müttefik rolünü veya işte Doğu Akdeniz komşusu rolünü üstlenmektedir. Yani bugün işte Orta Doğu diyoruz, anlatıyoruz ama Lübnan, Beyrut, Türkiye'den çok uzak noktalar değil. Yani Hatay'dan Beyrut birkaç saatlik bir mesafede, yani birkaç yüz kilometrelik mesafedeki bir alandan bahsediyoruz. Bu da yani hem tarihi geçmişimiz, hem de coğrafi yakınlık, hem de Doğu Akdeniz'deki konumu, hem de

0: Suriye-Lübnan tarihi ilişkileri sebebiyle Türkiye için Lübnan önemli bir aktör ve Lübnan'ın istikrarı deyim yerindeyse bölgenin istikrarı demek Erkan Bey. Bu
1: İsrail de o
0: açıdan
1: istikrar içerisinde
0: İsrail'e
1: olmasını
0: karşı
1: istemiyor.
0: önemli bir
1: Evet.
0: duruş sağlamış
1: Şimdi
0: olacak ve Türkiye'nin

0: gücümü gönderecek. Yani işte Türk askeri veya işte savunma sanayi alanında destek vermekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetti. Bunu biraz daha şöyle ete kemiğe büründürelim mi?
1: Tabii şöyle diyelim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önemli kararlarından bir tanesi 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararlı. Lübnan'ın güneyinin silahtan arındırılması, İsrail ordularının çıkması ve uzun süredir Birleşmiş Milletler barış gücü, yani bizim artık bütün seyircilerimizin anladığı şekilde söyleyeyim, Litani Nehri'nin güneyine Birleşmiş Milletler barış gücü devriye görevi yapıyor ve Lübnan-İsrail sınırını aslında yakından gözlemliyor ki bu UNIFIL içerisinde aslında Türkiye uzun süredir de yer alıyor kurulduğu andan itibaren. Tabii bu barış gücünün görev süresinin sona ermesi meselesi var ki şu da bir gerçek ki Güney Lübnan aslında Lübnan'ın en zayıf karnı. Çünkü İsrail'in sürekli içeri girip çıkabildiği, Hizbullah varlığı iddiasıyla sivil işte silahlı unsurlar ayırt etmeden saldırı yaptığı bir bölge ki burada muhtemelen yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla yeni bir durum oluşturulabilir ki burada yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çektiği Lübnan Silahlı Kuvvetleri meselesi var Erkan Bey. Yani Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin bugün yani düşünün ülkenin resmi ordusunun gücü belki de ülkedeki Hizbullah'ın onda biri bile değil. Yani silah gücü, malzeme gücü veya işte personel kuvveti bunun çok çok gerisinde. İşte hem Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin belki modernizasyonu ve eğitimi noktasında Türkiye'nin devreye gireceğini anlayabiliriz. Hem de Güney Lübnan'da belki Birleşmiş Milletler vasıtasıyla ki büyük ihtimal Birleşmiş Milletler vasıtasıyla oluşturulacak bir barış gücüne öncü kuvvetlerden olabileceğini görüyoruz. Tabii bir de Güney Lübnan'ın yeniden inşası meselesi var. Neredeyse Güney Lübnan boşalmış durumda ki Türkiye bu noktada da destek vereceğini açıklamış durumda diyebilirim
0: Son
1: Erkan Bey.
0: olarak şunu sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Lübnan ve Suriye arasındaki ilişkilerden bahsetti. Diyaloğun artması gerektiğini ve Türkiye'nin bu noktada her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu da söylüyor. Şimdi bu aslında son dönemde çok konuşulan bir mesele. Hatırlayacaksınız, izleyicilerimiz de hatırlar. Mesela Trump'ın ifadeleri vardı işte. Şahra'nın Lübnan'a müdahalesi, Hizbullah müdahalesi üzerinden açıklamaları vardı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan çok daha farklı bir pencereden yaklaşıyor meseleye. Bu iki ülke arasında ilişkilerin rayına oturmasının önündeki engelleri sorayım. Onlardan biri Hizbullah mıdır? Hizbullah'ın durumu iki ülke ilişkileri nasıl etkiliyor? Bununla tamamlayalım.
1: Tabii Erkan Bey burada hani Suriye-Lübnan ayrılığının tek sebebinin Hizbullah olduğunu söylemek eksik bırakacaktır hikayeyi. Çünkü işte Osmanlı sonrası özellikle Fransızların işte Lübnan'a ayrı bir misyon yüklemesi, aslında Suriye topraklarından Lübnan'ın sonraki süreçte ayrılması, ancak akraba topluluklar işte Maruni Hristiyanlara bir devlet kurulmak istenirken işte biraz daha Suriye topraklarının alınarak Lübnan'a verilmesiyle oluşturulmuş bir kriz var. Ama şu var, Osmanlı döneminden bu yana Erkan Bey Suriye ve Lübnan birbirine entegre coğrafi ve ekonomik havzalar. Ki Türkiye de meseleye bu yönden yaklaşıyor ki Türkiye'nin Lübnan politikası aslında izole bir ikili ilişkiden ziyade Suriye'deki rejim ve güvenlik dinamikleriyle doğrudan bağlantılı ki Ankara Suriye'deki normalleşme ve istikrar süreçlerinin Lübnan'ın iç barışına da doğrudan yansıyacağı görüşünü yapıyor ki bunu sadece Trump da dile getirmedi. Yine Türk siyasetinde Sayın Devlet Bahçeli de bunu dile getirdi. Hatta Suriye ve Lübnan'ın birleşmesi gerektiğini ifade eden bir takım demeçler de kullanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli ki Türkiye'nin meseleye bakışı zaten bölgedeki sınırların suni olduğu üzerinden ve bu sınırların işte çatışmayı ve kutuplaşmayı körüklemesi üzerinden bölgede bir diyalog ekseni geliştirmeye çalışıyor. Tabii burada Suriye'de rejimin düşmesi Hizbullah'ın Suriye'deki etkisini ciddi anlamda azalttı ki herhalde bir sene, 2 sene önce işte Hizbullah'ın bu kadar güçlü olduğu bir Lübnan'la ilişkiler geliştirilsin denseydi hemen devrimin başında muhtemelen Suriye halkı çok farklı tepki verirdi ama

0: Şu an
1: Evet,
0: realitede
1: peki.
0: bir İsrail saldırganlığı gerçekliği var ve bu gerçeklik üzerinden iki ülkenin mutlaka ama mutlaka bazı sorunların üzerini çizip yeniden entegre olmaları veya işbirliği yapmaları elzemdir diye düşünüyorum
1: Peki.
0: Erkan Bey.
1: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer. Fatih Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: Çok
0: Erkan
1: sağ
0: Bey.
1: olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği için yeni bir rol üstlenmeye hazır olduğuna dair açıklaması ve bölgeyi de ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Gelelim İran'a. Orta Doğu'da kısa süren sakinliğin ardından ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılara geri dönmüştü. İran'ın son saldırılarına ABD dün gece sert bombardımanlarla yanıt verdi. Ölenler var. Ancak İran buna da misillemede bulundu ve yine Ürdün'ü hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonsa dinmiyor.
2: İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız. Çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler. Hepsini engelledik. Bunun geleceğini biliyorlar. Bizden bunu yapmamızı istiyorlar. Onlara çok sert bir darbe indireceğiz.
3: ABD Başkanı bu sözleri söyledikten sadece birkaç saat sonra CENTCOM yeniden yoğun bombardımana başladı. Ağır bir saldırı dalgası geldi. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar oldu. Bender Abbas kentinde iki ayrı patlama sesi duyuldu. Ebu Musa ve Kiş adaları hedef alındı. Huzistan eyaletinde şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırı kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisine neden oldu. İran'dan da saldırılara misilleme geldi. Yine Ürdün'e 5 füze fırlatıldı. Füzeler havada vuruldu. İran'a füze fırlatılan ülkelerden Kuveyt de hedefteydi. Ülkenin kuzeyindeki Çinli bir şirkete ait bina hedef alındı. Bir işçi hayatını kaybetti. Binada ağır hasar oluştu. Öte yandan Hürmüz Boğazı üzerine tartışmalar sürüyor. Devrim muhafızları son olarak tehditler sürdükçe boğaz açılmaz dedi. İran, Umman'ın Hürmüz'de Körfez ülkeleriyle ortak yönetim teklifini de reddetti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, önerimiz boğazdaki bir güzergahın tamamen İran'ın kontrolünde olması, diğer güzergahın bir bölümünün de yine İran'ın kontrolünde bulunmasıdır dedi. Saldırıların yanı sıra yaptırımlar da sürüyor. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde ettiği gerekçesiyle 8 gemi ve bunlara bağlı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı. Yemen'deki İran destekli Husiler ise Babülmendeb Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden geçiş ücreti almayı planlıyor. İddia bu yönde. Uygulamanın ne zaman hayata geçeceği belirsiz. Planın amaçlarından biri uluslararası su yollarından ücret alınmasını normalleştirmek. Diğeri ise ABD üzerindeki baskıyı artırmak. Amerikan basınında yer alan bu iddialara Yemen'deki Husilerden yalanlama geldi.
1: Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin konvoyu Türkiye'ye ulaştı. Srebrenica'dan hareket eden konvoy Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek İpsala sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Yaklaşık 60 kişinin yer aldığı konvoyun hedefinde ise Batı Şeria'da yaşananlara dikkati çekmek var. İstanbul'da miting düzenleyen konvoyun rotasında Türkiye'deki birçok şehirde bulunuyor.
4: Oradan Avrupa'dan gelen konvoy delegasyonumuzu karşıladık. Gayet coşkulu, heyecanlı bir şekilde yola çıkılacak yarın sabah itibariyle. Türkiye'de 9 tane il geze geze miting yapılarak gidilecek. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. İnşallah biz de devam edeceğiz. Yani söylenecek çok şeyler var aslında ama duygular biraz yani yoğun. Yani ümitliyiz yani bir barışın geleceğinde.
5: Srebrenica'da başladı, İstanbul'a ulaştı.
6: Nihayetinde dünyada yani görülmemiş bir katliam, soykırım ve zulüm yaşanıyor. Buna dikkat çekmek, bunu gündemleştirmek ve buna bir nebze ne kadar katkı verebilirsek bunu vermek adına buradayız.
5: 25 Temmuz'da Bosna Hersek'ten yola çıkan konvoy Arnavutluk ve Yunanistan'ı geride bıraktı. İpsala sınır kapısından Türkiye'ye girdi.
7: Srebrenica'dan yola çıktılar. Filistin için kilometrelerce yol aşıp Türkiye'ye ulaştılar. Filistin konvoyunun yeni durağı İstanbul, hedefi ise Ramallah.
8: 31 yıl önce Srebrenica'da bir soykırım yaşandı. Ve biz de bir soykırımdan bir soykırıma mottosuyla hareket ettik ve şunu ifade ediyoruz. Aslında dünyada kötülük aynı yerden, aynı kaynaktan, aynı kökten geliyor.
5: Konvoy İstanbul'un ardından Sakarya, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'e ulaşacak. Katılımcılar Türkiye'den sonra Irak ve Ürdün üzerinden Ramallah'a ulaşmayı hedefliyor.
8: Yarın Sakarya'ya geçeceğiz. Orada iki gün aktivizm akademisi dediğimiz bir aktivizm eğitimi olacak. Bu eğitim hem misyonu tanıtmak hem de konvoya katılacak kişilerin ortak bir dil ve fikir geliştirmesi için önemli. Çünkü bu sivil ve şiddetsiz bir misyon.
5: Konvoy katılımcıları sundukları desteği insani bir sorumluluk olarak tanımladı.
9: Acı çeken tüm insanlarla dayanışma içinde olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi anlamak için hep birlikte durmak çok önemli. Ve özellikle böyle önemli bir sebeple hareket etme özgürlüğüne sahip olmak çok değerli.
10: Şu an Filistin'deki durum felaketin de ötesinde. Bu yüzden kendimizi dini açıdan, insani açıdan, ahlaki açıdan yani tüm açılardan kardeşlerimizin, insanlığın yanında durmakla yükümlü hissediyoruz. Biz burada bir yardım faaliyeti yapmıyoruz. İnsanların birbirine destek olması için en temel insani sorumluluğu yerine getiriyoruz.
1: Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldü. Cem Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Komşube Müdürlüğü'ne yakalama ve gözaltına alma talimatı verildi. Küçük yakalanarak gözaltına alındı. Belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına bir halka daha eklendi. Bu kez CHP'li Etimesgut Belediyesi radara takıldı. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve tamamı da gözaltına alındı.
11: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma. CHP'de hangi taşı kaldırsan altındaki tablo aynı. Bu kez operasyonun adresi CHP'li Ankara Etimesgut Belediyesi'ydi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü. Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine savcılık harekete geçti. Bu kapsamda CİMER başvuruları tek tek incelendi. Ardından MASAK raporları ve HTS kayıtları mercek altına alındı. Gerekli verilerin toplanmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheliye yönelik Ankara merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akürek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ait dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Zanlılar emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
1: Dünya havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlatan Kızıl Elma insansız savaş uçağı, dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma, dahili yuvasında taşıdığı Teber 82 ve Tolun mühimmatlarıyla hedefleri tam isabetle vurdu.
12: Bismillah, ateş.
9: Kızıl Elma dahili mühimmat yuvasından ilk atış testlerini başarıyla tamamladı.
12: Bismillah, ateş.
9: Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma, savunma sanayisinde yeni bir eşiği daha geride bıraktı. Müzik
13: Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Kızıl Elma, ilk kez dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamladı. Tekirdağ Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan testlerde gövde içinde taşıdığı Teber 82 ve Tolu mühimmatları hedefleri tam isabetle vurdu. Bu testle birlikte Kızıl Elma, mühimmatlarını gövde içerisinde taşıyarak düşük radar görünürlüğünü koruma ve stratejik gövdelerde daha etkin operasyon yapabilme kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı. Dahili silah istasyonu sayesinde radar izi azalırken yüksek hız ve aerodinamik performansı da koruyor.
14: Bismillah, ateş!
13: Kızıl Elma'nın milli mühimmatlarla entegrasyon çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Gökdoğan Hava Füzesi, Teber 82, KGK, LGK-82, Tolun ve Jet-230 mühimmatlarıyla da başarılı atış testleri gerçekleştirilen platform, farklı hedeflere karşı etkinliğini arttırmayı sürdürüyor.
14: Bismillah, ateş!
13: Öte yandan Kızıl Elma, geçtiğimiz yıl iki prototip otonom yakın kol uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesiyle de dikkat çekmişti. Aynı dönem yapılan başka bir testte ise Murat Aysa radarıyla tespit edilen hava hedefini Gökdoğan füzesiyle vurmuş ve önemli bir başarıya imza atmıştı. Baykar'da ihracattaki başarısını sürdürüyor. Şirket 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşırken gelirlerinin yaklaşık %90'ını ihracattan elde etti. Baykar TB2 ve Akıncı platformları için bugüne kadar toplam 39 ülkeye ihracat anlaşması imzalayan Baykar, insansız hava araçları alanındaki küresel konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.
1: Silah uzmanı, atış eğitmeni ve eski bir yakın koruma. Nur Koçer, yıllardır erkek egemen görülen bir alanda başarıyla görev yapıyor. Muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu da poligonda hem hikayesini dinledi hem ilk atış deneyimini yaşadı.
15: Açıkçası hiç basit olmadı. Çok zorlu eğitimlerden geçtim. Yani çok emek sarf ettim. Ciddi sorumluluk gerektiren bir meslek benim mesleğim. Bana genelde bütün mesleklerde olduğu gibi aynı şekilde bana da söylediler. Yapamazsın, edemezsin dediler ama lakin bırakın yapmayı, en iyisini yaptığımı düşünüyorum.
16: Kimisi güne sabah kahvesiyle başlar, kimi ise hedefe tam isabetle. Nur Koçer, kendisi hem silah uzmanı, hem atış eğitmeni, hem de yakın korumalık yapıyor.
13: Erkek egemen görülen bir meslek. Ancak Nur Koçer yıllardır bu alanda başarıyla görev yapıyor. Bugün hem deneyimlerini paylaşıyor hem poligonda eğitim vererek yeni kursiyerler yetiştiriyor.
15: En büyük destekçilerimden bir tanesi tabii ki de canım eşim. Kendisi de askeri personel. Jandarmada, Hava Grubu Komutanlığı'nda üsteğmen helikopter atak pilotu olarak görevli yapmakta.
13: Her başarının arkasında güçlü bir destek de var. Nur Koçer bu zorlu yolculukta en büyük motivasyon kaynağının eşi olduğunu söylüyor.
16: Ben kendimi şu anda çok güvende hissediyorum. Çünkü yanımda Nur Koçer var ve kendisi uzun yıllar yakın korumalık yaptı. Ama galiba bugün korunması gereken kişi kendisi olacak. Çünkü silah benim elimde olacak. Ne diyorsunuz?
15: Ben sizi de korurum. Şimdi öncelikle tabancamızı alıyoruz. Namlusu herhangi bir canlıya isabet ettirmeyecek ve bakmayacak şekilde tabancamız reyonda kalacak. Daha sonrasında içini kontrol ediyoruz. Bir kere kafamızı çevirip tekrar kontrol ediyoruz. Şeytan doldurur.
16: Aman şeytan doldurmasın.
15: Doldurmasın. İlk yapmamız gereken, hangi elinizle atış yapıyorsanız, sürekli kullanıyorsanız, ben sağ elimi sürekli kullanıyorum. Sağ elimin boşluğuyla, biz buraya kabza boşluğu diyoruz. Kabza boşluğunu tamamen dolduracak vaziyette ve atışa kendimi hazırlayana kadar atış parmağım, yani işaret parmağım sürekli tetik emniyetini sağlayacak. Daha sonrasında üç parmağım kabzayı kavrayarak tutuşum bu şekilde olacak.
13: İlk ders hedefi vurmak değil, önce güvenlik. Doğru duruş, doğru nefes ve doğru teknik isabetli bir atış için en önemli parçalar.
16: Şimdi biz 12'den mi vuracağız yoksa adamın alnının ortasından mı?
15: Bence hem ortadan vuracağız hem de adamın alnının çatından vurabiliriz diye düşünüyorum.
13: Dışarıdan kolay gibi görünse de her atış dikkat, kontrol ve pratik gerektiriyor. Şimdi ise sıra ilk denemede.
16: Atışımızı tamamladık. Şimdi Nur Hanım bize not verecek. Nasıldı sizce?
15: Hemen öncelikle hedefimizi çağıralım. Bizlere doğru. Geldikten sonra puanımızı verelim.
16: Sizin gibi çok atamadık ama.
15: Estağfurullah. İlk atışınız biraz patlama korkusundan dolayı etkilendiniz. Daha sonrasında eliniz alıştıktan sonra zaten bir alışma aşaması var. Alıştıktan sonra istediğimiz yerden vurduğumuzu düşünüyorum.
13: Atıcılık son yıllarda daha fazla ilgi görüyor. Milli sporcu Yusuf Dikeç'in uluslararası başarısı da bu sporu olan merakı artıran gelişmelerden biri oldu.
16: Yusuf Dikeç'le hiç tanışma fırsatınız oldu mu? Tanıyor musunuz onu?
15: Tabii belirli bir zamanlarda bizim silah fuarımız oldu. Yakın bir zamanda da olmuştu. Kendisiyle silah fuarında tanıştık. Silah fuarına ziyarete gelmişti. Bizim sektörde çok fazla kadın atıcı yok maalesef. Genelde hep erkek işi olarak algılıyorlar. Bizde çok nadir kadın atıcılar var. En büyük hedeflerimizden bir tanesi de, hatta benim en büyük hedefimden bir tanesi de, Türkiye genelinde değil, dünya genelinde kadınları temsil etmek, ne kadar başarılı olduğumuzu korkusuzca, cesurca bunları gösterebilmek.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane ve Hamidiye yerleşkelerinde bakanlık nam ve hesabına eğitim görecek askeri öğrencilere sağlanan imkanları açıkladı. Buna göre öğrencilerin yurt, yemek, kitap, kıyafet ve sağlık sigortası gibi tüm eğitim giderleri bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca aylık harçlık verilecek ve 18 yaşından itibaren öğrencilik süreleri emeklilik hizmet süresine dahil edilecek. Mezun olan tabip ve diş tabibi subaylar teğmen rütbesiyle göreve başlayacak. Maaşlarına ek tazminat alacak. OYAK üyeliğiyle ordu evi, lojman ve kamp imkanlarından yararlanabilecek. Uzmanlık, yurt dışı eğitim ve hizmet içi eğitim fırsatlarının da sunulacağı program kapsamında mezunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapacak. YKS sonuçlarının ardından ikinci seçim aşamalarına ilişkin takvim ve başvuru detayları ise MSB personel temin sistemi üzerinden duyurulacak. Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen YKS Şampiyonları Buluşması, YKS 2026'da Türkiye derecesi elde eden İmam Hatipli öğrencileri İstanbul'da bir araya getirdi. Programa 113 başarılı İmam Hatipli öğrenci katıldı.
17: Ben Hanefi Akkuş. Bu sene Kartal Odalı İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. 2026 YKS'de Sözel 5.'si ve Eş Tarih 12.'si oldum. Tabii biz burada çalışırken aslında ilk önce fiili duayı gerçekleştiriyoruz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz ve sonucunu Allah'a bırakıyoruz. Yani tevekkül ediyoruz. Sonucunda da artık yani Allah hiç kimsenin çalıştığını karşılıksız bırakmıyor. Bize de böyle güzel dereceler nasip ediyor.
18: Tabii şöyle, İmam Hatipler'de elhamdülillah şampiyon arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi artık klasikleşmiş bir mottomuz var bizim. Bu başarı kolektif bir başarı.
19: YKS 2026 şampiyonu İmam Hatipliler Önder'de buluştu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen İmam Hatipli öğrenciler başarı paydası altında toplandı.
20: Ben Elif Melek Gören, Samsun Atakum Önder İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum. Bu sene eşit ağırlıkta 831. aldım. Yani İmam Hatipli olarak bence hepimizin disiplini gerçekten çok yüksek. Çünkü hani sonuçta inandığımız din de bunu gerektiriyor. O yüzden hani bu disiplin sayesinde sınavda çok başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum.
19: Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen YKS Şampiyonları Buluşması, YKS 2026'da Türkiye derecesi elde eden İmam Hatipli öğrencileri İstanbul'da bir araya getirdi. Programa İstanbul'dan 55, Anadolu'nun farklı şehirlerinden ise 58 olmak üzere toplam 113 başarılı İmam Hatipli öğrenci katıldı.
21: Elif Suda Başar, Antalya'dan geliyorum. Hayman İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Eşitarlık'ta 92. oldum. Sözel'de de 156. oldum. Şöyle okulumla beraber çalıştım. Pek bağımsız, kendi bireysel çalışmadım. Yurtta kalıyordum zaten. Hocalarımın desteği ve arkadaşlarımın da birliğiyle bu şekilde çalıştım.
18: Ve İmam Hatip'teki arkadaşlarımız genelde 11. sınıf itibariyle bir araya gelerek kolektif bir şekilde kendi arkadaşlarıyla rekabet eder şekilde tatlı bir rekabet içerisinde birlikte çalışmaya başlarlar. Ve elhamdülillah artık bu tecrübe aktarımı sisteminin oturmasıyla birlikte de kolektif başarılarımızın her geçen sene biraz daha arttığını görüyoruz.
19: Beşir Ağa Külliyesi'nde gerçekleştirilen program kahvaltıyla başladı. Ardından öğrenciler YKS hazırlık sürecini, başarı hikayelerini, çalışma disiplinlerini ve gelecek hedeflerini paylaştı. Program Türkiye'nin başarılı İmam Hatipli gençleri

0: arasında tecrübe paylaşımını güçlendirmeyi ve yeni nesillere ilham olmayı amaçlıyor.
1: Koç Üniversitesi'ne, Boğaziçi Üniversitesi'ne, Galatasaray Üniversitesi'ne ve daha Türkiye'nin güzide birçok üniversitesine imatipli arkadaşlarımızın daha fazla girdiğini, YKS sıralamalarında üst listelerin imatipli kardeşlerimiz tarafından daha da fazla doldurulduğunu görüyoruz ve Önder İmatipler Derneği, Önder Gençlik olarak bizler İmatip Ortaokulu, İmatip Lisesi ve üniversitede okuyan İmatipli kardeşlerimiz için aslında farkındalıklarını artırıcı etkinlikler yapıyoruz.
2: Bizim aslında hepimizin ortak ideali bir ümmetin parçası olarak hani bu ümmete layık olabilmek ve ümmete hizmet edebilmek. Çünkü görüyoruz yani her yerde bizim müdahale etmemiz gereken ve aslında kimse kabullenmese bile görevlerimiz olan şeyler var. İşte bu aslında ben bu sınavı da YKS'yi de bunun bir parçası olarak görüyorum, bir adım olarak görüyorum buna yaklaşmanın, yardımcı olabilmenin.
0: Akademik başarılarıyla Türkiye'nin en başarılı öğrencileri arasında yer alan İmam Hatipliler yalnızca elde ettikleri derecelerle değil, azimleri, disiplinleri ve hedefleriyle de örnek bir başarı hikayesi ortaya koydu. YKS şampiyonları buluşması farklı şehirlerden gelen gençleri aynı çatı altında buluşturarak hem dayanışmayı güçlendiriyor hem İmam Hatip okullarının akademik başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.
3: Depozito iadesinde yeni dönem başladı. Mobil doğa uygulamasıyla artık iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerde depozito iade noktası olabilecek.
4: He, 4 çuval yaptım. Soda şişesi, kola şişesi hepsini biriktirdim. Tabii ben birkaç sefer Güngören'e götürdüm. Yani buralarda olursa buraya da götürürüm yani. Ben niye atayım onları? Tabii ki bir uygulama, çöpe atıyorduk. Güzel. Hepimiz çöpe atıyorduk. Bir de çöplerimiz doluyordu. Bence de hem doğa için hem bizler için. Hem cebimiz para doluyor hem doğa güzelleşiyor.
5: Boş şişe ve kutular artık her mahallede kazanca dönüşecek. Depozito iadesini kolaylaştıracak yeni uygulamanın adı Mobil Doğa.
6: Ay gelirse sevinirim. Çok güzel olur. Yani tam çok bir para değil ama olsun yani. Derler ya damlaya damlaya göl olur. Aynı onun gibi. Evet, çöpe gitmiyor. Yani ne bileyim, doğa temiz oluyor. Birkaç kuruş da olsa cebimize girmiş oluyor.
5: Mobil doğa ile amaç depozito iade noktalarını mahalle aralarına kadar yaygınlaştırmak.
7: Depozito iadesinde yeni dönem başladı. Artık doğa makinelerinin olmadığı yerlerde atıklar çöpe gitmeyecek. Mobil doğa sayesinde mahalle bakkalı ve büfelerde vatandaşın depozito iade noktası olacak.
8: Mobil doğa uygulaması aslında en önemli amacı vatandaşımızın çok daha rahat iade noktasına erişilebilmesi ve ambalajlarını iade edebilmesi. Makine kurulumu yapılamayan yerlerde bu cihazla esnaflarımızı da aslında sisteme dahil etmiş olduk. Çok daha fazla noktada artık iade noktaları yaygınlaşmış oldu.
5: El terminaliyle çalışan sistem sayesinde depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerde manuel iade noktası olarak sisteme dahil olabilecek. Uygulamayla daha fazla küçük işletmenin depozito sistemine dahil edilmesi, iade ağının genişletilmesi ve doğa logolu ambalajların geri kazanım sürecine daha hızlı kazandırılması hedefleniyor.
8: Esnafımız sistem üzerinden başvuru yapıyor. Gerekli onaylar alındığında doğrudan sisteme dahil olmuş oluyor. Cihaz teslimi yapılıyor ve iade alımlarına başlayabiliyor.
5: Vatandaşlar işletmedeki mobil doğa cihazının üzerindeki kare kodu cep telefonlarıyla okutarak işlemi başlatacak. Ardından doğa logolu ambalajların barkodları tek tek okutulacak ve doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilecek. İade işlemi tamamlandığında vatandaşın kazancı doğrudan doğa cüzdanına aktarılacak. Yeni sistem sadece vatandaşa değil, esnafa da kazandıracak.
7: Vatandaş ambalaj başına 1 TL kazanırken sisteme dahil olan esnaf da her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli alacak.
9: Önce esnaf için güzel bir çalışmadır bu. 50 kuruş iyi bir bedeli vardır iade başına. Vatandaş için de yığılmalar, artık makine başında yığılmalara gerek yok. Burada bir el terminaliyle satış yaparmış gibi iadelerini geri almaya çalışacağız. Biz burada mesela hızlı bir şekilde göstermek isterdim. Bir müşterinin maksimum 10 dakika içerisinde 100 tane ürününü geri alabiliriz.
5: Vatandaş yeni sistemden oldukça memnun.
10: Sokaklara veyahut da bulunduğumuz muhitlere bu şekilde bunları bırakabileceğimiz bir uygulamanın tatbik edilmesi gayet bence mantıklı ve yerinde bir uygulama. Yani ciddi bir kolaylık sağlar ve insanları buna teşvik eder ve bu şekilde bu doğrultuda bir bilinç oluşturur.
11: Biriktirdim ama nereye atacağımı bilmediğim için evde duruyor. Bazen çocuklara veriyorum, onlar biriktiriyormuş. Hani ben nereye götüreceğimi de bilmiyorum artık. Öyle olması daha iyi çünkü her tarafta şişe, cam şişe, arabaların altında çocuklar.

0: her yere atıyor yani. Böyle olması daha iyi yani, çevre temizliğine karşı olması.
1: Hem de size yakın.
0: Evet, hem bize yakın olması. Herhangi bir markete götürüp veririz, daha iyi olur yani, bizim için de iyi olur yani.
2: Yabancı plakalı araçlara yönelik otoyol geçişlerinde yeni dönem başladı. İşte detaylar.
3: Otoyollarda yeni dönem başlıyor. Yabancı plakalı araçlar için kurallar değişti. HGS artık zorunlu oldu.
4: Yabancı plakalı araç sahiplerini ilgilendiren yeni otoyol düzenlemesi yürürlüğe girdi. Otoyol ücretini ödemeyen sürücüler artık sınır kapısından çıkış yapamayacak.
3: Yeni düzenlemeyle birlikte yabancı plakalı araçların HGS ya da elektronik geçiş sistemlerinden birine kayıtlı olması zorunlu hale geldi. Araçlarda elektronik etiketin çalışır durumda bulunması, hesapta yeterli bakiye olması ve plakanın okunabilir şekilde tutulması da sürücülerin sorumluluğunda olacak.
4: Yabancı plakalı aracında HGS olmadan ya da yeterli bakiyesi bulunmadan yapılan geçişler ihlali geçiş sayılacak ve sürücüye cezai işlem uygulanacak.
3: Geçiş ücretinin ihlalin ardından ilk 15 gün içerisinde ödeyen sürücülerden idari para cezası alınmayacak. 15 günlük sürenin ardından başlayan 30 günlük dönemde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücreti kadar idari para cezası uygulanacak. 45 günü aşan ödemesiz geçişlerde ise sürücüler geçiş ücretinin yanı sıra bunun 4 katına kadar idari para cezası ödeyecek. Yeni yönetmelikle sınır kapılarındaki uygulama da değişti. Yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri ve cezaları elektronik ortamda sorgulanılacak.
4: Geçiş borcu veya idari para cezası bulunan araçların borçları tahsil edilmeden çıkışlarına izin verilmeyecek. Ödemeler sınır kapılarında kredi kartı, banka kartı veya nakit olarak yapılabilecek. Yeni otoyol düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kuralları ihlal eden birçok gurbetçi sürücü trafik cezası yedi ve sınır kapısından çıkarken o cezaları ödemek zorunda kaldı. Cezaları ödeyen gurbetçi sürücüler o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. O videolar kısa sürede büyük tepki topladı.
5: 10 gündür Türkiye'deyim, giriş çıkış yaptım, HGS almadım. Arabamla maşallah bastım bu arabayla bastım. Allah ne verdiyse 227 bin TL ceza ödedim.
2: Bu bölümü noktalayalım, saat başına devam edeceğiz.

0: bunu yakınlarda 15 Temmuz'u geçtik, hatırladık, gördük. Bu ülkede ne olursa olsun, yani bu sel olsun, efendim kar yağsın, felaket yaşansın, depremde binlerce insan güç altında kalsın, hiç umurumda değil abi. Heh, yeter ki gebersinler, Türkiye çalkalansın. Can Atak dediği gibi, başka türlü Erdoğan gitmez kafası, o şaka gibi, metafor gibi zannediyorsunuz. O gerçek, çünkü görmediği, tanımadığı bir tankı alkışlayabilecek kafaya gelmiş.
1: Bravo olsun abi. Ve bir şey daha söyleyeceğim.
0: Çok kıymetli bir şey. Bu... O yüzden bu ahbap. Ne oldu? Ulan enayiler, dangozlar.
1: Ay, şöyle.
0: Ne oldu? Paranızı kumarda mı ezdi abiniz? Ha? Ezdi şöyle. Mi? Ne güzel, çok iyi çalıyordu. Çok iyi çalıyordu. Ne oldu? Kumarda mı ezdiniz?
1: Fena travma yaşıyorlar ama meselenin aslında şu. O sanatçı sepetçi takımı var ya. Hani bu gerçekten üzerlerine vazife olmadan Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi... Tırnak içerisinde muhalefet yapma misyonunu bir şekilde gösterir kılan, öyle değil mi? Yani savunma sanayiye, savunma sanayi fonuna kredi kartı 100 bin liranın üzerinde olanlar için bir defaya mahsus 750 liralık kesinti teklifi daha gündeme geldiğinde kredi kartı limitini düşüren Mustafa Sandal gibi pek çoğu geçmişle kıyaslandığında aslına bakarsanız 3. sınıf ortaya koydukları ürünler, şarkıcısı da 3. sınıf şarkıcı, oyuncusu da 3. sınıf oyuncu. Yani biz size yardım ettik ama sandık sonuçları gösteriyor ki siz kimin yardım ettiğinin farkında değilsiniz diyen oyuncu, hiçbir oyunculuk yeteneği olmayan 3. sınıf bir oyuncu. Şimdi bunların biz sanatçıyız diye var olabilmesi için ancak bir zümreye hoş görünmeleri, o zümrenin mahallesinde, tırnak içerisinde söylüyorum, doğru senkronize hareketler yapmaları gerektiği için bu tarz durumlarda ortaya çıkıyorlar. Devlet yok, ahbap var diyerek ortaya çıkanların tamamı böyle. Gazetecisi de böyle, şarkıcısı da böyle, hocam, oyuncusu da böyle, 3. sınıf. Ürettikleri işler tamamen kalitesiz. Geçmişteki sanatçılarla kıyaslanamayacak kadar paçoz ya hepsi. Onu ben... Öyle olduğu evet. için de varoluş mücadelesi veriyorlar yani.
2: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Sizi hayallerinizdeki üniversiteye davet ediyoruz. Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs'ın incisi Girne'de.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dirençli şehirlerin geleceği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle konuşuluyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter soruyor, Bakan Kurum cevaplıyor. Geleceğin dirençli şehirlerini inşa etme vizyonu, yerinde dönüşüm uygulamaları ve sürdürülebilir şehircilik yatırımları birbirinden değerli isimler tarafından konuşuluyor. Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, 1 Ağustos Cumartesi saat 10'da 24 ve 24 YouTube kanalında.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Gülistan 9 soruşturması devam ediyor bir yandan. Her gün yeni detaylar, yeni gelişmeler ortaya çıkmaya da devam ediyor. Bir kez daha bölgeye gidelim. Bültenimizin bu bölümünün başında Türk Medya temsilcisi, Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Çakan bizi bekliyor. Detayları bizlerle paylaşacak. Şeyhmus Çakan.
1: Erkan Kol, Gülistan Doku'nun kaybolması üzerinden 6 yıl geçti ve 6 yıllık süre içerisinde ailenin vermiş olduğu hukuk mücadelesiyle birlikte aslında Gülistan Doku'nun cesedinin bulunması için büyük bir gayret ve çaba gösterilmişti. Ama o günden bugüne kadar soruşturmada gelinen noktada Gülistan Doku'nun cesedine ulaşılmamıştı. Ama son olarak yapılan operasyonlarda dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in nasıl bir organizasyon, bir şebeke kurduğu aslında yapılan soruşturmalarla da anlayabiliyoruz. Ve son olarak aslında 15 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirmişti. Aralarında emniyet müdürü, başkomiser, emniyet amiri ve polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına almıştı. 8 kişinin sorgulanmaları tamamlanmıştı ve onlar Erzurum adliyesine sevkleri gerçekleştirmişti ve yapılan sorgulama sonrasında o şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu. Aslında şu an için 10 kişinin Tunceli Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından sorgulaması da devam ediyor ve bunların da yarın adliye çıkarılması yönünde bilgiler var. Tabii aslında ifadelerde çoğu o döneme ait bilgileri hatırlamadıklarını ya da kendilerine sorulan soruları karşısında herhangi bir şey bilmedikleri yönünde ifadeler kullandı ama şu anki soruşturma gösteriyor ki o dönemde Tuncay Soler'in talimatları doğrultusunda hareket eden birçok kamu kurum kuruluşlarının yöneticileri var. Çünkü şu an tutuklananlar arasında doktorlar ve o dönemde hastane başhekimi de bulunuyor. Eşi ve tabii çocuğu da var. Ve toplamda şu an 20 kişi tutuklu dosyada. Bu anlamda bunlardan biri de Umut Altaş. Amerika'da tabii her geçen gün Umut Altaş'ın verdiği bilgiler var. Ve son olarak tabii Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı mektup da var. O mektubun henüz ulaşmadığını da söyleyebiliriz. Ama tabii özellikle şu an tutuklu bulunan Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tuncay Soner'in mal varlığı ise adeta dudak uçuklatıyor. 52 gayrimenkulü var Tuncay Soner'in ve son olarak ortaya çıkan bilgiler ve belgelerle Tuncay Soner'in adına 2 adet araç kaydı tespit edildi ve 28 Aralık 2022'de sadece bir günde 20'den fazla iş yeri ve bir düğün salonu Soner'in üzerine tescil edilmiş olduğu da ortaya çıkmış oldu. Ayrıca Tuncay Soner'in Adana'da bir bağ, 3 arsa, bir düğün salonu, bir mesken ve bir iş merkezi, Ankara'da 2 arsa, bir daire, İstanbul'da bir konut adına yine tescilli 2 araç var Tuncay Soner'in. Yine 2020 yılında hesaplarında 772 bin lira nakit para girmesi de dikkat çekti. Tabii bu belgeler de şu an soruşturma yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına da konulmuş oldu. Aslında Tuncay Soner'in bunları nasıl elde ettiği konusuna da zaten Cumhuriyet Savcılığı soruşturması da bu yönde de devam etmiş olacak. Tabii tutuklu 20 kişi var dosyada ve bundan sonraki süreçte aslında 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi şu an sorguda ve bunlar da yarın adliye çıkacak. Ama şüphelilerin vermiş olduğu bilgiler ve bilgiler doğrultusunda da soruşturmanın seyri de değişebilir. Ama tabii şu an için en önemli konulardan biri Gülistan Doku'nun cesedinin nerede olduğu ve cesedin bulunması için de zaten ekiplerin yoğun bir çalışması var. İlk günden beri aslında yapılıyordu. Hatta o çalışmalara dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'de katılarak zaman zaman Gülistan Doku'nun bulunması ile ilgili medyaya açıklamalarda bulunmuştu. Ama tabii sonra gizli tanık ve gizli tanık beyanlarına göre Gülistan Doku'nun bir köy korusu tarafından yerinin değiştirilerek toprağa verildiği yönünde var. O köy korusu şu an tutuklu ama yapılan çalışmalarda şu an için Gülistan Doku'nun halen cesedine ulaşılmış değil. Ailesinin tek bir isteği var. Gülistan Doku'nun cesedinin bir an önce bulunması ve bir mezar yerinin belirlenmesi olduğunu söylemek gerekiyor. Ve bu kapsamda da gerek Tunceli gerekse Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca da yürütülen soruşturma geniş çaplı devam ediyor diyerek sözü size bırakalım Erkan Kol.
0: Şehmus Çakan, teşekkür ediyorum detayları bizlerle paylaştığın için. Gülistan 9 soruşturmasına dair son detayları aldık. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan'dan. Devam ediyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştuğu, Türkiye'nin yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı. Yasal düzenlemeye de değinen Kurtulmuş, düzenlemenin bir af niteliği taşımayacağının altını çizdi.
2: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, yani terörü, artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
3: Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi, sürecin sonuna gelindiğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni dönemin kapısını açtığını vurguladı.
2: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası teslim töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye bağlamında hazırlanacak çerçeve yasa vardı. Genel bir af durumunun söz konusu olmadığını söyledi.
2: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
3: Kurtulmuş, kardeşlik, dayanışma ve demokrasi üzerine de konuştu. Dün bizi hasta adam diyenler kendileri hasta adam olmuştur dedi. Yakın zamandaki en önemli olay olarak terörden kurtulmayı işaret etti.
2: Düne göre çok güçlüyüz. Düne göre çok daha kuvvetliyiz. Çok daha muktediriz. Dün bize hasta adam diyenler bugün kendileri hasta adamdır. Türkiye ise güçlü bir adamdır, güçlü bir devlettir. Önümüzde yürekleri topluca vurdurmamız gereken bir önemli ödev daha durmaktadır. Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin ilk asrının neredeyse yarısını

0: heba eden terör meselesinden ila nihaya kurtulacağız.
1: Önümüzdeki günlerde meclise gelecek çerçeve yasanın ana motivasyonu acıları dindirmek ve Türk milletini oluşturan unsurları birbiriyle barıştırmak. Bu barışmanın milyarlarca dolarlık bir getirisi de olabilir.
2: Bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Sadece terör örgütünün tasfiyesine ve silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumuna odaklanan müstakil ve süreli bir yasa olacak. Peki ama bu yasayı çıkarmak Türkiye açısından neden zaruri? Bunu ticaret yolları üzerinden anlatabilmek mümkün. Burası Irak'ın Fav Limanı. Aslında ülkenin körfeze açılan kıyı şeridi çok dar ve çok sığ. Şattül Arap ağzındaki sular büyük konteyner gemilerini kaldırmıyor. Bu yüzden Irak 10 yıllardır ihracatının ve ithalatının büyük kısmını komşu ülkelerin limanlarından ya da boru hatlarından geçirmek zorunda kaldı. Fav Limanı bu kısır döngüyü kırmak için tasarlandı ve Irak tarihinin en büyük altyapı yatırımı oldu. Limanın 14,5 kilometrelik dalga kıranı dünyanın en uzunu. Limanı Ümmü Kasr'a bağlayan 62 kilometrelik yol yapıldı. Kasım 2024'te ilk 5 konteyner rıhtımı tamamlandı. Bu rıhtımların her biri 23 bin konteyner taşıyan gemileri kabul edebiliyor. Bunların hepsinin tek bir sebebi var. Kırılgan deniz ticaret zincirini bir alternatifle bu liman üzerinden takip etmek. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Obaköy. Burada Irak sınırına Habur'a alternatif bir sınır kapısı yükselecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Zeydi arasında imzalanan anlaşmalardan biri burayı yakından ilgilendiriyordu. Obaköy, Fiş-Habur kara ve demir yolu mutabakatı. Bu mutabakatla Kerkük sahaları, Irak-Türkiye petrol boru hattı, Ceyhan enerji bölgesi ve kalkınma yolu tek bir ekonomik sistem içinde birleşecek. Irak'taki Fav Limanı hem demir hem karayoluyla Türkiye'ye bağlanacak. Fav'dan gelen yükler Türkiye liman ve sınır kapılarından dünyanın dört bir yanına dağılacak. Ukrayna-Rusya savaşı kuzey hattını kilitledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran saldırısı önce Hürmüz Boğazı'nı durdurdu. Husi saldırılarıyla da Bab-ül-Mendeb risk altında. Oysa ticaret yollarının olmazsa olmazı güvenlik. İşte terörsüz Türkiye sürecinin ilk meyvesi. PKK terörünün devam ettiği süreçte Hürmüz Boğazı'nı Fav Limanı üzerinden Türkiye'ye bağlayacak yolun hayata geçmesi mümkün değildi. Irak'ın güvenliği bu projeyle birlikte Ankara için Türkiye'nin güvenliği kadar önemli hale geldi. Aynı denklem Suriye için de geçerli. Abdülhamit Han'ın mirası Hicaz Demiryolu hattı yeniden ayağa kalkıyor. Gelişerek Suudi Arabistan'ın içlerine kadar uzanıyor. Tamamlandığında Arap Yarımadası'nı Suriye üzerinden Türkiye'ye bağlaması planlanıyor. Türkiye'nin müdahale etmediği ve terörsüz Türkiye süreci kapsamında YPG iktidara eklemlenmediği ihtimalde bu proje imkansızdı. Elbette terörsüz Türkiye sürecinin ana motivasyonu acıları dindirmek ve Türk milletini oluşturan unsurları birbirleriyle barıştırmak. Ancak bu barışmanın milyarlarca dolarlık getirisi de olacak.
1: Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma sürüyor. Dördüncü dalga operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlemler tamamlandı. Şüphelilerden 7'si hakkında tutuklama talep edildi. Diğer şüpheliler hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanması istendi. Mahkemeye sevk edilen 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Öte yandan tutuklanan isimlerden iş insanı Hüseyin Başaran'ın ifadesi de ortaya çıktı. Başaran, Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent'e Trabzon'daki fındık fabrikasının

0: yılında sattığı belirlendi. Levent'in asistanı Yelizkaya üzerinden satılan fabrikanın 1-2 gün içerisinde kanat savunmaya devredildiği tespit edildi. Başaran'ın ifadesinde Haluk Levent'e 2026 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında toplam 22 taşınmazın satışını gerçekleştirdiklerini, bu satışların toplam bedelinin 2.298.985.908 lira olduğunu söylediği öğrenildi. Suç örgütü propagandası yapanlara göz açtırılmıyor. Sosyal medyada Daltonlar ve Sercan Sayal suç örgütlerinin eylemlerini öven şüphelilere operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatıldı. Operasyon İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Daltonlar ve Sercan Sayal suç örgütlerinin propagandasını yapan şüpheliler takibe alındı. Açık kaynak araştırmaları ve analiz çalışmaları yürütüldü. Sosyal medyada suç örgütlerinin şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Paylaşımlarla suç örgütlerine sempati kazandırılmasının amaçlandığı değerlendirildi. Bu kapsamda suç örgütünün propagandasını yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bir televizyon yarışmasıyla milyonların tanıdığı isimdi. Başarısıyla olduğu kadar ailesine bağlılığıyla da hafızalarda yer etti. MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı 37 yaşında yaşamını yitirdi. Evinde hareketsiz halde bulunan genç şefin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak geriye babalar gününde kızıyla paylaştığı ve tek kelimeyle mayam notunu düştüğü o kare kaldı. İşte sevenlerini üzen acı haber.
1: Eren gülüşü var ya çok, çok bambaşka ya.
2: Eyvallah, eyvallah.
3: Mutfaktaki başarısıyla milyonların kalbini kazandı. Yarışmanın ardından kendi yolunu çizdi. Restoranını açtı, mesleğe tutkuyla devam etti.
4: MasterChef 2021'de.
3: Ancak gelen haber sevenlerini derinden sarstı. MasterChef 2021 sezonu şampiyonu Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Bilgilere göre kendisinden haber alamayan bir arkadaşı evine gitti. Kapıyı açtığında Eren Kaşıkçı'yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç şefin yaşamını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Acı haber kısa sürede gastronomi dünyasında ve yarışma programını takip eden milyonlarca kişi arasında büyük üzüntü yarattı. Ancak geriye yalnızca başarılar değil, kızıyla yaşadığı mutlu anıları kaldı. Bir çocuk babası Kaşıkçı, sosyal medya hesabından kızına duyduğu sevgiyi sık sık paylaşıyordu. Son paylaşımını ise Babalar Günü'nde yaptı. Kızıyla birlikte çekilen fotoğrafları paylaşan Eren Kaşıkçı, o karelerin altına sadece mayam notunu yazmıştı. Bugün o paylaşımın altı binlerce taziye mesajıyla doldu. Takipçileri genç yaşta gelen bu veda karşısında duydukları üzüntüyü dile getirdi. Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin ölüm nedeni raporuna çevrildi.
1: Eren gülüşü var ya çok, çok bambaşka ya.
2: Eyvallah, eyvallah.
0: Düğünlerin en mutlu anlarını fotoğraflıyordu. Bu kez kurulan kanlı bir planın hedefi oldu. Günlerce aranan 21 yaşındaki düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ın cansız bedeni Arnavutköy'de ormanlık alanda bulundu. Soruşturma cinayetin önceden planlandığını ortaya koydu. Şüphelilerin genç fotoğrafçının kimliğiyle aracını üzerlerine geçirmeye çalıştıkları anlar görüldü.

0: güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Düğünlerin en mutlu günlerinde objektifin arkasındaydı. 21 yaşındaki fotoğrafçı Ferhat Açık gelen bir çekim teklifini kabul ederek yola çıktı. Ancak bu kez gittiği yer bir düğün salonu.

0: yaptı. Ferhat Açık'ın cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Polis soruşturması cinayetin anlık bir tartışmanın değil, önceden hazırlanan bir planın sonucu olduğunu ortaya koydu. Soruşturmaya göre şüpheliler dış çekim bahanesiyle Ferhat Açık'ı araçlarına değil, kendi aracıyla ormanlık alana götürdü. Burada genç fotoğrafçının telefonu alındı, mobil bankacılık hesapları kontrol edildi. Ardından da kimliği kullanılarak aracını üzerlerine geçirmek için harekete geçildi. Şüpheliler Ferhat Açık'ın telefonundan ailesine mesajlar göndererek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Hatta kimliğini aldıktan sonra notere gidip araç devri yapmak istedi. Ancak noter çalışanlarının şüphelenmesi üzerine planları yarım kaldı. Cinayetin ardından İstanbul'dan kaçan şüpheliler Van'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İran sınırına kaçmaya çalışan zanlılardan biri ise İHA desteğiyle gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerle birlikte toplam 7 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın en önemli delilleri arasındaysa güvenlik kameraları yer aldı. Şüphelilerin hareketleri, notere gidişleri ve polis operasyonunun izleri kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Geride ise objektifinin arkasında bıraktığı binlerce kare ve yarım kalan bir hayat kaldı.
1: Mersin'de 80 yaşındaki bir adamın boynu kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından kırılmak istendi. Ardından feci şekilde darp edildi. Polisin 380 saatlik kamera izleme çalışmasıyla saldırgan tespit edilip yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz.
3: Arkasından geldi, yaşlı adamı öldüresiye dövdü. Dehşet verici görüntülerin adresi Mersin. Yürüme güçlüğü çeken 80 yaşındaki adam evinin bahçesinde oturuyordu. Arkasından başında kask, ellerinde eldiven olan saldırgan geldi. Saldırgan önce yaşlı adamın boynunu kırarak öldürmeye çalıştı. Yaşlı adam yere düşünce saldırgan bu kez acımasızca yerde başını tekmeledi. Daha sonra da olay yerinden kaçtı.
2: Bu canavarca bir hareket, canavarca bir saldırı yani.
3: Saatler sonra yaşlı adamın kızı babasına yemek yedirmek için eve geldi. Babasının yerde yattığını gördü.
2: Sırt üstü çevirince yüzünün kanlar içerisinde ve mosmor olduğunu ve kafasının bir tarafının yamulduğunu gördüm. Tabii o an kriz geçirdim.
3: İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı.
2: Güvenlik kamerası çalışıyor mu diye sordular. Evet, çalışıyor dedim. Açtık, baktık, geriye doğru kayıtlara baktık.
3: Saldırı anı güvenlik kamerasına an be an kaydedilmişti. Polis adım adım çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
2: Etkisiz hale getirdim diyerekten koşarak çalıların arasına doğru kaçıyor bu adam.
3: Ekipler 380 saatlik görüntü izleme saha çalışmasıyla saldırganı tespit etti ve operasyonla kıskıvrak yakaladı.
2: En ağır cezayı alsın. Yani adaletin en ağır cezası neyse onu alsın.
3: Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca olayı itiraf ettiği, yıllar önce yaşanan bir nedenle yaşlı adamı feci şekilde darp ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.
2: Yani yaşlı bir insandan nasıl bir alıp veremediğiniz olabilir?
3: Saldırı sonrası yoğun bakıma alınan yaşlı adamsa yaşam mücadelesi veriyor.
2: %1'lik bir yaşama şansı olduğu söyleniyor. Beyin ölümünün gerçekleştiği söyleniyor.

Orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Ekiplerin müdahalesiyle birçok bölgede yangınlar kontrol altına alındı. Alev savaşçılarının devam eden orman yangınlarına müdahalesi de sürüyor. Muğla'da çıkan orman yangınına ilişkinse bir şüpheli gözaltına alındı. Muğla, Antalya, Mersin ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev boşaltıldı. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir'in Gömeç, Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde yangınlara gün boyu müdahale edildi. Gömeç'teki yangın nedeniyle

0: Ayvalık-Bergama karayolu ulaşıma kapatılırken, Mersin, Gaziantep, Balıkesir'in Sındırgı ilçesiyle Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan yeni yangınlar için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı. Öte yandan Mersin'de 80 ev önlem amaçlı tahliye edildi. 145 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede etkisini artırırken ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin söndürüldüğü alanlarda ise ekipler aralıksız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Orman yangınlarında son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Muğla Seydi Kemer yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Günler Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ise müdahale sürüyor. Ayrıca Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. Öte yandan Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu öne sürülen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenilen şüpheli ilk ifadesinde dinlenmek amacıyla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu, panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Muğla'da ekipler hem havadan hem karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Alevlerin söndürüldüğü yerlerde ise rüzgar etkili oluyor ve alevler yine kontrolden çıkabiliyor. 24 ekibi Yeşil Vatan'ın korunması için verilen mücadeleyi yerinde görüntüledi.
1: Alevler geceyi aydınlattı, ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar mücadeleye devam etti. Yeşil Vatan'ın küle dönmemesi için ekipler canlarını dişlerine taktı. Zamanla yarışıp yangını kontrol altına almaya çalıştı.
2: Gece boyunca mücadele eden ekiplerden biri de şu anda gördüğünüz gibi kendilerine bulabildikleri bir alanda bir su bulabilirlerse, bir ayran bulabilirlerse bir nefes almaya, bir soluk almaya çalışıyorlar. Pek çok noktada yol boyunca da itfaiye araçlarının arazileri gördük.
1: Alevler dokunduğu yeri küle çevirdi. Evler, araçlar kullanılamaz hale geldi.
3: Saat 11-12 gibi yandı bu ev.
2: Evet. Ahırda peki hayvan var mıydı? Bir de teyit edelim.
3: Yoktu. Arkadaşlarım bir tek hayvan var. Şunu da kurtarmışlar. Bu yerler içinde biraz patlama var. Yanma var yani.
1: Rüzgar öyle etkiliydi ki yangın tam söndü derken alevler yine kontrolden çıktı. Ağaçlar tek tek yandı.
4: Her geçen saniye alevler yola doğru ilerlemeye devam ediyor. İşaret ettiklerini gördüm. Bu noktaya doğru ekiplerin yönlendirilmesini istediklerini gördüm.
1: Havadan helikopterler, karadansa ekipler ve vatandaşlar müdahale etti.
4: Alevler Yeşil Üzümlü'yü sardı. Havadan helikopterlerle, karadan arazözlerle, itfaiye ekipleriyle dört bir koldan canıraş bir şekilde alevlerle mücadele devam ediyor. Bir helikopter daha bakın karşıdan geliyor. Tam anlamıyla tam üstümüzde şu anda suyunu bir kez daha bıraktı. Şimdi o sular tam da üzerimizden alevlerin bulunduğu noktaya doğru düşecek. Bir kez daha şimdi su havuzuna doğru sortisini yapacak, Bambisine suyunu dolduracak ve tekrar gelecek.
1: Yangın nedeniyle kimi evini arkasında bırakıp güvenli bölgeye geçti, kimi ise canını hiçe sayıp hayvanlarını kurtardı. Kimisi de alevler evine yaklaşmasın diye su taşıdı, kürekle müdahale etti.
4: Yukarıdaki durumu sorsak nedir yukarıdaki durum?
5: Bu taraf biraz daha kontrol altında şu an. Bu tarafın gelmemesi önemli.
1: Yangının söndürüldüğü yerlerde ise ekipler soğutma çalışmalarına devam etti.
6: Ağaç içten içe yandığı için ne kadar söndürülse de içine ulaşmadığından daha sonra tekrardan yanıp yangın çıkarma ihtimali olabiliyor. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için defalarca soğutma müdahaleleri yapıyoruz.
7: Ormana çöp atanlar var. Özellikle cam şişe atanlar var. Bunlar orman yangınlarının en büyük sebepleri. Bunlara herkesin dikkat etmesi lazım. Milyonlarca ağaç yanıyor şu anda. Milyonlarca canlı yanıyor.

0: İsrail'in soykırım suçlarına yenileri ekleniyor. Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu çok sayıda sivil yerleşim alanına hedef aldı. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 6 sivil şehit oldu. En az 25 kişi yaralandı. Netanyahu ise tepkilerin odağında. ABD ziyareti sırasında yemek yediği otele göstericiler baskın yaptı.
1: Ateşkes ihlal edildi. Saldırılar bir kez daha sivilleri hedef aldı. Soykırıma sahne olan Gazze kan ağlamaya devam ediyor. Savaş uçakları Şatı mülteci kampında Filistinli bir aileye ait evi hedef aldı. Saldırıda ev tamamen yıkıldı. Çevredeki evlerde de ağır hasar meydana geldi.
2: 200 metre çevrede kimsenin kalmamasını istediler. Büyük füze düştüğünde çok güçlü bir patlama oldu. Çevrede büyük hasar oluştu. İnsanlar büyük korku yaşadı.
1: Bureiç mülteci kampının doğusundaysa sarı hat yakınları vuruldu. Hedef alınan evden yoğun duman ve alevler yükseldi. Bölgede büyük yıkım meydana geldi. İsrail ordusu El Ehli Hastanesi yakınında bir ticari yapıyı da hedef aldı. Saldırının ardından bölgede yoğun duman ve alevler görüldü. Birçok dükkan ve sivil konut ağır hasar aldı. Han Yunus ve Mevasi bölgelerinde ise yerlerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar bombalandı. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivil şehit oldu, birçok kişi yaralandı. İsrail'in yıllardır süren soykırımında binlerce aile yok oldu. Katliamlar 2276 aileyi nüfus kayıtlarından tamamen sildi. 60.737 çocuk yetim veya öksüz kaldı. Filistinli çocukların İsrail'in katliamları sırasında taşıdığı ağır yük azalmıyor. Gazze'li çocuklar ayrıca temel ihtiyaçlarını karşılama arayışında ailelerinin önemli bir destek kaynağı haline geldi. O çocuklardan biri de ellerinde su bidonları, omzundaysa kardeşini taşıdığı görüntülerle yürekleri burktu. Bölgede insani krizin derinleşmesiyle de salgın hastalıklar arttı. Birleşmiş Milletler raporuna göre insanların yaşadığı bölgelerin %83'ü yaygın kemirgen ve dış parazit istilası altında. İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkilerse sürüyor. Başbakan Netanyahu ABD ziyaretinde gittiği bir oteldeki restoranda protesto edildi. Bir grup protestocu sloganlar atarak gösteri yaptı. Güvenlik güçleri protestoculara müdahale etti. Göstericiler mekandan çıkarılmaya çalışıldı. Protestocularsa İsrail'in gerçek yüzüne haykırmaya devam etti. İsrail Başbakanı ABD ziyareti kapsamında Trump'tan sonra Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüştü. Ele alınan konulara ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi. ABD basınından ABC News'e konuşan Netanyahu ise Hamas'ın silahsızlanması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.
2: Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin de askerden arındırılması gerekiyor. Planımız bu. Gazze halkına yeni bir yaşam sunmak ve şans vermek için olması gereken şey bu.
1: İsrail'in saldırıları Gazze'yle de sınırlı kalmadı. Lübnan'da Nebatiye vilayeti hedef alındı. Doğu Zavter ve Kefer Tebnit beldeleri de bombalandı.
0: İsrail askeri bir skandala daha imza attı. Görev süresi biten bir kadın asker, sosyal medyada gözleri bağlı bir Filistinli esirin yanında gülümseyerek verdiği pozu paylaştı. Büyük tepki toplayan fotoğraf kısa sürede kaldırıldı.
1: İsrail'in alçaklığı bitmiyor. İsrail askerlerin Filistinlileri gözaltına alması yetmedi. Bir de onlarla alay ediyorlar. Askerlerden birinin yaptığı sosyal medya paylaşımı ise kısa sürede infial yarattı. Yerde oturan Filistinli gencin gözleri bağlı ve başı öne eğikti. İki İsrailli kadın askerse Filistinlinin yanında gülerek poz verdi. Paylaşımda 2 yıl 8 ay 4 savaş, binlerce anı, milyonlarca deneyim ve işte hayatımın asla unutamayacağım bir döneminin sonuna gelindi yazıldı. Fotoğraf kısa süre içinde kaldırıldı. Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği henüz netlik kazanmadı. Paylaşım çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Çekilen fotoğrafın askerlik anılarının sıradan bir parçası gibi paylaşılması, sosyal medyada kötülüğün sıradanlaşması yorumlarını beraberinde getirdi. Çok sayıda kullanıcı savaşın ve bir mahkumun aşağılanmasının kutlanacak bir anı gibi sunulmasına tepki gösterdi.
0: Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Yine ağır bombardımanlar vardı. Doğu Avrupa'daki

0: NATO ülkesi Polonya'da hava sahasına giren bir füze sebebiyle alarma geçti.
1: Rusya-Ukrayna savaşı yatışacağına kızışıyor. Yine karşılıklı saldırılar vardı. Rusya gece boyunca pek çok noktayı hedef aldı. Başkent Kiev ve Lviv öncelikli hedeflerdi. Ukrayna'nın 7 bölgesinde askeri havaalanları, savunma sanayi şirketleri, askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezleri vuruldu. Kara, hava ve denizden fırlatılan füzeler ve İHA'lar kullanıldı. 74 füze ve 284 İHA fırlatıldı. Saldırılarda ayrıca 3 kuru yük gemisi hedef oldu. Ukrayna'ya göre saldırılarda sivil noktalarda vuruldu. 13 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Ukrayna'da karşı saldırılar düzenledi. Son dönemde Rusya'nın derinliklerinde petrol depolama tesisleriyle dağıtım zincirleri hedef alınıyor. Rusya'nın en büyük perakende dağıtım şirketinin 2 deposu daha vuruldu. Bu seferki hedefler Penza bölgesiyle Udmurtya Cumhuriyeti'ndeydi. Vurulan depolardan biri sınırdan yaklaşık 1500 kilometre içerideydi. Tesisler kullanılamaz hale geldi, yaralananlar oldu. Ukrayna, Kırım'da da Rus hedeflerini vurdu. 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Ryazan'da petrol rafinerisi ve lojistik merkezi hedef alındı. Karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı sıralarda Doğu Avrupa'daki NATO ülkesi Polonya'da da güvenlik alarmı vardı. Kimliği tespit edilemeyen bir hava unsuru sınırdan 90 kilometre içeriye düştü. Patlama meydana geldi. Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun saldırılara başlamasıyla önlem olarak F-16'ları havalandırmıştı. Ancak bu olayı önleyemediler. Hava unsurunun düştüğü yer bir köyün yakınındaki boş araziydi. Neyse ki kimse zarar görmedi. Ukrayna'nın açıklamasına göre ise Polonya'ya düşen bir Rus seyir füzesiydi.
0: Tunceli'de nefes kesen bir tatbikat yapıldı. Muzur Çayı'nda görev alan SAK ve JAK timleri zorlu akarsu şartlarında gerçekleştirdikleri operasyonla profesyonelliklerini bir kez daha kanıtladı. Zorlu sularda sergilenen üstün performans göz doldurdu.
2: Jandarma timleri tatbikat yaptı. Tatbikat gerçeğini aratmadı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki sualtı arama kurtarma ve jandarma arama kurtarma timleri, Muzur Çayı'nda nefes kesen bir arama kurtarma ve tahliye tatbikatına imza attı. Ekiplerin her an göreve hazır olması ve olası afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikatta, gerçeği aratmayan senaryolar uygulandı. Timler Muzur Çayı'nın zorlu sularında arama ve kurtarma tekniklerini icra etti. Jandarma timleri senaryo gereği akarsularda arama kurtarma ve dağcılık halatıyla tesis kurarak kazazede tahliyesini başarıyla gerçekleştirdi. Sergilenen üstün performans ve yüksek koordinasyon jandarma SAK ve JAK timlerinin profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Jandarma timleri uyguladıkları tatbikatlarla eğitim ve hazırlık seviyesini aralıksız geliştirmeye devam ediyor.
0: Konya Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük kentsel dönüşümü olacak ağır bakım kentsel dönüşüm projesinde büyük taşınma başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yüzlerce tankımız ve askeri aracımız ağır bakımdan yeni tesislere büyük bir koordinasyon ve titizlikle taşınıyor. Bu taşınma Konya için bir yenilik, Türkiye için bir örnektir ifadelerini kullandı.
3: Konya'da Türkiye'nin en modern tesisinin yapımı tamamlandı. Büyük taşınma süreci başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kalbindeki Meram Yeni Yol ve Meram Eski Yol arasında bulunan ve Konyalıların ağır bakım olarak bildiği 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde taşınma sürecinin başlamasının Konya adına tarihi bir gelişme olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda devam eden taşınma sürecinde yüzlerce tank ve askeri araçlar özel taşıma ekipmanları ve geniş güvenlik önlemleri eşliğinde tırlara yüklenerek yeni tesislerine naklediliyor. Günler sürecek taşınma operasyonu büyük bir koordinasyon ve titizlik içerisinde yürütülüyor. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu taşınma Konya için bir yenilik, Türkiye için

0: bir örnektir ifadelerini kullandı. Tesis yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip. Rezerv alanlarıyla birlikte toplam 600 bin metrekare üzerine kuruldu. Başkan Altay, 5 milyar liralık yatırımla hayata geçen yeni fabrikanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir tesis olmasının yanında, Konya'nın şehircilik vizyonuna da önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Büyük taşınmanın tamamlanmasının ardından Meram bölgesindeki mevcut ağır bakım alanının Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceğini belirten Başkan Altay, toplam 640 bin metrekarelik mevcut alanı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak şekilde planlıyoruz açıklamasında bulundu.
1: Aile yılı kapsamında genç çiftlere yönelik destekler sürüyor. Mardin'de evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında başvurusu onaylanan 18 ila 29 yaş arasındaki genç çiftler 50 bin liralık hibe desteğinden yararlanmaya hak kazandı.
2: Yeni yuva kuracak gençlere ekonomik destek sürüyor. Mardin'de başvuru sonuçları açıklandı. Hak sahibi çiftlerin yüzü güldü.
3: Bu kadar hani yardımsever bir belediyemin olması beni çok gururlandırdı. Bugün de geldik, olumlu sonuçlanmış. Gerçekten şu an çok sevinçliyim. Yani en azından borçlarımızın bir kısmını kapatabileceğiz bununla.
4: Hibe sonucunda bize çıkan para 50 bin TL. Çok teşekkür ederiz. Parayla ev kiramızı, taksitlerimizi ödeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen aile yılı kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi genç çiftlere destek çalışmasına başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinde başvurular sonuçlandı. Gerekli şartları sağlayan 18 ile 29 yaş arasındaki genç çiftler 50 bin liralık hibe desteğinden yararlanmaya hak kazandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hak sahibi genç çiftler büyük mutluluk yaşadı.
5: Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin Türk lirası hibe desteği veriyoruz.
2: Destek programıyla evlilik hazırlığı yapan gençlerin ekonomik yükünün hafifletilmesi ve yeni kurulacak ailelerin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında yürütülen işlemler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından sürdürülüyor.
6: Kapsamında 50 bin liralık hibe başvurusunda bulundunuz.
1: Sakarya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarparak ikiye bölündü. Otomobilden sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı.
7: Su verdiniz mi? Su verdiniz mi? Fren sesiyle bir gümleme sesi duydum. Fren sesi bir saniye falandı. Bir gümleme sesi duydum.
0: Otomobil ağaca çarptı, ikiye ayrıldı. Sürücü ise hafif yaralandı. Kaza Adapazarı Karasu Çevre Yolu'nun Küpçüler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıktı ve yol kenarındaki ağaca çarptı.
7: Ara baktım, bu arabanın yarısı burada kalmış. İkinci araba değilmiş.
0: Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin bir kısmı ağaca saplandı. Diğer yarısı ise ağacın yaklaşık 50 metre ilerisine sürüklendi.
7: Yaptığı surata bak. Araba ikiye bölündü.
0: Kazayı görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
7: Şu arabada sağ salim çıktı. Kendi bindi hatta. Sedyeye kendi indi bindi.
0: Ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.
1: Konya'da anne ile kızının hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada sürücünün saatte 112 km hızla ilerlediği ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi.
8: Anne ile kızın ölümüne neden olan kazanın bilirkişi raporunda önemli detaylar dikkati çekti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca kaldırımda yürüyen 53 yaşındaki anne Dilek Özle, 13 yaşındaki kızı Ecrin Öz'ün otomobil çarpması sonucu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda 30 yaşındaki sürücü Hasan K., asli kusurlu

0: bulunurken anne ile kızının kusurlarının bulunmadığı belirtildi. Raporda taksi sürücüsü şüphelinin kaza sırasında uyuşturucu etkisi altında olup olmadığına ilişkin inceleme sürecinin devam ettiği aktarıldı. Ayrıca raporda sürücü Hasan K'nın seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçmek suretiyle aracın hakimiyetini kaybederek aracı kaydırması sonucu anne ile kızına çarptığı belirlenmiştir. Şüphelinin hızının 112 kilometre olduğu tespit edilmiş, araç içerisinde bulunan kamera kayıtlarına el konulmuştur ifadelerine yer verildi. Öte yandan şüphelinin saatte 112 kilometre hızla seyrettiği yolda hız limitinin 60 kilometre olduğu öğrenildi. Anne ile kızının öldüğü kazada sürücü Hasan K. yaralanmış ve tedavisinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Hatay'ın Yayladağ ilçesinde rampayı çıkmakta zorlanan briket yüklü kamyon devrildi. Kamyonun devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Kamyon rampayı çıkamadı, devrildi. Sürücüsü yaralandı. Olay Hatay'ın Yayladağ ilçesinde meydana geldi. Mahalle içerisinde seyir halinde olan ve kasasında briket yüklü kamyonun sürücüsü rampayı çıkamadı. Sürücünün kamyonu geri geri sürmek istediği sırada araç kontrolden çıktı ve devrildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kamyonun devrildiği esnada başka bir kamyonetin son anda geri kaçarak faciadan döndüğü anlar yer aldı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kamyon sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Devrilen kamyondan yola savrulan briketlerin iş makinesi yardımıyla temizlenmesinin ardından yol tekrar araç geçişine açıldı.
1: Trafikte yükselen öfke, bir anlık tartışma, saniyeler içinde yumrukların konuştuğu kavgalara dönüşüyor. İşte iki örnek. İstanbul'da kırmızı ışıkta başlayan tartışma, Niğde'de ise yol verme meselesi nedeniyle yaşanan saldırı. Ağır para cezaları bile sürücülerin öfkesini zaman zaman dizginlemeye yetmiyor. Bakın uzmanlar direksiyon başındaki tahammülsüzlüğü nasıl yorumluyor?
3: Trafikte kronik stres öfkeyi ya da şiddeti daha çok tetikleyebiliyor.
4: Ama onda da davalık olduk. Sonrası iki tarafta haksız bulundu.
5: Para cezası ödediniz mi ya da onlar size ödedi mi?
4: Ödedim, o da ödedi, ben de ödedim ama %100 ben haklıydım.
5: Ne kadar ödediniz?
4: 2018'de 3,5 falan ödedim.
6: Trafikteki korna seslerine artık yumruk sesleri karışıyor. Yol verme tartışmaları, kırmızı ışıkla yaşanan gerginlikler ve saniyeler içinde büyüyen kavgalar. Son günlerde peş peşe yaşanan olaylar trafikte öfkenin ne kadar tehlikeli bir boyuta geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
7: Sakin olmaya çalışıyorum. Taksiciyim yani.
8: Silahlı kavga oldu, vuruldum. Aynen, tersten geldi.
9: Mesela İstanbul Üsküdar'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüyle aynı skuter üzerindeki kadın ve erkek arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışmada taraflar birbirine saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavga kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan arbedenin ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı ve tehditler savuran evli çifte toplam 185 bin lira para cezası kesildi.
10: Hızlı geçeceğim diye önümüze kırdın, ışık yandı, durdun burada. Biz düşmek zorunda kalıyorduk burada senin yüzünden.
9: Bir örnek de Niğde'den. İddiaya göre kendisine yol verilmediğini öne süren otomobil sürücüsü aracından inerek kargo sürücüsüne saldırdı. Vatandaşların müdahalesi kavgayı sonlandıramayınca olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen ekipler sürücüyü tespit etti. Şüpheliye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip etmekten 180 bin lira, tehlikeli şerit değiştirmektense 10 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
6: Peki. Türkiye'deki ağır para cezalarına rağmen trafikteki öfke neden dinmiyor? Direksiyon başındaki insanlar neden bu kadar tahammülsüz hale geldi? Elbette bunun arkasında yatan neden sadece trafik yoğunluğu değil.
3: İnsanların uzun süreler yaşadığı işte ailevi problemler birikerek aslında kişide bir gerginlik ve stres yaratıyor. Trafik de bunda tetikleyici olabiliyor. Trafik bir engellenmişlik hissi yaratabiliyor. Kişinin yetişmesi gereken yerlere gecikmesi, yetişmekte zorlanması yine trafikte engellenme saldırganlık ilişkisini göz önüne getiriyor ve şiddet artabiliyor.
9: Öte yandan trafik cezaları Gelir İdaresi Başkanlığı, anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla tahsil ediliyor. Cezalar tebliğ edildikten sonra ödeme safhasına geçiliyor.
11: Oldu da şey yapmadım, eyvallah dedim, oldu bitti. Uysak zaten birimizden biri gider herhalde de. Önümüzde de oluyor, inip karışmıyoruz çünkü karışsak bizim başımız belaya girecekti.
12: Hayır! Kavga ediyorlar.
1: İzmir'de elindeki destelerce parayla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi paralarını yanlışlıkla yere düşürdüğü işte sonrasında yaşananlar.
13: Deste deste paralar bir anda yola saçıldı. Çıkan rüzgarla havada uçuşan banknotları toplamak hiç de kolay olmadı. Görüntülerin adresi İzmir'in Torbalı ilçesi. Sabah saatleriydi. Bir kişi elindeki para desteleriyle yolun karşısına geçmek istedi. Tam o sırada dengesini kaybetti ve elindeki tüm parayı yere düşürdü. Rüzgarda devreye girdi. Binlerce liralık banknotlar saniyeler içinde yola ve ağaçların arasına savruldu. Paraların sahibi akan trafiği aldırmadan banknotların peşinden ter döktü. Durumu fark eden sürücüler de yardıma koştu. Yol ortasındaki para toplama telaşı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o dakikalarda yardımlaşma sayesinde paraların büyük bir kısmı güçlükle toplanabildi. Ancak rüzgarla birlikte uçup giden, gözden kaybolan banknotlar da oldu.
1: İstanbul Başakşehir'de bir metro istasyonunda yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Yürüyen merdivene patisini sıkıştıran kedi acı içinde yardım bekledi.
14: Az kaldı inşallah.
15: Metro istasyonunda sıradan bir sabahtı. Ancak birkaç saniye sonra yükselen acı dolu sesler istasyondaki herkesi harekete geçirdi.
14: Kedi hala burada.
15: Başakşehir Olimpiyat metro istasyonunda dolaşan bir kedi, yürüyen merdivenin hareketli mekanizmasına yaklaşınca talihsiz bir kaza yaşandı. Minik kedinin patisi merdivene sıkıştı.
14: Kutmaya çağırdım zaten.
15: Can havliyle çırpınan kediyi fark eden bir vatandaşsa hiç vakit kaybetmedi. İlk olarak acil durdurma düğmesine basarak yürüyen merdiveni durdurdu. Ardından 112'ye haber verildi.
14: Can çekişiyor.
15: Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kediye zarar vermeden kurtarabilmek için dikkatli bir çalışma yürüttü. Dakikalar süren müdahalenin ardından minik kedi sıkıştığı yerden sağ salim kurtarıldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör Gece'yi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal

gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında boğazın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu, dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca boğazın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye Yüzyılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı, 2016'da tamamlandı. 322 metre ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşaat süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Ne var ne yok?
1: Hamdolsun iyilik. Sabahleyin biraz tabii canımız sıkıldı bu orman yangınları.
0: Evet, bizim de zaten Antalya, gündemimizin ilk maddesi.
1: Evet, var. Ben hemen direkt onu nasıl diye sorduğun için söyleyeyim. Maalesef tam da sezon işte bu Temmuz ayı. Yani mübarek, yani bu 15'inden sonra başlıyor, Ağustos ayına kadar devam eden. Bu artık bir mevsim şeyi var yani, bunun bir mevsimi de var. Yani zaten normal yani, çok sıcak olacak. Rutubet çok önemli, az rutubet, düşük rutubet bir etken. Rüzgar bir etken. İnsanlar en büyük etken yani.
0: Şiddetli rüzgar vardı.
1: Bir daha dinliyorum ve çok üzülüyorum şuna. Yani bu şeylerin çoğu orman dışında başlayıp, insani kaynaklarla başlayıp orman sıçrayan şeyler. Evet. Ya nasıl dikkat etmez insanoğlu ya? Ya bir affedersiniz yani, sigara sağlığa zarardı. Adam içiyor, atıyor zıkkımı şeye. Yolda giderken atıyor yani ya, pencereden atıyor. Ya o kıvılcım yapar, ormanı ya çalıya düşer bilmem ne, yok. Şişeleri çekiyor kafaları, at şişeyi. Onun şişelerin işte bazı şeyleri var biliyorsun. Mercek etkisi yapıyor. Yani bakıyorsun bazen hakikaten üzülüyorum yani. Ya yaşadığın yer, bir de şu var, şu kültür de yok ya, hazır gelmişken biraz böyle biraz demoralize etmeyelim vatandaşlarımızı, ama bu bizim gerçeğimiz. Ya arkadaş, Allah rızası için. Tamam, anladım. Doğal hayatı seviyoruz. Tamam, hep mi seviyoruz? Ben de çok seviyorum. Ya doğayı kirletmeyin ya. Ya Allah aşkına piknik yapmayı öğrenin artık ya. Ya bu kadar ayılığın lüzumu yok yani. Çok özür dilerim ya. Ya yiyip içip bir poşete koy bırak bari ya. Atmayın etrafa yani. İnsanı, bak bu bütün hayvanlar, bu alem, bu bitkiler, bütün dünya bize emanet. Biz yeryüzünde Allah-u Teala'nın halifesiyiz. Emanet olan emanet. Vicdansızlısın. O açıdan bugün orman yangınlarında tekrar uzmanların görüşlerini dinliyordum. Yani nereden hep işte zeytinlik, çam ağacı, ormanlıkları. Yani niye bu bölgeler özellikle risk alanında? Niye hep aynı yerden kimse özellikle yangın çıkartmamasına karşın? İspanya'da devam ediyor. Yunanistan'da yine tehlikeli boyutlara ulaştı. Fransa'yı biliyorsun. Başı dertte, tarihin en büyük yangınlarıyla uğraşıyor. Tamam. Ama insani kaynaklı olması beni çok üzüyor.
0: Çok haklısın.
1: Yani bu her yangın yolda çıkacak, oradan ormana gidecek ya. İnsan
0: adam haklı
1: ya.
0: Ne diyeyim? Vallahi. Yani adam haklı. Biraz rakam vereyim bari. Efendim

0: 69'u orman yangını olmak üzere 115 yangına müdahale edildiğini açıkladı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. 21 uçak, 58 helikopter, 420'si arazöz, 148 su tankeri, 76 iş makinesi, toplam 929 kara aracı ve 3210 personelle tam olarak da yeşil vatan için teyakkuz durumunda devletimiz. İşte bu akşam gazetesinde bugün okurlarıyla buluşturduğu haber bu minvalde. Son durumu Sabah Polat özetledi bana. 115 yangına müdahale edildi. 110'u tamamen kontrol altına alındı. Bir şükür. Devam eden yangınlar var. İşte Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydikemer'deki yangınlara müdahale sürüyor. Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca yangınları ise Sayın Bakan az önce açıkladı. Son kontrol altına alınan yangınlardan. Şu şeyi de gazeteyi de bir ekrana taşıyalım. Hani müdahale devam ediyor ama bir taraftan da geçmiş yıllardaki yaralarımızın da sarıldığını anlatır bir paylaşım var yine. Haberin alt kısmında göreceksiniz. Küller yeşerdi olarak görünüyor. 5 yıl önceki yangınların etkilediği alanların nasıl yeniden yeşile döndüğünü Sayın Bakan paylaştı, Sayın Yumaklı. Bu yani hani olacak olan bu. Şimdi bu merak ediyorum. Şu anda 3210 personelle sahada canımızı dişimizde takıp mücadele etmişken şu hani ahbap korosu var ya, ahbaplar, uluslararası yardım dilenenler bu yangınlarda falan. Bu sefer hiç ortaya çıkmadılar, farkında mısınız? Tabii. Neden çıkmadılar acaba?
1: Çünkü suçüstü yakalandılar hocam. Yani
0: bu olay olmaz diyorsun tabii.
1: Yani tabii buradan buraya bağlamak da üzücü. Çok özür dilerim ama hakikaten aslında insan da bunu söylemek istemiyor. Yani burada çünkü biz ne diyoruz her zaman? Bir acı yaşanıyor. Türkiye'de bir felaket yaşanıyor değil mi? Bak felaket, acı. İnsan ölür. İşte efendim işte sel olur, deprem olur, yangın olur, bir şey olur, mal kaybı olur, can kaybı olur, olur. İnsan tarih boyunca olmaya devam edecek yani. İnsanoğlunun doğayla, onların tabir etsin, başa çıkamayacağı bir kertedeki felakete karşı koymadıktan sonra öleceği mukadderdir. Ölür yani. Rabbim bak Japonya'da 7 bilmem kaç, çok dünyanın en dayanıklı, en yüksek teknolojisi bile, şu anda aşağıda kaç kişi var bilinmiyor. 13 diye bir söylediler ama
0: evet.
1: Yıkılan yerler yıkılır. Başa çıkamazsın, tamam mı? Bu başka bir şey. Burada tepinilmez dedik. Acılar paylaşılarak azalır. Burada tepinilmez. Burada tepinen insan değildir. Eskilerin tabiri hılkat garibesidir.
0: Hı hı.
1: İnsan değildir buna. Bunlar insan değil işte. Ahbapçılar değil. Benim gözümde değiller. Niye peki bunu yapıyorsun? Ya bir şey amaç olabilir ya. Şeytansındır. Ahlaksızsındır. Onun bunun çocuğusundur. Bir amacın vardır yani.
0: Hı hı.
1: Kötü insansındır. Değil abi. Bundan amacı daha anlaşılır bir şey. Muhalefet yapıyoruz.
0: Oğlum bu muhalefet... Tükürürüm böyle muhalefetin içine.
1: Şimdi şu adam,
0: söyleyeyim
1: adam anlayışı
0: yani.
1: Şu.
0: Kusura
1: bunu ifade ettiler zaten. Ya yani bunu rahat bir şekilde ifade eden, o görmüş oldum biz onları bazen bir Twitter paylaşımında ya da bir konuşmasında, ah bak görüyor musun ne kadar kötüler. Anlatıyoruz ya. Hani o kadar salak olamazlar. Yani hızlı söyleyeyim. Bir adam İsrail 8 milyon, Türkiye 86 milyon de lan çocuk o daha dövmezsin demek salaklık gerektirir. Benim kızım 13 yaşında mesela, en küçük 15 yaşında anlar onu. Baba saçmalama der. İha diye bir şey var. Böyle adamla mı da kavga ediyor bunlar der. Çünkü oyunu biliyor.
0: Evet.
1: Bu salak olabilir, olamaz. Niye? Kötülük nerede? Şurada kötülük.
0: Nerede abi?
1: Kafaya bu Erdoğan'ı istemiyoruz. Öyle çaktılar ki kafaya. Yani daha doğrusu muhalefet bunu CHP yaptı. Bu ülkeyi kutuplaştıran CHP'nin bizzat kendisidir. Bizzat odur.
0: Doğrudur.
1: Erdoğan bütün Türkiye şunu yaptı arkadaş. Zenginler kim buna? Oligarklar. Dur. Bir dakika siz yönetemezsiniz. Yok. Hı. Oligarkımla benim köyündeki gerçekten efendi olan abim aynı şartlarda yaşar. Ya bu nereden çıkartıyoruz? Bu yeni köye, ya eski köye yeni adetler falan. Biz Türkiye Cumhuriyeti, o zaten efendi biliyoruz. Kaskete takıyor. Hı. Traktörü de var.
0: O üretsin işine ama baksın.
1: Benim de şu cebimi içmem lazım. Bak. Babacığım sana içme demiyor Erdoğan. Diyor ki böyle bir dünya yok. Bırakın yemin şimdi demokrasini. Lan 100 yıldır layık layık demokrasi. Ülkenin geldiği hale bak. Siz yaptınız mı? Bırak çekil ben bildiğim gibi yapayım. Dedi ve bunu yaptı. Ve bu ahmaklığın sebebi bundan kurtulalım işidir. İşin daha da kötü tarafı ne biliyor musun? Bu kötü bir şey. Daha da kötüsü bunlar müstemleke çocukları.
0: Evet.
1: Utanmıyorlardı. Yani benim bana ait çocuklar değil bunlar. Bunlar bildiğin Amerikan oğlanları. Çünkü neden? Bunu yakınlarda 15 Temmuz'u geçtik, hatırladık, gördük. Bu ülkede ne olursa olsun, yani bu ülkede sel olsun, efendim kar yağsın, felaket yaşansın, depremde binlerce insan güç altında kalsın, hiç umurumda değil abi. Heh, yeter gebersinler, Türkiye çalkalansın. Can Atak dediği gibi, başka türlü Erdoğan gitmez. Kafası, o şaka gibi, metafor gibi zannediyorsunuz. O gerçek, çünkü görmediği, tanımadığı bir tankı alkışlayabilecek kafaya gelmiş.
0: Bravo abi. Ve bir şey daha söyleyeceğim.
1: Çok kıymetli bir şey. Bu... O yüzden bu ahbap. Ne oldu? Ve ulan enayiler, dandozlar.
0: Ay, şöyle.
1: Ne oldu? Paranızı kumarda mı ezdi abiniz? Ha? Ezdi şöyle. Mi? Değil de çok iyi çalıyordu. Çok iyi çalıyordu. Ne oldu? Kumarda mı ezdiniz?
0: Fena travma yaşıyorlar ama meselenin aslında şu. O sanatçı sepetçi takımı var ya. Hani bu gerçekten üzerlerine vazife olmadan Hikmet Bey'in az önce bahsettiği gibi. Tırnak içerisinde muhalefet yapma misyonunu
1: kötülük yapmış muhalefet de değil
0: bir şekilde gösterir kılan, öyle değil mi? Yani savunma sanayiye, savunma sanayi fonuna kredi kartı 100 bin liranın üzerinde olanlar için bir defaya mahsus 750 liralık kesinti teklifi daha gündeme geldiğinde kredi kartı limitini düşüren Mustafa Sandal gibi
1: çok büyük pek
0: çoğu geçmişle kıyaslandığında aslına bakarsanız 3. sınıf ortaya koydukları ürünler, şarkıcısı da 3. sınıf şarkıcı, oyuncusu da 3. sınıf oyuncu. Yani biz size yardım ettik ama sandık sonuçları gösteriyor ki siz kimin yardım ettiğinin farkında değilsiniz diyen oyuncu, hiçbir oyunculuk yeteneği olmayan 3. sınıf bir oyuncu. Şimdi bunların biz sanatçıyız diye var olabilmesi için ancak bir zümreye hoş görünmeleri, o zümrenin mahallesinde, tırnak içerisinde söylüyorum, doğru senkronize hareketler yapmaları gerektiği için bu tarz durumlarda ortaya çıkıyorlar. Devlet yok, ahbap var diyerek ortaya çıkanların tamamı böyle. Gazetecisi de böyle, şarkıcısı da böyle, hocam, oyuncusu da böyle, 3. sınıf. Ürettikleri işler tamamen kalitesiz. Geçmişteki sanatçılarla kıyaslanamayacak kadar paçoz ya hepsi. Öyle olduğu için de varoluş mücadelesi veriyorlar yani.
1: Ben ama şunu da göreyim ya. Sen tabii söylediklerine katılıyorum ama şöyle bir pencere de açmak lazım. Tabii ki onlar da biliyor. Onlar eşek gibi biliyor. Herkes biliyor. Hani bu aynen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olanları herkesin eşek gibi bildiği gibi. Bunu da eşek gibi bilen oldu. Mesele ürettiği sanat, bağırmak, buradan buraya dövme falan değil. Mesele, bir daha söyleyeyim, bu bir CHP zihniyetinin, CHP iktidarının yok olmasıdır. Bir faşizmin, statükonun dağılmasıdır. Bunu geleceğiz zaten ama parantez içerisinde mevzuya girmeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan, en CHP'li benim deyip okları alan, oraya hiçbir ok bırakmayan, ok kalmamış orada, burada okları taşıyan ama fotoğraftan okları çıkartan CHP zihniyeti var ya, hani alkol sağlığa zarar, rakıyı sıklıkta satan, değil mi? Ya da bunların büyük İstanbul il başkanları, Ahmetçim beni sokaklardan kaldırın, cenaze namazı kılmayın diyen, domuzu 7 dakikada bitiren, ondan sonra efendim hırsızlık dosyasının üzerinde tepinmeleri için millete, oradaki çocuklara, gençlere alkol dağıtırıp özür dilerim cami duvarına işeten,
0: evet,
1: tamam mı? Bana, benim dinime, inancıma, onun için yaşadığım şeye, onun için yaşadım dedim, bir daha söyleyeyim. Çünkü Allah biz ibadet edelim diye yarattı bizi. Öyle yani, o inanmasın, bilmiyorum neyin. Kur'an-ı Kerim'i erken yaşlarda öğretmenin bir orta çağ zihniyeti olduğunu, oradan da ilmin çıkmayacağını söyleyip Elif'i görse mertek zanneden, direkt zanneden, uzay muzay falan, algoritma bilmem, robotik kodlama, İHA, Selçuk falan, haberi olmayan, uzaya sadece kafayı çekerek gidebilen bu kadar mağara adamı tiplerin, sana bir anda bakıyorsun Erdoğan devrimidir bu işte. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Bir de hilalleyelim şöyle parmakları falan. Ya Allah, bismillah falan.
0: Abdest mi?
1: Bir de bak, türbeye gideceksin, rakı olmayacak, orası türbe. Cümle yazarlıkta kafayı çekeceksin, tamam mı? Onu kapat. Kapat, o eskide kaldı. Bu şekilde şey Özgür Özel'in özelinde söylemiyorum. Espri değil. Özgür Özel'in özelinde söylemiyorum. Genel manada söylüyorum. Bir kısmı da Müslüman eden, sünnet eden Erdoğan'a helal olsun. Etti yani. Abi yani bir ateistin Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim okunurken ellerini semaya çevirip huşu ile ya Allah dedirtebilen adama helal olsun.
0: Şimdi bunu da şey için söylemiyoruz efendim. Yani
1: ne değişti? Türkiye ne değiştirdi?
0: Laf olsun diye söylemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş dönem İstanbul İl Başkanlığı'nı yapan Canan Kaftancıoğlu ki zaman zaman biz Hikmet Bey'le onu sitayişle de anarız. Yani en azından omurgalı duruş sergilediği zamanları görürüz. Yani, neye inanırsa inansın umurumuzda değil. Çünkü bizim meselemiz o değil. Ama Canan Kaftancıoğlu'nun kendi rahatsızlığı da buydu. Takiye yapmak zorunda bırakılıyoruz demişti. Tabii. İşte onun o takiye yapmak zorunda kalmasına müsebbip kişinin Sayın Cumhurbaşkanı olduğunu söylüyor. Ramazan'da iftar sofrasında el açan. Canan Hanım ben inançsızım, ben ateistim diyen bir kadın olduğu için biz onu örnek gösteriyoruz. Yoksa kimsenin inancından bize evet bu kare, bu görüntü yani. Hani verin bunu da en azından şey otursun.
1: İki eski hoca konuşuyorlar, bir tanesi kasket takmış. Ona yaşanmış bir hikaye, fıkra değil bu yani. Biz de şahidiz yani. Ona diyor, ya hocam bu kasket takıyorsun ama kaskette yani fötürden kalan bir şey var. Şu namaza engel ya. Hani kasket tamam bir köylü.
0: Secdeye.
1: Engel olduğu için bunun şuradaki çıkıntısı. Şey yani engeldir. Kerih görülür diyeyim hadi.
0: Tamam.
1: Tabii kendi adına rahat konuşuyorlar ama. Ondan sonra ya Müslüman işi değil bu ya dedi. Öteki cevap verdi. Ama dedi bak ne oldu bak öndeki şey var çıkıntı var tuttuğun yer. Ne derler ona? Kasketin bilmem tutu şeyi.
0: Burnu ucu yani, neyse ucu. İşte.
1: Heh. Bak dedi bunu kesip çıkartıp attım.
0: Siperlikmiş.
1: Siperliği çıkarttım dedi. Hakikaten. Ha dedi ne oldu ki dedim. Bak dedi. Sünnet ettim artık dedim Müslüman. Şapkayı sünnet ettim artık dedim Müslüman giyebilir. Şimdi hocam bunlar siperlik kesiyorlar tamam mı? Ben sana söyleyeyim. İmaj de ya parti cuma mübarek cuma vaktinde partiyi açıyorsun hocam. Bak
0: tabii.
1: Parti açılışı. Biz o zaman espri yaptık neredeyse yapacaklardı ya. Bari dedim bir kurban getirin. Bir aşı şerif okutun değil mi hocam?
0: Doğru.
1: Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Ama Hacı Bayram'da cuma namazı kılmakla yetindiler. Evet,
1: cuma namazı kıldı. Baktık ki en ön saflarda ben böyle söyleyince bana ayrıştırıcı değil falan diyorlar. Arkadaşlar siz de affedersiniz biraz da şey olun rahat olun biraz da yani çok da saklamaya kapatmaya. Şimdi diyor ki Ömer Bey okumuş adam diyor ki belli bir yüzü beni kendi karşılık sana değil hocam ya bunlar CHP'li Atatürkçü Kemalistler bunlar ya. Niye söyleyemiyorsun ki? Söylemek bak. Buna böyle olmalı demiyorum. Ama bu adamlar CHP'li değil mi?
0: Doğru.
1: Ne diyordu? Diye böğren. Şey ne diyordu o diye böğren adam? Bir daha eğer seçimi kaybedersek ben bir daha konser veremem. Tayyip bana konser yaptırmaz diyor. Ulan hıyar tutuşsun sen Tayyip zamanında meşhur oldun. Hiç düşünmüyor musun bunları? Bazı böyle tipler de var ha.
0: Doğru.
1: Son 20 yılın büyük sanatçıları tırnak içerisinde. Ulan Erdoğan zamanında ya. Sen meşhur oldun.
0: Doğru.
1: Ondan sonra şimdi bu böyle bakmamak lazım. Ya adam aslında... İdeolojik bir ayrılığı var benimle. Biz sadece tarz bir hatta siyaset değil mesele. Mesele artık bu canavarların oluşan bu kitlenin onu seçmesini, ahbaba vermesini sebebi. Ne diyor bak adam? Verdim diyor. Çünkü diyor İzmir Marşı. Kumar olsun İzmir Marşı. Gittim. Neden? Çünkü Atatürk dedi. Çaldım. Çaldı deme. Verir misin? Veririm. Neden? Çünkü bu adam Atatürk ilke inkılaplarını doğrusu çalışacağım dedi. Bu iyi bir şey demek ki. Bu böyle bir din yok. Yani İslam'da yani teşbihte hata olmaz. İslam'da içtihat kapısı açıktır. Kıyamete kadar. İçtihat yapılır İslam'da. Abi bunun içtihatı da yok. Yani anlaşıldı. Zaman ha şöyle. Ama bunlarda bir takiye var. Nasıl takiye var? Takiye caiz Kemalizm'de. Gerekli hallerde abdest alınır. Tamam. Namaz kılınır.
0: Ona geleceğim de şu birkaç gündem maddesi var. Neyse. İstersen o gündem maddelerinden girelim. Çok orman yangınından şey CHP'ye geldik. Yapacak bir şey yok. Öyle oldu yani.
1: Öyle.
0: Neyse şu gündem maddeleri nedir? Suudi Arabistan uçaklarını harekete geçirdi.
1: Evet birkaç gündür konuşuyor. Batı basında da
0: Irak'ta İran destekli Haçlı Şabi güçlerine operasyon yapıldı Suudi Arabistan uçaklarıyla.
1: Şimdi hocam yani olayın ne kadar doğru olup olmadığı konusunda bir teyit edecek bir kaynağım yok. Hani bazıları diyor hatta daha teyide muhtaç. Benim teyide muhtaç. Nasıl söyleyeyim baştan. Ama şöyle bir gerçek var. Bu bölgesel savaşta tıkanmışlık oldu mu oldu. Hürmüz konusunda. En son Trump ne dedi?

vuracağız dedi. Hı. Kaç aydır ne yumuşak mı vuruyordu? Anlamadım yani. Çok sert şekilde vuracak. Daha önce yumuş deneme mi yaptınız yani? Hani donanma kalmamıştı. Bir gram, bir miligram dahi uranyumu artık zenginleştiremez hale gelmişti. Mahvolmuştu. Müşteba belki yaşamıyordu. Öldü bitti. Artık İran diye bir ülke yoktu. Hı. Şimdi çok sert diye vuruyorsun abi. Daha önce vurdukların neydi? Yumuşak mıydı yani? Deneme mi yaptınız? Şimdi olay şu. Demek ki bu olay, bu

0: Kazan kazan. İran kazan, ABD kazan, İsrail kazan. Hep beraber kazan. Biriniz kaybetmesin. Yoksa oyunu bozarım diyor İran. Sen ben kazanacağım. Tamam diyor, sen böyle kazan. Hala herkes şunu bilmiyor. İran'da ne durum, ne? İç siyasette kim güçlü? Aman Allah'ım, ne analizler. Belki doğrudur, bilmiyorum. Bak, aşağılamıyorum. Haddimi de aşmayayım. Ama İran'da 3 tane başlı devlet var artık. Allah Allah. Birisi Hürbüz'ü savunuyor. Öteki derin İran devleti. Öteki Cumhuriyet muhafızları. Bir de milli ordu. Nereden biliyorsun bilmiyorum. Ya bizim de bir kaynaklarımız var ama şimdi bütün dünya bunu konuşuyor. Hala içerideki İran dengelerinin nereye evrildiğini kimse bilmiyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ben bunu söyleyince abartıyor diyorlar ama acaba, çünkü gördük yani Tahran'ın göbeğinde hani sıkı bir rejim olan bir ülkede en büyük şey nedir biliyor musun? Çok ağır güvenliktir. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Rusya'da olduğu gibi.
1: Doğru.
0: Onun tam kalbinin olduğu yerde katıda kurşunla ateş edecek veya da bomba atacak adamı içeri sokmuş Mossad. Sübhanallah. Akıl kâr değil yani. Bu normal değil yani.
1: Eşyanın
0: Ya
1: tabiatına
0: ne der?
1: aykırı
0: İki der,
1: diyorsun
0: bir
1: yani.
0: dersin bu Mikronezya'da olur. Aykırı ol. Bak şimdi. Şimdi bana mantıklı başkanımızı getirirsen, hani bir adam meğer oraya ajan sokmuşlar yıllar içerisinde, değil. İran'ın nerede operasyon yaparsa orada bir durması gereken yerde durduruluyor. Lübnan'da da öyle. Hizbullah'ın
1: Lübnan Cumhurbaşkanı bugün Türkiye'de. Bak
0: Lübnan'ın
1: yarın
0: güney,
1: onunla ilgili
0: tabii.
1: bize şey gelecek, konu başlığı gelecek gibi
0: Lübnan'ın
1: düşünüyorum.
0: güneyinde tırnak içerisinde on binlerce, belki de 100 bine yakın Hizbullah militanının olduğu yerde, en güçlü yeri, en korumlu, dünya giremez oraya. Hizbullah'ın nerede? Hamas saha elemanlarından bir tanesi, liderden bir tanesi gidiyor ve orada
1: Evet.
0: öldürüyorlar.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor da oluyor? Açıkta bunu yok. Helikopter düşüyor, belli değil. Önce,
1: Cumhurbaşkanını taşıyan
0: Cumhurbaşkanı
1: helikopter.
0: helikopter, fakat önce muhabirler gidiyor. Devlet yok. Şimdi hocam bu o kadar füze attı falan, durdurdu. Nereye attı füzeleri? Kimi durdurdu? Nerede? Ben, o füzeler hangi Amerikalıları vurdu? Bana bir göster Amerikalı ya. Kaç tane İsrailli öldü? Gösterin yok. Adam gelip Mossad içeride Tahran'da nokta atışı katındaki devlet koruma evinin içindeki, dibindeki yani. Ya içerideki Cumhuriyet muhafızı o ateş eden. Ya da Mossad ajanı. İyiyken. Sen burada Netanyahu'nun yanından kuş uçmuyor ya. Çok daha basit bir yerde duruyor adam yani.
1: Enteresan.
0: Çok
1: Hakikaten
0: değil mi?
1: enteresan.
0: Yani bir sürü Arap da var içeride. Bak, o İsrail, İran gibi değil. İran'da İrani var.
1: Peki, tamam.
0: Niye? O yüzden bana şöyle bitireyim. Yani belki çok uzattım ama bu işin bölgesel bir savaş yerine küresel bir savaşa evrilmesi için daha önce denemişler de olmadı. Suudi
1: Ya
0: Arabistan
1: onu mu
0: üzerinden.
1: deniyorlar hala?
0: Suudi Arabistan üzerinden hatta dediler ki Suudilere şuradan yapalım. Biz buradan bir füze gönderelim mesela ABD yüzünden. Fakat
1: Tamam.
0: oradan geliyormuş gibi olsun. Arabistan sahiline yakın bir yerden gönderip karadan, denizden havaya doğru gönderelim. Sokalım içerisine. O da hayır desin ya da evet desin fark etmez. Ama İran'ı da şuna zorlayalım. Atamazsa bile biz buradan fake bir tane füze atalım. ABD üslerine saldırsınlar. Neredeki Arap ülkeleri, GCC, Körfez ülkelerinin üzerinde bulunan ABD üslerine saldırsınlar. Böylece ne yapalım? Körfez'de bir savaş çıkartalım. Daha iyi olur.
1: Şimdi
0: Çin de gelsin, Rusya da gelsin.
1: tamam. Şimdi tüm bu zeminde Türkiye yine itidalli ve sağduyulu dış politikasını sürdürüyor.
0: Dinleseler.
1: Ve dostlara da dost ülkelere de aynı sağduyuyu telkin ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Fidan. Aktif dış politikamızda dün biraz böyle yüzeysel geçtik meseleyi ama önemli bir hadise efendim. O petrol için dedi ya Hikmet Bey, işte petrol denklemde önemli bir parametre. İşte biz de o sağduyulu dış politikamızı alternatif enerji kaynaklarını zenginleştirmek üzerine de yoğunlaştırıyoruz. Nasıl, bu niye bu kadar çevirdim, uzattım lafı? Petrolde denklemi değiştirecek adımlar manşeti bugün Yeni Şafak'ın manşeti. 1 milyon varili hemen verelim diyor. Kim diyor? Irak Başbakanı. Ne zaman diyor? Dün. Nerede? Ankara'da. Neden söylüyor bunu? Çünkü Türkiye bölgesel gelişmeleri yakından takip eden, bölgenin güvenli ülkelerinin başında gelen bir ülke olduğu için. Uzun bir cümle kullandım ama.
0: Şöyle,

0: Şimdi bak yani bu aslında çok önemli bir şey bu. Bunu da öyle bitirelim. Hani Körfez Savaşı'nda ben bir şey söyledim. Mesela hala bekliyorum ama Ceyhatçı mevzu da çok da anlaşılması gereken mevzu değil. Hani demin dediğim gibi herkesin bildiği bir mevzu. Neden İngiltere'ye fırça atıyorsun diye sordum ben şeye, Trump'a. Sarı taşlı mavi gözüm.
1: Tamam.
0: Şahsen sormadım tabii. Soruyorum. Hiç. Çok da kritik vakitte aslında ihtiyacım da yoktu ha. Yani ben çok rahat ama ben hani çok tabiri böyle yani donumda sallarım gibi gidip oraya Hürmüz'e girerim. İran'ı bitiririm. Ama bir denedim.
1: NATO'yu.
0: İngiltere'ye diyorum.
1: Tamam
0: Ben
1: canım
0: denedim. Niye lan? Niye deniyorsun? Ne kadar dost olduğunuzu mu anlamak için? Kim mesaj ne? Yani bak girersen öyle mi diyeyim. Peki dedim niye? Bunlar devam ederken Türkiye itidalli davranın. İran'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Komşumuza yangın istemeyiz. Doğru mu hocam? Arabistan sen benim Orta Doğu'daki önemli dostlarımdan bir tanesisin. Doğru mu? Körfez ülkeleri Katar. Biz seninle dostuz. Yapmayın böyle şeyleri. Bırakın bu ülke, bu topraklar kendi halklarıyla, kendi dinamikleriyle barışsınlar, huzura kavuşsunlar. Yapmayın. Yani hep yukarıdan böyle bir abi tavrınla, bir mahallenin büyük abisi tavrıyla. Türkiye böyle davranıyor. Peki neden bu kadar imkan, onu bunu dövüyorsun da değil mi Avrupa'ya? Ona fırça atıyor, buna fırça atıyor. Bir de 25 bin asker çekti Almanya'dan, 22 bin mi neyse. Son 10 yılda çekildi. Neden Türkiye'yi çağırmadın? Mesela Türkiye şunu yapacak Türkiye. Tamam hadi ben geleyim mi? İstiyor musun beni de orada? Tamam ben komşuyum zaten. Sınırım var. Ha şimdi neydik? Savaşa karşıyız. Ha şimdi bir önce ben güneyden çok yakınım biliyor musun? Sen uzaktan gelmeye gerek yok. Ben buradan bir Golan'dan bir gireyim. Oradaki huzursuz ve savaşı durduralım. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bu tabii biraz tahayyüli, imaginary bir fotoğraf çizdim. Ama işin gerçek tarafı bu. Diyecek kanka bir dakika dur buradan füze geldi bana geldi. Kilise geldi nereden? İsrail'den. Ben giderim o Golan'a. Der mi Türkiye der. Ne yapmak lazım? Dünyanın en iyi ordusuna sahipsin. Canım benim. Türkiye çok büyük. Kimse ona başa çıkamaz. Bu aptal Avrupalılar. Buna parasını yiyorum. Buna bir şey yapamıyoruz. Bu büyük abi. Burganın abisi bu. O yüzden mümkün yok. Abiye dokunmadan biz bu işi yapalım. Ben böyle okudum. Yani 550 milyon saat konuşabilirsiniz stratejiyi. Ve tabii bunu büyüklerimiz, devletler, derinleri, sığ olanları fark etmez. Konuşabilir. Ama ben vatandaş olarak böyle okuyorum. Sokamazsın. Türkiye girdiği yerden çıkmaz. Bu çok kıymetli bir cümledir. Bunu biliyorlar. Bir hafızaları var bununla ilgili. Dönüşmez. Dönüştürürsün, 100 yıl sonra gene asla geri döner. Zor hazmeder,
1: Anca işte bu.
0: kolay kolay da bırakmaz.
1: Yine şey, aslında geri döndüğümüz günler.
0: Evet.
1: Efendim,
0: 150 seneye geri döndük öncesine.
1: Kerkük petrolleriyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Devler Ligi'nde az önce görüntülerini gördüğünüz BP ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasında imzalanan sözleşmeye ilişkin görüntüler az önce Sayın Enerji Bakanı Bayraktar'ın
0: İşimize
1: riyasetinde
0: bakıyoruz hocam, değil mi?
1: vardı.
0: İşimize bakıyoruz. O çok
1: Kerkük
0: iyi.
1: valisi var, çok güzel bir adam. Buradan selam olsun. Mehmet Seman Ağa, Türkmen, Kerkük valisi. Onu yine Sayın Bakan misafir etmiş, kabul etmiş. Bugün gazetelerde o görüşmeye ilişkin de ayrıntılar
0: Şimdi
1: var.
0: diyeceğim
1: Yani Türkiye bir şeyler yapıyor efendim. Türkiye...
0: Başlı Kerkük valisi, petrol, Trump valisi. Bir de bakıyorum abi, şey, yani vizyon meselesi. Ben elhamdülillah ne kadar rahatım ya. Hani diyor ya, bakan Toto, kim bakan oldu? Bakanlar değişecek falan. Bu ülkede ben çok alnım açık. Bakan Toto'ya girmeyen tek adamımdır. Yıllar önce bana stüdyoda kızdılar. Dedi ekmek olur mu? Size dedim ya ben manyak mı? Toto mu oynuyorum ben? Niye diye. Ya bu ülkede gene oraya bağlayacağım. Özür dilerim. Yani Erdoğan öyle bir şey koydu ki yani bir vizyon, bir parti, bir teşkilat oluşturdu ki yani hangisi çeksen bulursun abi. Yani şimdi yanlış anlama. Çok başarılı bakanlarımız oldu ama adam bir kadro oluşturdu
1: Doğru.
0: Türkiye'de.
1: Doğru.
0: Bir de onlara vizyon verdi. Otomatik gidiyor. Sistem böyle bir şey.
1: Doğru.
0: Hani diyoruz ya İngiltere'de 11 yılda bilmem kaç tane başbakan 10 yılda. Değil mi? Sunak, Theresa May, Tur, Tat, Burt, Zartzud. Peki abi İngiltere batıyor, batmıyor. Niye peki? Çünkü sistem var. İşin güzel tarafı ne? Ne güzel anayasaları yok. Harika bir şey.
1: Evet.
0: Üçüncü avantajları ne?
1: Ne?
0: Krallık. Demokrasi yok.
1: Monarşi.
0: Tabii demokrasi kelimesi yok. Avantajları bu. Krallık
1: Peki.
0: hocam. Yok,
1: Peki.
0: abi, özür dilerim. Komik gibi geliyor ama.
1: Komik.
0: Aksini ispatlayın alnını karıştırın. Hadi gel.
1: Doğru.
0: Bir kingdom.
1: Aha.
0: Değil mi? Etki alanı çok büyük.
1: Tamam. İki, anayasa yok.
0: Anayasa yok.
1: Evet. Üç, sistem var.
0: Sistem var. Şimdi bu, bunlara göre de şu.
1: Trafikte sağdan.
0: Şimdi bunun trafikte sağdan. Bir de şey, yani bir de kendi ölçüleri var adamların. Adam diyor inç diyor, bilmem fit diyor, bilmem evet. Ne diyor. O kuralları koymuş. Sen Türkiye'si olsan desen Osmanlı'da okka var, he. Ayak var, kadem vardı.
1: Endaze var.
0: Ay batılılaşarak çağdaş olduk. Adamlar kaç yüzyıllık şey değiştirmiyor. Ya İngiltere standartını. Adamsa lokma takımı satıyor. Amerikalı. Hı-hı. Arabayı satıyor. Aldın arabayı değil mi? Tamam. Amerikan tarzı. Lokma takımı metrik olmadığı için onun inçini alacaksın abi.
1: Doğru.
0: Adam bir de onu satıyor sana. Güçlü olan kuralı koyar. Japonya'daki olduğu gibi. Çok kötü bir Arapça dilimiz vardı. Elif diyorduk. Bilmem ne olmadı. Batı'ya entegre olduk. Nerede olduk? Adam 800 kelimeyle cümleyle konuşuyor. Köprü yapıyor. Dağ yapıyor. Japon. Harf devrimi ne? Şimdi o yüzden bunları takılmamak lazım. Cumhurbaşkanı böyle olmalı. Bunların sonu mezarlık ve alkol. Bunlar sonu bunlar. Bu işlerin tamam. Böyle gidiyor yani.
1: Peki.
0: Çağdaş, ilerici, dünya hakim olan, ufuklara bakan, önüne bakmayan, ufuklara bakan, ağacı yaprağındaki damarı incelemeyen, ormanı inceleyen bir Türkiye'yiz biz.
1: Artık harikasın. Hızlı geçiyorum. Hadi. Kazanan 86 milyon olacak. Akşam evet. Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasından okurlarıyla buluşturduğu haber. Sayın Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye çok önemli konu başlıklarından biriydi. Türkiye ekonomisi yıllık 50 milyar doları aşan terör maliyetinden kurtulacak ve yeni hikayeler yazacaktır diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu noktada önümüzdeki günlerde yasal düzenleme meclise sunulacak diyor.
0: Hazır böyle de CHP biraz daha başı beladayken bir an önce toparlamak lazım bunları.
1: Bugün bence CHP'nin yayın... CHP diyorum ama yani CHP. Bu dil alışkanlığı. Yeni. Bu yeni dil CHP. Alışkanlığı. Bu alışacak. Yeni CHP ile
0: Laciverti hocam. Laciverti
1: yayın, yani. Yayın organları mesela birbirinden farklı iki haberle çıkmış. Bir Nefes diye bir onların yayın organı var biliyorsun.
0: Öteki pembe o.
1: Terörsüz Türkiye'ye olan inancı Özgür Özel'in ağzından dile getirmişler. Bir de Sözcü diye bir yayın organları var biliyorsun. Sözcü de Yılmaz şey düzeltiyorum. Saygı Öztürk'te konuşan emekli bir komutan içim el vermiyor, kabul edemiyorum, hazmedemiyorum falan filan gibi bir şeyler söylemiş. Neyse geç hadi şimdi gündem etmeyelim.
0: Bence asıl şeye girelim abi.
1: Küçük enişteye gel.
0: Küçük enişte hangisi? Hangi bir bak küçük
1: enişte var. Gelecek Partisi kapanıyor.
0: Biliyorum küçük enişte var ama Ankara Erdal var. Behzat Ç var. Çerç ne onun ismi bu da var. Kim bu kadın ismi?
1: Sinem
0: Dede Taş var.
1: Çikolata kutusu yani var. Ya, çikolata
0: bunu,
1: kutusu.
0: Bunu niye güzel
1: bak her geçen gün yeni çikolata. Bir ha? Yeni bir şimdi ifademi hoş görün. Ama hani başka bir ifade bulamadığım için tabii affınıza var. Sığınarak söylüyorum. Her gün yeni bir yaratıcılık görüyoruz bu tabii. Şeyde, yöntemde. Ya, bu sefer çikolata kutusu.
0: İşte aklıma dün konuşuyorduk ya buradan çıktıktan sonra. Oğlum araya böyle anekdotları koyacaksın ki daha keyifli devam edelim. Yoksa boğuluruz yani. Şuradan geçti dedim yani dedim, ya dedim vay ne günlerdi eski günler diye. Şimdi içeride oturuyoruz. Sen dışarıdan... Yine içeride bir sürü belalarla tehlikelerle uğraşıyorsun. Toplantıdan çıkmışsın. Kapıdan gelen bir Ömer Özkök profil dedim. Ay ben izin almadım ama problem değil. Kızmasın. Bozulmasın lazım.
1: Estağfurullah.
0: Şöyle içeriden böyle bir şey böyle bir mahalle kabadayısı gibi bir yürüyüş tak tak tak geliyor. Ben oturuyorum. Çayımı kahvemi içiyorum. Program çıkışı bir sürü küfürler gidip gelirken. Bunlar şöyle bir geliyor. Nerede anlıyorum senin geldiğini? Bir cümle var kapıdan. Selamun aleyküm. Vay arkadaş.
1: Yine hayret edeceğiniz bir durumla yani, karşı karşıya. O da bir de
0: sirayet yani. Ediyor. Bayağı, her gün vay arkadaş diyorsa 10 yıl boyunca. Sen de vay arkadaş. Bir dakikasından ikinci cümle vay arkadaş. Rabbim verdikçe veriyor. O lafı da senden öğrendim ben.
1: Evet.
0: Abi Rabbim verdikçe veriyor. Bir haber geliyor. İşleyebileceğimiz bir haber.
1: Evet.
0: Yani bizim için olumlu bir haberse ülke için olumlu bir haberdir. O merak etmesin milletimiz. Rabbim verdikçe veriyor. Ömer Özkök repliğidir.
1: Eyvallah.
0: Behzat Ç'nin eyvallah. Ne küfür mü ediyordu? Behzat Ç falan. Biz öyle de bu akıma ya abi şöyle bela mı veriyor iyi mi veriyor bilmiyorum ama CHP'de hak eden dediği çok doğru. Her gün her sabah ürkerek radyoyu açarsın ya da şey bakarsın. Etibes Kut. Hani var ya köpeklere görev vermişti hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum.
0: Yok köpekleri sokak köpeklere görev
1: vermişti. Abi adamın bir kabahati yok ya. Projeniz ne dediler? Hiçbir projem yok dedi adam. Seçildi yani.
0: Seçildi. Ve bir yani de adamı yeni partiye çağırdılar. Hayır gitmem dedi.
1: Gitmem dedi.
0: Ondan sonra hani şey vardı, ne oldu bu arada yeni partiye kaçan bu dolandırıcılar.
1: O zaman dur, sırayla gidelim. Dur şimdi. Şeyden, Gelecek Partisi kapanıyor. Hayır,

0: Ya çikolata kutusunda...
1: Ben bir çikolata işaretimle mı? Anadolu ayağa kalkar falandı.
0: Kim o?
1: Davutoğlu. Öyle diyordu ya. Ben Konya'dan bir ses verirsem bütün Anadolu ayağa kalkar.
0: Kriz çıkar demişti.
1: O kriz başka. Bir de şeydeki potansiyeli için, seçmen nezdindeki potansiyeli için ben Konya'dan bir ses verirsem Anadolu ayağa kalkar demişti. Kalktı Sayın zaten. Davutoğlu dükkanı kapatıyor. Ne yapacağız? Dört vekil vardı, onlar da bağımsız kalacaklarmış. Vekil vardı diyorum. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani şöyle seçimden önce dağıttığı...
0: Hocam bazı şeyler vardır insanın böyle acıyız. Mesela bazen çok ağır suç işlemiş insanı hapishaneye giderken bakarsın arkasından böyle. Bende vardı o yufkereklilik. Bir tarafım şeydi, çok yumuşaktır çünkü. Ben için giderdi. Lan bunu yapmaya değdim şimdi adam, gideceksin kaç yıl ceza yedin. Çocuk dışarıda, büyüdüğünü göremeyeceksin, eşini göremeyeceksin falan. Bir sürü kişi yaktın. Yani adi suçlardan bahsedeyim. Yani çok ağır kültürel olunca demem. Yani.
1: Tamam.
0: Tecavüzcü, hayatta burada gebertir.
1: Teröriste demezsin, demem. Tecavüzcüye evet, demezsin. Ama beter ol, bir, aşağılık herif
0: yani
1: dersin.
0: Laf da yanlış, kader kurban diye bir şey yoktur ama yani oldu bir şey oldu.
1: Neyse tamam peki anlaşıldı ya. Ama, yani amaç hasıl oldu.
0: Siyaseten, evet. Siyaseten acımayacağım tiplerdir bunlar. Bu attığın keleğin telafisi yok. Altı masanın tek bacağı mı gitti? Ne yapacaktınız lan siz? Bak bana ben. Abi işte bir önderin işte Meral Akşener emekli şimdi vakıf kuruyormuş bilmem ne. Ne yaptığınızın eğer başarılı olsaydınız Türkiye'nin nereye olacağını hiç düşündünüz mü? Benim çocuğumu düşündün mü? He? Alt taraftan kime ait nereye ait olduğunu bilmediğim partiye Kemal Kılıçdaroğlu namus bilmem ne diye. Namus kelimesi varsa zaten sıkıntılı. CHP ve namusumuz ne diyorsa o bir iki o iş olmayacak. Ondan sonra daimiş alttan sen burada alttan bu ülkenin istihbarat teşkilatının başını vermişsin. Kime bilmiyorum abi. Ve bunu yarı yolda yapmışsın.
1: Evet.
0: Altılı masadan da saklamışsın.
1: Evet.
0: Bu adamın diğer taraftan da dünyadaki
1: Zafer tüm... Zafer Partisi'nden bahsediyor
0: dünyadaki
1: efendim.
0: Tüm diğer istihbarat örgütlerine ne verdiğini bilmiyorum bu adamın.
1: Kılıçdaroğlu'yla Ümit Özdağ'ın birbirlerinin namuslarına emanet ettikleri gizli protokolden bahsediyor. Şimdi hemen öğrenmiştik.
0: Bunu buna veren adam içeride, dışarıda kime ne vermiştir? Hamburgerin içerisindeki soslar nedir? Hardal mıdır, mayonez midir? Bilmiyorum.
1: Ya.
0: Şimdi bunun bir tane bacaklarından bir tane sen misin? Sensin. Abi affedemem seni. Çok ağır konuşuyorum ama. Evet, ama çünkü eğer bunlar bir nebze başarılı olsalardı, aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi. Ya Türkiye ne hale geldi? Ya yine ülke kendi rotasını bulur. Ama öyle bir darbe yerdi ki bu ülke. Öyle bir bedel öderdi ki. 50 sene geri başlar sıfırdan abi. Benim o 15 Temmuz'da yaşadığım gibi aracın içindeyim haberini aldım. İnandıramadılar beni birkaç dakika boyunca. Aldıktan sonra haberini saat 11'den sonraki vakitte. İlk üzüldüğüm şey oydu biliyor musun? Bunu samimi itiraf ettim bunu. Her tarafta itiraf ediyorum. Ya ne hissettin? Hiç kimse aklıma gelmedi. Kimse kızmasın. Sevdiklerim, dostlarım, çocuklarım. Arabanın içinde beraber bir barbekü hepsine. Dedim onca çaba boşa gitti. Ülke için düşün. Onca çaba boşa gitti ya. Ya ne diyorsun sen? Ya onca çaba şimdi tüm dünya rezil olduk gene ya. Yine baştan başlayacağız. Ülke var çünkü karşımda abicim. O ülkeyi yoksa elinde de kadın dediği gibi. Enflasyon nasıl teyze kötü girdi değil mi falan. Namus var mı? Ha? Toprak var mı? Ahlak var mı? Para olsa ne olur olmasa olur oğlum. Çok güzel cevap verdi. Toprak var mı? Ülke o zaman çocuk olsa ne olacak? Efendim evin olsa ne olacak değil mi? Enflasyon olsa ne olacak?
1: Doğru şimdi doğru. Bu...
0: Yani o yüzden...
1: Evet, yani değdi mi?
0: Değdi mi?
1: Yani Ahmet Bey...
0: Aynı şey diğerlerin içinde geçerli. Ben sana söyleyeyim. Yalnız değil o.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın...
0: Babacanlar var, bilmem neler var.
1: Gerçekten ilmek ilmek aldığı hayatına bunca yıldır siyasi hayatta hayatına dokunup... Yani amiyane tabir olacak ama bir yerlere getirdiği... onlarca, yüzlerce sayısını bilmediğimiz insan var. Sizi de öyle kritik bir noktada, öyle kritik bir yerde görevlendirdi ki Sayın Cumhurbaşkanı. Ama yaşananlar o görevlendirilen noktadaki...
0: Sadece o da bir de çok iş var.
1: Partiye emanet etti efendim. Başbakan yaptı sizi, başbakan. Ben kendim oldum demeyin. Sizi Sayın Cumhurbaşkanı başbakan yaptı.
0: Neyse.
1: Hasılı kelam.
0: Bu benim vatandaş görüşü budur hocam. Peki. Siyaset ne yapar bilemem
1: bundan
0: ama sonraki, sadece yalnız değil ama.
1: Bundan sonraki yalnız hayatında sağlık ve esenlik temenni edelim.
0: Abdullah Güller de var, daha Bebecanlar var, daha neler var. Bakalım, bunlar yalnız değiller bunlar.
1: Türk siyasi tarihinde herkes icraatları oranında anılacak. Herhalde kitaplar, tarih kitapları, siyaset tarihi kitapları bugünleri yazdığında hep birlikte göreceğiz. ömrümüz yetersiz.

0: Hadi hocam bir şeye gelelim.
1: Şu abdeste gelelim mi?
0: Abdeste gelelim abi. Abdeste gelelim hemen. Hemen göre bakalım.
1: Yeni partinin genel başkanı Özgür
0: abdest
1: Özel.
0: Haber abi. Abdest. Bu haber mi ya? Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti bir abdest Müslüman aldı. Ülke bir siyasi şimdi, abdest alırken görüntülendi.
1: Şimdi önce bir görüntüyü ver Kubilay. Nasıl bize şey dörtlü kelebek hazırlamanı rica edeceğim Kubilay. Evet maşallah. Kelebeklerden birinde Sayın Özel abdest alırken partiden bir açıklama yapıldı. Biz çekmedik, biz yaymadık. Temmuz ayı başında yani bundan bir 20-25 gün kadar önce Kastamonu ziyareti esnasında bir vatandaşın çektiği ve yayınladığı görüntü yeniden gündeme geldi. Hay aksi.
0: Olur problem değil. Olabilir hocam ben bir şey... Hocam,
1: niyet önemli diyorsun yani.
0: Ya hocam şey de öyleydi hatırlar mısın? Yanlışlıkla çorba içiyordu şey. O zaman telefon şeyler bantlanmıyor tabii. Yeni ya. Tabii sistem hazırlandı.
1: Tamam.
0: Para nereden akacak? Kim kime nasıl alttan tamam. Borçlar, tamam. İltikap, rüşvet tamam yapılacak bunlar. O anda çorba içiyor. Ya başkanım çorba içiyor. Çorba biz de çorba içiyoruz. Ne yapalım şu an? 1,5 milyar dolar verdiler vermedim ama çorba içiyorum.
1: Evet çorba. Makamında çorba videosu
0: haberi
1: vardı.
0: Yok. Şurada bir tane ya, kadın var. Karşıdan karşıya geçerdi.
1: Ya Ekrem İmamoğlu'nun makamdaki çorba videosu.
0: Hocam, hakikaten ya. Bir de arkadan bir tane kadın geliyordu. Teyze ne haber? Biz cevap veriyoruz. Ha bana böyle şey değil yani bu. Balbay'ın neşesi değil.
1: Değil değil. Pazarda
0: tabii.
1: Böyle kadın spontan karşılaşılıyor.
0: Kadın nasıl güzel konuşuyor bir teyze. Tabii.
1: Üzerinde bir mikrofon var.
0: Spontan karşılan geliyor. Böyle hafif böyle kilolu bir Anadolu ablamız, teyzemiz. Böyle şirin şirin. Böyle de kapalıyız.
1: Tamam.
0: Böyle hem de be. Hani esen ninerimiz kapalı. Böyle türban değil. Böyle kapalı. Tamam ondan sonra geliyor. Şu alo duyuyor mu sesimi duyuyorsunuz değil mi? Şunu gibi. Burada mikrofon var yalnız. Teyze hadi ben.
1: Teyze de değil mi?
0: Ya bu ahlaksız görüntüler çok çekildi. Ahlaksız derken görüntünün ahlaksız değil. Ya yani oyun oynuyorsunuz ahlaksızca. Şimdi teyzeyi de alet ediyorsunuz. Şimdi buradaki mesele o. Hayatım hiç umurumda değil hayatım canım tanımıyorum. Hani diyor kim diyor bir tane tanımıyorum. Kim çekmiş bunu?
1: Vatandaşlar değil mi?
0: Niye bugün yayınlandı?
1: Tesadüf.
0: Kastamonu'dan bu yana.
1: Kastamonu'dan.
0: Evet. Yakınlarda bir türbe ziyareti olmuş muydu? Parti açıldı. Ne eksik hocam burada?
1: Kubi bir bekle Bağdaş, ben pas attınca girin o dörtlüyü.
0: Bağdaş kurmuş bir CHP veyahut da yeni parti. Yani bir çağdaş altı okulu değil mi? Altı okulu bir adamın abdest alması lazım. Bir mizansen gerekiyor. Yemin etse çarpılmaz. Doğru olabilir.
1: Niye önemli?
0: Şimdi ama ortaya çıkması gerekiyordu.
1: Şimdi bak
0: aylar boyunca biz görmedik. O vatandaş da oturdu. Dedi, tamam. Ne zaman Kastamonu muydu?
1: Kastamonu
0: oturdu. Dedi ki içinden gel dedi. Tamam dedim. Tamam yedik problem değil. Problem o değil zaten hocam. Problem biraz önce dediğim şeye gelip işte Cumhuriyet Halk Parti eski Cumhuriyet Halk Parti yeni okulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına dışarıda şadırvanda abdest aldıran adamın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
1: Bu.
0: Doğru mu hocam?
1: Tamam.
0: Helal bunu, sana mı? Helal sana.
1: Bunu tamam.
0: Böyle hem de böyle iltica geliyor.
1: Tamam.
0: Elden gidiyor.
1: Orta çağ zihniyeti.
0: Tabii orta çağ zihniyeti bu
1: şimdi,
0: hocam.
1: Şimdi bu görüntü dün önümüze geldiğinde arkadaşlardan bir dizinin bir kesitini almalarını istemiştim. Biz bu hazırlığı dün yaptık yani. Bugün programda öyle o mi? Diziden bir şey yaparız diye. Dizi Behzat Ç'den bir sahne. Bak tesadüfe sabahta Behzat Ç karakteriyle bilinen Etimesgut Belediye Başkanı.
0: Yazık oldu Behzat
1: Ç'ye. Gözaltına alındı. Ama biz bu şeyimizden, hazırlığımızdan vazgeçmedik. Özgür Özel'i abdest alırken görünce aklımıza şu o dizinin şu kısmı geldi. Bir hemen 20 saniye bir izleyebilir miyiz? Buyurunuz.
2: Yalnız abi konuşursan abdest konusunda gel. Seninki de bozuldu. Sen de konuşuyorsun. At kafası. Değil mi? Saçmalama ***yim ya. Konuşunca abdest mi bozulurmuş? Seninki bozuldu ama sen baştan başla. Niye küfür ediyorsun? Aa benimkini de bozuldu.
3: Baştan abi baştan.
2: Abi ne yapıyoruz biz burada ya?
4: Oğlan ne yapıyoruz işte? Her yerin kendine göre bir adabı var. Hocayı görene kadar şükür namazı kılın deseler de kılın.
2: Aha.
4: Ben başlamadım daha lan.
2: Allah kabul etsin. Diyecek bir şey yok.
3: Evet.
2: Haklı olur. Allah kabul etsin.
4: Ve elimi nasıl yıkayacağım lan şimdi? Dönmese değil.
2: Allah kabul eder abi.
3: Niyet önemli abi.
4: Niyet önemli.
3: Koldan sonra neydi ya?
0: Değil mi?
1: Öyle,
0: tamam.
1: Öyle aklımıza geldi.
0: Peki.
1: Aklımıza geldi.
0: Hocam,
1: öyle
0: şimdi...
1: bir niyet önemli.

0: önemli diye verelim, hoşluk olsun dedik. Buyurun.
1: Şimdi biz burada bir maden gördük, dalalım arkadaş muhabbeti yok. Şunu söyleyeyim tamam. Baştan sayın izleyicilerimize ve dinleyicilerimize net bir şekilde ifade ediyorum ki dünden beri tüm televizyonun haber kanalları, majör değil haber kanalları bu mevzuyu gösterdiler. Ben baktım ucundan. Neden? Yani neden diğer isim vermeyeyim ama neyse tamamı. Orman yangınları, dış politika, cart bir tane bir baktım bir yerlerde birisi abdest alıyor dedim, bunlar da almışlar. Ve tartışıyorlar her zamanki gibi ama. Bak güzel tarafı ne biliyor musun? Şu abdesti tartışanlar, güvenlik uzmanı, emekli asker, gazeteci, doktor, tamam mı? Profesör, sağlıkçı. Hocam söyle, ya Oytiler başı da gördüm ben, helal olsun hoca. Çok güzel bir manzara diyor bana. Konuşuyor. Çok güzel. Aslında bak burada neronlar burada patlamış. Çıkıyor böyle. Bayılıyorum çocuğa. Ama bilmediği bir şey var. Buradan söyleyeyim. Beni ara. Anlatayım sana. O yanlış bildiği tamam. Şeyler. Ben onu da düzelteyim bu arada. Bak profesörü de düzelteyim. Bu kanalım devam edecek. Ve fakat. Neden peki hocam? Neden? Ben sen Erdoğan'ı, Recep Tayyip Erdoğan'ı böyle hapsalıkken gördün mü? Belediye başkanı kendi. Ya belki bir yerde ayaklarını yıkarken gitmiş olabilir. Bir işte bir ufaktan bir şey. Ya da olay olmuş mudur? Olmamıştır. Peki bir şey soracağım bu ultra layık abilere, ablalara bir şey soracağım. Bak çok doğru bir soru soracağım. Yoksa 5 milyon saat konuşursun gene sonuca bağlayamazsın. Bir. Bundan 20 sene önce Recep Tayyip Erdoğan başbakanken bir şeyde şadırvanda abdest alırken görüntülenirse ne olurdu? Soru. Ama kısaca cevapları bekliyorum sen. Ne olurdu?
2: İrtica geliyor.
1: Gitti. Like ne olurdu hocam? Gidiyor. Sözcü, cumhuriyet. Balo yapmak yerine şadırvanda elini kodunu sıvamış. Oo. Bilmem ne. Olur muydu? Olurdu.
0: Genelkurmay'ın ışıkları sabaha kadar yanardı.
1: Sakarya'daki halk pazarında millet pazarda gezerken susarsa veya tuvalete ihtiyacı olursa diye bir otobüsü, eski otobüsü seyyar tuvalet haline getirdikten sonra yanına bir de belki de abdest alan da olur diye bir musluk koyduğu için küçük yerde bunun kapatma davasına giren Türkiye kaç yılındaydı hocam? 2007 mi?
0: İşte o Abdurrahman Yalçın Kaya 2007. Adındaki kişi
1: 2006, evet, 2007. 2007. O civarda.
0: Bak, o bak, iddianameyi hazırlamıştı. Bak,
1: pazarda abdeste yönelik bir belediye işlemi gördüğü için alçaklığın, şerefsizliğin dibi lan. İnsanlık değil bu. Ama evet. Ne aldığını yapılıyordu? İzmir Marşı. İzmir Marşı var hocam. Konuşamazsın. Nas belli. Şimdi bak bunun için kanıta kanıta anlatıyorum biliyor musun? Mevzu olmamalı. Bir Müslüman abdest olarak görüntülendi. Ney? Lan Budist demedim. Müslüman dedim. Ya bir Budist yaptı geldi. İneğe o idrarlarını atarken bir anda Allahu Ekber. Ay haşa. O böyle bir şey yok. Normal. Bir Müslüman.
2: Şimdi.
1: Türbeye giden bir Müslüman. Tamam. Değil mi? Bak buraya bir gitti. Camiden çıktı. Cuma yıkıldı. Bir de yeni partiyi mübarek Cuma günü açtı.
2: Tamam.
1: Dualar eşliğinde açtılar.
2: Tamam.
1: Bir kurban eksikti ama tamam. Türbede yaptı. Rakı cebinde duruyordu içinde. Ama yaptı duasını ve abdest alırken yakalandı. Adam Cuma'ya gidiyor. Gerçi Barış arkadaş diyor ki arkadaş ben 3 yıl beraber çalıştım.
2: Hiç görmedim diyor.
1: Hiç camiye gitti görmedim
2: yine
1: diyor.
2: Yine dörtlü kelebekte bir şimdi, cevabı Cumhurbaşkanı versin. Şimdi onu hocam, da hazırlayın.
1: Bir bak Erdoğan bunu yapsa çok fazla yadırgamaz. Sadece bununla eski Türkiye olsaydı. Tamam. Der ki derlerdi ki eski Türkiye'de irtica geldi. Şuna bak bizim Cumhurbaşkanı'na bak. Tamam. Adam bir yerlerde bir sürünüyor bilmem abdest alıyor. Ay iğrenç bir çağdaş Türkiye'de bunlar iğrençsiniz Müslümanlar. Abartmıyorum. Böyle derdiniz. Şerefinizle konuşun şimdi. Şerefinizi tamam. Ortaya koyun.
2: Tamam.
1: Böyle iğrençsiniz. Siz hala iğrençsiniz.
2: Hala öyle.
1: Okullarda mescid açılacakmış. Namaz kılacak hocalar var. Hala iğrenç de tutamıyorken o kadar yapabiliyor. Evet. Çünkü maçası yemiyor. Evet. Ama biz bunu niye garipsiyoruz? Ben ilk söylediğim cümle arkasındayım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani İslam karşıtı olan bir partinin, Müslüman karşıtı olan bir partinin kopmuş, onu daha da iyi hale getirmiş, daha da sıkılaştırmış, kompakt hale getirmiş, büyütmüş. Mermi haline getirmiş yeni partinin bu daha da dinsiz olması lazım normalde. Alkolik olması lazım ki lider biraz alkolü seviyor. Bu partinin lideri abdest alıyor.
2: O zaman.
1: Bak guslu var mı bilmiyorum.
2: O zaman.
1: Ağır konuşuyorum bak. Abdest alıyor. Bunu konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz ya? Niye kral konuşuyoruz? Ama Oytun Hoca'ya söyleyeyim. Konuşulur. Çünkü adamın yaptığı şey orta çağ zihniyet dediği Kur'an-ı Kerim'e o abdestin var ya abdest alıyor ya.
2: Evet.
1: Onun o ritüelin onlara göre
2: tamam.
1: Aslında temel dayanağı olan Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in gereğini

0: Ne getiriyor orada? E sen buna orta çağ zihniyeti diyorsun arkadaş.
1: Bu ne periz, bu ne lahana turşusu?
0: Orta çağ.
1: Verin bakalım. Sayın Mağara Cumhurbaşkanı versin cevabı. Verin bakalım.
2: Yapmıyoruz. İmkanların kaynaklarını, bakın çok ayıp oluyor. Değerli arkadaşlar, biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız.
1: Bravo.
2: Farkınız bu.
0: Tüccar işte bu. Bak tüccar.
2: Evet. Hiçbir zaman. Evet.
1: Biz dini yaşarız.
0: Buna kalan insan
1: ticaretini siz yaparsınız.
0: Ya adam gitti, ben cumaya gidiyorum diye gitti. Açılıştan önce bütün bu özgür, başkan yaşasın diye bağıran tamam dışarıda cuma geldi ya. Gusül yok, abdest yok. Dışarıda kaldı binlercesi. Bak bir daha söyleyeyim. Dışarıda kaldı. Neden? Çünkü işleri yok camiyle. Anlaşım. Ama bir gün... Bak bundan daha kötü bir şey var mı? Sen olmasın Cihan'a kaptancı olma.
1: Hikmet abi.
0: Yolun bir müşteri miyim de bir gördüm. Şimdi bir daha gördüm burada da. Bir şey yanlış yapıyor. Onu da düzeltelim değil mi? Hani insan bir danışmanlık alır. Tamam. Bak dedisi sıralamada yanlış olarak kulaklarını
1: tamam. Önce baş.
0: Şimdi. Arkasından başa gitti.
1: Evet. Önce baş. Sonra kulaklar.
0: İki. Kulaklar. Bir hata daha var. Bak bir daha
1: nedir
0: bak.
1: Abi?
0: Hocam öğreteyim ben. Oynat tamam. Uğurcu. Oynat geri ara. Tamam. Dur orada Uğurcu. Bak bu ne? O, ne? Oynat Uğur. Sağ elle ayak orada yıkanmaz. Doğru olan sünnet. Bak Uğurcu'm durdurdu. Bravo. Bak bir daha oynatalım hocam.
1: Oynat Kubilay.
0: Oynat. Kubilay abi. Kubi abi. Niye? Bak. Sağ elle hilalliyor ayak parmak. Öğretmişler ama olmaz. Sağ el değil.
1: Sol el.
0: Adab-ı uygun, sünnete uygun olan olmak abdest olmaz demiyorum.
1: Tamam.
0: Sol elle ayak yıkanır.
1: Tamam. Daha usule
0: bir de,
1: uygun.
0: Bir de en son yıkandıktan sonra ayaklarını kurulamaya.
1: Daha usule uygun. Gelin hemen.
0: Öğrenin böyle
1: şeyleri. İki konu başlığım sünnete kaldı. Mutlaka değinmem lazım. İki konu başlığı. Bir, nedir? Üsküdar'da kriptolu rüşvet ağa, Akşam Gazetesi'nin çikolata bugünkü manşeti, çikolata kutusu.
0: Onu anlatmadan bu, çikolataya
1: geldi. Abi, ne rüşvetin, bak ben sana anlatayım.
0: Abi anlat böyle.
1: Başkanın danışmanına 3000 doları makamında çikolata kutusunda, 560 bin doları da bir okulun yakınında çantada verdim diyor. Kim söylüyor bunu? Etkin pişmanlıktan faydalanan bir müteahhit söylüyor.
0: Hocam bu ne ya?
1: Baklava çikolata kutusu, daha baklava önce, kutusu.
0: Çikolata kutusu.
1: Pasta kutusu.
0: Pasta kutusu. Ha doğru. Baklava,
1: battaniye. Nin için.
0: Bir dakika dur. Pasta.
1: Pasta.
0: Çikolata kutusu. Çikolata. Bir de baklava kutusu var.
1: Baklava manavgat. Kutusu manavgat.
0: Hocam tatlı yiyelim tatlı götürelim.
1: Tebrik ediyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Yani şunu da bir
0: tatlı yiyelim,
1: hatırlatalım.
0: Tatlı
1: efendim bugün pasta. Sabah da... Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Yine benzer suçlamalarla gözaltına alındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alındığından haberi olmayan Sözcü gazetesi, ki olamaz, bu dün basılmış bir gazete. Yine her zaman yaptığı her algıyı kuruşu. Yapmaya devam etmiş. Yeni partiye geçişleri engellemek için ilk operasyon Üsküdar'a yapıldı diyor efendim haberde. Yani yeni partiye geçmeye... Karar veren belediye başkanları iktidar tarafından hani Sertaç Eş adında bir cumhuriyet yazarı vardı ya iktidar 15 milletvekiline baskı yaptı geçmesinler diye falan diye bir köşe yazmıştı. Şimdi de belediye başkanlarına baskı yaptığına ilişkin iddialar ve tezviratlar ortada. Biz baştan mesafemizi alalım. Böyle şeylerin yalan olduğunu şuradan anlıyoruz. Bu sabah operasyon yapılan Etimesgut belediye başkanı yeni partiye falan geçmeyeceğin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete devam edeceğini ikrar etmiş, açıklamış bir isim. Dolayısıyla bugün ona operasyon yapılmış olması, Sözcü'nün yeni partiye geçişler engellenmeye çalışılıyor yargı eliyle tezini, zaten saçma bir tez de, tamamıyla çürüten bir hamle, bunu da not düşmek adına bak, burada
0: evet,
1: söyleyelim.
0: Çok güzel söyledi. Yani zaten hocam her şey kabak gibi ortada. Ben böyle çırpındıkça mutlu görüyorum. Demin dediğimin arkasındayım. Bak burada gördüğüm yine gözüme geldi. Şu şeye bakın ya. İntihar etsin. Şu şeye bakın ya. Yani Allah bu CHP birbirlerini silkelemeye devam etsinler hocam. Silkelenmek güzel bir şey. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Hani silkelemek falan dedi ya.
1: Hadi gel.
0: Çok iyi bir şey yapıyor. Bu devam etsin. Bak burada bir tane gelmiş. Bunların başlarından bir tanesi Saygı Öztürk. Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasında atfen söylüyorum. 86 milyon huzuru için.
1: Evet.
0: Öyle bir süreçteyiz ki kritik yerde. Orada diyor ki, burada diyor PKK şey kazanmış gibi hissediyor falan bir yorum yapıyor burada. Yani olayı orada bu barış sürecine bir kert durmak için, orayı bombalamak için.
1: Az önce bahsettiğim mesele oydu. Yani Nefes gazetesi Özgür Özel'in ağzından terörsüz Türkiye söylemi yaparken Sözcü gazetesi Saygı Öztürk'ün röportajında yenilmiş hissediyor olmak çok psikolojimizi bozuyor. İşte terör örgütünün galip gibi davranıyor olması
0: tam
1: çok rahatsız
0: edici. Tam zamanı iyi değil mi hocam?

0: İnanamadım ya.
1: Ya boş ver ya.
0: Ya tamam, sen kanlını çıkart biraz alıyorsun diyor.
2: Biz şu programı kapatalım da sonra devam edelim. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın belki de bir sürprizle. Bu kadarını söyleyeyim şimdi. Yarın bir sürprizle karşınızda oluncaya
0: hocam,
2: dek.
0: Hocam çok kötü sorarlar.
2: Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kafak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı İsmail Halis. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Civan Aydın ve sanatçı Sezai Aydın. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.

Merhabalar, iyi akşamlar. 30 Temmuz Perşembe Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmeler var. Hem dünyada tartışılıyor hem de tabii ki basında da çokça yorumlanan gelişmeler var, iddialar var. Önce savaşla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kısa süren bir sakinliğin ardından çatışmalar başladı. Gerginlik de tırmanarak devam ediyor. İran'ın son saldırılarını Amerika Birleşik Devletleri'nden dün gece sert bombardımanlarla cevap geldi. İran'da yine misillemede bulundu. Ürdün'ü hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nın kırılganlığıyla ilgili aslında yeni tartışmalar, yeni açıklamalar da tüm bu gerginliğin artması ve saldırıların şiddetlenmesiyle yine gündeme geldi. Tansiyon dinmiyor. Orta Doğu'da diyebiliriz. Tabii diğer taraftan da...

0: yine endişe verici bir gelişme yaşandı. Çünkü saldırılar sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmayacak artık. Onu gördük. Ne oldu? Mısır'da Dimyat Limanı'na İHA saldırısı düzenlendi. İlk açıklamayı Mısır Petrol Bakanlığı yaptı. Dimyat Limanı'nda iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmadı ama olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamikaze İHA saldırısının bu yangına neden olduğu ifade edildi. Tabii tartışmanın boyutu da şöyle değişti. Acaba bundan sonrasında savaşın bölgesel yayılımı Mısır üzerinden nereye evrilir? Mısır da dahil olacak mı bu sürece? Suudi Arabistan'ın dahil olmasından sonra Mısır'da gerçekleşen saldırılar savaşı bölgesel anlamda nereye taşıyacak? Bu hem siyasi anlamda hem de Batı basınında yorumcuların da en çok tartıştığı, en çok sorduğu sorulardan biri haline geldi. Diğer taraftan yine önemli bir iddia vardı. Bu sefer Çin'le ilgili uluslararası basında İran savaşına ilişkin çarpıcı iddia şuydu. Çin'in İran'a 400 adet omuzdan atılan füze sistemi göndereceği öne sürülmüştü. Çin Dışişleri Bakanlığı iddiayı yalanladı. Donald Trump'tan da açıklamalar geldi. Donald Trump da dedi ki böyle bir gelişme beni çok şaşırtır. Çünkü Xi bu savaşa dahil olmayacağını söyledi dedi. Detaylarıyla konuşacağız. Çünkü Çin'le hem bölgedeki ülkeler arasındaki ilişkiler hem de Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmaya Donald Trump'ın son iki maddeyi eklemesiyle birlikte aslında nükleer çalışmalar konusunda yaşanan gerginlikler acaba Çin'le Suudi Arabistan'ı bu anlamda yakınlaştırabilir mi? Yine bir diğer tartışma konusu da buydu. Bize konuşacağız, masaya yatıracağız. İsrail Başbakanı Netanyahu da Salı günü Beyaz Saray'daydı. Donald Trump'la görüştüler, kapalı bir toplantı oldu ve birçok konu konuşuldu. Tabii bu konulardan bir tanesi de Suriye'ydi. Netanyahu basına sızan bilgilere göre Suriye'deki işgali makul göstermek için bir harita açtı ve Türkiye ile kıyaslama yaptı. Ancak Netanyahu umduğunu, en azından Donald Trump'tan umduğu cevabı alamadı. Bunu da söylemiş olalım. Bütün bunları konuşacağız. Tabii ki savaşla başlayacağız. Savaşın geldiği durumu değerlendireceğiz. Bölgesel gelişmeleri değerlendireceğiz. Kiminle birlikte? Doktor Canan Tercan bizimle birlikte. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Ece Hocam.
0: Şimdi önemli gelişmeler arka arkaya oluyor. Ben önce şöyle bir çerçeve çizmenizi rica edeyim sizden. Mısır olayını soracağım, Dimyat Limanı'na yapılan saldırıyı soracağım. Çin ile İran arasındaki iddia edilen bu silah satışıyla ilgili konuyu da soracağım size. Ama genel anlamda çerçeveye baktığımızda özellikle Netanyahu'nun görüşmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla ve belirli noktaları hedef halinde göstermesine Donald Trump'ın verdiği tepkiyi de göz önünde bulundurarak İran'la her zaman için bir diplomasi masasının açık olmasını ifade, yani çok sert cevaplar vereceğini söylerken, çatışmalar, saldırılar devam ederken diğer taraftan da aslında diplomasi kapısı da her zaman için açık tutuluyor. Bu tabii barış bir yerde olacaksa o kapıdan olacak zaten, başka bir çaresi yok. Bütün bu son gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Sizce biz müzakerelerden iyice uzaklaştık mı? Artık masa devrilmeye yakın mı? Yoksa bir şekilde orta bir yol bulunup yeniden görüşmeler söz konusu olur mu?
1: Evet, 60 günlük ateşkes süresi dolmak üzere günler geçiyor. Fakat belirttiğiniz gibi hocam savaşın şiddeti gitgide artıyor ve tarafların da çoğaldığı bir sürece girdik. Biraz önce belirttiğiniz gibi Suudi Arabistan'ın savaşın içerisine çekilmesi gündemde. İsrail özellikle bu konuda ciddi anlamda baskı yapıyor. İbrahim anlaşmalarını öne sürüyorlar. Bir taraftan İran saldırıyor, bir taraftan İbrahim anlaşmaları. Ortada Gazze problemi var. Dolayısıyla Suudi Arabistan istemiyor. Fakat ne kadar direnebilecek bunu hep birlikte göreceğiz.
0: Ama Suudi Arabistan'da ilk kez sanki böyle savaşa müdahil olduğunu kabul etti. Değil mi? Yani bununla ilgili de aslında hani müdahil olduğunu ifade edecek bir durumla da karşı karşıya kaldı.
1: Şimdi Suudi Arabistan'ın pozisyonu tabii İran'a karşı çok geçmişe dayandığı için Yemen üzerindeki vekale savaşını tabii da ele alırsak, Husilerle olan çatışmaları da ele alırsak ve bu süre içerisinde Husilerin de biliyorsunuz Suudi Arabistan gemilerine ambargo uygulaması Babülmendeb'de söz konusu. Yani şimdi Suudi Arabistan'ın Yanbu limanı var biliyorsunuz, Hürmüz kapandığında.

0: da yanmıyor, yan boyu alternatif olarak kullanıyordu. Ancak yan bunun tabii ki kapasitesi Hürmüz Boğazı kadar değil. Fakat yine de arz talep dengesinde bir nebze elini rahatlatıyordu diyebiliriz. Şimdi yan boyu da kullanamayacak muhtemelen. Evet, yukarıda Süveyş kanalına giden yol açık. Fakat aşağıdan Asya'ya giden yolu kapalı Süveyş kanalının haricinde Babül Mendeb'te. Dolayısıyla Suudi Arabistan sıkıştırıldı. Şimdi biraz önce belirttiğiniz şey çok önemli. Mısır'ın limanları bu vurulmaya başlıyor. Bu ne demek? Suudi Arabistan'ın Mısır'dan, yani Süveyş kanalından çıkması lazım Avrupa'ya giderken de enerjisini satmak için. Dolayısıyla aslında Suudi Arabistan da bir taraftan sıkıştırılıyor diyebiliriz. Çok kritik bir süreç var. Savaşın yayılma riski çok fazla. Burada tabii ki göz önünde bulundurmamız gereken önemli bir unsur devrim muhafızları. Yani İran içerisinde ikili bir yönetim var biliyorsunuz. Devrim muhafızları ve Pezeşkiyan grubunun aynı noktada olmamaları, farklı düşünmeleri aslında savaşın seyrini çok etkiliyor. Devrim muhafızlarının eli kuvvetlendi. Özellikle bu 60 gün için verilen mütabakatta $300 milyar bir yatırım ilan edildi İran için. Bu çok önemliydi. Yaptırımların kalkması, ticaretinin başlaması vesaire. Dolayısıyla savaşı İran lehine çeviren, İran'ın elini kuvvetlendiren bir süreç başladı. Peki İran iç kamuoyunda ne konuşulmaya başladı bununla birlikte? Biz zaten Kuveyt'i, Katar'ı bombalıyoruz. O zaman asker niye çıkartmıyoruz? Bunlar düşmanla yıllarca birliktelik yaptılar. İşte üstlerini kullandırdılar. Amerika Birleşik Devletleri bizim düşmanımızdı. Biz zaten bombalıyoruz, sesini çıkartmıyorlar. İhlal edelim, buralara girelim diye söylemler de çıkmaya başladı. Şimdi İran yapısına baktığımızda bir taraf anlaşmayı olumlu karşılıyor ateşkes ve başarı elde ettikleri için. Diğer taraf da ihanet, Amerika ile ortaklık. Şimdi 79'dan yani devrimden beri bir Amerikan karşıtlığı var ve bu karşıtlık üzerinden üretilen siyaset var. Bunun karşısında durmaya çalışan tabii ki bir kısım halk var. Dolayısıyla halkın ikiye bölünmesi, devrim muhafızlarının da elimiz kuvvetlenmişken en azından Hürmüz Boğazı'nın yönetimini tek elimize alalım. Evet. Bu çok önemli. Yani savaşın bitmesi mi yoksa Hürmüz'ün İran'ın tarafına geçmesi mi önemli? İran'ın talebi şu anda maksimalist. Hazır diyor, bu kadar ortalık karışmışken, buradaki ülkeler de susmuşken ben en azından Hürmüz'ü garantileyim.
1: Şimdi şöyle bir parantez açıp sonra sözü yine size bırakacağım. Konuyla ilgili olarak özellikle şunu söyleyebiliriz. Hürmüz Boğazı üstünde hocamın da söylediği gibi tartışmalar devam ediyor. Devrim muhafızları son olarak dedi ki tehditler sürdükçe boğaz açılmayacak dedi. İran, Umman'ın Hürmüz'de Körfez ülkeleriyle ortak yönetim teklifini de reddetti. Bu da çok önemli. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı da Garib Abadi de dedi ki önerimiz Boğaz'daki bir güzergahın tamamen İran'ın kontrolüne verilmesi. Diğer güzergahın bir bölümünün de yine İran'ın kontrolünde bulunması dedi. Bu arada yaptırımların sürdüğünü de söyleyelim. En çok konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesiydi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde ettiği gerekçesiyle 8 gemi ve bunlara bağlı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı.
0: Evet, yani eli kuvvetlenen İran'ın aslında bundan sonra çok kritik bir süreci var. Bu elinin kuvvetlenmesi devam edecek mi yoksa yaptırımlar giderek artacak mı?
1: Şunu da söyleyeyim hocam, hani belki şöyle okumak da iyi olabilir. Yemen'deki İran destekli Husiler de Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret almayı planlıyorlar. Bu da bir yani gittikçe
0: büyük plan zaten Hürmüz ve Babül Mendeb'in birlikte kapanması ve Avrupa'nın iyice sıkıştırılmasıydı. Evet. Şimdi bu plan yavaş yavaş devreye sokuluyor. Belirttiğiniz gibi Suudi Arabistan'la başlayan süreç zaten daha öncesinde İsrail ve Amerika vardı. Bundan sonra hangi ülkelerle devam edecek hep birlikte göreceğiz. Kritik bir süreç var ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında seçim var. Nihayete ermeyen bir Hürmüz ve Donald Trump'ın elinin zayıfladığı bir dönem, bir başarı hikayesi yazmak zorunda olan bir Donald Trump var. Bunu bilen İran bastırıyor. Yoksa belki de Donald Trump bu kadar hani 60 gün olsun hemen Hürmüz açılsın demez ve İran'ın talebi de şu: biz size güvenmiyoruz. Bir süre sonra fikrinizi değiştirebilirsiniz. Neden? Kasım sonrasında Senato'da eli güçlenirse Donald Trump'ın bütün sözleşmeler iptal edilebilir. Bundan korkuyorlar da diyebiliriz. Fakat İran'ın çok ciddi atak yaptığını söylemek mümkün. Birazdan isterseniz Husilere de gireriz detaylı olarak.
1: Evet, tabii şimdi Husilere girmeden önce şunu da sormak istiyorum. Tüm bu gelişmeler beraberinde deniz yollarından ücret alınmasının normalleştirilmesini mi beraberinde getiriyor? Çünkü NATO bildirgesinde biliyorsunuz özellikle seyir sefer serbestliği ile ilgili bir madde vardı. Aslında buna ne kadar uluslararası hukuka göre de, deniz hukukuna göre de bu ücretin alınmaması ile ilgili birçok itirazda bulunmuştu bu konuyu tartışanlar. Aynı zamanda bildirge maddelerinden de biriydi. Ama şimdi Hürmüz, Babül Mendeb

0: Siyerin bir geçiş ücreti almak istemesi, bunu normalleştirmeye çalışmaları aslında bizim ticaret savaşı diye Donald Trump'ın bir dönemde vergiler üzerinden başlattığı savaşı kendine ve belki de Avrupa'ya dönük başka bir boyutuna mı taşımaya çalışıyor? Buna tepkiler nasıl olur? Onu sormak
1: şimdi
0: istiyorum.
1: Şimdi buna ilk tepki
0: hani Husiler üstünden de bunu okuyalım istedim.
1: Şimdi Husileri zaten terör grubu olarak biliyorsunuz, evet. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tanıyor. Dolayısıyla bunu da bir terör eylemi olarak lanse edeceklerdir ve bununla ilgili bir çalışma yapılacaktır. Fakat çok enteresan, Suudi Arabistan gemilerine ambargo kondu fakat Çin Suudi Arabistan'la ve tabii ki Husilerle görüşme yaptı. Husiler, evet, şöyle bir madde getirdi. Suudi Arabistan'dan Çin'e giden gemilere yasak yoktur. Bunlar rahatlıkla seyri sefer tabii yapabilecek. Bu sefer de biraz önce bahsettiğiniz konu, Çin destek oluyor mu İran'a? Yani bugüne kadar Çin'in ciddi anlamda ekonomisinin etkilenmediğini gerçi biliyoruz. Daha önceden çok ciddi depolamalar yaptı. Enerji çeşitliliği var. Ve tabii ki kömürü çok ciddi anlamda kullanan bir Çin var. Fakat Çin'in çok işine gelen de bir süreç. Dolayısıyla savaşın aslında genişlediğini görüyoruz. Şunu söylemek mümkün. Şu gün itibariyle, belki bunu geçen hafta ya da bir önceki hafta biraz daha tereddüt ederek söylemekten çekinirdik. Fakat şimdi biz bir Ukrayna Savaşı'nı biliyoruz. Bu Ukrayna Savaşı'nda istenen neydi? Batı'nın istediği birinci olarak Rusya'yı zayıflatmak, savaşı devam ettirmek, Rusya'yı meşgul etmekti ve tabii ki Rusya ile komşu olmamak, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya komşu olmaması için bir vekalet savaşı nerede yürütülüyordu? Ukrayna'da. Evet. Bugün baktığımızda Çin ve Rusya'nın vekalet savaşını İran üzerinden Amerika ile yürüttüğünü görüyoruz. Şimdi eğer İran düşerse burun buruna gelecek Amerika Birleşik Devletleri ile Çin ve Rusya. İkisi de bunu istemiyorlar. Savaşın uzaması her ikisinin de işine geliyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri meşgul oluyor. Ne Ukrayna'ya çok ciddi yardım yapılabiliyor. Bu son gelen paketler haricinde. Evet, NATO'dan paket çıktı ve yine Avrupa Birliği'nden G7'den bu tarz yardımlar çıktı. Fakat 3 ay önce biz bunu söyleyemiyorduk. 2 ay önce söyleyemiyorduk. Evet. Hatta Vance demişti ki biz kendimiz aktif savaştayız. Mühimmat bize gerekli. Size gönderemeyiz demişti. Bu çok önemli bir süreçti Rusya-Ukrayna savaşında. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin meşgul edildiği bir süreç ve tabii ki Çin'in de elinin kuvvetlendiği bir süreç var. Vekalet savaşı şu anda İran üzerinde devam ettirilmek isteniyor. Bunu da önemli belirtiyorum. Yani bütün taraflar barış istiyor mu? Hayır. Nasıl Rusya-Ukrayna savaşında sadece Türkiye ciddi anlamda girişimde bulunuyordu. Evet. Bu savaşta da tabii ki Türkiye ve Körfez ülkeleri. Fakat Çin ve Rusya'nın aynı şeyi düşündüğünü söylemek mümkün değil.
0: Tabii. Ben Çin'in Suudi Arabistan'la arasındaki anlaşma hani nükleer bir anlaşmaya sürükler mi acaba diye merak ediyorum açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudilerle 22 Temmuz'da biliyorsunuz enerji bakanları Amerikan şirketlerine hani krallığın sivil nükleer sanayisinin inşasında merkezi bir rol üstlenmesiyle ilgili nükleer bir işbirliği anlaşması imzalamışlardı. Sonra Donald Trump iki madde daha ekledi. O iki maddeyi eklediğinde işte bir tanesi İbrahim anlaşmaları, soracağım detaylı. Diğerinde de krallık içerisinde nükleer zenginleştirme faaliyetinin yapılmaması ile ilgiliydi. Şimdi bu en büyük tartışmalardan bir tanesi şu. Tüm bu talepler, özellikle İbrahim Anlaşması ve nükleerle ilgili çalışma, ki Suudi Arabistan nükleer sahibi olmak istiyor. Çünkü sınırlarının genişlemesi, İran'ın nükleer silah sahibi olmak istemesi, İsrail'in zaten buna sahip olup olduğunu düşünüyoruz ama bunun ilan edilmemiş olması vesaire gibi tüm bu konular çerçevesinde Donald Trump'ın istekleri acaba Suudi Arabistan'ı Çin'le bu noktada yakınlaştırır mı? Çünkü zaten Suudi Arabistan'la da Çin'in diplomasi trafiğini de biliyoruz. Şimdi oraya gelmeden önce ama ben yönetmenimden Led'i rica edeyim. Özellikle Çin'in İran'a iddia edilen 400 omuz üzerinden atılan füze sistemi göndereceği ile ilgili haberin ledini rica edeyim yönetmenimden. Şimdi Çin'den İran'a hava savunma desteği mi? İran'ın Çin'den ilk Manpads taşınabilir hava savunma sistemi sevkiyatını önümüzdeki haftalarda almaya hazırlandığı öne sürüldü. İlk teslimatın Çin'in Urumqi kentinden hava yoluyla Pakistan'a, ardından İran'a ulaştırılması planlandığı ifade edildi. Ve 60-70 milyon dolarlık anlaşmanın 300 ila 400 adet QW-12 ve FN-16 omuzdan atılan hava savunma sistemini kapsadığı iddia edildi. Şimdi burada da işte hava savunma sistemi omuzdan atılan hava savunma sistemlerinin görüntüleri var. Çin'den Urumqi'ye, Pakistan'a, oradan da İran'a.
1: Evet.
0: Tabii bu reddedildi. Yani iddia yalanlandı, hı-hı, öyle söyleyelim. Çünkü eğer böyle bir şey olursa İran Savaşı'nın bir kere seyrini değiştirecek bir potansiyele sahip. Bunu soracağım hocama aynı zamanda. Ve Çin'den de İran'a böyle doğrudan ilk silah sevkiyatı olacaktı. Çin Dışişleri Bakanlığı iddiayı yalanladı. Dedi ki ilgili iddiaların hiçbir temel dayanağı yoktur. Donald Trump'a da soruldu çünkü Xi ile görüşmüştü Çin Devlet Başkanı'yla. Donald Trump da dedi ki böyle bir şey bizim için şaşırtıcı olacaktır. Xi bu savaşa dahil olmayacağını söyledi. Bu durumda büyük hayal kırıklığı yaşayacağımı da biliyor dedi. Aslında bir yandan da bir mesaj verdi Çin Devlet Başkanı'na. Hafta başında yaptığı açıklamada Çin'in de Rusya'nın da aslında İran adına savaşa dahil olmayacakları yönündeki sözlerine güvendiğini ifade etmişti. Şimdi ben sormak isterim, böyle bir iddianın, ya bu iddia nereden çıkmış olabilir, önce onu sormak isterim çünkü ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Böyle bir iddia neye dayanarak çıkmış olabilir, önce onu sorayım size.
1: Şimdi çok kritik bir iddia çünkü burada bahsedilen noktalardan önemli olanı, bence en önemli olanı Pakistan. Hı hı. Şimdi arabuluculuk görevi alan, Amerika ile çok sıkı ilişkileri olan, daha geçtiğimiz haftalarda Amerika'dan para isteyen bir Pakistan'dan, evet, bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikliği çok önemli. Suudi Arabistan'la biliyorsunuz savaş anlaşması var. Hı hı. Ve hatta dedi ki İran'a, Suudi Arabistan'a saldırırsan biz de sana saldırırız. Buna hazırlıklı ol dedi. Bu noktada İran'ın Pakistan üzerinden Çin füzelerini ithal etmesi açıkçası bir Pakistan'ın pozisyonunu çok kritik bir noktaya getirir. Yani
0: olabilir,
1: çok kabul edilebilir değil. Evet, eğer kesin. Pakistan bunu yaparsa Amerika Birleşik Devletleri hattında olmaktan çıkar. Amerika, evet, Birleşik Devletleri onu müttefik olarak görmez ve yine Suudi Arabistan da aynı şekilde çok büyük kayıplar olur. Peki bunu, buna değer mi? Pakistan buna rağmen yapar mı? Dolayısıyla Pakistan üzerinden değil de Afganistan üzerinden yapılma ihtimali daha yüksek. Eğer bu tarz bir girişim varsa. Bir diğer madde, Çin bunu yapar mı? Şimdi savaşın ilk günlerinde hatırlıyorum, Babil Mendeb Boğazı kapalıydı fakat Çin tankerleri geçiyordu, hı hı, ve şu iddia edilmişti. Çin tankerlerinin mühimmat, askeri mühimmat taşıdığı İran'a, evet, ve Donald Trump da şu cevabı vermişti. Bu çok normal, biz de yapıyoruz. Eğer böyle bir şey varsa ben bunu garip karşılamam demişti. Dolayısıyla Çin'in gerek istihbarat gerek mühimmat sevkiyatı yaptığını biliyoruz. Fakat bu kadar aleni bir şekilde Pakistan üzerinden yapılması şu noktada açıkçası çok da mümkün gibi gözükmüyor. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Fakat yapılırsa savaştaki dengeler değişir.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Mesela bu provokatif bir haberse, böyle bir iddiayı Çin yalanlıyor. Donald Trump diyor ki çok şaşırırım. Ben Rusya'yı da katarak söylüyor. Rusya'ya da Çin'e de diyor hafta başında yaptıkları savaşa dahil olmayacakları açıklamalarına güvenmek istiyorum diyor. Ve şimdi eğer böyle bir açıklama geldiyse, bu da biraz böyle bir iddia olarak geldi zaten. Ama bu iddia biraz da suları bulandırmak için. Özellikle işte Arakçı Çin'e gittiğinde görüştü, sonrasında bir açıklama yapıldı mı yapılmadı mı, o çok takip edildi, bir açıklama gelmedi, sonra Donald Trump görüştü vesaire. Amerika ile Çin arasında ciddi bir rekabet var. Amerika bir şekilde tüm bu sorunları bitirdikten sonra aslında yüzünü Asya Pasifik'e doğru dönmek istiyor, hedefinde onlar var. NATO zirvesinde bile konuşulurken yine bir düşman olarak değil ama bir tehdit olarak Çin'in varlığı ve hem ekonomik anlamda hem de bölgesel anlamda da nasıl mücadele edileceği ile ilgili stratejiler yıllardır konuşulurken, bu son zirvede konuşulan bir konu da değildi, uzun zamandır var olan bir konu. Tüm bunları olurken bu kadar hassas, gerilimin bu kadar tırmandığı bir noktada bu haberin arkasında kimler olabilir? Onu
1: İran olabilir tabii ki. Arkamızda Çin var, ona göre hareket edin demek istiyor olabilir. Ya da bunun eğer aslı varsa Pakistan bu gizli kalsın diye tutturmuş olabilir fakat sızmış olabilir. Yani Pakistan'a bunu aleni yapma imkanı yok. Ama tabii ki sizin de çok özellikle vurguladığınız şey İran medyasından yayılmış olma ihtimali çok yüksek. Bizim arkamız çok kuvvetli ve sizin müttefik olduğunuz Pakistan dahi bizimle çalışıyor. Çin arkamızda, ona göre ayağınızı denk alın gibi bir mesaj da gönderilmiş olabilir. gelir Amerika Birleşik Devletleri'ne. Fakat tabii belirttiğiniz gibi çok önemli bir iddia. Bu direkt Çin'i de hedef haline getirir. Çin bunu istemiyor. Çin çünkü ekonomi odaklı ilerliyor. Yani evet, ne ideolojisini ithal ediyor, ne inancını ithal ediyor, ne savaşlara müdahil olmak istiyor. Çin çok akıllı.
0: Bir dönem genişleyerek... kültürünü...

0: şey Confucius enstitüleriyle aslında kültürünü yaymak istedi. Sonrasında enstitülerde yavaş yavaş azalmaya, kapanmaya başladı.
1: Para konuşur. Gibi, yani evet, ekonomi altyapı, limanlar, evet. Yatırımlar ama bu şu demek değil. Çin'in de kendi ajandası olmadığını göstermiyor.

0: olduğundan ya da masum değil. Olduğundan değil, daha farklı düşündüğünden, stratejisini farklı uygulaması yönünde.
1: Ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Nüfus politikaları çok sessiz ve derinden işleyen politikalardır. Aslında Çin'in hem altyapıya yatırım, ucuz krediler, teknolojik altyapı kiralamak, liman kiralamak gibi tüm bu faaliyetleri de yine çok sessiz ama çok ciddi anlamda, yani kriz noktalarında, kriz dönemlerinde sözünün geçebileceği ve etki alanını çok ciddi anlamda genişleteceği stratejilerden biri.
0: Çok güzel izah ettiniz hocam. Özellikle mesela Afrika bugün Fransa'ya rahatlıkla baş kaldırabiliyorsa, hı hı, ya da Latin Amerika, neden? Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri bir ülkeye girerken ya da Amerika demokrasisine bakıyor, işte bir sürü şeyine bakıyor ve pek çok şey istiyor. Çin diyor ki hayır, ben sana ucuz kredi vereceğim, iç işlerine hiç karışmayacağım. Dolayısıyla daha tercih edilebilir oluyor ve Çin'den aldıkları krediler ve destekler sayesinde Avrupa Birliği ülkelerine bağımlılıklarını da azaltıyorlar, Amerika'ya da karşı durabiliyorlar. Dolayısıyla Çin aslında çok ciddi anlamda dünya dengelerini bozan bir ülke. Ha bundan sonra ne olur hep birlikte göreceğiz, fakat Çin çok ciddi geliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'na girmesiyle birlikte Amerika'nın elinin ciddi anlamda zayıfladığını ve Çin'in elinin daha kuvvetli hale geldiğini söylemek mümkün.
1: Peki şunu soracağım, Suudi Arabistan'la, sonra Suudi Arabistan konusunu bitirip artık Mısır'a geçeceğim çünkü çok önemli. Hürmüz'ün kırılganlığı açısından da çok önemli Mısır'daki saldırı. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmaya artı iki maddenin eklenmesi, özellikle de yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen nükleer madde zenginleştirme faaliyetinin yapılmamasıyla ilgili getirdiği madde Suudi Arabistan'ı zorlar mı? Çünkü içeride buna karşı olanlar da var kesinlikle. Bir şekilde İbrahim anlaşmalarıyla Suudi Arabistan'la İsrail arasında bir anlaşmanın yapılması konusunda oluşturulan baskı ve tabii ki nükleer enerji geliştirmesine karşı baskısı, kararı. Washington Post'taki tartışma konularından biri, üstüne bir makale de yazılmış, Suudi Arabistan'la Çin'i yakınlaştırır mı? Çünkü Çin bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri kadar Suudi Arabistan'ı sorgulamaz ve zorlamaz. Acaba daha uyumlu bir ortak arayışına girer mi? Yani böyle bir şey olur demiyor ama hani Amerika'nın bu baskısı Suudi Arabistan'ı Çin'e doğru iter mi? Hep böyle bir yerden bir Çin...
0: Dengelerin oturması açısından Suudi Arabistan nasıl pozisyon alır? Şimdi Suudi Arabistan'ın pozisyonuna baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikliğine devam ediyor. Ama bir taraftan İsrail var.
1: Evet.
0: Diğer taraftan İran var. Aşağıda Yemen'de Husiler var. Sıkıştırılmış durumda olan bir Suudi Arabistan var. Ve gözüne soka soka Netanyahu o haritayı kaldırıyor ya, bizim işte kendi toprak, o toprak içerisinde Suudi Arabistan'da var.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın hareketlerinin de çok özgür olduğunu söylemek de mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Evet, ciddi panikler yaşayan ve yaşamak durumunda da olan bir ülke. Burada ya Amerika'yı dost bilecek, fakat Amerika'ya ne kadar güvenilir? Peki bu anlaşma akabinde ne getirir? Şimdi İbrahim Anlaşması yapmasının karşısındaki ana reddiye sebebi Gazze.
1: Evet.
0: Gazze'de yeni bir sürece girebiliriz. Yani şu söylenebilir, pazarlık payında muhtemelen İbrahim Anlaşması yaparız İsrail'le, ancak Gazze'deki barış tam olarak uygulanır ve soykırım durur, iki devletli çözüm nihayetine erer. Böyle bir maddeyle gelirse, çünkü Suudi Arabistan geçtiğimiz yıllarda özellikle daha önceki kralların döneminde Gazze meselesinde öncülük yapan devletlerden biriydi. Dolayısıyla halkına bunu izah etmekte çok zorlanabilir Selman. Bu noktada da ciddi sıkıntılar oluşur. Yani nükleer konusunda da şimdi Uluslararası Atom Ajansı'nın uyguladığı yönteme bakarsak, hı hı, ve daha önceki NPT anlaşmalarına yaparsak bir ülkenin nükleer edinmesi çok zor. Ancak evet, hangi şartlarda bu anlaşmadan çekilebilir? Bir, nükleer savaş riski varsa, iki, bölgesinde ciddi bir tehdit varsa, o zaman eğer Suudi Arabistan bunu kullanacaksa diğer ülkelerin de kullanmasının önü açılır. Çünkü eğer İran'ın zenginleştirilmiş %60 oranında, evet %90 %100 değil ama 60 oranındaki zenginleştirilmiş uranyumu burada sebep olarak gösterilecekse, o zaman Orta Doğu'daki bütün ülkeler aslında risk altında. 1000 kilometre en az füze menzili olduğunu düşünürsek ve bir yuvarlak çizersek, bu da NPT'den bütün Orta Doğu ülkelerinin ülkenin çekilmesi anlamına da gelir. Çok farklı yerlere de götürür. Dolayısıyla çok hassas dengeler var. Fakat Suudi Arabistan ciddi anlamda bundan sonraki süreçte

0: muhtemelen olaylara, terör olaylarına maruz kalacak bir ülke. Ciddi anlamda şu anda sıkıştırılıyor.
1: Sıkıştırılıyor. Şimdi konuşacağız, daha çok konuşacağız bu konuyu. Belli ki savaş devam ettikçe bölgedeki ülkeler çatışmalara, savaşa müdahil oldukça, dahil oldukça çokça konuşacağız. Şimdi diğer taraftan da aslında krizin en büyüğü, yine ben yönetmenimden rica edeyim, Mısır'daki Dimyat Limanı'nda gerçekleşen saldırı. Şimdi önemli bir konu. LED'i de ekrana rica edeyim. Çatışmaların kapsamı genişliyor çünkü. Aslında tartışma şu. Çatışmaların kapsamı ne kadar genişleyecek? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı Perşembe sabahı İran'daki askeri komuta merkezleri, füze ve insan savaş aracı tesisleri de dahil olmak üzere çeşitli noktalara çok ciddi saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Çatışma oldukça ciddi anlamda tırmanmaya devam ediyor. Mısır'daki Dimyat Limanı'nda da ABD tankeri vuruldu bu esnada. Mısır iki gemide çıkan yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu meydana geldiğini açıklarken Washington saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu ve misilleme mesajı verdi. Şimdi bu önemli çünkü Orta Doğu'da artık daha fazla ülkenin dahil olduğu, daha fazla bölgede insan kayıplarının ya da güvenliğin artık olmadığı bir sürece giriliyor. Mısır bu anlamda oldukça önemli. Çünkü Suudi Arabistan işte Irak'ta İran destekli milislere karşı ABD güçleriyle birlikte ortak hava saldırısı düzenlediğini söyledikten sonra, yani aslında savaşa müdahil olduğunu ilk kez ilan ettikten sonra, şimdi Mısır'da böyle bir şeyin olması savaşı bölgesel anlamda nereye taşır, nereye götürür, onu sormak istiyorum size. Çünkü yine eğer savaş genişlerse bunun sonuçlarını sadece bölgedeki ülkeler yaşamayacak.
0: Evet, İran'ı hatırlayalım. İlk saldırılar başladığında coğrafyanın çok farklı yerlerine füze gönderdi. Hı hı. Dolayısıyla İran'ın amacı zaten savaşı genişletmek. Hatırlayalım, 2011'de Arap Baharı ile başlayan süreçte de ne yapmıştı? İran hani o kendi Şii eksenini yayma, kendi evet. rejimini ihraç etme ideolojisini Orta Doğu'da pek çok ülkede, Bahreyn'de, Yemen'de, Suudi Arabistan'da, Libya'da pek çok yerde, Suriye, Irak her tarafta biz bunu gördük. Aktif olarak silahla birlikte yaymaya çalıştı. Şimdi hazır savaş başlamışken bunu genişletmek isteyen bir İran var. Dolayısıyla barış masasından çekilen bir İran var. Peki biz İran'ın bu gücü nereden aldığını görüyoruz. Şimdi ciddi anlamda 28 Şubat'tan itibaren altyapıları vurulan, su tesisleri vurulan ve ciddi anlamda füzelerini kaybeden bir İran hala ayakta duruyorsa demek ki arkasında zaten Çin ve Rusya var. Demek ki bir takım anlaşmalar yapıldı ki siz de belirttiniz zaten Arakçı'nın Çin'e ziyaretini vesaire. Bir takım anlaşmalar yapıldı, bir takım güvenceler alındı ki İran bu savaşı daha geniş çepelere de yaymaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile çalışan ülkeler hedefte gibi gösteriliyor. Fakat asıl amaç, şimdi hep bütün ülkelerin bir haritası var neredeyse, İran'ın da bir haritası var. Rejimini ihraç etmek ve Orta Doğu'yu tabii ki Şii eksenli bir düzene çevirmek. Dolayısıyla Mısır da burada ana aktörlerden bir tanesi. Ki daha önce de biliyorsunuz zaten çok ciddi süreçler yaşadı 2011 yılından sonra. Yine İran tarafından sürece dahil ettirilmek istenen bir Mısır var. Bu da yine çok önemli.
1: Peki Trump saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu söylüyor ve diyor ki İran'a da çok ciddi cevap vereceğiz diyor. Bir de Donald Trump'ın sesi var. Dinleyebilir miyiz? Yönetmenime sorayım. Donald Trump.
2: İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız. Çünkü vurma sırası bizde. Bunun geleceğini biliyorlar. Bunu yapmamızı istiyorlar. Yani sıra bizde ve bir noktada anlaşmaya varıp varmayacağımızı göreceğiz. Ama onları çok sert vuracağız.
1: İran'a karşılık vereceğiz. Yani İran'ın zaten tüm misillemelerine Amerika Birleşik Devletleri karşılık veriyor. Burada nasıl bir cevap bekliyorsunuz? Bir de tabii Mısır'dan da açıklama geldi. Dedi ki biz Mısır'ın bütün güvenliğini ve haklarını koruyacak şekilde kendi önlemlerimizi alıyoruz dedi.
0: Evet, fakat ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olan bir Mısır'dan bahsediyoruz. Hı hı. Kendi istediği gibi özgür hareket edemeyen ve bu konuda da ciddi sıkıntılar yaşayan bir Mısır, Amerika ile tabii ki sürece devam edecektir. Şimdi sürece baktığımızda geçtiğimiz günlerde biz neyi gördük? Hazar Denizi'nde Ukrayna İran'dan Rusya'ya giden gemiyi vurdu. Ve dedik ki biz Rusya-Ukrayna savaşı artık Hazar Denizi'ne mi geliyor? Ve akabinde İran bu sefer Mısır'daki bir limandaki Amerika gemisini vurdu. Donald Trump'ın açıklaması burada çok önemliydi. bizim Mısır'daki gemimizi vurmamız demek, onlara karşılık vermemiz demek. Ve İran bunu biliyordu, bunu istiyordu, bunu kabul edin. Şimdi İran'ın hani işte mağduruz, biz barış taraftarıyız, devamlı vuruluyoruz söylemine karşı farklı bir realiteyi ortaya koyan Amerika Birleşik Devletleri var. Dolayısıyla İran bunu bekliyor ve savaşın hangi evreye gideceğini de merak ediyoruz diyor. Şimdi Orta Doğu ülkeleri buna ne kadar sabredecekler? Önemli olan bu. Ya Amerika ile bir olup çok farklı bir fraksiyona girecekler ve İran'a cephe alacaklar, ya da ciddi anlamda masanın kurulup artık uzlaşı olması gerektiği bir süreç noktasında karar verecekler. Fakat ben açıkçası Orta Doğu ülkelerinin daha buna ne kadar sabredeceği konusunda şüpheliyim. Katar tetikte. Birleşik Arap Emirlikleri topun ağzında. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri...
1: Son cümlenizi alayım hocam.
0: Tamam, eleştiriliyor. Neden? İbrahim Anlaşması yaptı diye. Fakat İran'ın direkt hedefi ve devamlı söylemde şu var: biz bu adaları aldığımız gibi sizi de alırız. Dolayısıyla mecbur bırakılan Orta Doğu ülkeleri var. Bu da artık ekonominin dışında güvenlikle alakalı problemleri beraberine getiriyor.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi son gelişmeler önemliydi. Ben Doktor Canan Tercan hocama çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Özellikle Mısır çokça konuşacağız. Çünkü Süveyş kanalının güvenliği ve kırılganlığı ile ilgili de bize yine bir mesaj verdi. Trafik aksamadı, herhangi bir sorun olmadı ama tehdidin varlığı. Özellikle su yolları ile ilgili dünyada savaşlar çıktıkça hem koridorlar hem su yolları ile ilgili çokça konuşacağımız bir geleceğin bizi beklediğini gösteriyor. Biz mercek programının da bu gün sonuna geldik. Efendim, bizi vakit ayırıp izlediğiniz için önce sizlere ve tabii ki kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta salı akşamı tekrar karşınızda olacağız yeni gündem konularıyla. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge'nin Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta Türklerin nasıl Müslüman olduğunu ve bu dönüşümün inanç, kimlikle kültür arasında nasıl gerçekleştiğini Profesör Doktor Erkan Göksu'ya soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu akşam çok kıymetli bir hocamızla, Mahmut Erol Kılıç'la konuşacağız. Ne konuşacağız? Bu ülkede bu akşam İslam düşünce tarihinde bugüne dair hangi notlar düşülecek? Ve bu içinde yaşadığımız zamana dair yine İslam Türkiye'ye ve dünyaya ne diyor? Çok kıymetli hocamızla konuşacağız. Bu arada kitap da tanıtmak istiyorum. Aslında başka kitapları da var ama benim şu anda elimde bu ikisi var. Sufi kitaptan Şeyh-i Ekber İbni Arabi. Evvele yolculuk yine Mahmut Erol Kılıç'la Sadık Yalsız Uçanlar konuşmuş. Yine Sufi yayınlarından. Bu arada normalde bu televizyondan başka televizyonların haberlerini vermiyoruz ama hocamızınkini vermem gerektiğini düşünüyorum. Wow TV'de pazartesi günleri 10'da ama çarşamba ve cumartesi günleri de tekrarı olan Pergel'in Ayağı diye bir program var. Kitaplar kadar önemli, seyredersiniz diye düşünüyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi yine o programlarınızdan birinde diyorsunuz ki bir Müslüman zihin Hiroşima'yı yapamazdı. Gazze katliamı yapamazdı. Ben de ilave edeyim. Çünkü bunu İsrailli bakan söylemişti. Hamile kadın öldürelim, bir taşla iki kuş vuralım diyemezdi. Nitekim tarih boyunca da yapmadı. Geçenlerde Sidney'de Hanuka bayramında işte bir terör saldırısı oldu biliyorsunuz. Ama Suriye asıllı Ahmet El Ahmet adında bir Müslüman. Annesini babasını değil, hiç tanımadığı insanları o saldırıda kurtarmak için hayatını riske attı ve yaralandı ciddi ölçüde. Biraz manzarayı, umumiyeyi vermek istiyorum. Buna karşılık geçen hafta Şener Aktürk hocayla Modern Düşüncenin Tarihi diye yeni çıkmış kitabı üzerinden konuşurken de şunları işittik. Binli yılların sonundan itibaren 470 yıl boyunca Avrupa'da ruhbanın ve ona tabi olarak bazen mecbur bazen mecbur olmadan da kralların da hem Müslümanları hem Yahudileri etnik temizlikle yok ettiğini, o dönemde de soykırım yapıldığını öğrendik. Bu arada Yahudiler ara ara yine Orta Çağ'da Avrupa'da ruhbanın zulmünden kaçarken de Müslümanlara sığınmış. Şimdi bakınca bunlar elbette şaşırtıcı değil, biliyoruz çünkü İslam bunu emrediyor bize. Ama nasıl oluyor da çünkü nasıl insan olunacağını anlatıyor İslam. Nasıl oluyor da biz bırakın dışarıdaki İslam düşmanı çevreleri, içeride dahi İslam'ın güzelliğini anlatamıyoruz. İslam düşmanları dün nasıl konuşuyorsa bugün de öyle konuşuyor. Ama biz besbelli ki dün konuştuğumuz gibi bugün konuşamıyoruz. Ve her seferinde şöyle başlıyoruz cümleye. İslam aslında diye.
1: Evet.
0: Biraz çok uzun bir soru oldu, kusura bakmayın.
1: Sağ olun. Yani uzun soru ama eski tabirle efradın cami ayarını mani derler. Yani her şeyi kuşatıcı bir soru. Sorunun içerisinde

0: Cevaba dair kırıntılar da var aslında. Evet, önemli bir soru. Modern zamanların Müslümanları, siz bugünkü halimize bakmayın. Aslında biz şöyle iyi insanlarız demeye çalışıyorlar. Buna apolojetik tavır deniyor. Yani bazı galip, hakim imparatorluklar veya düşmanlıkların önünde ister istemez bir tür eğilme pozisyonu. Eskiden, yani eskiden derken şöyle kastedelim, en son Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuyla beraber aşağı yukarı bütün dünyada İslam imparatorlukları çöküşe uğruyor. Yani bizim coğrafyamızda bu belki Osmanlı İmparatorluğu'ydu ama diyelim ki uzak doğudaki İslam sultanlıkları vardı, Malezya'da, Endonezya'da. Onlar da aşağı yukarı yani 1930'lara kadar devam edenleri ve yavaş yavaş yeni ulusal yapılara doğru evrildi. Ama burada kolonyalizmi unutmamak lazım. Çok yani uzun yıllar bizim üzerimizde çalışan düşman kuvvetler, yani İslam dünyasının geneli üzerinde çalışanlar bizleri nasıl bozabilirler, nasıl fragmante ederler, eski şey tabirle, İngilizce tabirle nasıl birbirimizden ayırırız, onun çalışmalarını yaptılar. İslam'da birbirleriyle anlaşamayan bazı mezhep veya anlayışları daha fazla nasıl köpürtebiliriz, daha fazla nasıl birbirlerini tekfir ettirebiliriz, tekfir ettirebilmek için gerekli olan altyapı nedir malzeme olarak, mesela hadis gerekiyorsa hadis uydurmak. Mesela Şia'yı tekfir etmek, Şia ya da Sünnileri tekfir etmek gibi. Böyle çalışmalar yaptılar ve zaten oryantalistik çalışmalar Batı'da kalkış noktası böyle hin bir niyetle aslında oldu. Zaman içerisinde o oluşturulan yapıyı daha sonra onların siyasi güçleriyle bir araya gelmek suretiyle İslam imparatorluklarını parçalamaya başladılar. Tabii bunun son örneğini biz Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalama planlarında görüyoruz. Bunu söylerken Osmanlı'nın kendi iç dinamiklerinde bazı problemler yoktu. Her şey tamamen dışarıdan bir müdahaleyle yıkıldı gibi böyle bir ucuzcu bir şey yapıyor değiliz. Tabii ki hasta adam sona doğru sıkıntılar vardı. Yok değildi, vardı. Ama ona işte o hasta adamı iyileştirmek yerine bunu iğneyle öldürelim formülü benimsendi. O manada yani sizin sorunuzda yer alan bir takım güçlerin Müslümanları hem imaj olarak kötü göstermek hem de onlara karşı bir topyekün savaşa yani savaş objesi haline getirmek. Evet, bu ta Haçlı seferlerinden beri var. Ötekileştirme dediğimiz şey onlarda çok yaygın. Çünkü arka planında hani ne diyorlar buna, teopolitikte kapsayıcı bir teolojileri, ilahiyatları yok. Normalde hadi yani Yahudilik de olmayabilir belki. Çünkü Yahudilik çok daha kabile teolojisine dayanıyor. Çok daha dışlayıcı bir teoloji. Allah'ın rahmet sıfatının çok olmadığı bir teoloji. Çok sert ve hukuk dili önde olan bir din. Her ne kadar kabalistik ve bazı mistik şeyler Yahudiliğe daha sonradan ilave ediliyorsa da aslında o manada baktığımız zaman çok talmudik bir din. Çok kuralları, aşırı kuralları olan bir din. Bundan dolayıdır ki rahmet, merhamet, şiir, estetik, sanat gibi daha insanın ruhani tarafından neşet eden değil, insanın zihninden hareket eden şeyler de öndedirler. Dikkat edin, dünya tarihinde de yani daha rasyonalistik çalışmalarda Yahudi bilim adamları hep öndedir. Yani matematik veya zeka isteyen şeylerde. Bu biz geri zekalıyız anlamına gelmez. Ama biz daha muhabbetli insanlarız. Yani efendime söyleyeyim, onlar daha katı, daha katı rasyonalistler. Hadi onlar da öyle olabilir ama mesela Hristiyanlıkta bunun tam böyle tersi olmaması lazım. Öyle olmaması beklenilirken Hristiyanlığın da bayağı cihatçı bir din haline, yani onlar bizi suçluyorlar bu tabirle. Mesela Haçlı seferleri işte İsa'nın, İsa Mesih'in sandığını, çarmıhını bulmak üzere kutsal bir yolculuk. Şimdi bizim Devlet-i Aliye Osmaniye'nin Evlad-ı Fatihan dediği, yani Balkanları fethederken kullandığı dil ile onların Haçlı seferlerinde kullandığı dil çok enteresan. Yani Haçlı seferlerinde geçtikleri her yerde zulmederek gidiyorlar.
1: İçeride başlamışlar.
0: Evet evet. Yakıp yani yıkıyorlar.
1: Kendi toprakları içerisindekileri de yok ediyorlar.
0: Tabii tabii tabii. Ayasofya'yı bile ilk yağmalayanlar gene Hristiyanlar. Yani Ayasofya'yı İstanbul'a geldiği zaman Haçlı seferlerine yağmaladılar. İçindeki bazı kıymetli şeyleri Roma'ya götürdüler. Antakya'yı yağmaladılar vesaire. Ama bizim o fetihçi anlayışımızda daha farklı bir şey var. Ve bu fetihler neticesinde Balkan insanlarının mesela zorla Müslüman olmadıklarını, kendi iradeleriyle Müslüman olduklarını görüyoruz. O açıdan teopolitikte çok büyük fark var. Yani Müslüman zihniyetiyle Müslüman olmayan zihniyetler arasında çok büyük fark var. Bugün de bunun devamını görüyoruz. Yani bugün siz, bu arada şunu söyleyeyim. Evet, biz Müslümanlar olarak bazı hatalarımız var. Özellikle günümüzde. Bunları da tek tek konuşabiliriz. Yani önce kendi kapımızın önünü temizlememiz lazım. Ama doktrinimiz sağlam. Yani eğer biz o tradisyonel, geleneksel doktrinimizi yeniden fark edebilirsek, ortaya koyabileceğimiz model hem kendimize hem bütün insanlığın hayrına olabilecek bir model. Yani bunu birçok, işte en son İsveç Başbakanı itiraf etti. Yani Osmanlı yıkıldıktan sonra Orta Doğu huzur yüzü görmedi diye itiraf etti bunu. Türk de değil, Osmanlı da değil söyleyen.
1: Hatta Balkanlarda.
0: Tabii tabii. Söyleyen İsveçli üstelik, yani İskandinav ülkesi. Bu yaşadığımız olaylar da bunu ispatlıyor zaten. Yani şu an Orta Doğu'da 100 yıldır neredeyse bir sükun oluşamadı. Gruplar, taifeler birbiriyle çatışıyor.
1: Bu bir taifeler... nevi Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı devam ediyor.
0: Evet, evet, evet. Bu taifeler Osmanlı zamanında da vardı ama bunların hepsini bir üst şemsiye altında toplayabiliyordu. Çok uç noktalara giden ve ihanete doğru gidenlerle tabii ki devlet mücadele ediyordu. Ama onun haricinde, yani çok enteresandır, Suriye'de Sünni olmayan başka yapılar da vardı Osmanlı zamanında. Ve şeye itaat ettikleri sürece, mesela Irak'ta Atabati Hüseyiniye denilen Kerbela, Necef, oralarda Şii alimler vardı ama Osmanlı onlara yardım gönderiyordu. Ve onlardan mesela Şii alimlerden bir Ayetullah, Kurtuluş Savaşı esnasında bu İngiliz emperyalizmine karşı bir savaştır. Hepimiz yardım etmeliyiz deyip asker toplamaya başladılar. Yani kendileri Türk değil, Arap asıllı ve Şiiler üstelik.
1: Yani herkese iş gördürebiliyor gözüküyor.
0: Yani mezhepçiliğin bir din düzeyine çıkarılması o dönemde bu kadar değildi. Yani şu an bu manada üzerimizde mühendislik çalışması yapanlar başarılı oldular. Bugün İslam dünyasının birbirini tanıması çok zor. Yani bazı yerlerde o kadar nefret tohumları ekilmiş ki, ben her iki tarafı da bilen birisi olarak konuşuyorum. Yani çok zor, çok zor. Bugün Protestan, Katolik ve Ortodoks kiliseler, işte yakın zamanda İznik'i ziyarete geldiler biliyorsunuz. Nasıl bir araya geliriz? Farklılıklarımızı ne kadar aza indirebiliriz? Görüşmeleri yapıyorlar. Yine Protestan, Protestanlığına devam etsin. Katolik, Katolikliğine devam etsin. Ama bunu askeri müştereklerde nerede? Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap için, bırakınız Müslüman mezhepleri, ehli kitap için bile ta'alu, gelin ortak kelimeye, yani aramızda bir ortak kelimede buluşalım diye bir davet var. Yani ehli kitap olanlara. Tabii buna icabet etmiyorlar, o ayrı bir şey ama yani biz o daveti yapabiliyoruz. Ehli kitap olan işte Hristiyan ve Yahudilere diyelim. Ama yani onlara böyle bir

0: bir davet yapabilmemizi tavsiye eden Kur'an-ı Kerim'den biz ne kadar uzağız ki kendi aramızda davet yapamıyoruz. Yani bugün işte farklı anlayışlar vardır ve bunlar tabiidir, doğaldır. Yani kimimiz işte sünnidir, kimimiz sünniliğin içerisinde dereceler var, sünniliğin içerisinde mezhepler var. Yani yekpare bir sünnilik de yok ki. Yani işte Vahabilik var, Selefilik var, Sufilik var, Maturidilik var, Eşarilik var, Hanefi, Hanbeli, Şafii, Maliki vesaire yapılar var. Bunların bazıları birbirlerine karşı çok sert olabiliyorlar. Yani sünniliğin kendi içinde de yani. Mesela bir Vahabi'ye göre bir Sufi kafirdir. Bir Selefi'ye göre mesela kafirdir. Yani Sufi'ye göre bir Selefi kafir değildir ama Selefilerin ve Vahabilerin kılıçları daha sert, daha keskin, daha iyi doğuruyor. Çabuk doğuruyorlar yani hemen kafir yapabiliyorlar sizi çok kolay. Oysa ki mesela hadis ilmine çok önem verdiğini söyleyen kimseler ama sahih bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki bir kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman varsa sen onu tekfir edersen o tekfir sana geri döner. Yani sen kafir olursun. Bunu bu kadar kolay nasıl yapabiliyorlar? Yapabiliyorlar işte yapıyorlar diyelim. Ve bu o yapılar birilerinin işine geliyor. O zaman ben buna yatırım yapayım diyor. Bu çocuk bu zihniyet bana yarar diyor. Neden? Diğer kardeşlerini dışlıyor. Hatta kardeşim bile demiyor onlara. O zaman ben buna yatırım yapayım diyor. Zeki. Yani zeki derken şeytani zeka. Yani zeka bir akıl sahipleri vardır bir de zeka sahipleri vardır. Zeka bazen şeytani tarafı çok kuvvetli olan bir husustur. O açıdan sizin sorunuzda var ya yani Müslümanlar Hiroşima'yı yapamazdı. Ben o sözümü şöyle söylemiştim. Yani Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bomba zeka açısından baktığınız zaman çok başarılı bir operasyon. Başarılı mı başarılı? Düşmanın bütün kuvvetlerini yerle bir ettiniz.
1: Ama çok zalim.
0: Durun şimdi. Yani oraya gelmedik daha henüz. Hı hı. Operasyon, rasyonalite açısından baktığın zaman çok başarılı bir operasyon.
1: Tertemiz.
0: Bütün düşmana ait her şeyi, hatta
1: bitkilerini bile,
0: onun hayvanlarını bile katlettiniz, yok ettiniz. Başarılı mı başarılı? Ama burada ne rahmet var, ne merhamet var, ne vicdan var. Bunların rasyonalitede yeri var mı? Yani sizin karar mekanizmalarınızda rahmetin yeri olmaz. Yani laboratuvara sokulamaz rahmet, merhamet. Onun matematiksel değerleri vardır. Ve özellikle de 18. yüzyıldan sonraki rasyonalistik felsefe. Onun için hani Müslümanlar geri kaldı derken ben bunu bir asil geri kalış olarak görüyorum. Yani geri kalış bu asil bir geri kalış. Yapamazdım ben o bombaları ben yapamazdım. Hani affedersiniz geri zekalı olduğum için değil yani harizmiyi çıkaran benim, matematiği aritmetiği icat eden benim, efendime söyleyeyim kindi harizmi İbn-i Rüşd benim medeniyetimin parçaları, benden çıkmış bir yapı. Bugün sıfırı bile Batı bilmezken sıfırın yerini matematikte bizler Müslümanlar onlara öğrettik. Cezerilerin otomekanik sistemi ki bugünkü robotik teknolojinin adeta prototipi. Yani görüldüğü gibi hani gitmişsinizdir İspanya'ya, Elhamra'ya, Kurduba'ya. Oradaki o bahçeler hayatlarında böyle bahçe görmüş değiller. Yani o kadar bahçe tanzimini dahi benim medeniyetim yapmış, İslam medeniyeti yapmış. Ama nereye kadar bir yeri var ki ondan sonrasını yapamama durumu var. Çünkü vicdan, işte ahlak, merhamet duyguları size bazı şeylere mani oluyor. O yani çok sık kullandığım bir örnektir. Galiba daha evvel sizin programınızda da söyledik ama hani bazı şeylerin tekrarlanmasında fayda var. Meşhur Çin bilim tarihçisi Jacob Needleman'ın bir kitabı var. Doğu'nun bilgisi Batı'nın bilimi diye çevrildi. Doğu'nun bilgisi, Batı'nın bilimi. Orada verdiği bir özet örnek var. Defalarca tekrarladım ama çok mühimdir. Diyor ki Çinli ateşin ne olduğunu biliyor. Kadim Çin medeniyetinden bahsediyor. Ve barutu da ilk icat edenler Çinliler.
2: Fakat

Taocu, o Taocu mistik dünya görüşünden dolayı, bütüncül dünya görüşünden dolayı barutla ateşi bir araya getirip bir katliam aracı, aleti haline hiçbir zaman düşünemedi diyor. Ne yaptı diyor? O zihniyet dünyasındaki merhamet duygularından dolayı veya bütüncül bakış açısından dolayı ikisi bir araya getirip şenliklerde, düğünlerde kullanılan havai fişek türü bir şey yaptı diyor. Ama bu batıya geçince kitlesel imha silahı üretme haline döndü diyor. İşte bunu diyor unutmamamız lazım. Yani zihniyet dünyası, yani Weber'gil açıdan konuşacak olursak, zihniyet dünyası bazı şeylere manidir. Bizde mesela matbaanın geri kalışı da böyledir. Yani matbaanın bize yani geç gelmesi, bazılarının iddia ettiği gibi böyle işte teknolojiye Müslümanlar karşıydı, yobazlıktı değil. Yani matbaanın, şimdi matbaa evet bir şeyi hızlandırıyor. İki sebebi var. Bazıları bunu kaçırıyorlar. Bir tanesi manevi bir sebep. O çok kuvvetli bir direniş göstermenin arkasında manevi sebep var. Zira kutsal kitaplar bugün dahi Yahudilikte bu devam eder. Mesela Yahudilerin sinagoglarında Tevrat'ın bulunduğu bir köşe vardır. Hani bizim camilerin mihrabı gibi onların da örtüler içerisinde bir sandık içerisinde saklanan kutsal kitapları olan Tevrat vardır. Ve bu Tevrat matbu, basılı Tevrat değildir. Olamaz, yasaktır. Bugün dahi elle yazılan Tevrat korunur. Ondan dolayıdır ki kutsal kitap yazarı, hattatı, biz şimdi gelelim Kur'an-ı Kerim için böyle düşünelim. Kullanacağı mürekkebi bile, is mürekkebini bile ibadet edilen bir caminin mihrabındaki mumdan akan isten toplanır o. Her isle mürekkep yapılmaz. Yani mushaf mürekkebi yapılmaz. Kamış hakeza, çok af buyurun, pisliğin olduğu bataklıktan kesilen kamışla olmaz. Çok temiz bir yerden olunacak. Gül suyu kullanılacak. Efendime söyleyeyim, hattat, gusül abdesti üstüne normal abdest alarak besmele ile eline o kalemi alıp belirli dualardan sonra Kur'an yazmaya başlayacak. Ve kağıdı da aynı şekilde bugün alkol kullanılarak yapılan kağıtlar var. Yani kağıtların çoğu, bazılarında alkol free yazar ama proseslerinde, yapılış tarzlarında alkol kullanılır. Buna bazı ülkeler dikkat etmezler. Kur'an-ı Kerim dahi mesela öyle kağıda basarlar. Oysa ki buna dikkat edenler de o alkol free kağıt kullanılması gerekir. Yine af buyurun, çok özür dilerim, bilmeyenler açısından söylüyorum. Özellikle Uzak Doğu'da, Hindistan, Tayland ve Uzak Doğu'da en kaliteli kağıt fil dışkısıdır. Yani fil biliyorsunuz etobur değildir. Yani et yemez, ot yer. Ot yediği için de dışkısı liflidir. O alınır, bir merdane ile yatırılır, inceltilir ve kurutulur ve oradan kağıt yapılır. Ama neticede dışkıdır. Dışkı olduğu için mesela o kağıtla kutsal kitap yazılmaz. Bakın bu incelikleri kimse bilmediği için, aa niye oradan kağıt kullanılmıyor? Hepsinin, tabii şu an günümüzde buna bu kadar dikkat ediliyor mu? O ayrı bir şey. Çünkü bazı şeyler detayda gizli. Ondan dolayıdır ki hattatlar gerekiyor. Hem de abdestli, namazlı, niyazlı, takva sahibi hattat gerekiyor. Çok kaliteli kağıt üreticileri gerekiyor. İs mürekkebi üreticileri gerekiyor. Kalem üreticileri gerekiyor. Ve en sonunda o Kur'an yazımı bittikten sonra etrafını tesip yapılacak. O tesip bazen altın ve değişik işte çivit gibi bitkisel mürekkepler kullanılıyor. Onların da üreticileri gene takva sahibi insanlar oluyor. Ve en sonunda da malum hayvandan olmayan, caiz olan bir hayvan derisinden, ki sahtiyen oluyor genellikle, cilt kapağı yapılmak suretiyle kutsal kitap, yani musaf elde ediliyor. Bakınız, olayın bir manevi tarafı var, spiritüel tarafı var. Bunu bazıları bilmez. Yani karşı duruşun sebeplerinden bir tanesi budur. Bir diğeri de ekonomiktir. Yani buna bağlı

0: birçok iş dalı var bakınız. Ciltçisi var, mürekkepçisi var, kağıtçısı var, hokkacısı var, hattatı var. Matbaanın gelmesiyle beraber bunların çoğu işsiz kalacak.
1: 90 bin.
0: Evet, matbaa ne yapacak? Söyleyeyim. Hızlandıracak sadece. Hızlandırma zaten kapitalizmin en önemli şeyi, hızlı üretim. Üretimde hızlanmayla beraber kalite düşmeye başlamıştır.
1: Ve işsiz kalacaklar tabii bu 90 bin
0: İşin kişi. Ekonomik tarafı öyle ama bazı şeylerde bugün mesela hani programdan evvel size bir ekmek sohbeti yaptık. Yani herkes mayalı ekmek arıyor değil mi? Şimdi matador ekmek fırınları icat olmadan evvel her yerde mayalanarak ekmek yapılırdı. Ekşi mayalı ekmek yapılırdı ve hafif böyle maya kokardı. Ama bu hiçbir zaman, benim eşim yaptığı için biliyorum, onun talebesiyim. Hiçbir zaman bir dakikada olmuyor o ekmek. Ya bazen izliyorum kendisini, akşamdan o mayayla konuşuyor. Maya çünkü alıcıdır. Yani sizin halinizle bazen küsüyor. Maya canlı bir şey. Küsüyor ve kabarmıyor. Eşim diyor ki bugün maya tutmadı diyor mesela. Bazen aa diyor. Ne
1: coşuyor.
0: Kadar? Coşuyor. Dualar okuyor ona. Hatta içeriden sesi geliyor diyorum birisiyle mi konuşuyor acaba? Ne yapıyorsun diyorum maya ile konuşuyor. Ve maya kabarıyor. Ve ertesi gün akşama hazır bir ekmek haline geliyor. Yani nereden baksanız bir 10-15 saatlik bir süreç istiyor. Ya bir dakikada şunu yapıversene o zaman otomatik ve hızlandırıyor ama mayalı ekmek olmuyor. İşte nasıl ki biz bugün yediğimiz içtiğimizde kapitalizmin bize öğrettiği hızlandırarak üretimi arttırma ama bir şeyi aşırı hızlandırdığınız zaman kaliteden taviz veriyorsunuz. Aynı şey sosyal hayatımızda da geçerli. Hatta biliyorsunuz aborjinlerin çok güzel bir sözü var. Yani sosyal medyada çok yaygın bir söz. Avustralya yerlileri aborjinler diyorlar ki yani at üstünde o kadar hızlı gittik ki ruhumuz geride kaldı. Yani atla giderken bunu söylüyorlar. Bugünkü uçakla gitme için ne dememiz lazım bilmiyorum. Atla o kadar hızlı gidiyorlar ki ruhumuz geride kaldı diyor. Demek ki ruhla beraber gitmek, hayatı yavaşlatmak diye bir şey var. Çünkü bazı şeyleri yavaşlattığınız zaman içerisindeki lezzeti, kaliteyi fark edebiliyorsunuz. Ama aşırı hızlandırdığınız zaman, zaten bugün modernitenin bizim başımıza açtığı en büyük problemlerden bir tanesi bu. Gençlerde özellikle, mesela bir şeye sabitelerin olamamasının sebebi her şey gözlerinin önünde hızlı geçip gidiyor. Ya bir şeyi dur bir dakika seyret ya. Ya mesela bir ağaç, muhteşem bir ağaç. Şöyle geç bir 10 dakika o ağacı bir düşün, tefekkür et. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah hep düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? Bizi dış alemi gözlemlemek üzere bizi tavsiyelerde bulunuyor. Ama gözlemlemek için sizin biraz durmanız, eski Türkçeyle eğleşmeniz gerekiyor. Siz hızlı hareket ettiğiniz zaman hiçbir şey gözünüzün önünde sabit değil. O zaman beraberinde unutkanlık getiriyor. Bir şeyi hatırlayamama getiriyor. Çünkü derinleşmemişsiniz. Derinleşilemiyor modern zamanlarda. Nereden nerelere geldik? Tekrar toparlayacak olursak yani modern dünya bizi aynı Çin bilgeliğindeki şeyler Çin'e maniydi. O zaman peki Çin bugünkü yapıyı nasıl yakaladı dediğimiz zaman taviz vererek yakaladı. Yani tamamen taviz vererek. Onun için bizde de şöyle bir şeyler konuşuldu biliyorsunuz. Bizi geri bırakan İslam dinidir. Yani 1920'li yıllardaki yazarları bir özellikle seküler ve şey o yazarlarımız.
1: 200 yıllık tartışmada tabii, tabii. Zaten geri bıraktı.
0: Tabii
1: onun
0: tabii
1: için
0: yani bakınız Hristiyanlar
1: kararıyla tamam
0: Hristiyanlar
1: oldu
0: ilerledi, teknolojik manada ilerledi ve biz ilerleyemedik. Biz geri kaldık. O zaman problem bizim dinimizde. Müslümanlık bizi bu hale getirdi diye yazanlar var. Ondan dolayı da bazı
1: neredeyse hakim sınıf o konuda
0: bazı politikacılar da bu fikre bağlı olarak yani Jön Türkler ve beraberinde işte İttihat ve Terakki vesaire yani yüzyılın başında bunun doğruluğuna inanan politikacılar bunun eylemine de geçme tarafına şey oldular. Yani Türkiye'nin batılılaşma sevdası arkasında böyle teopolitik